0: Hanım, siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Siz Ankara'ya hoş geldiniz diyorsunuz evet. Bana. İstanbul'a gelmeniz bizim açımızda her zaman daha iyi oluyor. Tabii biz de Ankara'ya geliriz ama. Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar
1: teşekkür
2: diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Askeri stratejist ve eski NATO Şube Müdürü Doçent Doktor Kemal Olçar Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, iyi geceler diliyorum, iyi
1: yayınlar
3: diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi geceler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi bence hemen sondan başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az evvel gerçekleştirdiği basın toplantısıyla. Şimdi pek çok konuya değindi Sayın Cumhurbaşkanı. Başını takip edemedim. İzleyicilerime de söyleyeyim. Ben de buradan baktığım Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından yola çıkarak bakacağım ama soru cevap kısmına yetiştim ben de. Yoldaydım çünkü. Şimdi soru cevap kısmında en önemli kısım, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bizi izlemeye devam edin. Bir soru soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şu soru şöyle bir yanıt verdi Cumhurbaşkanı. Şimdi Donald Trump'ın F-35'lerle ilgili yaptığı açıklama ortak basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı ile çok olumluydu. Tamam dedi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na yöneltilmişti gazeteciler tarafından bu soru. Yormayayım ben kendisini, ben yanıt vereyim dedi. Artık yani biz müttefiklerimize yaptırımı uygulamayacağız dedi. Bu konu artık bitecek dedi. Tamam artık bu süreç tamam dedi Sayın Trump. Fakat bugün Rutte ile yaptıkları açıklamada, hatta orada da olumluydu da az evvel gerçekleştirdiği basın toplantısında sanki bu kararına ilişkin bu kadar coşkulu bir evet çıkmadı ağzından diye bir soru yöneltilince Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bizi izlemeye devam edin şeklinde bir yanıt verdi. Şimdi birkaç başlığını daha aktarmak istiyorum. İsrail ve Yunanistan'ın F-35'lerle ilgili açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok dedi. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli cevabını verdi. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi lazımdı. Biz Yunanistan'ın aldığı savunma ürünlerine karışıyor muyuz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye bir kere artık bunları kendi üretiyor zaten dedi. Dün Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Ardından da F-35 süreciyle ilgili baskısı var Amerika Birleşik Devletleri'ne ve yaptığı açıklamada, son açıklamasında Donald Trump'ın gelen olumlu haberleri sonrasında Yunanistan'a Türkiye sizi tehdit eder bir açıklama yaptı. Yani siz de bu konuyla ilgili şiddetli bir yanıt verin şeklinde bir çağrısı oldu. Ve bugün Miçotakis yaptığı basın toplantısında yani şöyle bir ifade kullandı, tırnak içerisinde söylüyorum. Türkiye'yi Yunanistan'ın tehdit eden bir konumda konumlandırdı. F-35'lerle ilgili sürece yorum yapmak istemiyorum dedi. Sanıyorum ki Cumhurbaşkanı işte bu ifadelerle ilgili Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi lazımdı. Biz Yunanistan'ın aldığı savunma ürünlerine karışıyor muyuz ifadesi malumunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ek olarak sizlerin de ekleyeceği başka başlıklar var mı? Dikkatinizi çeken konular var mı? Mavi Vatan'la ilgili de şunu söyledi. Yani biz Yunanistan'da bunu oturup konuşmaya hazırız. Ne Yunan vatandaşlarının gündemini, ne bizim vatandaşlarımızın gündemini artık bununla meşgul etmeyelim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Mavi Vatan çok önemli bir konu dedi. Sadece denizlerimizi kapsamıyor dedi. Hürmüz Boğazı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı, İran'ın Hürmüz'deki son gelişmeler, İran'ın Hürmüz'de iki gemiyi hedef alması soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Barış için her şeyi yapacağız dedi. Ve Hürmüz'ün savaş gölüne dönmemesini istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız yanıtını verdi bu soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO ile ilgili yine birleştirici açıklamaları vardı. Yeniden biz bir araya getirmeye hazırız dedi üyeleri. Ve Donald Trump'la çok önemli bir ortaklıklarının olduğunu söylediler. Bir takvim vermiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem savaş uçaklarının motorunu, Kaan'ın motorlarının Türkiye'ye verilmesi noktasında. Fakat bu konuda çok önemli çalışmalarımız var. Zaten 24 saat içerisinde biz Sayın Trump'a ulaşabiliyoruz. Ve 24 saat içerisinde de istediğimiz yanıtı alabiliyoruz dedi. Aradaki güçlü müttefiklikten, güçlü dostluktan da bahsetti. Şimdi yavaş yavaş isterseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını, sorulara verdiği yanıtları elbette daha detaylı konuşacağız. Ben ana başlıkları izleyicilerimize yeniden paylaşmak istedim. Gelelim NATO'ya. Şimdi kısa bir değerlendirme yaparsak, o sırada da arkadaşlarım 39. Görseli hazırlarlarsa, line'ı hazırlarlarsa NATO bildirgesi üzerinden başlayalım konuşmaya. Müsaadenizle Muhammed Hocam, ben hem Hüseyin Fazlı Hocama hem de Kemal Olçar Hocama

0: geçmişteki görevlerinden hareketle de her ikisi de asker kökenli, biraz daha yakından sormak istiyorum. Şimdi NATO'nun sonuç bildirgesinde bir kere 5. maddenin altı çok dikkatle çizilmiş. NATO 3.0'dan bahsettiğimiz bir süreçte yeniden başlangıç noktasına 5. maddeye bu kadar sarsılmaz bir bağlılığın yinelenmesinin gerekçesi nedir? Yani bunun gerekçesi sadece Rutte'nin ilk basın toplantısında bile ortaya koyduğu Rusya tehdidi midir sizce?
1: Burada şimdi 5. madde zaten NATO'nun aslında üyeleri arasındaki temel güven, sarsılmaz bağlılığın da temelini teşkil eden, yani birimize yapılmış düşmanca bir hareket, birimize yönelen bir tehdit hepimize karşı yapılmıştır manasındaki o meşhur 5. madde zaten NATO'nun olmazsa olmaz. Yani bu 5. maddeyi aldığınız zaman ortada aslında şey NATO kalmaz, diye bir şey kalmıyor. Şimdi buna yönelik olarak aslında hatırlarsak bu zirveden önce de Türkiye'de de NATO ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılıyordu. Örneğin şu deniyordu: Türkiye'ye herhangi bir saldırı olsa arkamızda NATO duracak mı? Yani bir NATO'ya karşı bir güvensizlik var.
0: Türkiye'de mi?
1: Türkiye'de bile var. Yani tartışmalar içerisinde görüyoruz.
0: Oldu mu zaten hocam? Yani bizim güneydeki terörle mücadelemizde biz istediğimiz desteği alabildik mi NATO üyesi ülkelerden? Yıllar boyunca son baktığımızda 2016'dan sonra Suriye'deki harekatlarımızda biz bunları NATO'nun desteğiyle mi, NATO'ya rağmen mi o dönemler gerçekleştirdik? İşte
1: burada aslında hani Trump'ın örneğin İran'a yönelik veya başka ABD'nin münferit yaptığı operasyonlardaki beklentisine benzer şeklinde aslında Türkiye'nin de özellikle terörle mücadele kapsamında kendi güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda NATO'dan beklentiler her zaman oldu. NATO ile ilgili çeşitli platformlarda zaten Türkiye'ye yönelik bu terör tehdidini karşı durabilmek için bizim yanımızda olmaları gerektiği defaatle vurgulandı. Ancak burada tabii ki terör dediğimiz şeyin daha tanımı konusunda bile NATO'da bir görüş birliği yok. Veya Birleşmiş Milletler'de de yok. Yani terörü tanımlamak o kadar kolay değil. Ülkeden ülkeye değişebiliyor. Dolayısıyla terörle mücadele mantığı da bu kapsamda değiştiği için NATO ülkelerinin terörle mücadele kapsamında Türkiye'ye destek veriyor mu vermiyor mu, bu kocaman hep soru işareti olarak kalmıştır. Kaldı ki şimdi tarihsel perspektiften de baktığımızda bu terörün kaynağını oluşturan etnik grupla diyelim, bu özellikle Avrupa'daki müttefiklerimizin bazılarının da yakın teması var. Buna en başta Yunanistan'ı var. Yani Yunanistan'ın generallerinin dahi Kandil'de misafir edildiği dönemleri biliyoruz.
0: Evet.
1: Veya Yunanistan Büyükelçiliği'nde bu Öcalan'ın misafir edildiği dönemi biliyoruz. Dolayısıyla bunlara yönelik olarak tabii ki kafalarımızda soru işareti olabilir veya Suriye'de yaptığımız harekat kapsamında da olabilir. Ancak NATO'yu böyle bir bütün olarak aldığımızda NATO coğrafyasında Türkiye'ye yönelik olarak örneğin Rusya Ukrayna'ya 2022 yılında saldırdığında veya 2008 yılında Ossetya'ya girdiğinde ki onların yalnız kalmasına benzer bir durum olmaması gerekiyor NATO ülkelerinin herhangi bir saldırgana karşı. Dolayısıyla acaba Rusya Ukrayna NATO üyesi olsaydı saldırabilir miydi? Bu sorunun cevabı bence kilit. Benzer durum Türkiye için de geçerli tabii. Yani biz hangi şartlarda NATO'ya üye olduk? Topraklarımıza göz döken bir Stalin Sovyetleri vardı.
0: Tehdidi yani, varken.
1: Yani bazılarımız o tehdidin olmadığını bile savunacak noktada bazı değerlendirmeler yapabilseler de bu bir gerçek tehditti o dönem için ve 1953 yılından sonra Stalin vefat ettikten sonra esas Kruşev döneminde bu tehdit tamamen ortadan kalkmıştır. Ve Sovyetlerle normal ilişkileri inşa etmişizdir ama sonuçta NATO var ise 80. yıla doğru yaklaşıyor isek bu 5. madde önemli ve 5. maddenin gereği olarak da 3. madde kapsamında ülkelerin hem topyekün hem de bireysel savunma yeteneklerinin maksimize edilmesine ihtiyaç var. Yani siz elinizde silah yoksa, kuvvetli değilseniz siz NATO üyeleri olarak bir araya geldiğinizde zayıf kalırsınız. Evet. İstediğiniz kadar siyasi duruşunuz kuvvetli olsun. İşte bu zirvede aslında 5. madde özelinde tüm NATO üyesi ülkelerinin bu kuvvet

0: ihtiyacını, NATO'nun ihtiyaç duyduğu peki. kuvvet yapısını hı-hı. destekleyecek şekilde yatırım yapmaları konusunda duyarlılıklarının iyice arttığını gördük. Hı-hı. Bu manada taahhütlerde bulundular hı-hı. ve bu taahhütün de temelinde 5. madde var.
1: 5. madde. Şimdi 5. maddeyi sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasına, yani açılış konuşmasında, NATO Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasında şu ifadesi. Hatta 2. 3. başlıkta ben bunu not aldım. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullandılar. Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasına daha fazla sorumluluk yüklerlerse eğer dedi, geniş kapsamdaki sorumluluklardan geri kalınır, bu durumdan kaçınılması gerekiyor ifadesini kullandılar. Şimdi sonuç bildirgesinde de savunma ve caydırıcılıkta 360 derece yaklaşımına bağlılık yinelendi. Şimdi bu ifadeyi Türkiye olarak bu terimi ya da bu ifadeyi NATO terminolojisine herhalde Türkiye kazandırdı diyebiliriz. Yavaş yavaş da sizinle bakalım Kemal Hocam. Buyurursanız eğer lütfen buraya. Savunma ve caydırıcılıkta 360 derece yaklaşımı. Evet. Şimdi az önce Hüseyin Hoca ile konuşurken yani Türkiye'ye yönelik bizim son olarak Suriye'ye yönelik harekatlarımızda NATO'ya rağmen mi NATO'nun desteğiyle mi diye bir soru sormuştum. Sayın Cumhurbaşkanı sanki bunun çerçevesini biraz daha genişletti. Evet. Yani sadece Avrupa hattına, kıtaya sıkışmayalım mesajı karşılık buldu mu sizce bugünkü zirvede?
2: Yani aslında bakın burada 5. maddeye Ruslar daha çok 5. maddeye saldırır. Yani Rusya Federasyonu NATO'ya yapmış olduğu tüm harekatlarda saldırı noktası 5. maddeye saldırı demektir o. Dolayısıyla burada sarsılmaz bağlılık demek şu: tek NATO ruhu. Ama içi boşalıyor gittikçe bunun. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıkmaya çalışırken, daha doğrusu azaltmaya çalışırken desteğini, bir taraftan da Rusya'nın ekmeğine yağ sürüyor. Onun için burada 5. maddenin vurgulanması çok önemli. İkinci konu, 3 tane temel görevi var NATO'nun. Bir tanesi kolektif güvenlik ve caydırıcılık. Bu tek görev. Zaten 5. maddenin gereği bu. İkincisi kriz önleme ve yönetimi. Eskiden sadece kriz yönetimi vardı. Yani reaktifti. Şimdi proaktif hale geldi. Önleyebilecekseniz eğer krizleri önlemekle ilgili bir görev, bir misyon yüklendi NATO. Hı hı. Son görev işbirliği güvenliği. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 3. madde. İşbirliği güvenliği nedir? Alan dışı noktalarda, yani bir alan var biliyorsunuz NATO'nun ülkelerine ait, bir toprak parçası var, fiziki, teritoriyel bir bütünlük var. Onun dışında kalan tüm krizlere, savaşlara, çatışmalara, ölçüye fark etmez, onlara da müdahale edebilecek bir yapısal dönüşüme gidelim diyor. Bunun hukuki zemini atıldı aslında 1999'da NATO'nun 50. yıl kuruluşunda Washington'da, yani onun açıklarında bir Agamemnon gemisinde 50. yıl kutlamalarında dedi ki NATO üyeleri, biz sadece alana sıkışıp kalmayalım, tıpkı bugün Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi alan dışı noktalardaki krizleri de önleyelim, yönetelim ya da müdahale edebilecek hakkımız olsun ki artık güvenlik sistemi topraklardan, sınırlardan geçmiyor, daha ileriden geçiyor.
1: Mesela
2: şimdi bunu kastetti.
1: Biz bunu kastediyoruz. Bu çok açık. Fakat Amerika Birleşik Devletleri mesela, Donald Trump neden bu kadar öfkeliydi Avrupa liderlerine diye konuşacağız birazdan. Donald Trump İran'a saldırılarında İsrail ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan açıkça destek istediğini söyledi ki bugün de yineledi bu isteğini. Ve hani olumlu yanıt almadığından dolayı kırgındı. O gün dedi ki aslında umurumda değildi. Ben denemek için onları istedim. İhtiyacım da yok dedi. Bugün ihtiyacının olduğunu anlıyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kıtalarca öteden böyle bir tehlikeyi kendisine, tabii, yani İran füzeleri buraya da ulaşabilir, hatta bu söylemlerde de bulunuyordu. Böyle bir durumda NATO'nun devreye girmesini, NATO üyesi ülkelerden desteği istiyor ama kendi adına istenen bir destek. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıklıkla altını çizdi. Hem Gazze konusunun hem Lübnan konusunun.
2: Doğru.
1: Yani burada biz İran'da sanki var, artık kendimiz için bir şey istemiyoruz. Artık evet, o şu an mağduriyet yaşayan toprakları dahil ediyor Türkiye 360 derecelik.
2: Var. Çok bravo. Bakın, ben de tam bunu ifade edecektim. Bir kere Gazze. Bakın Gazze'deki soykırıma NATO sessiz kalıyorsa Kosova'ya niye sessiz kalmadınız? Kalmaması güzel. Kosova ile Gazze arasında ne fark var?
1: Kıta Avrupa'sında değil, değil mi?
2: Bilmiyorum.
1: Sadece
2: artık
1: yoksa
2: bu takdirlerinize sunuyorum efendim.
1: Saldıranın kim olduğuna
2: peki,
1: göre mi değişiyor?
2: Peki Libya ile Batı Şeria arasında ne fark var? Lübnan arasında ne fark var? Beyrut arasında ne fark var? Ya da Libya çok mu kıtada, yani Avrupa kıtasının

0: parçası. Ya da ne bileyim, Afganistan'da da NATO görevi 2003'te devraldı. Oraya müdahale ettiler NATO olarak. Afganistan'la Gazze arasında ne fark var efendim? Ukrayna'ya niye müdahale etmediniz? Niye müdahale etmediniz? Yani Bosna Hersek'te Ukrayna arasında ne fark var? Oradakiler insan, oradakiler değil mi? Yani şimdi NATO'yu eleştirmek aslında bu anlamda çok isabetli. Cumhurbaşkanımız onu kastediyor. Örnekleri var diyor. Yani Kosova'ya müdahale, hatta NATO şartnamesinde Birleşmiş Milletler'le irtibatlı bir müdahale öngörür daha çok. Yani Güvenlik Konseyi kararı ihtiyacı hissettirir okuduğunuz zaman. O hissiyatı alırsınız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı almadan Kosova'ya müdahale ettiniz ki kınandı BM tarafından.
1: Şimdi de şu 360 line'ı isteyeceğim arkadaşlarım.
0: Şunu bir değinsek çok daha iyi olur aslında. 360 derece önemli bir konu çünkü, eğer müsaade buyurursanız.
1: 40.
0: Şimdi bir açıklık var demişti Sayın Cumhurbaşkanımız, değil mi? O 360 derece dediği 3 tane büyük komutanlık var. Biri Amerika'da, biri Hollanda'da, biri İtalya'da. Hollanda'ya şeyi vermişler. Doğu Avrupa'yı vermişler. Napoli'ye, yani İtalya'daki komutanlığa güneyi vermişler. Güney doğu boş 70 derece. Şeydekine de Virginia'daki, Amerika'daki komutanlığa da Atlantik ötesini Kanada Amerika'ya vermişler. Şimdi yıllardır uğraşıyor Türkiye bununla ilgili. Ya şu aradaki 70 derece, hep 360 derece diyorsunuz ama 70 derece boş.
1: Boşlukta kalıyor.
0: Evet. İşte onu Adana'daki müşterek kolorduyla şu anda tamamlıyorlar.
1: Neden Adana peki, müşterek kolordu olarak? Neden Adana? Milli Savunma Bakanlığı bunu açıkladı. NATO Liderler Zirvesi öncesinde açıklandı. Epey önce açıklandı hatta. Yani, sizce lokasyon olarak neden Adana?
0: Neden İncirlik sorusunun cevabıyla aynı.
1: Cevabıyla aynı peki.
0: Evet. Yani İncirlik'in lokasyonu o kadar kritik ki. Çünkü İncirlik 1951'de kurulmaya başlandı. 54'te açıldı. Hı-hı. 55'te aktif oldu. 58'de adı değişti İncirlik diye. Öyle hesaplamışlar ki Amerikalılar oraya gelip hem meteorolojik şartlar, 4 mevsim o şartlarda, o mevsim o dönemki uçakların uçmasına müsait. Bir de Amerika'nın müdahale edebileceği yerlere gel git yapabiliyorsunuz uçakla, tanker uçaklarla takviye etmeden. Yani o kadar çok faktörü değerlendirip İncirlik'i seçmişler ki. Adana'da bir de kolordumuz var bizim, biliyorsunuz, hazır. Biraz da onun da şeyi var ama lokasyon çok kritik ve seçilmiş bir yer.
1: Orası NATO
0: hem
1: güneydoğuya
0: açık bir noktada.
1: Çok elverişli bir yer, hem de evet, teknik altyapısı da tabii, müsait tabii, özellikle tabii. O yüzden seçilmiş. Şimdi diğer maddelere baktığımızda Muhammed Hocam, size dahil olun istiyorum. Rusya Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli tehdit olarak tanımlandı. Bunun NATO 1.0'dan bir farkı var mı sizce bugün bakıldığında? Muhammed Hocam,
0: ben
1: şimdi
0: Muhammed Hoca'ya sordunuz diye beklemeye aldım.
1: Tabii Muhammed Hoca biraz yol uzun. Oradan evet, gelene kadar birkaç adım zaman alıyor. Bir de bu arada burada canlı yayın aracıyla gerçekleştirdiğimiz için yayınları bu mikrofon ve kulaklığa bağlı bir kablo var. Biz onu sürükleye sürükleye buraya geliyoruz.
0: Şimdi şu ilk madde, bu maddenin çok önemli.
1: Sizce NATO 1.0, yani NATO'nun kuruluş amacındaki ilkelerden bir farkı var mı? Fazlası var mı?
2: Yani evet, aslında var.
1: Ne? Çünkü bunun farkı nedir mesela?
2: Şöyle ifade edelim. NATO 1.0 konsepti tamamen ideolojik olarak kamplaşmış bir dünyanın neticesinde ortaya çıkan bir durumdu. Tamam. Bu anlamda liberal, kapitalist, liberal dünya ile komünist dünyanın aslında bir mücadelesinin neticesinde komünizmin yayılmasını, mutlak ontolojik tehdit olarak belirlenmiş olan komünizmin yayılmasını engellemeye yönelik bir tavırdı. Fakat bugün gelinen nokta itibariyle Rusya'nın ideoloji ihracından ziyade Rusya'nın bölgede bir nüfuz artırıcı girişim, aslında daha güçlü bir ulus devlet refleksiyle beraber ve Batı yayılmacılığını engellemeye yönelik biraz medeniyet çatışması çerçevesinde, diğer taraftan ise Rusya'nın kendisini sınırlandırmaya yönelik girişimler karşısında pozisyon alması ile alakalı bir durum. Ya bu nedenle aslında NATO 1.0 ve NATO 3.0'ın Rusya bağlamındaki tehdit algılama biçiminin tamamen yapısal anlamda değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Ama o zaman yani o NATO 1.0'daki Rusya endişesinin, kaygısının tamamen komünizmle alakalı olması artık güncelliğini çok uzun yıllardır yitirmiş olduğunda, ama o,
2: aslında orada Sovyetler Birliği olarak kullandığımız için biraz, bağlam biraz daha değişmiş oluyor. Tabii ki.
1: Trump'ın basın toplantısında bir gazeteci, yabancı bir gazeteci, Türk değildi ama komünizmle ilgili bir soru sordu bugün mesela Donald Trump'a. O da komünizmin ne kadar kötü olduğunu insanlık için böyle onu anlattı, dakikalarca anlattı. Bilmiyorum o soru bu maksatlı mıydı ama neden ben...
0: Yani komünizm ideoloji elbet ama yani korkulan bir ideoloji, liberal doktrin için söylüyorum.

0: Özellikle Doğan
1: Kuan'ın... Bir de iç siyasetine dair de artık bunu fazla tabii, dillendirmeye tabii. başladı. Çünkü alternatif eleştiriler artık özellikle Doğru. demokratlar ve cumhuriyetçilerin kendi arasında sıkışmışlığı yeni nesilde acaba bir üçüncü yol imkanı olabilir mi? Evet. Ya da New York Belediye Başkanı veya belirli isimlerin daha sosyalist bir düşünce üzerinden kendisini aslında konumlandırmaya başlaması Trump'ı da rahatsız ediyor diyebiliriz.
0: Ya benim gördüğüm kadarıyla komünizm mazereti şunun için kullanılıyor hocam. Yani pazar arıyorsunuz siz, pazar bulamıyorsunuz. Aktarım yapmanız lazım malları ve hizmetleri. E şimdi kapalı bir ekonomik sistem içerisinde adına sosyalist derseniz, komünist derseniz, başka şeyler de sosyal demokrat dersiniz mesela. Yani kapalı sistem istemiyor liberal doktrin. Onun için komünizmin büyük bir ne diyelim ona tehditmiş gibi algılanmasına sebep oluyor. O yüzden mesela Çin Komünist Parti tarafından yönetiliyor ama
2: adı
0: açık piyasa. Yani şöyle söylüyorlar. Neydi hocam adı?
2: Açık piyasa kapalı toplum.
0: Sosyalist serbest piyasa doktrini. Yani ikisi taban tabanı zıt ama gelişme kalkınma için bir yol bulmuşlar. Gerçekten başarılı oldular.
2: Peki hızlı hızlı ilerleyelim evet. istiyorum ki bu bölüme yetiştirelim NATO'nun sonuç bildirgesini. Peki ya 2025'teki Lahey zirvesi işte gayri safi milli hasılalarından ülkelerin %5'lik payını savunma sanayini savunmaya harcamasını istiyor Donald Trump ki %2 istemişti o yani bakıldığında gerçekleşti. Şimdi %1,5 dolaylı entegre edilmesi %3,5 doğrudan entegre edilmesi. Bunu mu kapsıyor sizce tamamen Lahey'e işaret etmesi bu maddede?
0: Tabii yani orada alınan kararlar da var. Terörizmin her türlüsüne müdahale etme kararı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün söylediler. Tabii bütçe külfet dağıtımı. Külfetle ilgili dağıtım şu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin katkısı yadsınamaz. Hem harekatlara hem bütçeye külfet konusundaki yükü gerçekten hatırlı bir yük. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri toplamda Avrupa
2: Peki, Amerika
0: Birliği
2: Birleşik Devletleri
0: üyeleriyle
2: bunu,
0: aynı eşdeğer
2: yani
0: topluyorlar.
2: Bu külfetteki ağırlığını artmasının sebebi gerçekten de o paylaşımcılıktan dolayı mı? Yani NATO'nun güvenliği açısından mı yoksa kendi güvenliği ve silah üretim ve bunları bazı sahalarda kullanıp ve onların da dünyaya satılması noktasında mı sizce?
0: Ya bu da var tabii.
2: Çok maksatlı bakıyoruz.
0: Bu da var tabii, bu da var. Ama Amerika Birleşik Devletleri başından beri liderliği yapıyor. Mesela 49'da kuruldu demiştik değil mi? 47'de, 48 hatta Marshall yardımları başladı. Bütün Avrupa ülkelerine, İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye, Yunanistan dahil Marshall yardımlarından sonra artık 49'da NATO ile beraber iş daha somut hale geldi. Yani yardımlardan ibaret bir destek değil. Artık somut. Yani bizzat Amerika'nın da içinde bulunduğu bir örgüt var. Savunma örgütü var. Karşıda da Varşova var. Amerika Birleşik Devletleri zengin bir ülke. Güçlü bir ordusu var. O dönem hiçbirinin doğru düzgün ordusu yok. Yeniden toparlanmaya çalışıyorlar. Ordudan önce halklarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ekonomik sistemi düzenlemeye çalışıyorlar falan. İşte bu sistemle toparlansın diye ABD bütün gücünü oraya aktardı. Hı hı. Ama orayı pazar olarak da kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Oradan da istifade etti. Neticede geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri kendi savunma sanayi ürünlerini Avrupalılara satıyor mu? Satıyor. NATO üzerinden mi satıyor? NATO üzerinden satıyor. Yani NATO'yu artık bir böyle ülkeler açısından söylüyorum pazara dönüştürmüş durumda.
2: Bugün Rutte 50 milyar dolarlık bir anlaşmadan bahsetti örneğin.
0: Ne alınacak mesela değil mi?
2: Evet kim kimden ne alacak ya. Nasıl paylaştırılacak bu 50 milyar dolar?
0: Ben hemen söyleyeyim.
2: Ne tür bir teçhizattan bahsediliyor bunu hemen açmadı söyleyeyim. Tabii ama.
0: Tabii tabii yani çok yüksek teknolojili hava savunma silahlarına ihtiyacı var Avrupalıların. Amerika'dan bunları temin edecekler. Amerika şöyle yapıyordu. O hani çok büyük katkı dediğimiz şey aslında mesela bir taht sistemini ya da Patriot sistemini getirip Avrupalıların bulunduğu lokasyona doğu kısmına özellikle yerleştiriyordu. Bir maliyet bu. Bunu da hesaba katıyor. Ya da birlik gönderiyor oraya. Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı var. Yani orada ABD ordusu hakim ve dominant durumda. Doğuda Tugaylar var. Mesela eskiden bunlar taburdu. 1000 kişilikti. 5000'e çıktı bu. Ne zaman çıktı? 2022 Şubat'taki Rus saldırısından sonra çıktı. Bu ne demektir? Asker takviyesi. Yani Estonya'da bir tane Tugay. Letonya, Litvanya, Romanya, Polonya'da büyük bir üs kurdular. Lojistik üs kurdular. Hı hı. Bir de Ukrayna ordusunun eğitim merkezi kurdular.
2: Bugün
0: şimdi
2: NATO'da
0: bu para
2: en
0: demek
2: fazla mi? Belki de bu anlamda sesi çıkan korunması gerektiğini NATO tarafından altını çizen Estonya ile birlikte onun da ötesinde Polonya'ydı.
0: Polonya çok önemli.
2: Çok endişeli.
0: Çok haklı. Hı-hı. Çok haklı çünkü sınırdaş bir kere yani Ukraynalı sınır var ve Ukraynalı mültecilerin çoğunluğu orada yaşıyor şu anda.

0: Batı topraklarını bir NATO üssü haline getirmiş durumda. İlk fırsattaki tarihsel örnekleri de var. Rusya Federasyonu eğer bir müdahale yapmak durumunda kalırsa, ileride fırsat bulduğunda, koşullar elverişli olduğunda Litvanya ile Polonya arasındaki sınırdan müdahale edecek. Hı hı. Oradan Kaliningrad'a bağlanmak isteyecek. Onun için Polonya hep 2. Dünya Savaşı'nda da gördük. İlk işgal edilen topraklar statüsünde.
1: Hocam sizi anlatırken ben arkadaşlarımdan 41. line'ı rica edeceğim. Sizce hocam yani bu Lahey'deki 2025 zirvesinde alınan savunma kararlarına gönderme yapıldığı ifadesi sadece %5'lik orandan mı ibaret? O külfet paylaşımı orada dile getirilmişti. Külfet paylaşımının ne kadar adil olabileceği mi konuşuldu? Yoksa sadece buraya vurgu mu yapıldı?
2: Aslında bu tür zirvelerde biz önceki zirvelerin önemli kritik maddelerine yapılan atıfları sıklıkla görürüz. Çünkü hı-hı, o meselenin hı-hı, ciddiyetinin kağıt üzerinde kalmadığı ve hı-hı, devam ettiği, onun üzeri ona sadık kalınarak aslında sürecin işletildiğine dair o gerçekliğin gösterilmesi bakımından ki Başkan Trump'ın meseleye odaklanma, yani NATO'da ABD'nin varlığını devam ettirebilme noktasında artık öncelikli şart olarak koyduğu hususlardan bir tanesi NATO üyelerinin tamamının taşın altına elini daha fazla koyması. Çünkü NATO 2 ile beraber, NATO 2 konseptiyle beraber, yani Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyet tehdidinin bitmesiyle beraber aslında ABD yeni küresel dünya düzeni tasavvurunda kendisine bir hamilik pozisyonu biçmişti. Ve bununla beraber Avrupa'da şöyle bir konfor alanı oluştu. Amerika bizi nasıl olsa koruyabilir. Büyük güç, büyük bir tehdit artık sınırlarımızın etrafında kalmadı. Bundan dolayı biz bundan sonra ordularımıza yatırım yapacağımıza, savunma sanayine yatırım yapacağımıza, daha cüz'i destekler üzerinden NATO bağlamında bu varlığımızı devam ettirir. ABD zaten bizim hamimiz olarak o küresel siyasetteki konumunu da pekiştirir. Diğer taraftan da biz bu orduya veya savunmaya harcayacağımız bütçeleri de daha beşeri sermayeye yönlendiririz diye düşünmüştü. Fakat gelinen durum itibariyle yani son dönemlerde, son yıllarda artık tehditlerin bağlamının, boyutunun artmış olması ya da orta büyüklükteki güçlerin küresel aktörlere ya da büyük güçlere asimetrik savaşlarda daha çok zarar veriyor olması, ki sadece şunu hatırlayarım. Bir önceki NATO Genel Sekreteri Stoltenberg anılarını yazdığı kitabında şunu açıkça ifade ediyor. Rusya Ukrayna'ya saldırdığında Kiev'in bir hafta içinde, Ukrayna'nın ise birkaç hafta içinde düşeceğine inanan sadece Putin değildi diyor. Bütün NATO karargahı olarak biz de bunu bekliyorduk. Fakat Ukrayna beklentinin ötesinde bir direnç göstermeyi başardı. Hakeza İsrail-Amerika İran savaşına baktığımız da İsrail ve ABD'nin bir ittifak ilişkisi üzerinden başlatmış olduğu bir savaşın kısa sürede sonlanacağı, Tahran'ın pes edeceği ve bu anlamda rejimin bile değişeceğine dair bazı projeksiyonlar vardı. Fakat gelinen noktada şunu gördük ki artık savaş doktrininin, paradigmasının değişmiş olması tehdit algılarını da dönüştürüyor. Çünkü biz artık hibrit bir dönemin içerisine girmiş bulunmaktayız.
1: Evet, belki de farklı başlıklarda okumamız gerekiyor. Yani sadece envanterindeki silahlar, sahip olduğu teknolojik kabiliyetler değil. Öyle olsaydı işte bugün F-35'leri konuşuyoruz ama o kadar da kolay değil. İşte F-35'lerin elinde olduğu iki ülke 28 Şubat'tan bu yana artık kaç ay geçti? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'dayız. 5. ayı da geçti. Hala da İran direnişini sürdürebiliyor. Garip. Demek ki sadece var. Onunla da değil. NATO Liderler Zirvesi artık resmi olarak da bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da basın toplantısıyla artık NATO Liderler Zirvesi'ni noktaladık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle de tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum dedi. Çünkü tüm basın mensupları da gerçekten organizasyondan çok memnunlardı. Yabancı basın mensupları 3000 kişilik bir basın ordusu takip etti bu zirveyi ve o zirvede basın mensuplarına ayrılan millet kütüphanesi vardı. 6 katı da basın mensupları ile doluydu ve yani her şey, burada hocalarıma da söyleyeyim, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Hiçbir teknik aksaklık yaşanmadı. Hiçbir problem yaşanmadı. Bunları basın mensuplarıyla, yabancı basın mensuplarıyla da çokça konuştuk. Türkiye'nin misafirperverliğinden çok mutlulardı. Her defasında bunu dile getiriyorlardı. Ve öğle saatlerinde sanıyorum ben bugün 16'ya kadar yayını gerçekleştirdim oradan en sonunda. Sonra basın toplantısına indik. Metin Algül, Orhan Salim, Emine Kavasoğlu ve ben basın toplantılarını takip etmek üzere aşağıya indik. Ben sadece NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısına katılabildim, onu dinleyebildim. Ardından Trump'ın gelişi çok ama çok gecikti. Hatta o sırada Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri, birebir görüşmeleri devam ediyordu liderlerle. Ve ben de bizim Ankara büromuza gelmek üzere yola çıktım. Ama Metin Algül, Orhan Salih ve Emine Kavasoğlu zirveyi takip ettiler. Sonrasında da bu üç basın toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı, evvelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ve onun öncesinde de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin o salondalardı. Şimdi dönelim yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Belki de artık bu zirve için son yayınımızı gerçekleştireceğiz. Programlar Müdürümüz Emine Kavasoğlu bizi bekliyor. Yanında da Metin Algül ile Orhan Salih olacak. Emine kolay gelsin. Ben ayrıldım yanınızdan. Daha asansörden çıkarken Trump'ın basın toplantısı başlamıştı. Neler oldu? Nasıl geçti? Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı nasıl geçti? Bir zirveyi sizinle birlikte değerlendirelim.
3: Evet Merve, sen biraz şanssızlık yaşadın. Donald Trump'ı uzun süre bekledik. Yaklaşık 3-3,5 saat tahmin ediyorum. Gecikmeli başladı Donald Trump'ın toplantısı. Ama yani artık evet NATO liderler zirvesi bitti ama külliyenin ışıkları yanmaya devam ediyor. Çünkü bir de Avrupa Birliği liderlerinin Suriye Devlet Başkanı Şara'yla bir görüşmesi var şu dakikalarda. Zirve gerçekten senin de dediğin gibi NATO zirvesi. Bu benim ikinci NATO zirvemdi. Takip ettiğimiz, ki basın mensuplarının da söylediği bu, yabancı basın mensuplarının da, sadece Türk basın mensuplarının değil, en iyi zirveydi. En iyilerinden biri demiyorum, en iyi zirveydi diyorum. Çünkü her detay ince ince düşünülmüştü. Bir toparlama yapacağız elbette. Şimdi yanımda konuklarım Orhan Salih var, A-News yayın koordinatörü ve A Haber haber koordinatörü Metin Algül var. Nasıl gördük A Haber olarak? Çünkü biliyorsun ki gün boyunca 48 saattir neredeyse hiç aralıksız külliyeden yayınlarımızı sürdürdük. A Haber ekipleri Ankara'nın dört bir yanındaydı ve Ankara'nın dört bir yanından an be an neler yaşandı, onları ekranlara taşıdık. Şimdi şu anda da devam eden bir toplantı var, ona geleceğiz ama önce Orhan Salih sana sormak istiyorum. Bu senin benim gibi ikinci NATO zirven değildi. Daha önce defalarca bir NATO zirvesi takip ettin. Diğerlerinden farkı ne diye hiç sormayacağım, çok büyük farklar var ama sende iz bırakan neydi? Bir yandan da yürüyelim isterseniz, çünkü Orhan'a sözü vermeden şöyle söyleyeyim. Şimdi ilerlemeye çalışacağımız nokta, bugün turkuaz halının olduğu, liderlerin, NATO liderlerinin tek tek geldiği ve NATO zirvesinin yapıldığı nokta. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Orhan, hemen sözü sana bırakıyorum.
4: Tabii yani bu zirvenin diğer NATO zirvelerinden farkı, artık NATO'nun bir değişim ve dönüşüm içerisinde olması gereken ve bu noktada en ciddi adımların atıldığı zirve. Şimdi hem zamanlama hem zirvenin yapıldığı nokta eşsiz. Yani bakın, daha burada bu sabah konuşurken zirve başlarken işte İran'la ilgili Donald Trump'ın çıkışını gördük. Bir taraftan yine çok fazla işte NATO zirvesinin yanı sıra farklı mini zirveler vardı. Yani sadece NATO üyesi ülkelerin sorunları konuşulmadı burada. Dünyadaki neredeyse bütün sorunlu bölgelerle ilgili toplantılar yapıldı. Masalar kuruldu. Hala da devam ediyor. Her ne kadar bugün resmi olarak zirve bitmiş gibi görünse de yarın da devam edecek. Yarın da bir Arnavutluk, Slovenya, Karadağ bir zirvesi toplantısı olacak. Velhasıl buradaki o görüşmeler bitmiyor. Çünkü baktığımız vakit artık yani sadece NATO üyesi ülkeler değil, diğer ülkelerde bir tehdit algısını yenileme noktasında önemli adımlar atıyor. İşte o adımlar ne olacak? İşte yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Şimdi bir diğer önemli konu, aslında belki önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız, Suriye konusu. Burada Şara'nın yanı sıra diğer devlet başkanlarının da katıldığı bir Suriye zirvesi yapıldı öncesinde. Şu anda da devam eden başka zirveler de var. Evet, şu anda biz de işte bu koridordan sabah saatlerinde
3: evet
4: devlet başkanları gerek geldiler ve buradaki zirve merkezi, kongre merkezi.
3: O pozların verildiği yer burasıydı dün gece boyunca. Biz hemen karşı taraftaydık. Basın mensupları için ayrılan nokta tam karşımızda bulunan nokta. Altı katta da basın mensupları vardı. Hala da o Avrupa Liderler Zirvesi'nin Avrupa Birliği ve Şara arasındaki görüşmelerin aktarıldığı nokta. An itibariyle orası Millet Kütüphanesi'nin bulunduğu nokta. Buradan an be an girişleri o Turkuaz Alı'dan geçişleri ekranlara taşımıştık. Özel bir gündü. Bizler için bir tarihe tanıklık ettik Metin Algül. Senin hafızanda kalan ne oldu bugüne dair?
5: Emine, önce şu bulunduğumuz yerden bahsedeyim. Sabah galiba 6.30'a doğru biz Külliye'ye geldik. Üste demin senin gösterdiğin yere konuşlandık. 3-3.5 saatimiz neredeyse burayı, bu halının olduğu güzergahı ve o liderleri izlemekle, o heyecanı yaşamakla, önce Macron geldi, Meloni sonra geldi, Trump geldi, hep bunları konuşarak bir 2-3 saatlik bir yayın yapmıştık. Bugün ise zirveye en çok damga vuran benim açımdan konu basın toplantıları oldu. Hep konuştuk, çok uzun sürdü ama Başkan Erdoğan'ın da bugün kürsüde çok uzun kaldığını, çok uzun kaldığına şahit olduk.
3: Ve keyfinin de ne kadar yerinde olduğuna da tanıklık ettik aslında Başkan Erdoğan'ın. Çünkü zirve başarıyla tamamlandı.
5: Kesinlikle öyle. Herkes istediği soruyu sordu. Yabancı basından çok sayıda isim vardı. Türk basınının hemen hemen neredeyse tamamı buradaydı. Zirveye ilişkin mesajlarını, sorularını sordular. Ama en çok dikkat çeken konu belki de Yunanistan'la ilgili gerilimdi. Ama Yunanistan'la ilgili gerilimde de aslında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Orhan Bey'e verdiği röportaj biraz bence iki ülke arasındaki buradaki soğuk rüzgarları da azalttı diyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Aslında evet, Mitsotakis'in vermiş olduğu ilk röportaj, bu Doorstep'te vermiş olduğu ilk röportaj aslında biraz iç kamuoyuna yönelik bir mesaj gibiydi. Ama evet, Orhan Salih'e vermiş olduğu röportajda aslında Türkiye ile ılımlı ilişkilerin istendiğini de açık bir şekilde ifade etti.
4: Şimdi o noktaya girdik. İşte devlet başkanları sabah saatlerinde buradan yaptılar. Ve sonrasında işte burada da tabelaları net bir şekilde gördük. Doorstep. Yani devlet başkanları girdikten sonra basın mikrofon uzattı ve burada bir toplantı, bir basın toplantısı mahiyetinde bir şey yapıldı. Sonrasında eğer zirveye girmek isterlerse zirve taraftan da isterseniz yavaş yavaş.
3: Evet, bir gösterelim. Evet, en azından hani o liderler belki yok ama bugün burada neler yaşandı? Tarihi anların yaşandığı bir koridor burası. 32 ülkenin lideri işte tam da burada toplandı. O NATO 3.0 Ankara'da yazıldığı yer işte burası. Bu koridorlardan geçtiler ve ardından o zirvenin düzenlendiği odaya geçildi. Aslında bir gerilim yaşanır mı diye de merak ediliyordu. Çünkü biraz da o magazin kısmıyla insanlar ilgilenmek istiyor, merak ediyorlar. Zira hem Meloni, Trump arasında ne olacak? Çarpıcı görüntüler kaydedildi aslında bir yandan da. Özellikle aile fotoğrafının çekildiği dakikalarda. Çünkü bir kez daha şöyle hatırlatayım ben. Meloni ve Donald Trump arasında, İtalya lideri ve Donald Trump arasında bir gerilim vardı. Nasıl devam edecek diye bekleniyordu. İşte o aile fotoğrafının çekildiği dakikalarda Meloni ellerini arkasına koydu, kafasını çevirdi. İkisi de birbirine bakmadılar. En çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Şunu da söyleyelim. Donald Trump bu koridordan, o bildiğimiz turkuaz salıdan, herkesin yürüdüğü noktadan geçmedi. Başka bir kapıdan geçerek içeriye girdi. Aslında bir gergin ortam olacak mı diye bekleniyordu ama görünen o ki NATO liderleri Donald Trump'ı kendisine nasıl davranması istiyorsa, hayal ediyorsa, aslında Donald Trump'a biraz da öyle davranılmış gibi. Çünkü Donald Trump'ın zirveye girmeden önceki ve sonraki hali arasında da büyük fark vardı. Bana çok güzel sözler söylediler dedi Donald Trump.
6: Evet, oradan bir, buradan girmedi herhalde Donald Trump, değil mi?
4: Arka kapıdan. Zirvenin yapıldığı yerde, ana solanda, burada hemen sol tarafta, normalde burası çok amaçlı bir salon. İşte bazı işte devlet resepsiyonlarının yapıldığı bir noktadan bahsediyoruz. Burası da öyle bir yer. İşte devlet başkanları bugün buradaydı. 32 ülkenin devlet başkanı yanı sıra gözlemci ve davetli, özel davetli liderler de vardı. Onlar da buraya geldiler. Hemen buradaki işte bu salonda toplantılarına başladılar. Bakalım, dediğimiz gibi şu anda devlet başkanları burada yok. O nedenle biz de yani en azından burada bugün neler yaşandı biraz anlamaya çalışıyoruz. Buranın atmosferini görmeye çalışıyoruz. İşte kapalı alan burasıydı.

0: Bir bakalım. Evet. Bu kapılar arkasında liderler geldiler.
1: Mikrofonlarımızda sorun var. Biraz çıkalım. Sanıyorum ki bina tabii şey oldu. Binanın duvarları kalın. Bir yandan cihazımızın çekmesi de öyle, tahmin ediyorum ki arkadaşlarım uyarıyorlar kulağımdan. Devam et Orhan lütfen.
0: Sen. Evet, işte liderler geldi ve burada işte tabelalarda gösteriyor zaten. Hani işte zirve kapsamında ikili görüşme yapmak isteyen ülkelerin devlet başkanları kendilerine ayrılan farklı noktalarda gelip burada işte konuştular, ikili görüşmeler yaptılar. Yine heyetler arası görüşmeler yapıldı. Bu heyetler arası yapılan görüşmelerde de önemli kararlar alındı. İşte ikili görüşmelerden bahsediyoruz. Biz sadece işte ana toplantıyı konuşurken işte bu, bakalım.
1: Burası aile fotoğrafının çekildiği yer, öyle sanıyorum ki, evet.
0: Basın

Evet, Emine Kavasoğlu, Orhan Salih, Emine Kavasoğlu ve Metin Algül yayınlarına devam ediyorlar. Şimdi zirvenin yapıldığı binaya girdiler. Mikrofonlarda bir problem oluyor. Hala sesler net değil. Zaten gösterdiler o binaya, ana binaya, NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştiği ana binaya girmeden evvel. Bizim yayını gerçekleştirdiğimiz bina Millet Kütüphanesi'nin olduğu bina, basına ayrılan bina hemen karşısında. Biz yayınlarımızı oradan gerçekleştiriyorduk. Şimdi artık liderler de yavaş yavaş alanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni terk ediyorlar, oradan ayrılıyorlar ama Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara'nın Avrupalı liderlerle görüşmesinin devam ettiği bilgisini de verdi Emine Kavasoğlu. Yeniden döneriz sesini daha net alabildiğimiz bir noktadan. Şimdi biz artık zirveyi yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Zirvenin çok konuşulan taraflarını konuşalım, değerlendirelim. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis'le ilgili yaptığı açıklamada, yani biraz mutsuz olmuş Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis'in açıklamasından, böyle bir yanlışa düşmemesi gerekiyordu dedi. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli açıklamasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü dün Netanyahu, dün değil sadece, dün bir kez daha, haftalardır çünkü F-35 programı ile ilgili Donald Trump'ın Mark Rutte ile Beyaz Saray'da basın toplantısında bir müjdeyle gideceğim demesiyle ilgili, Erdoğan olduğu için zirveye katılıyorum, aslında katılmayacağım açıklamasını yapmıştı. Sonrasında F-35 ile ilgili süreçle biz çok daha yakından ilgilendik. Bu sürecin çok hızlı gelişeceği de anlaşılınca Netanyahu ABD basının açıklamalarda bulundu. Hatta Donald Trump Türkiye'ye hareket etmeden bir gün evvel Fox TV'ye bağlandı. Orada bir yayına katıldı. Netanyahu'nun Donald Trump'a ulaşamadığı, dolayısıyla Fox TV kanalıyla bir yayına katılarak mesajlarını iletmeye çabaladığı ifade edildi. Dün yaptığı son açıklamada, ki İsrail basını da bu açıklamaları F-35 ile ilgili tamam dedi Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları basın toplantısında. Bu süreç artık tamam, hiç yormayalım Erdoğan'ı. Tamam diyorum dedi. Bunun ardından da Netanyahu Yunanistan'ı da kastederek size yönelik bir tehditte. Dolayısıyla tam da zirvedeyken Miçotakis orada Yunan basınından, basın mensuplarıyla konuştuğumuzda Miçotakis bugün bu açıklamasına Netanyahu'nun buradayken bir yanıt vermek zorunda Yunan iç kamuoyu için dediler. Yani hepsi bu görüştelerdi aslına bakarsanız. Netanyahu aslında Miçotakis'i NATO Liderler Zirvesi'ndeyken manipüle etmişti. Şimdi bir görüntü daha var ki o da bugün Liderler Zirvesi'nin yapılacağı alana Miçotakis'in geliş görüntüleri işte. Miçotakis'in gururlu bir yürüyüşü var. Çünkü bir gece evvel resepsiyon gerçekleşmişti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan resepsiyonun gerçekleşeceği salonun kapısında misafirlerini beklediler. Tam da Miçotakis ve eşi gelirken Mehter Marşı çalıyordu. Zaten Mehter Eğit'i vardı, Yeniçeriler vardı. Ve Ceddin denen Neslin Baban çaldı. O gülümsüyordu Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yürürken. Yunan basını hem Netanyahu'nun manipülasyonu hem de o gülümsemesi sebebiyle bugün manşetlerden çok sert yüklendiler Miçotakis'e. Ve belki de işte Miçotakis'in bugün

Turkuaz Halı'dan yürüyerek biz de izliyorduk yukarıdan karşıdan. İşte ilk görüntüler bunlar. Resepsiyona gelirkenki görüntüler. Bilmiyorum sesi ekrana verebilir miyiz ama burada mehter çalıyor ve Ceddin deden, Neslin baban o sırada gülümsüyor Miçotakis. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan onları bekliyorlar eşiyle birlikte. Dinleyelim biraz.

0: işte bunu eleştirdi bugün Yunan basını. Çok sert yüklendi. Yani Mitsotakis de belki o baskının altında bugün böyle bir açıklama yaptı. Yani F-35'lerle ilgili soru soruldu. Bilmiyorum takip edebildiniz mi basın toplantılarını. Yorum yapmak istemiyorum dedi. Ama bu süreçle ilgili yani tırnak içerisinde söylüyorum Mitsotakis'in ifadesiyle Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit eden bir ülke olduğu ifadesini kullandı. Ve bugünse NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleşeceği salona giderken bu yürüyüşü konuşuluyor. Mesaj mıydı? Yani Yunanistan Başbakanı Mitsotakis sizce? Hüseyin Hocam size söz vereyim burada. Burada kendi kamuoyuna bir mesaj mı vermek istedi? Biraz Küheylan yürüyüşüne benzetildi. Çokça da konuşuldu. Tabii bu biraz magazinsel bölümü ama evet. Böyle siyasi mesajlar veriliyor mu siyasetçiler tarafından?
1: Yani burada özellikle o Mehteran çalarken Ceddin deden Nesin baban noktasında çok durmamak gerekir diye değerlendiriyorum.
0: Biz durmadık. Ki, yani biz Yunan durmadık. Basını durdu.
1: Bu böyle denk gelmiş gibi. Bence tabii Mitsotakis'in o yürüyüş esnasında onu anladığını da sanmıyorum. O kadar da
0: muhtemelen.
1: Tabii ki yani burada bir nezaket Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi kendilerini karşıladı. Güzel bir aile fotoğrafı aslında veriliyor. Burada gerginliklerden veya iki ülkenin birbirini tehdit gibi görmesi gibi şeylerden daha ziyade NATO içerisindeki o müttefiklik ruhunun daha öne çıkarılması gerekiyor. Hı hı. Yani Mitsotakis liderliğindeki Yunanistan'la Türkiye'nin bir sorunu olmadığı veya varsa bile bunun NATO içerisindeki bir sorun değil, iki ülke arasında ikili görüşmelerle halledilebilecek bir takım görüş ayrılıkları diyebiliriz.
0: Evet, yani Türkiye sıklıkla zaten yani Yunanistan'la çözülemeyecek bir problemimiz
1: herhangi bir şey yok
0: açıklamasını yapıyor.
1: Yani bu konuda da ilerlemeler aslında büyük oranda kaydedilmeye devam ediliyor. Burada Yunanistan'ın biraz manipülasyona geldiğini biliyoruz. Özellikle de Netanyahu liderliğindeki İsrail Yunanistan'la hem ortak tatbikatlar yapmak suretiyle hem de bu hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hem de Yunanistan'ın kendisinde bir takım silahlanmayla ilgili Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın beklentilerini karşılama noktasında İsrail daha proaktif davranıyor ve onları biraz daha yönlendirici bir hareket tarzı içerisinde. Yine biliyorsunuz üçlü ittifak imzaladılar. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail. Şimdi bir üçlü ittifakı Türkiye'ye karşı adeta Türkiye'nin gözünün içine sokarcasına imzalamaları belki Netanyahu'ya yakışır ama bu özellikle Yunanistan'a yakışmaz. Yani ittifak üyesi bir ülke Yunanistan'ın Türkiye'nin yanında yer alması gerekir. Netanyahu veya İsrail ola ki Türkiye'ye saldırmak gibi bir düşünce de olursa bizim güveneceğimiz ülkelerden bir tanesi de Yunanistan. Komşumuz veya Yunanistan'a birisi saldıracak olursa Yunanistan bizim onlara vereceğimiz desteğe güvenmeli. Zaten biraz önce ifade ettiğimiz 5. madde de bunu gerektiriyor. 4. madde kapsamında kendisini tehdit eden bir şey varsa, bir durum gelişiyor ise o ülkenin diğer NATO üyelerine ben bu konudan rahatsızım diye gündeme getirme şeyi var, hakkı var. Dolayısıyla zaten iki ülke ittifakın üyesiyse siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Yani böyle bir şey olmaz. Yani Kanada ile ABD'nin savaşması gibi bir şey. Yani ittifakın içerisinde iki üye savaşıyor gibi bir şey. Yani Türkiye ile Yunanistan'ın savaşmasına mevcut NATO denklemi izin vermez. Bunun da doğru olmadığını Türkiye de çok iyi biliyor. Yunanistan da çok iyi biliyor. Ama bunu İsrail bilmiyor. O zaman İsrail'in diline benzer şekilde Netanyahu'nun

0: O hırçın dilinin bir benzerine Miçotakis sahip olmamalı. Biz F-35 ile ilgili tedarik programının bir parçası iken Yunanistan'ın herhangi bir F-35 ile ilgili düşüncesi yoktu. Tamamen bu işin dışındaydı. Ya İsrail'le yani aynı ata binip Türkiye'ye karşı bir cephe almasını ben Yunanistan'ın doğru bulmuyorum. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şekilde rahatsızlığını ifade etmesi de yerinde. Tabii ki bugün büyük bir zirveye ev sahipliği yaptık. Her şey nezaket ölçüleri içerisinde. Bu bir başka zaman olsaydı muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert bir dille cevap verdiği bir şey olacaktı. Şu anda nezaketle konu geçiştirilmiş durumda. Dolayısıyla ben Yunanistan'ın ve onun lideri Miçotakis'in Türkiye'yi kendilerine tehdit olarak görmemelerini Türkiye ile işbirliği yaparak hem NATO için hem de kendileri için daha gelecekte barışçıl bir ortamda yaşayabilmek için iki ülkenin de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye böyle bir şeyi hiçbir şekilde gündeme getirmezken Yunanistan'ın getiriyor olması biraz abesle iştikal.
1: Peki.
2: Biraz farklı şey düşünüyorum ama.
1: Bir iki cümleleri rica edeyim Kemal Hocam. Yani başka bir başlığı size soracağım.
2: Misafirperverlik ayrı bir konu. Naiflik, nezaket onlar ayrı bir konu. Elbette ki ev sahibiyiz. Gelen misafir kim olursa olsun karşılama aynen böyle olur. Fakat tabii 1821'de ilk isyan eden Osmanlı'ya Yunanlılar. 1830'da bağımsızlık ilan ettiler. 200 yıllık bile yok tarihi geçmişleri. 1974'te modern devlet oldular. Krallık olarak kurulmuşlardı. Atina ve Mora'dan mürekkep bir küçücük devletken ilk kurulduğunda şimdi 8 kez genişlediler. Adalar Denizi'ndeki kabahatlerini biliyoruz. Hukuka uygun hiçbir hareketleri yok. Megala iddiasını da biliyoruz. Akdeniz'e de el attılar. Süper bir Megala iddia kurdular. Yani bunları bile bir de İsrail'le iş tutuyorlar şu anda. Dolayısıyla naiflik bir kenara, çıkarlar bir kenara. Peki. Diyelim.
1: Çok kısa bir soru. Bilmiyorum bununla mı ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı az evvel basın toplantısında yabancı liderler mehter gösterisini beğendiler mi diye soruldu. Çok beğendiler. Hatta Yeniçerileri biz iyi biliriz diyenler oldu ifadesi. Sizce hangi ülke lideri söylemiştir bunu?
2: Yani
1: bir tahmininizi rica edeyim Kemal Hocam.
2: Doğrudan Yunanistan ve Balkan ülkeleri onu söyleyelim.
1: Der. Hüseyin Hocam.
0: Ben de Balkan ülkeleri diyorum.
1: Siz genelde. Muhammed Hocam.
3: Balkanlar
1: sizce?
3: Ve Fransa'ya da bir gönderme olmuş olabilir.
1: Fransa'da olmuş olabilir diyorsunuz. Peki. Şimdi Fransa demişken o zaman Fransa gündemine de geçelim. Macron ve gözlükleri. Uzun süredir dünya siyaseti bunu konuşuyor. Hatta şöyle sosyal medya bunu konuşuyor. İlk G7 liderler zirvesinde görmüştük bu gözlüklerle Macron'u. Sonra dün geçtiğimiz yani NATO öncesinde Suriye ziyaretinde çok tartışıldı. Öyle anlaşılıyor ki Macron'un gözüyle ilgili bir problemi var. Işıkla ilgili bir problemi var. Şimdi yine bu gözlüklerle geldi bu zirveye de. Bir de sabah koşusu vardı. Sabah Ankara'da yollar kapatılmış haftalar evvelinden birkaç park değil mi Macron'un o sabah koşusu için işte hazırlanmıştı, tahsis edilmişti. Disiplinli biri anladığımız kadarıyla. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da ilk karşılaşmalarında burada diye bir ifadesi var. Sizce neyle ilgili? Macron'un güneş gözlükleriyle ilgili mi? Beğendi mi? Yoksa muhtemelen sabahki koşusunu görmüştür. Yani televizyonlar canlı yayında verdiler.
0: Sanki güneş gözlüğüne gönderme yapıyor gibi.
1: Öyle mi?
3: Tarzı beğenmiş.
0: Evet, evet. Yürüyüşü de iyi. Yani aslında çok şey duruyor, dinamik duruyor Macron.
1: Evet, disiplinli. Evet, evet. Her sabah koşuyormuş. Tabii. Yani ve ziyaret ettiği ülkelerde de ondan feragat etmiyor. Sizce Kemal Hocam?
2: Çok da yaşı yok aslında. Yani tabii genç, ki evet. Dinç duracak. Yani doğal olarak dinç diyor. Yaştan kaynaklı. Ama gözünde bir rahatsızlığı var galiba anladığım kadarıyla. Evet. Evet. İnşallah iyileşir. Güneşe bakamıyor olabilir. İnsanların, bazı insanlar gözüne de bakamıyor olabilir. Bazı liderlerin. O da olabilir. Ama tabii sağlık sorunu oldu muhakkak. Çünkü kapalı alanda da takıyor. Koşarken takıyor.
1: Evet, evet.
2: Her yerde, evde de takıyor olabilir belki.
1: Yani böyle bir tarz kendine geliştirmiş olamaz
2: zannetmem,
1: diye
2: zannetmem. Yok. Evet.
1: Saatten sonra.
2: Usulen herhalde. Çok uygun değil yani bu gözlükte, güneş gözlüğü özellikle kapalı. Böyle resmi toplantılarda bir de mümkün değil yani.
1: Muhammed Hocam bir de Sayın Cumhurbaşkanı'yla Macron'u yani zaman zaman gergin ilişkilerimiz var ama yani o tatlı sert tavırları hep böyle bir el sıkışma, tokalaşma, çekme ve hep Sayın Cumhurbaşkanı bir noktada galip geldiği böyle birlikte şakalaşma mı diyelim artık bilmiyorum neyse. Öyle de bir üslup

0: duyguları var birbirlerine karşı. Ya seviyorlar gibi de sanki birbirlerini. Ben hep böyle bir izlenime varıyorum.
1: Ya şöyle bir durum var aslında. Sonuçta uluslararası siyasette diplomasinin çok farklı türleri var ister istemez. Yani beden çoğu zaman birçok şeyi anlatıyor ve bazen de o beden üzerinden de kişi karşı taraf üzerinde bir üstünlük kurmaya çalışabiliyor. Ki Macron da Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kere sınamaya çalıştı.
0: Hangi açıdan?
1: Kendince o beden üzerinden bir belki
0: tokalaşma,
1: dinamikliği, dinçliği üzerinden, ama tabii Sayın Cumhurbaşkanı sonuçta yıllardır siyaset sahnesinin içerisinde birisi. Yani bu anlamda bu tür meseleler, yani yürürken ki hani o rahatlığını görebiliyorsunuz aslında, böyle elini uzatma şekli falan, sürekli olarak benzer bir tavrı yürütmeye çalışıyor.
0: Biraz bir tavrı var Macron'un, kabul
1: var,
0: edelim.
1: Var, ama her seferinde de Sayın Cumhurbaşkanı Macron'a hatırlatıyor aslında, evet. Biraz o duruşunu sergileyerek ne olması gerektiği, işin nasıl olması gerektiğini hatırlatıyor.
0: Kimin galip geldiğini de görüyoruz.
1: Ve tabii yani şöyle bir durum da var aslında. Biz bu tür zirvelerde ya da toplantılarda geleneksel diplomatik teamüllerin artık aşındığı bir durumla da karşı karşıya kalmaya başladık. Ya da en son şeyi hatırlayalım. İngiliz Kralının ABD ziyareti. Yani o dil üzerinden, İngilizce ve Fransızca üzerinden göndermeler vardı. Aslında o kadim ilişkileri de sarsacak bir nitelikteydi. Ya da
0: biz olmasaydık Fransızca konuşuyordunuz.
1: Şüphesiz.
0: Siz İngilizce mi konuşuyorsunuz?
1: Aynen öyle. Ya da Fransa cevap verdi, biz bundan gayet memnun olurduk tarzında. O da başka türlü bir atıf yaptı. Hakeza bugün Arnavutluk Başbakanı'nın ayakkabıları çok konuşuldu mesela.
0: Ona da geleceğiz. Fotoğrafta. Ama koşuyu bir bitirelim isterseniz. Birkaç parktan bahsediliyordu ama kaldığı otelin önündeki yol zaten trafiğe kapalıydı pek çok nokta.
1: Seymenler Parkı tarafında. Evet.
0: Bilmiyorum. Ankara'yı yani baktığım zaman görüntülerden seçemem elbette, ama vatandaşlar da o yol kenarındaki güvenlik önlemlerinin arkasından yürüyorlar. Sabah koşusu. Bu da bir mesaj mıydı sizce?
1: Yani mesajdan ziyade aslında şöyle bir durum var. Kendince bir rutini var ve ben bu rutinimi hiçbir koşulda değiştirmem diyerek aslında o talepkarlığını da ortaya koymuş oluyor. Yani şunu diyebilir miyiz, bir gün için bu kadar önlem aldırmaya gerek var mıydı tarzında? Çünkü her şey bir risk bu tür toplantılarda, tabii. Ve aşırı önlemlerin alınması gerekiyor. Fakat elbette tercihi tabii
0: ya da böyle bir görüntü vermek istedi.
1: Onu vermek istemiş olabilir, ama burada şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu da Türkiye'nin aslında misafirperverliğinin önemli göstergelerinden bir tanesi. Tabii. Çünkü Ankara şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirdi. Biz böyle bir riski almayız. Lütfen bir seferlik de olsa ya sporunuzu otelinizde yapın ya da erteleyin diyebilirdi. Ama burada da yine benzer bir şekilde o misafirperverliğin devamlılığı çerçevesinde aslında bir durumla karşılaştık. Bence Macron da bu nedenle ötürü de ayrıca müteşekkir olması gerekiyor tabii ki. Bu tür zirvelerde artık bu tür esneklikleri biz daha fazla görmeye başladık ve büyük ihtimalle göreceğiz de Merve Hanım. Hani şey vardı malum daha öncesinde Meloni ile Trump arasındaki mesele, ki en fazla sizlerin onlar de mesela merak ettiği şeylerden biri büyük ihtimalle oydu. Acaba yine aralarında bir gerilim olacak mı diye. Bu bir dönüşümün de göstergesi beraberinde.
2: Bence biraz Türkiye'ye de katkı sağladı bu. Bir Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ankara sokaklarında rahatlıkla
0: koşabildiği.
2: Çok ciddi bir koruma almadan yanına koşabildiği,
0: tabii,
2: spor yapabildiği.
0: Tabii
2: yani batılı bir ülke. Yani diyorlar ya Türkiye işte şöyle güvenlik riski vardır falan filan, da böyle bir şey yok. Yani bir cumhurbaşkanı, yabancı bir cumhurbaşkanı bildiğimiz normal vatandaşlar gibi burada koşusunu yapıyor. Bir de böyle 48 yaşında bir insan, normalde rutini varsa hakikaten insan rahatsız olabilir. Yani bir gün ertelemek bile sporda gerçekten rahatsızlık verebilir.
0: Doğru.
2: Çok iyi anlıyorum aslında, yani ben çok mesaj görmedim burada. Gayet basit, gayet doğal.
0: Şu açıdan rutin
3: Kemal
0: gibi,
3: hocam,
0: durum
3: her, her sabah koşuyor da. Evet. Her sabah koşar kendisi.
0: Öyle mi Kemal Hoca?
3: Evet. Bu sabah da yayına geldi İstanbul'dan. Sabah koşmuş.
0: Evet. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Darısı başımıza diyelim. Peki bir başka görüntüye geçelim şimdi müsaadenizle. Rutte ile Donald Trump'ın o külliyede akşam çekilmiş bir fotoğrafı Beyaz Saray yetkilisi tarafından paylaşıldı. Çok konuşuldu. O fotoğrafı getirelim ekranlara. Şimdi

0: baba bu gece Ankara'da. Şimdi bu baba ifadesinin hikayesi de, yani iddia şu ki, hatta Donald Trump paylaşmıştı bazı mesajları. Rutte'nin ABD Başkanı Trump'a yazdığı mesajlarda, gönderdiği mesajlarda ona baba diye ifade ettiği, yani çok seviyor zaten.
1: İlk atandığında söyledi bunu toplantıda.
0: Evet, bugün babamız de dedi. Evet, neden o ifadeyi kullanıyor? Yani NATO'nun en büyük ülkesi olması.
1: Şimdi evin reisi kimdir? Genelde tabii klasik ataerkillik yapmıyorum ama yani sonuçta babalar genelde, değil mi?
0: Biz yapmıyoruz. O ataerkillikse eğer yapan bir yani, Hollandalı. Yani.
1: Evet, parayı kim veriyorsa babalık rolü de ona aktarılıyor dolayısıyla. Bir çok enteresan bir yakınlığı var. Bir teması var.
0: Evet.
1: Rasmussen böyle değildi. Tamam, Amerika'yı elbette ki önemser. Yani genel sekreterler özellikle Amerika Birleşik Devletleri komutanlarını önemserler, sefirlerini önemserler, büyükelçileri çok ciddi alırlar falan. Başkanları elbette ki bunun yanında sözü verirdim ama Rutte'nin ayrı bir sevgisi, saygısı var gibi gözüküyor.
0: Rutte biraz daha sempatik biri. Bugün evet. De basın toplantısında mesela çok hareketli konuşurken elini cebine sokuyor, başını kaşıyor, böyle daha...
1: Yani ev sahibi gibi hareket etti.
0: Ev sahibi bugün, gibi, evet. Bir de daha sempatik, böyle bildiğimiz soğuk, böyle NATO genel sekreteri tonunda değil.
1: Ama ben şöyle bir dikkat çekmem lazım. Hocalarım da belki katılırlar. Ya şimdi batılı liderlerde, batılı bürokratlarda bir gülümseme sahteliği var. Hı. Bilmiyorum, dikkat ettiniz mi? Biz çok katıldık o tür NATO toplantılarına, bilmem işte yabancı toplantıların olduğu şeyler, konferanslar. Hep yabancılar fotoğraf çektirirken böyle dişlerini göstererek gülümserler ve sonra bir an kapatırlar ağzını. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum.
0: Sokakta selamlaşırken de öyle oldu, değil mi? Avrupa gittiniz Amerika'ya, markette.
1: Ama ya çok samimiyet.
0: Hay, sonra evet,
1: olay bitiyor.
0: Net soğuk bir surat ifadesi.
1: O teması illa veriyorlar, o fotoğrafı. Evet. Canlı da veriyorlar tabii karşısındaki kişilere. Bunları görüyorsunuz teker teker. Hepsinde. Rutte'de bu pek yok gibi gözüküyor. Bir gülümseme oluyor içten. Ama gelene karşı da farklı bir gülümsemesi var. Farklı bir bakışı var. Farklı bir mimik ve jest var. Gelen kimse ona karşı. Orada anlıyorsunuz ki güç odaklı bir temas kuruyor. Daha güçlü liderlere.
0: Muhammed
1: daha
0: Hocam size anlatırken böyle anlamlı gülümseyerek başını salladı. Katılıyor musunuz Kemal Hocam'a, farklı mı düşünüyorsunuz?
2: Yok, evet. Yani şöyle bir durum söz konusu. Güç odaklı düşünüyor dedi hocam. Yani Rutte aslında NATO'nun genel sekreteri olarak Trump'ı içeride tutmaya çalışıyor. Çünkü şöyle düşünelim. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ı ikna etmeseydi ve kendi haline bıraksaydık Trump'ı ve bu toplantıya katılmasaydı, bu zirveye katılmasaydı ya da bu zirve Ankara'da olmasaydı, bugün başka bir başkentte olsaydı ve doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'a sen gelmezsen olmaz gibi bir mesajı gitmeseydi, 36. Liderler Zirvesi ciddi manada sönük geçerdi ve biz...
0: Ve belki bu, yine parantez açıyorum, Rutte'nin de siyasi kariyerine
2: elbette.
0: Bir darbe.
2: Ve özellikle Lahey Zirvesi'nden sonra NATO'nun geleceğine dair daha... belirsizliklerin arttığı, özellikle NATO'nun misyonunu tamamladığına yönelik bazı projeksiyonların sunulduğu bir ortamda ABD Başkanı'nın katılmaması işleri değiştirirdi. Bu nedenle Rutte aslında Trump'ın hoşlandığı dili de kullanmaya çalışıyor. Bir tarafıyla şüphesiz kendisinin pozisyonunu güçlendirme, öte taraftan da NATO'yu NATO yapabilen en önemli aktörlerden biri konumundaki ABD Devlet Başkanı'nı içeride tutarak, ki şurası aşikar tabii, yani sadece Trump'ın bireysel kararına bırakılmayacak kadar Amerikan müesses nizamı için yapısal bir mevzudan bahsediyoruz NATO'yu konuştuğumuzda. Ama diğer taraftan da Trump'ın NATO'ya karşı olumsuz açıklamalarının NATO'da bir aşınma, bir güven aşınmasına sebebiyet vereceği de aşikar. Bundan dolayı da Rutte bir teşekkür mahiyetinden de onu daha böyle taltif edici bir söylem kullanmaya da gayret ediyor. Çünkü bu biraz artık şey, hani başka ya toplantıda ya da gündüzki toplantıda, zirvede olumlu mesajlar göndermek başka, ama bu kadar arabesk bir duruma gerek yok. Bu tamamen artık
0: arabesk buldunuz.
2: Yani evet, bu tamamen artık Trump'ı biraz şey yapmaya, yani memnun etmeye yönelik bir hamle. Onun da Rutte aslında Trump'ın kendisinden memnun kalmasını istiyor bir yanıyla.
0: Çok memnundu ama bu

0: ortak basın toplantısında hani mesajı iyi ki almış. Böyle bir yani lideri var NATO'nun dedi. Hani Avrupa ülkesi liderlerini çok ciddi eleştirirken Rutte'yi hep kenara ayırdı. Hatta Mark diye hitap ediyordu basın toplantısında da dikkat ederseniz. Şimdi sizin az önce değindiğiniz konu Meloni merak ediliyordu. Yani özellikle Meloni'nin Trump'la teması merak ediliyordu. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. Dün akşam resepsiyon öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri Emine Erdoğan ev sahibi olarak bekliyorlardı kapıda ve liderler bazıları yalnız bazıları eşleriyle geliyordu ve artık Donald Trump da geldi ve artık resepsiyona yemeğe geçilmesi gerekiyordu. Fakat Meloni gelmemişti. Bir lider daha vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Portekiz olabilir. Arkadaşlarım düzeltsinler. Ve sonra Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kapıda Meloni'yi karşıladı. Biraz tatsızdı dendi. Meloni çok şıktı. Bu da çok konuşuldu. Morali bozuktu dendi Meloni'nin. Meloni'nin moralinin bozuk olması sizce NATO içerisindeki gerginlik mi yoksa Donald Trump'la aralarında G7 zirvesi sonrası yaşanan o polemik mi idi Hüseyin Hocam?
1: Yani burada ben çok gergin görmüyorum aslında.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Tabii Meloni'nin kendi...
0: Bugün daha sakin. Bu arada sakin. Bu bugünkü evet. O turkuaz halı. Dün akşamki resepsiyona gelişindeki görüntüler. Diğer görüntülerse yeşil takım elbise giydiği evet. Görüntülerse bugün liderler zirvesine katılırkenki görüntüleri buyurun.
1: Şimdi İtalya Meloni ile beraber aslında Trump ABD'sine karşı çok yerinde bir duruş sergiledi. Yani topraklarını her ne kadar ABD talep etse de bu savaş uçakları kullanması, gemilerin kullanılması gibi bir takım bu haksız bir şekilde İran'a ABD ve İsrail birlikte saldırdıktan sonraki resim de İtalya olmak istemedi. Ve bunda da Meloni'nin duruşu tabii ki belirleyiciydi. Daha önce Meloni'ye çok övgüler yağdıran Trump bir anda Meloni'yi hedef tahtasına koydu. Yani bir de İngiliz Başbakanı var. Onu aynı şekilde yerden yere vurdu. Bunun gerginliği muhtemelen Meloni'nin üzerinde olabilir. Sonuçta yine Trump'la karşı karşıya gelip olmadık bir ikili bir sorun yaşayabilir düşüncesiyle belki gergin gibi
0: İtalyan basının bir iddiası vardı.
1: Evet.
0: Yani Meloni'nin hatta Donald Trump'ın burada çok ön plana çıkmasının en azından önüne geçilmesi evet. Yönünde bir yani isteğinin ricasının olduğu yönünde bir de birazdan şimdi ekranlarınıza gelecek bir aile fotoğrafı çekildi bugün.
1: Evet.
0: Liderler zirvesinde. Orada Sayın Cumhurbaşkanı ve Rutte beraber girdiler. Meloni ikinci sıradaydı bir basamak üstte. O tarafa döndü Meloni. Ellerini arkadan bağlamıştı ve kendini sanki iletişime kapatmış gibi yani evet. Tokalaşmak istemedi. Ve Donald Trump'ın olduğu tarafa hiç bakmadı. Yani bir söz var ya bir yere hiç bakmıyorsanız evet. Orada bir şey vardır evet, diye tam
1: ama
0: da o vardı
1: şimdi,
0: sanki.
1: Trump tamam aykırı bir kişi ama... Sonuçta Amerika'nın başkanı olarak sanki diğer başkanlardan farklı bir yere hepimiz tarafından konumlandırılıyor. Bence bu biraz yanlış.
0: İşte bu görüntülerden bahsediyorum.
1: Yani Trump'a olduğu kadar değer vermek gerekir. Bence Meloni haklı. Yani Trump'ı her şeyin önüne çıkardığımız zaman o zaman bu 36. NATO liderler zirvesinin değerini düşürüyoruz. Yani Trump ve diğerleri gibi. Ya orada 31 adet diğer ülke var. Şimdi bir de burada şunu söyleyelim. Bu %5 aslında geçen yılki Lahey'de alınan karar Trump'ın eseri gibi lanse edilse de bunun arka planında Avrupa'daki yani NATO'nun Avrupa'daki ülkelerinin isteği yatıyor. Niye yatıyor? 2000 yılında bu Avrupa Birliği ülkeleri bir karar aldılar. Dediler ki biz 60 bin kişilik bir ordu kuruyoruz. 15 adet Tugay. Ve bir yıl süreyle savaşabilecek bir altyapısı olacak dediler. Bunun 100 adet savaş gemisi, 400 adet de savaş uçağı olacak dediler. Ve 2003 yılında biz bu hedefe ulaşacağız dediler. Bunun için de gayri safi milli hasılalarını %2,5'tan %4,5'a çıkarmayı taahhüt ettiler. Tabii ki Avrupa bunu beceremedi. Yani ama Avrupa liderleri aslında kendilerini korumak, biraz ABD'nin gölgesinden çıkmak istiyorlar. Bu nedenle de o %5'i en az

0: Trump kadar istiyorlar.
1: İstiyorlar, evet.
0: Evet.
1: Kemal Hocam, size de sorayım bu görüntüleri. Biliyorsunuz G7 liderler zirvesi sonrası Amerika'ya döner dönmez Donald Trump dedi ki yalvardı bana Meloni benimle fotoğraf çektirebilmek için dedi. Meloni ona yanıt verdi. Sonra popülerliğini bana borçlu dedi. Yani inanın ülkemde popüler olmam için size hiç ihtiyacım yok dedi. Sonra tam da buraya gelmeden evvel bir gece önce Donald Trump bir görüntü paylaştı. Meloni yanına yaklaşıyor G7 liderler zirvesinden, evet. Görüntüler. Uzaklaştırma kararı alacağım Meloni ile ilgili diye bir paylaşım yaptı. Yani evet, çok rahatsız edici. Gerçekten son derece rahatsız edici şeyler ama seviyor Donald Trump böyle yani şeyleri. Meloni ile biraz mesafeli yaklaştı artık.
2: Hüseyin Hoca bugün çok
1: sonuçta iyiymiş. O da İtalyalıydı.
2: Pollyanna gibi. ben soru soracağım size.
1: Buyurun hocam.
2: Hanımefendiler çok gergin olduğunda mı çok şık olurlar? He. Yoksa rahat olduklarında mı çok şık olurlar? Mutlu ya da yani bu analizi yapmak için bir hanımefendi olmak gerekiyor belki. Yani Hüseyin Hocam dedi ya gayet giyimi, kuşamı vesaire uygun. Dolayısıyla çok rahat gözüküyor diyor. Ben
1: ama hep şık
2: ters,
1: yani hep spor şıktı.
2: Genelde şıktır elbette ama.
1: Ama herkes çok özenmişti Kemal Hocam. Evet, yani tüm liderlerin işleri çok yani bunu da herhalde bir kadın ölçebilir. Yani o liderler zirvesindeki eşlerin o resepsiyona verdiği önem dolayısıyla kılığına, kıyafetine yansıyor. Bence Meloni zaten İtalyan, evet. Ve modanın
2: Akdeniz
1: merkezinde
2: kültürü,
1: Akdeniz kültürü de var ama yani moda merkez
2: şu
1: İtalya.
2: Rahatsız etmiş olabilir Meloni'yi. Trump'a fısıldayan kadın diye lanse ettiler biliyorsunuz Amerikan medyasında.
1: Ama tarzı da öyle yani. Akdeniz'i diyorsunuz ya, dokunuyor. Tabii, Meloni yakın, hep temas kuruyor. Öyle ilişki
2: yakın,
1: kuruyor yani.
2: Yakın, doğru. Bizde de benzer kültürleri aslında. İspanyollar, evet. İtalyanlar değil mi? Akdeniz'de bizim bölgemiz falan. Bunlar çok karakteristik açıdan çok yakın temas severler, misafirperverlik vardır ve çok gizleyemezler duygularını. Bir de kadınsal özellikler ön plana çıkabiliyor bazen. Hemen yüzüne yansıyor. Bugünkü toplantılarda çok öyle, ben hakikaten gergin, Hüseyin Hoca gibi düşünüyorum. Gergin görmedim ama tabii şey var, o G7 zirvesinde Trump'ın sözleri de yani yabana atılı sözler değil.
1: Evet.
2: Yani bir kadına, evet. Özellikle söylenecek sözler değil. Dolayısıyla işte Sicilya adasındaki askeri üslerin Amerikalılar tarafından kullanılmasını engelledi gibi bir şeyden kaynaklı kavga buraya kadar geldi. Bu uzar gibi gözüküyor. Ama Trump çıkar odaklı götürüyor işleri genelde. Bakın yarın öbür gün İtalya bu konuda bir adım atarsa eğer lehte, emin olun Meloni'ye tekrar 1.0'a döner. Orada, evet. Övgüler düzmeye devam edeceklerdir.
1: Devam eder. Yani, tabii. Evet. Bunlar, evet. Çok çabuk değişebilen dengeler. Bir de bu farklı da bir sistem ama çok kızgın. Yani İtalya'ya da çok kızgın. O beklediği, evet. Yardımın gelmemesi hususunda.
2: İspanya'ya da kızgın. İtalya'ya da çok kızgın. Maalesef.
1: En çok İspanya'ya ama Almanya'yı da söyledi. İtalya'yı da söyledi. Evet. Donald Trump. Şimdi Meloni'nin kıyafetinden bahsetmişken neden hep kadınların kıyafetini konuşuyoruz? Biraz da erkekleri konuşalım. Edirama'da kendine uygun bir stil oluşturdu uzun süredir beyaz spor ayakkabılarıyla. Bugün de zirvede bir herhalde espri konusu da oldu. Yine spor ayakkabıları, yine yani belinde ya da ayağında bir rahatsızlık olduğu da söyleniyor.
2: Evet, onu da düşünüyorduk.
1: Ama tabii yine beyaz olması o spor ayakkabıların hani tabanı dışında üstünün de lastik olması tabii yine bugün
2: ya, bu
1: de dikkat çekti.
2: Bu tür toplantılarda başbakan bir
1: Rutte özellikle işaret etti.
2: Evet.
1: Gösteriyor Donald Trump'a. Donald Trump'a ona da gülmüyor.
0: Takım elbise giymiş. Yani bu da bir kazanç.
1: Ama o hep tarzı yani. Takım elbise altına beyaz.
2: Ama Rutte'nin hareketi de çok güzel. Rencide ediyor direkt. Yani fark etmeyenleri de fark ettirmeye çalışıyor. Bütün toplantılarda böyle.
1: Evet.
2: Gerçekten bir rahatsızlık da olabilir. Ama dediğiniz doğru, beyaza değil de siyaha yakın bir spor tarzı giyse bu kadar dikkat çekmeyecek. Özellikle beyaz kıyafet, ayakkabı üzerine takım elbise, gençlerde de var bu yaygınlık. Hı-hı. Görüyorum bazen. Belki bir Edirama rüzgarı esiyor olabilir. Bana göre çok şey durmuyor yani, çok şık durmuyor. Özellikle bu tür ağır toplantılarda biraz böyle dikkat etmek lazım gibi gözüküyor, bilmiyorum. Biz belki eski kafalı, ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama yine de çok bakın bütün ayakkabılar benzer.
1: Yani siyah renkli. Baktığımızda siyasetine zaten çok yani sıkıntı da bir de buna rağmen İsrail'le ilişkileri, söylemleri Edirhaman'ın son derece rahatsız edici. Bilmiyorum tüm bunlar yaşanırken bir yandan da sempati oluşturmaya mı çalışıyor? Muhammed Hocam nasıl okursunuz siz?
3: Yani tabii çok yakından tanıdığım birisi değil. Arnavutluk siyaseti yalnız

0: sizin işaret ettiğiniz gibi aslında farklı çizgileri ortaya çıkarmaya başladı son dönemlerde. Yani Tiran Ankara hattında çok yakın ilişkiler vardı birkaç sene öncesine kadar, fakat hala o ilişkileri muhafaza etmekle beraber Edirama içerideki dengeleri muhafaza edebilmek ya da Arnavutluğun belki siyasal sahnedeki etkin olmayan konumunu daha farklı bir yere taşıyabilmek adına belirli aktörlere mesajlar vermeye çalışıyor ve bu tür toplantılarda da aslında dikkatleri üzerine çekecek farklı hamlelerde sürekli olarak yapıyor. Daha önce Meloni'yi diz çökerek karşılamıştı mesela, veya yine ayakkabıları üzerinden bunu konuşuyoruz. Az önce şey demiştim ya, bu tür artık zirvelerde diplomatik teamüllerin farklılaşmaya başladığı ya da o geleneksel teamüllerin aşınmaya başladığı bir durum çok fazlalıkla karşılaşıyor. Yani aslında hocam bence mevzu bir sorun bizde değil yani. Hani o eski kafalılık hikayesinden ziyade hakikaten şey artık, yani mevzu değişmeye başladı. Bu evet. Anlamda belki birkaç zirve sonrasında çok daha ilginç şeylerle de karşılaşmamız mümkün olabilecek gibi geliyor.
1: Evet, bu zirveye özel değil Edirama'nın.
0: Yok değil. Edirama'nınki değil, diğerleri açısından da biraz da böyle baktığımızda bu birçok toplantıda artık farklı şeyler, farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Hani tabii burada şunu ifade etmek lazım, yani Güney Asya ya da Sahra Altı Afrika gibi veya Güneydoğu Asya'dan elbette kendi yerel kıyafetleriyle katılan liderler vardı. Bu kesinlikle sözüm o anlama gelmiyor. Yani normal o klasik tabii takım elbise veya en azından geleneksel batılı erkek ve kadın giyimindeki farklılaşmaları kastetmeye başlıyorum. Belki bir adım sonrasında artık daha kısa paça takım elbise, pantolon onlarla vesaire de liderleri görmeye başlayabiliriz. Bu biraz yeni süreçle beraber diplomasinin söyleminin, dilinin, yaklaşımlarının dönüştüğü gibi belki de bunun kıyafete yansıması burada, anlamına da gelebilir.
2: Hocam çok doğru söylüyor. Ya burada bakın, bu tür toplantılarda her dakika ve her santimetre hesaplanır. Çok muhakkak mesela şöyle düşünün. İşte arabadan indi lider. Hı-hı. Macron örneğin. Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılaşıncaya kadar, yani durdukları noktaya kadar atacağı adım sayıları bile bellidir. Çünkü bekleme süresi ona göre hesaplanır. Dolayısıyla giyinen kıyafet, seçilen kravat, ne bileyim ayakkabı, renk,
1: bekleme
2: saç modeli.
1: Bekleme sırası demişken bir anekdot, sonra daha ciddi bir konuya geçeceğim. Şimdi bugün liderler geliyor ve biz yukarıdan izliyoruz. Sonra artık sona yakın Donald Trump'ın konvoyu geldi. Bu seçilebiliyor bayraklardan. Ve giriş yapmıyor alana. Tüm liderlerin girdiği kapıdan girilmedi. Sağ tarafta bir kapı var, oraya geçildi. Epey bekledik, beklendi. Yayındaydık, canlı yayındaydık o esnada. Sonra Macron'un aracı geldi. Şu dendi yani, Trump Macron'un gelmesini bekliyor, son girmek istiyor. Macron Trump'ın girmesini bekliyor, son girmek istiyor. Dediğiniz gibi zaman da çok önemli. Nihayetinde artık beklendikten sonra o biraz değişik de bir arabası vardı. Gri, Jeep tarzı bir aracı. Macron'un o araçtan
2: Amerika'da
1: indi ve girdi.
2: Başına
1: fakat
2: geldi onun.
1: Girdiği gibi biz hemen ardından Trump'ın girmesini beklerken Macron içeri girdiği gibi Trump'la Rutte'nin basın toplantısı başladı. Yani başka bir kapıdan, arka kapıdan Donald Trump çoktan girmiş meğerse içeri. Şimdi bugün zirveyle ilgiliydi bu detaylar. Düne biraz daha dönelim. Şimdi dün zirve kapsamında çok önemli toplantılar da yapıldı. Bir kere ilk defa ana forumda savunma sanayi. Bir de Ayıldızı karargahımız. Geçtiğimiz hafta açıldı. İlk bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Bakanlığı'nın orada yapıldı geçen hafta. Ve dün de savunma bakanlarının bir toplantısı oldu Ayıldızlı karargahta. Şimdi hep Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baktık. Yıllardır da görüyoruz külliyeyi. Ama Ayıldızlı karargahı ilk defa bu kadar net gördük. Kemal Hocam, Hüseyin Hocam, size sormak istiyorum. Özellikle Ayıldızlı karargahı, dünkü bu gerçekleştirilen toplantıyı, çünkü Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hepsi bir araya gelecek aynı kampüsün içinde. Bu nasıl bir mesaj?
2: Yani
1: Hexet'i görüyoruz görüntülerde, evet. Sayın Milli Savunma Bakanı'yla.
2: Bütün bakanlık, daha doğrusu bütün kuvvet komutanlıklarının ve Genelkurmay Başkanlığı'nın, Savunma Bakanlığı dahil hepsinin aynı yerleşkede olması bence çok doğru bir karar. Hı hı. Kimisi eleştiriyor ya işte

0: merkezleri vardır. Ben gezmedim, bilmiyorum ama yapısal olarak olduğunu tahmin
1: Ukrayna
0: ediyoruz.
1: Ukrayna Savunma Bakanı'yla değil mi Sayın
0: evet,
1: Yaşar
0: Ukrayna
1: Güler?
0: Savunma Bakanı.
1: Görüntülerde.
0: Gayet şık bir bina, gayet yakışır bir bina. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakanlığımızın kullanımına açık ve yaklaşık 15 bin kişilik bir kadro. Yani bizim büyük bir ordumuz var. Yani Avrupa'nın ikinci, birinci ordusu, dünyanın ikinci ordusu. Dolayısıyla daha doğrusu NATO'nun ikinci ordusu. Bu kadar büyük bir orduya böyle bir komuta merkezi yakışır.
1: Peki. Geçtiğimiz gece bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden saldırı haberlerini duyduk. Sonra bir açıklama geldi gerekçe olarak. Hürmüz'de iki gemiyi hedef aldı İran ve ardından saldırılar başladı dendi. Çok ağır saldırılar gerçekleşti. Bu ağırlıklı olarak CENTCOM'un saldırıları İran'ın güneyine yönelik oldu. Ve bugün Rutte'yle basın toplantısında sorulduğunda bu soru Donald Trump'a ateşkes bitti mi dendi. Açıklıkla ateşkes bitti dedi Donald Trump. Bir açıklamaları rica edeceğim arkadaşlarımdan. 32. Line'da Donald Trump'ın bugün Mark Rutte'yle ortak basın toplantısında İran'la ilgili dile getirdiği ifadeler var. Çok sertti. Yani İranlı yetkililerle ilgili çok sert ifadeler kullandı. Onlarla görüşmeye değmez be boşuna, yani görüşmeler devam edecek mi diye soruldu. Yani evet, görüşmeye devam ederiz ama bu hiçbir işe yaramaz dedi Donald Trump. Bence İran'la ateşkes sona erdi dedi. İranlılar yalancı bir anlaşma yaptı. Onlar yalancı, hilebaz ve hastalıklı ifadelerini kullandı. İran'ı çok sert vurduk. Ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Hatta nükleer müzakerelerden de bahsetti. Bize nükleeri sonlandıracağız diyorlar. Sonra basına açıklama yapıyorlar. Bu konuyu konuşmadık bile diyorlar. Yalan söylüyorlar dedi. Kemal Hocam, şimdi bilmiyorum, az evvel bir son dakika bilgisi de verdi Muhammed Hocam ama önce ona soracağım. Amerikan askeri yetkilisinin hayatını kaybettiği.
2: Evet, Arap Denizi'nde ama geçtiğimiz hafta oldu fakat yeni açıklandığı noktasında bir bilgi var. Muhtemelen bu da son dönemdeki sürecin hızlanması ve büyük ihtimalle ABD'nin öfkesinin artmasına da etkili olmuş olabilir.
1: Peki size geleyim Kemal Hocam, madem Muhammed Hoca ile başlamışken. Yani o 60 günlük süre zaten pamuk ipliği diye konuşuyorduk. Bitti mi? Ateşkes bitti mi? Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ile İran arasında.
2: Aslında Merve Hanım, ateşkese vardığımız döneme baktığımızda savaşın en olmaması gereken yerde durduğu bir dönemde ateşkes imzalandı. Yani taraflar kendi pozisyonlarını muhafaza ederken bir ateşkes masasına varmaya çalıştılar ve her iki tarafta maksimalist taleplerle bu masaya yaklaştı. Şimdi sağlıklı bir ateşkesin yürüyebilmesi için iki tarafın kendi pozisyonundan vazgeçmesi gerekiyor. Fakat biz gerek İran'ın argümanlarına baktığımızda, gerek Başkan Trump'ın ve ABD'nin argümanlarına baktığımızda her iki tarafta hem kendi kamuoylarını, hem karşı tarafın kamuoyunu, hem de uluslararası kamuoyunu doğru şekilde aslında bilgilendirmeyen bir çerçeve sundular bize. Şimdi Trump'ın açıklamalarına bakıyorsunuz İran'la alakalı. İran tamamen bitmiş, hiçbir kudreti, kapasitesi kalmamış, beraberinde Trump'ın istediği çerçeveye gelmiş. Fakat İranlıların açıklamalarına bakıyorsunuz, birçok mevzu gündeme dahi gelmemiş. Hatta beraberinde Amerikan Başkanı İran'la İran'ın dediği argümanları kabul edecek noktada, ki ateşkes çerçeve metnine baktığımızda da aslında tarafların söylemlerinin ötesinde bir metin de ortaya çıkmıştı. Bu şüphesiz bizim ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip olmamızı zaten zorunlu kılıyordu. Çünkü sürdürülebilir bir durum söz konusu değildi. Diğer taraftan şurası çok önemli. İşgal devleti için, Siyonist yönetim için zaten İran meselesi tamamlanmamış bir misyondu. Özellikle Netanyahu'nun siyasal kariyerini devam ettirebilmesi için süreci derinleştirmesi ve beraberinde bölgedeki saldırganlığı devam ettirebilmesi için İran kartını aktif bir şekilde kullanması gerekiyordu. Bunu yapabilmesi için de yine ABD'yi bir şekilde masaya veya sahaya bir bakım aslında çekebilmesi lazımdı. Diğer yandan İran'ın kazanmış olduğu bir özgüven de var bu süreçte.
1: Öyle mi?
2: Tabii ki. Niçin? Şundan dolayı. Çünkü şöyle bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyı başlattığında masada aslında dört temel husus vardı. Rejimin değişmesi
1: olmadı.
2: İran'ın nükleer faaliyetlerini

0: tamamen durdurması ve nükleerin
1: Trump'ın açıklamalarından
0: dışarı, nükleerin dışarı çıkarılması, geliştirilmiş uranyumun dışarı çıkarılması, füze programının sonlandırılması hiç gündeme bile gelmiyor artık, dikkat ederseniz, ve vekillerine yönelik siyasetinden vazgeçmesi. Ama Lübnan bugün ateşkesin bir parçasıysa demek ki dördüncü madde de olmadı. Bir de buna ek olarak İran savaş esnasında Hürmüz kartını kullandı ve aslında bütün hikaye ateşkesle alakalı bütün hikaye artık Hürmüz ekseninde dönmeye başladı. Bu da beraberinde Tahran'a bir özgüven aşıladı. Ha, bu özgüven abartılı mı değil mi, bunu önümüzdeki süreçte zaten test edeceğiz, göreceğiz.
1: O Hürmüz kartının gücünü de test etmiş oldu bir bakıma İran.
0: Elbette, tabii ki.
1: Belki de Muhammed Hocam, yani Avrupa'dan beklediği desteğin gelmemesinin sebebi de Hürmüz'dü. Yani faturası ağır oldu Avrupa'ya. Bir Donald Trump'ın yaptığı açıklama, Mark Rutte ile ortak basın toplantısında az evvel bu başlıklarını gördük ama o açıklamayı bir dinleyelim, daha sağlıklı değerlendiririz belki bundan sonraki süreci.
2: Bu çok ilginç bir soru. Benim için bence bitti. Ben bir şey yapmak istemiyorum. Onlar balçık, onlar çöp. Hasta insanlar yönetiyor onları. Ve onlar çok acımasız, vahşi insanlar ve ellerindeki nükleer silah kabiliyeti açısından müzakereleri Steve Woodcock, Jared Kushner, bunlar yaptılar müzakereleri ama bana geri dönüp geldiler ve bence onlarla bir şey yapmaya çalışmak zaman kaybı, çünkü onlar yalancı. Bir anlaşma yaptık. Herkes buna katıldı. Hiçbir nükleer silah olmayacak dedik. Bir anlaşma yaptık. Dışarıya çıkıp basına diyorlar ki hayır, böyle bir şey hiç konuşulmadı. Yani onlarla ilgili bir sıkıntı var. Kafadan kontaklar. Yani benim için bu mesele bitmiş durumda.
1: İşte bu sözlerle ifade etti kendini İran konusundaki görüşünü Donald Trump. Dediğim gibi çok sertti. Yani savaşın başından bu yana zaten İranlı yetkililerle ilgili bu tonda ifadeleri kullanıyordu Donald Trump. Çok daha sertlerini de dile getirmişti ama burada bir umut doğmuşken bugün bunları söyledi. Bu arada bir son dakika gelişmesi, İran medyası Bender Abbas'ta patlamaların duyulduğunu ifade ediyor. Bender Abbas limanına yönelik zaten ABD'nin de İsrail'in de saldırıları vardı. Can damarı olarak nitelendiriliyor Bender Abbas İran'ın. Bu gece Hüseyin Hocam, Donald Trump'ın çok sert vuracağız. Yani bu söylemine de alıştık ne yazık ki ama bir kez daha ifade etti. Türkiye'deyken de bunu söyledi. O mu gerçekleşiyor şu an?
3: Yok, sanmıyorum. Yani şöyle, Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir hedefin vuruluyor olması, yani şu an 80-85 hedeften bahsediliyor vuruluyor ama bu gece de vurulacağı anlaşılıyor ama Hürmüz Boğazı'na eğer müşterek amfibi çıkarma harekatı yapmayı düşünmüyorsa ABD'ki şu an mevsimsel şartlar artık o fırsat penceresinin ABD açısından ortadan kalktığını bize gösteriyor. ABD böyle bir harekat yapacaksa, müşterek amfibi harekat, yani o şu anda Arap Denizi'nde beklemekte olan şey var. Bu deniz piyadeleri var. Tripoli ve Buxar görev gruplarında onları sahaya sürmesi lazım. Onlarla beraber tabii 82. Hava indirme işte tümeninden bazı tugayların paraşütçülerin atlaması gerekiyor gibi bir sürü şeyler var.
1: Böyle alabilsem tabii sizi daha uygun olur. Hani Bender Abbas diyoruz. Biraz üzerinden zaman geçince bile bölgedeki önemini, belki lokasyonunu bile tabii ki yani bu aklımızda kalması çok da kolay değil. Şimdi Bender Abbas'a yönelik, tabii yani orada çok büyük bir limana yönelik saldırıların başladığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri daha ziyade İran'ın güneyini hedef aldı dün gece boyunca da. Neden mesela bu bölge? Bender Abbas'ın şu an saldırı altında olması İran medyasının iddiasına göre belki bu harita üzerinde daha net anlaşılır.
3: Şimdi biraz önce Muhammed Hoca da ifade etti. Savaştan önceki hedefler biraz bu mutabakat zaptı süreciyle beraber zamana yayıldı. Yani ateşkes ilan edildi 8 Nisan'da. Ondan sonraki süreçte acaba nasıl ilerleyeceğiz diye 19 Haziran'a kadar taraflar görüşmelerini devam ettirdi. Ama bu ateşkes süreci zarfında da birbirlerini sınayıcı çeşitli körfez bölgesinde saldırılar karşılıklı olmaya devam etti. Aslında şu anda mutabakat zaptının 60 günlük zarfı içerisinde de bu

0: Buna benzer bir şey görüyoruz.
1: Peki ne oldu da dün gece? Mesela İran tehdit olarak algıladığını evet. ifade ediyor iki gemiyi hedef almasının sebebini.
0: Ya, bir şey oldu da? Aslında olan şu, ABD burada 28 Şubat'tan önceki Hürmüz'ü görmek istiyor. İran'da diyor ki tamam ona doğru geçeceğiz ama bize bir kontrol gücü veren bir şeyler istiyoruz biz.
1: Yani ne gibi bir konu? Yani statüsünü yani, değiştirmek istiyor İran ama hangi evet, koşullarda değiştirmek
0: yani
1: istiyor?
0: Yani burada işte İran'ın kontrolünde olan bir Hürmüz derken de bizim biraz Boğazlar'daki bu Montreux Sözleşmesi'ne benzer şekilde buradan geçen gemilere yönelik rehberlik hizmetleri, fener hizmetleri, bir takım kolaylıklara yönelik ekstra para talebi var. Bu talebi İran çünkü aslında ekonomik olarak sıkışmış bir ülke. Yani o dondurmuş varlıklarının serbest bırakılması veya ABD'nin yaptırımları peyderpey ortadan kaldırması, işte İran'ın 300 milyar dolarlık bir
1: dondurulmuş varlık.
0: Yok, dondurulmuş değil de İran'ın 300 milyarlık bir
2: tazminat
0: tekrar tabii. ayağa kalkmasını sağlayacak şekilde yatırımların İran'a akması yönünde Körfez ülkelerinden paraların toplanması gibi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi burada ABD bu mutabakat zaptı sürecinde ne yaptı? Umman'la anlaşarak alternatif bir rota belirledi. Yani savaştan önceki ortadan geçen bir hat vardı şöyle. Hı hı. İran bunu Keşme Adası ve işte bizim buradaki Hürmüz Adası'nın oradan geçirmek suretiyle kendi karasularına, karasına yakın şekilde bir hat çizdi ve savaş esasında bu kontrol sürecini devam ettirdi. Ama şu anda ABD Umman'a yakın bir hattı devreye soktu. Dolayısıyla de facto dedi ki ya senin burada kontrol gücün yok. Ben istersem Hürmüz'ün güneyinde de bir hat çizerim dedi. Şimdi o
1: bu
0: zaman
1: arada,
0: taraflar neyi konuşacaklar?
1: Sirik bölgesine yönelik evet. de saldırıları
0: evet, başladığını söylüyorlar. Hepsi aynı yer.
1: Bender Abbas evet. ve Sirik bölgesi.
0: Evet, hepsi aynı bölge. Yani şurası
1: çok yakın.
0: Çok yakın. Şurası
1: tam
0: zaten,
1: Boğaz'ın çıkışında.
0: Yani şurayı zaten şu bölgeyi İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın genel çerçevesi içerisinde yaklaşık 400-450 kilometre uzunluğundaki bir bölgeyi kendileri açısından kontrollü bölge ve buraya izinsiz girişleri düşmanca hareket olarak göreceklerini savaş içinde zaman zaman da bu 8 Nisan sonrasındaki süreçte ifade ediyorlardı. Ama gelinen noktada şimdi İran'a rağmen Umman yakınlarından geçen gemilere yönelik olarak İran saldırmak zorunda kaldı. Yani zorunda kaldı derken tabii tırnak içinde söyleyelim. Çünkü o zaman eğer buradaki kontrol gücünü kaybederse ABD 1-0 öne geçmiş oluyor. Yani o zaman Hürmüz denen problem ABD tarafından dolaylı yoldan, dolaylı stratejiyle çözülmüş oluyor. İran buna izin vermemek için oradan geçen ticari gemilere saldırdı. Tabii ticari gemilere saldırınca ABD de bir anlamda kendi koruması altındaki bu gemilere yapılan saldırıyı karşılık vermek suretiyle İran'ı cezalandırmak istedi. İran da bunun karşılığında yine Körfez ülkelerindeki ABD'ye ait 85 noktaya, askeri üslerin olduğu Körfez ülkelerindeki noktalara saldırılarını düzenledi. Şimdi bu karşılıklı düelle devam eder iken Amerikan başkanı da ne yaptı? İran'la ateşkesin bir anlamda bittiğini söylüyor. Bu da çok gerçekçi değil. Yani biz göreceğiz ki yine Pakistan devreye girecek, Türkiye devreye girecek.
1: O zaman kısa süreli
0: çok,
1: bir
0: çünkü yani hava çok sıcak. Hava çok sıcak. Orada şimal rüzgarları var. 2 ay kadar sürecek. Yani burada çöllerin esen rüzgar, o aşırı rüzgar nedeniyle toz bulutları bölgede seyir halinde. Sizin burada özellikle helikopterleri uçurmanız o kadar kolay değil. Uçakların performansını yüksek seviyede tutmanız mümkün değil. Dolayısıyla burada savaşmaktan ziyade bir es vermesi gerekiyor sistemin. Böyle karşılıklı düellolar olabilir. Ben 2 aylık süre zarfında büyük bir çatışma, bir savaş beklemiyorum. Böyle bir kapasite yok.
1: Kemal Hocam siz?
3: Ben kötümsel senaryoyu arz edeyim müsaade ederseniz.
1: Buyurun hocam.
3: Oraya mı geleyim bilmiyorum ama.
0: Şöyle yer değişelim. Kablolar yani bunun, şey yapmasın.
1: Evet kablolarımız biraz
3: şimdi,
1: size dikkat edin yani, Hüseyin
3: şimdi,
1: hocam.
3: Dur, şöyle bir durum var. Onu da müsaade
1: Hüseyin
3: ederseniz.
1: Hüseyin doğru derler ki duydunuz. Evet. bu kısa süreli bir çatışma. Arabulucular devreye girecek. Yani Donald Trump'ın ifade ettiği gibi ateşkesin bozulduğu anlamı içermiyor der.
3: Ateşkes hiçbir zaman olmadı. Baştan onu söyleyeyim ben. Bu ateşkes değil.

0: ateşkes koşulları da oluşmadı. Çünkü karşılıklı olarak siz birliklerinizi savaş pozisyonunda tutmaya devam ettiğiniz sürece onun adı ateşkes olmaz. Geriye doğru çekiş olması gerekiyor. Çekilme olması gerekiyor. Azaltma olması gerekiyor ki bu dostça bir tavırdır. Ama düşmanca tavır hala devam ediyor sahada. İki.
1: Her iki taraf açısından.
0: Tabii ama. Tabii.
1: Peki İsrail nerede devrede burada?
0: Her yerde. Aynen. Her anda İsrail var. Yani her anında. Mossad ajanları içeride dolaşıyor sürekli. Oradan rapor aktarıyor. Tabii. Bölgede dolaşıyorlar ve Lübnan harekatını sürdüremiyor şu anda İsrail İran'dan dolayı. Yani oradaki biliyorsunuz 1, 4, 5, 10 ve 11. 5 tane madde 14 maddenin en kritik maddeleriydi. Hı hı. Koşul maddelerdi onlar. Cenevre'de onu görüştüler. Karşılıklı yapılan o dijital imzalar da bu koşullar üzerine imza atıldı, yapıldı. Şimdi dolayısıyla bakın bu ihlal edildi. Tüm cephelerde savaş duracak. Durmadı. Lübnan vurulmaya devam ediyor. Hala devam ediyor. İlerlemeye devam ediyorlar. Lübnan'la İsrail'in resmi hükümetleri karşılıklı Washington'da yapılan anlaşmayı bertaraf ettiler ve çekildiler. Dolayısıyla orada bir anlaşma da söz konusu değil. Yani artık cephelerde savaş ufak ufak tırmanıyor. Bu bir es gibi gözükmüyor benim nazarımda. İki, bugün yapılan Rutte Donald Trump görüşmesinde Donald Trump şunu söyledi. Dedi ki burada deniz yolunu açmak zorundayız. Deniz yolu ne? İşte Hürmüz. Şunu açmak zor. O kadar bastırdı ki bakın ruh halini anlayın orada. Deniz yolunu açmak zorundayız. Hı hı. Arkasından dedi ki Hark Adası'nı işgal edebiliriz dedi.
1: Bugün tekrar evet bunu söyledi.
0: Niye söylüyor durduk yere değil mi Hark Adası'nı?
1: Ama bu 5 aydır gündemde.
0: Ama bugün ilk defa Hark Adası'nı bakın ateşkes ya sözde. Hı. İşgal edebiliriz diyor. Bunu,
1: ama hep
0: bu şu demek. Bir harekat çeşidi planlanmış, ortaya konmuş. Hegzet aldı sözü. Hatırlıyor musunuz? Savunma Bakanı. Orada o da dedi ki o kadar da değil dedi. Yani daha derinlere bir saldırı planlıyoruz dedi. Bu ne demektir? Demek ki İran'ın nükleer tesislerine ve nükleer o elde mevcut 450 kilogramlık zenginleşmiş uranyumu arayıp bulma noktasında bir harekat planlıyorlar. Ben daha öteye götürüyorum. Meşet yarın dikkat etsin.
1: Meşet yarın dikkat etsin. Şimdi bir görüntü geldi. Sıcak bir görüntü. İran hava savunma sisteminin bu şehir yakınlarında bir ABD'ye ait İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş. Bu şehir yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş. Görüntü de ekranlarda. Evet. Siz buradan seçebilirsiniz belki Kemal Hocam.
0: MQ-9 Raptor.
1: MQ-9 doğru.
2: Evet, evet.
0: Çok pahalı Reaper. Bir şey.
2: Yok bunu zaten Reaper. Bundan çerez gibi İran düşürüyor.
0: Düşürüyor. Çok sık düştü.
2: Evet evet. Evet. Yani.
1: Öyle mi?
2: Tabii yani bu savaşta en fazla kullanılan insan savar aracı drone bu. Ve en fazla
1: özelliği ne? MQ-9'un
2: bu bizim
1: yani diğerlerinden ayıran farkı ne diğer İHA'lardan?
2: Ya şu anda yani en gelişmiş insan savarıcı diyebilir dünya Amerika'nın, çapında ABD'nin kullandığı ve bu Reaper ağırlıklı olarak hem taarruz maksatlı kullanılıyor hem de keşif gözetleme ve istihbarat toplama maksatlı
1: bugün
2: kullanılıyor.
1: Bugün Donald Trump dedi ki İHA konusunda iyiyiz ama dünyanın en iyisi değiliz öyle olmalıyız.
2: Evet.
1: Ama en iyisi dünyanın bu mu?
2: Hayır bu o kadar iyi de değil de
1: yani şöyle, onların elindeki
2: en evet, iyisi. Evet yani şöyle bir F-16 gibi düşünün yani insansız hava araçlarının F-16'sı ayarında bir şeyden bahsediyoruz. Hmm. Yani o öyle yaygın kullanılan ve ABD'nin çokça bütün harekatlarda devreye soktuğu yaklaşık 25 yıllık geçmiş olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama bunları da yenileyecek şekilde şimdi MQ-4'ler var. Onlar daha büyük ve daha kapsamlı kullanılan. Yani bunları da geliştirmekte olan bir ABD var karşımızda.
1: Geçtiğimiz dakikalarda da İran'dan bir açıklama gelmişti. Bu bölgelerde İran hava savunma sistemlerinin devreye girdiği konusunda. Herhalde bu açıklamayı yaptıktan sonra nihai açıklamayı yapıp bu İHA'nın düşürüldüğü görüntüsünü de paylaştı.
0: Ya dediğimiz bu savaşta 28-30 civarı.
2: Tabii, tabii. Komutanım, o kadar tabii.
0: Büyük miktarda düşürdüler. Hı hı. Yani MQ-9'ların bizim Anka-3'ün yanına bile yaklaşamayacağını ben düşünüyorum. Yani Bayraktar TB-3 hatta çok daha yetenekli. Hı hı. Görünürlükleri çok düşük onların. Aldatma da yapabiliyorlar ama MQ'larda böyle bir yetenek yok. Giriyorlar, bomba bırakıyorlar, füze atıyorlar ya da işte keşif gözetleme yapıp dönemiyorlar geriye. Yani dolayısıyla bazı yetenekleri çok düşük. Yani dünyanın en iyisi olduğunu zannetmiyorum ama yani ya şöyle, bu Amerika'nın kullandığı en iyi model bu şu anda.
1: Ellerindeki
2: yani
1: en
2: model. Yani en fazla, en yaygın kullanılan herhalde modeli, yani kullanılan ve 2000'li yılların başından itibaren bunu çok çok kullandılar.
0: Tabii.
2: Şu anda bunu yeni versiyonlarıyla, yani bunu F-16 gibi düşünün derken, bunu şimdi F-35 versiyonunu ABD çıkardı. Arkasından geliyor yani.
0: Ya sahada yok şu anda, evet, onlar. Evet. Ama burada bakın,
1: siz niye o bölgeyi uyardınız yarın için, Meşhed bölgesini?
0: Ya şimdi yarın cenaze töreni var biliyorsunuz şeyde, Meşhed'de. Yani Trump şunu söylemişti ya, istesek bu toplanan kalabalığı ve içindeki bürokratları ve siyasetçileri ve devrim muhafızlarının üst düzey yetkililerini bir çırpıda öldürebilirdik dedi. Bu cenaze törenleri başladığında. Şimdi yarın son gün. Ya, dolayısıyla dilimin ucuna gelmesini istiyorum ama.
1: Bir de esnasında İsrail medyasının kışkırtmaları mesela, orada edilen intikam yeminleri, sonuçta bir İran bunu yaz süreci olarak da tanımlıyor ve İran kamuoyunun da böyle bir yaz yani, kültürü var ve İsrail basını sanki Amerika Birleşik Devletleri'ni bu görüntülerin rahatsız etmesi için
0: tahrik ediyor.
1: Her evet
0: tahrik
1: türlü
0: ediyor.
1: Tahrik
0: şimdi bakın Meşhed burada. Yani nerede diyelim, Türkmenistan sınırında bir büyük bir il ve kutsal bir yer. Hamaney'in doğduğu yer diye hatırlıyorum ben. Şimdi burayı daha önce bir harekat yaptılar, bombaladılar. Çok şaşırdı herkes. İşte Hegzet'in bugün dediği derin taarruz çok büyük ihtimalle İran'ın doğusuna kadar uzanan bir nokta. Başka bir şey aklıma gelmiyor Meşhed dışında. Dikkatli olmak lazım yani için. İran açısından söylüyorum. İki, Da Vinci'nin şifresine döndü bu iş artık. Yani bir şey var, 400-500 kilogramlık uranyum var. Nerede saklanıyor bu? Meşhed'de mi saklanıyor? Tahran'ın civarında mı? Yoksa 9 tane nükleer tesis var bölgede. Onların tünellerinde mi? Çok bilinmiyor nerede olduğu. İddia şu, 200 kilogramı işte İsfahan'da, Fordo'da, orada burada yıkıntıların altında kaldı. Gelin çıkartın dendi bir yere. Geri kalan nerede bilmiyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok yabana atmayın bu konuyu. 450 kilogram, 50'şer kilogramdan 9 nükleer başlık demek. Evet. 50 kilogramlık nükleer bir silahın Tel Aviv'i, işte ne bileyim İsrail'in hemen hemen 3'te 2'sini yok edecek gücü var. Onun için çok endişeliler. Taklılar mı acaba nükleer? Hürrem Şah 4'ün başlığı aslında 50...
2: Ama Kemal Hocam bakın burada şu var. İran'ın böyle bir niyeti var mı? Yani
0: yok gibi
2: İsrail
0: gözüküyor.
2: Bunu kaşıyor. Yani sanki İran nükleer silaha sahip olsa gidip bunu kullanabilecek mi? Ben hiç sanmıyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Yani evet.
0: Ama bunu, bu algı hep var işte.
2: Bu algıyı yaratan kim?
0: Trump
2: İsrail'in,
0: da bundan endişe ediyor.
2: İsrail'in kendisi, evet. Ve ABD de bunu 2002 yılından itibaren bolca İsrail'in gemisine bindi. Onlar da aynı dille konuşuyorlar.
0: Ama bir şeyi 40 kere söylerseniz.
2: Evet. O algı yaratıyorlar.
0: Yaparlar yani.
2: İşte yanlış o.
0: Ama Hürmüz'ü de mesela konuştuk. Ya kapatması hayır, çok zor dedik. Ama kapattılar bir
2: şöyle,
0: anda.
2: Şöyle İran ben kapatırım diyordu ama. Hı. İran ben nükleer silah sahibi olursam İsrail'i vuracağım demiyor ki. Burada bir ufak bir nüans var.
0: İsrail'i yok edeceğiz diye naralar atıyorlar komutanım. Bunlar evet. Yani şöyle söyleyelim evet. İsterseniz. Harekatın şu anda yapılan bombalamanın yerlerinde çok kritik şeyler var. Bandar Abbas'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var. Karargahı var. Devrim muhafızları. Hemen güneyinde aşağı doğru inerseniz eğer o Sirik bölgesi kuzeyde gelen Sirik bölgesi ve Casp bölgesinde 1. 2. Hava Kuvvet Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının karargahları var. Şu anda bu şehir bölgesinde yine aynı şekilde tahkimli mevziler var. Bu bölgeyi
1: Kemal
0: komple
1: hocam,
0: bombaladılar şu anda.
1: Siz anlatırken ekranın sol köşesinde, sol tarafında Irak'tan canlı görüntüler geliyor. Hamaney'in cenaze töreni
0: Necef'te.
1: Necef'te. Yani üçüncü ülke oldu herhalde değil mi? Yani İran'la beraber Lübnan'da da temsilen cenaze törenleri düzenleniyordu. Şimdi Irak'ta
0: Tahran'da yapıldı, Kum'da yapıldı. Necef'te yapılacak, yapılıyor. Hı-hı. Yarın da en son Meşhed'de yapılıp gömülecek.
1: Lübnan'da da yapıldı.
0: Lübnan'ı hatırlamıyorum.
1: Anmalar.
0: Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum.
1: Cenaze gitmedi.
0: Anma yapıldı tabi.
1: Yani
0: tabii.
1: Periferisine bakmak
0: yapıldı.
1: Açısından İran'ın
0: doğru,
1: en azından
0: doğru,
1: etki alanlarını konuşuyorduk ya az evvel. Proksilerinden de bahsetmişti Hüseyin Hoca. Onu hatırlatmak istedim. Buyurun.
0: Tabii. Şimdi dolayısıyla bu bölgede bugünkü ifadelerden yola çıkarsak eğer niyet var yok bilemem. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst düzeydeki sesi çıktı, dedi ki biz artık burada anlaşmayla ilgilenmiyoruz. Yani yalancı dedi, sahtekar dedi, daha dilimizin varmayacağı çok ağır ifadelerde bulundu. Dolayısıyla o 14 maddenin hakikaten 5 maddesi çok kritik. Diğerleri de kritik, geri adım atılmıyor. Hocalarım söylediler. Atılmayan geri adım burada sürekli savaşı ön plana çıkartıyor. Şimdi ne olur bundan sonra? Bundan sonra ne olur? Şimdi bu süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri bir bütünleme yaptı. Bütünledi. Yani mühimmatlarını bütünledi. Askerlerini gönderdi. Orayı tahkim etti. Elde ettikleri savaş tecrübesi var burada bir miktar. Onu kullanarak alınan dersler kapsamında yeniden teşkilat

0: kapandı ve pozisyon aldı. İran ne yaptı? O da aynı şekilde yaptı. Karşılıklı olarak bu tahkimat yapıldı. Güçleniyorlar gittikçe. İran'ın bu cenaze töreni dolayısıyla oradan kaynaklı bir psikolojik üstünlük elde etmesi sağlandı. Amerika'nın da aynı şekilde bir üstünlüğü söz konusu. İsrail buradan nemalanmaya çalışıyor. İran'daki savaşın kazananı İsrail oluyor. Lübnan'da ilerlemesi kolaylaşıyor. Yani fırsatçı, opportunist bir yapısı var İsrail'in. İran'da bütün gözler varken aynı anda Litani Nehri'nin kuzeyindeki nehre geçiyorlar.
1: Hocam ben sizi bölüyorum ama son dakika gelişmeleri arka arkaya geliyor. Konarak ve Çabahar bölgelerinde de patlamaların meydana geldiği belirtiliyor. Evet, bu arada Axios ki savaşın başından itibaren herhalde en önemli son dakika bilgilerini Axios paylaştı. Yine bir son dakika açıklaması var Axios'un. ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı diyor Axios.
2: Yaklaşık 1,5-2 saat önce Vance kısa bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Evet, Vance şunu söylemiş. Tam da aslında Başkan Trump'ın açıklamalarının hemen ardına denk gelen bir durumdu. Biz İran'la bir anlaşmaya varmaya çalıştık ama bu gitmiyor. Başkanın elinde çok ciddi değerlendirdiği şu an opsiyonlar var. Bu gece ne olacağını size söylemeyeceğiz. Söylemeyeceğim demiş. Ama muhtemelen bu gece için belirli planlamalar artık oluşmuş. Öyle gözüküyor. Hexet'in büyük ihtimalle Ankara sonrasında bir Tel Aviv ziyareti olacaktı. Onun iptal edildiği.
1: O güvenlik gerekçesiyle mi iptal edildi sizce?
2: Bundan dolayı diye düşünüyorum.
1: Ben yani bu saldırı dalgası başlayacaktı.
2: Evet, yeni bir dalga ve doğal olarak süreci yönetmek gerekiyor merkezden.
1: Bir yandan da.
0: Yani çok güvenlikten ziyade dediği gibi hocamın, yani orada bir yönetim gerekiyor. Yani gidecekler durum odasına, yetişmişlerdir muhtemelen. Ya da yolladılar şu anda.
1: Muhtemelen yolladılar.
0: Uçakta yönetiyorlardır zaten burayı şu anda. Merkez Kuvvetler Komutanı sorumlu her yerden bu bölgede. Onlar da uçaktan talimatlarını veriyorlardır. Bu lokasyonlar anlamlı yerler. Dolayısıyla burada hedef biraz da sıklet merkezi, ağırlık merkezi devrim muhafızlarının bulunduğu bölgeler. Yani nükleer değil, elektrik tesisatı değil, sivil hedefler değil, stratejik noktalar değil. Ama devrim muhafızlarının tahkim ettiği noktaları yumuşatıyorlar. Eğer bu kapsamlı bir hava harekatı ise, komutanım uzman bu konuda, kapsamlı bir hava harekatı ise bunun arkasında mutlaka bir harekat çeşidi daha ilave etmeleri gerekir. Aksi halde geriye gidiş olur. Ne olabilir peki? Yani
1: ne tür bir harekat olduğunu çözümleyebildiniz mi Hüseyin Bey? Yani size atıfta bulunduğu için Kemal Hoca soruyorum.
3: Şöyle, şimdi burada herhangi bir şekilde
1: bu gelebilirseniz deniz, bu arada buyurun.
3: Deniz piyadelerini kullanarak bir amfibi harekat yapılma ihtiyacı var zaten. Yani siz Hürmüz Boğazı'nı
1: bu arada CENTCOM'un açıklaması var. Müsaadenizle. Başkomutanın talimatıyla siz dediniz. Zaten uçaktan yönetiliyordur bu süre. Şu an yoldalar. Donald Trump ve heyeti muhtemelen dönüş yolundalar. Başkomutanın talimatıyla ABD Merkez Komutanlığı güçleri Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneklerini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a karşı ek saldırılar düzenlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri hayati önem taşıyan uluslararası bir su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebata karşı son zamanda gerçekleştirdiği haksız saldırılardan dolayı İran'ı sorumlu tutmaktadır. Burada ek ifadesi ne anlama geliyor şu an bu açıklamada?
0: Yani ihtiyaç duymuşlar böyle bir hareket. Bu cümle yani, bir yerden
1: bu ateşkesin sona erdiğinin bir açıklaması mıdır, yoksa ek olarak yani bu süreç boyunca bir operasyonun gerçekleştirileceği açıklaması mıdır sizce?
3: Yani ben hala bunu bir operasyon gibi görmüyorum.
1: Görmüyorsunuz.
3: Ama burada şu var. NATO'nun bu Ankara'daki zirve bildirgesinde de yer alan bir şey var İran'la ilgili. Aslında şu anda kullanılan dil de onu işaret ediyor. Birincisi, İran'ın nükleer silah edinmemesi yönündeki ortak politika. İkinci olarak da Hürmüz'ün bu denizdeki, boğazlardaki serüfer serbestiyeti konusunda İran'ın engelleme yapmaması. Yani NATO ülkeleri de artık ABD ile aynı dili konuşuyor. 32 ülkede altına imza attı.
4: Doğru.
3: Yani burada gerekirse bu noktadan sonra Trump eğer sistemi doğru çalıştırabilirse, o da NATO'nun dördüncü maddesi kapsamında talep ederse buradaki Hürmüz Boğazı'ndaki süper serbestliğinin olmaması demek NATO için bir tehdit olarak ortaya konabilir ve burada NATO'nun da ortak operasyon yapmak için İran'a karşı güç kullanma yönünde bir irade ortaya koyabileceğini görebiliriz.
0: Burada
3: bu
0: şey,
3: geleceğe yönelik bir şeyden bahsediyoruz.
0: Komutanım, ilave edeyim söylerseniz, evet. Sözünüz kesim ama kusura bakmayın. Yani şimdi burada 2003-91-2003 harekatlarını hatırlayın. Bu harekatlar Körfez harekatı. Aynı evet. Harekat yeri. Aynı coğrafya.
3: Evet.
0: Bu sefer Irak'ta ama o zaman hedef. Şimdi İran. Hiçbir şey değişmedi. 91 ve 2003'te ABD ve koalisyon kuvvetleri Türkiye'den ne talep etti? Hatırlıyor musunuz? Bir şey istemişlerdi 91'de ve 2003'te. Topraklarınızı kullanabilir miyiz? Reddettik biz.
3: Evet.
0: Şimdi aynı şey olabilir mi? Yani NATO dedi ya komutanım, ben de onu söyleyecektim. Bakın evet, bakın çok tehlikeli.
3: 1 Mart 2003.
0: Evet. Teskin yani ya. Şimdi NATO dedi ya bildirgesini 32 ülke imza attı altına. İçinde Hürmüz ve nükleer var İran'la ilgili. Rutte de bugün aynı şeyi söyledi. Yani NATO üyesi ülkeler Hürmüz ve nükleer konusunda Amerika ile mutabık, komutanım söylediği evet. gibi. Bu şu demektir. NATO yakında bu ABD koalisyonuna katılabilir.
3: Tabii.
0: Türkiye'nin pozisyonu çok kritik burada. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çözdü bugün. Çok büyük ihtimalle bu savaşa girmeyecek Türkiye. Hı hı. Ve bizden istenen İran harekatı gelişirse derinlemesine, Hegseth'in söylediği gibi, hı hı. bu derinlik nereden genişleyecek?
1: Nereden?
0: Hemen söyleyeyim.
1: Nereden?
0: Şu bölge çok tehlikeli bir bölge. O zaman İran, Irak harekatı esnasında ABD yardım etti. Neredeyse birlikte yaptılar bu harekatı. İran da itiraf ediyor. Yıllardır size destek verdik diyor. Irak'la ilgili harekatlarımızda. Suudi Arabistan 67 milyar dolar verdi sırf bu harekatlar için. Yani adam hem
1: nereden genişleyecek şimdi?
0: Şimdi ben onu söyleyeyim. Bakın olursa. Bu şu anda İran hedef olduğu için buradan harekat yapması çok kolay gözükmüyor. Katılırım. Evet. Yani uçar birlik harekatı ya da hava hücum harekatı, amfibi harekat ya da işte derinlikte Delta Force harekatları gibi özel kuvvet harekatları riskli. Kuzeyden bir harekat, hep başından beri söylüyorum. Şu bölge önemli.
1: Hazar bölgesi.
0: Hazar. Evet. Hazar. Ve iki tane yerden girersiniz buraya.
1: Peki,
0: Azerbaycan'dan,
1: Hazar
0: bölge... Natçı şeyden ve Türkiye'den. Türkiye'den ve Azerbaycan ve Hazar coğrafyasından, şu coğrafyadan kuzeyden girmek zayiatı minimize eder. Çünkü bütün sıklet merkezini İran güneye verdi.
1: Peki
0: bütün devrim muhafızlarını buraya girdi.
1: Ülkelerin Hazar Denizi kıyısından gerçekleşir mi?
0: Bakın işte haritada bir İran'ın var zaten. Oradan girdi yapılacak. Ama yığınak lazım. Nereye yığacaksınız
1: yani kuvvetlerinize? Yani kuzeyinde Rusya'nın evet. etkisini de düşünürsek o yüzden sordum. Yani
0: anlaşırlar. Yani
3: burada savaş...
0: Kolay anlaşırlar bu konuda.
1: Bugün Çin'le bu konuda saldırmazlık konusunda anlaştığı gibi bu durumda Hazar Denizi'nden İran'a müdahale noktasında Rusya'nın da müdahale etmemesinin hususunda anlaşabilirler diyorsunuz.
0: Ama çünkü ben şöyle iki ay önce söyledim. Dedim ki ABD İran'a takmış durumda. Bakın ABD İran'a Irak'a yaptığı gibi kafayı
1: İstediğini
0: takmış durumda.
1: Şey.
0: Kesinlikle. Bir de Irak Savaşı 22 gün sürdü. Güneyden yaptıkları için kuzeyden yapsalardı belki birkaç gün sürecekti. Ve çok zayiat verdiler güneyden yaptıkları harekatta. O yüzden Türkiye'yi habire suçladılar, hatırlayın, yıllarca. Şimdi burada Merkez Kuvvetler Komutanı bakıyor karargahından haritaya, bizim baktığımız gibi. Şimdi ben buraya nereden girebilirim diyor. Hark Adası'nı nasıl işgal edebilirim? Tahran'ı nasıl düşürebilirim? Merkez Kuvvetler Komutanı'na böyle bir görev verilmiş. Harekat planı var. Bunda İsrail'in de parmağı var, katkısı var. Müşterek hareket ediyorlar çünkü. Dolayısıyla burada en kolay girdi yapılan yer, hatırlayın Azerbaycan ziyaretini, Ermenistan ziyaretini G.D. Vance'ın. Hatırlıyor musunuz geçen
1: evet.
0: ay?
1: Evet.
0: Gitti, tek tek gezdi oraları.
1: Evet.
0: Niye? Yani hiçbir şey yoktu ortada. Azerbaycan'ı ziyaret etti.
1: Burada bir donanması da var İran'ın bildiğimiz kadarıyla. Çok güçlü olmasa da. Bir
0: ama
1: de Hazar, bu
0: Hazar
1: bölgesini konuştuğumuzda buradan yani iddia o ki kesinlikle resmi olarak kanıtlanmış bir durum değil, kamuoyuna tamam. paylaşılmış. Rusya'dan destek aldı Hazar Denizi
0: evet,
1: üzerinden.
0: Evet.
1: Dolayısıyla buradaki donanma birkaç defa hedef alınmıştı.
0: Donanmaya gerek yok burada. Çıkartma yapsa yeterli. Bir de Türkmenistan'da ABD üsleri var. Unutmayın bunu. Yani
1: ama hiç kullanılmadı.
0: Hiç kullanılmadı.
1: Evet.
0: Hiç kullan. Bak adı bile geçmiyor. Biz de geçirmeyelim isterseniz. Parantezi kapatalım. Ama bu bölgede ABD'nin varlığı var kuzeyde. Özellikle şu bölgede Kafkasların, bir de Zengezur koridorunu düşünün. O bölgede Ermenistan ABD yakınlaşmasını düşünün. Koyun onu da planın içerisine. Niye yakınlaşıyorsunuz Ermenistan'la durduk yere? Ve niye ziyaret ediyorsun?
3: Kemal Hocam, bence o

0: Yani kuzeyde biraz
1: noktalar.
0: Anlıyorum
1: yani,
0: komutanım yani ben şöyle, zorluyorum. An, zorluyorum durumu şu an farkındayım.
1: Ama bu olacak. Yani
2: sizin
1: şöyle.
2: Nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi, olası bir harekat planı doğrultusundaki fikriniz?
1: Yani ABD ne yaptı? 90-91 yılında birinci Körfez harekatını yaptı Irak'a karşı. Ondan sonra 12-13 yıl sonra 2003 yılında gitti Irak'ı işgal etti. Yani İran'a yönelik Kemal hocama katılıyorum. ABD İran'a bir şekilde dize getirmek için elinden geleni yapacak. Bu şu anki başlatılan harekat veya işte 8 Nisan'daki ateşkes ve sonrasındaki süreç ABD açısından zaman kazanıp yeniden İran'a saldıracağı zamanı en doğru şekilde belirlemek. Şu an harekat yapmak için ABD hazır değil. ABD burada büyük bir savaşı yapacak durumda değil. Ama İran'ı bir şeylere zorluyorlar. Zorluya zorluya gitmek istiyorlar. Çünkü eğer ki İran'ı davranış değiştiği konusunda ikna edebilirlerse ki bununla ilgili sinyaller alıyorlar.
2: Pes yani ettirmek
1: tabii ki,
2: diyorsunuz.
1: Tabii Trump şimdi tabii bugün Trump onlara kötüler diyor. İki gün önce çok zeki insanlar iyiler diyordu. Yani Trump'ın söylemlerinden daha ziyade buradaki önemli olan acaba Hürmüz Boğazı ile ilgili ne değişiyor? İran'ın aslında o savaşın içerisindeki Hürmüz'ü ağırlık merkezi haline getiren politikası veya Hürmüz'e el koyması dünyadaki hem petrol akışını durdurdu hem de Hürmüz'e hepimizin dikkatlerini çekti.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.

Yeni günden merhaba, günaydın efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Bültenimize gecenin en sıcak gelişmesiyle başlayacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'da sarf ettiği "İran'ı sert şekilde vuracağız" sözleri saatler sonra sahaya yansıdı. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada başkomutanın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik ek saldırılar başlatıldığı ifadesi kullanıldı. ABD ordusu ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleriyle Sistan ve Belucistan eyaletlerine bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerini vurdu. Saldırılarda İran'ın askeri tesisleri hedef alındı. İran medyası Sirik'teki devrim muhafızlarına ait deniz üssüne 8 bombanın isabet ettiğini duyurdu. Bender Abbas'ta 8, Kunarek'te ve Çabahar'da ise en az 10 patlama sesinin duyulduğu aktarıldı. Bu şerit kentindeki bölge sakinlerinin de 2 patlama sesi duyduğu yine gelen haberler arasında yer alıyor. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapnel isabet ettiği bilgisini de paylaştı. Patlamaların ardından Çabahar kentinin bazı bölümleri de elektrik kesintisi yaşandı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından saldırıların İran'ın gemileri bombalamasına misilleme olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Garibabadi, Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o güç dilini daha iyi anlıyor ifadelerini kullandı. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai de saldırgan düşman ve işbirlikçileri ağır şekilde cezalandırılacaktır açıklamasında bulundu. Bu arada İran hava savunma sisteminin Buşehir yakınlarında bir ABD İHA'sını düşürdüğü de yine duyuruldu.

0: ABD Başkanı Trump, İran'ın askeri gücünü büyük ölçüde kaybettiğini ifade etti. Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini de sözlerine ekledi. Detayları ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinden Washington'a dönerken İran konusunda son derece kritik bir açıklama yaptı. Trump, İran askeri olarak zaten yenildi, çok az güçleri kaldı, şimdi anlaşma yapmak için bizi arıyorlar ama sorun şu, bu anlaşmaya sadık kalırlar mı, güvenilirler mi emin değilim dedi. Bu sözler Washington'ın İran dosyasındaki yeni stratejisini açık biçimde gösteriyor. Önce sahada askeri üstünlük kurmak, sonra İran'ı daha zayıf bir pozisyonda masaya çekmek. Trump'ın mesajı şu, İran baskı altında anlaşma istiyor ama Amerikan artık yalnızca imzaya değil güvenilirliğe bakacak. Bu açıklamadan hemen önce ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni saldırı dalgasını duyurdu. CENTCOM'a göre Amerikan kuvvetleri İran içinde 80'den fazla hedefi hassas mühimmatla vurdu. Hedefler arasında hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, kıyı radarları, gemi savar füze tesisleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki devrim muhafızlarına ait 80'den fazla bot yer aldı. CENTCOM bu operasyonun İran'ın Hürmüz'de ticari gemileri tehdit etme kapasitesini zayıflatmak için yapıldığını açıkladı. ABD ana akım medyasında bu gelişme ateşkesin fiilen ağır hasar aldığı yeni bir tırmanma olarak değerlendiriliyor. Reuters ve CBS saldırıların Hürmüz'den geçen ticari gemilere yönelik son saldırı iddialarının ardından geldiğini yazdı. Associated Press'te bu gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini ve küresel piyasalarda yeni bir enerji şoku kaygısı oluşturduğunu aktardı. Washington Post'a göre Trump bir yandan İran'a karşı çok sert bir askeri cevap verirken diğer yandan kapıyı tamamen kapatmıyor. Yani baskı altında yeni bir anlaşma ihtimalini masada tutuyor. Askeri çevrelerde operasyon İran'ın Hürmüz'de kurduğu asimetrik deniz baskısına doğrudan darbe olarak okunuyor. Çünkü vurulan unsurlar İran'ın küçük botları, kıyı radarları ve gemi savar füzelerle ticari geçişi tehdit etme kapasitesinin parçaları. İstihbarat çevrelerinde ise temel soru şu, İran gerçekten anlaşma yapmak mı istiyor yoksa zaman kazanmak için yeniden diplomasi dilini mi kullanıyor? Sonuç olarak Trump'ın son açıklaması krizin yeni çerçevesini ortaya koyuyor. Amerika İran'ın askeri kapasitesinin kırıldığını savunuyor, Tahran'ın anlaşma arayışında olduğunu söylüyor ama artık esas meselenin İran'a güvenilip güvenilmeyeceği olduğunu vurguluyor. Bu nedenle Hürmüz krizi yalnızca askeri bir çatışma değil, aynı zamanda güvenilirlik, enerji güvenliği ve yeni bir ABD-İran anlaşmasının kaderi meselesine dönüşmüş durumda.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin kapanışında önemli mesajlar verdi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını söyledi. Adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili sözlerine yanıt veren Erdoğan, her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok ifadesini kullandı.
2: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
3: Dünyanın gözlerini çevirdiği Ankara'daki zirveyde daha güçlü bir NATO'nun temellerinin atıldığını vurguladı. Sorumluluk üstlenmeye hazırız dedi.
2: İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin kapanışında kameralar karşısına geçti. Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı soruldu.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
3: Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in F-35'lerle ilgili sözlerine de yanıt verdi.

0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
1: Merak edilen bir diğer konu ABD Başkanı Trump'ın katsayı yaptırımlarının kaldırılması konusunda Türkiye'ye bir takvim verip vermediğiydi.
0: Teşekkür ederim. Takvim demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız.
1: Erdoğan'a Trump'ın İran'da ateşkes bitti açıklaması ve müzakerelerde soruldu.
0: Bu masa farklı bir masa ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
1: Ve Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere düzenlenen saldırılar.
0: Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
2: Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Türkiye'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür edilen o bildiride müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu.
3: Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunuldu. Bildiride bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılık teyit edildi. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. 2026 yılı için müttefikler Ukrayna'ya 70 milyar euro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ediyor. 2027 yılında da en az aynı düzeyde desteğin sürdürülmesine yönelik egemen kararlarını teyit ediyor denildi. Sonuç bildirisinde ayrıca müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır ifadeleri kullanıldı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerini tekrarladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum diyen Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vereceklerini de söyledi.
4: Başkan Erdoğan'ı seviyorum ve kendisiyle iyi anlaşıyorum.
3: Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum dedi. Türkiye'nin askeri gücüne vurgu yaptı.
4: Türkiye büyük bir askeri güç, güçlü bir ordusu ve donanması var. Türkiye savaşa girebilirdi çünkü sağlam ordusu var ama savaşa girmedi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini yineleyen Trump, F-35 ile ilgili de önemli mesajlar verdi.
4: Başkan Erdoğan'ı seviyorum. Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği şeyleri sevmiyorum. Erdoğan Netanyahu'yu sevmiyor, Netanyahu da Erdoğan'ı. Türkiye'yi sevmemeleri normal çünkü Türkiye çok büyük bir askeri güç ve artık F-35'leri de alacaklar.
2: Z Zirvenin en çok konuşulan konusu hiç kuşkusuz Trump'ın katsayı yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik mesajlarıydı. Türk savunma sanayisini yakından ilgilendiren bu karar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dünya basını Erdoğan istediğini aldı manşetlerine attı. İsrail ve Yunanistan'dansa tepki sesleri geldi. Peki yaptırımlar teknik olarak ne zaman kaldırılacak? Takvim nasıl işleyecek? İşte merak edilen o cevaplar.
5: Birinci adım katsayının kaldırılması. İkinci adım F-35 programına geri dönüş görüşmelerinin yapılması.
6: Trump dostlarımıza yaptırım olmaz diyerek müjdeyi verdi. Bu açıklama Türkiye'ye uygulanan katsa kurallarının sona ermesi anlamına geliyor. Peki ne zaman?
5: Tahmini takvim diye bana soracak olursanız katsa 2026 sonu kalkarsa 2027'de teknik görüşmeler başlar. 2028'den itibaren de teslimat başlayabilir. Bu önemli.
6: Trump'ın açıklamaları aslında sürecin başlangıcı anlamına geliyor. İki ülke diplomatları teknik görüşmeler yürütecekler. Rusya'dan alınan S-400'lerin durumu da en önemli bilmece.
7: Amerikan bürokrasiyle Türk bürokrasinin tekrardan oturup bazı konularda aynı çizgide, aynı düzlemde buluşması gerek.
8: Kongre'ye bir yazılı metin şeklinde katsa yaptırımlarının kalkması için gerekli koşullar oluşmuştur şeklinde yürütmenin başı olan devlet başkanı böyle bir yazı aktardığında tek bir kalemde çözülecek gibi gözüküyor.
6: Yaptırımlar 2017 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla başlamıştı. Sonrasında Türk savunma sanayi kuruluşlarına kredi engeli, ihracat yasağı, ihale ve sözleşme engelleri ve bazı isimlerin ABD'ye giriş yasağı getirilmesi gibi kısıtlamalar getirilmişti.
5: Kağıtsayla hangi engeller getirilmişti Türkiye'ye? ABD bankalarının savunma sanayi başkanlığına 12 ayda 10 milyon dolardan fazla kredi vermesi yasak mesela. Bu da bir kağıtsa. Ya, uluslararası kredi engeli var. F-35 programından çıkarılmıştık biliyorsunuz. F-16 modernizasyonumuz gecikti.
9: Katsa yaptırımları, savunma sanayi başkanlığına yapılan yaptırımlar, kredi engellemeleri ve ihracat engellemeleri gibi bazı sınırlamalar. Ancak F-35 bundan sonra yürürlüğe giren kısıtlamalardı. Şimdi F-35'ler teslim edilse dahi bir de bunun üretim süreci var. Türkiye üretim sürecinden de çıkarılmıştı. Ancak tekrar dahil olabilmesi için bu defa Kongre onayına ihtiyaç olabilir.
6: Ancak F-35 programındaki üretim sürecimiz Katsa'yla dolaylı yoldan bağlantılı. Yani F-35'leri alsak bile tekrar üretim için Kongre onayı gerekebilir.
5: Kongre aşaması var. Kongre'den geçmesi gerekiyor. Çünkü işlemlerin yerine getirilmesiyle ilgili Kongre'ye yasal sürecin tamamlanması her zaman aynı olmayabiliyor. Katsa kalkarsa tamam ama sonra da üretici olarak 9,5-10 milyar dolar kadar bir 900'ün üzerinde mal üreten bir ülkeydik biliyorsunuz. Yani bu işin ortak çözüm ortağıydı.
6: Trump'ın Türkiye'ye kapıları yeniden açan mesajları İsrail ve Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Soykırım ordusunun başbakanı Netanyahu panik halinde açıklamalar yaptı. American
10: Force. Başkan Trump'ın Erdoğan'la kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmadığını herkes anlıyor. Bence F-35'ler Türkiye'ye satılmamalı.
6: Aynı soru Yunanistan lideri Mitsotakis'e de soruldu. Mitsotakis yorumdan kaçındı ama üstü kapalı şekilde memnuniyetsizliğini dile getirdi.
11: Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına yorum yapmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim ki bir ittifak iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanmalıdır.
6: Dünya basında Erdoğan-Trump görüşmesini manşetlerden duyurdu. El Cezire yaptırımların kaldırılmasını Washington'ın Türkiye politikasında önemli bir değişimin işareti olarak değerlendirdi. Amerikan ABC News Türkiye bölgesel diplomaside öne çıkıyor başlığını attı. CBS News'a Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yaptı. Yunanistan medyasından Banking News'a en büyük kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesini kullandı.
2: Muhalefetin yıllardır itibarsızlaştırmaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı efendim. Dünya liderleri külliyeye hayranlıklarını gizleyemediler. Zirvede yaşananlar muhalefetin külliye ile ilgili tutumunu ve eski Türkiye özlemini akıllara getirdi.
12: Bu büyük bir ülkenin vasfıdır. Aslında bununla hani parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin bununla gurur duyması gerekiyor, iftihar etmesi gerekiyor.
3: Muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde olan milletin evi yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. ana muhalefet partisinin yıllardır itibarsızlaştırmaya çalıştığı külliye, dünya lideri

0: liderlerini kendisine hayran bıraktı. CHP külliyeyi kapatmakla tehdit etti. Seçimi kazanmaları halinde Çankaya Köşkü'ne taşınmayı vaat olarak sundu.
1: Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım.
0: Altılı Masa'nın en büyük vaatlerinden biri de parlamenter sistemdi. Buna göre Türkiye'de sistem değişikliği olacak, dünya liderleri eski başbakanlık binasında ağırlanacaktı. Yani eski Türkiye'ye dönülecekti.
2: Koalisyon protokolü hazırlanıyor.
3: Cumhurbaşkanı 50+1 alacak. Evet. Seçilecek, sonra %1 almış Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Siz buna inanıyor musunuz?
0: Başkan Erdoğan'ın vizyoner bakış açısıyla Türkiye Devler Ligi'ne yükseldi.
4: Külliye'de aslında hem diplomatik anlamda çok önemli mesajların da içerdiği, mehter marşıyla karşıladığımız, devletlerimizin, eski devletlerimizin bayraklarının o önünden geçerek Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulleriyle beraber bir resepsiyon gerçekleştirdi. Ve Sayın Trump'ın sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırı için ve onun liderliğinden dolayı geldiğini, çünkü liderler arasında baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız en kıdemli lider esasında. Yani bir anlamda ittifakın hafızası. Bu anlamda Türkiye'nin kazanımları çok çok büyük olduğunu düşünüyorum.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tüm dünyaya örnek oldu. Beştepe kritik toplantılara ev sahipliği yaptı.
4: Türkiye tabii yani son 25 yılda AK Parti hükümetleri döneminde gerek altyapıda gerek üst yapıda, yani bunu söylememize gerek yok, çok önemli noktalara geldi. Trump'ın kendine has bir tavrı ve tutumu var. İşte uçaktan indikten sonra uçağımı beğendin mi diye Sayın Cumhurbaşkanımıza sordu. Yeni aldık falan dedi. Yani onun tavırlarına biraz alıştı artık dünya söylediklerine, ama tabii ki de bizim açımızdan iftihar unsuru Ankara'mızın her yerinde, gerek altyapısı gerek üst yapısı, Türkiye'nin her yerinde artık bunları konuşmuyoruz bile. Vatandaşlarımız bunu 20 yıldır 25 yıldır hayatlarında yaşıyorlar.
0: NATO zirvesinde yaşananlar iktidarla muhalefet arasındaki vizyon farkını bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle kurduğu yakınlık ve samimiyet odaklı kişisel diplomasi NATO zirvesinde bir kez daha kendini gösterdi efendim. Özellikle Trump'la olan sıcak ve yakın ilişki dikkatlerden kaçmadı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Abdullah Aydın, Türkiye'nin dış politikasındaki yegane başarının Erdoğan sayesinde olduğunu söyledi.
6: Çok iyi bir lidersiniz. Çok. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı. Çok özel bir ilişkimiz oldu.
0: İlişkilerimiz çok iyi dedi, Başkan Erdoğan'a övgü yağdırdı. Havalimanında bir binaya kendi adının verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle kurduğu kişisel diplomasi Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde bir kez daha dikkat çekti.
7: Bizim diplomasi dilimizi Sayın Erdoğan çok net ve güçlü bir şekilde uyguluyor.
0: Özellikle Erdoğan ve Trump arasındaki samimiyet tüm dünyanın ilgisini çekti.
6: Başkana dokunan insanlara alışkın değilim. Başkan bu şekilde pek şefkatli ve yakın değildir. Bu yüzden onun buna izin verdiğini görmek, bu bağı görmek, birbirlerini nasıl karşıladıklarını görmek, bu sizi aradaki ayrımı gösteriyor.
0: Trump havalimanında Erdoğan tarafından bizzat karşılandı. Aralarındaki güçlü bağ dikkat çekti. Trump'a bir de jest yapmıştı. Trump ise Erdoğan'ın jestine teşekkür etti.
6: Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş yaptı. Havaalanına geldim. Havaalanı gerçekten çok güzel bir havaalanı. Hatta benim ismimle hazırlanan bir bina da vardı ve binadan çok memnun kaldım.
0: Başkan Erdoğan'ın jest yapmayı sevdiği ve açık sözlü olduğu biliniyor. Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu isimlerden biriydi. Anı kitabında şu ifadelere yer vermişti. Genel Sekreter, Mısır sever misin diye sordu birden Erdoğan. Yüzündeki şaşkın ifadeyi fark etmiş olmadı ki soruyu tekrarladı. Mısır sever misin? Şu an tam Mısır mevsimindeyiz. Ben de Mısır severim dedim. Bunun üzerine Erdoğan, o zaman Mısır yiyeceğiz dedi ve kapının yanındaki bir görevlisine işaret etti. Birkaç dakika sonra içeriye altın sarısı mısırlarla dolu büyük bir tepsi getirdiler. Hepimiz yaklaşık 8-10 kişiydik, çıplak ellerimizde alıp yemeye başladık. Ardından nefis kavrulmuş kestaneler geldi. İşte Erdoğan'ın bu tutumu bir anda gergin havayı sıcak bir hale sokmuştu.
7: Çünkü bireysel ilişkileri maksimum seviyede iyi tutuyor. Karşıyı anlayarak, karşının ne istediğini bilerek hareket ediyor.
0: Başkan Erdoğan kendine has tarzı, üslubu ve diplomasi diliyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Liderler arasında ise güven ve yakınlık oluşturuyor.
7: birebir ilişkilerimizde süreçleri yönetirken bu bizim gelen

Efendim, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularına esprili yanıtlar verdi. Erdoğan, NATO liderleri Yeniçeriler ve Mehteran Birliği ile yapılan karşılama törenini nasıl buldu sorusuna biz Yeniçerileri tanırız dediler cevabını verince salonda uzun süre alkışlandı.

0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: NATO liderliğinin Yeniçerilerde Mehteran Birliği'yle yapılan karşılama törenini nasıl bulduğu sorusuna verdiği yanıt salondakileri gülümsetti.
0: Güzel değil mi?
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği esprili yanıtlarla salonda uzun süre alkışlandı. Onlardan biri de ABD yasasına göre Türkiye'nin S-400'lere sahip olmama şartı yerine getirilecek mi sorusuydu.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.
1: Haber Başkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi sordu.
0: Çok çok verimli bir toplantı oldu ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
1: Merak edilen bir diğer konu deniz yetki alanlarına ilişkin yeni adımların ne olabileceğiydi.
0: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız. Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede dışişleri bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz.
1: Başkan Erdoğan Çelik Kubbe mesajı da verdi.
0: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var.
2: Efendim, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da da rutinini bozmadı, sabah koşusuna çıktı. 7 kilometre koşan Macron'un rotası da dikkat çeken detaylar arasında yerini aldı.
3: Önce Ankara sokaklarında 7 kilometrelik sabah koşusu yaptı. Ardından külliyede NATO zirvesine katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine alışılmış siyasetçi imajının dışına çıktı.
4: Yurt dışı ziyaretlerinde sabah koşularını aksatmayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da da geleneği bozmadı. Seymenler Parkı'ndaki koşusunu tamamladı. Şu anda konaklayacağı otele doğru koşmaya devam ediyor.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da güne sabah koşusuyla başladı. Macron, beraberindeki grupla birlikte Seymenler Parkı'na gitti. Park, Macron'un koştuğu esnada sivillere kapatıldı. Koşusunu tamamlayan Macron, oteline dönerken basın mensuplarına selam verdi. Yine güneş gözlüğünü taktığı görüldü. Oteline dönen Fransız Cumhurbaşkanı ardından zirveye katılmak için otelden yoğun güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 64. duruşmasında Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında bir gerginlik yaşandı. İmamoğlu savunma yapmasını isteyen mahkeme başkanına "ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, iddianameyi yapanları da yargılayacağım" karşılığını verdi. Mahkeme başkanı da "sen buraya yargılanmaya geldin" diye cevap verdi. Daha sonra salondan çıkarılan İmamoğlu hakkında kamu görevlisinin tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. Mahkeme tutuklu 6 sanığı tahliye etti.
1: Mahkeme başkanına tehditler savurdu. İmamoğlu hakkında kamu görevlisini tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.
2: Ve onun yöneticilerini...
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 64. gününde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik çıktı. İmamoğlu savunma yapmak istemeyince mahkeme başkanı "Ekrem Bey, neden ısrarla savunma yapmaktan kaçmaya çalışıyorsunuz? Kimlik tespitinizi alalım, savunmanıza başlayın" dedi. Ancak İmamoğlu'nun yanıtı "ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, iddianameyi yapanları da yargılayacağım" oldu. İmamoğlu'nun duruşma düzeyini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasına karar verildi. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisini tehdit suçundan resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı sanıklar İnan Güney, Ceyda Kıryak ve Serap Karay'ın tahliyesini, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski İBB Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal'ın tahliyesine karar verildi. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 17 Ağustos'a erteledi.
0: Efendim, oyuncu Ece İrtem 15 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda İrtem'in etil alkol zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybettiği vurgulandı.
3: Peki şimdi nereye?
4: Şimdi kısmet neyse oraya.
3: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
5: Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni alkol zehirlenmesi. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki oyuncunun ölümü hakkında maymun ısırığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Ece İrtem'in avukatı savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti. Oyuncunun ölüm nedeni otopsi sonucunun çıkmasıyla belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin etil alkol zehirlenmesi olduğu belirtildi. Otopsi raporu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
0: Van'da böbrek hastalığı nedeniyle iki evladını kaybeden Özlem Demirdoy, aynı teşhisle yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki oğlu Doruk'a böbreğini bağışladı. Minik Doruk annesinin böbreğiyle yeniden hayata tutundu.
1: Yaşayan Özlem ve Özgen Demirdoy çifti böbrek yetmezliği nedeniyle iki çocuğunu kaybetti. Ailenin 2023 yılında dünyaya gelen çocuğu Doruk'a da doğumunun ardından aynı hastalığın teşhisi konuldu. Tedaviye rağmen iyileşemeyen bebeğe böbrek nakli kararlaştırıldı. Aile yine aynı hastalığa yakalanan Doruk'u kurtarmak için Van'la İzmir'e

0: Sırasında tedavi sürecini sürdürdüm.
1: 2 yılda gidip geliyorduk zaten. Yani gidip geliyorduk ama hiç umudumuz yoktu. Yani umutsuz gidip geliyorduk.
0: Anne Özlem Demirtoy'da bebeği arasında doku ve kan uyumu tespit edildi.
2: Çocuk 3 yaşında ama 1 yaşında bir çocuk boyutlarında. Bu da cerrahi teknik olarak bizi biraz zorluyor açıkçası. Normal nakillerden biraz daha farklı teknikler kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve tabii ki bu ameliyatların da başarısı da biraz daha sorun olabiliyor açıkçası. Ama şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadık. Her şey yolunda gitti. Umarım bundan sonra da böyle gidecek. Böbreği gayet güzel çalışıyor, uyum sağladı.
0: İki evladını böbrek hastalığından kaybeden Nacula anne, Doruk'a kendi böbreğiyle hayat oldu.
1: Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, çok üzüldük. Aynı şeyler yaşayacağız diye.
3: Şu an bir kahraman benim için, her zaman kahraman ama şu an için tam bir kahraman. Bu ilk çocuğa da nakil düşündüğüm zaman, eşim her zaman da dedi ilk çocuk için de, ikincisi de nasip olmadı, üçüncü nasip oldu.
4: Efendim, Bursa'da bir barakada mutfak tüpü patladı. Çıkan yangında alevlerin arasında kalan 60 yaşındaki Dursun Narin hayatını kaybetti.
5: Evin arkasındaki barınak yanıyor.
6: Gece yarısı yükselen alevler bir kişiyi hayattan kopardı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakadaki mutfak tüpü gece saatlerinde patladı. Mahalleyi ayağa kaldıran patlamanın ardından çıkan yangın hızla büyüdü.
5: Şu an herkes el birliğiyle mücadele içinde itfaiyeyi beklemekteyiz.
6: O sırada içeride uyuyan 60 yaşındaki Dursun Narin, alev topuna dönen barakadan çıkmayı başaramadı, yanarak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yalnız yaşadığı öğrenilen Dursun Narin'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4: Kırklar elinde bir kişi boşandığı eşi ve 4 yaşındaki kızına kurşun yağdırdı. Genç kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı. Kaçan katil zanlısı aranıyor.
6: Çocuk parkı silah sesleriyle yankılandı. Genç bir kadın küçük kızıyla birlikte eski eşinin kurşunlarına hedef oldu. Kırklareli'de 26 yaşındaki Çisem Çalkantı, 4 yaşındaki kızıyla birlikte gittiği çocuk parkında bir süre önce boşandığı eski eşiyle karşılaştı. Eski eş belinden çıkardığı tabancayla Çisem Çalkantı ve öz kızını kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan anne kız Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Çalkantı doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük kızsa yaşam savaşı veriyor. Saldırıdan sonra kaçan katil zanlısı eski eşin yakalanmasına çalışılıyor.
4: Efendim, Muğla'da yaşayan 90 yaşındaki Rabia Semet ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmini hiç kaybetmedi. Rabia anne her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor. Günün büyük bir bölümünü sürüyle birlikte geçiriyor.

0: önünde hayvanları. 90 yaşında ama yıllara adeta meydan okuyor. Uzun yaşamanın sırrını ise az yerim, çok gezerim, bulduğum her şeyi yemem ifadeleriyle açıklıyor.
1: Yerim, çok gezerim, bulduğumu her şeyi yiyip yiyorum ben. Hiç minnet etmem. Kendi işimi kendim yaparım.
0: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmini hiç kaybetmedi.
1: Çocuğum var, sağlam. 9'udu, biri öldü. 50 torunum var.
0: Rabia nene günün büyük bölümünü sürüleriyle birlikte geçiriyor. Her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor. Baston yerine değnek kullanan Semet, hayvanlarının peşinden yürüyerek onlara eşlik ediyor.
1: Sevmesem bu işi yapmam bu yaşta.

0: işi seviyorsun ondan yapıyorsun bu yaşta. Bu yaşta benim işim ne? Bu orta sevmesem.
1: Gün sona eriyor, sürü ağıla dönüyor. Ancak Rabia ninenin yolculuğu ertesi gün güneşin doğuşuyla yeniden başlıyor.
0: İyi geziyorsun, biz gezemiyoruz, biz çöktük derler. Beni sağlığımı Allah'ıma borçlayın. Beni yaradan hayırlı ölüm versin, hayırlı günlerde yaşatsın.
2: Efendim, bu yıl meyve ve sebzede rekolte beklentinin üzerinde geldi. Bu durum elbette tezgahlara da ucuzluk olarak yansıdı. Kiraz, erik, kayısı, şeftali ve daha birçok yaz meyvesi pazarları renklendirdi.
3: Kayısı bol, şeftali bu sene bol.
4: Kiraz, erik, çilek, karpuz, kabun.
5: Tarla başladı kardeşim.
3: Şu anda yeni düşüş var.
6: Bolluk var herhalde bu yıl değil mi?
3: Bu sene maşallah var, bolluk var baya.
4: Geçen sene zirai don yüzünden tadına hasret kaldığımız meyveler bu yaz tezgahları doldurdu, damaklar şenlendi.
6: 2025 yılında zirai don yüzünden esnafta çiftçi de kan ağlamıştı. Şimdi ise rekolte beklentinin üstünde 2026 yılında ürün bolluğu oldukça yüksek. Şimdi hemen sol tarafımızdaki meyvelere bakalım. Sebzelere de bakacağız. Erik 50 lira, kiraz kilosu 100 liradan satışa sunulmuş durumda. Kayısı ise 80 lira. Onun hemen sağ tarafında armutlar ve şeftaliler var. Armutların kilosu 80 liradan, şeftalilerin kilosu ise 75 liradan satışa sunuluyor.
3: Pahalı değil çünkü yani geçen haftaya kadar daha 250-300 liraydı kilosu.
6: Şimdi de başka bir tezgahtayız. Burada kirazların boyutu biraz daha büyük ancak fiyatı daha düşük. Şu anda kilosu bu tezgahta 80 liraya satılıyor.
7: Geçen sene 500 liraydı. Bu sene 100 liraya, 80 liraya, 70 liraya kilo satıyoruz.
6: Bahçe domateslerinde ise Büyükçekmece Güzelce Pazarı'nda satış fiyatı 35 lirayla 70 lira arasında değişiklik gösteriyor.
3: 30 lira, 40 lira normal yani, bu üretici de bunu kazanacak.
2: Efendim, hava sıcaklıkları artarken mutfaklarda da hafiflik alarmı verildi. Ağır yemekler rafa kalktı. Tezgahlarda ise yaz renkleri yerini aldı. Domatesten karpuza, zeytinyağlılardan içimizi serinleten içeceklere kadar yazın vazgeçilmez lezzetleri artık sofralarımızda. Ancak bir de bunun sağlık boyutu var elbette. Bu sıcaklarda nasıl beslenmeliyiz? Uzmanlarına sorduk, izleyelim.
1: Yazın bereketi tezgahtan taşıyor, lezzeti ise sofralarımızdan. Sıcaklar yüzünü gösterdi. Ağır yemekler rafa kalktı.
8: Yaz sofralarının vazgeçilmezlerinin, vatandaşın tercih ettiği ürünlerin yolculuğu işte ilk bu noktada halde başlıyor. Peki vatandaş yazın en çok neyi tercih ediyor? Halden sofralarımıza ulaşan ürünlerin serüvenini takip ediyoruz. Erhan Bey, yaz geldi, haldeyiz. Sofralarımıza ne getiriyorsunuz bize?
9: Öncelikle hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi tezgahımız geniş. Domatesimiz var, fasulyelerimiz var. Kavun, karpuz çeşitlerimiz var. Yani yok yok.
3: Erik getiriyoruz, kiraz getiriyoruz, muz getiriyoruz. Her türlü meyveleri getiriyoruz.
1: Yaz mevsiminin gelmesiyle pazar ve manavlarda adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Kıpkırmızı domatesler, çıtır salatalıklar, kokusuyla iştah açan kavun, karpuzlar.
8: Sofralarımıza ulaşan ürünlerin serüveninde bu kez pazardayız. Peki pazarda vatandaş en çok hangi ürünleri tercih ediyor? Senin bugün pazarda tercihin ne oldu?
10: Benim pazarda bamya, dolmalık biber ve kabak domates.
8: Yaz geldi dedik, rengarenk meyveler tezgahlarda yerini aldı. Gökhan Bey'in yanındayız. Gökhan Bey, yaz geldi. Renkli renkli meyveleri dizdiniz. Bu sezon bolluk nasıl?
11: Bolluk çok güzel.
12: Zeytinyağlı dolma yaparım, yaprak sarması da yaparım. Semiz otuyorum, hatta aldım şimdi.
8: Vatandaş en çok neyi tercih ediyor yazın?
13: Vatandaş şu an kabak, patlıcan, fasulye, bezelye. Bezelyenin de son haftaları artık, son elvedalar bitmek üzere.
14: Ben kiraz aldım meyvelerden.
8: Küçük kızımız ne seviyor?
14: Sen ne seviyorsun?
8: Sen
14: Meryem,
8: ne seviyorsun yazın? Karpuz seviyor musun?
15: Evet.
8: Kavun seviyor musun?
15: Bir tane.
8: Ama eve gidip karpuz

0: Buz mu yiyeceksin?
1: Çilek de çok severim.
2: Evet, çilek seviyorum. Bir de çile, em karpuz, böyle portakalı sayıyorum.
0: Pazarda tercihin ne oldu?
1: Ben yaprak aldım.
0: Dolma mı yapacaksın?
1: Evet.
0: Zeytinyağlı mı?
1: Bezelye yapacağım.
0: Meyvelerden ne aldın?
1: Ben kayısıyla vişne.
3: Taze fasulye, bezelye mesela, enginar. Güzel bir sağlıklı bir yemek diye düşünüyorum. Yoğurtlu çorba, semizotu salatası.
4: Yemeğini yaparsın, kavurmasını yaparsın, söğüş yaparsın, salatasını yaparsın, sarımsaklı cacığını yaparsın. Çok güzel olur, çok faydalıdır. Kışın balık, yazın semiz yiyoruz, soframızdan eksik etmeyelim diyorum.
5: Ben zeytinyağları, enginar olsun, taze fasulye.
6: Taptaze ürünler mutfakta usta ellerle buluştuğundaysa tam bir lezzet şöleni yaşanıyor.
0: Yazın gelmesiyle beraber sofralarımızda tercih ettiğimiz ürünlerde de bir hafifleme yaşanıyor. Evet, şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu rengarenk tezgahta mevsim salatadan zeytinyağlara, kavundan karpuza birçok yaz reçetesi vatandaşla buluşmak için hazır bekliyor.
7: Daha çok zeytinyağlı salatalarımızı istiyorlar ve biz soğuk çorba yapıyoruz, ayran aşı, serinletici. Bu şekilde hafif yemek müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz.
6: Ürünler hem gösterişli hem de lezzetli. Ancak bunun bir de sağlık boyutu var.
0: Yaz mevsiminin vazgeçilmezleri yalnızca damak tadı açısından değil, sağlık açısından da önemli. Uzmanlar özellikle yaz aylarında mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesini ve aynı zamanda yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.
8: Sıvı alımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte çok fazla elektrolit kaybı yaşıyoruz. O yüzden su tüketimi bizim için kıymetli, ama aynı zamanda mevsim meyvelerinden, sebzelerinden tüketmek, yeterli ve dengeli beslenmek en kıymetli şeylerden bir tanesi. Mevsimin meyvelerini ve sebzelerin rengine kapılıp bunlardan çok fazla miktarda tüketmememiz lazım. Porsiyon kontrolü önemli ve kıymetli.
9: Efendim, sağlıklı beslenmek dedik ama İstanbul'da bir genç kız zayıflamak isterken az kalsın canından oluyordu. Yediklerini midesinden çıkarmaya çalışırken diş fırçasını yuttu.
6: Zayıflamak için istifra etmeye çalışırken 13 santimlik diş fırçasını yuttu.
10: Yani şaşırdık, 13 santimlik bir diş fırçası nasıl yutar diye. Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde böyle denerken direkt olarak yutmuş.
6: Fenalaşan genç kız apar topar ameliyata alındı.
11: Bunu zaten çıkartamazdık. Mecbur ameliyattan çıkartmak zorunda kaldık.
6: İstanbul'da 21 yaşındaki genç zayıflamak uğruna az daha canından oluyordu. Yediklerini çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla diş fırçasını yuttu.
10: Kendi kusturmaya çalışırken yanlışlıkla mideye kaçıyor. Endoskopla almayı denemedik bilerek, mideyi yırtarız ya da yemek borusunu yırtarız diye.
6: Üzerine yemek yiyince fenalaştı. Soluğu acilde aldı.
10: Yaklaşık bir yarım saatlik ameliyat sonrasında hastayı ameliyat ederek servise aldık. 2 gün sonrasında tapuja ettik. Gayet iyi.
6: Genel cerrahi uzmanı Doktor Kubilay Özgür Öztütüncü, kilo problemi olan bireylerin doktora başvurması gerektiğini söyledi.
10: Genelde kendilerini kusturmak, kilo verme amaçlı insanlar bu tarz hareketlerde bulunuyor. Biz şahsen önermiyoruz. Direkt doktora başvurmaları, kilo sorunları varsa başvurularını öneririz.
9: Efendim, Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirası gece saatlerine de taşındı artık. Peribacaları artık gün batımından sonra da keşfedilebilir bir hale getirildi.
12: Masalsı coğrafya, devasa peribacaları ve binlerce yıllık tarih. Türkiye'nin göz bebeği Kapadokya artık gün batımından sonra da kapılarını ziyaretçilere açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gece Müzeciliği projesi kapsamında aydınlatılan Göreme Açık Hava Müzesi 692 adet estetik armatürle baştan aşağı ışıklandırıldı. Müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan duyurdu. Ersoy, Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz dedi. Bölgeye kurulan özel ışık ve görüntü yansıtma sistemleriyle de Kapadokya'nın tarihi mirası dijital bir görsel şölene dönüştürüldü. Doğal yaşamla kültürel mirasın özgün kimliğinin korunduğu aydınlatma projesiyle ziyaretçilere Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimleme imkanı sunuldu.

0: Efendim, Edirne'nin yaklaşık 2000 yıllık tarihi tanığı Makedon Kulesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Kentin yeni cazibe noktası haline gelen kule, tarihi mirası modern sunum teknikleriyle buluşturuyor.
1: Yaklaşık 2000 yıllık geçmişiyle Edirne'nin hafızasında yer alan Makedon Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı.
2: Arkeolojik alandayız. Makedon Kule Müzesi'nin arkeolojik alanından. Edirne için son derece önemli bir kültür yatırımını daha vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
1: Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen yapı, yüzyıllar boyunca saat ve yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldı.
3: Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Genç Osmanlı ve Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde izlerini taşıyan Edirne'de Makedonya Kulesi müze olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.
2: Makedonya Kule Müzesi artık ziyaretçileriyle buluşuyor. Roma İmparatoru Hadrianus'un dönemine kadar uzanan geçmişiyle Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Geç Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyor hemen arkamızdaki kule. 76 adet eser vitrin içerisinde sergilenecek. Aynı zamanda Hadrianus'un heykelinin replikasını da Edirne maketiyle birlikte ziyaretçilerimiz görmüş olacak.
1: Bugünse ziyaretçiler asansörle kuleye çıkıyor. Seyir terasından Edirne'nin eşsiz panoramasını izleme fırsatı buluyor.
2: Aynı zamanda asansörle birlikte en üzerine terasa çıkma imkanı da ziyaretçilerimizi bulacak. Hemen içinde bulunduğumuz bu arkeolojik alanda da yürütülen kazılar sonrasında ortaya çıkan eserler var tabii ki. Roma seramik fırınları, 10. yüzyıla ait Bizans şapeli, Osmanlı fırınları, seramik fırınları, Osmanlı dönemine ait buzhane yapısı ziyaretçilerimizi su kanalları, altyapı sistemleriyle ziyaretçiler tarafından arkeolojik alanda görülebilecek.
0: Efendim, Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nde yüzlerce alıç kelebeği aynı anda bir araya geldi. Alıç kelebekleri doğa severlere görsel şölen sunarken toplu halde görülmeleri ise nadir rastlanan bir doğa olayı olarak kayıtlara geçti.
4: Yüzlercesi bir araya geldi. Nemrut Krater Gölü'nde alıç kelebeği yoğunluğu dikkat çekti. Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü zengin doğal yaşamıyla ön plana çıkıyor. Göl bu defa şaşırtan bir manzaraya sahne oldu. Bir araya gelen yüzlerce alıç kelebeği adeta görsel şölen sundu. Belirgin siyah damarlı, yarı şeffaf beyaz kanatlarıyla dikkat çeken kelebeklerin toplu halde görülmesi bölgede nadir rastlanan bir doğa olayı olarak kayıtlara geçti.
5: Bugün Tatvan Nemrut Krater Gölü'ne kelebek gözlemi yapmaya geldik arkadaşlarla birlikte. Yaklaşık 20 yıldır gözlem yaptığım bir alan Nemrut Krater Gölü. Bol sayıda farklı türlerden kelebekler görme imkanı var. Fakat bugün yaptığımız gözlemlerde daha önceden görmediğim kadar bol miktarda alıç kelebeği olduğunu gözlemledik ve bunları kaydettik. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çektik.
0: Osmaniye Kadirli'nin çam ormanlarıyla çevrili huzur köşesi Koçlu Köyü'ne konuk olduk efendim. Kadirli'nin tarımı ve halk ozanlarını ekranlarınıza taşıyacağız. Ardından Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.
6: Nar ağaçları çiçek açtı, manzara muhteşem. İşte bu ambiyansın içerisinde yaşayabilmek için de kendi sebzelerimizi, kendi yiyeceklerimizi, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamamız gerekiyor. Öyle değil mi Kulmurtaz abi?
7: Aynen öyle. Gerçekten bak, burada kendi sebzelerimizi kendimiz yetirsek yani kendi dayanağımız çok güzel oluyor. Ha böyle diplerini güzel yaparsak, gübresini verirsek, zibilini verirsek yiyeceğimiz, içeceğimiz alıyor Allah'a şükür.

0: hangi bitkimiz? Kabak.
1: Evet, kabak bu.
0: Biz sadece kabağını yemeyeceğiz. Burada çiçekleri de var. Bunlardan da dolma yapıyor muyuz?
1: Abo, bunun dolmasına çok güzel oluyor dolması.
0: Peki bu kadar yetecek mi? Kaç tane var burada? Kaç ocak var?
1: Burada 10 ocak var. 10 kişiye yeter. Her biri birine yetse 10 kişiye yeter. Günlük yani. Günlük açar bu.
2: Şimdi bunu bir başkası gelir de yaparsa bu lezzet alamayız ama.
1: Değil mi?
2: Kendimiz yapacağız illaki.
1: El emeği göz nuru derler ya.
2: Ben yapabiliyor muyum?
1: Oo, eline sağlık.
2: Oluyor mu?
1: Bu çok şahane oluyor hemen.
2: Peki biz ilçeden ne kadar uzaktayız?
1: 17 kilometre falan.
2: Çok güzel. İstediğimiz zaman gidebiliriz.
1: Aynen.
2: İstediğimiz zaman gelebiliriz.
1: Tabii.
2: Başka neler yapıyoruz burada?
0: Buradaki işler bitmez.
1: Bitmez ki ne? Başka iş yapasın.
0: Geçmiyor gün.
1: Gün hiç. Akşam paranayına da çalış yani.
2: Tam da yorulduk demiştik Murtaza abi. Çayımız geliyor. Biraz kurtulduk sanki.
1: Biraz kurtulmuş gibi oldu vallahi. Az istirahat ederek mi? Çok çalıştık ama değil mi?
2: Evet. Çok çalıştık. Özellikle de ben.
1: Sen terledin.
2: Kan tere battı.
1: Aynen. Sağ olasın. Hoş geldin. Hanım mola veriyor mu hanım abize?

0: sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayarak mesaimizi tamamladık. Artık yarıma gelmeye başladı saat. Artık yemek saati. O yüzden karnımızı doyuracağız ama yemek yapılırken Aşık Kul Murtaza abi de bize türküler söyleyecek. Dinleyelim abi.
1: Hemen derhal. Gerçekten seni çok yorduk. Hakkını halal et.
0: Helal olsun.
1: Çok çalıştın.
0: Helal olsun.
1: Ben de yorulduğunu çıkarayım şimdi.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Şimdi yengemin yanına geçeyim ben. Çünkü siz söylerken o börek yapmayı bıraktı. Sizi dinliyor. Kaç yıldan beri dinliyor onu soralım, onu öğrenelim. Kolay gelsin.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Bahçede bayağı bir yorulduk.
2: Evet.
0: Şimdi börek yapıyoruz.
2: Evet, börek yedirecek sizlere.
0: Elinize sağlık şimdiden. Nasıl şimdi böyle türkü eşliğinde, saz eşliğinde yemek hazırlamak nasıl bir duygu?
2: Tabii çok güzel. Devamlı kendi çalar öyle. Ben de dinlerim kendini.
0: Daimi

0: dinleyici.
1: Evet. Bazen de eşlik yaparım kendine. Öyle kimsenin olmadığı yerlerde.
0: Hadi canım. Dinleyelim sizden de o zaman.
1: Yok ben
0: Murtaza de. Abi, yengemin söylediği türkülerden bir tanesini çalar mısın?

0: suyun içtim buz gibi.
1: Nasıl tanıştınız?
2: Şimdi ben bunların ekini biçiyordum. Ben iyi ekim biçerim, iyi şelek çekerim.
1: Şelek nedir?
2: Şelek yani kolan arasına bunu biçtiğin ekini taşırsın.
1: Harman yerine.
2: Harman yerine derken nasıl olduysa içimde bir kıvılcım oldu buna. Şela güzel çekiyor baktım. Bu şela çekti, kakamıyor. Yani yerden kakamıyor, biliyor musun? Kolanı tuttum çekerken beraber elinden tutuverdim işte. Aşk o zaman başladı kardeşim. Gönül

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: A Haber ekranlarından mutlu sabahlar sevgili izleyenler. Sabah Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca dünden bugüne yansıyanları ve bugünün en sıcak başlıklarını yaklaşık 3 saat boyunca sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınıza ve radyolarınıza efendim. Bugün önemli gelişmeler var, sıcak gelişmeler var. Küresel dengelerin en sıcak, en hareketli sabahlarından birine uyandık çünkü. Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Liderler Zirvesi dün başarıyla tamamlandı. Liderler başkentten ayrıldı. Ancak zirve biter bitmez dün gece yarısı çok sıcak bir gelişmeyle sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da yaptığı sert İran çıkışlarının üzerinden birkaç saat geçmeden ABD ordusu dün gece İran'a yönelik çok geniş kapsamlı ikinci gece hava operasyonunu başlattı. İlk durağımızda dün geceden bu yana namluların çevrildiği, füzelerin ateşlendiği Orta Doğu olacak. Sıcak bölgedeki son gelişmelerle de hemen bültenimize başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'da sarf ettiği "İran'ı sert şekilde vuracağız" sözleri saatler sonra da sahaya işte bu görüntülerle yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yeni saldırılar başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada başkomutanın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik ek saldırılar başlatıldı ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleriyle Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerini vurdu. Saldırılarda İran'ın askeri tesisleri hedef alındı. İran medyası Sirik'teki devrim muhafızlarına ait deniz üssüne 8 bombanın isabet ettiğini duyurdu. Bender Abbas'ta 8, Kunarek'te de ve Çabahar'daysa en az 10 patlama sesinin duyulduğu aktarıldı. Yine bu şehir kentindeki bölge sakinlerinin de 2 patlama sesi duyduğu gelen haberler arasında sevgili izleyenler. En sıcak görüntüleri de taşıyoruz şu anda ekranlarınıza. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapnel isabet ettiği bilgisini de paylaştı. Patlamaların ardından Çabahar kentinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından saldırıların İran'ın gemileri bombalamasına misilleme olduğunu paylaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o güç dilini daha iyi anlıyor ifadelerini kullandı. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı da saldırgan düşman ve işbirlikçileri ağır şekilde cezalandırılacaktır açıklamasında bulundu. Bu arada İran hava savunma sisteminin bu şehir yakınlarında bir Amerika Birleşik Devletleri İHA'sını düşürdüğü de

0: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ordusu dün gece İran'a yeni saldırı başlattı dedik. O sıcak görüntüleri de ekranlarınıza getirdik. Şimdi saldırıların Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari geminin hedef alınmasına misilleme olarak yapıldığı da belirtilmişti. İran gece saatlerinde düzenlenen saldırılara karşılık olarak da Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 Amerika Birleşik Devletleri askeri tesisinin hedef alındığını bildirdi. Efendim hemen şöyle biz de bir Hürmüz'deki canlı görüntülere bir bakalım. Duruma şu anda yine sabit bir şekilde kalmış durumda. Herhangi bir geçiş yok, herhangi bir hareket yok. Hürmüz'de yine bir kez daha tıkandı son yaşananlarla birlikte. Yine hareketsiz, gördüğünüz gibi Hürmüz'deki son durum. Ve bunun üzerine de yine Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı bir açıklama vardı. Bu İran'ın dün gemilere düzenlediği saldırının misillemesidir. Eğer bu tekrar olursa sonuçları çok daha ağır olacaktır ifadelerini kullandı. Trump da bu saldırılarla birlikte yaptığı açıklamada efendim ekranlarınıza getirdik bu sıcak gelişmeleri. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a gece boyu düzenlediği saldırılar Ankara'daki tarihi NATO zirvesine de taşındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Bence İran'la ateşkes bitti," dedi. Ardından da Tahran'a hakaretler savurdu. Trump'a tam destek veren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de "İran ateşkesi ihlal etti. Amerika Birleşik Devletleri saldırmak zorundaydı," dedi.
1: Bana göre ateşkes sona erdi. Onlar pislik ve hastalıklı insanlar. Artık onlarla anlaşma yapmak istemiyorum.
2: İran'a düzenlenen saldırıları Ankara'da değerlendirdi. Bence ateşkes bitti dedi.
3: They're sick. There's something wrong with them.
1: İran'ı hasta insanlar yönetiyor ve bunlar acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Eğer nükleer silahları olsaydı onu kullanırlardı. Bana kalırsa artık ateşkes bitti.
2: ABD-İran hattında tırmanan gerilim Ankara'daki NATO zirvesinde de yankı buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kamera karşısına geçen ABD Başkanı Trump, Tahran'a hakaretler savurdu.
3: And they're a bunch of scum. You want to know the truth. They're scum.
1: Onlar alçaklar sürüsü ve onlardan hoşlanmıyorum. Hastalıklı ve deliler. O yüzden de kimse onları sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Delirmişler. Bu yüzden nükleer silaha asla sahip olamazlar.
2: Trump ardından da sözü NATO lideri Rutte'ye bıraktı.
4: ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar kesinlikle gerekliydi. Ticari gemilerin hedef alındığını gördük ve ABD'nin buna güçlü bir şekilde karşılık vermesi son derece önemli.
2: Washington'a tam destek veren Rutte, Tahran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü.
4: İran söz konusu olduğunda Amerikan tarafında hayal kırıklığı olduğunu biliyoruz. İlan edilen ateşkese rağmen İran'ın bu anlaşmayı ihlal ettiğini görüyoruz.
0: Efendim şimdi sabah ajansına yazılı basınla devam edeceğiz. Bakalım gündemin öne çıkan başlıklarını gazeteler manşetlerine nasıl yansıtmış. Kısa kısa değineceğiz, sonrasında detaylı paylaşacağız. Sabah gazetesiyle başlayalım dilerseniz. 9 Temmuz 2026 Perşembe manşetinde zirvenin kazananı Türkiye başlığını görüyoruz sabahta. Daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı. Başkan Erdoğan'ın yine sözleri. Sonuç bildirgesine de Ankara damgası vuruldu. Türkiye'nin etkisiyle NATO bildirgesinde müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması vurgusu yapıldı. Bildirge cömert misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkürler ifadesiyle de son buldu efendim. Çok fazla başlık var, değineceğiz elbette hepsine. Takvimle devam edelim. Takvimde de yine NATO

0: NATO'yu görüyoruz. Erdoğan'dan NATO için kurtuluş reçetesi, tek çare Türkiye manşetini görüyoruz. Başkan Erdoğan'dan F-35 mesajı, bizi izlemeye devam edin. Kasa yaptırımlarının kaldırılmasının ardından yine soruları cevaplamıştı Başkan Erdoğan. Ve buna dair F-35'i almak için S-400 engeli var, bunu nasıl aşacaksınız sorusunu cevapladı. Bizi izlemeye devam edin dedi Başkan Erdoğan. Erdoğan'da bu sorunun üzerine. Yine manşetler Ankara efendim. Devam edelim Yeni Asır'la. Yeni Asır'da NATO zirvesine Türk damgası manşeti dikkat çekiyor. Türkiye krizlerin çözümünde vazgeçilmez bir aktör olduğunu NATO zirvesinde bir kez daha gösterdi. Diplomasinin kalbinin attığı Ankara'daki zirve dünyadan tam not alırken sonuç bildirgesine de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırımlar ve savunma yaptırımlarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çağrısı damga vurdu yazıyor özette. Yine liderlerin menüsüne Ege imzası, orada da yine Ege yemeklerinden de lezzetlerinden de bahsetmiş ek olarak Yeni Asır. Türkiye ile devam edelim. Türkiye'nin manşetinde NATO Ankara zirvesinin şifresi, bölünmeyelim manşeti başlığı dikkat çekiyor. Erdoğan NATO'nun alternatifi olarak gündeme getirilen Avrupa ordusu için ittifakı böler uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya bağlılığını teyit etti. Müttefikler de savunma kapasitelerini artırma kararı aldı. Devam edelim Türk Günü'yle. Türk Günü manşetinde tarihi zirvede insani çağrı başlığına dikkat çekiyor. Ve Başkan Erdoğan NATO zirvesinde dünyaya verdiği mesajı özellikle paylaşmış. Savunmada kısıtlamaların kaldırılması, İran krizinin çözüm yoluna girmesi, Ukrayna-Rusya savaşı, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi, Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözüm ve Gazze ile Lübnan'da sükunetin sağlanması için çağrı yaptı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Akşamla devam edelim. Akşamın manşetinde savunmada engeller kalkacak yazıyor efendim. Başkan Erdoğan'ın NATO 3.0 olacaksa müttefikler arasındaki kısıtlama kaldırılmalı çağrısına zirve bildirisi de yansıdı. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engelleri kaldıracak yazıyor efendim. Yine devamında Türkiye mükemmel ev sahibi yorumları yapıldı. Aile fotoğrafı imzalandı, bakın kare kare. Yine Türkiye gazetesinde görüyoruz bu fotoğrafları ve son olarak da yine NATO'daki o aile fotoğrafı da kayda geçiyor akşam gazetesinde. Hürriyet'le devam edelim hemen. Hürriyet'e bakalım. NATO Ankara'da yenilendi başlığını görüyoruz manşette. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri. Ateşkes bitti dedi. İran'ı metne soktu yazıyor. Yine İran'daki saldırılara da değinmiş Hürriyet gazetesi manşetinde. Hemen altında işte F-35 formülü. S-400'ler 3. ülkeye gidiyor diyor. Birazdan paylaşacağız tüm bu başlıkların detaylarını. Milliyet'e bakalım son olarak. NATO nikah tazeledi manşetini taşımış. Detaylarına bakalım. NATO Ankara zirvesi bildirisiyle Avrupa'nın güçlenmesi, ittifakın modernize edilmesi ve savunma sanayinin öne çıktığı NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni bir döneme adım atıldı. 5-6 maddede de ele alınmış efendim Milliyet gazetesinde ve Trump'ın yorumu yine ayrı bir başlık olarak taşınmış. NATO zirvesi harikaydı. İşte Ay Yıldız'ın ilk konukları var. Diğer tarafta Macron'un dün sabah saatlerinde Seymenler'deki koşusu burada yine kayda geçmiş, geleneğin bozmadı diye. Yine orada NATO'ya damga vuran görüntülerden bir tanesi Meloni ve Trump arasında yaşanan bu gerginliklerdi. Görünce başını çevirdi başlığı atılmış. Meloni Trump yanından geçerken başını çevirmişti. Yine onu da manşete taşımış efendim. Devam edelim şimdi. Başkan Erdoğan'ın yine açıklamalarına bakacağız efendim. Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin kapanışında çok önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan. Ve daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını söyledim. Adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili sözlerine de yanıt verdi Erdoğan. Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok dedi.
1: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla

0: adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
1: Dünyanın gözlerini çevirdiği Ankara'daki zirveyde daha güçlü bir NATO'nun temellerinin atıldığını vurguladı. Sorumluluk üstlenmeye hazırız dedi.
0: İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin kapanışında kameralar karşısına geçti. Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı soruldu.
0: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
1: Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in F-35'lerle ilgili sözlerine de yanıt verdi.
0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
1: Merak edilen bir diğer konu ABD Başkanı Trump'ın katsayı yaptırımlarının kaldırılması konusunda Türkiye'ye bir takvim verip vermediğiydi.
2: Teşekkür
0: ederim. Takvim demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız.
1: Erdoğan'a Trump'ın İran'da ateşkes bitti açıklaması ve müzakereler de soruldu.
0: Bu masa farklı bir masa ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
1: Ve Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere düzenlenen saldırılar.
0: Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız. Ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
3: Efendim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, Başkan Erdoğan'ın Gazze'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok krizde diplomasiye öncülük ettiğini vurguladı.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününü değerlendirdi. Duran sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisindeki rolüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına, Rusya-Ukrayna savaşının ve İran'la ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayindeki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlarda görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Duran, Türkiye'nin barışa katkı sunmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Savunma sanayinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlarda görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın

0: Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin ev sahipliğine övgülerle teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığını söyleyen Rutte, NATO'nun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: Lahit ittifakımızı güçlendirmek adına tarihi kararlar almıştık. Burada Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliğinde bu taahhütlerin artık eyleme döküldüğünü kanıtlamış olduk.
3: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki NATO zirvesinde kameraların karşısına geçti. İran'dan Ukrayna'ya, savunma harcamalarından NATO'nun geleceğine kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.
2: NATO bir savunma ittifakıdır. NATO topraklarında yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'daki 30 ülkede yaşayan 1 milyar insanı savunur. Biz savunma odaklıyız. Asla başka bir ülkeye saldırmayacağız. Rusların Ukrayna'ya yaptığı gibi başka bir ülkeye saldırmamanız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunu yapmak bir nevi çılgınlık.
3: Rutte konuşmasında NATO'nun savunma ittifakı olduğunu söylese de İran konusunda gelişmelere göre hareket edileceğini belirtti.
2: NATO'nun net politikası İran'ın asla nükleer silah edinmemesi gerektiği yönündedir. Tabii ki İran NATO topraklarının dışındadır. Bu durum NATO'nun hiçbir zaman sürece dahil olmayacağı anlamına gelmez. Faydalı olacaksa NATO her zaman bir rol oynamaya isteklidir. ABD Başkanı'nın son 24 saat içinde gemilere yapılan saldırıları göz önünde bulundurarak dün gece bu saldırıları düzenleme kararı alması tamamen doğru bir adımdı. Çünkü bu durum İran'ın anlaşmayı ihlal etmesinin bir sonucuydu.
3: Rutte Ukrayna Savaşı hakkında da konuştu.
2: Müttefikler bu yıl ve önümüzdeki yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar euro sağlamayı taahhüt ettiler. Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamında kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılıklarını, yani birimize yapılan saldırının hepimize yapılmış sayılacağını yeniden teyit etti. Putin'in kafasından neler geçtiğini anlamaya çalışmayı uzun süre önce bıraktım. Ancak bildiğim bir şey var ki Putin zor durumda. Ekonomileri kötü gidiyor. Ayda yaklaşık 30 bin insanını kaybediyor ki bu aileler ve halk için korkunç bir haber. Ayrıca Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki enerji altyapısını, savunma altyapısını ve cephe hattını vurduğunu görüyoruz.
3: Mark Rutte, NATO'nun savunma harcamaları ve yeni yatırım programlarına da değindi.
2: NATO'daki rakamlar gerçekten göz kamaştırıcıdır. Buna sadece tek bir günde yapılan 50 milyar doların üzerindeki yeni tedarik anlaşmaları da dahildir. Ayrıca yeni ve büyük bir girişim olan NATO insansız hava aracı ağını başlattık. Bu proje kapsamında müttefikler önümüzdeki 5 yıl içinde insansız sistemlere 40 milyar dolar yatırım yapacaklar.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ülkemiz arasında yapıcı ilişkilerden yanayım ifadelerini kullandı Mitsotakis. Ekibimizden Orhan Salih'in özel röportajını taşıyoruz ekrana şimdi.
2: Bu konuda tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süre gelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez.
4: Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.
5: Ankara, my name is Orhan Salih, A Haber A-News.
6: Sayın Başbakan, öncelikle Ankara'ya hoş geldiniz. Ben A Haber ve A-News'ten Orhan Salih. Bugünkü açıklamalarınız ışığında Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmaların eşiğindeki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Öncelikle bildiğiniz gibi ben her zaman iki ülkemiz arasında yapıcı, işlevsel ve verimli bir ilişkiden yana oldum. Atina bildirgesinin ruhu da buydu.
4: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi kapsamında NUSA'nın koordinatörü Orhan Salih'in sorularını yanıtlayan Mitsotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
2: İnanıyorum ki birçok alanda ilişkilerimiz ilerleme kaydetti. Özellikle göç yönetimine değinmek isterim. Bu etkili şekilde işbirliği yaptığımız alanlardan biridir. Sınır ötesi ticaret gelişti. Birçok Türk vatandaşı hızlı vize programı sayesinde Doğu Ege'deki Yunan adalarını ziyaret ediyor. Ben her zaman halklar arasındaki ilişkilerin değerine inanıyorum.
4: Mitsotakis iki ülke arasındaki görüş farklılıklarını anlattı.
2: Bunun ötesinde birkaç ay önce Ankara'ya yaptığım ziyaret sırasında da açıkça ifade ettiğim gibi Türkiye ile aramızda temel bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bu da Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz

0: Kıyısındaki barışa engel olmadığının da altını çizdi.
1: Bu konuda tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süre gelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle geçmişten kaynaklanan sorunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1990'lı yıllarda aldığı kararların günümüz dünyasında artık yeri olmadığına inanıyorum.
2: Efendim, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dünya basınına damga vurmuş durumda. Manşetlerin odağındaysa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Başkan Erdoğan'ın arasındaki samimi ilişki vardı. Medyanın dikkat çektiği bir diğer başlıksa Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki mesajlar ve Ankara'nın diplomasi sahnesinde sergilediği etkin roldü.
3: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dünyanın gündeminde. Tarihi buluşma yabancı basının an be an takibindeydi. Trump Erdoğan arasındaki samimi hava manşetleri süsledi.
4: Bu uçağın ilk uçuşu yepyeni. 800 milyon dolar yepyeni.
3: ABD'nin önde gelen kanallarından Fox News külliyede Trump için düzenlenen görkemli karşılamaya dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Donald Trump arasındaki samimi anları ekranlarına taşıyan medya kuruluşu, görüşmedeki sıcak havanın alışılmışın dışında olduğunu aktardı. İkili arasındaki ilişkinin birçok NATO liderine kıyasla çok daha yakın ve güçlü olduğunu vurguladı.
5: Trump'a dokunulmasına alışık değilim. Yani başkana sarılıyor. Başkan normalde bu kadar samimi, sevecen değil. Başkanın temasa izin vermesini görmek dikkat çekici. Aralarındaki bağı gösteriyor. İlginç bir zirve bizi bekliyor. Çünkü başkan NATO liderlerine göre Erdoğan'a daha yakın.
3: Trump'ın Erdoğan'ın ricasıyla zirveye katılım sağladığı öne çıktı.
4: NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradım. Ve açıkçası eğer toplantı Türkiye'de yapılmasaydı muhtemelen katılmayacaktım.
3: ABD'li CBS News ise zirveyi Türkiye için diplomatik bir kazanım olarak değerlendirdi. Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözlerini ekranlara taşıdı.
4: Erdoğan benim arkadaşım ve çok güçlü bir lider, çok güçlü bir kişi. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu.
3: CNN International ise görüşmenin savunma sanayi kanadını öne çıkardı. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağı sözünü izleyicilere aktardı. Washington'ın F-35'ler konusunda Ankara'ya yaktığı yeşil ışığa vurgu yaptı. Zirvenin yansımaları Avrupa ve Orta Doğu'da da geniş yankı buldu. BBC Trump'ın NATO'ya yönelik tepkisini yazdı. Başkan Erdoğan'ın Trump için öneminin altını çizdi. Alman Welt televizyonu Erdoğan'ın uluslararası arenadaki diplomatik rolünü öne çıkardı. Ankara'nın Ukrayna ve Rusya arasındaki iletişim köprüsü olduğunu belirtti. Katar merkezli El Cezire ise zirveye İran çerçevesinden baktı. Ankara-Tahran arasındaki ilişkiye değinerek Türkiye'nin bölgedeki kriz çözücü rolünü öne çıkardı.
2: Efendim, iç siyasetle devam edeceğiz. Şimdi Ankara tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaparken CHP Manisa milletvekili Özgür Özel Eskişehir'de grup toplantısı yapınca tepkiler de kaçınılmaz oldu. Özel'e parti içinden de eleştiri sesleri yükseldi. Elazığ milletvekili Gürsel Erol, NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum dedi.
6: O Trump ki Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir Amerikan başkanıdır.
3: Dünya gözünü Ankara'daki NATO zirvesine çevirmişken o Eskişehir'de grup toplantısı yaptı. CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'in kararına CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Siyasi partilerin varoluş nedeni devleti yönetme iddiasıdır. Siyasi partiler arasındaki mücadele hesaplaşmak üzerine değil, devleti yönetmedeki farklılıkları ve alternatifleri ortaya koymaktır. Türkiye devletinin varlığını ve devamlılığını korumak, buna yönelik politikalar geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için vazgeçilmez önceliktir. NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum dedi.
6: Ankara'da

0: Meclis kapanınca, yollar kapanınca Ankara'da bu grup toplantısının yapılmasının fiili imkanları kalmayınca, bu grup toplantısını nerede yapalım deyince bu grubu Eskişehir'de yapmaya karar verdik.
1: CHP'den istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Katsa yaptırımları ve F-35 sürecine ilişkin olumlu mesajlar ülkemiz adına önemli gelişmelerdir dedi.
2: Ülkeden haberlerle devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Olayların adresi İstanbul, Beşiktaş. Beşiktaş iskelesi açıklarında bir kadına ait cansız bedene ulaşıldı. Cesedin 30 yaşındaki Ceylan Tanrıverdi'ye ait olduğu da tespit edildi. Kadının cesedini işte kesin ölüm sebebinin aynı zamanda belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3: Vapur yolcuları fark etti. Denizden kadın cesedi çıkarıldı. İstanbul'da Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden yolcular denizin üzerinde hareketsiz duran bir kadını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Sahil güvenlik güçleri suyun üzerindeki kadını bota alarak Beşiktaş iskelesini çıkardı. Cesedin 30 yaşındaki Ceylan Tanrıverdi'ye ait olduğu belirlendi. Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza yansıyan bu kavga görüntüleri de Zonguldak'ta kayda geçti. İki sürücü arasında yaşanan kaza sonrası başladı tartışma. Tartışma sonrasında işte bu görüntülere sahne oldu, kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü kırılan dikiz aynasıyla motosikletli kadını darp etti. O anlarda işte böyle kayda geçti.
3: Otomobilin dikiz aynasını kıran kadın sürücüye aynayla saldırdı. Zonguldak'ta otomobile motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Gerginlik yükselince kadın motosiklet sürücüsü otomobilin aynasına yumruk atarak kırdı. Duruma öfkelenen otomobil sürücüsü kırılan aynayla kadına saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arbede sırasında yaralanan her iki sürücü de tedavi altına alındı.
2: Efendim bir zincirleme kaza haberiyle devam edeceğiz. Büyükçekmece'de yaşandı İstanbul'da. Şerit ihlali yapan otomobil sürücüsü 3 aracın kaza yapmasına sebep oldu. An be an güvenlik kameralarına da yansıdı. Bu kaza anı ekranlarınıza da geliyor. Kazada takla atan araçta mahsur kalan sürücü de uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
1: Kural ihlali kazayı da beraberinde getirdi. Şerit ihlali yapan bir sürücü hem kaza yaptı hem de diğer sürücülerin kaza yapmasına sebep oldu. Takla atan araçta mahsur kalan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada can kaybı yaşanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Trafikte kural tanımazlığın faturası yine ağır oldu. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen kazalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı. Kazaların en büyük sebebi ise sürücü hataları.
1: Trafikte yapılan ihlaller yüzlerce ölüme sebep oldu. Trafik verilerine göre yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde 328 bin aşkın trafik kazası yaşandı. Kazalarda 972 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 184 bin kişi de yaralandı. kazaların en büyük bölümünde sürücü kusurları öne çıktı. En fazla kaza hızın yol ve hava şartlarına göre ayarlanmaması sebebiyle yaşandı.

0: kural ihlali yaptıkları için 2236 yayaya ve 49.648 yolcuya ceza kesildi. Denetimlerde ise kuralları ihlal edenlere de ceza yağdı. 6 ayda 108.000'den fazla alkollü sürücü yakalandı. Milyonlarca sürücüye ve araç plakasına trafik cezası uygulanırken 1 milyonun üzerinde araç da trafikten men edildi. En fazla can kaybı ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kayıtlara geçti.
1: Efendim, geçtiğimiz günlerde İzmir Seferihisar'da bir kişiyi öldüren ayı haberini sizinle paylaşmıştık. O ayı da her yerde aranıyordu hatırlarsanız. İlçenin kabusu olan ayı etkisiz hale getirildi.
0: Yaşlı adamı öldüren ayı etkisiz hale getirildi. İzmir Seferihisar'da 3 Temmuz'da 70 yaşındaki Osman Güntaş'a uyurken saldıran ayı bütün ilçeyi tedirgin etti. Yetkililer Güntaş'ı öldüren ayıyı bulmak için geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Doğanbey Mahallesi ve ormanlık alan didik didik edildi. Yapılan çalışmayla ayının izi bulundu ve saldırgan hayvan etkisiz hale getirildi. Yetkililer benzer olayların yaşanmaması için ilçede incelemelerde bulundu.
1: Efendim, Iğdır'da sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan çocuk da bir anda kendini suyun içinde buldu. Çocukların kendi imkanlarıyla kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Sulama kanalına düşen iki çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu. Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuk sulama kanalının üzerinden atlamaya çalışırken suya düştü. Onu kurtarmak isteyen arkadaşı da dengesini kaybedince kendini suda buldu. Bir süre akıntıya direnen çocuklar kenardaki otlara tutunarak sudan çıkmayı başardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldı. 784 milyon liranın şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla 6 şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul'da gerçekleştirilen başka bir operasyonda da taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı.
0: Göçmen kaçakçılığından elde ettikleri paraları aklayan şüphelilere yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. Olayda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada göçmen kaçakçılarının suç gelirlerini altın şirketi üzerinden finansal dolaşıma entegre ettikleri belirlendi. Kara para ağını yöneten şüphelilerin 784 milyon lira büyüklüğünde bir işlem hacmini de yönettikleri ortaya çıktı. Bu işlemlerde alıcı ya da gönderici konumunda bulunan kişilerin daha birçok suçtan yakalanıp adli işlem gördükleri tespit edildi. Türkiye'de yasal kalış statüsünde olmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırıldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin ikamet almalarını sağladığı belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda parayla altın ve gümüş ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplarına el konuldu. İstanbul'da insan ticaretine yönelik bir başka operasyon daha gerçekleştirildi. Ticari araçla göçmen kaçıran 2 şüpheli yakalandı. Yasa dışı göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörle 230 ila 250 euro karşılığında anlaştıkları tespit edildi.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Güngören'de 4 katlı bina ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edilerek mühürlendi. Yıkım kararı verilen binanın mührü iddiaya göre kırıldı. Tehlikeli olmasına rağmen daire sahipleri eşyalarını almak için içeri girdi.

0: Mührü söküp içeri girdiler. Çökme riski olan binada yaşamaya devam ediyorlar. İstanbul Güngören'de hafriyat çalışması sırasında bitişikteki binanın temeli açığa çıktı. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasarlar olduğu ve kolonların doğrudan toprak üzerinde durduğu belirlendi.
1: Bu binada oturulamaz çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hani hafif bir salıntı da bina bu tarafa yıkılabilir.
0: 4 katlı bina göçme riskine karşı tahliye edilerek mühürlendi.
1: Zemine baklar, zemin sağlam değil. Yani insanların oturacak gibi bir durumu yok. Belediye ekipleri geldi, sakince herkese söylediler. Herkes aşağı indi, sakince herkes dağıldı yani.
0: Bazıları da eşyalarını kurtarmak için mührü kırarak canlarını hiçe sayıp riskli binaya girdi.
1: Kapının şeyini açtılar. 3-4 günden beri de anca taşıyor millet yani. 3-4 tanesi boşalttı tamamıyla. Daha da var yani eşyaları. Alacak kişiler daha var. Ama şu anda yani sabahta geldi bir kısmı aldılar yine.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son 5 yılda vatandaşa önemli destek verdi. Yarısı bizden kampanyasıyla hibe ve kredi desteği verildi. Bakanlık tarafından riskli yapılar tahliye edenlere, bu yapıları tahliye edenlere 12 milyar lira kira yardımı da yapıldı.
0: İstanbul kentsel dönüşümle olası büyük depreme hazırlanıyor. 39 ilçede 427 farklı alanda güvenli yarın inşası devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son 5 yılda bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda riskli yapılar için 10 milyar 96 milyon liranın üzerinde kira yardımı yapıldı. Bu tutarın 367 milyon 584 bin 800 liralık kısmı ise riskli yapılarda ikamet eden kiracılara ödendi. Ayrıca bizzat bakanlığın kentsel dönüşüm yürüttüğü riskli alan ve rezerv yapı alanlarındaki hak sahiplerine 1 milyar 728 milyon 518 bin 715 lira kira yardımı yapıldı. Yarısı bizden kampanyası kapsamında da riskli yapılar bazında hibe ve kredi desteği hariç toplam 581 milyon 519 bin 849 lira tutarında tahliye desteği verildi. Bunun 335 milyon 65 bin lirası riskli yapılarda oturan kiracılara ödendi. Yıl sonuna kadar uzatılan yarısı bizden kampanyasıyla riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlara konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Kredi geri ödemeleri 2 yıl ödemesiz 120 ay vadeyle yapılıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Efendim son 24 saatte yurtta yaşananlara bakacağız. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
4: Ordu'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti.
5: Yakın akrabalarından almış olduğumuz bilgilere göre aralarında bir yer yurt yüzünden bir husumet varmış.
4: Muharrem Gülen abiyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurarak öldürdü. Emekli imam olan kardeş olayın ertesi günü polise teslim oldu. Kars'ta kuvvetli yağış etkili olmaya devam ediyor. Arpaçay'da bastıran sağanak sele neden olunca evinde mahsur kalan çiftin imdadına iş makinesi yetişti. Bazı köylerin yolları kapanırken tarım arazileri de sular altında kaldı. Bahşiş almak için sünnet konvoyunun önünü kesince arabalar da peş peşe birbirine girdi. Sakarya'daki bu kazada biri bebek, 3 kişi yaralanırken konvoyu dağıtıp kaçan motosiklet sürücüsüne 101 bin lira ceza kesildi. Hatay'da oğlak otlatmaya çıkan kadın eve geri dönmeyince devreye AFAD ve jandarma ekibi girdi. Arama çalışmasının ardından 46 yaşındaki Naciye Kıran, volkanik arazide oluşan mağaraya düşmüş halde bulundu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Antalya şehirler arası otobüs terminalinde Bursa'dan usulsüz şekilde taşındığı tespit edilen 700 civciv bulundu. Kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler

0: kapsamında hayvanlara el konulurken otobüs firmasına da ceza kesildi.
1: Biz gereğini yaptık. İlçe tarıma bilgi vererek gerekli işlem yapılmıştır.
0: Kars'ta kaydedilen bu görüntüler Türk bayrağına duyulan sevgi ve bağlılığın kuşaktan kuşağa nasıl taşındığını gözler önüne serdi.
2: Annem babam bizi öyle bir yetiştirdi ki bayrak, vatan, Atatürk deyince benim içimde haykırmak geliyor.
0: Neriman Öztürk valinin makam aracındaki Türk bayrağını öperek saygısını göstermiş. Vali Ziya Polat da 62 yaşındaki kadını makamında ağırlamıştı.
2: Bayrağı öpmeden geçemiyorum. Her sabah kalktığımda kale manzaralı benim evim. Bayrağa selam vermeden işimi yapamıyorum.
0: Bundan 7 sene önce ise en büyük torunu Ali Kerem Öztürk aynı duyarlılığı yine aynı yerde göstermişti. Nesilden nesle aktarılan bu tablo görenlerin de yüreğine dokundu.
3: Bunu da verdim sana.
4: Efendim saatlerimiz 6.43'ü gösteriyor. Yazılı basınla devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin 9 Temmuz 2026 Perşembe manşetini hemen ekranlarınıza taşıyalım. NATO Ankara Zirvesi'nin şifresi bölünmeyelim başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan, NATO'nun alternatifi olarak gündeme getirilen Avrupa ordusu için ittifakı böler uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya bağlılığını teyit etti. Müttefikler de savunma kapasitelerini arttırdı. Kararı aldı. Şimdi böyle NATO'dan yine bu önemli iki günden kareler var. Ayaküstü uzun sohbet hemen sol tarafta. Külliyenin sergi salonundaki zirveden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın'ın uzun süre sohbet ettiği görüldü sol taraftaki karede. Yine Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlarını da görüyoruz. NATO'ya SİHA çağrısı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larını NATO'ya akredite edilmesini istediğini de söyledi. Hemen altına baktığımızda Trump, İran mutabakatı sona erdi haberini başlığını görüyoruz. İran için gerçekten pislikler, ateşkes benim için bitti dedi Trump. İspanya'yı berbat bir ortak olarak tanımladı. Ve Ukrayna-Rusya savaşı içinde Putin bence bir anlaşmaya varmak istiyor diye konuştu. Yine çok çarpıcı söylemleri vardı Trump'ın. İspanya'ya yönelik bu sert çıkışın ardından Başbakan Pedro Sanchez, Donald Trump'a yönelik sıcak mesajlar verip ilişkileri düzeltmeye çalıştı efendim. Ancak Trump'ın İspanya için sözleri hakikaten çok ilginç. Sol taraftaki karede de, küçük karede de yine Şara ve Trump'ı görüyoruz. Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıyoruz dedi Suriye'yi. İsrail de Lübnan'ın güneyinden çekilecek dedi. Ama göreceğiz bakalım bu gerçekleşecek mi? Hemen altında lider eşleri Çankaya'da Emine Erdoğan'la yine Macron'un eşini görüyoruz yan yana. Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri de ikram edildi efendim. Evet, Türkiye Gazetesi'nin öne çıkan başlıklarını paylaştık. Sizinle devam edelim sıradaki haberimize. Efendim, Aksaray'da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ait kutsal emanetlerle İslam tarihinin önemli hatıraları vatandaşlarla buluştu. Manevi değeri yüksek eserlerin yer aldığı mukaddes emanetler sergisi 13 Temmuz'a kadar açık olacak.
5: Asırlardır büyük bir hürmetle muhafaza edilen mukaddes emanetler Aksaray'da kapılarını ziyaretçilerine açtı.
6: Emanetler sergimiz 13 Temmuz'a kadar aktif bir şekilde açıktır. Saat 9 ile 19 saatler arasında vatandaşlarımız gelip burayı ziyaret ediyor. Yoğun bilgi var. İnsanlar akın akın buraya geliyorlar. Yani günlük 1000-1500 kişiyi burada ağırlıyoruz biz. Elimizden geldiğince insanlara buradaki kutsal emanetleri tanıtmayı, onları anlatmaya çalışıyoruz.
5: İslam tarihine ışık tutan eserler ziyaretçilere hem tarihi yakından tanıma hem de derin bir manevi atmosferi hissetme fırsatı sunuyor.
6: Burada Kabe'nin duvar örtüleri var. Yani 10-12 yıllık duvar örtüleri var. Duvardaki ayet yazıları var. Onun haricinde 100-150 yıllık, işte 200 yıllık Kabe'nin iç kapısının örtüleri var. Özellikle 2. Mahmut ve 2. Abdülhamit döneminde oralara asılmış iç kapı örtüleri var. Yine Efendimizin sakalı şerifi, saçı şerifi, mesela nalı şerifi, kademi şerifi, Efendimizin kılıcı, halife efendilerimizin yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye ait yine sakallı şerifler buralarda mevcut. Efendimizin göz nurum dedikleri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e ait saç şerifler buralarda mevcut.
7: Mukaddes Emanetler sergisinde en çok ilgiyi sakallı şerif çekti.
8: Kabe'ye gelmiş gibi hissettim.
9: Çok güzel olmuş, iyi.
7: Peygamber Efendimizin sakallı şerifini gördün mü?
9: Gördüm, gördüm. Teşekkürler. Çok ağlamak geldi şöyle, sevindim.
5: Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen sergi 13 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
4: Efendim, Muğla'ya götüreceğiz şimdi sizi. Muğla'da yaşayan 90 yaşındaki Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmini hiç kaybetmedi. Rabia nene her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor. Günün büyük bir bölümünü sürüleriyle birlikte geçiriyor.

0: önünde hayvanları. 90 yaşında ama yıllara adeta meydan okuyor. Uzun yaşamanın sırrını ise az yerim, çok gezerim, bulduğum her şeyi yemem ifadeleriyle açıklıyor.
1: Yerim, çok gezerim, bulduğumu her şeyi yiyip yiyorum ben. Hiç minnet etmem. Kendi işimi kendim yaparım.
0: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmini hiç kaybetmedi.
1: Çocuğum var, sağlam. 9'udu, biri öldü. 50 torunum var.
0: Rabia nene günün büyük bölümünü sürüleriyle birlikte geçiriyor. Her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor. Baston yerine değnek kullanan Semet, hayvanlarının peşinden yürüyerek onlara eşlik ediyor.
1: Sevmesem bu işi yapmam bu yaşta. Bu işi seviyorum, ondan yapıyorum bu yaşta. Bu yaşta benim işim ne? Bu arada sevmesem.
0: Gün sona eriyor, sürü ağıla dönüyor. Ancak Rabia ninenin yolculuğu ertesi gün güneşin doğuşuyla yeniden başlıyor.
1: İyi geziyorsun, biz gezemiyoruz, biz çöktük derler. Yani sağlığımı Allah'ıma borçluyum. Beni yaradan hayırlı ölüm versin, hayırlı günlerde yaşatsın.
2: Türkiye'nin dört bir yanında üreticiler iklim ve coğrafyanın sunduğu avantajlarla tarımsal üretimi sürdürüyor. Konya'da kara lahana, Gaziantep'te buğday ve Antalya'da serada yetiştirilen biber üreticinin emeğiyle hem iç pazara hem de ihracata katkı sağlıyor.
3: Bir yanında üreticiler farklı iklim koşullarının sunduğu avantajlarda tarımsal üretimi sürdürüyor. Her bölge iklimi ve coğrafya yapısına uygun ürünlerle hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sağlıyor. Konya Ovası'nda üreticiler son yıllarda alternatif ürünlere yöneliyor. Kara lahana üretimi de bunlardan biri.
4: Konya topraklarını oldukça sevdi. Bu yıl verimli bir yıl geçiyor. Konya Ovası'nda yaklaşık olarak 1000 dekar arazide ekim yapıldı.
5: İlk ektiklerimizde tül çekiyoruz. Evet. Üzerine yaklaşık 20 günle 35 gün arası o tül üzerinde duruyor. Evet. Ondan sonra onu kaldırıp çapalamasını yapıyoruz. İçindeki otları, yabani otları şeyleri topluyoruz. Ondan sonra sulama ve ilaçlamaları devam ediyoruz.
3: Verimli ovalarda yetiştirilen ürünler hasat edilerek pazarlara gönderiliyor.
5: Ekimi kesimine kadar 120 gün ortalama. Tanesi 1 kilo ile 2,5 kilo arası yetişiyor.
3: Yetiştirilen kara lahanalar iç ve dış pazarda da yerini alıyor.
5: Öncelik Suriye, Irak, Romanya, Arabistan bölgelerine gidiyor.

0: Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Gaziantep'te ise buğday hasadı sürüyor.
1: Birçok tarlada aynı manzara, aynı görüntüyle karşılaşmak mümkün. Biçerdöverler sabahın erken saatlerinde tarlalara girerek

0: buradaki buğdayları biçiyor, ardından onları içerisindeki haznede buğday olarak tekrar kamyonlara yüklüyor.
1: Biçer döverler tarlalarda mesai yaparken üreticiler yıl boyunca verdikleri emin karşılığını almanın sevincini yaşıyor.
0: Buğdaylar hasat edildikten sonra kamyonlarla Birecik'te bulunan bulgur fabrikasına taşınıyor.
1: Akdeniz'in sıcak iklimi ise seracılıkta önemli bir avantaj sağlıyor. Antalya'da modern seralarda yetiştirilen biberler özenle toplanarak iç pazarın yanı sıra ihracat için de hazırlanıyor.
2: Antalya yıllık biber üretiminde 800 bin tonu aşan üretimiyle Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.
3: Tek ekim var, bir de çift ekim var genellikle ekilen. Bu çift ekim biberimiz. Daha önce bunun altında tek ekim, çift ekim biberimiz vardı. Ağustos'un 15'inde ektik. Ocak sonunda söküldü. Tekrar bunu Ocak sonunda Şubat'ın biri gibi ekildi.
4: Şimdi sizleri Afyon Karahisar'a götüreceğiz. Afyon Karahisar'ın Daskıra ilçesine bağlı İdris köyünde yöresel lezzetler geleneksel kuzine ocaklarında pişiriliyor. Köyde hazırlanan yemekler hem doğal üretim hem de eski usul pişirme yöntemleriyle dikkat çekiyor.
5: İdris köyü yöresel ürünleriyle de ön plana çıkan köylerden bir tanesi ve göreneklerine de çok bağlı. Çünkü Bulgaristan'dan göç edip gelenlerin ve burada yaşayanların oluşturduğu bir köyden bahsediyoruz. Yanımızda Zülfiye teyzemiz var. Böyle hamur işi ağırlıklı biraz herhalde, değil mi? Yöresel yemekler. Zülfiye teyze,
6: evet.
5: Şundan başlayalım. Bu nedir bu?
6: Bu içli pide.
5: İçli pide.
6: Yufkadan ıslarız, döşeriz, çökelek ekeriz içine. Yeniden bir kap daha koyarız, gene aynı yufkayı. Gene koyarım bir daha. Ondan sonra pişiririm.
5: Kaç kat oluyor bu?
6: Üç kat.
5: Şimdi pide denilince akla kıyma gelir de siz peynir mi koyuyorsunuz?
6: Peynir koyarız.
5: Çökelek.
6: Patates de konur, çökelek de konur. Hani yufkanın içine. Buna içli pide deriz biz.
5: İçli pide diyoruz.
6: Evet.
5: Bu ne Zülfiye teyze?
6: Kıvırma.
5: Ne?
6: Kıvırma.
5: Kıvırma.
6: Evet.
5: Neden kıvırma demişler buna?
6: İşte bunu da fazla yufkayı yazarız.
5: Tamam.
6: Böyle toplarız okla alan. Böyle küçük küçük keseriz. Buna kıvırma deriz, böyle döşeriz.
5: İçinde ne var?
6: Sadece kaymak, bunun yoğurtla şey var. Başka bir şey yok.
5: Kaymak ve yoğurt.
6: Başka
5: peynir
6: bir şey
5: yok.
6: Yok, bir şey yok.
5: Sanki böyle peynir gibi duruyor.
6: Düz. Üstüne kaymak ekmiş, yoğurt ekmiş.
5: Nasıl yiyorsunuz bunu? Yani çatalla mı, elle mi?
6: Elle yiyoruz.
5: Genelde elle mi yeniliyor?
6: Evet.
5: O yüzden mi kıvırma demişler? Böyle kıvırarak mı?
6: Tabii kıvırarak abi.
5: Nasıl yapıyorsunuz? Bir gösterir misin bir?
6: Böyle.
5: Şimdi bak böyle.
6: Böyle. Yufkayı yazarız, böyle toplarız.
5: O yüzden böyle kıvırma demişler.
6: Kıvırma demişler.
5: Burada da bir tane böyle poğaça gibi bir şey görüyoruz. Bu ne teyze?
6: O da poğaça. İçine çökelek konu yeri. Bu aç kalmasın diye, yani yola giderken yanımıza koyuyoruz.
5: Eskiden o Bulgaristan'dayken, evet, öyle mi?
6: Bulgaristan'dan gelirken yanımıza koyuyoruz bunları. Aç kalmayalım diye, bulunsun diye.
5: Onların hepsi el emeği, tabii ki.
6: Evet.
5: Şimdi şurada bir tane de reçel var. Malum buranın gülü meşhur, İdris'in, değil mi?
6: Evet.
5: Gül reçeli de mi siz yapıyorsunuz?
6: Evet.
5: Nasıl yapıyorsunuz onu?
6: Baştan şerbeti kaynatırım.
5: Önce şerbet kaynıyor.
6: Şerbeti kaynatırım. Gülü de açık hemen şey yaparım. Sıcak suyla. Sade yaprağını atarsam içine acı olur.
5: Onun da bir ilmi var.
6: Evet. Ondan sonra onu şerbetin içine koyuldu mu gül yapraklarını atarım.
5: Ondan sonra da mis gibi bir reçel çıkıyor ortaya, değil mi?
6: Kırmızı olsun dersem fişne reçelinden açık damlatırım.
5: Rengini kırmızıya çaldırmak için, öyle derler, değil mi?
6: Evet.
5: Birazcık da vişne koyuyorsun ama bu herhalde tamamen gül.
6: O tamamen gül.
5: Şimdi Zülfiye teyze.

0: ile bu yemekleri anlattırırken ona arkamızdaki o ocaklar ve sobalar da dikkatimi çekti değil mi Zülfiye teyze?
1: Evet.
0: Şimdi bunu görüyoruz. Bunda genellikle yufka ekmek pişirilir. Şu garibime gitti. O sobaya böyle sıvamışsınız. Ne yapmışsınız böyle?
1: Sıvadık.
0: Neden?
1: Öyle kerpiç tane işlenir o, sıva yapılır. Dökülmesin diye.
0: Dökülmesin diye.
1: Evet.
0: Peki bu yemekleri orada pişiriyor musunuz?
1: Hı hı, pişiriyoruz.
0: Şu kuzine dedikleri
1: evet,
0: o.
1: Evet, kuzine o.
0: Yani o sıvayınca daha mı sıcaklık artıyor?
1: Evet.
0: Ne oluyor?
1: Sıcaklık oluyor işte, dökülmüyor sıvası. Kerpiçten işleniyor ya, sıva yaparız üstüne, böyle durur.
0: Sıcaklığı da muhafaza ediyordur değil mi?
1: Evet.
0: O sığıyor mu oraya? Bir gösterebilir misin? Neydi o? Kıvırma mıydı o?
1: Kıvırma.
0: Ha, kıvırmayı bir göster bize. Nasıl?
1: Böyle.
0: Oo. Tam böyle bir tepsilik herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Bunun içinde böyle pişiriyorsunuz.
1: Bunu da pişiriyorsunuz.

Efendim günaydın, tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına sabah ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde saatlerimiz 7 olmak üzere. Şimdi sıcak gelişmeleri paylaşacağız. İlk olarak sizinle ne yazık ki bir yangın haberiyle başlayacağız. Muğla'da Makilik ve Otluk alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin saatler süren yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Bodrum ilçesi Ortakent mahallesindeki Makilik ve Otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Zaman zaman yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Ve bir kaza haberi var şimdi de sırada. Bursa'da bir otomobil bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Nilüfer ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün şerit değiştirdiği sırada kontrolden çıkarak bariyere çarptı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yanmaya başladı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza anı seyir halindeki bir motosikletlinin kask kamerasına da işte böyle yansıdı. Sevgili izleyenler, dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'da sarf ettiği İran'ı sert bir şekilde vuracağız sözleri saatler sonra sahaya yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yeni bir saldırı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada başkomutanın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik ek saldırılar başlatıldı ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleriyle Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunare kentlerini vurdu. Saldırılarda İran'ın askeri tesisleri hedef alındı. İran medyası Sirik'teki devrim muhafızlarına ait deniz üssüne 8 bombanın isabet ettiğini duyurdu. Bender Abbas'ta 8, yine Kunarek'te ve Çabahar'da en az 10 patlama sesinin duyulduğu da aktarıldı. Bu şehir kentindeki bölge sakinlerinin de 2 patlama sesi duyduğu gelen haberler.

Arasında sevgili izleyenler. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapler isabet ettiği bilgisini paylaştı. Patlamaların ardından Çabahar kentinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi de yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından saldırıların İran'ın gemileri bombalamasına bir misilleme olduğunu paylaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Gari Babadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak dedi. Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o güç dilini daha iyi anlıyor ifadelerini kullandı. Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı da saldırgan düşman ve işbirlikçileri ağır şekilde cezalandırılacaktır açıklamasında bulundu. Bu arada İran hava savunma sisteminin Buşehir yakınlarında bir Amerika Birleşik Devletleri İHA'sını düşürdüğü de yine duyurulan bilgiler arasında sevgili izleyenler. Efendim şimdi canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Saldırıların gölgesinde Hamaney'in cenaze töreni de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasında bu saldırılarla birlikte hayatını kaybetmişti İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney. Ve şimdi ise cenaze töreni için Irak'ın Kerbela kentindeki töreni ekranlarınıza taşıyoruz. Cenaze törenine katılanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne ölüm ve İsrail'e ölüm sloganları atıyor aynı zamanda. Hamaney'in naaşı Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas'ın türbelerinde gezdirildi. Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı Kerbela'daki cenaze töreni sonrası tekrar İran'a gönderilecek sevgili izleyenler. Ve Hamaney'in bugün doğduğu kent Meşhed'de defnedilmesi bekleniyor. Ancak İran'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları belki bunu biraz zora sokabilir. Yine yetkililerden gelecek açıklamaları da biz de yakından takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Trump özellikle cenaze törenleri boyunca herhangi bir saldırının olmayacağını söylemişti. Ancak dün NATO zirvesinde yine sarf ettiği sözler sonrasında, hatta saatler sonra İran'a bir hava saldırısı başlatıldı tekrar ve yine sıcak anlara şahitlik ettik biz de. Biz de bir taraftan yine şu an Irak'ta Kerbela'da Hamaney için düzenlenen cenaze törenine dair ilk görüntüleri paylaşıyoruz. Yine takip edeceğiz gelişmeleri sizinle. Efendim şimdi yazılı basınla devam edeceğiz. Saatlerimiz 7'yi 5 geçiyor. Sabahla devam edelim dilerseniz. Şöyle bakalım hemen sabahın sürmanşetiyle başlayalım. Dünyadan Türkiye'ye zirve övgüsü, olağanüstü, fantastik, diplomasi, başarısı, harika, ev sahipliği. Sabahın sürmanşetinde yine dünyanın Ankara'da gerçekleştirilen NATO liderler zirvesine dair attığı manşetleri görüyoruz. Sabahın manşetine bakalım hemen. Zirvenin kazananı Türkiye. Dünya gündemine damga vuran Ankara'daki tarihi Erdoğan-Trump buluşması ve kritik NATO zirvesi Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını ve çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi diyor. İşte Türkiye'nin kazanımlarına ilişkin gurur tablosu tek tek açıklanmış. Katsa kalkıyor. Kaan uçağında kullanılacak motorların tedarikinde engel kalmadı. Türk savunma sanayi milyarlarca liralık yeni işbirliklerine imza attı. İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı. Kanada ile serbest ticaret müzakereleri başladı. Almanya Türk uzun menzilli füze sistemlerini gündemine aldı. Yine Erdoğan'ın müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı NATO bildirgesine de yansıdı. Ankara iki gün boyunca küresel diplomasinin kalbi oldu efendim. Başkan Erdoğan
Erdoğan'ın yine sözleri çok önemliydi. Daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı dedi. Kritik mesajları vardı. Yanı sıra sonuç bildirgesine de yine Ankara damgası vuruldu. O başlığı da görüyoruz. Bildirgede cömert misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkürler ifadesi yer aldı ve bununla son buldu. Yine liderlerle bir görüşme maratonu vardı. Hemen altına baktığımızda dijital çağda çocuklarımızı korumalıyız başlığını görüyoruz. Emine Erdoğan Ankara'ya

0: Gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Gelecek nesli korumak temalı toplantıda konuştu aynı zamanda. Çocuklarımızın ekran üzerinden neye ne kadar maruz kalacağı yalnızca bir kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz dedi. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak devletlerin sorumluluğudur cümlelerini kurdu. Hemen altında da Ay Yıldız'da gövde gösterisi yazıyor. Milli Savunma Bakanı Güler'in ağırladığı NATO Savunma Bakanları Ay Yıldız karargahına hayran kalmış durumda. Sağ tarafta da Erdoğan harika lider, çok iyi bir müttefik. Elbette bu sözlerde Trump'a ait ve Başkan Erdoğan için de Erdoğan müthiş bir iş çıkardı, çok iyi bir müttefik oldu dedi. Türkiye harika ve çok büyük bir ülke, askeri olarak çok güçlü, NATO'daki en güçlü ikinci ülke ifadelerini kullanmıştı Trump'ta. Evet, sabahın önemli başlıkları böyleydi efendim, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesi tamamlandı. Hem siyasetçiler için hem de biz haberciler için oldukça yoğun bir gündü. 32 üye ülke liderinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısıyla başlayalım dilerseniz, o görüntülere de bakacağız. Liderler artık gelenekselleşen aile fotoğraflarıyla güne başladılar. O anlarda da ilginç detaylar vardı. Liderlerin salona gelişleri, kıyafetleri, hatta birbirlerini selamlamaları bile bir anlam taşıyordu kuşkusuz. Fotoğrafın ardından da ev sahibi Başkan Erdoğan açılış konuşmasını yaptı. Gerek savunma, sanayi, gerekse dünya barışı ve ittifakın geleceği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Neler yaşandı? Gelin bakalım şimdi.
1: Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
2: Türkiye çok güçlü bir orduya sahip.
3: Bu mesajları tüm dünya ilgiyle takip etti. 36. NATO Liderler Zirvesi böyle başladı. Dünya liderlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.
4: Gözler şu an zirvenin en özel anlarından birinde. Liderler aile fotoğrafı için objektiflere poz veriyor.
3: Liderler tek tek sahneye çıktı, tarihi karede yerlerini aldı. ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'ın elini sıkıca kavradığı anlarda böyle görüntülendi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un güneş gözlükleri ise Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović ise Erdoğan'a Türkçe selam verdi. Tören kıtasını selamlarken kullandığı merhaba asker ifadesi ise çok hoşuna gitmiş olacak ki Erdoğan'ı bir kez de öyle selamladı. Sıra toplu fotoğraf karesine geldi. Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın uzun boyu espri konusu oldu. NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısındaydı. NATO'ya kızgınım diyerek söze başladı. İngiltere, Almanya ve Fransa için ayrı bir parantez açtı.
5: Çünkü bu haksızlık. Çünkü biz onları koruyoruz. Ama onlar bizim yanımızda değil.
3: Arabulucu ülkeler akıllıca davranıyor derken sözü Türkiye'ye getirdi. Erdoğan'la görüşmesinin perde arkasını anlattı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Dün Netanyahu Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi. Erdoğan'la konuştum. İsrail'i, Bibi'yi çok sevmiyor.
3: ABD Başkanı F-35'ler için bir kez daha yeşil ışık yaktı.
5: Türkiye çok önemli bir askeri güç. En iyi ekipmanlarımıza sahipler. F-35'leri alacaklar.
3: Ve sıra tarihi ana geldi.
4: Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği zirvenin kalbi hemen karşımızdaki binada atıyor. Liderler şu dakikalarda kritik toplantı için yuvarlak masanın etrafında buluştu.
3: Trump'la Erdoğan'ın ayaküstü sohbetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Erdoğan arkasını döndü, tam yerine oturacaktı ki Trump'ın hala konuştuğunu fark etti. Geri döndü ve ayaküstü sohbet dakikalarca devam etti. İlk sözü ev sahibi Erdoğan aldı. Türkiye savunma alanında atılım yaptı diyerek söze başladı.
1: İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihin öncesinde karşılamış olacağız.
3: NATO 3.0 hedefi için iki noktaya dikkati çekerek devam etti.
1: Birincisi savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
3: Avrupa Birliği üyesi müttefiklere de seslendi.
1: Birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır.
3: Erdoğan Türkiye'nin barışçıl yaklaşımının altını bir kez daha çizdi. Sözü Hürmüz Boğazı'na getirdi.
1: Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
6: Fransa'ya selam.
7: Teşekkür ediyorum. Eşler de çok dostlukla bir arada görüşüyorlar.
6: Zaten onlar toplantılıyor.
3: Cumhurbaşkanı zirve içinde zirve de yaptı. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la sonrasında da İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer da yer aldı. Külliyenin kedileri de tarihi günde liderleri karşılama görevini üstlenmişti.
8: Lokum bir yaşını geçkin burada yaşıyorlar. Birçok kediyle birlikte yaşıyorlar. Külliyede.
9: I have a cat of my own, so.
10: Çok sevimli, bayıldım. Benim de kedim var, o yüzden mutlu oldum.
11: Bakın bu da 2 aylık, ismi Akız, yine külliyenin kedisi. Ona da basın mensuplarının ilgisi oldukça yoğun oldu ve şu an huysuzlanıyor. Kucağımda da çok durmuyor. Şöyle kameraya poz verelim.
3: Zirve sonrası NATO bildirisi de yayınlandı. Bildiride müttefikler 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyururken, kolektif üretim kapasitelerini arttırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışma taahhüdünde bulundu. Aynı bildiride Türkiye'nin cömert ev sahipliğine de teşekkür edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump NATO zirvesi sonrası külliyede yine habercilerin sorularını yanıtladı. Zirvenin ev sahibi Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Trump, her şey çok güzeldi, Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum, Türkiye'de harika bir iş çıkardı dedi. Trump F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusunda karar vereceklerini söyledi.
12: Her şey çok güzeldi. Bu yüzden Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de harika bir iş çıkardı.
13: Sözlerine tarihi NATO zirvesinin ev sahibi Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek başladı ve övgülerle sürdürdü.
12: Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Oldukça güçlü bir kişilik. Çok başarılı ve ülkesini oldukça iyi yönetiyor. Bizim zirvemiz için yeni bir terminal inşa ettiler. Her şey çok güzeldi.
13: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası külliyede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
12: İran savaşı çok büyük bir askeri başarıydı. İran nükleer silaha sahip olamaz. Buna nükleersizleştirilmiş İran diyoruz ve bu gerçekleşti.
13: ABD Başkanı İran'ın bir numaralı hedefi olduğunu da öne sürdü.
12: İran'da birinci, ikinci seviyedeki liderler gitti. Bunlar üçüncüler ve daha rasyoneller. İran liderleriyle anlaşma yapmak istediğimden emin değilim.
13: Ve F-35'ler konusu. Trump, F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusunda karar vereceklerini söyledi.
12: Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahipler. F-35 konusunda ise bir karar vermemiz gerekiyor. Son kararımı vermedim ama olumlu yönde düşünüyorum. Bize birçok konuda yardımcı oldu.
0: Efendim, zirvenin en çok konuşulan konusu hiç kuşkusuz Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik mesajlarıydı. Türk savunma sanayini yakından ilgilendiren bu karar dünya kamuoyunda da geniş bir yankı uyandırmış durumda. Dünya basını Erdoğan istediğini aldı manşetlerini attı. İsrail ve Yunanistan'dansa tepki sesleri geldi. Peki yaptırımlar teknik olarak ne zaman kaldırılacak? Takvim nasıl işleyecek? Gelin merak edilenlere bakalım. Şimdi.

0: Birinci adım hatıranın kaldırılması. İkinci adım F-35 programına geri dönüş görüşmelerinin yapılması.
1: Trump dostlarımıza yaptırım olmaz diyerek müjdeyi verdi. Bu açıklama Türkiye'ye uygulanan kasa kurallarının sona ermesi anlamına geliyor. Peki ne zaman?
0: Tahmini takvim diye bana soracak olursanız kasa 2026 sonu kalkarsa 2027'de teknik görüşmeler başlar. 2028'den itibaren de teslimat başlayabilir. Bu önemli.
1: Trump'ın açıklamaları aslında sürecin başlangıcı anlamına geliyor. İki ülke diplomatları teknik görüşmeler yürütecekler. Rusya'dan alınan S-400'lerin durumu da en önemli bilmece.
2: Amerikan bürokrasiyle Türk bürokrasinin tekrardan oturup bazı konularda aynı çizgide, aynı düzlemde buluşması gerek.
3: Kongre'ye bir yazılı metin şeklinde katsa yaptırımlarının kalkması için gerekli koşullar oluşmuştur şeklinde yürütmenin başı olan devlet başkanı böyle bir yazı aktardığında tek bir kalemde çözülecek gibi gözüküyor.
1: Yaptırımlar 2017 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla başlamıştı. Sonrasında Türk savunma sanayi kuruluşlarına kredi engeli, ihracat yasağı, ihale ve sözleşme engelleri ve bazı isimlerin ABD'ye giriş yasağı getirilmesi gibi kısıtlamalar getirilmişti.
0: Kağıtsa ile hangi engeller getirilmişti Türkiye'ye? ABD bankalarının savunma sanayi başkanlığına 12 ay 10 milyon dolardan fazla kredi vermesi yasak mesela. Bu da bir kağıtsa. Uluslararası kredi engeli var. F-35 programından çıkarılmıştık biliyorsunuz. F-16 modernizasyonumuz gecikti.
4: Katsa yaptırımları, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yapılan yaptırımlar, kredi engellemeleri ve ihracat engellemeleri gibi bazı sınırlamalar. Ancak F-35 bundan sonra yürürlüğe giren kısıtlamalardı. Şimdi F-35'ler teslim edilse dahi bir de bunun üretim süreci var. Türkiye üretim sürecinden de çıkarılmıştı. Ancak tekrar dahil olabilmesi için bu defa Kongre onayına ihtiyaç olabilir.
1: Ancak F-35 programındaki üretim sürecimiz KATSA ile dolaylı yoldan bağlantılı. Yani F-35'leri alsak bile tekrar üretim için Kongre onayı gerekebilir.
0: Kongre aşaması var. Kongre'den geçmesi gerekiyor. Çünkü işlemlerin yerine getirilmesiyle ilgili Kongre'ye yasal sürecin tamamlanması her zaman aynı olmayabiliyor. KATSA kalkarsa tamam ama sonra da üretici olarak 9,5-10 milyar dolar kadar bir 900'ün üzerinde mal üreten bir ülkeydik biliyorsunuz. Yani bu işin ortak çözüm ortağıydı.
1: Trump'ın Türkiye'ye kapıları yeniden açan mesajları İsrail ve Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Soykırım ordusunun başbakanı Netanyahu panik halinde açıklamalar yaptı. American
5: Force. Başkan Trump'ın Erdoğan'la kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmadığını herkes anlıyor. Bence F-35'ler Türkiye'ye satılmamalı.
1: Aynı soru Yunanistan lideri Mitsotakis'e de soruldu. Mitsotakis yorumdan kaçındı ama üstü kapalı şekilde memnuniyetsizliğini dile getirdi.
6: Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına yorum yapmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim ki bir ittifak iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanmalıdır.
1: Dünya basında Erdoğan-Trump görüşmesini manşetlerden duyurdu. El Cezire yaptırımların kaldırılmasını Washington'ın Türkiye politikasında önemli bir değişimin işareti olarak değerlendirdi. Amerikan ABC News Türkiye bölgesel diplomaside öne çıkıyor başlığını attı. CBS News ise Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yaptı. Yunanistan medyasından Banking News ise en büyük kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesini kullandı.
7: Tarihi NATO zirvesi Çekya'daki iç siyasi gerilimi de gözler önüne sermiş oldu. Mahkeme kararıyla zirveye katılan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiş Ankara'ya iki ayrı uçakla geldiler. İki lider aile fotoğraflarında da hiç yan yana gelmedi. Böylece Çekya NATO zirvesinde iki ayrı lider tarafından temsil edilen tek ittifak ülkesi oldu.
8: Biri aile fotoğrafının en sağında, diğeri ise en solunda durdu. Çekya liderleri arasında NATO krizi çıktı. Kriz öyle büyüktü ki aynı uçakla bile Türkiye'ye gelmediler. Ankara'da düzenlenen tarihi NATO liderler zirvesine Çekya siyasetindeki siyasi çatlak da damga vurdu. NATO zirvesi üst düzey diplomasi trafiğinin yanı sıra ilginç anlara da sahne oldu. Çekya hükümeti ülkenin Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i zirve heyetine dahil etmedi. Pavel ise bunu öğrenince hükümetin bu kararını mahkemeye taşıdı. Çekya Cumhurbaşkanı için yargıdan olumlu karar çıkmasıyla yönetim kademesinin en kıdemli iki görevlisi Ankara'ya ülkelerini temsil

0: olmasıyla Çekya zirvede iki lider tarafından temsil edilen tek NATO ülkesi oldu. Çekya hükümeti siyasi liderlerin iki ayrı araçla hareket etmesini güvenlik gerekçesiyle açıkladı. Ancak ortaya çıkan bu tablo ülkedeki derin siyasi ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Çekya siyasetinde Başbakan Babiş Rusya yanlısı, Cumhurbaşkanı Pavel ise NATO destekçisi bir çizgiyle tanımlanıyor. İkili arasındaki siyasi anlaşmazlığın temelinde hem kişisel rekabet hem de dış politikadaki görüş ayrılıkları bulunuyor.
1: Ve NATO zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Çankaya Köşkü'nde 19 ülkenin lider eşlerini ağırladı. Toplantıda çocukların dijital dünyada daha güvenli bir geleceğe kavuşması için atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Arkadaşlarımız da orada takip ettiler yakından buluşmayı. Gelin bakalım ayrıntılara.
2: Yakalarında günün anlamına uygun rozetleriyle Çankaya Köşkü'nde çocuklar teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında buluştular. Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın misafiri oldular.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında başkente gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlıyor.
2: Toplantıda dijital çağın çocuklar üzerindeki etkileri ele alındı. Gelecek nesillerin güvenliği için atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı. Toplantı öncesinde ise hummalı bir hazırlık vardı.
3: Lider eşleri Çankaya Köşkü'ne tek tek gelmeye başladı ve dakikalar sonra kritik konuların ele alınacağı yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecekler.
2: Açılış konuşmasını Emine Erdoğan yaptı. Önemli mesajlar verdi.
4: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.
2: Toplantıda konuklar da söz aldı.
5: Sevgili Emine Hanım, nazik davetlerinizden ötürü teşekkürler. Bugün buraya hepimizi çok yakından ilgilendiren önemli konuyu görüşmeye geldik.
6: Günümüzde çocukların karşılaştığı bütün bu kritik sorunların farkındayız.
2: Çankaya Köşkü'ndeki davete 19 lider katıldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in eşi Bo Thunberg ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in eşi Heiko von der Leyen programda yer aldı.
7: Bugün bu önemli konuyu masaya yatırdığınız için teşekkürler. Katkılarınız ve sağduyulu yaklaşımınız çok kıymetli.
3: Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde buluştu ve bu yemekte Türk mutfağı yakından tanıtıldı.
2: Yemekte misafirlere fava, urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması, asma yaprağı dolması, keşkek ve emir alem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Masalar İznik çinisi örneklerini barındıran salonda Türk nakış kültürünü yansıtan örtülerle süslenmişti. Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın eşi Kim Hyeok-yung ise programa Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla geldi.
1: İç siyasette devam edeceğiz. Şimdi Sabah Ajansı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik davada 64. duruşma vardı. Ekrem İmamoğlu savunma kürsüsüne çıktı. İmamoğlu hakkındaki suçlamaları kabul etmezken Özgür Özel de duruşma salonunda hazır bulunarak İmamoğlu'na destek verdi. İmamoğlu Özel ikilisi mahkemedeyken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da başlattığı arınma sürecini genişletiyor. İddialara göre önümüzdeki günlerde sırada belediyeler var. Gelin kulislerdeki son bilgilere bakalım.
8: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
2: İBB davasında ilk celsede artık sona yaklaşıldı. 64. duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Silivri'de takip etti. Aylar sonra savunma kürsüsüne çıkan isimse Ekrem İmamoğlu'ydu.
9: İyi yöneticilik milletin bir kuruşuna bile zeval getirmemek.
2: Suç örgütü yönetmekte suçlanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki 142 ayrı suçlamanın tamamını siyasi diyerek reddetti. Ama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının 111 milyar liralık vurgun iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddianın merkezinde yer alan ve İmamoğlu'nun kasası

0: olarak bilinen Fatih Keleş savunma yaptı. Dosyada çok sayıda iş insanının rüşvet ödemelerine ilişkin dekontlar ve HTS kayıtlarıyla desteklenen iddialar vardı.
1: Hiç verilmeyecek bir hesabımız, anlı lekeli bir belediye başkanımız, eli kirli kimse yoktur.
0: Duruşmaya İmamoğlu'yla mahkeme başkanı arasındaki tartışma damga vurdu. İmamoğlu, savunma yapmaya değil yargılamaya geldim dedi. Mahkeme başkanı ise burası senin yargılayacağın ortam değil. Sen yargılanmaya geldin. Biz senin yargılayacağın makamda oturmuyoruz diye karşılık verdi. İmamoğlu'nun mahkeme salonundan çıkarılmasını istedi. Yolsuzluk davalarının gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde başlattığı arınma süreci il başkanlıklarında eski yeni yönetimler arasında krize neden oldu.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
1: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
0: Son olarak genel merkez kararıyla Osmaniye İl Başkanlığı görevine atanan Rıza Tekerek parti binasına çilingirle girmek zorunda kaldı. Eski yönetimi destekleyen gruplarla yeni yönetim arasında gergin anlar yaşandı. CHP'de il başkanlıklarında başlayan arınma sürecinin belediyelere uzanması bekleniyor. Parti yönetimi bazı belediye başkanları hakkında disiplin sürecini gündemine aldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu, partinin kurumsal yapısına zedeleyen iş, eylem ve işlemlere karşı da bu süreci izlediğimizi, not ettiğimizi değerlendirmiştik.
0: Ankara kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlerde başlattığı kapsamlı revizyonun Ağustos ayında belediyelere de yansıtılmasının planlandığı konuşuluyor. Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları gündemdeki yerini koruyor.
4: Sevgili izleyenler, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Ne yazık ki bir yangın haberi paylaşacağız sizlerle. Batman'dan geliyor görüntüler. Şimdi ekranlarınıza saatler 2.45 civarında köse tarlarla köyü karşısında organize sanayi bölgesi yolunda bulunan bir market zinciri ana dağıtım deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bilgisi paylaşıldı. Ekranlarınıza yangına dair görüntüleri getiriyoruz. Kısa sürede büyüyen alevlere Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yine İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na ait TOMA araçlarıyla birlikte de müdahale edildiği, yine ile çevre ilçe belediyelerin itfaiye ekiplerinin de dahil olduğu bilgisini de paylaşalım sizinle. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Saatler 5'i gösterdiği sıralarda yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bilgisi de bu arada son olarak paylaşılmıştı. Gelen görüntülerde hala ekiplerin canhıraş o büyük yangını söndürmeye çalıştıklarını görebiliyoruz. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Bunun için de bir inceleme başlatıldığı bilgisini de sizinle paylaşalım sevgili izleyenler. Ekranlarınıza gelen görüntüler Batman'da bir zincir marketin dağıtım deposunda kayda geçiyor. Yangın şu anda ekiplerin müdahalesiyle hala devam ediyor. Ekipler müdahale ediyor yangını söndürmek için. Ancak birçok noktada hala alevlerin etkili olduğunu ve gökyüzüne siyah dumanların yükseldiğini görüyoruz. Ve o deponun sadece tek bir noktasında değil, yangının yine birçok noktasına sirayet ettiğini görüyoruz. Hem orta kısmında hem de giriş kısmında hala alevlerle mücadele devam ediyor sevgili izleyenler. Aynı zamanda o noktada sadece itfaiye ekipleri değil, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ve Jandarma Komutanlığı'na ait tomalarla da bir taraftan destek verildiği bilgisini de paylaşalım. Yangın hala devam ediyor. Biz de takipçisi olacağız. Yangına dair son gelişmelerin dileriz ki en kısa sürede söndürülür. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Cihan Timur yargılanmasını hatırlarsınız. Amerika'daydı en son. Oğuz Murat Acı, 17 yaşındaki Timur, Cihan Timur'un kullandığı jipin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 2 yıldan fazla oldu bu olay.

0: Olay yaşanalı. Kazadan sonra annesinin yurt dışına kaçırdığı Timur, Cihan Timur şu sıralarda Amerika'da tutukluluğu hala devam ediyor. İade süreci de devam ediyor aynı zamanda. Türkiye'deki mahkemesi de başladı. İlk duruşmaya katılan baba Özer Acı hem Cihan Timur'un hem de anne ve babasının sorumlu olduğunu söyledi.
1: Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim.
2: Direksiyonda 17 yaşında bir sürücü vardı. Üstelik ehliyetsizdi. Çarptığı kazazedeyi de olay yerinde bırakıp kaçtı. O Amerika'da ama Türkiye'deki dava süreci başladı.
3: 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da 17 yaşında ve ehliyetsiz olan sürücü Timur Cihan Timur hızla ilerlediği esnada 3 ATV'ye çarpmış ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu.
1: 16 yaşında veya ehli olmayan bir çocuk suç işlemişse aslına veya üstüne ceza verilmesi diye düşünüyorum.
2: Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı işte bu sözlerle mahkemeye çağrıda bulundu. Oğlunu yurt dışına kaçıran anne Eylem Tokun da baba Bülent Cihan Timur'un da sorumlu olduğunu söyledi.
1: Karşı taraf iletişime geçmeye çalıştı. 28 aydır neredeydiniz? Niçin irtibata geçmediniz? Bugün mü acılı anne baba olduğunu aklınıza geldi? Benim yaralıları rahmetli oğlumun arkadaşlarını satın aldığınızda, davadan vazgeçirdiğinizde neredeydiniz?
3: Olaya ilişkin Timur, Cihan Timur için yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında bilinçle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan, olay esnasında 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
1: Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek, biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
2: Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı, Cihan Timur ailesiyle anlaşmış, sonra da şikayetinden vazgeçmişti. Şükriye Acı davaya da katılmadı.
3: Olay esnasında Timur Cihan Timur'un kullandığı ve arkasında bulunan araçtaki tanıklar dinlendi. Acılı aile ise tanıklara defalarca aynı soruyu sordu. Neden ambulansı çağırmadınız?
4: 9 dakika ambulans süresidir. Oğlum 81 dakika boyunca kan kaybettiği için öldü. Kediye çarpan bile öldü mü diye döner bakar. Benim oğlum bir leş kadar olamadı mı?
5: Sanki benim oğlum bugün gitmiş gibi oldum. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
2: Kaza anında Timur Cihan Timur'un yanında bulunan arkadaşları da çelişkili ifadeler verdi.
6: Ne kadar hızlıydı hatırlamıyorum. Ancak hız limitinin üzerindeydi. Timur'a yavaşlaması gerektiğini söyledim. Ancak o yavaşlamadı.
2: Mahkeme Timur Cihan Timur'un hakkındaki gıyabi tutuklama kararının devamına, iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Eylül'de.
0: Oyuncu Ece İrtem 15 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda İrtem'in etil alkol zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybettiği vurgulandı.
7: Peki şimdi nereye?
8: Şimdi kısmet neyse oraya.
7: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
9: Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni alkol zehirlenmesi. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki oyuncunun ölümü hakkında maymun ısırığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Ece İrtem'in avukatı savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti. Oyuncunun ölüm nedeni otopsi sonucunun çıkmasıyla belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin etil alkol zehirlenmesi olduğu belirtildi. Otopsi raporu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
0: Efendim, İstanbul Bayrampaşa'daki Esenler Otogarı'ndan yansıyor bu görüntüler ekranlarınıza. Taksiciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Meslektaşlarını bıçaklayan zanlıyla babası da gözaltına alındı.
9: babasını otogardan almaya geldi. Kendisini

0: Atılan tokada bıçakla karşılık verdi. İstanbul Bayrampaşa'da bir taksi şoförü otogara gelen babasını karşılamak istedi. Ancak peronda çalışan durak taksicileriyle arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyürken duraktaki taksicilerden biri şoföre tokat attı. Kendine hakim olamayan sürücü yanındaki bıçağı çıkararak önce kendisine vuran kişiyi, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan diğer meslektaşlarını bıçakladı. Olayın ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Kaçan taksi şoförü ve babası polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
1: Efendim, tarihler 9 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Yazın tam ortasındayız ve Doğu Anadolu'da yazında karla mücadele devam ediyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Hakkari'den geliyor mesela bu görüntüler. Metrelerce kar temizlenerek yayla yolları açılıyor aynı zamanda. Van'daysa çobanlar binlerce küçükbaş hayvanı her gün sağım için yaylalarda kilometrelerce mesafeden yürütüyor. Taşıyalım o görüntüleri ekrana.

0: Temmuz'da bir yanda yaz sıcakları, diğer yanda metrelerce kar. Hakkari'deki ekipler yaylalara ulaşımı açmak için karla mücadele ediyor. İlçe özel idaresi ekipleri kış boyunca kapalı kalan yayla ve askeri üs bölgesinin yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor. İş makineleriyle metrelerce yükseklikteki kar kütleleri temizlenirken besicilerin yaylalara güvenli ulaşımı sağlanıyor. Burası ise Van. Çatak ilçesinde yaylalarda otlatılan binlerce küçükbaş hayvan her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez sığım alanlarına götürülüyor. Çobanlar eşliğinde engebeli arazileri aşan sürüler, yer yer erimeyen kar örtüsünün üzerinden dere kenarlarından ve karayolundan ilerliyor. Drone'la görüntülenen bu yolculuk, Van yaylalarındaki geleneksel hayvancılığı ve üretim mesaisini gözler önüne seriyor.
1: Sakarya Karasu'da 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisi boşaltılmaya başlandı. Gemide yükün 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor.
0: Karaya oturan kuru yük gemisindeki tonlarca gübre boşaltılıyor. Hava muhalefeti sebebiyle Karadeniz'e sürüklenerek Sakarya Karasu'da karaya oturan Kamerun Bandıralı kuru yük gemisini kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekiplerin son kontrollerinin ardından hangar kapakları açıldı. 300 ton yük taşıma kapasiteli başka bir gemi karaya oturan kuru yük gemisine yanaştırıldı. Kurulan seyyar vinçle gemideki 1 tonluk toz gübre nakliye gemisine yükleniyor. Gemideki yükün 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor. Yük boşaltma ve taşıma işlemlerinin ardından geminin güzel hale getirilmesi ve hasar tespit edilememesi durumunda da açığa çekilmesi bekleniyor. Kamerun Bandıralı 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi hava muhalefeti sebebiyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturmuş 8 kişilik mürettebat vargele sistemiyle kurtarılmıştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Engelli aylığı, evde bakım ve koruyucu aile gibi birçok alanda verilen sosyal destek yardımları arttı. Peki yeni tabloda ödemeler nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar.
3: Temmuz ayında memur maaşlarının artış katsayısı oranında bütün sosyal yardımlarda artmış oldu.
4: Sosyal destekler arttı, ödemelerin miktarı yükseldi.
3: 65 yaş aylığı gibi, engelli aylığı gibi, evde bakım aylığı gibi pek çok kalem değişmiş oldu.
5: Yaşlı aylığından evde bakıma, engelli maaşından koruyucu aileye kadar birçok yapılan sosyal destek maaşları arttırıldı. Öyle ki sene başında evde bakım aylığı 13.878 liraydı. Şu ansa 15.755 liraya çıktı.
3: Bakın 65 yaş aylığımız 6.393 liradan 7.257 liraya geldi. Tabii ki bunların hepsini herkes alamıyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Bu şartları taşımış olmanız gerekiyor. Öncelikle mesela 65 yaş aylığı. 65 yaşının üzerinde ve hiçbir sosyal yardımı olmayan, emekli olmayan, başka yardım geliri olmayan vatandaşlarımıza ödenen bir para bu.
4: Sosyal yardımların artış bilgisini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Koruyucu aile ödeneği ve yaşlılık aylığı gibi birçok alanda maaşlar yükseldi.
3: 18 yaş altı engelli yakınına ödenen maaş 5.103 liradan 5.793 TL'ye geldi ve koruyucu aile ödemesi de ortalama olarak 15.532 liradan 17.632 TL'ye yükselmiş oldu.
5: Özellikle engellilerin dikkat etmesi gereken bir durum var. Eğer engellilik oranınız %40 ile 69 arasında ise alacağınız maaş 5.103 liradan 5.793 liraya çıkartıldı. Ama eğer engellilik oranınız %70 ve üzerinde ise o zaman alacağınız maaş 7.655 liradan 8689 liraya çıktı.
3: Engelli %40-69 engelli için de sizin bir engelli raporunuz olması gerekiyor ki bu maaşa hak edebilin. Eğer bu şartları taşıyorsanız E-Devlet üzerinden başvurarak faydalanabilirsiniz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ve son 24 saatte dünyada yaşananlara bakacağız. Sırada dünyadan haber turumuz var.
6: Heyelan bir anda geldi. Önüne çıkan ne varsa sürükledi. Kabus bittiğinde 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kayıplar için endişeli. Vietnam'da ise hortum paniği vardı. Kuvvetli rüzgar yüzünden kabustan uyanamayan yegane ülke Çin. Karakol saniyeler içinde enkaza döndü. Selin yuttuğu bölgede çaresiz afetzedeler neredeyse gözden kaybolmuş evlerinin çatısında yardım bekledi. İnanması zor ama New York'ta 37 katlı bir bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Çelik kolonların yamulması paniği başlatan olaydı. Yetkililer binaların iş yerinden konuta çevrilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığını vurgulayarak tadilatı yapan ekibi savundu. Çifte depremde artık iyi haber gelmeyen Venezuela'dan bir deprem anı daha çıktı ortaya. Buz pistinde aileler çocuklarını kaptığı gibi koşmaya başladı. Ekiplerse bu kez bir kaplumbağayı enkazdan çıkardı.
1: Sevgili izleyenler, Van'da böbrek hastalığı nedeniyle iki evladını kaybeden Özlem Demirdoş, aynı teşhisle yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki oğlu Doruk'a böbreğini bağışladı. Minik Doruk annesinin böbreğiyle yeniden hayata tutundu.
7: Yaşayan Özlem ve Özgen Demirdoy çifti böbrek yetmezliği nedeniyle iki çocuğunu kaybetti. Ailenin 2023 yılında dünyaya gelen çocuğu Doruk'a da doğumunun ardından aynı hastalığın teşhisi konuldu. Tedaviye rağmen iyileşemeyen bebeğe böbrek nakli kararlaştırıldı. Aile yine aynı hastalığa yakalanan Doruk'u kurtarmak için Van'la İzmir arasında tedavi sürecini sürdürdü.
8: 2 yılda gidip geliyorduk zaten. Yani gidip geliyorduk ama hiç umudumuz yoktu. Yani umutsuz gidip geliyorduk.
7: Anne Özlem Demirdoy da bebeği arasında doku ve kan uyumu tespit edildi.
9: Çocuk 3 yaşında ama 1 yaşında bir çocuk boyutlarında. Bu da cerrahi teknik olarak bizi biraz zorluyor açıkçası. Normal nakillerden biraz daha farklı teknikler kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve tabii ki bu ameliyatların da başarısı da biraz daha sorun olabiliyor açıkçası. Ama şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadık. Her şey yolunda gitti. Umarım bundan sonra da böyle gidecek. Böbreği gayet güzel çalışıyor, uyum sağladı.
7: İki evladını böbrek hastalığından kaybeden acılı anne Doruk'a kendi böbreğiyle hayat oldu.
8: Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, çok üzüldük.

0: aynı şeyler yaşayacağız diye.
1: Şu an bir kahraman benim için. Her zaman kahraman ama şu an için tam bir kahraman. Bu ilk çocuğa da nakil düşündüğüm zaman eşim her zaman da dedi ilk çocuk için de ikincisi de nasip olmadı. Üçüncü nasip oldu.
2: Efendim, yazın serinlemek için girilen havuz ve denizler bazı vatandaşlar için de sağlık sorunlarının başlangıcı olabiliyor. Özellikle dış kulak yolu iltihabı olarak bilinen yüzücü kulağı vakalarında bir artış yaşanıyor. Uzmanlar kulakta ağrı, kaşıntı ve tıkanıklık şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.
3: Kulak zarı ile ilgili daha öncesinde problemi olan hastalarda üzerine bir havuzdan enfeksiyon aldığı zaman ciddi kulak iltihaplarına, işitme ile ilgili ciddi problemlere sebep olabilir.
4: Kulağa kaçan birkaç damla su bazen beklenmedik bir sorunun ilk adımı olabiliyor.
5: Milyonlarca kişi tatilin tadını deniz ve havuzlarda çıkarıyor. Ancak serinleyelim derken sağlığınızdan olmayın. Uzmanlara göre yaz aylarında kulak iltihabı şikayetiyle hastaneye başvuruların sayısı ciddi şekilde artıyor. Peki bu sorun hangi riskleri barındırıyor?
3: Halk arasında yüzücü kulağı olarak bilinen rahatsızlık özellikle havuz deniz mevsiminde dış kulak yolunun iritasyonuna bağlı, tahrişine bağlı dış kulak yolu iltihabıdır. Havuzun veya denizin temiz olması, özellikle havuzlardaki klor oranı klor tahriş edicidir ve bakteri oranı temizliği ile alakalı. Havuza denize girdiğinde bir miktar kulağın ıslanması normaldir. Ama bu daha sonra temizlikle ilgili kendi bir tahriş yaparsa dış kulak yoluna, havuz yeterince temiz değilse oradaki mevcut bakteri enfeksiyona zemin hazırlar. Havluyla hafifçe başını eğerek temizlemesi çoğunlukla yeterli temizliği sağlayacaktır. Havuzdan, denizden sonra bir miktar duyma kaybı hissediyorsa, ağrı oluşuyorsa, o akıntı veya dolgunluk biraz fazla sürüyorsa doktor görmesinde fayda var.
6: 2 sene önce denize girip çıktıktan sonra kulaklarda mantar rahatsızlığı oldu.
7: Çocuklar yaşıyor genelde. Bone ya da tıkaçları kullansalar o kadar olmayacak.
4: Herkes havuzun berrak görünüp görünmediğine bakıyor. Peki ya görünmeyenler, suyun kalitesi nasıl kontrol ediliyor?
5: Tıbbi boyutta uyarılar bu şekildeyken gözler havuzlardaki hijyen mücadelesine çevrildi. Peki bu gizli tehlikeye karşı sahada ne gibi önlemler alınıyor? Havuzlardaki klorlama ve temizlik süreçlerini yerinde inceliyoruz.
8: Günde 3 kere klorlama testi yapılıyoruz. Klor ve pH değerlerini ölçüyoruz. UV filtre ve dozajlama sistemimiz var. Ultraviyole diye geçer, sanal güneş diyebiliriz. İçerideki bağlı klor ve mikropları öldürüyor. Mikroorganizmaları %99.9 oranında yok ediyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
16: Yapı Kredi World ile
0: anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri

0: akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
12: Bir reklam.
13: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
14: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
12: Bir reklam.
1: A Haber Radyo 24 saat haber.
12: Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
16: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
17: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
18: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
19: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanmakta. Samsun, Çarşamba Terme Devlet Yolu 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Bir reklam.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
2: Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Ahşette bu fiyatlara uçar.
15: Ahşet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ahşet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ahşet Mobil veya Ahşet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
16: Uçarsın bu fiyatlara Ahşet.
0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Sakom.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
7: Bir kez daha yükseldi. Jeopolitik gerilimlerle birlikte de küresel piyasalarda emtia fiyatlarını doğrudan etkilediğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kanadından gelen İran açıklamaları ve Ankara'daki NATO zirvesinden yansıyan diplomatik hareketlilik güvenli liman arayışını ve arz endişelerini de zirveye taşımış durumda. Piyasalardaki son dinamikleri ve anlık fiyatlamalara bakacağız hemen. Brent petrol haliyle merak ediliyor. Şöyle bakalım hemen. Petrolde bir yükseliş görüyoruz, 78-85 civarında ve %1'lik bir yükseliş var. Şimdi petrolde bir yükseliş olduğunda da biliyoruz ki altında da genellikle bir düşüş yaşanıyor. Altında ufak yükselişler, bir dalgalanma vardı bu hafta, onu konuşmuştuk. Ancak yaşanan son gelişmelerle birlikte altında da düşüşü gözlemliyoruz. 0.18'lik bir düşüş var. Şu anda ons altın 4067 seyrinde devam ediyor. Gram altına da bakalım hemen. Gram altındaki son durumda 6117 civarında seyrediyor sevgili izleyenler. Gün içinde yine dalgalanmalar devam edecek gibi de görünüyor. Bakalım Trump'ın İran hakkındaki açıklamaları, ardından gece saatlerinde İran'a yönelik devam eden bu saldırılarla birlikte piyasalardaki durumda haliyle etkilendi. Dalgalanmalar nasıl olacak, bakacağız.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Saatlerimizi 8.05 yaptık. Gelin bir de yazılı basına bakalım. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet'in manşetinde NATO Ankara'da yenilendi başlığını görüyoruz efendim. Aile fotoğrafını da manşetteki fotoğraf olarak görüyoruz. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri başlığını atmış Hürriyet gazetesi. NATO 3.0 hedefine kısa zamanda ulaşılabilmesi için iki öneride bulundu. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'de suni bölünmeden kaçınılması uyarısı yaptı. Aynı zamanda Avrupa'ya çağrı da vardı. Savunmada müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. NATO bildirisi vardı. Sonuç bildirgesi önemliydi. Birbirimize saldırı hepimize yapılmıştır. Rusya Avrupa Atlantik için tehdittir. Ukrayna'ya destek devam edecek. Bu da NATO zirvesindeki sonuç bildirgesi. Yine F-35'ler manşette yerini koruyor ilk sayfada. S-400'ler 3. ülkeye gidiyor yazıyor aynı zamanda. Bir körfez ülkesi, 3. ülkenin bir körfez ülkesi olduğu öğrenildi. Ancak hangi ülke olduğu açıklanmadı. S-400'lerin gönderimi için Ankara formülü üzerinde çalışmaya devam ediyor. F-16'larsa beklemede. Diğer tarafta da dönüşte uçağını değiştirdi. Trump'ın Ankara'ya geldiği, yine Katar'ın hediye ettiği uçakta değil, başka bir uçakla döndüğü paylaşılmış. Bir tarafta da kongrede göz kırptı. Trump'ın F-35'e yeşil ışığı önemliydi ama Ankara'ya gelen kongre delegasyonunun yaktığı ışık bizi tünelin ucuna kadar götürdü. götürebilir diyor Hürriyet gazetesi. Efendim, NATO'yu konuşmaya devam edeceğiz. Başarıyla tamamlandı NATO Ankara zirvesi, liderler zirvesi. Biz de şimdi bir bakalım Ankara'ya, uzanalım. Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor konuklarıyla birlikte. NATO'dan son yansımalar ne yönde, neler konuşuluyor, hangi başlıklar öne çıkıyor, konuklarla bir analiz yapacağız. Ankara'ya çevirelim kameralarımızı, sözü Arzu Fidan verdiye bırakalım.

Merve Özkan, günaydın. Evet, Ankara'da iki gün boyunca dünyanın gözü NATO liderler zirvesindeydi ve tamamlandı. Zirve öncesinde ittifakın geleceğine ilişkin birçok soru işareti vardı aslında baktığımızda. Peki Ankara zirvesi gerçekten NATO için yeni bir dönemin başlangıcı mı ve Türkiye bu zirveden aslında diplomatik, stratejik ve ekonomik olarak hangi kazanımlarla ayrıldı? Savunma sanayi, lider diplomasisi ve Türkiye'nin uluslararası konumu açısından baktığımızda ortaya

0: ortaya çıkan yeni tabloyu konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Stüdyomuzdaki yayın konuklarımız bugün için Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Hemen dilerseniz bir haberimizle başlayalım. Özellikle dün neler yaşandı, neler konuşuldu. Bir haberimizle başlamak istiyorum. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin kapanışında önemli mesajlar vermişti. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını söyledi ve özellikle adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız mesajını vermişti. İşte o mesajın daha fazlasına bakalım şimdi birlikte.
3: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
4: Dünyanın gözlerini çevirdiği Ankara'daki zirveyde daha güçlü bir NATO'nun temellerinin atıldığını vurguladı. Sorumluluk üstlenmeye hazırız dedi.
3: İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin kapanışında kameralar karşısına geçti. Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı soruldu.
3: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
4: Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in F-35'lerle ilgili sözlerine de yanıt verdi.
3: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
4: Merak edilen bir diğer konu ABD Başkanı Trump'ın katsayı yaptırımlarının kaldırılması konusunda Türkiye'ye bir takvim verip vermediğiydi.
0: Teşekkür
3: takvim
0: ederim.
3: Demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız.
4: Erdoğan'a Trump'ın İran'da ateşkes bitti açıklaması ve müzakereler de soruldu.
3: Bu masa farklı bir masa ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
4: Ve Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere düzenlenen saldırılar.
3: Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
0: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını izledik hep birlikte. Evet, dünkü zirveyi nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle hocalarımızla bu konuyu konuşmak istiyorum. Bülent Eren'den sizle başlayalım isterseniz.
2: Peki.
0: Ne dersiniz hocam? Nasıldı dünkü zirve? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları nasıl bulursunuz?
2: Arzu Hanım, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız
1: liderliğinde Türkiye, NATO'nun kaderini belirledi Ankara'da. Özellikle Trump'ın Sayın Erdoğan'la yakın dostluğu nedeniyle Ankara'ya gelmesi, bu toplantıların gerçekten yeni bir inşa, NATO'nun geleceğine dair önemli gelişmelere yol açtı. Transatlantik'teki Avrupa-Amerika arasındaki soğukluk Ankara'da büyük ihtimalle giderildi. Ankara'da zirvelerin içinde zirveler gördük. Külliye'deki uluslararası toplantılar, Ankara Palas'taki SETA toplantıları, TUSAŞ'taki gösteriler, bunların hepsi dünyaya büyük mesajlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı hem açılış konuşmasında hem de kapanış konuşmasında özellikle dikkat ettiği konular bildirgeye aşağı yukarı yansıdı. Ki bu yansımalar önemlidir. Bir tanesi bunlardan Avrupa'nın önümüzdeki dönemde neler yapacağına dair.
0: Hocam biraz mikrofonunuzu yukarı doğru alabilirseniz çok memnun olacağım.
1: Türkiye'nin olmadan bir Avrupa'nın var olması, güvenlik sistemini sağlamasının mümkün olmadığını belirtti. İkincisi de kolektif üretim. Kolektif üretimde Türkiye savunma sanayiyle NATO'ya çok büyük katkılar sunan Doğu ve Akdeniz ve Güney kanadının bir küresel operatörü Türkiye artık. Bu bölgenin aktörü olduğu için ki bu da Doğu dediğimiz zaman Ukrayna'dan başlıyor Karadeniz, aşağıda Doğu Akdeniz, ardından tabi Orta Doğu dediğimiz zaman gerçekten yeni dünyanın düzeni kurulurken en önemli olayların yaşandığı bir bölgede Türkiye Ankara'da bütün ağırlığını koydu. Şimdi burada önemli üzerinde durmamız gereken nokta şu. Türkiye'siz Amerika neler yapabilir? Türkiye'siz Avrupa neler yapabilir? Bu bölgelerde yani Doğu ve Güney kanadında Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir oyun tutmaz. Başarılı olamazlar. Bu nedenle zaten NATO bildirgesinde de burada bunlar çok önemli yer aldı. İşte düşman, ebedi düşman gibi Rusya tekrar kondu. Ama çok önemli bir madde var ki Hürmüz Boğazı ile ilgili seyir-i sefer serbestliği sağlanacak diye. NATO'nun şu anda o bölgeye de ilgilenmesi, bir tehdit olarak devreye girmesi ilk defa gerçekleşiyor. Zaten Trump'la Avrupa arasındaki kavga buydu. Yardımcı olmadılar demişti. Fakat NATO bildirgesiyle beraber Türkiye artık bu bölgedeki aktörlüğünü, Türkiye'de oyun kuruculuğunu şimdi daha iyi gösterecek. Ki burada hiç isim verilmedi. Babur Mendeb de girebilir. Evet. Çünkü isim verilmedi ama çok dünya enerjisi açısından, deniz trafiği açısından önemli bölgeler. Bu bakımdan Ankara'da NATO yeniden kendine geldi. NATO ruhundan tekrar doğmaya başladı. Geleceğe yönelik kendini hazırlamaya başladı. Ankara gerçekten NATO'nun 77 yıl sonra kendisini yeni dünya düzenine hazırlaması için önemli kriterlere sahip oldu. Önemli değerlendirmeler yapıldı. Burada baş aktör de Türkiye oldu. Türkiye'nin hem bölgesel güç olması, küresel aktörlüğü Ankara'da tescil edilmiştir. Ve NATO bundan sonraki hareketlerinde bu bölgede Türkiye'nin oyun kuruculuğuyla yönünü devam ettirecektir.
0: Teşekkür ederim. Hocam siz nasıl yorumlarsınız dünkü zirveyi özellikle?
2: Cumhurbaşkanımız ilk NATO zirvesinde henüz 2 yıllık iktidarındaydı. Şu anda da 24 yıla yakın bir sürede iktidarında. İlk 2 senede muhtemelen çok fazla bir şey gösterebilme imkanı sağlayamadı. Ancak bu geçen sürede 24 yıllık sürede neler yaptığını gösterebilme imkanı sağladı. Ve bir şekilde gözlemlerden de konuşmalardan da anladığımız bir şekilde gelenler yollarından tutun, yemeklerinden tutun, misafirperverliğinden tutun bir şekilde memnun olduklarını görüyoruz. Ve dolayısıyla zirveyi ev sahibi olarak bir şekilde olumlu bir şekilde hanemize yazdırıyoruz. Bunun dışında biz 2002, 2004 ile 2026 arasında çok ciddi uçurum kurumlarımız var. Mesela oradaki savunma sanayi harcamalarımız aşağı yukarı 1 milyar doların altındayken şu anda 10 milyar doların üstünde. İHA'mız, SİHA'mız yoktu. Herhangi bir motor üretimimiz yoktu. Ne karada ve ne denizde balistik füze inşasında çok ciddi etkinliğimiz yoktu. Şimdi geldiğimiz takvimde biz bunları hepsini yapabilen bir ortamdayız ve NATO 3.0 gündemi tam da bu zemine oturuyor. Yani biz elimizde ürettiğimiz katma değeri görücüye çıkarma imkanı sağladık ve bu

0: Bu NATO'nun dönüşüm veya yeni uyum şeyinde NATO 3'e çok iyi bir şekilde denk geldi ve katsa yaptırımlarının da kaldırılmasına paralel bence biz istediğimiz tüm sonuçları elde etmiş gibi duruyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye NATO'nun doğrudan enerji veya lojistik hattındaki güvenlik mekanizmasını sağlayan sınır değil de artık bir şekilde NATO'nun gövdesine oturacak gibi duruyor.
1: Teşekkür ederim bu değerlendirmeniz için. Hocam özellikle sizinle devam etmek istiyorum bu noktada. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde en çok konuşulan iki nokta vardı. NATO'nun son toplantısı mı olacak bu toplantı ve bu bir kopuş mu açıklamaları çok sayıda kişi tarafından yapılıyordu. Fakat dün Başkan Erdoğan da bir açıklama yaptı. Daha güçlü bir NATO'nun temelini attık dedi o açıklamasında. Bu zirveyle aslında NATO'nun daha da kenetlendiğini, hatta ittifak içinde güvenin yeniden tesis edildiğini söylemek mümkün mü?
0: Aslında bunu şimdiden söylemek çok erken, ancak çünkü şöyle bir durum var. Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki sorunlar hala çözülebilmiş değil. İki taraf da pazarlık yapıyor. Aslında Trump'ın çok derdi şey değil yani, işte sanayi harcamalarının %5'e çıkarılması değil. Trump'ın derdi Avrupa Birliği ülkelerinin veya NATO'nun geri kalan ülkelerinin kendisinden veya ABD'den bağımsız dış politika yürütmesini istememesi. Yani Trump diyor ki ben bu güvenlik şemsiyesini sunmaya hazırım ama siz benden bağımsız bir dış politika gütmeyin yeter ki. Ama eğer benim bu dış politika mekanizmama ortak olmak istiyorsanız tırnak içinde pamuk eller cebe diyor ve bir şekilde Avrupa Birliği'ni veya geri kalan Avrupa ülkelerini böyle ikna etmeye çalışıyor. Evet, burada bir 2035 planı var mı? Var. 2035'te herkes savunma sanayi harcamalarını %5'e çıkaracak. Doğru. Ancak Avrupa Birliği'nin bunu yapabilmesi çok kolay değil. Çünkü Avrupa Birliği o %5'lik harcamanın önemli bir kısmını refah harcamasına, yani eğitim harcamasına, sağlık harcamasına, çeşitli alanlara yansıttı. Bundan geri dönüş oy kaybıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin de böyle bir handikapı var maalesef.
1: Teşekkür ederim. Hocam siz nasıl değerlendirmişsiniz bu noktayı?
2: Şimdi burada NATO gerçekten daha güçlü bir NATO imajı verildi ki bildirgede bunu zaten gördük. Caydırıcılık gücünün de arttırılması. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle beraber, yani bu çok önemli bir gelişmeyi sağladı. NATO'nun 5. maddesi işlemedi. Bir NATO üyesi olmadığı için. NATO devreye resmen girmedi ama gayri resmi olarak bütün yardım mekanizmalarıyla arkada durdu. Bunlar tabii çok önemli gelişmelerdi. NATO'nun 5. maddesiyle ilgili bir zayıflık vardı, bir körlük vardı. Bunu canlandırarak caydırıcılık gücünü arttırmaya yönelik bir mesaj burada Ankara'da verildi. Bununla paralel NATO artık bir silahlı kuvvetler olarak kurulmuştu. Kara orduları, hava orduları, ama artık yeni savaş konseptleri çok değişti. Uzay çarpışmaları, havadaki gelişmeler, ondan sonra siber saldırılar, dronlar, yani savaş teknolojileri değiştiği için burada savunma sanayi ile ilgili yeni yatırımların gelişmelere göre organize olması lazım. Bu da bu olaylarla beraber Ankara'da değerlendirildi. Ki bunu çok önemlidir. Evet. Texas'tan Ankara'ya kadar kolektif, ortak üretim. İşte burada önemli bir kısım. $50 milyar bir Ankara'da anlaşmalar yapılması önemli. Türkiye son şahlanan savunma sanayi, özellikle bu dronlar konusundaki üstünlüğüyle beraber NATO'ya katkıları çok önemli. Bu sadece NATO'ya katkı ötesinde Türkiye'nin de üretimlerde önemli yer alması lazım. Avrupa'nın da işte bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurguladılar. Rote'de genel sekreter de bunu vurguladı. Bu gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman şu anda NATO bu açıklamalarıyla Ankara'daki birlik sağlandı diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü önümüzdeki zamanda da burada farkındaysanız Trump'ın çok istediği iki konu vardı. O iki konu da girdi buraya. Bir Hürmüz Boğazı'na Avrupa yardımcı olmadığı için kızdı. NATO'nun bir tehdit unsuru haline gelebilir. Bu çok önemli bir gelişmedir önümüzdeki dönemler için. İran'a da çok büyük bir uyarıdır bu aynı zamanda. İkincisi, bununla paralel baktığımız zaman Amerika'nın asla İran'da nükleer silah olmayacak ibaresinin NATO bildirgesine girmesi, NATO'nun da Amerika ile Trump'la beraber doğrudan doğruya bu konuyu NATO konsepti içine sokmaları çok önemli bir gelişmedir. Yani bunlar Trump'ı çok memnun etti. Zaten dün akşam yaptığı basın toplantısında da

0: Günün sonu erdi. Evet, aslında başkentte hayat normale döndü mü? Bu sorunun yanıtını oldukça merak ediyoruz. Özellikle Ankara tarafında son durum nasıl? Detayları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin bizlere aktaracak. Oğuzhan.
1: Arzufidan verdi. Günaydın. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet, Ankara tabii ki hafta başından bu yana tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmak için büyük bir çaba sarf etti. Özellikle büyük bir organizasyon vardı. Bu büyük organizasyon da tabii ki büyük bir güvenlik önlemi gerektiriyordu. Bununla alakalı da Emniyet Genel Müdürlüğü tüm unsurlarıyla sahada seferber olmuş. Çok geniş kapsamlı güvenlik önlemleri almıştı. Özellikle yol kenarlarında birçok noktada 50 metrede bir trafik ekiplerini görmemiz mümkündü. Tabii ki yollar kapatıldı. Özellikle devlet başkanlarının konakladığı otellerde, misafirlerin konakladığı otellerde ve NATO zirvesinin yapılacağı yerde üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştı. Bu çerçevede de özellikle devlet memurlarına, tabii ki kamu personellerine izin verilmişti. Yine tabii ki okullar kapanmıştı. Özellikle Ankara trafiği de tabii ki bu alınan güvenlik önlemlerinden oldukça etkilenmişti kapanan yollardan dolayı. Ancak tabii ki tarihi NATO Liderler Zirvesi, yani Ankara Zirvesi bittikten sonra şu anda görmüş olduğunuz gibi araç trafiği tüm bulvarlarda, tüm cadde ve sokaklarda normale dönmüş durumda. İnsanlar bugün itibariyle, yani sabah itibariyle rutin hayatlarına tekrar kavuşmuş durumdalar. Şöyle bir trafiğe hemen kısaca bakacak olursak Ankara genelinde trafik %30 civarında. Arzu Fidan verdi. Tabii ki biz şu anda Mevlana Bulvarı üzerindeyiz. Kızılay istikametini kameraman arkadaşım Cengiz Han Okutan sizlere gösteriyor. Burada trafik akışı oldukça az bir şekilde devam ediyor. Araçlar seri bir şekilde yolda ilerlemeye devam ediyorlar. Yine 1071 Malazgirt Bulvarı da tabii ki Ankara'da en çok kullanılan yollardan bir tanesi. Orada da son durum bu görmüş olduğunuz Mevlana Bulvarı gibi görünüyor. Tabii ki şöyle kısaca hemen Çetinemeç Bulvarı ve Kızılay Meydanı'na, yani Atatürk Bulvarı'ndan da bahsediyoruz. Orada da tabii ki trafik akışı yeşil seviyede, araç yoğunluğu oldukça az şekilde devam ediyor. Yani toparlayacak olursak Ankara tarihi NATO Liderler Zirvesi sonunda alınan tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte normal hayatına, normal akışına dönmüş durumda diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
0: Oğuzhan, teşekkür ederim. Hocam, özellikle F-35 konusuna girmek istiyorum ama öncesinde hemen kısa bir bağlantı daha yapmak istiyorum. F-35 ve jet motorları konusunda Yunanistan'da nasıl bir yankı uyandırdı bu durum? Özellikle Miçotakis Yunanistan'a nasıl döndü? Şimdi Yunanistan'a gidelim bir. Özellikle orada NATO'nun yankılarını A Haber muhabiri İlhan Tahsin'den alacağız. İlhan.
2: Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Tabii ki Atina'ya döndü Miçotakis. Döndü, ancak Miçotakis alçak tonlu bir politika izledi Ankara'da baktığımız zaman ve Atina'ya döner dönmez yapmış olduğu değerlendirme ve açıklamada Washington ile Ankara arasındaki F-35 ve jet motorlarının, Kaan motorlarının anlaşmasına, sözleşmesine, konuşmalarına, müzakerelerine katılmayacağını, Yunanistan olarak kendi yol haritalarının olduğu ve dolayısıyla F-35 konusunda Yunanistan'ın 2029 yılında alacak olan filo ile ilgili pilotların eğitimlerinin devam ettiğini, bu Yunanistan'ın politikası olduğunu, Türkiye'nin Ankara ile Türkiye'nin Washington ile Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda ne yapacağı yol haritamızda yok. Ancak biz şu anda hukuki sürecin işleyeceğini, yani kongreyi işaret etti Miçotakis Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun şu anda değerlendirmesinin yapılacağı, çünkü Türkiye'nin yapması gereken, atması gereken birçok adımlar olduğunu, dolayısıyla da bu konuda kendilerinin konuyu yakından takip ettiklerini, dolayısıyla hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı, özellikle Mavi Vatan konusunda, çünkü Atina'nın baş ağrılarından biri de Mavi Vatan konusu, Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü ve dolayısıyla bu Mavi Vatan'ı korumak ve Mavi Vatan'daki Türkiye'nin haklarının özellikle denizde, havada, karada, her tarafta Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibinin bunun üzerinde durması Atina'yı endişelendiriyor. Dolayısıyla da Trump'ın yapmış olduğu bu açıklama F-35'ler konusu ve jet motorlarıyla ilgili Atina'yı tedirgin etmesi gayet doğaldır. Ancak Atina Ankara'daki NATO zirvesinden istediğini aldığı olarak yorumlanıyor Atina'da. Bu sabah baktığımız zaman hem Yunan basına hem hükümet kaynaklarına, Atina'daki diplomatik kaynaklara baktığımız zaman Türkiye'nin Atina'nın Türkiye ile sakin sular Ege'de başlatılan bu sakin sularla ilerlemek istediğini, dolayısıyla gerginliklerin her iki tarafa da faydasının olmadığına vurgu yapılıyor diyelim. Sözü

0: σου λήξε, παρακαλώ.
1: İlhan teşekkür ederim. Özellikle şimdi baktığımızda hocam F-35 ve jet motor Yunanistan'da nasıl yankılandı? Evet, bunu sormak istiyorum ama hemen kısa bir hatırlatma yapacak olursak Miçotakis'in açıklamasına söyleyeceğim tek şey ittifakın iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanması gerektiğidir diyor. Beraberinde de Miçotakis'e bir tepki niteliğinde Başkan Erdoğan da açıklaması vardı elbette. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerek dedi. Yunanistan'ın savunma için aldığı araçlara niçin bunları alıyorsun dedik mi? Hayır. Halbuki kapı komşumuz dedi. Yine istesek söyleyebilirdik ama gerek yok açıklaması var. Yine bu noktada Türkiye bu savunma araçlarını üretiyor. Üretmenin yanında alma hakkına da sahiptir açıklamasını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu?
2: Arzu Hanım, bir kere bir ev sahibi Türkiye'de bir komşu ülke olarak Miçotakis'in yaptığı diplomatik misyona uymayan bir sıkıntı yaratacak bir açıklamaydı. Rahatsızlık yaratacak bir açıklamaydı. Tabi bu açıklamayı neden yaptığını düşündüğümüz zaman İsrail, Rumbiye ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kurdukları bir işbirliğinin sonucu böyle bir ihtiyacı gösterdiler. Sıkıntıyı ortaya koymaya çalışıyorlar. Evet. Konuşturana bakacaksınız burada. Konuşturanın İsrail olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuşmaları yaparak iyi bir durumda olmadığını gösterdi. Ayrıca kendi seçim yapacaklar Ekim'de, iç politikaya yönelik de bir açıklama yaptığını değerlendiriyoruz. Burada Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin alacağı, siz alabilirsiniz, alıyorsunuz diyor uçaklar. Biz karışıyor muyuz diyor. İstediğinizi alırsınız. Biz diyor yapıyoruz. Biz de istediğimiz zaman alırız. Yani Türkiye onlara mı soracak? Şunu alacağız, bunu alacaksın diye. Şimdi 5 tane diyelim F-35 verecekler. Ne zamandan beri 5 tane F-35 onlar için çok rahatsız edici. Onları esas rahatsız eden, çok daha önemli olan orada bizim Kaanların motorlarının gelmesi. Bugün de tarihi bir gündür. Kaanlarla ilgili süre akşam bitiyor. Motorların gelmesi olacak. Zaten Türkiye'nin F-35'e de artık çok ihtiyacı kalmadı.
1: Evet.
2: Kaanlar motorlarla beraber devreye girecek. Yunanistan yanlış yolda, uyarıyorlar. Sormak lazım. Kara suları altı, sen hava sahasını Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de, Adalar Denizi, Ege'de nasıl 10 mil yapabilirsin?
1: Evet.
2: Böyle bir şey olabilir mi? Bunu baştan başa düşünüp dikkatli olmaları lazım. Türkiye burada iyi komşuluk ilişkiyle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya yönelik sorular, bu sorular benim muhatabım değil, benim ajandamda yok dedi. Ve yine aynı şekilde barış ve Ege Denizi'nin, Adalar Denizi'nin bir barış gölü olması konusunda her zamanki barış mesajlarını yine vererek önemli mesajları iletti. Çok akıllı olmaları lazım, dikkatli olmaları lazım. Türkiye'nin varlığı onlara tehdit değildir. Tehdit diyorlar, hiçbir zaman tehdit olmaz. Türkiye aktördür. Türkiye'nin aktörlüğünden korkmasınlar.
1: Teşekkür ederim. Hocam siz nasıl değerlendirdiniz Miçotakis'in açıklamasını?
3: Şöyle görüyoruz. Bir kere Yunanistan, Türkiye özellikle Katsa yaptırımlarının şöyle bir problemi vardı. Katsa yaptırımları Türkiye'yi Kuzey Kore, İran ve Rusya ile aynı kategoriye koyuyordu. Katsa yaptırımlarının kaldırılması bir kere o eşiği kaldırıyor.
1: Evet.
3: Demin konuştuğumuz gibi biz savunma sanayinde yaptığımız atımları da bir şekilde göreceğe çıkarma ihtimalimiz artıyor. Şimdi F-35'ler bizde olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani biz F-35'ler olmasa Yunanistan için tehdit oluşturamayacak mıyız? Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in toplam nüfusu Türkiye'nin daha yarısı kadar. Ve Türkiye'nin savunma sanayindeki hamleleri zaten hani F-35'e ihtiyaç duymaksızın bu üçüyle de bir şekilde baş edebilecek zaten şey var. Ama bu Yunanistan meselesi, Miçotakis'in asıl derdinin bence Türkiye'nin baskılanmasının kaldırılmasına rahatsızlık duyması ve bir şekilde bunu yansıtıyor. Bundan sonraki süreçte ayrıca şöyle bir de düşünün. F-35'lerin dost ve düşman algısı var. Kodlar bunun üzerine yazılmış. Dolayısıyla bizim F-35'leri almamız F-35'ler Yunanistan düşman kategorisinde zaten görmüyor. F-35'ler bizim doğrudan NATO'yu savunma aracı olarak kullanabileceğimiz şeyler. Dolayısıyla bunun Yunanistan'ı tehdit edecek bir yan yok. Yunanistan'la ilgili genel problemlerimiz de bizim F-35 olmaksızın zaten bir şekilde Yunanistan'la çözebileceğimiz problemler. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu açıklamalarını bir şekilde tarihsel hezeyan olarak görüyorum yani.
1: Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Özellikle Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi geride kaldı. Evet biliyoruz ama ancak etkilerinin daha uzun süre boyunca konuşulmaya devam edileceğini söylemek mümkün.

0: bu saat diliminde konuklarımızla bu konuları işledik. Bir sonraki saat diliminde yeni konuklarımızla daha başka konuları konuşmaya devam edeceğiz diyerek şimdilik sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Merve.
1: Efendim, Ankara'dan NATO Liderler Zirvesi sonrası ilk yansımaları Arzu Fidan verdiği konuklarıyla birlikte değerlendirdi. Yine gün içerisinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Ankara'dan özel yayınlarımız gerçekleşecek. Şimdi devam edelim biz Sabah Ajansı'na. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık efendim Batman'da bir yangın haberini. Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda yangın çıktı. Yangın oldukça büyük. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi de an itibarıyla devam ediyor. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde yerel zincir marketlere ait depolardan birinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin diğer depolara da sıçramasıyla yangın daha da büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları da an itibarıyla devam ediyor. Dileriz ki en kısa sürede yangın kontrol altına alınır. Sevgili izleyenler, İstanbul Şişli'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün dikkatsizliği az kalsın bir kişiyi canından ediyordu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bakın neler yaşandı.
2: İETT otobüsü kazalarına yenisi eklendi. Görüntülerin adresi Şişli. İETT'ye bağlı özel halk otobüsü yol kenarında duran bir otomobilin sürücüsüyle konuşan yayaya çarptı. Ne olduğunu anlayamayan yaya otobüsle otomobilin arasına sıkıştı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Hafif yaralanan yaya kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar giriş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
1: Havanın notlarına bakacağız efendim şimdi. Meteoroloji il il uyardı. İstanbul'da 48 saatlik yağış alarmı verildi. Megakent ve Marmara'nın kuzeybatısı için gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Şimdi bakacağız şu anda hava nasıl seyrediyor, bugün nasıl geçecek. Hemen bakalım A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci takip ediyor. Günaydın Kübra, hoş geldin yayınımıza. Evet, böyle çok ılık bir hava vardı aslında, çok da sıcak rüzgar esintisi ben gelirken kanala özellikle dikkatimi çekti ama aynı zamanda çok boğucu ve yağış bekleniyor. Neler yaşanacak? Geçtiğimiz cumartesi gibi yoğun bir yağış bekliyor muyuz?
3: Günaydın Merve. Öncelikle sana iyi yayınlar dilerim. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında sıcak bir esinti var. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Balta Limanı sahil tarafındayız. Ve sahil tarafına baktığımızda evet, gökyüzünde senin belirtmiş olduğun gibi gri tonlarında karamsar bir hava var. Kara bulutlar bu tarafa doğru gelmeye başladı diyebiliriz. Ancak güneş var. Hava sıcaklığı şu an olduğumuz noktada gayet iyi. Sıcak bir esinti var. Lakin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı yapıldı. Bugün saat 12'den itibaren, öğle saatinden itibaren akşam saat 6'ya kadar özellikle Avrupa yakasında sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Az önce senin de belirtmiş olduğun gibi cumartesi günü İstanbul'da saat 11 sıralarında bir anda yağmur bastırmıştı ve bir anda bastıran yaklaşık 2-2,5 saat boyunca etkili olan sağanak yağışla birlikte birçok aslında sokakların, caddelerin göle döndüğünü görmüştük. Birçok yeri yine su basmıştı, yollar tıkanmıştı, kapanmıştı, araçlar kalmıştı. Oldukça olumsuz İstanbullular olumsuzlukla karşılaşmıştı. Bugün de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapılmıştı. Vatandaşları özellikle dediğimiz gibi saat 12 ve 6 sıraları arasında dikkatli olması gerektiği söylenmişti. Trakya ve İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşım aksamaları ve yine kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bizler de hatırlatalım. Türkiye'nin kuzey ve iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Aslında bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine bakarsak hava durumu Marmara bölgesi ile iç ve Doğu Akdeniz, Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken ülkenin diğer kesimlerinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor. Yağışların özellikle de öğleden sonra Trakya genelinde ve İstanbul Avrupa yakasının yerel olarak kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor. Tabii İstanbul dahil olmak üzere 5 il için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Bunlar nereler? Onları da hatırlatalım. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ'da yine sarı kodlu bir uyarı yapıldı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Tabii İstanbul'da şu anda yavaş yavaş Avrupa yakasına lokal yağışların da başlamış olduğunu belirtelim. Arnavutköy tarafında havalimanı, İstanbul Havalimanı tarafında. Orada lokal yağışların olduğunu belirtelim. Bizler şu anda Balta Limanı sahilindeyiz. Burada ise hem sıcak bir esinti var, hem hava çok güzel ve şu anda yağışın olmadığını belirtmiş olalım. Yağışların günün en sıcak saatleri normalde 12 ile 6 arası oluyor, biliyorsunuz ki o saatlerde olması bekleniyor. Kuvvetli sağanakla birlikte gök gürültülü, yıldırım ve kısa süreli şiddetli yağışların da görünebileceği de belirtilmişti. Bu konuda yine vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda da uyarılarımızı yapalım. Bugün yine İstanbul için sağanak yağışın etkili olması beklendiğini belirtelim. Özellikle öğleden sonra Avrupa yakasında yer yer kuvvetli bir sağanak yağışın beklendiğini belirterek sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıçtepeci'ye teşekkür ediyoruz notları için. Sevgili izleyenler, İstanbul'da özellikle öğle saatlerinde sağanak beklendiği bilgisini paylaşalım. Öğle saatlerinde zirve yapması bekleniyor. Yine dışarı çıkmadan evvel de uyarıları dikkate alsın diyelim bizleri izleyen, dinleyen herkes. Efendim, bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Şimdi Bursa'da bir barakada mutfak tüpü patlıyor. Ne yazık ki yangın çıkıyor. Alevlerin içinde kalan 60 yaşındaki Dursun Narin de hayatını kaybetti.
4: Arkasındaki barınak yanıyor.
2: Gece yarısı yükselen alevler bir kişiyi hayattan kopardı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakadaki mutfak tüpü gece saatlerinde patladı. Mahalleyi ayağa kaldıran patlamanın ardından çıkan yangın hızla büyüdü.
4: Şu an herkes el birliğiyle mücadele içinde, itfaiyeyi beklemekteyiz.
2: O sırada içeride uyuyan 60 yaşındaki Dursun Narin, alev topuna dönen barakadan çıkmayı başaramadı, yanarak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yalnız yaşadığı öğrenilen Dursun Narin'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Efendim, ekranlarınıza taşıdık. Yani mutfak tüpünün patlamasına az çok alışkınız. Ancak bu sefer mutfakta patlayan mutfak tüpü değil, buzdolabı. Yozgat'ta kayda geçti bu görüntüler, ekranlarınıza geliyor. Bir evin mutfağındaki buzdolabı gece yarısı patladı. Ortaya çıkan görüntüde savaş alanını aratmadı.
5: Buzdolabı patlamış.
2: Buzdolabı bomba gibi patladı, faciadan kıl payı dönüldü.
6: 61 yaşındayım, ilk defa dolabın böyle patladığını gördüm.
2: Görüntülerin adresi Yozgat'ın Sorgun ilçesi. Göçer ailesi gece saatlerinde uyudukları sırada evin mutfağındaki buzdolabı bir anda patladı.
7: Aniden dumana sıçrayıp kalktım. İçeriye geldiğimde tüm alev almıştı.
2: Metin Göçer komşularından yardım istedi. Ardından ailesini evden çıkardı.
7: Pencereleri falan açtım. İçeriden çığlık attım. Yangın var diye. Kapıyı falan açınca direkt annem gibi, babam gibi, ablam gibi dışarıya çıkarttım.
2: Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Savaş alanına dönen mutfak kullanılamaz hale geldi.
8: Çok savunduruyor bu dolabın üstünde bu. Dolabın üstünde her dolap yandı. Kur'an-ı Kerim yanmadı.
1: Efendim, ne yazık ki yine bir kadın cinayeti, yine sözün bittiği yer. Kırklareli'de bir kişi boşandığı eşi ve 4 yaşındaki kızına kurşun yağdırdı. Genç kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı. Kaçan katil zanlısı ise aranıyor.
2: Çocuk parkı silah sesleriyle yankılandı. Genç bir kadın küçük kızıyla birlikte eski eşinin kurşunlarına hedef oldu. Kırklareli'de 26 yaşındaki Çisem Çalkantı 4 yaşındaki kızıyla birlikte gitti.

0: gittiği çocuk parkında bir süre önce boşandığı eski eşiyle karşılaştı. Eski eş belinden çıkardığı tabancayla Çisem Çalkantı ve öz kızını kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan anne kız Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Çalkantı doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük kızsa yaşam savaşı veriyor. Saldırıdan sonra kaçan katil zanlısı eski eşin yakalanmasına çalışılıyor.
1: Hatay'da da bir kişi tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye darp etti. Ailesine şiddeti yaşanan adam gözaltına alındı.
2: Eşini öldüresiye dövdü. Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşattı. Görüntüler Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kayda geçti. Eşler arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve sokağa taştı. Adam! Bir süre sonra öfkeli adam elindeki bıçakla karısını yere yatırarak darp etmeye başladı. Üstelik çocukları da oradaydı. Kadın eşinin tekme ve yumruklarına maruz kalırken çocuklar da büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından saldırgan eş gözaltına alındı.
1: Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zerda Şahin'in faciadan sadece 8 gün önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar geride kalanlara hüzün dolu bir veda bıraktı.
3: Sivas'ta akıntıya kapılarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Zerda Şahin'in olaydan sadece 8 gün önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. 2 Temmuz'da Gemerek ilçesi Burhan köyünde mevsimlik işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Gülistan Şahin'le Zerda ve Gülseren Şahin ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada suya kapıldı. Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Irmakta kaybolan Zerda aynı gün bulunmuş, Gülseren Şahin'in cansız bedeni ise 5 gün sonra bulunmuştu. Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Yıllardır tanıdığı küçük kızı son kez güzellik merkezinde ağırlayan işletme sahibi Gülden Temur, "Saçlarını yaptım, giderken sarıldık, meğer son vedamızmış" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
4: "Saçlarını yaptım, böyle aynaya baktı, sevindi, baktı, sevindi. Sonra gideceklerdi işte. Gel bir sarılayım sana Zerda dedim. Zaten görüntülerinde var Zerda'nın sarıldığımda. Son sarılışım bu Zerda'ya. Çok seviyordum."
3: Güvenlik kamerasına yansıyan o son sarılış geride kalanlar için unutulmayacak bir veda olarak hafızalara kazındı.
1: Sırada ilginç bir haber var sevgili izleyenler. İstanbul'da genç bir kız zayıflamak isterken az kalsın canından oluyordu. Yediklerini midesinden çıkarmaya çalışırken diş fırçasını yuttu.
3: Zayıflamak için istifra etmeye çalışırken 13 santimlik diş fırçasını yuttu.
5: Yani şaşırdık, 13 santimlik bir diş fırçası nasıl yutar diye. Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde böyle denerken direkt olarak yutmuş.
3: Fenalaşan genç kız apar topar ameliyata alındı.
5: Bunu zaten çıkartamazdık. Mecbur ameliyatla çıkartmak zorunda kaldık.
3: İstanbul'da 21 yaşındaki genç zayıflamak uğruna az daha canından oluyordu. Yediklerini çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla diş fırçasını yuttu.
5: Kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla mideye kaçıyor. Endoskopla almayı denemedik bilerek, mideyi yırtarız ya da yemek borusunu yırtarız diye.
3: Üzerine yemek yiyince fenalaştı. Soluğu acilde aldı.
5: Yaklaşık bir yarım saatlik ameliyat sonrasında hastayı ameliyat ederek servise aldık. 2 gün sonrasında taburcu ettik. Gayet iyi.
3: Genel cerrahi uzmanı Doktor Kubilay Özgür Öztütüncü, kilo problemi olan bireylerin doktora başvurması gerektiğini söyledi.
5: Genelde kendilerini kusturmak, kilo verme amaçlı insanlar bu tarz hareketlerde bulunuyor. Biz şahsen önermiyoruz. Direkt doktora başvurmaları, kilo sorunları varsa başvurularını öneririz.
1: Efendim saatlerimiz 8.48'i gösteriyor. Yazılı basınla devam edelim. Takvime

0: bakacağız. Takvimdeki manşetleri hemen aktaralım sizinle. Elbette NATO'yu görüyoruz. Erdoğan'dan NATO için kurtuluş reçetesi, takvimin manşeti de tek çare Türkiye. Başkan Erdoğan'dan F-35 mesajı, bizi izlemeye devam edin dedi Başkan Erdoğan bu soruya. Çünkü F-35'i almak için S-400 engeli var, bunu nasıl aşacaksınız diye soruldu. Başkan Erdoğan da bizi izlemeye devam edin diyerek cevap verdi. Başkan Erdoğan NATO zirvesine tarihi bir konuşma yaptı. İttifak için çelik kubbeye 24 milyar dolar ayrıldığını söyledi. Kara ordumuz NATO'nun ihtiyaçları için hazır, kısıtlamalar kaldırılsın diyerek ittifakın Türkiye'siz olamayacağını da vurguladı. Yine madde madde de NATO'da yaşananlar, alınan kararlar da Takvim Gazetesi'nin manşetinde paylaşılmış. Sağ tarafa bakalım hemen. Troll ordusuna 775 milyon TL başlığını görüyoruz. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel döneminde kurulan troll ağını ve fondaj medyaya akıtılan paraları ifşa etti. Fırat, kamuoyunda algı oluşturabilmek amacıyla yalnızca troll ordusuna 775 milyon liralık ödeme yapıldığını söyledi. Halk TV'ye 79.2 milyon TL, Tele1'e 33.7 milyon TL aktarıldı, anlatıldı. Baba Ocağı diye bir siteye her ay 5 milyon lira gönderildiği de vurgulandı efendim. Takvimdeki öne çıkan başlıklar bu şekildeydi, paylaştık sizinle. Devam ediyoruz efendim şimdi gazetelerin sonrasında. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde liderler ve eşlerine Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu biliyorsunuz. O lezzetlerden biri de coğrafi işaretli hizan balı. İlçedeki bal üreticileri ürünlerinin liderlere sunulmasından oldukça memnun.
1: Üreticilerimizin, arıcılarımızın çalışmasının son ürünlerini bu NATO zirvesinde dünya liderlerine menü olarak bırakılması bizi çok mutlu etmiştir.
2: NATO zirvesine Türk mutfağı damgasını vurdu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde konuklara sunulan yemek menüsünde Trabzon tereyağından Hizan Karakovan balı ve taş fırın pidesine kadar Türkiye'ye ait birçok lezzet yer aldı. Dünya liderleri ve eşleri bu ürünlerin tadına baktı. Bitti Sizan Karakovan balı 2025'te coğrafi işaret aldı. Aromasını 3000 rakımlı yaylalardaki endemik bitkilerden alan balın menüde yer alması üreticilerini gururlandırdı.
3: Karakovan ballarımız dünyada bilinen bir markadır. 108 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bir yarışmada ilk sene birinci, ikinci sene ikinci olmuştur.
1: Son 3-4 yıl içerisinde İngiltere'de düzenlenen Honey Festivallerinde de dünya derecesi alındı. Ballarımız kendisini kanıtladı. Bu da hiçbir şekilde bu işin tesadüf olmadığının bir kanıtıdır. Bu bizi çok mutlu etti. Memleketimizin adının geçmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti.
2: Üreticiler coğrafi işaretli balın devlet başkanlarına sunulmasını önemli bir başarı olarak değerlendiriyor.
3: Rolin değerleri yaklaşık 1320-1330 arasında değişmektedir. Tamamen doğal olarak bu işi yapıyoruz. Kimyasal ilaçlama, hastalıklarla mücadele noktasında da yine doğal ilaçlar kullanıyoruz bunda. Kekik suyu, işte kekik yağı gibi ilaçlar kullanıyoruz.
2: Hizan Karakovan balının ihracatının artırılması için çalışmalar sürüyor.
1: Nice analizlerden geçiyor, farklı kriterlerden geçiyor. O sofralara gelebilmek için emekler veriliyor. Ben üreticilerimizin kalitesine, markasına fazlasıyla güveniyorum.
0: Sevgili izleyenler, bu yıl meyve sebzede rekolte beklentinin üstünde geldi. Bu durum elbette tezgahlara da yansıdı. Ucuzluk olarak yansıdı üstelik. Kiraz, erik, kayısı, şeftali ve daha birçok yaz meyvesi pazarları renklendiriyor.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Haziran'da %3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylelikle ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,2 puan artışla %3,3'e çıkarken Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise değişmeyerek %3 seviyesinde kaldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
16: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
17: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
18: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
8: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok...

0: Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
8: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
13: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, sigortam Net.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
17: Bizde burnumuz yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Esas bundan sonra merak edilen acaba iki ülke arasında varılan bu uzlaşmanın bu iki saldırıların ardından devam edip etmeyeceğinin nasıl olacağı ile ilgiliydi. Esasında Donald Trump Ankara'daki konuşmasında buna değindi. Bir ara bu artık geçerliliğini yitirmişti dedi. Ancak daha sonra biraz sözlerini düzeltti. O yüzden öyle görünüyor ki uzlaşma yürürlükte kalacak. Ancak taraflar birbirini bu şekilde vurmaya devam edecektir yönünde bir düşünce hakim diyor ve sözü sana bırakıyorum.
18: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Yeni bir gelişme olursa seninle konuşuyor oluruz. Sağ olasın. Devam edelim.

0: Günaydın. Ankara'da aslında iki gün boyunca dünyanın gözü NATO liderler zirvesindeydi. Zirve öncesinde ittifakın geleceğine ilişkin birçok soru işareti vardı. Bu noktada baktığımızda aslında Ankara zirvesi gerçekten NATO için yeni bir dönemin başlangıcı mı? Aslında bu sorunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Özellikle Türkiye bu zirveden diplomatik, stratejik ve ekonomik olarak hangi kazanımlarla ayrıldı? Şu an için baktığımızda aslında savunma sanayi, lider diplomasisi ve Türkiye'nin uluslararası konum açısından ortaya çıkan tabloyu tüm yönleriyle değerlendireceğiz. Stüdyomuzda şu an için iki konuğumuz var. Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş ve beraberinde uluslararası ilişkiler uzmanı Kadir Ertaç Çelik. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyerek hemen başlamak istiyorum. Merhaba. Hemen kısa bir VTR vererek aslında başlayalım. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz zaten. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi NATO zirvesi sırasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Külliyede Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Suriye liderleriyle görüştü. AB heyetini de kabul eden Başkan Erdoğan özellikle Türkiye'nin AB'ye yönelik AB'ye üyelik sürecinin canlandırılması çağrısında bulundu. Hemen o haberimize bakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kritik NATO zirvesi kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşmede liderler ikili ilişkilerde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. İran konusunda ortaya konan İslamabad mutabakatının bölgede barışı sağlamasını temenni ettiklerini, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan'ın bir sonraki konuğu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'de artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki gayretlerini destekleyeceklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın külliyedeki diplomasi trafiği Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le devam etti. Kabulde liderler Türkiye-Almanya ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İran'da ABD arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, külliyeye çıkan bir diğer lider oldu. Başkan Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarda iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Görüşmede liderler Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini imzaladı. Başkan Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı da kabul etti. Kabulde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Külliyeye son çıkan isimler Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu. Kabulde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.
0: Ankara'daki 36. NATO devlet ve hükümet başkanları sonuç bildirgesi, zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Türkiye'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden bildirdi. Aslında müttefiklerin 50 milyar dolara aşkın yeni tedarik anlaşması sağlandığı da duyuruldu.
2: Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde sonuç bildirgesi.

0: bildirisi açıklandı. Bildiride müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunuldu. Bildiride bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılık teyit edildi. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. 2026 yılı için müttefikler Ukrayna'ya 70 milyar euro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ediyor. 2027 yılında da en az aynı düzeyde desteğin sürdürülmesine yönelik egemen kararlarını teyit ediyor denildi. Sonuç bildirisinde ayrıca müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır ifadeleri kullanıldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi sonrası külliyede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirvenin ev sahibi Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Trump, her şey çok güzeldi, Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum dedi ve yine Türkiye'de harika bir iş çıkardı dedi. Trump, F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusunda karar vereceklerini de söyledi.
2: Her şey çok güzeldi. Bu yüzden Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de harika bir iş çıkardı.
3: Sözlerine tarihi NATO zirvesinin ev sahibi Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek başladı ve övgülerle sürdürdü.
2: Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Oldukça güçlü bir kişilik. Çok başarılı ve ülkesini oldukça iyi yönetiyor. Bizim zirvemiz için yeni bir terminal inşa ettiler. Her şey çok güzeldi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası külliyede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: İran savaşı çok büyük bir askeri başarıydı. İran nükleer silaha sahip olamaz. Buna nükleersizleştirilmiş İran diyoruz ve bu gerçekleşti.
3: ABD Başkanı İran'ın bir numaralı hedefi olduğunu da öne sürdü.
2: İran'da birinci, ikinci seviyedeki liderler gitti. Bunlar üçüncüler ve daha rasyoneller. İran liderleriyle anlaşma yapmak istediğimden emin değilim.
3: Ve F-35'ler konusu. Trump, F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusunda karar vereceklerini söyledi.
2: Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahipler. F-35 konusunda ise bir karar vermemiz gerekiyor. Son kararımı vermedim ama olumlu yönde düşünüyorum. Bize birçok konuda yardımcı oldu.
1: NATO zirvesinin yankılarını da alacağız şimdi. Bu sorunun yanıtı için notlarıyla karşımızda özellikle Oğuzhan Gültekin olduğunu söyleyelim. Oğuzhan, söz sende.
4: Arzu fidan verdi. Tabii ki Ankara son bir haftadır kritik bir zirve ev sahipliği yapıyordu. Özellikle tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında özellikle kritik bir zirve gerçekleşti. 32 ülkeden liderler buraya geldi. Tabii ki birçok da devlet başkanı misafiri olarak ülkemize geldi ve iki gün burada önemli noktalara değindiler. Dünya için kritik mesajlar verdiler. Dikkat çeken tabii ki başlıklar burada konuşuldu. Özellikle neler konuşuldu, akılda neler kaldı, liderler neler söyledi? Kısaca sizlere onlardan bahsedecek olursak tabii ki öncelikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenliğin ve istikrarın merkezi Ankara'dır dedi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan müttefiklere terörle mücadelede tam dayanışma mesajı verdi. Türkiye'nin bölgesel krizlerde anahtar rolünü net bir şekilde çizdi. Erdoğan'ın yürüttüğü ikili liderler diplomasisinde ise ittifak içindeki çözümsüzlükleri çözen anahtar oldu. Yine tabii ki ABD Başkanı Donald Trump özellikle neler söyleyecekti? Onları merak ediyor. Onlar da oldukça merak ediliyordu. Burada Trump Erdoğan ile kim kimyamız harika, yaptırımları kaldıracağız dedi. Yine zirvenin en büyük bombasının ABD Başkanı Donald Trump patlatmış oldu. Özellikle yaptığı açıklamalarda ve ABD basınının vermiş olduğu manşetlere bakacak olursak, Trump zirveye geliş amacının doğrudan Başkan Erdoğan olduğunu ve güçlü bir dostu olduğunu vurguladı. Ve tabii ki Türkiye'nin özellikle merakla beklediği F-35 konusunda da net mesajlar verdi.

0: demiş oldu. Yine tabii ki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin mesajları vardı. Burada da Türkiye devasa bir savunma gücüne sahip dedi ki Türkiye özellikle savunma gücü anlamında yerlilik ve millilik anlamında dünya ülkelerinde sayılı ülkeler arasına giren bir ülke olarak da ön plana çıkıyor. Tabii ki burada liderlere de özellikle Türkiye'nin savunma gücü bakımından ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar ileriye olduğunu göstermek açısından birçok da etkinlik düzenlendi. Bunlarla birlikte Rutte de tabii ki Türkiye'nin devasa bir savunma gücü olduğuna dikkat çekti ve görevi devraldıktan sonra Ankara'daki kritik zirveyi ilk defa yönetmiş oldu. Türkiye'nin hakkını da burada teslim etti. Özellikle Türkiye ittifakın Güneydoğu kanadındaki en kritik aktördür dedi. Sadece coğrafi olarak değil, sahip olduğu devasa öve örnek gösterilecek savunma sanayisiyle de NATO'nun vazgeçilmezidir mesajlarını paylaşmış oldu. Tabii ki özellikle komşumuz Yunanistan'ın neler söyleyeceği merak ediliyordu. Burada Miçotakis'in de bazı hareketleri, bazı davranışları zirveye damga vurmuştu. Tabii ki kendisi de özellikle NATO Liderler Zirvesi sonrasında bir basın açıklaması düzenledi. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin mesajlar verdi kendisi. Özellikle Miçotakis, Türk misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum ve bir kez daha söyleyeceğim, Türkiye muhteşem bir NATO zirvesi düzenlemiş dedi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işbirliğine devam edeceklerini, işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerinin de altını çizmiş oldu. Yine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara özellikle Türkiye'ye teşekkür mesajı iletti. Burada özellikle ABD tarafından yaptırımların kaldırılması için Türkiye önemli bir rol üstlenmişti ve bu zirvede de ABD Başkanı Donald Trump ile Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrasında da tabii ki ABD'nin uzun yıllardır Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılacağı müjdesini vermişti. Bu müjdelerin ardından da Şara tabii ki Türkiye'ye teşekkürlerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti ve kendisi özellikle yaptığı açıklamada Suriye halkı bu süreçte kendisine destek olan herkese minnettardır ifadelerini kullandı. Oldu. Yine İtalya Başbakanı Meloni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO için teşekkürlerini ileten liderler arasında yer aldı. Özellikle Meloni, Başkan Erdoğan'a zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Mükemmel misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu sayesinde savunmadan yasa dışı göçle mücadeleye kadar ikili operasyonlarımızı ilgilendiren çok konuyu görüşme fırsatı bulduk dedi. Ve bundan dolayı kendisine doğrudan teşekkür ve tebriklerimi sunma fırsatım oldu ifadelerini kullanmış oldu. İngiltere Başbakanı Starmer'da yine tabii ki Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'yle ilgili konuştu. Kendisi NATO bu zirveden daha güçlü ve daha kararlı birlik içinde aldığı kararlarla birlik içinde çıktı ifadelerini kullanmış oldu. Son olarak Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e bir bakacak olursak kendisi de Türkiye'nin dış politika ve güvenlik politikası alanındaki rolünü takdir ettiğini ve Türkiye'nin Almanya için önemli ve stratejik müttefik olduğunu söyledi. Tabii ki toparlayacak olursak özellikle dediğimiz gibi Ankara iki gün kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Birçok devlet başkanını Ankara'da ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Türk misafirperverliğini kendilerine gösterdi hem Türkiye'nin son 24 yılda özellikle iç politikadan dış politikaya savunma ihracatından tabii ki yerli ve milli teknolojiye kadar birçok alanda yapmış olduğu atılımları gösterdi. Tabii ki gösterilenler de tabii ki ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere aslında birçok devlet başkanı etkilendi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a içten teşekkürlerini iletti diyelim. Sözü buradan tekrar Ankara'dan sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan teşekkür ederiz. Hemen yayındaki konuklarımıza dönecek olursak efendim tekrar hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Çok sayıda konu başlığını konuştuk aslında günlerde. Bu kez ben özellikle bu çok sayıda savunma sanayi ve işbirliği ve özellikle anlaşmalarının gündeme geldiğini söylemek istiyorum bu zirvede. Hı. Aslında bu özellikle işbirliği anlaşmaların bir kısmı gündeme geldi veya kamuoyuyla paylaşıldı, bir kısmı paylaşılmadı. Bu tür zirvelerin özellikle görünmeyen ekonomik kazanımları neler olur Türkiye için? Hem bunu konuşmak istiyorum. Biraz da Önümüzdeki dönemde bu zirve sonrasında yeni ihracatlar olur mu? Yeni ihracat anlaşmalarını konuşabilir miyiz? Mehmet Hocam sizle başlayalım isterseniz.
2: Tabii bakın Türkiye çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaparken sadece güney kanadını savunan bir ülke değil, artık merkez ülke konumuyla Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Balkanlara, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar, Türkistan coğrafyasına kadar jeopolitik olarak etkin bir hinterland alanına sahip olduğunun perçinlendiği bir toplantıyı gördük. Ve bu NATO toplantısında Batı endeksli yapılanmanın kendi iç sorunlarıyla daha çok boğuştuğu bir dönemde Türkiye'nin giderek artan savunma sanayisindeki üretim kapasitesi de bununla beraber yeni anlaşmaları, yeni dönemi ve NATO'nun değişen savaş teknolojileri noktasındaki hazırlık aşamasında da özellikle Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu yeni güvenlik doktrini ve yeni güvenlik üretim kapasitesi noktasındaki önemli merkez ve önemli bir güç konumuna geldiğinin perçinlendiği bir toplantı olarak bu toplantıyı değerlendirmemiz gerekiyor. Ve teknik olarak baktığımız zaman NATO ülkeleri savunma sanayisi işbirliği perspektifinde forum çerçevesinde değerlendirdiğimizde 7 tane ilk defa çok önemli bir forum düzenlendi ve bu 7 ortak anlaşmaya imza atıldığını görüyoruz ki bu 7 ortak anlaşmanın 5 projesinin yaklaşık bedeli 75 milyar dolarları buluyor. 2 projenin henüz rakamları açıklanmadı ve bu noktaya da geldiğimizde Türk firmaları bu 5 projenin içinde 4 tanesi de en üst seviyeden yönetici pozisyonda yer alarak Türkiye'nin bundan sonraki ekonomik kazanımlarında savunma sanayisinin yüksek nitelikli bir ihracat kapasitesine ulaşması noktasında çok çok önemli bir konjektürü de beraberinde getirdi. Ve 185 ülkeye zaten ihracat yaptığımız, %57'si başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkeleri olduğunu gördüğümüzde artık Türkiye savunma sanayisinde en etkin bir güç konumunu hem NATO'nun bu toplantısında perçinlemiş oldu hem de gelecek vizyon anlamında Türkiye için de çok önemli bir süreci beraberinde getirdi. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu toplantı NATO'nun yeni şekillenme sürecini de dönüşümünü de beraberinde getirdi. Savunma sanayisi ve ortak üretim noktası. İşte burada Türkiye çok çok önemli bir konjektür yakalamış durumda. Yeni değişen savaş teknolojileri noktasında Türkiye'nin yapay zeka ve ileri teknolojiler noktasındaki kendi insan kaynağıyla önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en üstün bir şekilde donatması ve operasyonel yetkinin artmasıyla beraber bunların rüştünü ispat etmesi, daha sonra orduların şekillenmesinin değişeceği yeni bir konjektür karşımıza çıkıyor ki bu şekillenmeye baktığımız zaman kara, deniz, hava, siber komutanlıkları, uzay ve uzay yakın teknolojileri komutanlıkların kurulduğu yeni bir döneme giriyor dünya ve artık dünyada coğrafi savaşlar diye teknolojik savaşların ve stratejik sirkülasyon noktalarının daha çok hedef alındığı yeni bir dönem başlıyor ki işte burada enerji ve kritik altyapı güvenliği de dahil olmak üzere ortak lojistik ve tedarik zincirinin ön plana çıktığı bir NATO toplantısında Türkiye üretim kapasitesiyle hem de diplomasiyle hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a liderlerin duyduğu konjektür etrafında baktığımız zaman toplantının da aklı selim geçmesinde en etkin gücün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da söylememiz gerekiyor.
1: Kadir Hocam, sizle devam edecek olursak aynı soruyu aslında biraz daha değiştirerek sormak istiyorum. Bu çerçevede baktığımızda savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin özellikle son yıllardaki yükselişini de düşündüğümüzde Ankara zirvesi aslında yeni pazarlara açılmak için bir vitrin görevi gördü diyebilir miyiz?
3: Şimdi tabii ki bu tip savunma sanayi, silah sistemleri, bunun içerisinde hem konvansiyonel hem yeni nesil sistemler olmak üzere bütün teknolojik atımlarda sizin ürünlerinizi pazarlamanız için bir takım uygun zemin arayışlarına ihtiyaç duyduğumuz bir gerçeklik. Bu nedir? Askeri tatbikatlar, savaş çatışma pratikleri ve NATO zirvesi gibi, işte Münih konferansı gibi önemli uluslararası organizasyonlardaki performansınız. Bu performans size siyasi bir takım kazanımlar getirdiği gibi sizin de işaret ettiğiniz üzere bunun doğrudan ve dolaylı bir şekilde ekonomik anlamda karşılıkları oluyor. Ama savunma sanayi ekonomik boyutun çok çok daha ötesinde stratejik bir konu. Siz savunma sanayi bağlamında herhangi bir ülkeyle iletişime, etkileşime, ticarete girdiğinizde bir savunma bağımlılığı oluşturuyorsunuz. Hı hı. Askeri stratejik bağımlılık oluşturuyorsunuz. Bu askeri stratejik bağımlılık günün sonunda ekonomik bağımlılığı ve bir anlamda politik bağımlılığı da beraberinde getiriyor. Çünkü silah sattığınız, evet, veya bu anlamda teknoloji ihraç ettiğiniz bir ülke sizin siyasi tezlerinizin çok fazla dışına çıkamaz. Siyasi tarih pratiği bunu net bir şekilde göstermiştir. Bu birinci boyut. İkinci boyut, sizin bu platformlardaki performansınız neticesinde elde ettiğiniz kazanımlar hem bölgesel, hem ilgili organizasyon, hem de küresel sistemdeki

0: Konvansiyonel anlaşmalar olmadığı gerçeğinden hareketle yeni nesil güvenlik algısı, hibrit tehditler bağlamında yeni şekillenen güvenlik mimarisinin paydaşlarından birisinin Türkiye olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu zirve önemliydi. Evet. Türkiye de bunu başarılı bir şekilde kullanabildi. Türkiye açısından hem de Türkiye'nin NATO'nun geleceğine yapacağı katkı açısından önemli kazanımların olduğu bir zirveydi.
1: Hocam hemen araya bir soru daha sıkıştırmak istiyorum zamanımız olmadan. Özellikle zirvenin ardından Türkiye'nin NATO içindeki konumuna baktığımızda Avrupa ile birlikte Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki rolünü göz önünde bulundurursak bu rolün yeniden tanımlandığını söylemek mümkün mü? Aynı zamanda önümüzdeki süreçte Türkiye'yi bu zirve sonrasında yeni hangi sorumluluklar bekler?
0: NATO 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan bir uluslararası güvenlik organizasyonu, bir bölgesel niteliğe sahip. Bu organizasyon bana göre günümüz itibariyle en büyük ve en ciddi yapısal krizini yaşamakta. Soğuk Savaş'ın bitiminde bile bu denli ciddi bir krizle karşılaşmamıştı. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitimi dış dinamikler üzerinden organizasyona yönelik bir kriz diyalektiğini oluşturmuşken bugün hem dış, yani uluslararası yapı, hem de iç aktörler, başta hegemon güç olan ABD'de olmak üzere kıta Avrupası'nın aktörlerinin ABD ile olan problemlerinin NATO'ya yansıdığı bir düzlemdeyiz. NATO hem içeriden hem dışarıdan varlığına yönelik ontolojik bir problematikle yüzleşiyor. İşte Türkiye burada önem arz etti. Soğuk Savaş dönemindeki çizilen coğrafi sınırların ötesinde bir güvenlik hinterlandı oluşturuldu. Bugün NATO Doğu Avrupa'da sınırlarını başlatmıyor. Karadeniz jeopolitiğinde, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Körfez'de, hatta Hint Pasifik'te, hatta Asya Pasifik'te NATO'nun güvenlik hinterlandının oluştuğunu görüyoruz. Orta koridor önemli bir noktada arz ediyor. Enerji güvenliği, ekonomik güvenlik bağlamında. NATO'nun bu bileşenleri içerisinde Türkiye stratejik anlamda merkezi bir ülke.
1: Evet.
0: Bu sadece Türkiye coğrafyanın verdiği bir avantaj değil. Türkiye saha pratikleri ve siyasi pratikler bağlamında da uluslararası ve bölgesel krizlerin çözümü, savaşlara girmemenin verdiği caydırıcılık, aynı zamanda aktörlerin Türkiye ile doğrudan savaşabilme yeteneklerinin sınırlanması ve tarihte ilk defa, NATO tarihinde ilk defa son dönemde biz bunu tecrübe ediyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Artık ileri karakol vazifesi verilen edilgen bir aktör değil, güvenlik mimarisini şekillendiren merkezi oyun kurucu bir aktör olan Türkiye var.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bu pozisyonu NATO'nun güvenliği için elzem. Bugün NATO, eskiden Türkiye NATO'ya bağımlıydı. Uluslararası yapının getirdiği bir dayatmaydı bu iki kutuplu sistem. Bugün Türkiye NATO'ya bağlı ama bağımlı değil. NATO'nun daha fazla bağımlı olduğu, Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu bir güvenlik projeksiyonu içerisinde Türkiye hem teorik anlamda hem pratik bağlamda katkı sunacak. Rusya-Ukrayna krizi, İran savaşı da bunun önemli göstergeleri.
1: Hocam, iki dakikalık bir sürem kaldı. Siz aynı şekilde bir toparlayabilir misiniz? Bu noktada ne düşünürsünüz?
2: Tabii bakın, NATO'nun içinde önemli bir çatışma ve ayrışma süreci başlamıştı ve bu toplantı NATO içindeki bu ayrışma ve çatışmayı aslına bakarsanız bir nebze de olsa sakinleştirmiş durumda. Tabii hatta Atlantikçi bir güvenlik ekseninin yeni boyutlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu bir politika, Avrupa'nın kendi stratejik ekseni çerçevesinde bağımsız bir güvenlik doktrinin araçları ve Güney Kanadı ve jeopolitik denge ekseninde de baktığımız zaman Türkiye, İspanya, İtalya yaklaşımının hem Akdeniz'de hem Türkistan coğrafyasında hem de gelecekteki güç internantında NATO içinde yeni bir süreci de beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Tabii burada hepsinden daha önemlisi jeopolitik yapılanmanın jeofinansal desteğe katkısı ve aynı zamanda da NATO'nun gelecek şekillenmesinin ortaya çıkabilmesi için merkez ülkelerin, artık NATO içindeki güce dayalı güçlü ülkelerin güç sistemi içinde daha etkin rol almasını sağlayacak yeni bir dönemi de beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Eğer bugün asker sayılarına baktığımız zaman hiç yok denecek kadar asker sayıları olmayan ülkelerin de açık kapı politikası çerçevesinde NATO'ya alındığını gördüğümüzde, değişen güç dengelerinin artık jeopolitik eksende ve aynı zamanda güç dinamiklerinin paylaşımı noktasındaki yeni geçilen süreçte teknolojik üstünlüğe sahip ve aynı zamanda bunu üreten ve ham maddesine sahip olan ülkelerin nitelik kazandığı bir döneme geçiyoruz ki biz buna jeoteknopolitik çağ diyoruz ve jeoteknopolitik çağda jeoteknolojiyi en üstün seviyeden kullanan ülkeler hem internet etkisinin güvenin giderek arttığı bir döneme girilmesini sağlayacak, hem de geleceğin şekillenmesindeki en etkin güç merkezi olacaktır. İşte Türkiye tüm bu saydığım özelliklerin hepsini

0: yeni dönemde ve geleceğini planlayacak bir şekilde çok erkenden görerek bunu oluşturdu. Hı hı. Ve bunun sonuçlarını da hem NATO içindeki tüm çatlakların sakinleşmesi hem de gelecek perspektifinde önemli bir dinamizmin yakalanmasını sağladı diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim güzel değerlendirmeleriniz için. Evet, zirvede ilginç anlar da yaşandı. Şimdi kısa bir VTR'miz var bununla ilişkin. Özellikle liderler zirvesi, sürpriz diyaloglar ve ilginç detaylara da damga vurdu. Şimdi o anları izleyeceğiz.
2: Küs gelenler, atmosfere hayran kalanlar, tarzından taviz vermeyenler. Ankara tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Dünyayı şekillendiren konular masadaydı. Ancak zirve sadece ciddi oturumlarla değil, liderlerin ilginç halleriyle de dikkati çekti. Karşılama seremonisinde Yeniçeri birlikleri yer aldı. Mehteran takımı marşlar çaldı. O atmosfer, İzlanda Başbakanı Frasto Dottir'in başını döndürdü. Aracından indi. Verdiği tepkiler dikkati çekti. ABD Başkanı Trump zaten gelişiyle büyük bir gündem oluşturdu. Ancak açıklamaları da büyük etkiye neden oldu. Türkiye'ye yönelik uygulanan katsa yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu. O sırada Başkan Erdoğan'ın verdiği tepki kameraya yansıdı.
3: Çok ünlü bir adam olan Marco Rubio ile yakından çalışıyoruz. Harika bir Dışişleri Bakanı. Ayrıca Scott Bessent, Pete ve diğer herkesle birlikte yaptırımları kaldıracağız. Bunu yapmanın zamanı geldi.
2: Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasında bir süredir gerilim yaşanıyor. İki lider NATO'da nasıl karşı karşıya gelecek soruları akıllardaydı. Tansiyon yüksekti. Ayrı fotoğrafı çekildi. Meloni yerini aldı. Trump'ı gördü. Göz göze gelmemek için yüzünü çevirdi. Fransa Cumhurbaşkanı ise tarzıyla dikkati çekti. Gözlükle zirveye katıldı. İki gün boyunca hiç çıkarmadı. O gözlükler selamlama sırasında Başkan Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmadı. Tarzından ödün vermeyen bir başka isim de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Her toplantıda giydiği beyaz spor ayakkabıları yine ayağındaydı. NATO Genel Sekreteri Rutte meşhur ayakkabıları yanındaki Trump'a gösterdi. Ama sadece tarzı değil, 2 metrelik uzun boyuyla da dikkatleri üzerinde topladı. Aile fotoğrafında en öndeydi. Arkasındaki liderler rahatsız olunca platformdan indi. Ancak Rutte kendisini eski yerine dönmesi için uyardı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise ilginç bir şekilde yansıdı kameralara. Cumhurbaşkanlığı külliyesine girerken yürüyüşündeki değişiklik fark edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da zirvedeydi. NATO için özel yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi, fotoğrafını çekti. Zirvede minik dostlar da gündem oldu. Külliyenin Ankara kedileri, anne Lokum ve yavrusu Akkız yabancı basının ilgisini topladı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ise pet su bardaklarıyla yaşadığı imtihanı sosyal medyada paylaştı. İstanbul Havalimanı'nda ilk bakışta mum sandığı şeyin ambalajlı bardak su olduğunu öğrendiğini söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump özellikle NATO zirvesi öncesinde önemli açıklamalar yaptı ve İspanya'yı hedef aldı. Sert ifadeler kullandı. İspanya umutsuz, vaka ve korkunç bir NATO müttefiki ifadesini kullandı. Aslında Madrid yönetimine baktığımızda ise o da tansiyonu düşüren bir açıklama yaptı. ABD ile güçlü bağlarımız var mesajı verildi.
4: İspanya bitik bir vaka. Onlarla hiçbir işim olsun istemiyorum.
5: Berbat bir ortak dedi. Yine ticareti kesmekle tehdit etti. İspanya'ya öfke kustu.
4: İspanya ile ticaret bile yapmak istemiyorum. Korkunç bir NATO müttefiki.
5: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi kapsamında Genel Sekreter Mark Rutte ile gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İspanya vardı. Madrid yönetimini çok sert bir dille eleştirdi. En kötü NATO ortağı yorumunu yaptı.
4: İspanya, NATO'da berbat bir ortak. Katılmıyorlar, ödeme yapmıyorlar. İspanya ile hiçbir işim olmaz.

0: olmasını istemiyorum.
1: ABD Başkanı Trump İspanya ile ticareti keseceğini de söyledi.
0: İspanya ile ziyaretler dahil tüm ticareti kesin, bakın nasıl koşarak geri gelecekler. Lütfen lütfen sizinle ticaret yapmak istiyoruz efendim diyecekler. Ama ben onlarla hiçbir iş yapmak istemiyorum.
1: Rutte araya girip ortamı yumuşatmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
0: İspanya'yı da %2'yi ödemeye ikna ettiniz. Geçen yıl bu konuda çok büyük adım attılar. Yani hala çözmemiz gereken bazı sorunlar var. Ama İspanya'nın bile %2 seviyesine ulaştığını söyleyebilirim. Ve sizin onlarla çok güçlü bir ilişkiniz olduğunu biliyorum.
1: Trump'ın ifadelerine İspanya'dansa gerilimi yumuşatacak bir açıklama geldi. İspanya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İspanya bu açıklamaları olağan işleyiş olarak değerlendiriyor ifadeleri kullanıldı. İspanya'nın ABD ile güçlü sosyal, kültürel ve ekonomik bağları var ve bunu değiştirmeyi planlamıyoruz mesajı verildi.
2: NATO üyesi ülkelerin liderleri başkent Ankara'da bir araya geldi. Zirvedeki her detay aslında ayrı ayrı planlandı. Peki başkentler bu zirveyi nasıl gördü? Detaylar haberimizde.
3: Merhaba Erşkar.
4: Türkiye olmasa Türk dünyası zaten yok olacak.
5: Osmanlı torunlarıyız. Osmanlı'dan gelme bir köküz biz. Çok büyük bir ülkeyiz biz.
1: Trump'ın girişi esnasında Türk Yıldızları şovu, Yunan Başbakanı'nın girişinde çalınan Mehter Marşı. Zirvede her ayrıntı dikkat çekti.
6: Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerini ağırladı. O zirvede dikkat çeken detaylar da vardı. Türk Yıldızlarından Mehter Marşı'na, Mehter Marşı'ndan menüde yer alan yemeğe kadar tüm ayrıntılar özenle planlandı. Peki vatandaş zirveyi nasıl görüyor?
5: Ben çok sevindim. Orada hem askerimizin hem Mehter Marşı'nın çalınması Türk Cumhuriyeti'nin gücünü, kuvvetini gösterir. Uzun süreden beri bir Amerika Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi, Trump'ın hareketlerinin sempatikliği, ne bileyim Recep Tayyip Erdoğan'a durduğu duruşu, sevgisi, el hareketleri, sempatikliği ama onlar benim hoşuma gitti.
7: İzlanda Başbakanı'ydı herhalde o külliye girerken bakışları falan böyle enteresandı sanki. Erdoğan dünyada zaten kabul gören bir lider. O yüzden rahatsız ediyor herhalde diğer düşmanlarımızı mı diyeyim.
1: Külliyede liderlere Türk mutfağının yöresel lezzetleri sunuldu. Taş fırın pide, Hizan Karakovan balığı, yanık denizli yoğurdu, Kayseri mantısı, deniz levreği, tarhana, tatlılarda ise sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ikram edildi.
5: Belki o gelenler bunların hiçbirini yememiştir. Tadına bakmamışlardır. Ve Türk mutfağının Osmanlı mutfağıyla birleştiği zaman çok güzel yemekler çıkacağını düşünüyorum. Ve onlar da ilk defa böyle güzel yemekler yemiştir.
1: Zirvenin en dikkat çeken anlarından biri ise Trump'ın külliyeye girişi esnasında gerçekleşen Türk Yıldızları şovu oldu.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar kuvvetli olabileceğini düşünememiştir. Trump çünkü hayal kırıklığı uğradı Türkiye'ye gelince gördükleri karşılığında.
4: Ben bir Türk olarak Kerkük'ten geliyorum. Bütün Türk dünyasının gururudur. Bütün Avrupa bilsin ki Türkiye'siz hiçbir şey yapamazlar.
1: Vatandaşa göre zirve boyunca alınan güvenlik önlemleri yeterli.
8: Bu devlet başkanlarının gelmesi bizim Türkiye'miz için çok büyük bir gurur vesilesi.
9: Bu önlemler tabii ki alınmalı. O kadar dünya lideri geliyor. Trump geliyor. Sonuçta Erdoğan da buradadır. Macron geliyor. Bu önlemlerin ben normal olduğunu düşünüyorum.
2: Ankara'daki NATO liderler zirvesi geride kaldı. Özellikle baktığımızda etkilerinin uzun süre daha konuşulmaya devam edeceğini bu noktadan söylemekte fayda var. Özellikle bu saat diliminde yayınımız şimdi burada sonlanıyor. Özellikle yeni açıklamalar geldiği sürece bu noktadan aktarmayı sürdüreceğimizi belirterek şimdilik sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 64. duruşmasında Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında bir gerginlik yaşandı. İmamoğlu savunma yapmasını isteyen mahkeme başkanına "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım. İddianameyi yapanları da yargılayacağım" karşılığını verdi.

0: Mahkeme başkanı da seni buraya yargılan, sen buraya yargılanmaya geldin diye cevap verdi. Daha sonra salondan çıkarıldı İmamoğlu. Hakkında kamu görevlisini tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. Mahkeme tutuklu 6 sanığı tahliye etti.
1: Mahkeme başkanına tehditler savurdu. İmamoğlu hakkında kamu görevlisini tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.
2: Ve onun yöneticilerini...
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 64. gününde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik çıktı. İmamoğlu savunma yapmak istemeyince mahkeme başkanı, Ekrem Bey, neden ısrarla savunma yapmaktan kaçmaya çalışıyorsunuz? Kimlik tespitinizi alalım, savunmanıza başlayın dedi. Ancak İmamoğlu'nun yanıtı, ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, iddianameyi yapanları da yargılayacağım oldu. İmamoğlu'nun duruşma düzeyini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasına karar verildi. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle kamu görevlisini tehdit suçundan resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı sanıklar İnan Güney, Ceyda Kıryak ve Serap Karay'ın tahliyesini, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski İBB Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal'ın tahliyesine karar verildi. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 17 Ağustos'a erteledi.
0: Oyuncun Ece İrtem 15 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi ortaya çıktı.
3: Peki şimdi nereye?
4: Şimdi kısmet neyse oraya. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
5: Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni alkol zehirlenmesi. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki oyuncunun ölümü hakkında maymun ısırığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Ece İrtem'in avukatı savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti. Oyuncunun ölüm nedeni otopsi sonucunun çıkmasıyla belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin etil alkol zehirlenmesi olduğu belirtildi. Otopsi raporu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
0: İstanbul Bayrampaşa'daki Esenler Otogarı'nda taksiciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Meslektaşlarını bıçaklayan zanlıyla babası gözaltında.
5: Babasını otogardan almaya geldi. Kendisine atılan tokada bıçakla karşılık verdi. İstanbul Bayrampaşa'da bir taksi şoförü otogara gelen babasını karşılamak istedi. Ancak peronda çalışan durak taksicileriyle arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyürken duraktaki taksicilerden biri şoföre tokat attı. Kendine hakim olamayan sürücü yanındaki bıçağı çıkararak önce kendisine vuran kişiyi, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan diğer meslektaşlarını bıçakladı. Olayın ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Kaçan taksi şoförü ve babası polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
0: Evet, Faruk abiyle bir petrole bakalım, sonra emekliye kök aylık hesabı, emekli maaşı hesabı nasıl yapılacak? 20 bin lira maaş alanlar ne yapacak? Bu soruların yanıtını alalım. Petrol ne alemde?
6: Tabii Trump'ın Ankara'daki açıklamaları sonrası tekrar bir piyasalar karıştı. Aslında ilk gün açıkladığı işte kasa yaptırımlarını kaldırıyoruz işte F-35'ler. Onlar biraz piyasaya ciddi şekilde moral vermişti ama daha sonra işte birkaç saat sonra zannedersem İran'ı vuruyoruz. İşte artık İran'la barış olmayacak gibi sözleri tekrar $70 altına inmişti petrol. Biz hatta hani savaş öncesine dönüyor mu umudu taşıyorduk yani. Hep umut taşıyoruz. Çünkü bunların olduğunu, olacağını artık böyle görmeye başladık. Çünkü başından beri bir gün bir günü tutmuyor burada. Tekrar Hürmüz'de bir sıkıntı var. Petrol tekrar $80 doğru hareketlendi. Şimdi küçük bir düşüş var. İnşallah hani yeniden şu barış umutları yeşerir. Yani artık bu
0: bir yandan akaryakıt depoları hedef alınıyor.
6: Evet yani vuruluyor. Sürdürülemez bir hale geldi buradaki kriz. Hani Ankara'da da tabii gündem buydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemi de buydu. Hani bu konudaki barışa katkı yapmaya hazırız dedi. Dolayısıyla tekrar bekleyip göreceğiz. Şimdi Trump Amerika'ya döndü. Belki uçakta bir şeyler anlatacaktır tekrar.
0: Peki,
6: İran'dan da açıklamalar
0: geliyor. Takip edeceğiz. Bu arada onda tabii sizinle altına bakacağız.
6: Altına da bakalım
0: diye. Çünkü. Ama emeklimizi bekletmeyelim.
6: Bekletmeyelim çünkü cuma günü konuştuk. Üstüne işte bu NATO vesaire geldi. Çok konuşamadık. Hı-hı. Aslında artışlar belli oldu biliyorsun. SSK Bağkur Emeklisi 17.76. Memurlar ve memur emekleri de 13.52 artış aldılar. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Ben kaç lira maaş alacağım ve ne zaman alacağım? Şimdi kaç lira maaş
0: nasıl
6: alacağım?
0: Nasıl hesaplayacağım var evet, o gelene evet. kadar?
6: Hesap kolay artık çünkü kaç lira maaş alacağımın cevabı şu anda E-Devlet'te var. Maaşlar yüklenmedi ama ek ödemeler yani maaşımızın %4'üne tekabül eden ek ödemeler yüklendi. Şimdi şöyle yapıyoruz. E-Devlet'e giriyoruz. Emekli ödeme bilgileri kısmını açıyoruz. Bu 4A, başında 4A yazabilir, 4B yazabilir, 4C yazabilir. Hangi emekliyseniz. 4A SSK, 4B Bağkur, 4C de emekli sandığı. Emekli ödeme bilgilerini açtık. Orada bir rakam göreceğiz, ek ödeme diye. O kaç liraysa, bunu 25 ile çarpınca, biliyorsun bizim 26 formülümüz var her sene. Bunu 25 ile çarpınca size kök maaşınızı verecek. 26 ile çarpınca da bankaya yatacak ek ödemeli maaşınızı verecek. Şimdi örnekler yaptım ben orada aslında.
0: Bugün sabah gazetesi ne yazmış Faruk abi? Oradan da bakabilirsiniz.
6: Mesela 500 lira yazıyor diyelim. İlk örnek.
0: Evet.
6: Çarptığın zaman 25 ile 12.500 lira. Yani seninkinde 500 lira yazıyor olsun. Benimkinde 1000 lira yazıyor olsun. Benim maaş biraz daha fazla olsun. Şimdi olsun. Senin maaşın 12.500 lira. Ama artık daha az maaş aldığın için sana hazine desteği gelecek. Ne o? 23.552 lira oldu. En düşük emekli maaş. Evet. Onunla ilgili de birkaç cümle söyleyeceğim biraz sonra. Dolayısıyla 26
0: yani
6: ile...
0: taban maaş kesinleşti.
6: Kesinleşmedi. Ha. O yüzden birkaç bir şey söyleyeyim tamam. dedim. Meclise geldi ama değişebilir. Yani yasa çıkacak.
0: Tamam.
6: Şimdi şu anda 23.552 lira en düşük. 25'e çarptınız 12.500 lira. Bir tane de ek ödeme eklediniz 26 ile çarptınız 13 bin lira. Demek ki size 10.552 lira daha hazine desteği verilecek ve hesabınıza 23.552 lira yatırılacak.
0: Tamam.
6: Ama sizin maaşınız 12.500 lira. Ocak'ta bunun üzerine zam alacaksınız. Benim hesabımda da 1000 lira yazıyor. Ben 25 ile çarptım 25 bin liram var kök maaşım. 26 bin lira hesabıma yatacak. Bana hazine desteği verilmeyecek. Niye? Çünkü 23.552 liranın üzerinde bir maaş alıyorum ben. Şimdi o yüzden bütün emeklilerimiz maaşım kaç lira diye merak ediyorsa tekrar edeyim E-Devlet'te emekli ödeme bilgileri kısmına girecek. Oradaki rakamı 26 ile çarpacak. Bankaya yatacak parayı öğrenecek. Ne zaman yatacak? 17'sinde yatmaya başlayacak. Şimdi bu en düşük maaşla ilgili de birkaç cümle söyleyeyim.
0: Tamam.
6: Vaktim varsa.
0: Var.
6: Meclise geldi ama şimdi şu NATO vesaire dolayısıyla hani mecliste kapalıydı. Öyle gözüküyor ki 14'ünde görüşmeye başlanacağı söyleniyor. Şimdi orada bu rakam yükselebilir de aynı da kalabilir. Düşmez ama yükselebilir yasa çıkarken. Kesinleştiği zaman emeklilerin hesabına yatırılacak. Öyle gözüküyor ki 17'sindeki o maaşa yetişmeyecek gibi görünüyor. Hani bugünlerde
0: ek ödeme yapacak.
6: Evet. ay içinde Çalışma Bakanlığı bu paraları emeklilerimizin hesabına yatırılacak. Emekli memurlar maaşlarını aldılar. Onlar için de ek ödeme yapılacak. Memurlar da 15 Temmuz'da inşallah maaş

0: Sen zamlı olarak alacaklar.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki yine sorularım olacak Samet Gibit'te. Ama bir haber paylaşayım. Paylaşayım mı Samet, var mı süren? Peki. Hatay'dan bir haber. Bir kişi tartıştı eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye darp ediyor. Ailesine dehşeti yaşatan adam gözaltında.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var: Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, plastik, cam, metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 1 milyon 800 bin liraya kadar para cezası uygulanacağını söyledi. Türkiye Çevre Ajansı'nın DEKAP 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltmesinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye genelinde üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik denetim başlattı. Ekipler, DEKAP güncellemesini gerekçe göstererek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
6: bankayız, Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
9: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
10: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
14: Sizi Fuzul uyar.
13: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda

0: sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Reklam.
3: A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
16: Tatil Budur hissi.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
19: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat

0: katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: Canlı yayın.
5: Güne dair notlarını aktaracak şimdi Mert, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü hemen sana bırakalım.
6: Teşekkürler Aktan Ulusal. Zirve geride kaldı ancak Başkan Erdoğan liderleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün bir saat sonra, aslında saatler 11'i gösterdiğinde, öncelikli olarak Kanada, bunun yanı sıra Slovakya ve Arnavutluk liderleriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii ki yapılacak görüşmelerde ülkeler arası ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ve tabii ki hem ticaret hacminin geliştirmesi hem de tabii ki NATO şemsiyesi altında önümüzdeki süreçte atılacak adımların değerlendirilmesi beklenmekte. Başkan Erdoğan'ın tabii ki ilk günden bu yana yoğun bir aslında görüşme trafiği vardı. Önce Bulgaristan, biliyorsunuz, başbakanı gelmişti, cumhurbaşkanı gelmişti. Akabinde ise ABD, Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüştü. Daha sonra bu görüşmeleri devam etti. Yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya ve İngiltere başbakanlarıyla da görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra dün Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şaray'la görüştü ve daha sonra ise NATO zirvesine ilişkin o mesajlarını dinledik, basın toplantısını dinledik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli ifadeler kullandı. NATO'nun birlik beraberliği noktasında ve tabii ki Türkiye'nin NATO'daki yeri noktasında önemli mesajlar verdi. Bu konuşmasının akabinde tabii ki liderler yavaş yavaş başkent Ankara'dan ülkelerine doğru uğurlandı. Ancak Başkan Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde de bir görüşmesi vardı. Bunu da belirtelim. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Dünkü vermiş olduğu mesajlarla birlikte de aslında bugün de görüşmelerin, liderlerle bir araya gelmelerin süreceği belirtilmişti. Şimdi ise Kanada, Slovakya ve Arnavutluk devlet başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeler yapılacak. Bizler de o görüşmelere ilişkin detayları takip edeceğiz ve yine bu ekranlardan paylaşacağız. Ne gibi görüşmeler olacak, içeriğinde neler olacak, bunları da yine bu ekranlardan aktaracağız diyelim. Haktan Ünsal Bey, sözü yeniden size bırakalım.
5: Mert'e teşekkür ediyoruz. Zirveler devam ediyor. O zirvelerin yankıları da bir süre daha sürecekmiş gibi görünüyor. Ev sahibi Türkiye'ydi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da, ama bir NATO zirvesi olduğu için NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, onun da temasları, yaptığı açıklamalar, verdiği mesajlar önemliydi. Dün bir toplantı gerçekleştirdi. Aslında gözlerin çevrildiği nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Rutte'nin açıklamaları önemliydi. Ardından Trump'ın açıklamaları vardı. Son olarak noktayı da Başkan Erdoğan koymuştu. Önce Rutte'nin açıklamalarına dönelim. NATO Genel Sekreterinin mesajlarını bir kez daha hatırlayalım.
7: Lahit ittifakımızı güçlendirmek adına tarihi kararlar almıştık. Burada Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliğinde bu taahhütlerin artık eyleme döküldüğünü kanıtlamış olduk.
8: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki NATO zirvesinde kameraların karşısına geçti. İran'dan Ukrayna'ya, savunma harcamalarından NATO'nun geleceğine kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.
7: NATO bir savunma ittifakıdır. NATO topraklarında, yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'daki 30 ülkede yaşayan 1 milyar insanı savunur. Biz savunma odaklıyız. Asla başka bir ülkeye saldırmayacağız. Rusların Ukrayna'ya yaptığı gibi başka bir ülkeye saldırmamanız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunu yapmak bir nevi çılgınlık.
8: Rutte konuşmasında NATO'nun savunma ittifakı olduğunu söylese de İran konusunda gelişmelere göre hareket edileceğini belirtti.
7: NATO'nun net politikası İran'ın asla nükleer silah edinmemesi gerektiği yönündedir. Tabii ki İran NATO topraklarının dışındadır. Bu durum NATO'nun hiçbir zaman sürece dahil olmayacağı anlamına gelmez. Faydalı olacaksa NATO her zaman bir rol oynamayacaktır.

0: isteklidir. ABD Başkanı'nın son 24 saat içinde gemilere yapılan saldırıları göz önünde bulundurarak dün gece bu saldırıları düzenleme kararı alması tamamen doğru bir adımdı. Çünkü bu durum İran'ın anlaşmayı ihlal etmesinin bir sonucuydu.
1: Rutte, Ukrayna Savaşı hakkında da konuştu.
0: Müttefikler bu yıl ve önümüzdeki yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar euro sağlamayı taahhüt ettiler. Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamında kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılıklarını, yani birimize yapılan saldırının hepimize yapılmış sayılacağını yeniden teyit etti. Putin'in kafasından neler geçtiğini anlamaya çalışmayı uzun süre önce bıraktım. Ancak bildiğim bir şey var ki Putin zor durumda. Ekonomileri kötü gidiyor. Ayda yaklaşık 30 bin insanını kaybediyor ki bu aileler ve halk için korkunç bir haber. Ayrıca Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki enerji altyapısını, savunma altyapısını ve cephe hattını vurduğunu görüyoruz.
1: Mark Rutte, NATO'nun savunma harcamaları ve yeni yatırım programlarına da değindi.
0: NATO'daki rakamlar gerçekten göz kamaştırıcıdır. Buna sadece tek bir günde yapılan 50 milyar doların üzerindeki yeni tedarik anlaşmaları da dahildir. Ayrıca yeni ve büyük bir girişim olan NATO insansız hava aracını başlattık. Bu proje kapsamında müttefikler önümüzdeki 5 yıl içinde insansız sistemlere 40 milyar dolar yatırım yapacaklar.
2: Bu tip büyük ve tarihi zirvelerde liderlerin mesajları kadar yürüyüşleri, bakışları, giydikleri kıyafetler, seçtikleri arabalar ya da fotoğraf karelerinde durdukları noktalarda çok konuşulur. Zirvede en çok konuşulan isimlerden biri de Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'te. Özellikle ilk gün akşam yemeğinde Mitsotakis'i Başkan Erdoğan karşılarken mehter takımının çaldığı marşla birlikte başlayan ve gülümseten anlar, sonrasında Mitsotakis'in mavi halıdaki yürüyüş şekliyle çok konuşulmuştu. Ardından da Mitsotakis'in özellikle zirvenin girişinde yaptığı açıklama, skandal ifadeler yine zirveye damgasını vurmuştu. Ama o ifadelerden sonra ekip arkadaşlarımız özel bir röportaj gerçekleştirdi Yunanistan Başbakanı'yla. O mesajlarda tansiyonu biraz daha düşürmüştü Mitsotakis. Akşam saatlerinde Başkan Erdoğan yaptığı toplantıda net bir yanıt verdi hem Netanyahu'ya hem Mitsotakis'e. Tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz ama önce ekibimizin yaptığı özel röportajı ekranlarınıza getirelim. Ardından da yavaş yavaş konuklarımızla değerlendirmeye başlayalım.
0: Bu konuda tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süre gelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez.
3: Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.
4: Ankara, my name is Orhan Salih, A Haber A-News.
5: Sayın Başbakan, öncelikle Ankara'ya hoş geldiniz. Ben A Haber ve A-News'ten Orhan Salih. Bugünkü açıklamalarınız ışığında Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmaların eşiğindeki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Öncelikle bildiğiniz gibi ben her zaman iki ülkemiz arasında yapıcı, işlevsel ve verimli bir ilişkiden yana oldum. Atina bildirgesinin ruhu da buydu.
3: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi kapsamında A-News'in koordinatörü Orhan Salih'in sorularını yanıtlayan Mitsotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
0: İnanıyorum ki birçok alanda ilişkilerimiz ilerleme kaydetti. Özellikle göç yönetimine değinmek isterim. Bu etkili şekilde işbirliği yaptığımız alanlardan biridir. Sınır ötesi ticaret gelişti. Birçok Türk vatandaşı hızlı vize programı sayesinde Doğu Ege'deki Yunan adalarını ziyaret ediyor. Ben her zaman halklar arasındaki ilişkilerin değerine inanıyorum.
3: Mitsotakis iki ülke arasındaki görüş farklılıklarını anlattı.
0: Bunun ötesinde birkaç ay önce Ankara'ya yaptığım ziyaret sırasında da açıkça ifade ettiğim gibi Türkiye ile aramızda temel bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bu da Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesidir. Bu uzun yıllardır devam eden sorunun çözüm çerçevesi ise uluslararası hukuka bağlı kalınması. Özellikle de uluslararası deniz hukukunun ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanmasıdır.
3: Mitsotakis, Başkan Erdoğan'ın gösterdiği Türk misafirperverliğine dikkati çekti. İşbirliği mesajı verdi.
0: Türk misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum ve bunu bir kez daha söylemek isterim. Türkiye son derece başarılı bir NATO zirvesi düzenledi. Yapıcı bir ilişki doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmaya devam edeceğim.
3: Anlaşmazlıkların iki ülke arasındaki barışa engel olmadığının da altını çizdi.
0: Bu konuda tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süre gelen bu uzun

0: soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle geçmişten kaynaklanan sorunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1990'lı yıllarda aldığı kararların günümüz dünyasında artık yeri olmadığına inanıyorum.
1: Türkiye açısından zirvenin önemli başlıklarından biri de katsa yaptırımları ile ilgili Amerikan Başkanı Donald Trump'ın mesajlarıydı. Bu paralelde F-35'lerle ilgili de Donald Trump önemli mesajlar, olumlu açıklamalar yaptı. O açıklamalar İsrail'i ve Yunanistan'ı rahatsız etti. NATO zirvesi boyunca İsrail Başbakanı Netanyahu Amerikan televizyonlarından bu kararın olumsuz yanlarını aktarıp Amerikan Başkanı'nın fikrini değiştirmeye çalıştı ya da senatörlere mesaj verdi. Ona eşlik eden isimlerden biri de Mitsotakis'ti. Onun da benzer açıklamaları vardı. O gerilim tırmanırken bu gerilim dahil yaşananlar Amerikan Başkanı'na soruldu. Türkiye'nin F-35'leri alacağını söyledi. Sürecin devam edeceğini de belirtti. Ama bu yaşananlar ve krizi çözmek için Amerikan Savaş Bakanı Eksett'in İsrail'e gideceği belirtilmişti. Ardından o ziyaretin iptal olduğu açıklamıştı. İşte Türkiye'nin F-35 ile ilgili kararı, Amerikan Başkanı'nın kararı sonrası hem Yunanistan'ın hem de İsrail'in attığı adımlara dair son gelişmeleri haberimizde derledik, ekranlara getirelim.
2: Trump'ın külliyedeki F-35 ile ilgili açıklaması Tel Aviv'i paniğe sevk etti. ABD Savaş Bakanı Hexet'in Ankara'dan sonra İsrail'e gideceği duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine sürprizle geldi. F-35'lere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'ye satış için yeşil ışık yaktı.
3: Evet, bu almamız gereken bir karar.
2: ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri Tel Aviv'de şok etkisi yaptı. Olayın ardından Tel Aviv-Washington arasında neler yaşanacağı merak konusu olurken Netanyahu yaşadığı hazımsızlığı ABD medyasında açıkça ifade etti.
4: Başkan Trump'ın Erdoğan'la kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmadığını herkes anlıyor. Bence F-35'ler Türkiye'ye satılmamalı.
2: İsrail'in bu çıkışı üzerine Washington harekete geçti. ABD medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Axios'un haberine göre ABD Savaş Bakanı Hexet İsrail'e gidecek. İsrail medyası da konuya dair aynı açıklamayı yaptı. Hexet İsrail'e kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirecek ifadesi kullanıldı. Pete Hexet Tel Aviv'de Netanyahu ve Katz'la görüşecek. Görüşmede F-35 konusu masaya yatırılacak. Hexet alınan kararı İsrailli yetkililere iletecek. ABD merkezli El Monitör ise İsrail'in rahatsızlığını haberleştirdi. İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti bölgesel hegemonya yarışı olarak tanımladı. Türkiye bu oyunda İsrail'in büyük farklı önünde dedi. Farkın kapanacak gibi olmadığı da ifade edildi.
1: NATO zirvesinde zirveye katılan liderlerin birbirleriyle ya da NATO kapsamındaki o oturumlardaki konuşmaları kadar zirvede başka önemli zirveler ve mesajlar da vardı. O isimlerden biri de Suriye Devlet Başkanı Şara'ydı. Ankara'daydı. Amerikan Başkanı Donald Trump'la önce görüştü. O görüşmeden de önemli mesajlar çıktı. Şimdi o mesajları da bir kez daha hatırlayalım.
2: Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz.
5: Başkanın da dediği gibi 1,5 yıl içinde ülkeyi bir araya getirmeyi, birleştirmeyi ve tekrar doğru yola sokmayı başardık.
6: ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara NATO zirvesi kapsamında basına değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump, Suriye liderini övdü, ülkenin yönünü değiştirdi ifadesini kullandı.
2: Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz. 1,5 yıl içinde önemli işler yaptı. Suriye'nin yönünü tamamen değiştirdi. Suriye'yi terör listesinden çıkaracağız çünkü artık orada bambaşka bir yönetim var. Lübnan Hizbullah'ı konusunda Şara yönetiminden destek alabiliriz.
6: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ise Suriye'nin yaşadığı değişimde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.
5: Trump'ın bahsettiği güçlü halkımız Suriye halkı sayesinde oldu. Türkiye ve diğer ülkelerin yardımıyla bu gerçekleşti.
6: Trump'a İsrail ve Lübnan arasında yürütülen barış müzakereleri soruldu.
2: İsrail ve Lübnan'da bir anlaşma yapıldı. İsrail'in askerleri

0: ve Lübnan'ın güneyinden çekilecek. İsrail lideri Netanyahu harika bir savaş dönemi başbakanı. Bu kadar iyi olmasaydı İsrail bugün olmazdı. Eğer ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir ülke olmazdı.
1: ABD Başkanı İran'a asker gönderme planlarının olmadığını da söyledi.
2: Tarihin NATO zirvesinin ardından gelişmeleri değerlendireceğiz. Çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Ankara'daki yeni haber üstümüzde doktor, doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın. Hocam hoş geldiniz.
3: Sağ olun, çok teşekkürler. Beraberiz uzun zaman sonra.
2: Evet, zirvede aslında birlikteydik ama çok geniş alanda, evet. Çok hareketli anlar yaşandı ama hiç zirve yorgunluğu yok. Çok iyi görünüyorsunuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Sağ olun, teşekkürler. Sizde de aynı şekilde güzel bir zaman dilimini atlatmış olmanın enerjisi var hepimizde.
2: Doğru, teşekkür ediyoruz. Bir başka değerli konuğumuz da Doktor Remzi Çetin. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
2: Ankara trafiğini arkanızda görüyorum. Evet. Rahat bir Ankara trafiği var. Evet. Zirve sonrası anladığım kadarıyla evet. Kamu personelinin izniyle ilişkili bir durum bu. Ankara o hem diplomasi trafiğini hem de o yoğun trafiği evet. atlatmış gibi görünüyor. Müsaadenizle hocamla başlayacağım.
4: Estağfurullah, lütfen.
2: Hocam başlıkları şöyle sıraladım yayına çıkmadan önce. O kadar çok başlık var ki ya bu yayınlara sığdırılamayacak kadar. Dün, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yayınlarımızı yaptık. Uzun uzun konuştuk bu gelişmeleri ama siz bir manşet atsanız hangi açıklama manşet olurdu? Özellikle Türkiye açısından Katsa, F-35, Kaan motorları, F-16 modernizasyonu. Sanırım Türkiye istediğini aldı ve o yüzden Türkiye açısından güzel, keyifli, verimli bir zirve geçmiş gibi görünüyor. Yorumlarınız kıymetli.
3: Teşekkür ediyorum. Tabii bu kadar kıymetli bir gazeteciyle manşeti söylemek zor ama bir manşet atmak gerekse ben şunu söylerdim. Artık NATO tarihinde bir Ankara sayfası var. Hiç şüphesiz bundan sonraki süreç içerisinde Ankara zirvesi hem burada alınan kararlar hem buradaki konuştuğumuz bütün detaylar, liderlerin konuşmaları, paylaşımları ve elbette en önemlisi ve her şeyin merkezinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisi NATO tarihinin ve bundan sonraki yazılacak yeni tarihin gelecek 10 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirdiği, Türkiye'nin şekillendirdiği bir NATO, Kuzey Atlantik İttifakı ve Kuzey Yarımküre güvenliğinden bahsetmemiz mümkün Hakan Bey. Şunu söyleyelim tabii. Geçirdiğimiz iki gün boyunca birçok noktada farklı çerçevelerde tanıklık ettiğimiz bir zirve oldu. Ama bu zirvenin bence en önemli çıkarımlarından bir tanesi siz de ifade ettiğiniz Türkiye-Amerika ilişkilerinde yepyeni bir dönem. Nitekim dün de Sayın Trump son basın toplantısında kendisine sorulan sorunun bir noktasında da bunu ifade etti. Artık Türkiye-Amerika ilişkilerinde uzun yıllardır zorluk olarak gördüğümüz ya da ajanda maddesinde belki sorun olarak tanımladığımız sorunları yavaş yavaş çıkardığımız ve yepyeni işbirliklerine başlayacağımız bir dönemin içerisindeyiz. İkincisi de elbette bu NATO zirvesi ilk günden beri söylüyoruz tarihi açısından NATO bağlamında iki önemli noktada bir ilki yaşadık. Bunlardan bir tanesi resmi olarak da evraklara geçen ve Türkiye'nin de ev sahipliğine denk gelmesinin asla tesadüfi olmadığı savunma sanayi alanında artık bir caydırıcılık kavramsallaştırmasının da bir bütünleşmiş bir sürece girmiş olması. Çünkü biz NATO'da aslında kurulduğu günden itibaren caydırıcılığı daha çok askeri kapasiteye dayalı olarak tanımlarken artık savunma sanayi üretimi kapasitesinin de bunun bir önemli parçası haline geldiğini gördüğümüz bir zirve oldu. Ve elbette şunu da söyleyelim son olarak belki bu bağlamda. Bu NATO zirvesiyle birlikte de Kuzey Atlantik İttifakı'nın içerisindeki müttefiklerin uzun süredir görmediğimiz bir dayanışma ruhunu yeniden bir orta noktada buluştuğunu gördük. Aslında bu senenin teması hep Ankara'nın birçok yerinde de gördüğümüz afişlerde anahtar. Barışın anahtarı Türkiye olmasının gerçekten bir sebebi var. Çünkü hem transatlantik hem de Avrupa arasında Türkiye kritik bir köprü. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem şahsı yürüttüğü bireysel arabuluculuk ve aynı zamanda da iki tarafın birbirinden ayrışan tehdit algısının yeniden bir orta noktada buluştuğu ve daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Kuzey Atlantik İttifakı'yla bitirdiğimiz bir zirve olduğunu söylemek mümkün.
2: Hocam siz elbette akademisyenler, uluslararası ilişkiler uzmanları olarak verilen mesajlara bakıyorsunuz. Biz de gazeteciler olarak o ikili ilişkilerdeki tavırlara, hal ve hareketlere bakıyoruz. NATO zirvesi başladığında benim şahsi kariyerimin en zor zirvelerinden biri olacak dedim. Çünkü ilk gün özellikle Meloni'nin yemeğe geç gelmesi, Trump'ın arkasından gelişi, ertesi gün birbirleriyle ilgili açıklamaları, Trump'ın zirvenin o mavi halısında yürümeyişi, ve özellikle NATO Genel Sekreteri yaptığı açıklamada çok sert ifadelerle NATO'nun müttefiklerinin özellikle İspanya'yı hedef alması, Almanya'yı, İtalya'yı biz yalnız bıraktılar demesi, gelmeyecektim buraya ama Başkan Erdoğan yüzünden, sayesinden diyelim, yüzünden yanlış bir kelime oldu. Başkan Erdoğan için geldim, Başkan Erdoğan sayesinde buraya geldim

0: ifadeleri içerideki atmosferi endişeli bir hale getirmişti açıkçası. Sonrasında o tansiyonun düştüğünü gördük elbette. Ama kriz başlıklarından biri de Miçotakis'in içeriye girerken verdiği o bir savaş tehdidi altındaki ülke algısı. O savaş tehdidi dediği ülke hem komşusu hem NATO müttefiki, üstelik de ev sahipliği yapan ülkeydi. Ardından İsrail Başbakanı'nın açıklamaları. Tüm bunlara NATO Genel Sekreterinin açıklamaları sonrası Trump'ın çok sert mesajı. Bibi diye ifade ediyor. Onun ifadesiyle söyleyeceğim. Bibi'ye söyledim. Eğer çok güçlü bir ordusu var Türkiye'nin, İran'a bu müdahalede onlar da İran'ın yanında yer alsalardı çok zor olurdu işimiz. Benle birlikte bu anlamda Türkiye adım atmadı dedi. Bu da F-35'lerle ilgili bir mesaj olarak algılandı. Ne dersiniz? Zirvenin krizleri ve bu krizlerle ilgili aşılma noktalarına dair bu başlıklar çok konuşuldu. Sizin de yorumunuzu merak ederim açıkçası.
1: Şunu söyleyelim. Zaten Netanyahu'nun biliyorsunuz Sayın Trump'ın buraya ziyareti kesinleştiği andan itibaren ciddi bir Amerikan yönetimine baskı oluşturma çabası vardı. Hatta son iki gündür Amerikan televizyonlarına verdiği 3 röportajı İsrail basını bile şöyle yorumladı. Trump telefonları açmadığı için basından seslenmeye çalışan bir Netanyahu portresi gördük. Biz çok şaşırmayalım tabii. Netanyahu'nun dün Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği gibi yüzdüğü sular belli, olmaya çalıştığı, kendisini tanımladığı yer belli. Türkiye ile bunun bir noktada bir araya gelmesi mümkün değil. İkincil olarak Miçotakis konusu, yani Yunanistan meselesi başlı başına bir vaka hakikaten. Yunanistan'da hangi başbakan gelirse gelsin sadece Türkiye karşıtlığı üstüne kurguladığı bir dış politikayla, bir öteki yaratma algısıyla.
0: Bir erken seçim bekler misiniz Yunanistan'da? Çünkü dün biz yayınları konuşurken Yunanistan'ı iyi bilen hem gazetecilerle hem akademisyenlerle bu verdiği mesajlar iç kamuoyuna yönelik mesajlar. Türkiye'ye ve NATO'ya mesajlar değil ifadelerini kullanmıştı. Herkes aslında bir NATO üzerinden mesaj verdi. Bir de kendi kamuoyunlarına mesaj verdi anladığımız kadarıyla, değil mi?
1: Yani tabii iç siyasette Miçotakis son dönemlerde eli sıkışık gidiyor. Bu bir gerçeklik. Yunan siyaseti de çok kolay bir siyaset değil. Hatırlayalım, biz bir dönem Syriza, Tsipras, bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Ama şunu söyleyelim, bir erken seçim yaşansa da yaşanmasa da, tam da biraz önce onu ifade ediyordum. Maalesef Yunan dış politikasında Türkiye karşıtlığı bir temel taş. Yani bunu hangi ideolojiye sahip isim gelirse gelsin bunu değiştirmiyorlar. Fakat Yunanistan basınının zaten son 10 yıldır baktıysanız sadece Türkiye'nin savunma sanayi, Türkiye'nin ne yaptığı, bunun üstüne odaklanmış durumdalar. O yüzden de Türkiye'nin gösterdiği iyi komşuluk ilişkisi, iyi komşuluk yaklaşımını anlamakta zorlanan bir Yunanistan olduğunu düşünüyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın kapanış konuşmasındaki ifadesi de bence Yunanistan açısından kıymetliydi. Hala Türkiye'nin bu iyi komşuluk niyetini korudu. Ama elbette Türk-Yunan ilişkileri arasında 100 yıldır çözülemeyen sorunlar var. Ama bu sonuçta iki komşu olduğumuzu, bir belli süreçlerde işbirliği yapabileceğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Ama Yunanistan'ı çok belki, hani diyorum ya, o bambaşka bir dosya. Orada daha zihinleri değiştirmek çok kolay değil.
0: Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edeceğiz. Doktor Remzi Çetin hocam, bir kez daha hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Siz manşet atsaydınız, manşetiniz ne olurdu bu iki günde? Özellikle bir Trump'ın ele geçirdiği zirve vardı. Evet. Kim ne konuşacaksa Trump onun öncesinde çıktı. Kim hangi tonda konuşacaksa o tonun en az 2-3 ton üstünde ifadeler kullandı. Trump açıklamaları dışında biz dün uluslararası basın merkezindeydik. Hocam da oradadır. Bizim bulunduğumuz noktada şans eseri sadece yabancı gazeteciler vardı. Tamamı Almanlar da Trump'ın açıklamalarını Almanya gündemiyle mesajlar paylaştı ülkelerine. İspanyollar da yanımızdaydı. İtalyanlar da. Herkes Trump üzerinden zirveyi okudu. Ne dersiniz? Türkiye açısından bu önemliydi. Çünkü çok sıcak mesajlar verdi. Hem Türkiye hem NATO açısından nasıl bir zirve geçti?
2: Şimdi bu zirve öncelikle Ankara'mıza yakıştı, onu söylemek gerekiyor. Bir de Türkiye'nin özellikle son 6 yıldır bölgesinde ve küreselinde uyguladığı dış politikasını bir kez daha pekiştirdi. Gerçekten de Türkiye bölgesinde ve küreselinde barışın anahtarını olduğunu zaten hem masada hem sahada özellikle yine son 6 yıldır zaten kanıtlamıştı. Bu önemli, ancak ben bunu sadece Trump'a indirgeyecek bir üsluptan kaçınırım. Çünkü Türkiye burada gerçekten perde önündeydi. Işıklar hep Türkiye'nin üzerinde. Türkiye aslında bölgesinde bir arabulucu güç olduğunu, kolaylaştırıcı rolü, hariciyemizin de ifadesiyle kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu bölgesindeki çatışmalara, Afrika boynuzundan Ukrayna'ya, Gazze'den Karabağ'a kadar bunu bir kez daha kanıtladı ve bunun bir NATO üyesi tarafından gerçekleştirilmesi bizim için ayrıca önemli. Ve Türkiye aynı zamanda biliyorsunuz yine 2020 Eylül'ünde patlak veren Karabağ'dan, işte son bu 7 Ekim Hamas-İsrail çatışması ve son gündemimizde ne yazık ki tanık olduğumuz İran savaşına kadar bu samimiyetini, insancıl hukukunu ve bölgede çatışma istemediğini, çatışmadan da kaçınma manevralarını çok kaliteli bir şekilde

0: bölgesinde savunma sanayinin milli dış politikası ve bunu diplomasiyle nasıl örtüştürüp NATO'ya nasıl katkı sağladığında her birimiz zaten tanık olduk.
1: Hocam, buyurun. Halkbank davasıyla olumlu adımlar başlamıştı. Ardından bugün sanırım Kaan'ın motorları ile ilgili süre doluyor. Evet. Bir olumsuzluk yaşanmazsa bugün itibariyle o süreçte de çok önemli bir viraj dönülmüş olacak. Ardından katsa yaptırımları ile ilgili adımlar atılacak.
0: Zor
1: bununla
0: bir süreç
1: ilgili
0: ama.
1: Süreç uzun aslında. Biz bunu bir program boyunca zor konuştuk. Katsa yaptırımları nasıl kaldırılacak? Trump'ın iradesiyle kaldırılabiliyor mu? O detaya girmeyeceğim. O bir uzun detay ama
0: tabii.
1: Olumlu adımların sıklıkla devam ettiğini görüyoruz. F-16 modernizasyonu anladığım kadarıyla konu dışı. Çünkü Trump sattığınız bir ürünün o konuyla bakıp bakımlarının yapılmaması saçmalık olur ifadesini kullandı. Bir katsa yaptırımları ile ilgili süreç işleyecek. Ilımlı ve olumlu bir Amerika-Türkiye ilişkileri görüyoruz.
0: Görüyoruz. Ancak yalnız tuzaklarla dolu olan bir yol. Çok dikkatli, hani temkinli yaklaşmamız gerekiyor.
1: Söyleyeyim tuzakları.
0: İsrail ve Yunanistan. Elbette. Yani şimdi Netanyahu biliyorsunuz birkaç saat önce açıklamada bulundu. Doğru. Dedi ki efendim işte Türkiye'ye F-35 verilmesi Orta Doğu'da dengeleri bozar. Yani Netanyahu'nun ve onun çılgın kabinesinin anladığı Orta Doğu'daki denge şu. İsrail'in ebedi işte buradaki güvenliğini sağlayalım. Onun dışında her şey yok hükmünde tarzında. Bu bir taraftan Yunanistan'ı da elbette rahatsız ediyor. Mesela Miçotakis'in az önce sizin kanalınızda sanırım açıklamalarını dinledik. Aynı Yunan tamam güzel, ılımlı, harika. Zaten hani normal bir liderden de bu beklenir. Peki aynı Yunan Başbakanı'nı biz uluslararası platformda bu derece ılımlı, hani değil mi? Hani sağduyulu açıklamalarını, mesela İsrail basının karşısında bunu yapabiliyor mu?
1: Serbestine gerek yok.
0: Ya da
1: mavi alanda yürüdü, sağlandı. geldi. Ve daha zirveye girer girmez savaş tehdidi altındayız.
0: Siz bir kere gayet Türkiye nezaket, diplomasi nezaketi neyi gerektiriyorsa o şekilde elbette ağırladık. Biz sonuçta
1: hocam, yani yürüyüşünü gördünüz mü?
0: Evet gördüm.
1: Yani
0: güldüm biraz.
1: Gerçekten bazen böyle
0: ya devlet insanı olmak çok başka bir şey.
1: Doğru.
0: Yani çok özür. Yani bakın sözünüzü şey yaptım ama şöyle diyelim, bakın NATO liderler fotoğrafını hepimiz görmüşüzdür. Yani şimdi şey olarak algılamak da istemem ama yani liderlik vasfına sahip, yani Avrupa'nın şu anda bir liderlik sorunu da var. İşte siz diyorsunuz Miçotakis'in yürüyüşü vesaire. Yani orada Türkiye kadar güçlü profilde başka bir lider var mı bilmiyorum. Hani görmedim ben. Hani biri yürüyüşüyle anılıyor, öbürü beyaz spor ayakkabısıyla anılıyor.
1: Birisi gözlüğü ve koşusuyla.
0: Evet, yani hayır, bir ciddiyet, bir NATO, anlatabiliyor muyum? Ve şu an çok açık bir Rus tehdidi algılanıyorsa kıta Avrupa'sında, yani 500 milyon insanın güvenliğini sağlıyoruz vesaire deniyor. Yani bir liderlik vasfından yoksunluğu görüyoruz. Aslında ben Miçotakis'e o şeyde aklıma geldi. Yani liderlik vasfından yoksun bir Avrupa'yı derleyip toparlayan da Türkiye oldu burada.
1: Doğru. Birçok görüntü vardı. Artık yavaş yavaş noktalayacağım ama o görüntülere dair sizin hafızanızda kalanları çok kısa kısa merak ediyorum. Örneğin benim aklımda Amerika'nın paylaştığı aile fotoğrafı var. Meloni, çok yakından ya, takip ettik ve izledik. Ellerini arkada bağladı, öyle karşıladı Trump'ı. Bakmadı.
0: Ya bunlar...
1: Amerika'da paylaşımında 31 lider görünüyor ama Meloni'nin fotoğrafının önünde birisi var ve o yani fotoğraf çok... açı itibariyle Meloni görünmüyor. Hafızamda bu kaldı. Meloni'yi dışarıda çıkaran bir Amerika. Hocam, sizin hafızanızda bu zirveden hangi kareler kaldı? Sonrasında hocama sorup bitireceğim. Buyurun, çok kısa kısa alayım.
2: Tabii benim hafızamda Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Trump'la havalimanındaki güldüğü fotoğraf kaldı. Bir de belki en son, daha doğrusu toplantı başlamadan önceki liderler yemeğinden önce çekilmiş aile fotoğrafı kaldı. Bence çok anlamlı ve uzun yıllar hatırlanacak iki fotoğraf olacak.
1: Mehter kalmadı mı?
2: Mehter bence Miçotakis'in aklında kalmış gibi.
1: Doğru söylüyorsunuz. Evet. Hocam sizde neler var?
0: Ben de hocama katılıyorum. Gerçekten orada Sayın Erdoğan'la Trump arasındaki dostluğun, özel ilişkinin bir tezahürüydü gerçekten. O yüzden de bazı kesimler de burada rahatsız oluyor. Yani ben de katılıyorum ve dediğiniz Mehter karşılaması da zaten bizim hani Türk devlet geleneğinde protokolde çok önemli.
1: Ama uzun süredir yanlış hatırlamıyorsam biz İstanbul'dan takip ettik Ankara'dan bu gelişmeleri. Uzun süredir yoktu, öyle değil mi Şahin Hocam?
0: Doğru.
1: İlk kez oldu galiba bu Mehter
0: çok
1: konusu. Mehter'in çaldığı maçlar da o anlamda önemliydi. Macron özellikle gelirken zirveye ne söyleyecek, ne yapacak diye çok merak ediliyordu. Onun sözlerinden öte yaptığı koşu ve gözlükler galiba.
2: Evet, biliyorsunuz
0: kaldı.
2: Kendisi bir Sayın Cumhurbaşkanımızla bir video paylaştı sosyal medya hesabından. Fransa'ya selamları var diye. Bence o da anlamlı ve güzeldi. Genelde uyumsuz olarak tanımlayabileceğimiz liderler bu zirvede. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bu zirvedeki

0: Liderler arasında en deneyimli lider, 14. Evet. NATO zirvesi Doğru. katıldığı. Onun ağırlığını hissettiler. Herkes Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ev sahipliğine çok saygılıydı, hem de çok müteşekkir ayrıldıkları
1: Hocam,
0: belliydi.
1: Bir noktaya da değinip sözü bırakacağım artık İstanbul'a. İbrahim Kalın. O zirvede evet. biz şöyle değerlendirdik onu. Masayı Türkiye kurmuştu, Türkiye düzenledi. O kriz Doğru. anlarında içeri girdi, ortamı düzenledi. Kim nerede oturacak, ne yapacak, o sorun yaşanmasın diye.
2: Çok
1: Türkiye hem masayı kurdu, evet. öyle değerlendiriyordum, hem de düzenledi. O içerideki görüntüler de çok çarpıcıydı. Başka birçok hafızamda evet. an var ama sanırım bunlarla evet. hatırlanacak evet. ama Türkiye'nin damga vurduğu, Başkan Erdoğan'ın damga vurduğu, barışın anahtarı sloganının hakkını verdiği Doğru. bir zirve olarak
2: toparlayıcı bir güç evet.
1: geçmiş Gerçekten. Oldu. Varsa son bir cümlenizi alayım.
2: Toparlayıcı bir güç olduğunu zaten gösterdik her yerde.
1: Peki doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun.
1: Sağ olun katıldığınız için. Doktor Remzi Çetin. Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza
2: teşekkür
1: katıldığınız
2: ederim.
1: İyi
2: için. Yayınlar.
1: Buradan yayınlarımızı sürdüreceğiz ama birçok gündem başlığı var elbette. NATO zirvesi sonuçlandı ama dünya gündemi, Türkiye gündemi devam ediyor. O gündem başlıkları için biz de sözü İstanbul'a bırakalım. Cansin Elvacı gelişmeleri paylaşmayı sürdürsün.

0: Aktan Uysal'a konuklarına teşekkür edelim. Gündem başlıklarını aktarmaya devam edelim. Amerika İran'a yeni hava harekatı düzenledi. Hedefte askeri tesisler vardı. Washington harekatı en sert saldırı olarak nitelendirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılık verildi ifadesini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin barış için kendisini aradığını da iddia etti. İran saldırılara kayıtsız kalmadı. Amerika'nın Körfez'deki askeri üslerini hedef aldı.
1: Onları çok sert vurduk. Hatta 20'ye 1 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 katı karşılık vereceğiz. Dün gece de öyle yaptık.
2: Orta Doğu'da geceyi alevler aydınlattı. ABD İran'a son zamanların en sert saldırısını düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni ve kapsamlı hava operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Hedefte İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemi savar füze sistemleri, kıyı radarları, hava savunma bataryaları, komuta kontrol merkezleri ve devrim muhafızlarına ait askeri tesisler vardı. ABD savaş uçakları ve İHA'ları Çabahar, Bender Abbas, Sirik, Cask ve Ebu Musa adası başta olmak üzere birçok noktayı bombaladı. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapnel parçalarının isabet ettiğini duyurdu. ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde Aktekihan Demiryolu Köprüsü'nü de vurduğu, saldırıda raylarda hasar oluştuğu haberi de paylaşıldı. 80'in üzerinde hedefin vurulduğu açıklandı. Devrim muhafızlarına ait 60'dan fazla sürat botunun da imha edildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından peş peşe mesaj yayımladı. Bu saldırılar İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılıktır ifadesini kullandı ve şu uyarıyı yaptı. Tekrar olursa çok daha ağırını yapacağız. Bir başka paylaşımdaysa anlaşma artık bitti diyerek İran'a yönelik yeni operasyonların sinyalini verdi. Trump'ın paylaşımından dakikalar sonra İran'ın güneyi yeniden sarsıldı. Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Lavan Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Hava savunma sistemleri gece boyunca aralıksız devreye girdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın barış yapmak için can attığını da iddia etti.
1: Kazanabileceğimiz pek çok yol var ama askeri olarak zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı ve bir anlaşma yapmayı o kadar çok istiyorlar ki kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmaya değerler mi bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklar mı onu da bilmiyorum. Sorun da bu zaten.
2: Tahran'dan da sert açıklamalar gecikmedi. Tahran yönetimi ABD'yi açık saldırganlıkla suçladı. Ezici karşılık verilecek mesajı paylaşıldı. İran birliklerinin tam teyakkuz durumuna geçirildiği vurgulandı. Bir diğer açıklamaysa İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan geldi. Amerika zorbalık yapmanın ve sözlerden dönmenin artık bedelsiz olmadığını hala öğrenemedi. Açıkça söyleyeyim eğer...

0: Saldırırsanız karşılık görürsünüz. Boşuna çırpınmayın, yoksa daha da dibe batarsınız. Hürmüz Boğazı ancak İran'ın düzenlemeleriyle açılır. Amerikan tehditleriyle değil ifadelerini kullandı. Tahran yönetimi bu şehir yakınlarında bir ABD İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. İran saldırılara ABD'nin Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki askeri üslerini hedef alarak misilleme yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki kritik hatta yaşanan çatışmalar küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından dünyanın gözünü bir kez daha bölgeye çevirdi.
1: Şimdi altına bir bakacağız, ne durumda, düşüyor mu çıkıyor mu, herkesin yakından takip ettiği başlık Samet Verdi altının onsunu Cumhuriyet çeyrek gram. Faruk abi ne anlattı tablo bize?
2: Şimdi tabii altın önceki gün %1'in üzerinde bir düşüş gösterdi. Yani petroldeki yükseliş, ki %8'in üzerinde bir yükseliş söz konusu olmuştu petrolde. Bugün tabii tepki alımları geliyor ama hala 4100 doların üzerinde kalıyor. Tabii o endişeler devam ediyor. Yani işte bu görüşmeler bitti, artık savaşacağız sözleri çok etkiledi. Zaten bir endişe vardı. Hani barış oluyor dendiği zaman bile piyasalarda bir endişe vardı, biliyorsun. Burada şimdi altın öyle gözüküyor ki biraz Eylül ayına kilitlenmiş durumda. Burada Fed'in alacağı kararlar önemli. Tahvil faizleri yükseliyor, dolar güçleniyor, altın ve değerli metaller maliyeti artıyor. Bu arada kripto paralarda da benzer bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla içeride 6000 liranın üzerinde kalacak, öyle gözüküyor. Burada kaldığı sürece hani... Biliyorsun hani 5900 liralara bir geliyor, ondan sonra oradan bir tepki alımı geliyor ve tekrar 6000 liranın üzerine çıkıyor. Aynı şey ons'ta da yaşanıyor. 3900'lere kadar geriliyor, oradan yeniden bir tepki alımı geliyor. Bu esnada birileri alıyor, satıyor ve kar ediyor. Ama 4000 doların üzerinde kaldığı sürece içeride de 6000 liranın üzerinde kalacak gibi görünüyor. Dediğim gibi şu Temmuz-Ağustos ayları böyle inişli çıkışlı çıkacak. Sonra Eylül'den sonra önümüzü biraz daha göreceğiz gibi görülüyor.
1: Yani, dolarda bir fark var mı?
2: Dolar güçleniyor tabii. Yani bu savaş ortamı oldukça dolar güçleniyor.
1: Bunu Trump'ın iddiası için sordum.
2: Evet. Dolayısıyla hani dolar hala güçlü. Hani bizim paramız karşısında da hala güçlü. Bütün dünyada da hala güçlü. Güçlü olduğu sürece de değerli metallerin maliyeti diğer para birimleri açısından yükseliyor. Dolayısıyla talep azalıyor.
1: Gelmişken borsaya da bakalım mı?
2: Bakalım. Borsada... dün işte bu savaş vesaire, aslında bu kasa yaptırımları kalkacak, F-35 ile ilgili Trump'ın sözleri üzerine ciddi bir yükseliş olmuştu borsada. Sonra hemen ardından bu İran meselesi gelince diğer piyasalar gibi bizim piyasada da %2'nin üzerinde bir düşüşle kapatmıştık. Bugün orada da yeniden bir tepki alımı var. 14.500 puanın üzerindeydik. Yeniden 14.200'lü puanlardayız. Borsa tabii altınla bağlı gibi görünse de aslında altın farklı. Yani altın biraz daha Fed'e bağlı, uluslararası ilişkilere bağlı. Borsa biraz da iç dinamiklerle hareket ediyor. O yüzden de içeride işte bilançoların iyi gelmesi, işte bu savunma sanayindeki gelişmeler, belki burada NATO'nun sonrasında savunma sanayi alanında yaptığımız anlaşmalarla ilgili tabii genel olarak 50 milyar dolarlık bir rakam açıklandı sonuç bildirgesinde. Buradan Türkiye'nin aldığı payı vesaire, bunlar da ortaya çıkacak. Bunların hepsi borsayı yukarı taşıyacak unsurlar. Yaz ayları olmasına rağmen hala endeks hareketli.
1: Peki. Faruk abi, konuşmaya devam edeceğiz. Olur. Yine haberleri de paylaşalım bir yandan. Havadan ihbar kontrol uçakları. 2014'te Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Elektronik tarama özelliğine sahip bu uçaklar 60 saat havada kesintisiz uçuş yaparak NATO zirvesinde önemli bir rol üstlendi.
3: Kontrol uçağı adı üzerinde hava sahamızın erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve aynı zamanda kontrol görevini icra eden bir platformdur. E-7T uçağı olarak tanımlanan uçağımız Barış Kartal olarak da bilinir.
4: Türk hava sahası onlara emanet. Havadan ihbar kontrol uçakları 2014'te Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuştuğu uçaklar 400 km

0: Metreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor.
1: Barış Kartalı uçakları terörle mücadele harekatından uluslararası tatbikatlara ve milli tatbikatlara, bunun dışında NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yelpazesinde görev yapmakta. Bunun yanında müşterek görev kapsamında da deniz kuvvetleriyle beraber, Türk Deniz Kuvvetleri ve NATO'nun deniz unsurlarıyla birlikte de çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de olsun, Baltık Denizi'nde olsun, farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak bu kapsamda çok büyük katkılar vermekteyiz.
0: Uçaklar Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında da önemli rol oynadı. Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri oldu.
1: Kesintisiz olarak 60 saat 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve Türk AVAX'ının gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olan görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor, takdir edersiniz ki. Bu kapsamda personelimiz de bunu hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak.
0: NATO zirvesi kapsamında havalanan uçaklar Türk hava sahasını karış karış taradı. Bölgedeki hava hareketliliğini harekat merkezine bildirdi.
1: Yaklaşık 8,5 saatlik bir uçuş öngörüyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı hazırlıklıyız.
0: Havadan ihbar kontrol uçaklarında Aselsan ve Havelsan tarafından geliştirilen en kritik yerli elektronik harp, radar ve haberleşme sistemleri bulunuyor. Üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarı bulunan uçaklar her türlü görevi %100 başarıyla yerine getiriyor.
2: İstanbul Arnavutköy'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 10.sü düzenlenen Şehit Ömer Halis Demir geleneksel bisiklet turu başlıyor. Muhabir arkadaşımız Erşan Karaca o noktada detayları aktaracak. Erşan günaydın, seni dinliyoruz.
3: Yol üzerindeki şehitliklerimizi alınan topraklarla birleşecek ve...
4: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Cansın Elbacı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitlerimizi Anma Günleri programı kapsamında işte bugün içinde bulunduğumuz dakikalarda ilk etkinliklerden bir tanesindeyiz. Arnavutköy'deyiz. Hemen vakit kaybetmeden sizlerle görüntülerimizi paylaşmak istiyorum. Bir yandan da buradan çıkacak olan bisikletteki bir işin duaların da başladığını ifade etmiş olalım. Zaman geçiyor, takvimler değişiyor ama 15 Temmuz gecesi bu milletin göğsünü siper ederek yazdığı destanın acısı da gururu da ilk günkü gibi taze kalıyor. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlığın simgesi, simge ismi şehit Ömer Halis Demir'in aziz hatırası bu yıl 10. kez düzenlenen anma etkinliğiyle bir kez daha yürekleri titretiyor. Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Şehit Ömer Halis Demir bisiklet turu bu sabah kelimelerle tarif edilemez bir manevi atmosfer ve gururla start alacak ve önümüzdeki dakikalarda bu bisiklet turu başlayacağını ifade etmiş olalım sizlerle. Şu anda burada bulunan bisiklet ekibinin içerisinde hem Türk vatandaşlar var hem de Türkiye Cumhuriyetlerden katılımcılar da var. Onu da belirtmiş olalım sizlere. Grup önce İstanbul'dan çıkacak. Ardından Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray ve son olarak Niğde'de son bulacak bisiklet turu ve bu tur tam 1071 kilometre olacağını da ayrıca ifade etmiş olalım. Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda şu an bulunduğumuz yerde saatler 11'i gösterdiğinde alandan sadece bir spor etkinliğinin heyecanı değil, vatan sevgisinin, vefanın ve tek yürek olmanın getirdiği o ağır ama mağrur hava hakim olacak. Meydana dolduran vatandaşlar da aynı zamanda gözlerinde hem o karanlık gecenin hüznü hem de o hainlere geçit vermeyen kahramanların gururu okunuyor şüphesiz ki. Etkinliğin en önemli anlarından birisi ise güzergahta bulunan şehitliklerden alınacak topraklar Ömer Halis Demir'in kabrine ulaştırılacak 15 Temmuz günü. Aslında bu bir güzergah değil, vatan toprağının vefa yolu diyebiliriz bu etkinliğe Cansın Elbacı. Aynı zamanda belediye başkanı Mustafa Candaroğlu'nun da ev sahipliğinde gerçekleşen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşanıyor ve bu tur sadece pedal çevirerek tamamlanacak bir kilometrelerden ibaret değil. Her bir pedalda şehitlerin ruhuna gönderilen birer fatiha, her bir durakta bu topraklara sadakat yemini edileceğini ifade edelim. Aslında burada şu anda bulunduğumuz yerde söylemiş olduğumuz gibi duygu oldukça yüksek ve birazdan bisiklet turu başlayacak. 15 Temmuz günü Niğde'de son bulacağını ifade edelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Teşekkür edelim. Yaz geldi. Sivrisinekler ortaya.

0: çıktı. Dere ve göl kenarlarında vakit geçirenler de ısırık sonrası alerjilere dikkat etmeli. Detayları muhabir arkadaşımız Nuray Korkmaz konuyla birlikte konuşacak. Sözü hemen onlara bırakalım. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek ısırıkları da arttı elbette ki. Pek çok kişi bu ısırıkları normal bir kaşıntı olarak görse de uzmanlar bazı ısırıklarda dikkatli olunması konusunda uyarıyor bizleri. Peki hangi konularda dikkatli olmalıyız? Hangi sivrisinek ısırıklarında uzmana başvurmalıyız? Çok değerli yayın konuğum. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Filiz Topaloğlu Demir'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Peki sivrisinek ısırıkları ne zaman tehlikeli bir boyut alıyor?
2: Tabii ki tüm sivrisinek ısırıkları tehlikeli değil. Ama bizler şunu çok iyi biliyoruz. Bazı sivrisinek türleri çok ciddi hastalıkları taşıyabiliyor. Bunlar viral hastalıklar ve yine paraziter hastalıklar başta olmak üzere. Eğer sizi bir sivrisinek ısırdığınızda ateşiniz oluyorsa, kas ağrısı, eklem ağrısı, çok ciddi bir halsizliğiniz, ense sertliğiniz, bu tip sistemik bir semptomunuz oluyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Aslında bizim ülkemizdeki sivrisinek türlerine baktığımızda bu tarz çok ciddi hastalıkları taşıyacak potansiyelde çok sayıda sivrisinek cinsi ya da türü yok ama değişen iklim koşullarıyla ve seyahatlerle birlikte yine de bu tip vakalarla karşılaşılabiliyor. Özellikle de bir seyahat öykünüz varsa bu semptomlarla birlikte dikkatli olmak gerekir. Bunun dışında yine ısırık alanına yapacağımız müdahale de çok önemli. Sivrisinek bizi ısırdığında eğer o alanı kaşırsak, tahriş edersek deri bütünlüğünü bozmuş oluyoruz ve o bölge aslında mikropların girmesi için de bir giriş kapısı oluşturmuş oluyoruz. Burada da ikinci mikropların, bakterilerin eklenme durumu söz konusu olabiliyor. Yani ısırık alanında giderek artan bir kızarıklık, şişlik, ısı artışı fark ediyorsak yine ikincil enfeksiyonlar açısından bir uzmana başvurmak gerekiyor. Önemli bir diğer nokta da bazen bu sivrisinek ısırıkları ciddi alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyorlar. Bunlar arasında da mesela ciddi nefes darlığı, özellikle göz kapaklarında, dudakta, küçük dilde şişme, bilinçte değişiklik gibi değişiklikler oluyorsa daha da önem arz ediyor. Hemen acile başvurmak gerekiyor.
1: Çok kısa bir şey sormak istiyorum. Sivrisinek ilaçları oluyor, vücudumuza sıkıyoruz. Bunlar tehlikeli mi?
2: Burada da mutlaka korunma derneklerinin resmi olarak önerdiği ve içerikleri barındıran kovucuların koruyuculuğu kanıtlanmış olanları seçmek lazım. Böyle aktardan aldığımız direkt yağları deriye uygulamamak lazım. Bunlarla ilgili birden fazla risk bizle karşı karşıya kalıyoruz. Böyle durumlarda kullanılan maddeler direkt koruyucu olmayabiliyor. Biz korunuyoruz sanıyoruz. İkinci durumda alerjik ve iritan reaksiyonlara neden olabiliyorlar. Bir diğer nokta da sinek kovucunun yaş açısından da uygunluğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama aslında korunma yöntemlerinde direkt bu kovucular yerine daha fiziksel yöntemlere de yönelmek gerekiyor. İşte beyaz giysiler, açık renkli giysiler, vücudumuzu kapatacak gevşek giysilerle aslında korumak. Yine cibinlik veyahut da camlara, kapılara.
1: Hocam çok sağ olun verdiğiniz bilgilerden dolayı. Hocamıza tekrardan teşekkür edelim ve burada vatandaşları da uyarmış olalım dikkatli olunması konusunda ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Reklamlar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. ABD Ticaret Bakanlığı Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin dış ticaret açığı Mayıs'ta aylık bazda %42,2 artarak 77,6 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkenin ihracatı Mayıs'ta bir önceki aya göre %3,2 azalarak 317,7 milyar dolara geriledi. İthalatı ise %3,3 artarak 395,3 milyar dolara yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam. A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti 1 nolu şeritten sağlanmakta. Samsun-Çarşamba-Terme Devlet Yolu 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, dedi. Yetiştiricilikte son 24

0: yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Tatil yolculuğuna çıkmadan önce sadece valizler değil, aracınız da yola hazır olmalı.
5: Güvenli sürüşün en önemli unsurlarından biri de güvenli araç olmadan güvenli bir sürüşten bahsedemeyiz.
4: Uzun yolda yaşanabilecek arızaların ve olası risklerin önüne geçmek için araç bakımlarının ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor.
6: Peki aracınızla tatile çıkmadan önce öncelikle hangi bakımları yaptırmak zorundasınız? Aracınızda olmazsa olmazlar neler? İşte bu soruların yanıtları.
5: Aracımızın bakımları düzenli yapılmalı. Yazın ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu da aracımızın hararet yapmasıdır.
6: Evet.
5: Kışa göre yazın bu daha riskli, risk arz eder.
4: Güvenli sürüş eğitmeni İlkay Sular'a göre yaz aylarında uzun yolculuklarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri motor harareti.
5: 90 derecenin üstündeki bir ısı hararet yaptığını gösterir bize. Bunu gören bir sürücü derhal, burada da zaten bu kırmızı bir uyarıdır. Bu uyarıyı gören bir sürücüye tavsiyemiz derhal yetkili servise aracını teslim etmesi ve müdahale yetkili servise yapması.
4: İlkay Sular, hararet yapan araçta en sık yapılan hataya da dikkat çekti.
5: En çok yapılan hatalardan biri de herhangi bir hararet olduğunda bu kapağı derhal ıslaklı mendille açmak oluyor. Bu kapağı hararet yapan bir araçta açarsak çok ciddi yaralanma riski vardır. Kesinlikle sürücüler böyle bir şey yapmasın. Bu kapak kesinlikle bir ıslak bezle dahi olsa hararet yapmış bir araçta bu kapak kesinlikle açılmasın.
4: Yolculuk öncesi motor suyunun yanı sıra lastik basınçlarının da kontrol edilmesi gerekiyor.
5: Lastik hava basınçları lastikte yazmaz. Aracın kapı içinde yazan bir etiket vardır.
6: Evet.
5: Bu etiketteki belirlenen değerlere basalım. Lütfen ve lütfen çok sıcak veya çok soğuğa göre hava basıncını kendi mantığımıza göre basmayalım. Mühendis ne diyorsa, araç üreticisi mühendis ne diyorsa bu değerler basılsın.
4: Uzmanlar ayrıca yaz sıcaklarında araç içinde bırakılan ısıya duyarlı eşyalar konusunda da sürücüleri uyarıyor.
5: Dışarısı 35 derece, 40 derece olduğu için içerisi 70-80 derecelerden daha fazla bir sıcaklığa bir dolaşabiliyor. Cep telefonu, arabada şarj aleti, bilgisayarlar, deodorant. Bu mesela mercek görevi görür. Bu su şişesi de olabilir. Bunu masum gibi gözüküyor ama mercek görevi görür. Aracımızda bir yangına çıkmasına sebep olabilir. Gördüğünüz gibi şöyle bir cam, bir de mercek görevi görür.
4: Isıya duyarlı eşyalar güneş altında adeta birer bombaya dönüşebiliyor. Bu nedenle tedbir için araçlarda mutlaka yangın tüpü bulunmalı. Uzmanlara göre güvenli bir tatil yolculuğunun ilk şartı periyodik bakımları tamamlanmış ve tüm güvenlik kontrolleri yapılmış bir araçla yola çıkmak.
7: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Yeni saat dilimini yine Ankara'dan başlatacağız. Sözü uzatmadan hemen Halktan Uysal'a konuklarına bırakacağım. Söz onlarda.

0: Cansın'a teşekkür ediyoruz. NATO zirvesinin bitiminin hemen sonrasında, NATO zirvesi sonrasında ilk sabahta yaşananları değerlendireceğiz. Yansımaları ekranlara getireceğiz. Çok değerli iki konuğu ağırlıyoruz. Ankara'daki yeni haber üssümüzde, haber merkezimizde. Oral Toğa bizlerle birlikte. Uluslararası ilişkiler uzmanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Yorucu bir zirve miydi sizin için?
1: Takip etmesi tabii yorucu. Bir taraftan İran da karıştı malum. O tarafa evet. Da çok bak durumda
0: kaldık. Ama bir yandan da çok keyifliydi. Tarihi anlara tanıklık
1: ettik. Tabii ki kesinlikle.
0: Yorucuydu ama önemli bir zirveyi atlatmış gibi görünüyoruz. Dış politika ve güvenlik uzmanı Ömer Özkızılcık bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar.

0: Teşekkür ederiz. Işık galiba sizi biraz rahatsız ediyor. Gözlerinizdeki o yaşlanmanın sebebi bu. Hemen arkadaşlarım ilgilenecek onunla. Müsaadenizle Oral Hoca ile başlayayım o zaman. O tamam. Arkadaşlarım o problemi çözene kadar. Şununla başlayalım derseniz. Genelde bu tip tarihi zirvelerin sonrasında zirvede kim istediğini aldı, kim istediğini almadı diye biz gazeteciler kazananlar kaybedenler listesi yaparız. Hazır NATO sonrasında ilk sabahta dilerseniz bununla başlayalım çok kısa. Kimler istediğini aldı? Hem NATO ekseninde hem ülkeler ekseninde kimler buradan eli boş döndü ya da istediğini alamadı? Çok kısa bir girizgah yapalım, sonra ayrıntılı sorularım olacak.
1: Aslında kazanan kaybedenden öte belki şunu söyleyebilirim. Hani Amerika'nın bir %5'lik talebi vardı sürekli olarak. Bu teyitlenmiş oldu. Buna karşı bir hani Amerika bu yönde istediğini aldı diyebilirim belki. Ama bunun dışında geri kalan kısımlar zaten belki İran'ın dahil edilmesi de gene Amerika'nın istediği bir şey olarak şey yapılabilir. Listeye eklenebilir ama ekseriyeti zaten birliğin beraberliğin teyidi üzerine bir sonuç bildirisi görüyoruz. O yüzden böyle çok kazandı kaybettikten öte hani Amerika'nın İran'ı dahil etmesi ve hani %5'lik ısrarının kayda geçmesi noktasında önemli bir bildiri diyebiliriz ama genel olarak zirvenin totali bütün ittifakın duruşuyla alakalı net bir görüntü verdi.
0: Ben şöyle değerlendiriyorum. Amerikan Başkanı Donald Trump damga vurdu. Yaptığı açıklamalarla zirvenin önüne geçmeye çalıştı her seferinde. Ama zirve o kadar başarılı gerçekleşti ki bunu çok başardım, başarmadı mı bilemiyorum. Ama özel olarak şunu sorduğumuzda herhalde Türkiye açısından baktığımızda Türk-Amerikan ilişkileri noktasında en verimli zirvelerden biri oldu.
1: Kesinlikle.
0: Türkiye'nin talepleri neydi? Katsa'nın kaldırılmasına yönelik bir açıklama. F-35'lerle ilgili süreç. Özellikle Kaan'ın motorlarıyla ilgili ki herhalde bugün önemli bir kırılım yaşayacağız onunla ilgili. F-16 modernizasyonu. Türkiye bunlarla ilgili önemli kazanımlar elde etti. İsrail ve Yunanistan'ın da F-35'lerle ilgili Amerika'ya bir baskısı vardı. Onun da sonuç alınamadığını gördük ama tam zirvenin başladığı sabah, daha doğrusu akşamında başladı galiba, Amerika'nın İran'a saldırısı. Sabah Trump geldi. Daha zirve açılışı yapılmadan İran'ı vuracağız dedi. Çok sert vuracağız bu gece dedi. Oradan sonra zirvenin önüne geçti elbette bu gelişmeler. Ne denli konuşuldu NATO zirvesinde İran? Hangi boyutta ele alındı? Ve NATO 3.0'ı konuşacağız diye düşünüyorduk ama sonuç bildirgesine yansımadı. Olası riskler içerisinde İran ne kadar yer aldı? Buna dair yorumlarınızı merak ederim.
1: Yani aslında İran için Trump'ın sürekli olarak çizdiği iki kırmızı çizgi var. Hürmüz'ün seyri sefer güvenliği sağlamak ve nükleer silah sahip olunmaması meselesi ki bu zaten sonuç bildirgesinde de yayınlandı. Bunun ötesinde ben İran'ın gündemin asıl maddesi olduğunu çok düşünmüyorum NATO içerisinde. Hususen NATO konuşmaları içerisinde. Ama tabii bunun bildirgede işlenmiş olması oldukça önemli arz ediyor. Yani aslında buradaki hikaye biraz İran ve Amerika arasındaki sorunların yapısallığından kaynaklanıyor. Çünkü yani zaten başından beri anlaşma çabası bütün her konuşmalarda bunu söylüyorduk. Hürmüz'ün mesela açılışı konusunda bile yapılan yorum farkı şu an bu çatışmalara sebep oluyor. Bir tanesi diyor ki Amerika bütün Hürmüz şu an geçiş açık olmak zorunda, açılmış durumda diyor. Bu şekilde yorumluyorlar anlaşmayı, mutabakatı. İranlılar da diyor ki sadece bizim gösterdiğimiz hattan geçmek zorunda gemiler. Yani Umman tarafından, Umman sahillerinden geçmeye kalkarlarsa vururuz diyorlar. İşte zaten bu son vurma meselesi de tankerde bundan kaynaklı. Yani daha bu kadar basit konularda daha yani anlaşma konusunda ayrışmalar ve perspektifsel olarak diyelim artık. Çünkü İranlar çok net bir duruş ortaya koymaya çalışıyor. Amerikalılar da kendilerini vuruşu bozmamaya çalışıyorlar. Ayrışırlarken hani daha nükleeri nasıl çözecekler veya diğer konuları nasıl çözecekler gibi şey.
0: Hocam öyle şeyler söyledi ki Trump. Yani masanın ortadan kaldırılması, yıkılması anlamına geliyordu.
1: Bana başka, dışarı başka konuşuyor dediler özetle.
0: Dedi, daha ağır ifadeler kullandı yine. Onlarla anlaşılmaz dedi. Bir avuç yalancıdan ibaret onlar dedi. Onlar zordan anlar dedi. Daha sert vuracağız onları dedi. Bu anlaşmanın, ateşkesin, barışın artık ne denirse o noktaları doldurmuş olalım. Sonlandığı anlamına mı geliyor? Yani Amerika ile İran arasında kısa vadede bir ateşkes ya da barış artık kolay değil mi? Ne dersiniz?
1: Yani daha erken bunu söylemek için ama İran içerisinde hususen paydaşlar.
0: Hocam bir önemli gelişme. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Bir kez daha halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulundu.
1: Mesela bu önemli bir gelişme. Oldukça önemli bir gelişme. Yani çünkü malum Körfez'e İran'ı yapmaya çalıştığı baskı, Amerika üzerinden yapmaya çalıştığı baskı ortada. İşin bölgesel savaşa dönme ihtimali tekrar ufukta belirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Hani yavaş yavaş. Yani bu şekilde bu trend devam ederse.
0: Hocam bu Bahreyn'in açıklaması, özellikle Hürmüz'e yönelik Amerikan saldırısının sonrasında da Körfez'in mesajları vardı. Sonrasında bir saldırı gerçekleşiyor mu? Yoksa bunlar güvenlik tedbiri olarak mı alınıyor? Ya da radarlarda beliren İran saldırı unsurları tespit edildikten sonra mı? Yani şu anda mesela Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak bir kez daha halka en güvenli yerlere gitme çağrısında bulunması. Bir İran saldırısı mı, bir risk, olası tehdit olarak mı?
1: Muhtemelen ya bir radarda bir şey görmüşlerdir ya da bir istihbarat gelmiştir. Çünkü önceki hatırlarsanız bu iki ay içerisinde gene karşılıklı vuruşlar oldu Amerika ile İran arasında ama hani Körfez'de bu şekilde bir alarm durum ben hatırlamıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi bu mesele yani İran içerisindeki hususen çok sağda duran diyelim ya da işte payidar cephesi ve etrafında kümelenen kitle rehberin iradesine bile karşı gelecek şekilde açıklamalarda bulunmuşlardı süreç içerisinde. Şimdi hal böyleyken anlaşma konusunda daha Muhsin Rıza'yı bu çatışmaların başladığı günü sabahında anlaşmayı istemeyen arkadaşlar sabırlı olsunlar. Çünkü zaten Amerika mutabakatı bozacak diye bir açıklamada bulundu. Yani şimdi dolayısıyla İran içerisindeki bu grubun baskılarının sonuç vermeye başladığını aslında görmekteyiz bir yerde. Rasyonel politikalar geliştirmeye çalışan, yani bir şekilde bu krizi aşmaya çalışan grubun sesini bastırmaya başladığını görmekteyiz. Bu da tabii ki işi bilmiyorum yani çok krizi şey noktaya getirecektir diye düşünüyoruz. Tekrar sıcak gündeme taşıyacağını söyleyebiliriz.
0: Trump'ın açıklamalarıyla başladık ve açıkçası bütün gündem başlıkları içerisinde bunu da takip ettik. Devam edelim ama Ömer Hocam daha mı iyisiniz?
2: Daha iyi.
0: Tamamdır o zaman. Ne dersiniz? Siz bu zirvenin kazananları, kaybedenleri bu perspektiften bakınca nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle ben şunu zirvede iki gün boyunca bulunan bir gazeteci olarak söyleyeyim. Teknik olarak, uluslararası basın ilgisi olarak, orada yaşananlar olarak tıkır tıkır işleyen bir zirveydi. Özellikle Lahey'den sonra herkes Lahey'de yaşanan sorunları anlatıyordu. Biz de tanıklık etmiştik. Bu sene çok daha önemli bir zirveydi. Yani Ankara zirveden alnının akıyla çıktı. Ama zirve içerisindeki kazananlar, kaybedenler ya da istediğini alanlar, almayanlar denklemini nasıl kurarsınız siz?
2: Evet, bu da aslında istediğini alamayanlar olarak baktığımızda bence bu zirvenin net olarak iki kaybedeni bulunuyor. Birisi İsrail, diğeri de Rusya. Yani Rusya açısından bu zirvenin olumlu sonuçlar ürettiğini ifade edemeyiz. Ama asıl
0: Yunanistan'ı
2: sıkıntı...
0: Yunanistan'ı nereye koyarsınız?
2: Yunanistan'ı yine biraz daha kazanan. Çünkü onun bir Avrupa ayağı meselesi var. Ama onun da kaybettiği alanlar var elbette. Özellikle Türkiye bağlamında. Ama mesela İsrail'in ne kadar çok rahatsız olduğunu şuradan anlayabiliriz. Netanyahu bir gün çıktı Amerikan televizyonuna. Ertesi gün tekrar çıktı Amerikan televizyonuna. Üçüncü gün farklı bir televizyona yine tekrar çıktı.
0: Yani aynı şeyleri söyledi.
2: Ve aynı şeyleri söyledi. Yani bunu ihtiyaç olarak hissetmiş olması bile çok şeyi bence ifade ediyor. Yani bu da İsrail'in duymuş olduğu endişe kaygının daha net bir göstergesi olamazdı zannımca. Şimdi bu, kazananlar tarafına baktığımızda ben bu da şeyin çok net bir şekilde ifade etmem gerekiyor. Evet, bu meselede en çok kazanan Türkiye oldu. Yani sadece biz burada şimdi bahsettiğiniz organizasyon anlamında, zirvenin atmosferi anlamında, yani Türkiye'nin buradaki ev sahipliği yaptığı öyle diplomatik anlamda sıradan bir iş değildi. Yani diğer zirvelerle kıyas ettiğimizde bu zirvenin başarısı çok farklı bir boyutta elbette. Ve Türkiye burada hem kendi ulusal çıkarı bağlamında hem de NATO ittifakı içerisindeki konumu itibariyle çok farklı bir konuma yükselmiş oldu. Yani şöyle hatırlayalım, bundan birkaç sene önce işte Türkiye'yi dışlamaya çalışan işte Fransa Cumhurbaşkanı ne demişti? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş demişti. Şimdi böyle bir denklemden Avrupa ile Amerika'nın arasında adeta ittifak içerisinde bir arabulucu olan, herkesin Cumhurbaşkanı'na gelip ya şu meseleyi halledelim, yardımcı olabilir misiniz dediği bir denkleme geldi Türkiye. Ve bu ciddi anlamda bir başarı. Neden bu başarı pek geldi? Tamam, bir kısım Türkiye'nin bu da diplomatik başarısı. İki de bazı jeopolitik gerçekliği hatırladı Avrupa. Yani Avrupa birkaç sene önce biraz şımarık bir tavır içerisindeydi. İşte kendilerini ilgilendirmeyen işte terör örgütlerini koruma amacıyla farklı farklı yaklaşımlar sergiliyorlardı. Ama ne zaman Ukrayna Savaşı çıktı, iş kendi kapılarının dibine dayandı. yaşandı. Birdenbire Türkiye'ye gel bize yardım et, Türkiye hocam, şey yapalım moduna geldiler.
0: O güvenlik özgürlük dengesinde bir güvenlik endişesi yaşamadıkları için özgür, evet, refah toplumu. Finlandiya çok özgür, çok refah toplumu. İsveç öyleydi ama Rusya tehdidi kapıya dayanınca Finlandiya'da da o güvenlik endişeleri olunca o refah toplumuyla özgürlük dengesinin nasıl sağlanmadığını gördük. Belki Türkiye'yi anlamışlardır. Yıllardır sınırlarımızda yaşanan bu tehditlerle yaşamak, o güvenlik özgürlük dengesini sağlamaya çalışmak çok da kolay değildi. Herhalde anlıyorlar Avrupalılar da. Türkiye'yi o yüzden biraz daha sahipleniyorlar. Belçika Genelkurmay Başkanı'ydı galiba. Seyfe Avrupa Güvenlik Şemsiyesi. Türkiye'nin katılması yıllardır Güney Kıbrıs'ı bahane ederek Türkiye'yi uzakta tuttukları yerde. Şimdi Türkiye'yi çağırdıkları bir perspektife dönmüş durumdalar.
2: Kesinlikle öyle ve bu da bir şey de aslında çizelim. Yani Avrupalılar daha

0: güvenlik krizi görmediler. Daha, onu da ifade edelim. Yani evet. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı güvenlik krizlerinin yarısını Avrupa'dakiyle yaşasa muhtemelen hepsi diktatörlüğe dönerdi. Yani öyle bir durum da var. Onu da ifade etmek lazım. Şimdi buradaki mesele şu. Türkiye'nin bu zirvedeki konumu itibariyle ve bu arabulucu sayesinde NATO dağılacak mı? Amerika Avrupa'daki güvenlik şemsiyesini kaldıracak mı endişesinden Avrupalılar kurtulmuş oldu. Bu birinci mesele. İkinci mesele de Avrupalılar'ın elde ettiği ve Türkiye'nin de buna dahil olduğu, işte Yunanistan'ın da bu da kazanım sağladığı, tüm Avrupa'daki savunma sanayiye harcamaları atacak, savunma sanayiye ciddi bir yatırım yapılacak. Şimdi bundan Türkiye'de paslanan payını alacak, Avrupa'daki diğer ülkeler de alacak. Bu da ama en önemli kazanım Avrupa'daki savunma sanayi şirketleri için. Bazı Amerikan ürünlerinin Avrupa'da ortak olarak üretilmesi ya da lisans altında üretilmesi.
1: Bu konuyu geçmeden sormak istiyorum. Evet. Patriot lisansları bir anda gündeme damgasını vurdu. Amerika Ukrayna'ya Patriot verecek mi vermeyecek mi derken bir anda Patriot üreten ülke durumuna gelebilir. Lisans verebiliriz dedi Trump. Bu gerçekçi midir? Yoksa Trump'ın üslubuyla zaman zaman bir şey söylüyor ardından o doldurulmuyor. Öyle bir tavır mıdır? Yoksa bilinçli planlanmış bir adım mıdır? Lisans konusuna girdiğiniz için çok kısa bunu yanıtlayın sonra lütfen devam edin.
0: Ya şöyle, bu yapılamaz mı? Teorik olarak yapılabilir. Ama bunun Amerika tarafından yapılması ne kadar gerçekçi ve ne kadar doğru emin değilim. Çünkü Ukrayna'ya böyle bir lisans altında üretim vermek aynı zamanda şunu da demek. Buradaki üretim hattı bilgiler ve lisans altındaki üretimin Rusya'ya kaçırılması demek. Yani her ne kadar Ukrayna ile Rusya arasında savaş devam ediyor olsa da Rusya'nın Ukrayna içerisinde bu istihbarat bilgisine ulaşması mümkün. İkincisi, bu tesislerin saldırı uğrama riski de çok yüksek. Evet. O yüzden dolayı Ukrayna'daki lisans altındaki üretim yerine farklı bir Doğu Avrupa ülkesinde lisans altında üretim yapıp Ukrayna'ya ihraç etmek daha gerçekçi ve daha uygulanabilir bir formül olarak geliyor.
1: Bu detay önemliydi. Tamam, buyurun.
0: Ve bu da zirvenin kazanan anlamında diğer bir mesele de şu. Trump bu zirveye geldi. Neden geldi? Cumhurbaşkanı davet ettiği için. Ve kendisi birçok kez dedi, eğer Cumhurbaşkanı davet etmeseydi gelmeyecektim. Şimdi Trump gelmediğini varsayalım. Öyle bir senaryoyu düşünelim.
1: Çok sönük şu bir zirve olurdu.
0: Sönüğü geçelim. NATO ve Avrupa'nın ve bu bölgenin güvenliği açısından ne düşük tartışı olacaktık? Ve Rusya'nın önümüzdeki süreçte daha agresif bir politika izleyeceği de bir gerçekti.
1: Doğru.
0: O yüzden dolayı Avrupa genel güvenlik anlamında da bir başarı elde etti ve bunun müsebbibi Türkiye. Son olarak kazananın diğer bir aktöre gelelim. O da Suriye oldu. Yani Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şah'ın burada gelip Trump'la görüşmesi ve çok sembolik değil. İlk Suriye yaptığından kaldırıcı açıklamasını Riyad'da yaptı Trump. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferansa bağlanmıştı konuşma zirveye. Son yaptığımın kaldırılmasını da Ankara'da ilan etti Trump.
1: Doğru.
0: Yani böyle bir sembolik bir adım atılmış oldu.
1: Teşekkür ederiz. Çok güzel özetlediniz. Ama şöyle bir başlığı da açmak isterim. Oral Hoca ile birlikte sabah saatlerinde Trump zirveye girerken öyle şeyler söyledi ki İspanya'ya çok sert ifadeler kullandı. Almanya'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye bizi yalnız bıraktılar dedi. Ben burada olmak istemiyordum dedi. Başkan Erdoğan çağırdığı için geldim dedi. Onların yüzünü görmek istemiyorum dedi. Meloni'ye çok sert ifadeler kullandı. Açıkçası biz içeride bir kriz bekledik. Ama sonuç bildirgesine baktığımızda daha sağduyulu, 5. maddenin altını kalın kalın çizildiği bir süreci de görmüş olduk. Böyle midir? Trump bir pazarlık şeklinde mi gerçekleştirdi bunu? İkincisi de riskleri konuşuyorduk. 3-0 ile birlikte Çin tehdidinin çok az dillendirildiğini, belki de gündem olmadığını, Avrupalılar için Rusya'nın tehdit olduğunu görmüştük. Bu tehdit algısıyla ilgili bir değişim bu zirveye yansıdı mı? Ve elbette Trump'ın Avrupalılara karşı açıklaması ve toplantıda yaşananlara dair o çelişki mi? Ne dersiniz?
2: Yani Trump'ın bir rahatsızlık içerisinde olduğu kesin. Pazarlık yapan bir yapısı da var bu şekilde. Biliyorsunuz hep en üstten açıyor eli. Sonrasında orta yolda bir yerde buluşuyor. Ama bir pazarlık maksatlı olduğunu değil açıkçası, gerçekten bir rahatsızlığın var olduğunu düşünüyorum. Zaten görülen bir şey bu. Ya aslında temelde Trump'la birlikte belki şahsına da mal edilmemesi lazım. Amerikan uzmanları bu çok daha iyi açıklayacaktır ama böyle bir Monroe doktrinin yeniden diriltilmesi durumu söz konusu, biliyorsunuz. Hani 200 yıl sonrasında tekrar Avrupa kendi işlerine baksın, Amerika kendi iç işlerine baksın. İki tarafta bir iç işlerine karışmasın. Ve kıtasallık meselesi, sürekli görünmez meselesinin gündeme getirilmesi. İşte Venezuela ve Güney Amerika ülkelerinin sürekli gündem olması. Hatta Trump'ın direkt dikte etmesi birçok şeyi Güney Amerika ülkelerine. Aynı zamanda Avrupa'da artık kendi işlerine baksın. Yani sürekli olarak Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında var olamazsınız. Rahatsızlığının bir dışa vurum olduğunu düşünüyorum. Yani aslında genelde bir Amerika'nın genel politikalarında bir değişiklik ben kendi okumalarıma göre gözlemliyorum. Dolayısıyla bunun kişisel Trump'ın üslubuyla, tabii Trump dili ve edebiyatıyla bu ifade ediliyor ama yani hikayenin aslında daha

0: yapısal olduğunu düşünüyorum süreç içerisinde. Daha bir kıtasallık durum var.
1: Liderler işte çok zordu. Özellikle Rutte'nin Trump'ın yanında yaşadıkları, gerçekten o Trump dili edebiyatı dersinde herhalde okutulacak başlıklardan biridir.
0: Altını boşaltıyor Rutte'nin.
1: Ya Rutte çok zorlanıyor onun yanında. Övse olmuyor, dönüyor. Avrupalı müttefikleri var elbette. Kendi bulunduğu noktadan onlara ağır hakaretlerde bulunuyor. Desteklemesi olmuyor. Sonuç bildirgesiyle ilgili bir haberimiz var hocam. Dilerseniz onu ekranlara getirelim. Ardından üzerine konuşmaya devam edelim. NATO sonuç bildirgesine yansıyan başlıkları bir hatırlayalım.
2: Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunuldu. Bildiride bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılık teyit edildi. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. 2026 yılı için müttefikler Ukrayna'ya 70 milyar euro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ediyor. 2027 yılında da en az aynı düzeyde desteğin sürdürülmesine yönelik egemen kararlarını teyit ediyor denildi. Sonuç bildirisinde ayrıca müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır ifadeleri kullanıldı.
1: Gelişmeleri ekranlara taşımayı sürdüreceğiz. Haber arasında haberle ilgili gelişmeleri de değerlendirmeyi sürdürüyoruz elbette. Bir de liderler zirvesi. Şimdi zirve içinde zirve dedik yayınlarımızda bu başlığa. Çünkü NATO bir zirve ama o zirvenin içerisinde liderlerin görüşmeleri. Elbette ev sahibi olarak Türkiye'nin görüşmeleri çok daha dikkat çekiciydi. Sanırım Başkan Erdoğan önemli tüm liderlerle görüştü. Meloni ile, Merz'le, Starmer'la hatırladığım kadarıyla atlamayayım. Macron'la, Trump'la zaten görüştü. Şara ile görüştü zirve dışından. Diğer NATO'nun küçük ortaklarıyla da görüştü. Bir liderler diplomasisi de işledi. Buna dair de çok çarpıcı görseller vardı. Arkadaşlarımız onu da haberleştirdi. Onu da ekranlara getirelim. Sonrasında yorumlarınızı alayım.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kritik NATO zirvesi kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşmede liderler ikili ilişkilerde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. İran konusunda ortaya konan İslamabad mutabakatının bölgede barışı sağlamasını temenni ettiklerini, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan'ın bir sonraki konu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmaya konuşmak istediğini belirtti. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki gayretlerini destekleyeceklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın külliyedeki diplomasi trafiği Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le devam etti. Kabulde liderler Türkiye-Almanya ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İran'da ABD arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, külliyeye çıkan bir diğer lider oldu. Başkan Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarda iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Görüşmede liderler Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini imzaladı. Başkan Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı da kabul etti. Kabulde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Kürt zirveye son çıkan isimler Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'ydı. Avrupa Birliği

0: Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu. Kabul'de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de bölgesel ve küresel konularda ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.
1: Zirve içinde zirveler demiştik ama NATO zirvesinin dışından konuklar da ağırlandı. Zelenski onlardan biriydi. Mesajlar önemliydi ama Şara ziyareti, Suriye Devlet Başkanı Şara Trump buluşması. Şöyle bir ifadesi var Donald Trump'ın. Şara'yı övdü. Bir buçuk yıl içinde önemli işler yaptı. Suriye yönünü tamamen değiştirdi dedi ve Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracaklarını söyledi. Şimdi hocam, bu bakış açısıyla hem Suriye için hem bölge için hem elbette Türkiye için nasıl bir Şara-Trump görüşmesi oldu? Buna dair kısa bir değerlendirme alayım size.
2: Evet, şöyle tevafuk ki benle dün akşam Suriye Devlet Televizyonu'nda yayındaydım. Benim konuk olarak çağırmışlardı. Oradaki diğer konukların ifadesine size cevap vereyim.
1: Buyurun.
2: Onlar şunun özellikle vurguladılar. Suriye perspektifinden en önemli mesele, Şara'nın bu zirveye katılmasıyla beraber o terörü destekleyen ülkeler kategorisinden Suriye'nin çıkması ve bunun İsrail'e verdiği mesaj. Yani Suriye perspektifinde onlar şöyle okuyorlar bu meseleyi. Türkiye'nin bize verdiği destek vesilesiyle Trump tekrar uluslararası kamuoyunun önünde Suriye'ye desteğini yeniledi. Şara'ya desteğini yeniledi. Ve bu İsrail'in Suriye yönelik politikaların altına uyuyor. Yani buradaki temel mesele Suriye için en önemli şey o. İsrail Suriye bütüncül olsun, birleşmiş olsun, güvenli olsun, huzurlu olsun istemiyor. Ve bu zirvede Amerika'nın hayır biz Suriye'ye öyle yaklaşmıyoruz. Suriye meselesinde Trump ne dedi? İşte onun ifadesinden söylüyorum ki bence tarihsel olarak doğru değil ama Şara'yı Suriye'nin başına ben ve Erdoğan getirdik. Ki o dönem Trump başkan değildi daha henüz. Ama neyse, o Trump'ın kendine has üslubu diyelim. Şimdi bu İsrail'e çok net bir mesaj. Yani Suriye'deki yönetimi yıkmak isteyen, oradaki Birleşik Suriye'yi bölmek isteyen İsrail için çok net bir mesaj oldu. Ve Trump'ın orada bir cümlesi vardı. Bir buçuk sene içerisinde ülkeyi birleştirdi. Birleştirden kasıt ne? Aslında Fırat'ın doğusunda uzun süre hakimiyet süren PKK, YPG, SDG yapılanmasının, terör örgütünün oradaki kontrol hakimiyetinin sonlanmış olması ve Suriye hükümetinin tüm ülke sathında kontrolü ele almış olması. Yani bu bağlamda Suriye için çok önemli bir gelişme oldu bu ve Suriye'nin İsrail karşısındaki elini çok ciddi anlamda güçlendirdi.
1: O zaman kaybedenler listesinde siz İsrail'i listenin başına koymuştunuz. Yanına bir artı daha koyalım. Suriye başlığı ile ilgili de kaybeden noktadan biri İsrail'di. Zirve elbette birçok başlığıyla değerlendirildi. Verilen mesajlar, liderlerin kıyafetleri, az evvel haber arasında konuşuyorduk. Birbirleriyle ilgili paylaşımlar, bakışlar, vücut dilleri, duruşlar, mesajlar, mehter marşı, spor ayakkabı, Macron'un koşusu, gözlüğü, birçok başlık var. Neler kaldı geriye? Buna dair arkadaşımız Oğuz Gültekin bir yayın hazırladı, Oğuzhan Gültekin. Onun yayınını bir ekranlara getirelim, ardından konuşmaya devam edelim. Notları için sözü Oğuzhan'a bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere de, iyi yayınlar. Tabii siz de söylediniz, özellikle tarihi bir Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşti ve bu zirveye de birçok önemli isim katıldı. Yine tabii ki çok önemli anlar yaşandı. Özellikle diplomasi trafiğinin ön plana çıktığı zirvede tabii ki gülümseten anlar da, şaşkınlığa uğranan anlar da yaşandı. Yine farklı diyaloglar da oldu. Bir bunlara göz atacak olursak özellikle listemizin başında tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri karşılama töreni oldu. Bu törende biliyorsunuz özellikle devlet ve hükümet başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehter marşıyla karşılandı. Tabii ki mehter marşı bizim için oldukça önemli. Burada Yeniçeriler de yer aldı. Özellikle şöyle bir bakacak olursak tarihe, 200 yıl sonra ilk defa sembolik olarak da olsa Yeniçeriler devlet başkanlarını karşıladı ve bu karşılamada dış basını oldukça geniş yer buldu. Yine tabii ki özellikle Donald Trump mehter marşını oldukça hayranlıkla takip etti. Burada mehter marşını oldukça hayranlıkla izledi. O görüntülerde sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı ve ABD basınında da oldukça geniş yer buldu. Birçok tabii ki gazete burada attıkları manşet

0: Tören alanının üzerinden geçmesi törenin en dikkat çeken anlarından bir tanesi olarak da tarihe geçmiş oldu. Yine Erdoğan ve Trump arasında samimi anlar yaşandı. Bu da tabii ki NATO zirvesinde önemli anlardan bir tanesiydi. Burada baktığımız zaman özellikle dış basında Trump'ın başkaları ile temastan çok hoşlanmadığı konusuna vurgu yapılıyordu. Ancak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte havalimanında yapmış olduğu ikili sohbet ve daha sonrasında kol kola yürüyüşleri, birbirleriyle şakalaşması tarihi NATO zirvesinde de önemli anlardan biri olarak ön plana çıkmış oldu. Yine özellikle icra edilen havalimanı, yani Etimesgut'taki Ankara Havalimanı'nda bir binaya Trump'ın adı verildi. Bu da tabii ki NATO zirvesinde özellikle önemli jestlerden bir tanesi olarak da ön plana çıktı. Yine NATO zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Etimesgut'taki yeni Ankara Havalimanı'nda bir binaya adının verildiğini kendisi açıkladı. Ve burada Trump, Cumhurbaşkanı ile en başından beri çok özel bir ilişkimiz var ve harika bir kimyamız var. Benim adımı bir binaya vermesi çok hoş bir jestti ifadelerini kullandı. Yine tabii ki Macron özellikle zirve boyunca gözlüklerini hiç çıkarmadı. Bu da önemli anlardan bir tanesiydi. Bununla alakalı da tabii ki iç ve dış mekanda da aynı gözlükleri kullanıyor olması çok dikkat çekti. Yine tabii ki Macron önce koştu, ardından da NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Burada 7 kilometrelik bir koşudan bahsediyoruz. Kendisine de bir grup eşlik etti. Tabii ki İran Caddesi'nde gerçekleştirdi ve Seymenler Parkı'nda koşusu son buldu Macron'un. Yine Meloni'nin özellikle Donald Trump'la son dönemde gergin bir ilişkisi vardı. Bu da bugünkü bu NATO zirvesine damgasını vurdu. Özellikle aile fotoğrafında Meloni Trump'la yüz yüze gelmedi. Birbirlerine yüz çevirdiler diyebiliriz. Yine tabii ki Rama'nın spor ayakkabıları gündem oldu. Özellikle seçim çalışmalarında ve birçok diplomasi trafiğinde Rama takım elbisenin altına giydiği spor ayakkabılarla gündeme geliyordu. Bununla alakalı NATO Liderler Zirvesi'nde de benzer bir konsept uyguladı. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la selamlaşması sırasında Başkan Erdoğan göz ucuyla spor ayakkabılarına bakarak gülümsedi. Bu anlarda kameralara yansıdı. Yine Miçotakis'in özellikle yürüyüşü dikkat çekti. Biliyorsunuz az önce de bahsettik. Özellikle Mehter Marşı liderler tarafından hoş karşılanmıştı. Hoşlarına gitmişti. Ancak Miçotakis'in bu yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu ve usta komedyen, usta oyuncu Kemal Sunal'ın özellikle Sahte Kabadayı filminde yaptığı yürüyüşe benzetilerek sosyal medyada gündem olan yürüyüşlerden bir tanesi. Tabii ki Pedro Sanchez ve Trump'ın özellikle First Lady'siz zirveye katılmaları da dikkat çeken anlardan bir tanesiydi. Yine İngiltere ve Norveç başbakanlarının forma şakası gündem oldu. Yakın zamanda iki ülkenin tabii ki futbol maçı söz konusu. Burada iki lider de giydikleri ülkelerinin futbol formalarıyla birbirlerine yaptığı esprilerle gündeme geldiler. Yine Japon bakanın özellikle Türk kahvesi molası dikkat çekti. Kendisi Türk kahvesiyle ilgili bir video paylaştı ve videonun sonunda da özellikle fincanını ters çevirip soğuduğu zaman fal bakılacağını da belirtti. Yine tabii ki özellikle NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kediler dikkat çeken anlardan bir tanesi oldu. Burada özellikle NATO Zirvesi'nin maskotu olduğu kediler. Bu kedilere yabancı basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi ve Lokum ve Akkız isimli kediler tabii ki zirvenin maskotu olan isimler oldu diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Başlıkları böylelikle ekranlara getirmiş olduk. Hocam zaman su gibi akmış. Kısa bir Miçotakis değerlendirmesi alayım ama çok kısa, az önce Oğuzhan da belirtti, o Kabadayı yürüyüşü çok konuşuldu. Hemen ardından da ekonomiye yansımalarını alacağım, sizi uğurlayacağım. Çok kısa bir değerlendirmeyle noktalayalım.
2: Evet, kısacası zaten çok çok konuşuldu. Yunanistan'da bu konu içeride ciddi tartışıldı. Miçotakis'in fakir bir akraba gibi olduğuna dair başlıklar atıldı gazetelerde.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla Miçotakis de bu durumu biraz toparlamak için ertesi gün böyle bir yürüyüşü tertipledi malum. Ama Yunan kamuoyu genelde basını 3 üç gruptur diyebiliriz temel olarak. Hani işte aşırı milliyetçiler var, Rusya ile ilintili olanlar var vesaire. Özellikle bu şimdi önümüzdeki seçimler var. Temmuz'a kadar seçimler yapılacak ve Mitsotakis daha geçen geldiği Ankara ziyaretine şey demişti Yunan kamuoyuna. Yani Yunanistan'ın tezden Ankara'da söyleyebilen tek başbakan.

0: Hakan benim gibi bir çıkışı vardı. Aynı çizgiyi burada da sürdürmek istiyordu. Yani ben hani Ankara'ya karşı dik duruş gösteren bir başbakanın duruşunu sürdürmek istiyor. Seçim arifesinde işte bu özellikle Rusya ile ilintili olan gruplar bir yandan Mişotakis'e bastırıyor, bir taraftan muhalifler bastırıyor falan. Bunlara karşı iç kamuoyunu oynadığı bir hikaye.
1: Yürüyüşünün değişmesinin sebebi de buydu. Hocam çok teşekkür ederiz. Oral Toğa bizlerle birlikteydi. Sağ olun Ömer Özkızılcık. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben daha teşekkür konuşmaya ederim. Devam edeceğiz. Başlıklarım ekonomiye nasıl yansıdı? Buna dair de bir özel yayın hazırladı ekip arkadaşım. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Kübra Kılıçtepeci'nin yanında değerli bir konuğu olacak. Şimdi sözü Kübra'ya ve konuğuna bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Aktan Uysal. Bizler de sizlere öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi Ankara'daki NATO zirvesi hem piyasalara nasıl yansıdı hem de haftanın dördüncü günündeyiz. Piyasalarda son durum ne? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, finans analisti İslam Memiş var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Size de hoş geldiniz.
2: Efendim Ankara'daki NATO piyasalara öncelikle nasıl yansıdı? Hem de haftanın dördüncü günündeyiz. Gidişat ne yönde?
3: Gayet başarılı bir zirve oldu. Özellikle bütün dünyanın gözü kulağı buradaydı ve buradan gelen mesaj lardaydı. Bütün dünya ve dünya liderleri buradaki başarılı zirveyi çok ciddi bir anlamda gözlemledi ve medya özellikle yurt dışı basını da çok olumlu bir şekilde manşetlere yansıttı bunu. Tabii orta ve uzun vadede bunun geri dönüşleri ekonomik açıdan göreceğiz. Yani pozitif yönde göreceğiz. Özellikle savunma sanayi tarafında ciddi adımlar ve ciddi yatırımlar gelebilir diye düşünüyoruz. Zaten yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelme olasılığından sık bahsediyorduk. Bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oldu. Özellikle borsa tarafına yabancı yatırımcıların biraz daha ilgisinin artacağı bir dönem karşımızda olacaktır. Savunma sanayi tarafındaki ihracatlar, döviz geliri vesaire bunlar zaten orta ve uzun vadede gerçekleşecek şeyler. Ama jeopolitik açıdan Türkiye'nin almış olduğu güç ve kudretle birlikte biraz daha yabancı yatırımcıların ve yabancı liderlerin Türkiye'ye bakışının tamamen değiştiği bir zirve olduğunu söyleyebilirim.
2: Kesinlikle öyle. Peki piyasalarda son durum ne? Altın en çok takip edilen konulardan bir tanesiydi. Tabii bu hafta NATO'dan sonra altına geleceğiz. Altına nasıl bir yansıma gördük?
3: Piyasalarda olumlu bir seyir vardı. O barış anlaşmasının iyimserliği vardı piyasalarda ama Trump'ın zirvede yapmış olduğu açıklamalar, Amerika'nın tekrar İran'ı vurması, İran'ın tekrar silime yapması gibi etkenler piyasalarda rüzgarı kısmen biraz daha olumsuza çevirdi gibi duruyor. Ama şu ana baktığımız zaman dün akşam İran'ın misillemeleri çok cılız kaldı ve piyasalarda tepki alımları var bugün. Dün altın tarafında, gümüş tarafında, borsalarda, kripto para piyasasında %3 satışlar vardı. Ama petrol tarafında $79 yani %7 civarında hızlı yükselişler vardı. Bugüne baktığımız zaman %3,5 civarında petrol fiyatlarının gerilediğini, altın, gümüş, diğer enstrümanlarda %1,5, %2 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Ons altın uluslararası piyasalarda $4,114 seviyesinde, gram altın $6,223 ama dün $6,135 seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar tepki alımı var. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
2: Çok teşekkürler.
3: Sağ olun.
2: Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı finans analisti İslam Memiş'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
1: Biz de Ankara'dan sözü alalım. İstanbul'da ekonomiye dair gelişmeleri aktarmıştık. Şimdi Çin'e gideceğiz. Elbette Ankara'daki bu tarihi NATO zirvesini Çin'de de çok yakından izlendiğini biliyoruz. Pekin'deki gelişmeleri paylaşacağız. Mehmet Seyrek o noktada. Mehmet notlarını paylaş lütfen izleyicilerimizle.
4: Evet, NATO zirvesi düzenlendiği günlerde Çin tarafında da Rusya ile birlikte bir denizde ortak tatbikatı izlemiştik. Hatta Çin bir sahte başlıkla deniz altından balistik füze fırlatmıştı. Kapsamlı bir denemeydi. Bunun üzerine NATO Genel Sekreteri Ankara'da Çin tehdidini bir kez daha gündeme taşıdı. Pekin'den resmi bir açıklama gelmedi ama bugün Çin medyasında konuya dair bir makale öne çıkıyor. NATO'nun Çin tehdidini abartmasının acınası bir durum olduğu yazılıyor. Özellikle bu tehdit ifadelerinin hemen arka planında NATO'nun Avrupa Atlantik bölgesinden Asya Pasifik'e bir kayma bahanesi olduğu da öne çıkıyor. Özellikle dış askeri blokların Pasifik'e taşınması da bu makalede bir en önemli ihtimal dahilinde yazılıyor. Ve NATO'da özellikle Ukrayna'ya

0: verilen desteklerle birlikte Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik ortaklarının temasları da öne çıkıyor. Çin'in itirazı bu noktada yoğunlaşıyor. Pekin, NATO Çin tehdidini söylemini bir bahane olarak kullandığını söylüyor ve Çinli uzmanlar bunun bölgeye dış askeri blokların taşınması anlamına geldiğini söylüyor. NATO cephesinin bu konuda daha temkinli bir adım atmasını bekliyorlar. Pekin açısından kendi savunma modernizasyonunu egemenlik, güvenlik ve stratejilik caydırıcılık kapsamında değerlendirdikleri yine hatırlatılıyor. NATO'nun bunu bir tehdit olarak sunmasının Çin'e göre bir yeni cepheleşme ve blok siyasetini beslediği olarak yorumlanıyor ve Çin'in mesajı şu: modası geçmiş soğuk savaş zihniyetinden vazgeçin diyorlar. Türkiye'nin bu alandaki dış diplomasisi önemli çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu tür ayrıştırıcı mesajlara karşı dünya barışı ilkesini ortaya koymuştu. Türkiye'nin duruşu takdir toplarken NATO Genel Sekreteri ve diğer ülkelerin Pasifik'e kaymaya yönelik bahane arayışları da Çin medyasında en önemli manşetlerde karşımıza çıkıyor.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet'e. Ankara'da NATO gündemine dair gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz ama gündemin önemli başlıkları var. O başlıklar için sözü bir kez daha İstanbul'a Cansın Elvacı'ya bırakalım.

0: Halktan Uysal'a teşekkür edelim. Bulundukları noktaya tekrar döneceğimizi hatırlatıp gündemin öne çıkan başlıklarını paylaşmaya devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik davada 64. duruşma vardı. Ekrem İmamoğlu savunma kürsüsüne çıktı. İmamoğlu hakkındaki suçlamaları kabul etmezken Özgür Özel de duruşma salonunda hazır bulunarak İmamoğlu'na destek verdi. İmamoğlu Özel ikilisi mahkemedeyken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da başlattığı arınma sürecini genişletiyor. Bazı iddialar var. O iddialara göre önümüzdeki günlerde sırada belediyeler var.
1: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok. İBB davasında ilk celsede artık sona yaklaşıldı. 64. duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Silivri'de takip etti. Aylar sonra savunma kürsüsüne çıkan isimse Ekrem İmamoğlu'ydu.
2: İyi yöneticilik, milletin bir kuruşuna bile zeval getirmemek.
1: Suç örgütü yönetmekte suçlanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki 142 ayrı suçlamanın tamamını siyasi diyerek reddetti. Ama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının 111 milyar liralık vurgun iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddianın merkezinde yer alan ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş savunma yaptı. Dosyada çok sayıda iş insanının rüşvet ödemelerine ilişkin dekontlar ve HTS kayıtlarıyla desteklenen iddialar vardı.
2: Hiç verilmedi. Bilmeyecek bir hesabımız, anlı lekeli bir belediye başkanımız, eli kirli kimse yoktur.
1: Duruşmaya İmamoğlu'yla mahkeme başkanı arasındaki tartışma damga vurdu. İmamoğlu savunma yapmaya değil yargılamaya geldim dedi. Mahkeme başkanı ise burası senin yargılayacağın ortam değil. Sen yargılanmaya geldin. Biz senin yargılayacağın makamda oturmuyoruz diye karşılık verdi. İmamoğlu'nun mahkeme salonundan çıkarılmasını istedi. Yolsuzluk davalarının gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde başlattığı arınma süreci il başkanlıklarında eski yeni yönetimler arasında krize neden oldu.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset.
2: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
1: Son olarak genel merkez kararıyla Osmaniye İl Başkanlığı görevine atanan Rıza Tekerek parti binasına çilingirle girmek zorunda kaldı. Eski yönetimi destekleyen gruplarla yeni yönetim arasında gergin anlar yaşandı. CHP'de il başkanlıklarında başlayan arınma sürecinin belediyelere uzanması bekleniyor.

0: Parti yönetimi bazı belediye başkanları hakkında disiplin sürecini gündemine aldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu, partinin kurumsal yapısına zedeleyen iş, eylem ve işlemlere karşı da bu süreci izlediğimizi, not ettiğimizi değerlendirmiştik.
0: Ankara kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlerde başlattığı kapsamlı revizyonun Ağustos ayında belediyelere de yansıtılmasının planlandığı konuşuluyor. Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları gündemdeki yerini koruyor.
2: İstanbul Şişli'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün dikkatsizliği az kalsın bir kişiyi canından ediyordu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
3: İETT otobüsü kazalarına yenisi eklendi. Görüntülerin adresi Şişli. İETT'ye bağlı özel halk otobüsü yol kenarında duran bir otomobilin sürücüsüyle konuşan yayaya çarptı. Ne olduğunu anlayamayan yaya otobüsle otomobilin arasına sıkıştı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Hafif yaralanan yaya kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar giriş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
2: Oyuncu Ece İrtem 15 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda İrtem'in etil alkol zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybettiği vurgulandı.
4: Peki şimdi nereye? Şimdi... Kısmet neyse oraya. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
5: Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni alkol zehirlenmesi. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki oyuncunun ölümü hakkında maymun ısırığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Ece İrtem'in avukatı savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti. Oyuncunun ölüm nedeni otopsi sonucunun çıkmasıyla belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin etil alkol zehirlenmesi olduğu belirtildi. Otopsi raporu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
2: Meteorolojiden il il uyarılar var. İstanbul için de 48 saatlik bir yağış alarmı. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Numan Erşan Karaca hazır. Bizi bekliyor. Numan, günaydın. Hoş geldin yayına. Ne diyor meteoroloji?
6: Günaydınlar ve yayınlar dileyelim. Öncelikle meteorolojinin yaptığı uyarıyı belirtmeden önce sizlere geçtiğimiz hafta diliminde hafta sonu cumartesi günü oldukça yoğun bir yağış atlatmıştı. Üzerinden geçen bulutlar yüzünden İstanbul'a çok sayıda yani yeri geldi yeri yer yer aslında 95 kiloya kadar değil 65-95 kilogram arasında bir yağış düşmüştü İstanbul'a. Ve bir meteoroloji uyarıdığı haberi de geçtiğimiz dakikalarda geldi. Onları da size belirtmek istiyorum. Peki şu anda İstanbul'da hava durumu nasıl? Hemen kameraman arkadaşım Özden Kul'dan rica edeceğim. Bir yandan da hava durumunu paylaşalım. Bir yandan da trafik durumunu paylaşalım sizlerle. Meteorolojiden gelen son dakika uyarısı İstanbul ve Trakya'da bugün öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış geliyor. Bunu belirtmiş olalım. Marmara genelinde sıcaklıkların aniden 6 derece düşmesi beklenirken ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı alarm verildi. Peki yağışlar ne kadar sürecek? Hemen belirtelim. Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor. Onu belirtmiş olacağım ilk önce. Meteorolojinin hafta son hava tahmin raporlarına göre yaz sıcaklarının ardından Marmara genelinde ani bir serinleme yaşanacak ve kuzeyden gelen serin hava dalgasıyla birlikte bölgedeki termometreler 4 ile 6 derece birden gerileyecek. Aslında öğleden sonra saatlerine dikkat etmek zorundayız. Vatandaşlarımızın oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Yağışların özellikle bugün öğleden sonra Trakya kesimi, Edirne, Kırıkkale ve Tekirdağ ile İstanbul'un Avrupa yakasında yağışların etkili olacağı konusunda meteorolojili uyarılarda bulundu. Vatandaşlarımızın özellikle öğle saatlerinden gece saatlerine kadar dikkatli olması gerekiyor diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Teşekkür edelim. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maç

0: bu akşam Fransa ile Fas arasında oynanacak.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu sona erdi. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Dev organizasyona ev sahipliği yapan ülke takımları turnuvaya veda ederken Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika'dan birer ülke yola devam ediyor. Çeyrek finallerin ilk randevusu Fransa ile Fas arasında. Boston'da oynanacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello ve ekibi yönetecek. Futbol kamuoyu FIFA'nın bu maça tamamı aynı ülkeden 5 hakem atamasına büyük tepki gösteriyor. Bu uygulama 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez gerçekleşecek. Fransa'nın en önemli skor gücü Mbappe'nin 5 maçta 7 golü bulunuyor. Dembele ise takımına 4 golle katkı sağladı. İki takımın da karşılaşma öncesi birer eksiği var. Fransa'da Tchouaméni, Fas'ta ise İsmail Saibari'nin durumu belirsizliğini koruyor. Dünya Kupası macerasında grubundan lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i, son 16 turunda ise Paraguay'ı yenerek son 8 takım arasına kaldı. C grubunu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Fas'a, son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla elemiş, daha sonra da Kanada'yı turnuva dışına itmişti. 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre.
2: İyi finans.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yol

0: bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uç.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim.
7: NATO 3.0 için kısıtlamaların kalkması gerektiğine vurgu yaptı. Müttefiklere seslendi.
6: Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır.
7: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ittifakın geleceğinden bölgesel krizlere kadar çok sayıda başlıkta Türkiye'nin görüşlerini dile getirdi. NATO 3.0 hedefine yönelik de konuştu.
6: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor.
7: Rusya, Ukrayna, ABD, İsrail, İran cepheleriyle ilgili de bir değerlendirme yaptı. Başkan Erdoğan, iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz dedi.
6: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak katkımızı sürdüreceğiz. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
7: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımına da dikkat çekti.
6: İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak İnsansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.
7: Orta Doğu'daki kalıcı barış için iki devletli çözüm önerisini bir kez daha dile getirdi.
6: Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
7: Başkan Erdoğan,

0: sözlerini tamamlarken zirvenin hayırlara vesile olmasını da diledi.
1: Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dünyanın gündeminde. Tarihi buluşma yabancı basının an be an takibindeydi. Trump-Erdoğan arasındaki samimi hava manşetleri süsledi.
3: Bu uçağın ilk uçuşu yepyeni. $800 milyon yepyeni.
0: ABD'nin önde gelen kanallarından Fox News külliyede Trump için düzenlenen görkemli karşılamaya dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Donald Trump arasındaki samimi anları ekranlarına taşıyan medya kuruluşu, görüşmedeki sıcak havanın alışılmışın dışında olduğunu aktardı. İkili arasındaki ilişkinin birçok NATO liderine kıyasla çok daha yakın ve güçlü olduğunu vurguladı.
4: Trump'a dokunulmasına alışık değilim, yani başkana sarılıyor. Başkan normalde bu kadar samimi, sevecen değil. Başkanın temasa izin vermesini görmek dikkat çekici. Aralarındaki bağı gösteriyor. İlginç bir zirve bizi bekliyor. Çünkü başkan NATO liderlerine göre Erdoğan'a daha yakın.
0: Trump'ın Erdoğan'ın ricasıyla zirveye katılım sağladığı öne çıktı.
3: NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradım. Ve açıkçası eğer toplantı Türkiye'de yapılmasaydı muhtemelen katılmayacaktım.
0: ABD'li CBS News ise zirveyi Türkiye için diplomatik bir kazanım olarak değerlendirdi. Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözlerini ekranlara taşıdı.
3: Erdoğan benim arkadaşım ve çok güçlü bir lider, çok güçlü bir kişi. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu.
0: CNN International ise görüşmenin savunma sanayi kanadını öne çıkardı. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağı sözünü izleyicilere aktardı. Washington'ın F-35'ler konusunda Ankara'ya yaktığı yeşil ışığa vurgu yaptı. Zirvenin yansımaları Avrupa ve Orta Doğu'da da geniş yankı buldu. BBC, Trump'ın NATO'ya yönelik tepkisini yazdı. Başkan Erdoğan'ın Trump için öneminin altını çizdi. Alman Welt Televizyonu Erdoğan'ın uluslararası arenadaki diplomatik rolünü öne çıkardı. Ankara'nın Ukrayna ve Rusya arasındaki iletişim köprüsü olduğunu belirtti. Katar merkezli El Cezire ise zirveye İran çerçevesinden baktı. Ankara-Tahran arasındaki ilişkiye değinerek Türkiye'nin bölgedeki kriz çözücü rolünü öne çıkardı.
5: İyi günler, haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 12 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayalım. Amerika İran'a yeni hava harekatı düzenledi. Hedefte askeri tesisler vardı. Washington harekatı en sert saldırı olarak nitelendirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılık verildi ifadesini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin barış için kendisini aradığını da iddia etti. İran saldırılara kayıtsız kalmadı. Amerika'nın Körfez'deki askeri üstlerine hedef aldı.
6: Onları çok sert vurduk. Hatta 20'ye 1 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 katı karşılık vereceğiz. Dün gece de öyle yaptık.
7: Orta Doğu'da geceyi alevler aydınlattı. ABD İran'a son zamanların en sert saldırısını düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni ve kapsamlı hava operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Hedefte İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemi savar füze sistemleri, kıyı radarları, hava savunma bataryaları, komuta kontrol merkezleri ve devrim muhafızlarına ait askeri tesisler vardı. ABD savaş uçakları ve İHA'ları Çabahar, Bender Abbas, Sirik, Cask ve Ebu Musa adası başta olmak üzere birçok noktayı bombaladı. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapnel parçalarının isabet ettiğini duyurdu. ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde Attekihan Demiryolu Köprüsü'nü de vurduğu, saldırıda raylarda hasar oluştuğu haberi de paylaşıldı. 80'in üzerinde hedefin vurulduğu açıklandı. Devrim muhafızlarına ait 60'dan fazla sürat botunun da imha edildiği ileri sürüldü.

0: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından peş peşe mesaj yayımladı. Bu saldırılar İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılıktır ifadesini kullandı ve şu uyarıyı yaptı. Tekrar olursa çok daha ağırını yapacağız. Bir başka paylaşımdaysa anlaşma artık bitti diyerek İran'a yönelik yeni operasyonların sinyalini verdi. Trump'ın paylaşımından dakikalar sonra İran'ın güneyi yeniden sarsıldı. Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Lavan Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Hava savunma sistemleri gece boyunca aralıksız devreye girdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın barış yapmak için can attığını da iddia etti.
1: Kazanabileceğimiz pek çok yol var ama askeri olarak zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı ve bir anlaşma yapmayı o kadar çok istiyorlar ki kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmaya değerler mi bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklar mı onu da bilmiyorum. Sorun da bu zaten.
0: Tahran'dan da sert açıklamalar gecikmedi. Tahran yönetimi ABD'yi açık saldırganlıkla suçladı. Ezici karşılık verilecek mesajı paylaşıldı. İran birliklerinin tam teyakkuz durumuna geçirildiği vurgulandı. Bir diğer açıklamaysa İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan geldi. Amerika zorbalık yapmanın ve sözlerden dönmenin artık bedelsiz olmadığını hala öğrenemedi. Açıkça söyleyeyim, eğer saldırırsanız karşılık görürsünüz. Boşuna çırpınmayın, yoksa daha da dibe batarsınız. Hürmüz Boğazı ancak İran'ın düzenlemeleriyle açılır. Amerikan tehditleriyle değil ifadelerini kullandı. Tahran yönetimi bu şehir yakınlarında bir ABD İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. İran saldırılara ABD'nin Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki askeri üslerini hedef alarak misilleme yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki kritik hatta yaşanan çatışmalar küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından dünyanın gözünü bir kez daha bölgeye çevirdi.
2: İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde cenaze töreni düzenlendi. Yüz binlerce kişi törenler için sokaktaydı. Ağıtlar yakıldı. Amerika ve İsrail saldırıları protesto edildi.
3: ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin Tahran'da başlayan cenaze töreni Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde devam etti. Yüz binlerce kişi Hamenei'ye veda için sokaklara döküldü. Hamenei'nin cenazesi Necef'te Hazreti Ali Türbesi'ndeki törenden sonra geniş güvenlik tedbirleri altında askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya götürüldü. Hamenei'nin tabutuna dokunabilmek için çaba sarf edenler oldu. Bazıları atkılarını ya da kişisel eşyalarını görevlilere uzatarak tabuta değdirilmesini istedi. Yol boyunca ağıtlar yakıldı, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Hamenei için Kerbela'da da Hazreti Hüseyin ve kardeşi Hazreti Abbas'ın türbelerinde tören düzenlendi. Cenaze namazı kılındı. Ayetullah Ali Hamenei doğduğu İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek.
2: Şimdi Ankara'dan yayınlarımız devam edecek. Halktan Uysal konukları ile birlikte hazır, bizi bekliyor. Hemen onların bulunduğu noktaya dönelim. Sözü Halktan'a bırakalım.
4: Tarihi bir NATO zirvesini geride bıraktık. Türkiye çok başarılı bir NATO zirvesi organize etti. Tüm dünyanın gündeminde geride bıraktığımız iki günde Ankara'da yaşananlar var. Biz de bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Ankara'daki haber üssümüzde, haber merkezimizde çok değerli iki konuğu ağırlıyoruz. Bu iki gün nasıl geçti? Bundan sonrasına dair yansımaları ne olur? Bunları konuşacağız. Önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanımız Fuat Oktay bizlerle birlikte. Efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Hoş geldiniz.
5: Biz teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Geçmiş olsun dileyelim. Çok yorucu ve zorlu bir zirveydi. Sizin açınızdan da mesajlarınızı paylaşacağız. Önümüzdeki dakikalarda bu gelişmeleri konuşacağız ama bir diğer önemli konuğumuz da SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş bizlerle birlikte. Nebi Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. Merhabalar.
4: Size de geçmiş olsun diyelim.
6: Teşekkür
4: Hafif
6: ediyorum.
4: Hafif bir yorgunluk görüyorum. Siz de organizasyon kısmında önemli bir noktadaydınız.
6: Evet.
4: Çok yoruldunuz. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir zirveydi.

0: geride bıraktık. Her konukta çok mutlu ayrıldı. Biz öyle gözlemledik. Bir kez daha çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun, sunmadınız, katıldınız. Müsaadenizle Fuat Oktay'la başlamak isterim. Efendim, öncelikle nasıl bir zirve geride kaldı? Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydik. Oradaki basın mensuplarıyla, katılan heyetlerle görüşme fırsatı bulduk. Herkes organizasyondan çok mutlu ayrıldı. Biz Türkiye olarak istediklerimizi aldık mı? Başkan Erdoğan'ın açıklamasından aslında bunun ipuçlarını aldık ama sizin değerlendirmeniz de çok kıymetli. Söz hemen size bırakayım.
2: Ben tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle geçmiş olsun dediniz. Geçmiş olsun ama aynı zamanda da hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
2: Bence son derece başarılı ve güzel bir zirveydi. Zaten biz bunu böyle bekliyorduk. Yani Türkiye'nin içerisinde olduğu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde olduğu herhangi bir zirvenin, herhangi bir toplantının başka şekilde bitmesi zaten beklenemezdi. Biz bu anlamda da zaten şartlar ne olursa olsun, nasıl değişirse değişsin, hangi kırılganlık yaşanırsa yaşansın, son derece güvenilir bir şekilde, güvenli bir şekilde de zaten bu zirvenin sonuçlarının birlik, beraberlik, dayanışmayla sonuçlanacağını ifade etmiştik. Zaten önceki günkü toplantıda da benzer ifadeleri söylemiştik ki en kırılgan andı. Ben tabii aynı zamanda bir Ankara milletvekiliyim. Yani değerlendirme boyutunda baktığınızda bir Ankara boyutu, bir Türkiye boyutu, bir de liderlik boyutuna bakmakta fayda var diyorum. Belki bu kısım biraz göz ardı edilebiliyor. Ankara için aslında bulunmaz bir fırsat oldu. Yani Ankara'nın bir marka değerine ciddi bir katkısı oldu. Biz hep şunu söylüyoruz. Ankara diğer başkentler arasında 50. sıradaydı. Dolayısıyla biz yerel yönetimleri de bu anlamda çok ciddi şekilde Ankara'ya yatırım yapmakla ve Ankara'yı uluslararası boyutta diğer kentlerle, başkentlerle mücadele, rekabete yönlendirmeye odaklanıyorduk ama ne yazık ki onu başaramamışlardı. Bu zirveyle aslında o da çok ciddi anlamda başarılmış oldu. Ankara çok ciddi bir marka değerini artırmış oldu ve ümit ediyorum ki bu diğer yatırımlarla birlikte de artarak devam edecek. Ankara hep bir gelin, yeni geline benzetildi ama ne yazık ki yıllardır yapılmayan işlerin yapılmasıyla da aslında Ankara başka bir şeye de büründü. Türkiye açısından baktığımızda da yine Türkiye'nin marka değeri zaten yüksekti ama daha bir ötesine taşındı. Yani bir denge unsuru olarak taşındı. NATO açısından baktığımızda NATO'nun sadece güney kanadının bir 52'den itibaren bakıldığında ya Rusya'ya karşı bir ileri karakol, Varşova Paktı'na Sovyetler döneminde, sonrası açısından da yine gerek Orta Doğu gerek Karadeniz boyutundaki krizlerde bir ileri karakol olabileceği veya güney kanadındaki bir ülke sıfatından şimdi merkezi bir konuma geçtiğini aslında resmen tescillemiş oldu. Yani artık herhangi bir kanadında olan bir Türkiye'den bahsetmiyoruz. NATO'ya yön veren, NATO'nun denge unsuru olan üyeler arasında ama aynı zamanda NATO'nun sınır komşularıyla da NATO arasında bir köprü olan bir merkezi bir ülke konumuna yükselmiş oldu ki bu da Türkiye'ye çok ciddi bir kazanım oldu. Zaten kazanımı vardı ama daha da bir tescillenmiş oldu. Liderlik dedim, o da tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden tescillenmeye ihtiyacı var mı? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri olduğuyla ilgili böyle bir toplantıya ihtiyaç var mıydı? Hayır. Ama bu bizim açımızdan değil de diğerleri açısından aslında yeniden bir farkındalık oluşturdu. Pardon. Yani şayet bu NATO zirvesi zaten defalarca sürekli konuşuldu. Türkiye'de olmasaydı ve ev sahibi de şayet Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu birlik ve beraberlik, dayanışma bu zirveden çıkmazdı. En böyle basiti, bir sonuç bildirgesi de çıkmazdı.
0: Doğru. En basiti Amerikan Başkanı Donald Trump o zirveye katılmazdı.
2: Tabii, zaten katılmadığı zaman da sorun neydi? NATO'daki asıl sorun ne? Transatlantik'te yaşanan sorunlar. Doğru. Avrupa ve Amerika arasındaki kırılganlık. Hem Ukrayna ile ilgili Avrupa'nın dışlanmış olması, hem Amerika'nın artık kendi sorumluluğunu kendin üstten boyutundaki Avrupa'ya yaklaşımı savunma açısından, hem de İran'la alakalı yanımızda olmadığınızdan kaynaklı bir kırılganlık karşılıklı. Şayet Trump bu zirveye katılmamış olsaydı aslında bu NATO'nun geleceğiyle ilgili çok ciddi şekilde bir kırılma noktası olacaktı negatif anlamda. Ama Türkiye'de olması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde olması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olması aslında burada tam tersi bir birlik ve beraberlik, dayanışma ruhunun oluşacağı ile alakalı önceden tüm liderler de bir rahatlama sağladı. Herkes biliyordu ki sıkıntı olsa bile Recep Tayyip Erdoğan orada bir şekilde bu hallolur. Yani denge unsuruydu. Sadece Türkiye olarak değil, lider olarak da bir denge unsuruydu. Dolayısıyla özellikle Trump'ın bir önceki gün her şeyin son derece güzel gittiği

0: ortamda ertesi gün sabah kalkıp bambaşka bir havada İran'a saldırı şeyin vermesini ben biraz farklı değerlendirdim. İki açıdan değerlendirdim. Buyurun. Birincisi NATO ile alakalı, evet. Da ey NATO üyeleri, ben size aslında bir mesaj veriyorum. Evet, şimdi birazdan NATO toplantısına gireceğim ama siz beni orada yalnız bıraktınız. Şimdi test edelim, bir görelim. Yani ne kadar bizimlesiniz veya değilsiniz burayla alakalı. İkincisi de yine devam eden görüşmelerle alakalı. Yani birincisi kendi ortaklarını sıkıştırması, diğer tarafta da karşı taraf İran'a karşı bir mesaj. O mesajın arkasında yatan da aslında Şahinlere, biliyorsunuz her üç tarafta da Şahinler var.
1: Doğru.
0: Yani İran'da Şahinler var. Belki bunu ayrıca konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'da ve bir de İsrail var. Yani savaşın bitmesini istemeyenlerle alakalı, böyle anlaşma mı olur diyenlere verdiği bir mesajdı. Dolayısıyla birinci mesajın verdiği, ortaklarla ilgili verdiği mesajla alakalı zirve bildirisinden görüyoruz ki bir anlaşma var. Yani anlaşma şu: evet, birlik, beraberlik, dayanışmamız devam ediyor. Ukrayna'ya olan destek devam edecek, 70 milyar dolarlık bir şeyle. Savunma harcamalarında artış devam edecek. %5'lik hedefe doğru çok ciddi şekilde ilerliyoruz. Belki %4'ü bile yakalama aşamasındayız. Onun ötesinde yine İran'la ilgili oraya bir net mesaj, ama Türkiye'nin özellikle arzuladığı bir mesaj vardı. O da Genel Sekreter Rutte'nin de ifade ettiği. Ya biz, evet, bir Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği başka bir organizasyon. Ama bir de, yani güvenlik açısından değerlendirirken, bir de Avrupa Birliği var. Güvenlik açısından da NATO var. Siz NATO'da ayrı, Avrupa Birliği'nde ayrı davrandığınızda nasıl biz birlikte çalışmayı sağlayacağız? Ya bir tarafta beni koru diyeceksiniz, birlikte olalım diyeceksiniz. Diğer tarafta bana silah satamazsın, sen Avrupa Birliği üyesi değilsin dediğinde veya birlikte çalışamayız savunma sanayinde dediğinde, o zaman bu interoperability dediğimiz, yani birlikte silahların standartlarının veya sadece silahlar değil, insan unsurunun da, orduların da birlikte çalışmasıyla alakalı o birlikteliği nasıl sağlayacağız?
1: Peki.
0: Dolayısıyla Rutte'nin söylediği bu konu vardı. Sınırların aslında olabildiğince görünmez hale getirilmesi Türkiye'nin arzuladığı bir şeydi. Ve sonunda görüyoruz ki yine Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarından da, evet, aslında şu anda yaptırımlarla alakalı daha ileri bir aşamadayız. Yani daha Türkiye lehine ileri bir aşamadayız. Ama arzu ettiğimiz boyuta gitmek için de bunu ısrarla devam ettirerek sürdürmemiz lazım. Yani genelde bakarsak, evet, hem ikili ilişkiler boyutunda ABD ve diğer Avrupa'daki 32 ülkeden üyelerle ilgili ikili ilişkiler boyutunda, hem de NATO çerçevesinde biz arzu ettiğimiz şeyi aldık diyor diye Peki. düşünüyorum. Onun ötesinde de harika bir, muhteşem bir organizasyonla da
1: tamamladık.
0: Farklı bir başarıya imzamızı attık.
1: Ellerinize sağlık. Sizlere o zaman. Sağlık. Özellikle Amerikan Başkanı'nın açıklamaları damga vurdu dediniz. Onları konuşacağız. Nebi Hocam'a da soracağım ama dönüş yolunda Amerikan Başkanı konuşmaya devam etti. Sürekli açıklamalarda bulunan, zirveye damga vuran bir isimdi Amerikan Başkanı. Uçakta da Başkan Erdoğan'a hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Başkan Erdoğan harikaydı dedi. Başka mesajları da var. Müsaade ederseniz çok kısa uçak mesajlarını ekranlara getirelim. Ardından onun üzerine konuşalım.
2: Hay hay. Başkan Erdoğan harikaydı.
3: Türkiye'deki NATO zirvesinden övgüyle bahsetti. ABD Başkanı Trump mesajlarını Ankara'dan Washington'a dönüş yolunda verdi.
2: Toplantı pek çok şeyi halletti. Çok ama çok iyi bir toplantıydı.
3: ABD Başkanı Avrupa'dan asker çekme planına ilişkin de konuştu. Çekilmeyi Grönland'a bağladı. Anlaşma yapmazsak çekeceğim mesajını verdi.
2: Pek çok şey Grönland'a bağlı olacak. Grönland konusunda çok iyi bir anlaşma yapabiliriz ve eğer yapmazsak belki de çekerim.
3: Trump, NATO zirvesinde İspanya'ya yüklenmiş, ticareti keseceğini söylemişti. ABD Başkanı, Madrid yönetiminin zirvede geri adım attığını öne sürdü.
2: İspanya'yla sorunlarım olduğunu söylemeliyim ve hala da var. Ama İspanya bugün tamamen geri adım attı. İspanya bugün çok cömert davrandı. Onlara ticareti durduracağımı söylemiştim, biliyorsunuz.
3: Trump'ın gündeminde Suriye'de vardı. Şam yönetiminin Hizbullah'la mücadelede destek olacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Şara'dan övgüyle bahsetti.
2: Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi. Başkan Hizbullah konusunda taahhütlerde bulundu. Ne dediğini söylemeyeceğim ama evet, bugün harikaydı.
3: Trump'a zirveye Erdoğan için katıldığı sözleri de hatırlatıldı. NATO'dan memnun kaldınız mı sorusu yöneltildi.
2: Bence bugün çok yol kat ettiler, bazı tavizler verdiler ve bence NATO bugün çok yol kat etti.

0: Trump, NATO-Ankara zirvesinin son derece verimli geçtiğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerden de övgüyle söz etti.
1: İki çok iyi gün geçirdik, çok iyi bir ortak oldular. Başkan Erdoğan harikaydı.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Nebi Hocam, aslında Sayın Fuat Oktay da belirtti. Türkiye açısından çok verimli, iyi, istediklerimizi aldığımız bir zirve oldu. Ama Amerikan Başkanı'nın uçakta verdiği mesajlar Amerika için de benzerinin olduğunu söylüyor. Zirve başlamadan önce özellikle İspanya çok sert ifadeler kullanmıştı. Uçakta dedi ki İspanya çok cömert davrandı. İstediğimiz noktaya geldi. NATO bu anlamda beni tatmin etti dedi. Şara özellikle birleştirici bir liderdi. Onunla ilgili de önemli mesajlar verdi. Yani Trump da mutlu ayrılmış gibi görünüyor. Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımızda da sanırım artık Halkbank'la başlayan süreçte o olumlu havanın devam edeceğini görüyoruz. Katsa'yla, Kaan motorlarıyla, F-16 modernizasyonuyla. Sizin hem Türkiye açısından, hem Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından, hem NATO'nun geleceği açısından bir çerçeviniz olur mu zirve? Dair buyur.
3: Tabii ki. Yani bu zirveden önce ne sonuç çıktı derseniz, başkanımız da az önce ifade ettiler. Uzlaşma çıktı diyebiliriz. Niye böyle bir şey deme ihtiyacı duyuyoruz? Zaten NATO işte 1949'dan itibaren uzlaşma üzerine bir savunma ve güvenlik örgütü. Yani yeni olan ne ki, NATO'dan, NATO'nun en önemli zirvelerinden birisinden uzlaşma çıktı. Şundan dolayı. Şimdi bu zirveden önce çok uzun süre gerçekten de Avrupa ile Atlantik'in diğer tarafında, yani ABD arasında giderek büyüyen bir çatlak vardı. Yani NATO kuruluşundan bugüne hep tartışılmıştır, konuşulmuştur. Bu tartışmalar zaman zaman ittifakın içerisindeki üyeler arasında, hatta NATO'dan ayrılma tartışmalarına kadar gitmiştir. Ama son dönemlerde özellikle hem Trump'ın birinci döneminde hem ikinci döneminde NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğe varıncaya kadar farklı tartışmalar yürütüldü. Şimdi ilk birinci büyük çatlak, özellikle ABD dedi ki Avrupa'ya, siz savunmanızı bize yaptırıyorsunuz. Biz size işte NATO'ya şu kadar büyük bütçe ayırıyoruz ama bütün NATO belgelerinde geriye yönelik olarak tehdit tanımlamalarında hep Avrupa'nın korunması konuşulur. Dolayısıyla da böyle bir yerde siz sorumluluk üstleneceksiniz. Üstlenmezseniz biz yokuz dedi. Bu Lahey zirvesinde aşıldı. Aslında daha önce belirli hedefler konmuştu. %2, sonra 2035'e kadar %5 ortak paylaşım bütçe hedefleri. Şimdi burada gerçekten Avrupa verdiği sözü tuttu. Hatta bu konuda epeyce de yol kat etti. Ama İran, ABD, İsrail savaşı başladıktan sonra bu çatlağı, mevcut çatlak tam daraltılırken, onarılırken yeni bir çatlak daha ortaya çıktı. O da Trump dedi ki NATO'ya, bana yardıma gelin. Ama NATO'nun prosedürlerine baktığınızda, bir ülkeye ne zaman yardım edip etmeyeceği ve işte 5. maddenin hangi durumda işletileceği bellidir. Burada dedi ki aslında bu sonuçta NATO'yu doğrudan ilgilendiren bir şey değil. Bu sizin başlattığınız bir saldırı ve Avrupa'daki bazı ülkeler başta olmak üzere ABD'ye üslerini kullandırmadı ya da destek konusunda yeterince gönüllü olmadılar. Trump ve ABD'li yetkililer de NATO'ya yönelik olarak işte korkaklardan tutun da bedavacılar gibi söylemleri arkaya çok ağır bir şekilde NATO'yu eleştirdiler. Şimdi dolayısıyla da NATO'ya gidildiği dönemde Ankara zirvesini en kritik hale getiren, NATO'nun kritik bir eşikte olduğu duygusunu ya da beklentisini veren husus tam da buydu. Eğer ABD ile Avrupalı müttefikler arasında çatlak giderek büyürse, NATO'nun işlevine, geleceğine yönelik olarak bu onarılabilir mi, onarılamaz mı tartışması giderek büyüdü. En nihayetinde Rutte Washington'a gitti, Trump'la görüştü ve Cumhurbaşkanımız da Trump'ı arayarak Ankara'daki zirveye katılmasını bir şekilde rica etti. Ve en nihayetinde Trump Ankara zirvesine geldi. Şimdi Ankara zirvesinde yine şöyle beklentiler vardı. Acaba Cumhurbaşkanımızın davetiyle, çünkü Cumhurbaşkanımıza çok saygı ve güven duyduğunu zaten her konuşmasında ifade ediyor. acaba buraya gelip yine NATO'dan bir uzlaşma çıkmaz, işte NATO'yu eleştirmeye devam eder gibi böyle endişeler vardı. Ama en nihayetinde az önce hocam, başkanımız
2: da... ekranlarda zirve devam ediyor, zirveler evet. devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Karadağ Başbakanı'nı kabul ediyor. O fotoğraf ekranlarda, onu hatırlatayım, lütfen devam edin.
3: Zirveden önce Cumhurbaşkanımızla konuşması aslında iki liderin lider diplomasisi bağlamında da hem NATO'nun geleceğinde hem bölgesel ve küresel güvenlikle ilgili belirli alanlarda görüş birliğine varmaları bu NATO'daki yükselebilecek tansiyonu da önceden önledi. Ve nihayetinde Trump dünkü basın toplantısında çıktı, dedi ki NATO tarihinde hiç olmadığı kadar güzel bir toplantı yaptı. Buradan çok iyi sonuçlar çıktı. Müttefikler üzerine düşeni yapacak vesaire olumlu ifadeler söyledi. Bence yani NATO'nun işte her zirvesinde olmaz ama genellikle zirvelerden bir uzlaşma metni çıkar. Metinde ifade edilen hususlardan daha çok buradan yani transatlantik ittifakta Avrupa ile Atlantik'in diğer tarafı arasında bir uzlaşmanın çıkması, bir kriz görüntüsünün çıkmaması müttefikler açısından, NATO açısından önemliydi. Belki de Ankara zirvesinin en önemli yanlarından birisi şu. Türkiye bugüne kadar hep şöyle denirdi. İşte Doğu ile Batı'yı birleştiren, Doğu ile Batı arasındaki işte mesafeyi daraltan, hem doğuda hem batıda bir ülke olarak ifade edilirdi ve burada sanki doğuyla batının bir ara bulucu gibi görülürdü. Şimdi tam da NATO üzerinden baktığımız zaman aslında batıyla batı arasını da onaran, oradaki çatlağı belki biraz daha daraltan bir aslında misyon üstlendi. Bu gerçekten tarihi olarak da önemlidir. Bundan sonraki uluslararası ilişkiler literatüründe de, dış politikası analizlerinde de çokça ifade edilecek bu Batı ile Batı arasındaki ilişkileri onaran bir ülke olması Türkiye'nin bence önemli. Dolayısıyla buradan bir uzlaşma çıktı. Şimdi tabii bu zirvenin başka önemli bir tarafı Trump'ın Türkiye'yi ziyaretiydi. Ve siz de sordunuz. Burada ABD ile bizim tarihsel olarak ilişkilerimiz inişli çıkışlıdır. Yani 20 başlık koysanız ilişkileri belirleyen, bunun bazen 15'i iyidir, işte 5'i sorunludur, bazen yarı yarıyadır, bazen sorunlu başlıklar biraz daha öne çıkar. Yani burada Türkiye'ye yönelik olarak özellikle katsa yaptırımları ve savunma sanayini de ilgilendiren başlıklarda belirli kısıtlamalar devam ediyordu ve burada Trump'ın ikinci döneminden itibaren gerçekten yine liderler diplomasisi bağlamında burada özellikle Trump başta olmak üzere ekibinden hala direnç var ama katsa yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin hakkı olan işte parasını ödediği, hatta hala kiralar ödemeye devam ettiği F-35'lerin tekrar alınması, yine uçak motorları F-16 ve aynı zamanda Kaan'da kullanılacak motorların verilmesiyle ilgili müzakereler uzun süre devam ediyordu ve Trump daha önce Washington'da Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde aslında belirli sözler vermişti. Orada olumlu bir çerçeve çıkmıştı bununla ilgili. Ama tabii ki ABD'de güvenlik sektörü, siyaset hep parçalanmış.
2: Zirvede müjde bu muydu hocam?
3: Bir yani şöyle, burada Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman gerçekten belirli alanlarda ilerleme var. Örneğin uçak motorlarının teslimiyle ilgili. Ama diğer taraftan hala F-35 ile ilgili Kongre tarafını ilgilendiren belirli konular var. Burada işte Ankara'da başkanımız da müttefikler Ankara'da programında görüştüler. ABD'li bazı senatörler de Türkiye'deydi bu anlamda.
2: Müsaade ederseniz şöyle yapalım mı? Bu konuyu geçmeden Sayın Fuat Oktay'a bir daha döneyim.
3: Tamam.
2: Son durum ne onu öğrenelim. Çünkü dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında bu soru soruldu Başkan Erdoğan'a. Çok keyifliydi. Bizi izlemeye devam edin dedi.
3: Evet.
2: Tam bir yanıt alamadı. Aslında tam bir yanıttı bu ama da biraz daha açarsak. Katsa ile ilgili süreçte son durum ne efendim? F-35'lerle ilgili Trump ilk gün Türkiye F-35'leri alacak ifadesini kullanmıştı. Sonrasında giderken yaptığı açıklama biraz daha ılımlıydı. Ama F-16 modernizasyonu ve Kaan motorları ile ilgili süreçte herhalde bir problem görünmüyor. Son durum nedir bu başlıklarla ilgili? Paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
4: Bu yaptırımlar konusu aslında biraz önce Nebi Bey'in de ifade ettiği şekilde uzun zamandan beri devam eden şey. Biz aslında parlamento olarak da Dışişleri Komisyonu olarak da bu konuda çok aktif olarak devredeyiz ve çalışıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızla Sayın Trump arasındaki görüşmelerin olumlu ajandanın aynı şekilde bakanlıklar arasındaki ajandanın, hükümetler arasındaki o pozitif ajandanın kongreye de yansımasıyla

0: Kongre'ye de taşıyalım ve birlikte çalışalım diye her iki Senato ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonları Başkanları ve üyeleriyle de ayrı ayrı görüştük. Orada bizim gördüğümüz şey, bir önceki ziyaretimizle bir sonraki arasında kongre açısından söylüyorum, dağlar kadar fark vardı Türkiye'ye yaklaşım açısından. Birincisinde daha mesafeli bir yaklaşım, gerek Rusya, Ukrayna konusunda Rusya'dan kaynaklı, gerekse Gazze'den, Hamas'tan kaynaklı. Biz orada net mesajlarımızı vermemize rağmen çok sert görüşmeler de yaptığımızı hatırlıyorum. Ama ikinci görüşmede bu konular sanki çokmuş gibi bir Trump etkisini kongre üzerinde görüyordum. Şimdi orada dünkü ziyareti de, yani NATO'daki ikili ziyaretlere de baktığımızda KATSA konusu zaten Trump nezdinde hem KATSA ile alakalı hem Kaan motorları ve F-35 noktasında bir sorun gözükmüyor. Yani bunları çözelim diyor. Müttefikler arasında da sorun olmaması lazım. Böyle bir kısıtlama olmaması lazım. Ya açıkça da ifade etti. Burada da ifade etti. Önceden de ifade etti ve Cumhurbaşkanımıza olan dostluğunu, Türkiye'ye olan yakınlığını da ifade ederek. Ama iki farklı şey söylemesinin arkasında yatan iki sebep var. Birincisi, evet Trump'ın bazen farklı söylemleri olabiliyor ama sonuçta trende baktığımızda Türkiye'ye karşı olumlu seyrini görüyoruz. Asıl ikinci kısım kongre ile ilgili konu. Yani sadece Trump'la ilgili değil. F-35 ve KATSA yaptırımların kaldırılması. Kongrenin de onayı gerekiyor. S-400 kaynaklı. KATSA yaptırımları savunma sanayi başkanına ve savunma sanayi sektörü bize karşı yapılan bir yaptırım. Dolayısıyla bunun kongrenin kaldırması gerekiyor ama ABD Başkanı Trump'ın da bir feragat kararıyla, yani ABD çıkarlarına uygundur bunun kaldırılması şeklinde bir bildirimi kongreye sunmasıyla birlikte, şayet itiraz gelmezse kongreden bu kaldırılabilir. Ama diğer milli güvenlik bütçeyle alakalı oradaki milli güvenlik yetkilendirme yasasından F-35'in satılmaması kararı var. Bu da S-400'lere dayandırılıyor. Bu tamamen kongreyle alakalı bir şey. Kongre diyor ki S-400'leri ne yapacağınızla alakalı ben size net bir şeyi ifade ettim. Sorunu ifade ettim. Burada anlaştığınızı, hükümete dönüyor yönetime, nasıl anlaştığınızı bana bildirin. Bu da benim koyduğum kısıtlamalara uygunsa ben bunu kaldırırım diyor. Şimdi oraya baktığımızda da yine bu konuda çalışılıyor. S-400'lerle alakalı iki hükümet arasında, iki yetkililer arasında çok yoğun bir çalışma var ve bu aslında bir buçuk yıla yakın, iki yıla yakın bir süredir de devam ediyor. Çok burada yoğun Rusya'da bir şekilde.
1: Rusya'da var devrede galiba. S-400'lerin çünkü ne yapacağını
0: S-400'ler Rusya'dan alındığı için tabii Rusya'da ki yani bir tarafı ister istemez Rusya'yı da ilgilendiriyor. Orada da aslında bir çözüme ulaşıldığında, bu teknik bir konu olduğu için buradaki çalışmalarla alakalı benim burada bir açıklama yapmam şık olmaz, doğru olmaz. Dolayısıyla oradaki bir yani her iki tarafı da ikna edebilecek bir boyutta uzlaşı sağlanabilirse gerek F-35'ler gerekse KATSA yaptırımlarının kaldırılma ihtimali çok yüksek. Ama burada önemli olan ama şu, bizim gördüğümüz
1: ve F-16
0: bizim orada gördüğümüz de şuydu. Kaan motorlarının zaten yaptırımlarla bir alakası yok ama kongrenin yine isterse onunla ilgili de bir engelleme çıkarabilir.
1: Doluyordu.
0: Evet. Dolayısıyla kongreyle biz bunu da o zaman görüşmüştük. O zaman bize de söyledikleri her iki dışişleri komisyonunda da Kaan motorlarıyla ilgili bir sorun çıkmayacağını biz o zaman da zaten
1: çok önemli bir nokta
0: görüşmüştük, anlamıştık ve bunu da zaten hem ilgili bakanlıklarımıza da hem de gerekli açıklamaları da yapmıştık. Cumhurbaşkanımız da zaten dün de F-110'larla ilgili bir sorun olmayacağını ifade etti. Ama buradaki asıl şey aslında bu yaptırımları konuşmuyor olmamız lazım. Yani bu yaptırımların konuşuluyor olması başlı başına NATO üyeliğini konuştuğumuzda, NATO çerçevesindeki bir güvenlik unsurunu konuştuğumuzda problem. Yani birbirimize karşı bu ilişkilerde sadece lobilerin etkisiyle değil de birbirimizle doğrudan ilişkiler kurarak bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kongre ile bu anlamdaki çalışmalarımız bizim çok yoğun şekilde devam ediyor. Orada dediğim gibi çok daha pozitif Türkiye lehine Trump'ın etkisini kongrede de görüyoruz. Peki. Ve çalışmalarımız da devam ediyor.
1: Efendim, uçaktan Trump indiği andan itibaren çok alışık olmadığımız bir iki lider portresi gördük. Bu Netanyahu'nun canhıraş Amerikan basında 2 günde 3 kere çıktı galiba. Açıklamalarına da yansıdı. Şöyle diyor Netanyahu: Türkiye ile Amerika ilişkilerinin iyi olduğunu düşünmeyin. Bu görüntü

0: liderlerin arasındaki ilişki diyor. Öyle olmadığını Sayın Fuat Oktay da az önce bahsetti. Siz de bahsettiniz Debi Hocam, ama şimdi arkadaşlarımız özel bir yayın hazırladılar. O ilişkideki beden dili. Biz biraz gazeteciler olarak zirvede kim kime baktı, ne giydi, nasıl durdu, bunları da çok konuşuyoruz. Söylenenlerin ötesinde. Kübra Bal, o ikili arasındaki, Başkan Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump arasındaki o samimi anları bir uzmanla değerlendirecek. Çok kısa ekranlara getirelim o yayınımızı, ardından yorumlamamıza devam edelim. Sözü Kübra'ya bırakalım.
1: Evet, o tarihi zirve artık tamamlandı. Bu zirveden geriye ise aslında liderlerin söyledikleri, hareketleri, beden dilleri, jest ve mimikleri kaldı. Şimdi yanımızda bir konuğumuz var. Davranış bilimleri uzmanı Murat Ertem bizlerle. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. ABD Başkanı Donald Trump'ı görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı görüyoruz. Yan yana samimi pozları var aslında. Siz bu görüntüleri nasıl değerlendirirsiniz? Pek çok görsel var. İlk olarak bu görselle başlayalım.
2: İyi yayınlar dilerim. Burada aslında gülümsemenin samimiyetini görüyoruz. Normalde gülümsemeyle beraber göz kaslarının da hareket etmesi samimi olduğunu ve bedenin bir bütün olarak hareket ettiğini gösteriyor. Normal gülümsemelerde çoğunda onu göremeyiz. Bakın burada göremiyoruz. O kadar değil, ama deminki gülümsemede göz kaslarının da hareket ettiğini, dudakla beraber bir bütün olarak samimi, içten olduğunu görebiliyoruz.
1: Şimdi değiştirelim görüntüleri. Bunu göstermiştik. Bir sonraki görüntüye geçelim. Sonraki görüntülere de baktığımızda, evet, şu an bir aile fotoğrafı çekimi var. Burada özellikle bakın, Trump'a Mark Rutte, Eddie Rama'nın ayakkabılarını gösteriyor. Ancak Trump ilgilenmiyor. Bununla ilgili neler söylersin?
2: Normalde resmi toplantılarda, önemli toplantılarda her zaman için ayakkabılar çok önemlidir. Bağcıklı olmak durumundadır ve koyu renk olmak durumundadır. Bakın şimdi ön sıraya baktığınızda bir tek beyaz ayakkabı olduğu için fark ediyor ve onunla ilgili uyarıyor. Ama Trump onu ciddiye almıyor o anda. Boş ver anlamında bırak diyor, ama söylediği çok doğru. O resmiyet içinde koyu renk kıyafetlerde her zaman ayakkabı siyah ya da lacivert ve bağcıklı olmak durumunda. Bu sadece erkekler için değil, kadınlar için de geçerli. Burada bakın başkalarını da görebiliyoruz. Yeşil takım elbiseli, beyaz takım elbiseli insanlar var. Onların da kıyafetlerinin koyu renk olması gerekir. Resmi toplantılar için bu bir zorunluluktur.
1: Şimdi bir başka görüntüye daha geçelim dilerseniz. Diğer görüntülerde yine resepsiyon olabilir. Evet, burada özellikle İtalya Başbakanı Meloni'nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışını görüyoruz. Bir başka görüntüde ise Meloni kafasını çeviriyor ve Trump'a bakmıyor. Yine Trump sorusu geldiğinde ise tepkisi su içmek oluyor.
2: Evet, bakın orada dudağı da görebiliyorsunuz. Dudağını ısırıyor. O geçmişte yaşadıkları olumsuzluğu o an hatırlıyor ve o gerginliği yansıtıyor. İnsanlar yaşadıklarını unutmazlar. Geçmişteki olumlulukları ya da olumsuzlukları. Bakın dudağı burada görebiliyorsunuz. Yakın çekimde çok rahat görünebiliyor. Dudağını ısırıyor ve gerginliği dışa yansıtıyor aslında. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgiyle bakıyor, sevgiyle bakıyor, beğeniyle bakıyor. Bakın.
1: Evet. Bir başka görüntüye de geçelim hemen. Mitsotakis'in görüntüleri geldi şu anda da ekranlara. Bu yürüyüş ne anlama geliyor? Çok konuşuldu sosyal medyada da.
2: Aslında yürüyüşte biraz sanırım orada müzik de var. Bakın.
1: Evet, Mehteran Marşı Ceddinde'den çalıyor.
2: Çok güzel. Mehteran müziğinden etkilenip kendisini başka bir havada, başka bir dünyada görüp daha hızlı ve daha güçlü yürüyor.
1: Evet. Bir önceki görüntüde ise aslında o aile fotoğrafı çektirmek için karşılamaya gittikleri görüntü bu. Burada bu şekilde yürümesinin nedeni nedir?
2: Burada işte karşılarken normal yürüyor. Normal kendi yürüyüşünü yapıyor. Şimdi yürüyüşlerde kişilerin kimliklerini, kişiliklerini, yapılarını anlatır. Eğitimlerini, kültürlerini, birikimlerini aktarır. Burada normal yürürken orada müzikten etkilendiğini gösteriyor ve müziğin ritmine uyarak daha farklı bir yürüyüş sergiliyor.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer görüntülerine de geçelim. Hem karşılama töreni olsun hem basın toplantısı olsun. Rejideki arkadaşlardan rica edelim değiştirsinler. Ha, bu arada İzlanda Başbakanı'nı da görüyoruz. Külliye'ye geldiğinde bu görüntü de çok konuşuldu. Hayranlıkla bakıyor. Siz nasıl açıklarsınız bunu?
2: Evet, burada işte beden dili de bakın gülümsemeyle, hafif bir sempatiyle beraber çok iyi iş çıkarıldığı mesajını veriyor. Çok güzel bir yapı olduğu algısı var. Karşılamanın önemi çıkıyor. Bakın burada farklı bir şey daha var. Bugüne kadar karşılamalarda hep kırmızı halı alırdı ama bugün turkuaz kullanmış. Turkuaz Türk rengidir. Dünyaya da aslında bir mesaj veriyor. Bizim yöneticilerimizin oluşturduğu bir mesaj var. Yine aynı şekilde Mehteran'la bir mesaj veriliyor. Köklerimiz, geçmişimiz, kültürümüz ve geçmişte çok güçlü bir ülke olduğumuz mesajı iletiliyor aslında. İletişimde bir söylenenler var, bir de söylenmek istenenler var. Söylenmek istenenler söylenenlerden daha önemlidir aslında.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Davranış bilimleri uzmanı Murat Ertan bizlerleydi. İşte NATO Liderler Zirvesi marjında liderlerin beden dillerini analiz ettik diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra'ya teşekkür ederiz. Nebi Hocam, zirvede elbette konuşulanlar kadar görüntüler de önemliydi. Evet. Rama'nın ayakkabıları, Macron'un gözlüğü çok konuşuldu. Meloni'nin ilk günkü yemeğe Trump'tan sonra gelişi, ardından Trump'la ilişkileri çok konuşuldu. Biz gazeteciler aslında biraz da bu beden diline dikkat ettik. Ona dair bir yayın hazırlamıştık. Sizin yorumlarınızı da almak isterim. Az evvel Sayın Fuat Oktay ifade etmişti. Olumlu bir seyir var Amerika ile ilgili. Evet. Özellikle Kaan motorları ile ilgili. Bugün sanırım süre tamamlanıyor, itiraz süresi. Bu seyirin dışında Türk-Amerikan ilişkilerinin de ötesinde NATO ile ilgili ziyaretten yansıyanlar, bir değerlendirme alırsak ve sizin dikkatinizi çeken ilginç anlar nelerdi, onları da dilerseniz sohbetimize katalım.
3: Şöyle, NATO'nun Ankara zirvesi ile ilgili belki önemli konuşulması gereken başlıklardan birisi şu: daha önceki zirvelerde hep külfet paylaşımı meselesi vardı. Yani NATO'nun belki içerisinde ülkelerin işte kendi milli gelirlerine göre işte %2'lik sonra %5'lik belirli periyotlar vesaire. Burada da aslında konuşmalarda, işte basın toplantılarında liderler bununla ilgili, mesela işte Meloni şunu söyledi, dedi ki ya ben hastane paralarını bilmem tanklara yatırmayacağım gibi şeyler söyledi. Çünkü sonuçta ülkelerin kendi iç siyasetleri var, demokratik NATO'nun üyelerinin hemen hemen hepsi demokratik ülkeler, seçimlerle liderler geliyor ve her lider sonuçta dünya görüşü olarak, ideolojik konum olarak, seçmen tabanı olarak farklı bir dünya görüşüne de sahip. Dolayısıyla da kendi ülkesinin de seçmen eğilimlerinin de aslında dikkat ederek burada bazı açıklamalar yapıyorlar. Bu aynı zamanda kendi ülkelerinin iç siyasetine yönelik hususlar. Burada bence en önemli sonuç şu: evet, ülkeler savunma bütçelerini verdikleri sözü yerine getiriyorlar ama NATO bunu zamanla şöyle bir şey gördü. Tamam, her ülke kendi bütçesini ayırıyor ama nereye ayırıyor? Ya da bu kolektif savunmayla ilgili gerçekten olumlu bir sonuç üretiyor mu? Bir katma değer üretiyor mu? İttifakın geleceği açısından bu aslında kaynak israfı mı? İşte Avrupa Birliği ya da NATO ülkeleri üzerinden bir şekilde bu kaynaklar doğru yere harcanıyor mu gibi aslında yeni sorunlar ortaya çıktı. Bu zirvede kaynakların etkin kullanımı ve özellikle savunma endüstrisinin ortaklaştırılması, kolektifleştirilmesi, tedarik zincirlerinden tutun da yeni üretim sektörlerinin hayata geçirilmesine dair burada sonuç bildirgesinde çok önemli bir vurgu vardı. Bence bundan sonraki süreçte NATO'nun en önemli konularından birisi şu olacak: güvenlik kapasitesini artırırken her ülkenin öne çıkan belirli üstünlükleri var. Bunların kullanımı, NATO'ya eklemlenmesinde daha fazla koordinasyon sağlanması birinci husus olacak. İkincisi de sonuçta dünyada güvenlik tehditleri her geçen gün çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bundan işte 40 yıl önce, 50 yıl önce, 100 yıl önce, belki 20 senede, 30 senede değişen güvenlik ortamı teknolojik gelişmelerden dolayı şimdi siber güvenlikten tutunuz da işte insansız savunma sistemlerine kadar farklı şekilde 2 ayda 3 ayda kendini yenileyebilen tehditler var. NATO da buna göre bundan sonraki süreçte kabiliyetlerini artırmak için bu zirvede bir sonuç bildirgesinde bununla ilgili hususlar da vardı.

0: Bence bu yani benim gözüme takılanlar, belki bu zirveden çıkan sonuçlarla ilgili bunların altını çizmek istedim.
1: Bir de sıcak gelişme var. O gelişmeyi de aktaralım. Belki bir cümleyle de yorumunuzu almak isterim. Sürem tamamlandı. Bu şehir kentinde patlama sesleri duyuluyor. Tam da zirvenin başlayacağı gece İran'a yönelik Amerika'nın saldırıları vardı. İran'ın özellikle Hürmüz'de vurduğu bazı gemiler vardı. Efendim, son olarak size bir cümle olarak bunu sorayım. Bu İran-Amerika arasındaki gerilimin tekrar yoğunlaştığı anlamına mı gelir? Çünkü Trump da buradan çok ağır ifadeler kullandı. Bir avuç yalancı ifadesini kullandı. Artık onlarla konuşmak istemiyorum dedi. Ne dersiniz? Barış umudu azalıyor mu? Çok kısa bir değerlendirmeyle noktalayalım.
2: Buyurun. Ben müsaade ederseniz bir tamamlayıcı olarak bir şeyi sadece söyleyeceğim. Bu savunma sanayi ile ilgili kıymetli diye düşünüyorum. Bu savunma güvenlik ve dayanıklılık bankası DSRB Kanada'nın öncülüğünde kurulması kararlaştırıldı. Aslında bu da 2027 içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Son derece kritik, aslında somut bir çıktı diye düşünüyorum bunu. Bunu tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. İran konusu, evet, iniş çıkışları görüyoruz İran'da. Bu olacak aslında. Hemen bitecek gibi de gözükmüyor. Biraz önce de ifade ettim. İçeride şahinler oluyor olması. Aslında muhteşem bir anlaşma vardı İran açısından baktığımızda. Belki hayal bile edemeyeceği bir anlaşmaydı. Ama aslında ABD açısından bakarsanız da, iç kamuoyunda eleştirilse bile, ABD açısından da bu yine bir kazan kazana dönüştürülmeyi arzu edilen bir anlaşma. Çünkü İran'ı Çin'e kaybetmek istemiyor. Yani her şeyi arkasında bırakıp aslında Çin'e odaklanmak istiyor sonuçta Amerika. Dolayısıyla İran'ı tekrar kazanmayla ilgili de bir anlaşma olarak da bakılabilirdi buna. O açıdan baktığımızda kazan kazana dönüşen bir anlaşmaydı. Ama içerideki her üç taraftaki şahinlerin olması, bu savaşın bitmesini istemeyenlerin aslında devamıyla alakalı sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bu İran'a baktığımızda aslında özellikle devrim muhafızlarının içerisinde bulunduğu bir yapı. İsrail'in zaten kendisi kontrol edilemeyen şımarık bir çocuk da demiyorum, bir katil. Diğer taraftan da ABD içerisinde yine bir siyonist bir lobinin ısrarla bunun bitmemesiyle alakalı, bölgenin kargaşayla devam etmesiyle ilgili bir boyut. Sonuçta şunu görüyorum. Evet, iniş çıkışlar olacaktır. Ama sonuçta Trump'ın Kasım seçimlerine savaşla girmeyi arzuladığını ben düşünmüyorum. Bu ABD'nin savaşı değildi, bu İsrail'in savaşıydı. ABD bir şekilde kendisini bu işin içerisinde buldu ve hızlı bir şekilde de çekmek zorundaydı. Onun yollarını arıyordu. Şimdi ABD bu işin içerisinde ve Trump bu işin içerisinden çıkmak istiyor. Ne pahasına olursa olsun değil, ama bir yüz akıyla çıkmanın, özellikle seçimlere dönük derdinde. Eğer buradan çıkabilirse Kasım seçimlerini doğrudan etkileyecek. Çünkü Kasım seçimleri doğrudan Trump'la ilgili bir şey. Trump'ın geleceğiyle alakalı bir şey. Eğer Kongre'deki, Senato veya Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğünü kaybederse, Trump'ın kendisi sadece bir topal ördeğe dönüşmüş olmayacak. Aslında kendi geleceğe tehlikeye girmiş olacak. Başkanlığının azli de dahil, bu kendi ifadeleri. Ben bunu yorumlamıyorum, aslında kendi ifadelerini söylüyorum. Dolayısıyla bu son derece kritik. Cumhuriyetçiler açısından da son derece kritik. Bunun için de bir an önce buradan çıkılmasıyla alakalı yoğun bir gayret var. Peki. Ama aynı şekilde de İsrail'de de buradan çıkılmaması, çünkü orada da bir seçim var, o da kendi seçimini, Netanyahu denilen katil de kendi seçimini, kendi geleceğini savaşın devam etmesinde ve Hürmüz'ün, savaşın bölgede genişlemesine ve istikrarsızlığın artmasına bağlıyor. İçerideki yapıda böyle olunca bence bu arada iniş çıkışlar olmasına rağmen genel kanaat ve hakim olan şeyin İsrail'in hakimiyet altına alınması, kontrol altına alınması şartıyla anlaşma şartlarına geri dönülmesi olacaktır. Çünkü her iki tarafta birbirine anlaşma şartlarına uymamakla bir şekilde suçluyor. İran'ın suçladığı bütün cephelerde savaşlar bitmesi lazımdı. Lübnan dahil bitmedi. Hadi bakalım, bunun bitmesi lazım. Tehdit ediyorsunuz, etmemeniz lazım. Öbür tarafta da senin türümüzü açman gerekiyordu, saldırmaman gerekiyordu, saldırdın şeklinde. Trump'ın bir kelimelik bir şeyi vardı. Belki dikkatinizi çekmiştir. Ya olur, biz onlara vururuz, onlar bize vurur şeklinde. Burada önemli olan savaşın eskale edilerek, artırılarak götürülmesinden ziyade belirli bir noktada tekrar
1: sönümlenmesi
2: gerekiyor. Burada da Türkiye olarak yine biz çok ciddi şekilde Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye burada ciddi bir rol üstlenecektir diye düşünüyorum. Arzumuz sönümlenmesi ve umarız tekrardan anlaşmaya dönmesidir. Çünkü bölge artık kana ve çatışmaya doydu. Bunu arzu ediyoruz.
1: Son bir dakikam Nebi Hocam. Çok kısa bir İran değerlendirmesi. Ateşkese mi yakınız? Tekrar savaşa mı yakınız?
0: Ya şöyle, tekrar bence büyük bir savaşa dönülmeyecek. Ama bu ateşkesin uygulanması da, nihai bir barışa ulaşmak da o kadar kolay değil. Bunu en baştan itibaren görüyorduk. Yani burada Trump ya da ABD tarafı istese bile hem İran bu savaşta yeni bir aslında keşif yaptı. Hürmüz'ün bir şekilde uluslararası sistemde kullanılması ve bunun üzerinden küresel bir maliyet üretmek. İçeride çok büyük bir zaten ekonomik zorluk var. Savaş sonrası Hürmüz statüsünü değiştirerek buradan yeni bir ekonomik kazanım elde etmek istiyor. Peki. Dolayısıyla da nükleer enerjiden çok daha zor olan Hürmüz'ün geleceği ile ilgili anlaşmak. Bunu görüyoruz. Bunu her sefada gördük. Tabii burada İsrail faktörünü de unutmamak lazım. İsrail hiçbir şekilde, yani o gördüğümüz ateşkes anlaşması maddeleri ve yol haritasına İsrail'in uymayacağını en baştan biliyoruz. Peki. Çünkü bugüne kadar hiçbir şekilde uymadı.
1: Nebi Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: sağ olun. Zirve sonrası o yorgunlukla katıldınız. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Efendim çok teşekkür ederiz. Sayın Fuat Oktay birlikteydi. Bizlerle birlikte.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: O da çok yoğun bir zirve programından çıktı. Hiç dinlenmeden geldi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. İki değerli konuğumla yayınımızı Ankara'dan gerçekleştirdik. Şimdi noktayı koyuyoruz. Bir aramız olacak. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
3: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital Cüzdan ile sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. A Haber Radyo. Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Göçmen kaçakçılığından elde ettikleri paraları aklayan şüphelilere yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. Olayda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada göçmen kaçakçılarının suç gelirlerini altın şirketi üzerinden finansal dolaşıma entegre ettikleri belirlendi. Kara para ağını yöneten şüphelilerin 784 milyon lira büyüklüğünde bir işlem hacmini de yönettikleri ortaya çıktı. Bu işlemlerde alıcı ya da gönderici konumunda bulunan kişilerin daha birçok suçtan yakalanıp adli işlem gördükleri tespit edildi. Türkiye'de yasal kalış statüsünde olmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırıldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin ikamet almalarını sağladığı belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda parayla altın ve gümüş ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplarına el konuldu. İstanbul'da insan ticaretine yönelik bir başka operasyon daha gerçekleştirildi. Ticari araçla göçmen kaçıran 2 şüpheli yakalandı. Yasa dışı göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörle 230 ila 250 euro karşılığında anlaştıkları tespit edildi.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Trafikte yapılan ihlaller yüzlerce ölüme sebep oldu. Trafik verilerine göre yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde 328 bin aşkın trafik kazası yaşandı. Kazalarda 972 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 184 bin kişi de yaralandı. Kazaların en büyük bölümünde sürücü kusurları öne çıktı. En fazla kaza hızın yol ve hava şartlarına göre ayarlanmaması sebebiyle yaşandı. Kural ihlali yaptıkları için 2236 yayaya ve 49.648 yolcuya ceza kesildi. Denetimlerde ise kuralları ihlal edenlere de ceza yağdı. 6 ayda 108 binden fazla alkollü sürücü yakalandı. Milyonlarca sürücüye ve araç plakasına trafik cezası uygulanırken 1 milyonun üzerinde araçta

0: trafikten men edin. En fazla can kaybı ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kayıtlara geçti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Mührü söküp içeri girdiler. Çökme riski olan binada yaşamaya devam ediyorlar. İstanbul Güngören'de hafriyat çalışması sırasında bitişikteki binanın temeli açığa çıktı. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasarlar olduğu ve kolonların doğrudan toprak üzerinde durduğu belirlendi.
2: Bu binada oturulamaz çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hani hafif bir salıntı da bina bu tarafa yıkılabilir.
0: 4 katlı bina göçme riskine karşı tahliye edilerek mühürlendi.
2: Zemine baklar, zemin sağlam değil. Yani insanların oturacak gibi bir durumu yok. Belediye ekipleri geldi, sakince herkese söylediler. Herkes aşağı indi, sakince herkes dağıldı yani.
0: Bazıları da eşyalarını kurtarmak için mührü kırarak canlarını hiçe sayıp riskli binaya girdi.
2: Kapının şeyini açtılar, 3-4 günden beri de ancak taşıyor millet yani. 3-4 tanesi boşalttı tamamıyla. Daha da var yani kişiler. Alacak kişiler daha var. Ama şu anda yani sabahta geldi bir kısmı aldılar yine.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. ABD ile İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın askeri tesislerini vurdu. İran'da yanıtı Körfez'deki ABD üslerini bombalayarak verdi. Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında. Başkan Erdoğan NATO zirvesi kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. Ankara'da düzenlenen NATO liderler zirvesi sona erdi ancak Başkan Erdoğan'ın liderlerle görüşmeleri sürüyor. Bugün de önemli görüşmeleri var. Mert Acavlioğlu Ankara'dan canlı yayında. NATO liderler zirvesinden Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar euro yardım taahhüdü kararı çıktı. Bu karar acaba Rusya'da nasıl yankılandı? Milyarlarca euroluk yardıma Rusya'nın yanıtı ne olacak? Akçin Kişiye Rusya'dan canlı yayında. Yunanistan'da Ceddin Deden tartışması sürüyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis zirvenin ikinci gününde toplantı alanına giderken yürüyüşünü değiştirdi ve bu da gündem oldu. Mitsotakis yürüyüşünü acaba neden değiştirdi? İlhan Tahsin Yunanistan'dan canlı yayında. CHP'den medya kuruluşlarına para aktarıldı iddiası gündemde. Hangi merkezden hangi medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarına para dağıtıldığına bakacağız. Bilter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. ABD ile İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın askeri tesislerini vurdu. İran'da yanıtı Körfez'deki ABD üslerini bombalayarak verdi. İran Sağlık Bakanlığı ABD saldırılarında 14 kişinin öldüğünü duyurdu. Tahran'a gidiyoruz. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
2: Canan Kona teşekkür ederim. Az önce İran medyasının yayınladığı habere göre ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunan bu şehirde iki patlama sesinin duyulduğu kaydedildi. Bu konuyla ilgili resmi açıklama daha gelmedi. Acaba bu patlamalar dün akşam patlamamış mı, ölmezse mi bağlantılıdır? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu noktaya yeni saldırısı mı? An itibariyle bu net değil. Fakat şunu da belirtmekte fayda vardır. Akşam saatlerinde söz konusu noktaya, yani bu şehre de saldırılar söz konusu olmuştu. Ancak İran bu şehir nükleer tesisine de herhangi bir hasarın oluşmadığını duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamaya göre gece sabaha karşı İran'daki 90 hedefin vurulduğu kaydedildi. Ondan bir önceki gecede 80 hedef vurulmuştu. Yani toplamda 2 gecede Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da 170 hedefi vurmuş oldu ve İran buna mukaddeme olarak da sabaha karşı bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamaya göre Bahreyn'deki 2, Kuveyt'teki 2 Amerikan üstüne yönelik saldırılar olduğu ifade edildi. İran ordusu ise söz konusu 2 ülkenin yanı sıra aynı zamanda Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait erken uyarı radar sistemini de hedef aldığını duyurdu. Ürdün'den de gelen bazı haberlere göre resmi olmamakla birlikte Ürdün'e yönelik de füze fırlatılmasının söz konusu olduğu ifade edildi. Bu gece yapılan saldırıların canı konu şöyle de bir özelliği vardı. Geçtiğimiz gecelerin aksine bu kez Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın derinliklerini de vurmuş oldu. Yani saldırıları sadece Hürmüz civarında ve Basra Körfezi kıyısıyla sınırlı kalmadı. Ülkenin kuzeyinde tam Hazar Denizi kıyısında oradaki bir demir yolu köprüsü patlatılmış oldu. Yine Meşet kentine giden bir demir yolu köprüsü de vurulmuş oldu ki an itibariyle Meşet'te Ayetullah Ali Hamine için de cenaze etkinliği yapılmaktadır. ve gelen son bilgilere göre Tahran-Meşhed tren yolunun kapatıldığı ifade edildi ve yolcuların otobüsle Meşhed'e taşınacağı gelen bilgiler arasında. Yine Hemedan'da da bir patlama sesi geldi ki Hemedan'da ülkenin kuzey batısında yer almaktadır. Pakistan sınırına yakın İran şehir bölgesinde oradaki hava üstüne yönelik, hava alanına pardon yönelik bir saldırı söz konusu oldu. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları kıyı bölgeleriyle, Hürmüz kıyısı ve Basra Körfezi ile sınırlı kalmadı ve ilk kez ateşkesten sonra Amerika Birleşik Devletleri İran'ın derinliklerini de hedef almaktadır. Donald Trump Ankara'da yaptığı açıklamada bu saldırıların gerekçesini olarak İran'ın bölgeden geçen gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstermişti. İran Dışişleri Bakanlığı'nın sabah saatlerinde gelen açıklamada İran tarafı bu gerekçeleri geçersiz gerekçe bahane olarak tanımladı ve özellikle iki köprünün hedef alınmasını bir insanlığa karşı bir suç olarak değerlendirdi. İran ayrıca bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'e de şikayette bulundu. İran ABD arasında yürütülen müzakerelere başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri şunu anlamalıdır ki zorbalığa karşı artık zorbalığın karşılığı bedelsiz kalmayacaktır dedi. Vurursanız biz de vururuz. Son olarak da şunu söyleyeyim Can Okanar, şimdi esas sorusudur. Acaba bu saldırıların ardından İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında o varılan mutabakat bitti mi bitmedi mi? İran'dan gelen son açıklamada İran bunun uzlaşmanın ihlali olarak değerlendirdi. Donald Trump da yine Ankara'da yaptığı konuşmada ateşkesin bittiğini söylemişti ancak dönüşte farklı ifadeler kullandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ankara'daki Ay Yıldız Karargahı'nda yaptı. Damla Kuşkapan notlarıyla karşımızda.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi olan Ay Yıldız Karargahı'ndayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı burada gerçekleşti. Şimdi kameraman arkadaşım Cengiz Han'la sizlere buraları gösterelim. Öncelikle biliyorsunuz burası 7 Temmuz'da yani zirvenin ilk gününde NATO Savunma Bakanlarını ağırladı. Önce arkamızdaki yıldız kısmını görelim. NATO üst düzey temsilcileriyle birlikte savunma bakanları işte burada ağırlandı. Ardından da burada bir resepsiyon verildi. Özel o gün özel yemekler yapıldı. Bu detayı belirttikten sonra hemen arkamızdaki diğer sağ tarafta Hava Kuvvetleri binasını görüyoruz. Biliyorsunuz bütün kuvvetler tek bir çatı altında olacak. Cengiz Han'dan rica edeceğim. Diğer yan taraftaysa Deniz Kuvvetleri binasını bu noktada görmüş oluyorsunuz. Hemen yan tarafta bu taraftaysa Kara Kuvvetleri binası burada olacak. Bütün birlikler buraya taşınmış olacak. Karşımızdaki bina ise Milli Savunma Bakanlığı olmuş olacak. Sol taraftaki yine büyük bina, görkemli bina ise Genelkurmay Başkanlığı binası olacak. Oldukça görkemli bir alan olduğunu söyleyelim buranın. Şu anda Ay kısmını görüyorsunuz. Aslında hep o drone görüntülerinde de gördüğümüz Ay kısmı burası oluyor. Arkamızda da yıldız vardı. Yani bir Ay yıldız görüntüsü oluyor. Zaten buranın da adı Ay Yıldız Yerleşkesi. Biraz detaylarından bahsedelim dilerseniz. Temelleri buranın 2021 yılında atıldı. Çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyleyelim. Tam anlamıyla bitmesi 2028 yılında olmuş olacak ama parça parça aslında buraların kullanılacağını da söyleyelim. Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tek bir çatı altında toplanmış olacak. Karargah 12 milyon metrekare toplam alan üzerine kuruldu. Yani 1680 futbol sahası büyüklüğünde oldukça büyük bir alan olduğunu belirtmiş olalım. Bittiği zaman 2 milyon metrekare yeşil alana sahip olmuş olacak burası. 280 futbol sahası büyüklüğünde olmuş olacak bura. Aynı zamanda burada güvenlik önlemlerinin de üst düzey şekilde alındığını söyleyelim. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN yani kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı donatıldığını söyleyelim Ay Yıldız'ın. Çelik kubbeyle burası üst düzey bir şekilde korunuyor diyelim bizler de. Toplantı notlarına da geçelim dilerseniz. Burada bir toplantı olmuştu demiştik. Toplantıda ABD Başkanı Trump'ın pozitif ve yapıcı açıklamaları gündeme geldi. Bakanlık bu konuda Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olduğunu vurgulayarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğe önemli katkılar sunmaya devam edeceğini altını çizdi. O açıklamanın devamına bakacak olursak Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan kat katsa yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık ve örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor. Müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz ifadeleri kullanıldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları da yine merak edilen konu başlıkları arasındaydı. Burada yine Türkiye'nin aslında barış ve istikrarı korumaktan yana olan tavrına dikkat çekildi. Mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğu belirtildi. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçırılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağının bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz ifadesi kullanıldı. 2028 yılında buranın tam anlamıyla biteceğini söyleyerek Ay Yıldız Karargahı'ndan notu sözleri size bırakalım.
1: Zirvenin ardından izlenimler ve değerlendirmeler için Ankara'ya gidiyoruz. Haktan Uysal konuklarıyla karşımızda.
4: Can Akoner'a çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan gelişmeleri takip edip yorumlamayı sürdürüyoruz. İki günlük tarihi bir zirveydi. O tarihi zirvede tarihi anlara tanıklık ettik. Çok değerli bir konuğumuzu da Ankara'daki yeni haber üssümüzden, yeni haber merkezimizde ağırlıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Haktan Bey.
4: Biz de aslında Ankara'ya geldik bu zirve kapsamında ve tarihi anlara tanıklık ettik. Şimdi siz de aslında gazetecilik deneyimi çok yüksek olan bir isimsiniz. O yüzden de bunu rahatlıkla sorabilirim. Biz gazeteciler her zirve sonrası kazananlar, kaybedenler, damga vuranlar, beklentiyle gelenler, o beklentiyi karşılayamayanlar diye bir liste yaparız. Özetle bu iki günde ne oldu? İzleyicilerimiz de bunu merak ediyor açıkçası. Türkiye beklentilerini aldı mı? Amerikan Başkanı buradan mutlu ayrıldığını söyledi. Kim kazandı, kim kaybetti? Bir özetlerseniz çok mutlu oluruz. Sözü hemen size bırakayım.
5: Çok teşekkür ederim. Tekrar Turkuaz Medya'nın Ankara'daki ofisleri de hayırlı uğurlu olsun.
4: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
5: NATO zirvesi tarihi bir zirveydi. Sadece NATO'da liderlerin toplanmasından öte NATO'nun geleceğinin konuşulduğu, dünyaya yeni bir stratejik vizyonla bakıldığı bir zirve olması bakımından çok tarihiydi, anlamlıydı. Ve meseleye biraz aslında şöyle bak

0: bakmak lazım. Hani kim kazandı, kim kaybetti, bunların hepsini konuşacağız. Ama asıl mesele bu. Türkiye 100 yılı biz sürekli söylüyorduk. Cumhurbaşkanımız diyordu ki 21. yüzyıl Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacak diye. Aslında NATO zirvesi bunun çok önemli göstergelerinden bir tanesi oldu. Bir anlamda Türkiye 100 yılının startının verildiği, başlangıcının verildiği bir an oldu NATO zirvesi. Bundan sonra da tabii çok önemli toplantılar Türkiye'de olacak, olmaya devam edecek. Dolayısıyla NATO'ya dün, bugün, yarın diye bakmak lazım. Türkiye'nin NATO hikayesi, yolculuğu, meseleye tarihten bakmazsak, o hafızayı bilmezsek bugünkü aslında tabloyu daha anlamlı bir şekilde değerlendiremeyebiliriz. NATO'ya Türkiye, Süleyman Demirel rahmetliğini niye soruyor? Diyor ki, siz diyor neden NATO'ya üye olmak için müracaat etmediniz? İsmet İnönü'nün bir cevabı var. Biz diyor üye olmak istedik ama bizi üye almadılar diyor. 1950'de Türkiye'nin üyelik süreci başlıyor ve daha sonra rahmetli Adnan Menderes Türkiye'nin NATO ittifakına üyeliğini sağlamış oluyor. O günkü Türkiye gerçekten çok zor şartlarda olan bir Türkiye. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyaya demir perde iniyor. İki kutuplu bir dünya var. Türkiye NATO'nun güney kanadının kalesi ve sürekli sorunlar yaşayan bir ülke. Türkiye'nin serencamını, hikayesini şöyle görmek lazım. Türkiye aslında, Türkiye'ye batılılar sürekli bir hasta adam muamelesi yapıyorlar. Türkiye 30 sente muhtaç bir ülke. Sürekli darbelerle, yönetsel istikrarsızlıklarla, siyasal istikrarsızlıklarla, ekonomik istikrarsızlıklarla boğuşan bir ülke konumunda. Bugün ise sadece NATO'nun değil, Avrupa'nın ve dünyanın birleşme noktası. Dünyanın, doğuyla batının ortak keseni Türkiye. Ve batının kendi içindeki anlaşmazlıkların çözümünde arabulucu olan kim? Türkiye. Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında ne diyor? Tarihin doğru tarafında duruyor. Dolayısıyla bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkün. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye tarihin doğru tarafındaydı ve Türkiye vizyonuyla Türkiye yüzyılını ortaya koymak istiyordu ve dünyanın merkezi Türkiye diyordu. Küresel lider Tayyip Erdoğan diyordu. Bu bizim aslında hep Türkiye'de konuşuyorduk bunu ama bu çok belki anlaşılmıyordu. Türk propagandası gibi anlaşılıyordu. Ama bugün bu zirvenin sonucunda taraflı tarafsız herkes, ehli vicdan sahibi herkes şunu söyledi. Evet, Tayyip Erdoğan'ın gücü, Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Tayyip Erdoğan'ın stratejik vizyonunu bir anlamda bir kez daha dünya görmüş oldu. Dolayısıyla ben bu zirveyi sadece NATO liderlerinin toplandığı bir zirve olarak görmüyorum. NATO'nun ve dünyanın geleceğinin tartışıldığı, konuşulduğu, NATO 3.0'ın gündeme geldiği ve dünyadaki savaşların adaletle son bulması ve adaletin tesis edilmesi bakımından çok önemli bir zirve olarak görüyorum. İran meselesinden Gazze meselesine, Türkiye'nin yükselen gücünden NATO'daki pivot rolüne şöyleydi. Türkiye sürekli NATO'nun gündemindeydi. NATO Türkiye'nin gündemini belirliyordu. Bu zaman zaman farklı bir biçimde ortaya çıkıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la NATO'nun gündemini belirleyen bir ülke haline geldi. Bu Türkiye'nin başarısı, Türk milletinin başarısı, 86 milyonun gurur duyması gereken hepimizin ortak gururu ve onuru oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Türkiye'yi tekrar dünya gündemine getiren Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.
1: Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi kazananlar listesinin en üstüne koyuyoruz. Birazdan değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz ama bu zirveyi tanımlarken aslında buraya gelince şöyle bir manzara karşıma çıktı. Zirveler içinde yaşanan zirveler, ama o zirvelerin de ötesinde iki günlük o büyük organizasyon sona erdi ama görüşmeler devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sürüyor. Bugün de liderlerle görüşmesini sürdürüyor. Dilerseniz bir canlı yayın noktama gideyim. Bugünkü görüşmelerine dair Başkan Erdoğan'ın bir detayları alalım. Üzerine konuşmaya devam edelim. Mert Acalioğlu canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Mert, bugünkü görüşmelerin programında neler var? Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakıyorum.

0: Teşekkürler Aktan Ünsal. Başkan Erdoğan aslında iki görüşmesinde gerçekleştirdi. Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Doğu Avrupa ülkesi diyebiliriz Slovakya için ve Ukrayna-Rusya savaşına da çok uzak olmayan bir coğrafyada bilindiği üzere ve bu kapsamda tabii ki Ukrayna-Rusya savaşı, NATO içerisinde ortaya konulan görevler ve tabii ki ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ticaret konularının bu görüşmelerde ele alındığını belirtelim. Bu görüşmede önemli, ifade ettiğiniz gibi Slovakya konumu itibariyle aslında oldukça kritik bir noktada. Bir diğer görüşmesi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağ Başbakanı ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdi. Karadağ Başbakanı Milayko Spajić ile bir araya geldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve bu görüşme de oldukça önemli. Karadağ Başbakanı ile yapılan görüşmenin akabinden ise Arnavutluk lideriyle de bir görüşmesi olacak ki özellikle Adriyatik kıyılarının iki önemli ülkesinden söz etmekteyiz ve tabii ki orada İyon Denizi'ne açılan nokta olsun, zaman zaman bölgelerde yaşanan gerilimler de bilindiği üzere kendi içinde olsa bile oldukça önemli ve dikkat çekici yapılan bu görüşmelerde ülkeler arası ilişkiler, yine turizm noktasındaki bu ülkelerde turizm açısından oldukça önemli ve değerli ülkeler, bu konuların ele alınması bekleniyordu. Bunlar görüşülüyor. Öte yandan ülkeler arası ilişkiler, bölgesel konular, devam eden savaşlar ve tabii ki ticaret hacminin daha da geliştirilmesi gibi konular. İki görüşme sona erdi. Önümüzdeki saatlerde de aslında Arnavutluk lideriyle bir araya gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bu görüşmeleri de bizler yakinen takip edeceğiz. Tabii ki bununla sınırlı değil. Evet, kritik NATO zirvesi, tarihi NATO zirvesi diyoruz. Aslında Türkiye bölgedeki gücü ve konumunu tüm dünyaya net bir şekilde göstererek tahkim etti adeta ve bu noktada da dün önemli görüşmeleri vardı hatırlanacağı üzere. Emmanuel Macron'la görüştü, Meloni ile görüştü, İngiltere ve Almanya başbakanlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Ondan öncesinde yine Bulgaristan görüşmesi vardı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü ve tabii ki en önemlisi de Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmeydi. Dolu dolu bir zirve oldu. Türkiye yüzünün akıyla bu zirveyi sonuçlandırdı. Tabii ki önemli kazanımlar da elde etti Türkiye. Tüm dünya bu zirveden de övgüyle söz ediyordu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve sonrası mesaisi ve görüşmeleri de sürüyor. Buna yenileri de eklenebilir. Öte yandan dün akşam saatlerinde de Avrupa Birliği Konseyi'nden gelen önemli isimler vardı. Onu da şöyle hızlıca hatırlatalım. Ursula von der Leyen buradaydı bilindiği üzere. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da buradaydı. Öte yandan bu NATO zirvesinin dışında Türkiye-AB ilişkileri noktasında da önemli bir ivme kazanıldı. Bu önümüzdeki süreçte çok daha farklı safhaları da beraberinde getirebilir gibi duruyor diyelim. Haktan Ünsal ve sözü yeniden size ve konuklarınıza bırakalım.
1: Mert'e teşekkür ediyoruz. O zirvelerin detaylarını aktardı. Görüşmeler devam ediyor efendim. Başkan Erdoğan'ın o bitmek, tükenmek bilmeyen enerjisi. Biz açıkçası iki gün bu tempoya eşlik ettik. Bugün üçüncü gün biraz zorlanıyoruz ama o iki gün o tempoyu bizden daha yoğun yaşadı. Bugün de devam ediyor. Allah kolaylık versin diyelim.
2: Maşallah diyelim.
1: Maşallah da diyelim bununla birlikte. Şimdi kazananlar listesine en başa Türkiye'yi koyduk. Amerikan Başkanı hem burada yaptığı açıklamalarda hem uçakta dönüş yolunda yaptığı açıklamalarda bu zirveyi övdü. Başkan Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı. Türk-Amerikan ilişkilerinde de olumlu bir seyre doğru gidildiğini görüyoruz. Bu bakış açısıyla Türkiye-Amerikan ilişkileri de kazananlar listesinde. Kaybedenlere de herhalde ilk sıraya İsrail ve Yunanistan'ı koymak gerekiyor. Ne dersiniz?
2: Tabii Türkiye ile Amerika ilişkileri hep gelgitli olmuştur. Hep zaman zaman yükselen ve inen çizgilerde devam etmiştir. Fakat Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler her zaman bir müttefiklik, stratejik ortaklık bağlamında devam etmiştir. Burada şunu ifade etmek lazım. Bu NATO zirvesinde katılan liderlerin hepsinin en çok fotoğraf vermek istediği, görüşmek istediği lider kimdi? Recep Tayyip Erdoğan'dı. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu liderler zirvesindeki en tecrübeli devlet adamı.
1: Efendim, Ankara'da havaalanına indik. Ankara gelin gibi süslenmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken barışın anahtarı, NATO'nun sloganı. Evet. Şimdi tüm ülkelerle ilgili krizlerin çözümünde kilidi açacak isimdi. Her lider Başkan Erdoğan'la görüşüp yaşadığı sorunlarla ilgili bir problemin çözümü bir anahtar rolüydü. Tam da sloganın karşılığıydı aslında. Bu bakış açısıyla sözü size bırakacağım. Sorularım arasında vardı. Barışın anahtarı, güvenliğin anahtarı bir Türkiye ve lideri var anladığımız kadarıyla.
2: Kesinlikle öyle. İşte buna biz tarihin doğru tarafında durmak diyoruz. Yani görüştüğü liderlerin hoşuna gidecek ifadeler değil. Doğru neyse, gerçek olan neyse, reel politiğin doğru okuması, stratejik bir vizyonla Cumhurbaşkanımız tüm liderlerle devamlı barışı, kardeşliği ve işbirliğini, diplomasiyi öneren bir lider. Dolayısıyla tüm liderler hem Cumhurbaşkanımızla tarihi ana tanıklık etmek için fotoğraf vermek istiyor, hem de o fotoğrafı kendi ülkesinde bir seçim kampanyasında, bir kendi ülkesine karşı, milletine karşı Tayyip Erdoğan'la fotoğraf vermenin avantajıyla ya da gururuyla bunu gidip ülkesine anlatabiliyor. Bu tabii Türkiye'nin geldiği nokta bakımından çok önemli, çok doğru bir yer ve Türkiye'nin çözümün adresi olması. Sadece Suriye meselesinde değil, sadece Mısır meselesinde, Orta Doğu'da değil, Avrupa'da da devamlı çözümün yanında olması ve çözümü savunması aslında bu Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 25 yılda ortaya koyduğu stratejik vizyonun, stratejik aklın ve gerçekten buradaki tasarımın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu Türkiye adına çok gurur verici bir andır. Çok gurur verici bir meseledir ve Türkiye'nin yükselen yıldızını ortaya koymaktadır. Ne kadar övülse azdır, ne kadar anlatılsa azdır, ne kadar gurur duyulsa azdır. Çünkü Türkiye'nin hikayesine baktığımızda bizim Cumhuriyetimiz henüz 103 yaşında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak kurulan Cumhuriyetimiz pek çok problemle boğuşarak bu noktaya geldi. Ama yakaladığı istikrar, yakaladığı güven ve yakaladığı vizyon Türkiye yüzyılının ayak seslerini ortaya koymaktadır. Ve NATO zirvesinde de Cumhurbaşkanımızın etrafında oluşan hale, Cumhurbaşkanımızın etrafında oluşan enerji, Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği karizma dünyaya güven vermekte. Evet, Tayyip Erdoğan varsa bu tarihin doğru tarafındadır. Tayyip Erdoğan adaleti söyler şeklindeki ifadesi gerçekleşmiş oldu. Biz hep Türkiye'de diyorduk ki Türkiye mazlumların sesidir. Bu anlamda Türkiye yüzyılının bir anlamda ispatı oldu. Bu Türkiye açısından ve hükümetimiz açısından, Cumhur İttifakı açısından çok önemli. Meseleye bakın, şuradan Amerika'dan bakabiliriz. Rusya penceresinden bakabiliriz. Avrupa penceresinden bakabiliriz. Bütün bu pencerelerden bakıldığında o stratejik vizyonla Türkiye'nin değerini çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Burada benim tek üzüldüğüm nokta şu: Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği o güçlü liderlik ve küresel ülke çözümün adresi Türkiye vizyonuna karşı muhalefetin ve bazı muhalif kesimlerin söylemlerine bakıldığında gerçekten muhalefetin sefaletini görüyorsunuz. Kendilerine gazeteci diyen, aydın diyen insanların bu kadar küçülmesi, bu kadar Türkiye'den nefret etmeleri ve Türkiye'nin gücünden utanmalarından, doğrusu biz de utandık ve maalesef ama maalesef onlar adına biz daha çok üzüldük. Bu zirveye kara çalmak isteyenler, dezenformasyon yapmak isteyenler maalesef çok sayıdaydı. Trump'la görüştüğünde niye görüştü? Görüşmediğinde niye görüşmedi? Liderlerle görüştüğünde ne konuşuldu? O beden dillerine farklı farklı anlam yüklemeler falan. Tabii Türkiye'de, demokrasilerde bunlar oluyor ama insan istiyor ki bu ortak gururdan herkes gurur duysun. Bundan herkes mutlu olsun. Çünkü bu Türkiye'nin 86 milyonun mutluluğudur. Bu mesele Tayyip Erdoğan'la ilgili değil ki. Cumhurbaşkanımız seçimle hükümete gelen bir cumhurbaşkanı lider. Kendisinden sonra da başka insanlar gelecekler, Türkiye'yi yönetecekler. Bu zirve tarihe, Türkiye'nin yükselişinin zirvesi olarak geçecek ve herkes bununla gurur duyacak. Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil. Mesele Türkiye meselesi. Mesele 86 milyonun meselesi. Mesele memleket meselesi ve Türkiye'nin yükselen gücü. Bu zirve bunun ispatı oldu. Bu bakımdan ben çok önemli görüyorum ve çözümün adresi, çözümün anahtarı, rolü Türkiye'ye çok yakışıyor. Bakın şunu biz hep söylerdik. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci kara ordusu.
1: Doğru.
2: Ve Soğuk Savaş dönemindeki en önemli ülkelerin başında geliyordu. Fakat Türkiye maalesef Türkiye'deki istikrarsızlıklardan kaynaklanan, Türkiye'deki kötü yönetimlerden kaynaklanan sebep

0: meselesinden ortak savunma meselesine, Avrupa Birliği'nin geleceğinden Avrupa'nın kendi içindeki anlaşmazlıklara, huzursuzluklara, çekişmelere kadar Türkiye'nin rolü çok başat bir rol haline geldi. Bunu da Cumhurbaşkanımız sağladı. Biz hep söylüyorduk, Türkiye küresel bir ülke, küresel ülkenin lideri de Recep Tayyip Erdoğan. İşte bakın, bazıları Mehter Marşı'ndan rahatsız oluyor. Ya yani Amerikan başkanının mutlu olduğu marştan sen rahatsız oluyorsan lütfen bir kendine bir çeki düzen ver. Titre ve kendine gel. Peki. Bu marş tarihin marşı ve her zaman biz bu marşla gurur duyuyoruz. Yani gastronomisinden Mehter Marşı'na, protokolünden ağırlamasına, 5 yıldızlı bir zirve oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Marifet
1: efendim.
0: İltifata tabidir. Başta gerçekten bizim İletişim Başkanlığı dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Hasan Doğan Bey ve görünmez kahramanlar var. Çaycısından servis yapan personeline o protokolü yönetmek çok zor. Yani Türkiye bunları çok yapan bir ülke değil. Dolayısıyla burada sıfır hatayla bu süreci yönetmek başlı başına aslında bu bile bundan sonraki Peki. adımlar için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ben Turkuaz Medya'yı da A Haber'de tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Zirvenin bence kazananlarından bir tanesi de tarihin doğru yerinde durması bağlamında Turkuaz Medya ve A Haber hepinizin
1: Efendim, çok
0: emeklerine
1: sağ olun.
0: Sağlık.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman bizlerleydi. Siz uğurlayacağım sizi ama rahatsız olanlar var Mehter Marşı'ndan demiştiniz. Onlardan biri de karşılamada Mehter Marşı'yla ağırlanan Yunanistan Başbakanı. Ertesi gün o Mehter Marşı'nın etkisiyle yürüyüşü değişmişti. İfadeleri tartışılmıştı. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları vardı şimdi. Bu başlığa dair Yunanistan'da nasıl yankı buldu? Müsaadenizle sizi uğurlamadan Yunanistan'a gitmek isterim. İlhan Tahsin gelişmeleri orada takip etti. Bizlerle paylaşacak. İlhan, kolaylıklar dileyelim. Notlarını sana bırakayım. Ardından da ben konuğumu uğurlayayım.
2: Teşekkür ederim Haktan Uysal. Tabii ki Genel Başkan Yardımcımıza buradan Hüseyin Bey'e selamlarımızı gönderiyoruz Yunanistan'dan, Batıtakya'dan. Evet, Mehter Marşı'ndan rahatsız olanlar oldu ama baktığımız zaman neden iki kez yürüyüşünü değiştirdi Miçotakis? İşte şu anda ekranlarda görünüyor. Mehteran takımının bütün konuklarına bu Mehteran Marşı'nı dinletti. Yunanistan baştan ne olduğunu anlamadı. Ancak daha sonra işin ciddiyetini, bu marş herkesin çalındığını, bu Türkiye'nin tarihinde var olduğunu bu marşın, dolayısıyla da bunun hiç kocunacak bir yanı olmadığını Yunan basını da yazmaya başladı. Ama nedense Türkiye içerisinde bazıları halen neden çalındı, Sayın Genel Başkan Yardımcısı'nın da söylediği gibi, bunu hazmedemiyorlar. Evet, Yunanistan belki baştan anlayamadı neden, ama olduğu zaman bu sadece Miçotakis'e özgü değil. Yani Miçotakis'i tahrik edecek değil. Tabii Yunan basının bir kısmı da öyle yazdı. Bizi 600 yıl yönettiler. Şimdi de tahrik ediyorlar. Bunu da yazdılar. Ancak baktığımız zaman bu marş Miçotakis'e yönelik değildi. Bunu biraz önce de ifade ettiler Sayın Genel Başkan Yardımcısı. Türkiye hatasız, Türkiye belasız bir büyük organizasyon gerçekleştirdi. Çaycısından en başta zirvede başta olan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar. Evet, Yunanistan'da bu çok konuşuldu. Ama Yunanistan'da bugün de konuşuldu Atanuş'a, biliyor musun? Burada diyorlar ki biz jeopolitik olarak yok olmaya doğru gidiyoruz. Eğer Yunanistan siyasetini değiştirmezse. İşte Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Biz neden bu sorunlarla yaşayalım? Biz iki lider oturup konuşabiliriz. Bu mavi vatan, kasus belli, yani savaş nedenini, bunları çözebiliriz. Dolayısıyla da bugün Atina basını, görsel basını, yazılı basını, radyo programları, sabah programları bunu konuşuyor. Biz bunları çözebiliriz. İşte bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Miçotakis'e işte buyur masa burada dedi, aslında bakılacak olursa. İşte Yunanistan'da bu yankının, bu zirvenin yankıları halen devam ediyor. Halen Mehteran Marşı konuşuluyor ama bunun tahrikar olmadığını, ilk gün bunu Miçotakis anlayamadı, eşi Marivalan birlikte külliyeye gelirken. Ancak ikinci günü bazı olumsuz çevreler, ardında şu anda görünüyor zaten Savunma Bakanı Delyas, ona fısıldadılar bazı milliyetçi çevreler, Yeni Demokrasi Partisi'nin içinde onlar ve dolayısıyla Miçotakis'in şöyle tırnak içerisinde söylüyorum, çok yürüyüşü bir Gülhan Bey gibi değişti, sanki bir cevap verir gibi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bunları zaten hepsini cevapladı. Ancak Yunanistan'da konuşulan bugün Mitsotakis'i Yunanistan'da

0: Yunanistan'ı eleştiren çok yazılar var. O da şu: jeopolitik gücümüzü, konumumuzu kaybediyoruz. 25 yıl önce söyledik. Türkiye Doğu Akdeniz'e ayak attı. Dolayısıyla gelecek Türkiye Doğu Akdeniz'de söz sahibi olacak. Bugün Yunanistan'da bunlar konuşuluyor, bunlar yazılıyor. Umarız ki Türkiye'nin içerisinde olanlar da bu gerçeği görürler ve öyle işte yolsuzluklarla uğraşmayı, onu yapmakla bunu yapmakla bırakırlar. Çünkü Atina şu anda gıptayla bakıyor Ankara'ya. Bu gerçeği benim aktarmam, söylemem gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızın vizyonunda dünya liderlerinin toplandığı bir toplantı, bir zirve gerçekleştirildi. Onun yankıları Atina'da hala, hem Mehteran takımın yankıları hem Ceddin Deden marşının yankıları halen Atina'da devam ediyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Hakan Uçak.
1: Biz de sözü Atina'dan alalım, Yunanistan'dan alalım, ardından da İran'a gideceğiz. Çünkü bu zirve devam ederken en çok konuşulan noktalardan biri de İran'dı. Çünkü zirvenin başlamasına saatler kala Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları vardı. Ardından da Hürmüz'le ilgili gelişmeleri takip ettik. Şimdi İran'a gidelim. İran'da bu şehirde patlamalar olduğu bilgisini İran medyası paylaşmıştı. Akşinkişiyev o noktada gelişmeleri, affedersiniz, Rusya'ya gideceğiz. Akşinkişiyev gelişmeleri takip ediyor. Notlarını da aktarmak için hazır. Bu zirvenin Rusya'daki yankılarını anlatacak. Çünkü gelişmeler devam ediyor. Özellikle Ukrayna üzerinden Rusya'ya verilen mesajlar değerliydi. Akşin, kolaylıklar dileyelim. Sözü Moskova'ya bırakalım.
2: Teşekkürler Haktan Uysal. Evet, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Moskova'da da yakından takip edildi. Başlık maddelerinden birisi Ukrayna olan zirvede kabul edilen ortak deklarasyonda Rusya'nın uzun vadede tehdit olarak tanımlanması ve Ukrayna'ya toplamda 140 milyar dolar tutarında destek taahhüdü Moskova'da beklenen tepkiyle karşılandı. Ankara'daki NATO zirvesinin Batı'nın Ukrayna Savaşı'na her geçen gün daha fazla dahil olduğunun bir kanıtı olarak yorumlayan Moskova, Ukrayna meselesinde bundan sonra Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda eskisi gibi hareket edeceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO zirvesinde yine de Rusya karşıtı bir havanın hüküm sürdüğünü belirtirken, zirve sonrasında NATO'nun ortaya koyacağı tavırları da yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarını bir tırmanış olarak nitelendirip, ancak bunun savaşın sona ermesine yol açabilecek bir tırmanış olduğunu söylemesi ise Moskova'da Washington'un Ukrayna meselesinde tutumunun Kiev lehine değiştiği yönünde yorumlara yol açtı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise NATO'nun Avrupa kıtasını askerleştirmeye, savunma kapasitesini artırmaya ve Rusya ile silahlı çatışmaya hazırlanmaya odaklandığını ileri sürdü. Zirvenin NATO üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına son vermediğine de dikkat çeken Zakharova, bu yıl sonuna dek NATO harcamalarının 1,8 trilyon dolara ulaşabileceğine, bunun ise NATO ülkelerinin sanayisinin potansiyelinin üzerinde olduğunu ifade etti. NATO zirvesinden sonra da Ukrayna savaşını devam ettirmekte kararlı gözüken Moskova, bir taraftan da batılı ülkelere yönelik tehditlerini sürdürüyor. Kremlin sözcüsü Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya ile gerilimi azaltmak için 4 basit tavsiyeye uymaya çağırdı ve bunları da Rusya'yı Avrupa için bir tehdit kaynağı olarak görmekten vazgeçilmesi, Moskova'nın güvenlik endişelerinin dikkate alınması ve Rusya ile diyalogun yeniden başlatılması şeklinde tanımladı. Rus basınında yer alan değerlendirmelerde NATO zirvesinden Rusya açısından aslında çok da kötü kararlar çıkmadığına dikkat çekiliyor. Şöyle ki, zirvenin NATO içindeki görüş ayrılıklarına son vermediğine vurgu yapan Rus basını, Ankara deklarasyonunda NATO üyeleri arasında birlik ve dayanışmaya vurgu yapılmamasının da Rusya açısından iyi bir gelişme olduğu ifade ediliyor. Son olarak şunu diyelim ki, ABD Başkanı Trump, biliyorsunuz, zirve sonrasında Rusya lideri Putin'i arayarak bir telefon görüşmesi yapacağını söylemişti. Fakat bu telefon görüşmesi hala gerçekleşmedi. Washington bu telefon görüşmesinin neden gerçekleşmediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, az önce Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu konuda bir yorum yaptı ve görüşmenin gerçekleşmemesinin nedeninin ABD Başkanı Trump'ın zirve sonrasında çok yoğun programından kaynaklandığını, Rusya lideri Putin'in ise Trump ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
1: Akşin'e teşekkür ediyoruz ve biz de Ankara'dan

0: gerçekleştirdiğimiz yayınlara noktayı koyuyoruz. Pazartesi günü erken saatlerde haber karargahımızı Ankara'daki yeni haber üssümüze kurmuştuk. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden birçok noktadan yayınlarımızı gerçekleştirdik. Bu uzun yayın maratonu ve mesaisi boyunca ekip arkadaşlarımız da büyük bir gayret gösterdi. Yayınlara katkıda bulunan tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutlayarak, sözü noktayı koyarak Ankara'dan İstanbul'a Can Okanar'a bırakıyorum. Önemli gelişmeler var. Onlarla ilgili ayrıntıları aktaracak. Söz İstanbul'da Can Okanar'da.
1: Teşekkürler Haktan Uysal. CHP'den medya kuruluşlarına para aktarıldı iddiası gündemde. Genel merkezden hangi medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarına para dağıtıldığı merak ediliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş notlarıyla bizi bekliyor.
2: Can Okanar, bu konuya dair Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat bir açıklama yaptı dün katıldığı bir yayında. Ve onun yaptığı açıklamaya göre 2024, 2025 ve 2026 yıllarında çeşitli medya şirketlerine toplam 124 milyon 68 bin 338 lira ödeme yapıldı. Ve listenin başında 79 milyon 220 bin lirayla Halk TV yer alırken onu 33 milyon 700 bin lirayla Tele1 takip etti. Halk TV'ye 2024 yılında 24 milyon 180 bin lira, 2025 yılında 35 milyon 40 bin lira, 2026 yılında ise 20 milyon lira olmak üzere toplam 79 milyon 220 bin lira Cumhuriyet Halk Partisi kasasından ödeme yapıldı. Ali Haydar Fırat bu rakamları paylaştı. Tele1'e yapılan ödemelere baktığımızda ise bu televizyon kuruluşuna 2024 yılında 12 milyon 900 bin, 2025 yılında 20 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı ve toplam ödemenin 33 milyon 700 bin lira olduğu yine ifade edildi. Sadece iki medya kuruluşuna yapılan toplam ödeme 112 milyon 920 bin lira olarak açıklandı. Baba Ocağı internet sitesine ise her ay 5 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi Ali Haydar Fırat. Tele1'den sonra yayın hayatına başlayan Tele2'ye de Cumhuriyet Halk Partisi kasasından 3 milyon lira ödeme yapıldığını aktardı. Bir Gün Gazetesi'ne 3 milyon 511 bin lira, Yurttaş TV'ye 2 milyon 406 bin lira ödendi. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat sosyal medya için ayrılan bütçeyi de yine paylaştı. Özgür Özel döneminde sosyal medyaya ayrılan bütçenin 775 milyon lira olduğunu ifade etti. Bu rakamları CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat paylaştı. Detayları da özetle bu şekildeydi Can Okanar.
1: Ve sırada dünyadan bir haber turu var.
3: Heyelan bir anda geldi. Önüne çıkan ne varsa sürükledi. Kabus bittiğinde 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kayıplar için endişeli. Vietnam'da ise hortum paniği vardı. Kuvvetli rüzgar yüzünden kabustan uyanamayan yegane ülke Çin. Karakol saniyeler içinde enkaza döndü. Selin yuttuğu bölgede çaresiz afetzedeler neredeyse gözden kaybolmuş evlerinin çatısında yardım bekledi. İnanması zor ama New York'ta 37 katlı bir bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Çelik kolonların yamulması paniği başlatan olaydı. Yetkililer binaların iş yerinden konuta çevrilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığını vurgulayarak tadilatı yapan ekibi savundu. Çifte depremde artık iyi haber gelmeyen Venezuela'dan bir deprem anı daha çıktı ortaya. Buz pistinde aileler çocuklarını kaptığı gibi koşmaya başladı. Ekiplerse bu kez bir kaplumbağayı enkazdan çıkardı.
1: İstanbul Şişli'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün dikkatsizliği az kalsın bir kişiyi canından ediyordu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
4: İETT otobüsü kazalarına yenisi eklendi. Görüntülerin adresi Şişli. BTT'ye bağlı özel halk otobüsü yol kenarında

0: Yerinde duran bir otomobilin sürücüsüyle konuşan yayaya çarptı. Ne olduğunu anlayamayan yaya otobüsle otomobilin arasına sıkıştı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Hafif yaralanan yaya kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar giriş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
1: Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar gölge yer arıyor. Bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz izlenimlerini aktaracak.
2: Güneydoğu'da hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar genellikle serin bölgeyi tercih ediyorlar. Biz şu anda Sur ilçesinden Tarihi Hasanpaşa Hanı'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve hanın içerisinde bir yandan fiskeler, bir yandan da pervaneler burada vatandaşları serinletmeye çalışıyor. Gerçekten İnanılmaz derecede bir sıcaklık var ve bu sıcak hava vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşlar genellikle soğuk içecekleri tercih ettiğini söyleyebiliriz. Peki neden bu yayını burada yaptık? Çünkü burada Diyarbakır'ın tarihi en eski hanlarından biri burası ve vatandaşlar genellikle bazalt taşlarından gelen serin bir havanın etkisiyle serinlik verdiği için vatandaşlar, gençler, çocuklar genellikle tarihi mekanları tercih ediyor. Biz de yayınımızı Hasanpaşa Hanı'nda yapıyoruz. Diyarbakır'daki hava sıcaklığı şu anda 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Şırnak, Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçüldü. Mardin, Nusaybin'de 43 ve Diyarbakır'daki şu anda hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyredildiğini söyleyebiliriz ve vatandaşlar genellikle tarihi mekanları tercih ediyor. Tarihi yerler, serin bölgeler, surların dibi, ağaçların gölgesinde ve aynı zamanda böyle bir yandan limonat, bir yandan da reyhan şerbeti içerek serinlemeye çalışan hem turistler var hem de misafirler var. Gerçekten Diyarbakır'da ziyaretçi akını gerçekleşiyor. Turistler genellikle günün ortalarında 11 ile 15-16 sıralar arasında günü otellerde geçiriyor. O saatten sonra, saat 12'den sonra dışarı çıkarak tarihi mekanları dolaşmaya çalışıyor. Bir yandan da kentin yöresel ürünlerini de ekranlara taşımak istiyorum. Bir yanda kuşi var, bir yanda diğer yöresel bazı kadınların, erkeklerin tercih ettiği ürünler var. İşte bunlar genellikle bölge insanı veya gelen turistler tarakarak güneşten korunmaya çalışıyorlar. Muhammed Enes Sözgül Tekin kameraman arkadaşım şu anda Tarihi Hasanpaşa Hanı'ndaki son görüntüleri ekranlara taşıyor. Şimdi Hasanpaşa Hanı'ndan biraz daha dışarı çıkalım. Caddeyi de ekranlara taşımak istiyoruz. Çok fazla bir yoğunluğun olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü sıcak havadan vatandaşlar günü evlerinde geçiriyor. Burası Gazi Caddesi. Normal şartlarda aslında bu caddede, yani tabiri caiz ise, iğne alsanız belki de yere düşmez. Ancak şu an itibariyle çok fazla bir yoğunluğun oluşmadığını söyleyebiliriz. İşte Gazi Caddesi Dağkapı Meydan'a kadar uzanan bir cadde ve bu caddede çok fazla bir yoğunluk yok. Çünkü sıcak hava etkisini gösteriyor ve bu sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gençler, çocuklar da serin bölgeye akın ediyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı.
3: Park halindeki otomobile çarpıp takla attı. İstanbul Büyükçekmece'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca çarptı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Yan dönen araçtan çıkarılan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Hatay'da bir kişi tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye darp etti. Ailesine dehşeti yaşatan adam tutuklandı.
3: Eşini öldüresiye dövdü. Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşattı. Görüntüler Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kayda geçti. Eşler arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve sokağa taştı.

0: Bir süre sonra öfkeli adam elindeki bıçakla karısını yere yatırarak darp etmeye başladı. Üstelik çocukları da oradaydı. Kadın eşinin tekme ve yumruklarına maruz kalırken çocuklar da büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan eş tutuklandı.
1: İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Olayda bir kişi yaralandı.
2: Kontrolden çıktı, markete daldı. İstanbul Bağcılar'da bir sürücü akaryakıt istasyonunda yıkadığı otomobilini marketin önüne park etti. Alışveriş yaptıktan sonra tekrar direksiyon başına geçen sürücü kontağı çevirir çevirmez birden hızlanan otomobil kontrolden çıkarak marketin camından içeri girdi. Markette alışveriş yapan bir müşteri yaralandı. Yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Bu yıl meyve sebzede rekolte beklentinin üstünde geldi. Bu durum elbette tezgahlara da ucuzluk olarak yansıdı. Kiraz, erik, kayısı, şeftali ve daha birçok yaz meyvesi pazarları renklendirdi.
3: Kayısı bul, şeftali bu sene bul.
4: Kiraz, erik, çilek, karpuz, kabun.
5: Valla başladı kardeşim.
6: Şu anda yeni düşüş var.
7: Bolluk var herhalde bu yıl değil mi?
6: Bu sene maşallah var, bolluk var baya.
4: Geçen sene zirai don yüzünden tadına hasret kaldığımız meyveler bu yaz tezgahları doldurdu, damaklar şenlendi.
7: 2025 yılında zirai don yüzünden esnafta çiftçi de kan ağlamıştı. Şimdi ise rekolte beklentinin üstünde 2026 yılında ürün bolluğu oldukça yüksek. Şimdi hemen sol tarafımızdaki meyvelere bakalım. Sebzelere de bakacağız. Erik 50 lira, kiraz kilosu 100 liradan satışa sunulmuş durumda. Kayısı ise 80 lira. Onun hemen sağ tarafında armutlar ve şeftaliler var. Armutların kilosu 80 liradan, şeftalilerin kilosuysa 75 liradan satışa sunuluyor.
6: Pahalı değil çünkü yani geçen haftaya kadar daha 250-300 liraydı kilosu.
7: Şimdi de başka bir tezgahtayız. Burada kirazların boyutu biraz daha büyük ancak fiyatı daha düşük. Şu anda kilosu bu tezgahta 80 liraya satılıyor.
8: Geçen sene 500 liraydı. Bu sene 100 liraya, 80 liraya, 70 liraya kira satıyoruz.
7: Bahçe domateslerinde ise Büyükçekmece Güzelce Pazarı'nda satış fiyatı 35 lirayla 70 lira arasında değişiklik gösteriyor.
9: 30 lira, 40 lira normal yani, bu üretici de bunu kazanacak.
10: Halkbank'ın katkılarıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla
11: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
14: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılmakta olup sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
10: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya

0: Detaylar Access.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yemeklerin vazgeçilmezi bitkisel yağlar ve balık yağları. Hepsi sofralarımıza gelmeden önce fabrikalarda yüksek ısıda rafine ediliyor. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var. 200 dereceyi aşan o yüksek sıcaklıklar yağların içindeki maddeleri doğrudan genlere zarar vermiyor.

0: gelse de vücutta kanser hücrelerini tetikliyor. Üstelik böbrekleri ve erkek üreme sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. İşte bu küresel gıda tehlikesine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi bir uygulama kılavuzu yayınladı. Yeni dönemde hem tarladaki tarımsal uygulamalarda hem de fabrikadaki rafinasyon sürecinde çok sıkı önlemler alınacak. Güvenli gıda üretimi artık fidan dikim aşamasındayken başlıyor. Yeni kılavuza göre çiftçiler artık her ağacı bahçesine dikemeyecek. Yeni yatırımlarda yağ kalitesini bozan enzimleri düşük bitki çeşitleri tercih edilecek. Sadece bu kadar da değil, gübre ve su kullanımında da radikal bir değişikliğe gidiliyor. Üreticiler klor içeren gübre, pestisit ve sulama suyunu artık en alt seviyede tutmak zorunda. Çünkü klor yağda istenmeyen kimyasalları tetikliyor. Ve hasat zamanı. Meyvelerin tam vaktinde toplanması şart. Zedelenmiş, hasar görmüş ya da dalında fazla olgunlaşmış meyveler fabrikaya sokulmayacak. Özellikle zeytin üreticileri için kırmızı çizgi çekildi. Zeytinler kesinlikle toprağa değmeyecek, elle ya da makineyle havada yakalanıp hızla fabrikaya taşınacak. Kılavuzun ikinci ayağı ise doğrudan yağ fabrikalarını hedef alıyor. Türk Gıda Kodeksinin belirlediği maksimum limitlerin dışındaki hiçbir yağ piyasaya sürülemeyecek. En büyük hassasiyet ise bebek mamalarında. Bebek formüllerinde bu limitlere tavizsiz uyulacak. Fabrikalarda yağlar yüksek ısı yerine düşük termal yükle rafine edilecek. Kılavuz, pastane ve fabrika fırınlarındaki pişirme sıcaklığına da standart getiriyor. Zararlı maddelerin oluşmasını engellemek için bisküviler mümkün olan en düşük sıcaklıkta pişirilecek. Fırın içi hava sirkülasyonu homojen, yani her yerde eşit olacak. Böylece ürünlerin bir köşesinin yanması ya da bölgesel olarak fazla ısıya maruz kalması önlenecek.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: 5 kent için sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul ve Marmara'nın kuzeybatısı için gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci uzman konuğuyla konuştu.
3: Evet, bugün aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapılmıştı. İstanbul için öğleden sonra saat 12'den sonra yağış bekleniyordu ki artık İstanbul'da belli bölgelerde etkili olmaya başlayan yağışın olduğunu da belirtmiş olalım. Bizler de tabii şu anda Kuleli tarafındayız, Anadolu yakasında. Burada da hafiften yağmur başlıyor gibi. Peki bugün İstanbul için neler bekleniyor? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, meteoroloji uzmanımız Adil Tek var. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şu saatler itibariyle İstanbul'da hava tamamen kapatmış vaziyette. Erken sabah saatlerinde Trakya'da başlayan yağış yavaş yavaş İstanbul üzerine doğru gelmeye başladı ki şu saatler itibariyle özellikle Büyükçekmece, Bakırköy ve Avrupa yakasının diğer ilçeleri, Çatalca civarları şu anda yağıştı. Eyüp'e doğru da yağış sistem yavaş yavaş kayıyor. Şu anda bulunduğumuz noktada artık Avrupa yakasının iç kesimlerine doğru devam eden yağış var ve İstanbul geneline bu yağışlar yaklaşık 1 saat içerisinde 1-1,5 saat içerisinde İstanbul genelini etkisi altına almış olacak. Bir soğuk cephe geçişi var aslında. Soğuk cephe geçişiyle birlikte soğuk cephe önünde oluşan yağışlar oluşuyor. Geçtiğimiz haftaki bu yağışları görmüştük. Zaman zaman sel ve su baskınları yapmıştı. Bugün de yine o tür yağışlar görme olasılığı çok yüksek gözüküyor. Deniz ısınmış vaziyette, 21-22 dereceye çıkan deniz suyu sıcaklıkları var ve atmosferin yukarısı oldukça soğuk vaziyette ve İstanbul'da şu saatlerde de sıcaklıklar 19'da 28 derece arasında değişiyor. Peki 28 derece neresi dersek, Tuzla'da şu anda 28 derece. Yani Anadolu yakasının iç kesimlerinde sıcaklıklar 25 derecelerin üzerinde ama Avrupa yakasına geçtiğimizde sıcaklıklar 19-20 dereceler civarında ve bu yağışlı havanın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşecek ve gece sıcaklıkları İstanbul'da 19 dereceye kadar düşüyor. Yağış Avrupa yakasında başladı. Anadolu yakasında da önümüzdeki saatlerde gelecek ve akşam saatlerine kadar İstanbul'da bu yağış etkisini sürdürüyor olacak. Akşam ilerleyen saatlerde, yani gece saatlerine doğru yağış etkisini kaybedecek ve gece yarısından sonra yağış İstanbul'da zayıflamış oluyor. Hemen hemen de bitmiş diyebiliriz. Yarın içinde İstanbul'da sabah saatlerinde çok hafif bir yağış geçişi olabilir. Yine parçalı bulutlu bir hava var yarın için. Öğle saatlerinde de yine yağmuru İstanbul'da görüyor olacağız. Bugün o soğuk cepheyle birlikte sıcaklıklarda düşüşü göreceğiz. İstanbullular biraz daha kendilerini serin hissedecekler. Ama yarından sonra sıcaklıklar tekrar özellikle hafta sonuna doğru yükselmeye devam edecek.
3: Cumartesi günü çok yoğun bir yağmur olmuştu.

0: ya, bugün yine o kadar yoğun olur mu, yoksa lokal mi devam eder?
1: Yine cumartesi günü geçtiğimiz haftaki yağışlar parça parça ama çok dar alanda kuvvetli yağışlar oluşmuştu. Bugün de o yağışların olma olasılığı var. Özellikle Boğaz Koridoru'na yakın bölümlerde ki geçtiğimiz o yağışlarda Kadıköy'de yaklaşık bir yarım saat 40 dakika içerisinde 70 kilogramlık yağış düşmüştü. Üsküdar'da da keza 60 kilograma yakın bir yağış düşmüştü. Ki bugün de yine o tür bir yağış olma olasılığı bulunuyor ki az önce söylediğim gibi deniz suyu sıcaklıkları çok etken burada. 21-22 derecelere kadar sıcaklık ve atmosferin yukarı seviyesine doğru konvektif hareket diye adlandırdığımız yapılar oluşuyor. Beraberinde gök gürültüsü, yıldırım, oraj diye bütünüyle adlandırdığımız yapı oluşuyor. Bu da tabii ki o kuvvetli sağanağın etkisini arttırıyor. Tabii beraberinde bu arada rüzgar da var. Yani Poyraz'dan esen, şu anda Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti zaman zaman 50 kilometreye kadar çıkıyor. Yağış anında bu biraz daha 60-70 kilometreye kadar fırtına değerlerine çıkma olasılığı da bulunuyor ve yağış başlayacağı zaman da rüzgar karayel diye adlandırdığımız yani kuzeybatı yönüne dönmeye başlayacak. Tabii İstanbul'la birlikte Marmara genelinde bu yağışlı sistem etkisi altına almış olacak. Özellikle Marmara Denizi'nin güneyinde yani Balıkesir, Bandırma, Bursa, Yalova yağış alacak yerler arasında İstanbul'dan yola çıkacak olanların bunları da dikkat etmesinde fayda var diyelim. Yurdun diğer kesimlerinde yağışlı sistem yok. Bu yağış sistem aslında İstanbul üzerine bir gün kalıyor. O soğuk cephe hızlı bir şekilde geçecek ve çok hızlı bir şekilde Batı Karadeniz üzerine hareket ederek yarından sonra Karadeniz üzerinden yurdu terk etmiş olacak. Ama tabii yurdun kuzey kesimlerinde yağışları yine görüyor olacağız. Bu haftadan sonra da sıcaklıkların tekrar yükseleceğini göreceğiz. Ama İstanbul'da özellikle o geçen sene hani o çok çok sık maruz kaldığımız yüksek sıcaklıklar yakın plan için gözükmüyor. Ayın 20'sinden sonra İstanbul'da birazcık sıcaklık değerleri 30 dereceleri yani biraz daha bizi bunaltacak değerlere yaklaşacak gözüküyor. Şuna bakmak gerekiyor. Gece sıcaklıkları özellikle dışarıda her bir şekilde vakti geçirebiliyoruz ama gece evlere girdiğimizde o bunaltıcı hava, nemli hava zaman zaman geçen sene bu çok olmuş, sıklıklara rastlamıştık. Bu sene o gece sıcaklıklarının çok yükselmediğini görüyoruz ki gece sıcaklıkları 20-21 derecelerde kalıyor. Bu da İstanbulluları özellikle gece rahat uyuyabilmek açısından rahatlatıyor, klima ihtiyacını azaltıyor ki önümüzdeki günlerde de bu sıcaklık değerleri, gece sıcaklıkları özellikle İstanbul'da çok fazla yükselmeyecek. 20-21 derecelerde yine seyrediyor. Yani İstanbullulara aslında geçtiğimiz aylardan beri söylediğimiz öyle çok sıcak bir yaz bizleri beklemiyor demiştik ki keza öyle seyrediyor. Bu hafta da yine bu şekilde devam edecek. Özellikle gece sıcaklıkları 20-21 dereceler civarında olurken daha sonra yani Temmuz'un 20'sinden sonra bir parça artış var ama bu yaz o kadar sıcak değil. Şunu tekrar söyleyelim. Yaz sıcak değil ama biraz daha uzun. Özellikle yani Eylül ile Ekim aylarına sıcaklıkların sarkacağını göreceğimizi söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler hocam. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Çin'in güneyinde Maysak tayfunuyla birlikte başlayan şiddetli yağışlar sele dönüştü. Şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise hala kayıp. Bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'ten alacağız.
3: Can Okanar, ülkenin güneyinde mücadele devam ediyor. Kayıp kişiler var. Arama kurtarma ekipleri bir yandan bölgede faaliyetlerini yürütürken yüz binlerce insanın etkilendiği bu sel felaketi için bölgeye yardımlar da ulaştırılmaya çalışılıyor. Aslında tayfun uyarısının hemen öncesinde tahliye çalışmaları başlamıştı. Yine de kırsal kesimde on binlerce kişi bölgede mahsur kaldı. Aslında Nanning kenti çok ağır bir bilanço ortaya çıktı. Bir barajın rezervuarı patladı. Can kayıplarının çoğu bu bölgede yaşandı ve hala 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Guangxi-Zhuang Özerk bölgesi şu an yine afet durumu için alarmın rengi kırmızıya dönmüş durumda. Hala tayfun uyarıları devam ediyor. Cuma gününe kadar da etkisi gösterecek. Bölgede tahliye, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da ekiplerin ulaşması için yollar ve altyapı çalışmaları da devam ediyor. Guiyang kentinde yüzlerce hayvan sel sularına kapıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçtiğimiz günlerde de derhal bir uyarı yaparak ihmallerin tespit edilmesi, tekrarlanmaması ve selden etkilenen yüz binlerce kişinin daha iyi şartlarda bölgelere sevk edilmesi için bir talimat vermişti. Önümüzdeki günlerde yine bekleniyor sel felaketleri ve bunun içinde nehir kenarlarında yaşayan kırsal kesim sakinleri bölgeden tahliye edildi. Sadece Guangxi-Zhuang özerk bölgesi değil, Hubei'de hafta başında bir hortum ve şiddetli fırtınalarda can kaybına yol açmıştı. Gansu'da heyelan meydana gelmişti. Çok fazla kişi toprak altında mahsur kalmıştı. Çin genelinde afet tablosu özellikle güney kesimlerinde daha da etkisini artırmış durumda ve selle birlikte tayfun alarmı da devam ettiğini belirtelim. Şu an için açıklanan resmi rakamlar 39 can kaybı ve 9 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor. Can Okanar.
2: Denizli'de karşı şeride geçen tır karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Olayda sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı. Kaza Pamukkale ilçesi Denizli çevre yolunda meydana geldi. Ankara istikametine giden tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Tırlardan biri yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Araçlarda sıkışan iki sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak yaralılardan Şevket Uzun yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. ABD Başkanı Trump tarihi NATO zirvesini Ankara'dan Washington'a dönüş yolunda değerlendirdi. NATO zirvesine övgüler yağdıran Trump, "Başkan Erdoğan harikaydı," dedi. ABD Başkanı Avrupa Birliği'nden Grönland'a birçok konuda kritik açıklamalarda bulundu.
4: "Başkan Erdoğan harikaydı."
5: Türkiye'deki NATO zirvesinden övgüyle bahsetti. ABD Başkanı Trump mesajlarını Ankara'dan Washington'a dönüş yolunda verdi.
4: "Toplantı pek çok şeyi halletti. Çok ama çok iyi bir toplantıydı."
5: ABD Başkanı Avrupa'dan asker çekme planına ilişkin de konuştu. Çekilmeyi Grönland'a bağladı. "Anlaşma yapmazsak çekeceğim," mesajını verdi.
4: "Pek çok şey Grönland'a bağlı olacak. Grönland konusunda çok iyi bir anlaşma yapabiliriz ve eğer yapmazsak belki de çekerim."
5: Trump, NATO zirvesinde İspanya'ya yüklenmiş, ticareti keseceğini söylemişti. ABD Başkanı, Madrid yönetiminin zirvede geri adım attığını öne sürdü.
4: "İspanya'yla sorunlarım olduğunu söylemeliyim ve hala da var. Ama İspanya bugün tamamen geri adım attı. İspanya bugün çok cömert davrandı. Onlara ticareti durduracağımı söylemiştim, biliyorsunuz."
5: Trump'ın gündeminde Suriye'de vardı. Şam yönetiminin Hizbullah'la mücadelede destek olacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Şara'dan övgüyle bahsetti.
4: "Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi. Başkan Hizbullah konusunda taahhütlerde bulundu. Ne dediğini söylemeyeceğim ama evet, bugün harikaydı."
5: Trump'a zirveye Erdoğan için katıldığı sözleri de hatırlatıldı. "NATO'dan memnun kaldınız mı?" sorusu yöneltildi.
4: "Bence bugün çok yol kat ettiler. Bazı tavizler verdiler ve bence NATO bugün çok yol kat etti."
5: Trump, NATO Ankara zirvesinin son derece verimli geçtiğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerden de övgüyle söz etti.
4: "İki çok iyi gün geçirdik. Çok iyi bir ortak oldular. Başkan Erdoğan harikaydı."
2: Zirvenin en çok konuşulan konusu hiç kuşkusuz Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik mesajlarıydı. Türk savunma sanayini yakından ilgilendiren bu karar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dünya basını "Erdoğan istediğini aldı" manşetlerini attı. İsrail ve Yunanistan'dansa tepki sesleri geldi. Peki yaptırımlar teknik olarak ne zaman kaldırılacak? Takvim nasıl işleyecek? İşte merak edilen yanıtlar.
6: Bir birinci adım tahtların kaldırılması. İkinci adım F-35 programına geri dönüş görüşmelerinin yapılması.
7: Trump dostlarımıza yaptırım olmaz.

0: diyerek müjdeyi verdi. Bu açıklama Türkiye'ye uygulanan kasa kurallarının sona ermesi anlamına geliyor. Peki ne zaman?
1: Tahmini takvim diye bana soracak olursanız kasa 2026 sonu kalkarsa 2027'de teknik görüşmeler başlar. 2028'den itibaren de teslimat başlayabilir. Bu önemli.
0: Trump'ın açıklamaları aslında sürecin başlangıcı anlamına geliyor. İki ülke diplomatları teknik görüşmeler yürütecekler. Rusya'dan alınan S-400'lerin durumu da en önemli bilmece.
2: Amerikan bürokrasiyle Türk bürokrasinin tekrardan oturup bazı konularda aynı çizgide, aynı düzlemde buluşması gerek.
3: Kongre'ye bir yazılı metin şeklinde katsa yaptırımlarının kalkması için gerekli koşullar oluşmuştur şeklinde yürütmenin başı olan devlet başkanı böyle bir yazı aktardığında tek bir kalemde çözülecek gibi gözüküyor.
0: Yaptırımlar 2017 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla başlamıştı. Sonrasında Türk savunma sanayi kuruluşlarına kredi engeli, ihracat yasağı, ihale ve sözleşme engelleri ve bazı isimlerin ABD'ye giriş yasağı getirilmesi gibi kısıtlamalar getirilmişti.
1: Kalsa'yla hangi engeller getirilmişti Türkiye'ye? ABD bankalarının savunma sanayi başkanlığına 12 ayda 10 milyon dolardan fazla kredi vermesi yasak mesela. Bu da bir kağıtsa. Ya, uluslararası kredi engeli var. F-35 programından çıkarılmıştık biliyorsunuz. F-16 modernizasyonumuz gecikti.
4: Katsa yaptırımları, savunma sanayi başkanlığına yapılan yaptırımlar, kredi engellemeleri ve ihracat engellemeleri gibi bazı sınırlamalar. Ancak F-35 bundan sonra yürürlüğe giren kısıtlamalardı. Şimdi F-35'ler teslim edilse dahi bir de bunun üretim süreci var. Türkiye üretim sürecinden de çıkarılmıştı. Ancak tekrar dahil olabilmesi için bu defa Kongre onayına ihtiyaç olabilir.
0: Ancak F-35 programındaki üretim sürecimiz KATSA ile dolaylı yoldan bağlantılı. Yani F-35'leri alsak bile tekrar üretim için Kongre onayı gerekebilir.
1: Kongre aşaması var. Kongre'den geçmesi gerekiyor. Çünkü işlemlerin yerine getirilmesiyle ilgili Kongre'ye yasal sürecin tamamlanması her zaman aynı olmayabiliyor. KATSA kalkarsa tamam ama sonra da üretici olarak 9,5-10 milyar dolar kadar bir 900'ün üzerinde mal üreten bir ülkeydik biliyorsunuz. Yani bu işin ortak çözüm ortağıydı.
0: Trump'ın Türkiye'ye kapıları yeniden açan mesajları İsrail ve Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Soykırım ordusunun başbakanı Netanyahu panik halinde açıklamalar yaptı.
5: Başkan Trump'ın Erdoğan'la kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmadığını herkes anlıyor. Bence F-35'ler Türkiye'ye satılmamalı.
0: Aynı soru Yunanistan lideri Mitsotakis'e de soruldu. Mitsotakis yorumdan kaçındı ama üstü kapalı şekilde memnuniyetsizliğini dile getirdi.
6: Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına yorum yapmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim ki bir ittifak iyi komşuluk ilişkileri temel ilkesine dayanmalıdır.
0: Dünya basında Erdoğan-Trump görüşmesini manşetlerden duyurdu. El Cezire yaptırımların kaldırılmasını Washington'ın Türkiye politikasında önemli bir değişimin işareti olarak değerlendirdi. Amerikan ABC News, Türkiye bölgesel diplomaside öne çıkıyor başlığını attı. CBS News ise Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yaptı. Yunanistan medyasından Banking News ise en büyük kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesini kullandı.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusunda yaptığı açıklamalar İsrail'de büyük endişeye neden oldu. Tel Aviv, Türkiye karşıtı lobi yapmaya başlarken İsrail basını Netanyahu'nun ABD Başkanı ile F-35 konusunu görüşmek istediğini yazdı. İsrail'de neler konuşuluyor, nasıl bir hava hakim? Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar gelişmeleri aktarmak için Kudüs'ten karşımızda.
8: Can Okanar, İsrail'de son günlerin en önemli gündem maddesi Türkiye'nin F-35'lere erişimi konusu tabii ki. Aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkanlığa seçilmesi ve Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın ilişkilerinin ardından bu konu sık sık gündeme gelmişti ve İsrailliler bu konuya ilişkin çekincelerini sürekli olarak belirtmişlerdi. Nitekim geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar Türkiye'ye F-35 erişimi için izin verileceği yönünde sinyallerinin ardından İsrail'de tekrar bu konu gündeme geldi ve NATO zirvesinin hemen öncesinde İsrailli yetkililer bu konuda propaganda yapmaya ve Türkiye'nin F-35'leri almasına karşı çıkacaklarını doğrudan

0: Muhalefetin yıllardır itibarsızlaştırmaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Dünya liderleri külliyeye hayranlıklarını gizlemedi. Zirvede yaşananlar muhalefetin külliye ile ilgili tutumunu ve eski Türkiye özlemini akıllara getirdi.
1: Bu büyük bir ülkenin vasfıdır. Aslında bununla hani parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin bununla gurur duyması gerekiyor, iftihar etmesi gerekiyor.
2: Muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde olan milletin evi yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Ana muhalefet partisinin yıllardır itibarsızlaştırmaya çalıştığı külliye dünya liderlerini kendisine hayran bıraktı. CHP külliyeyi kapatmakla tehdit etti. Seçimi kazanmaları halinde Çankaya Köşkü'ne taşınmayı vaat olarak sundu.
3: Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım.
2: Altılı Masa'nın en büyük vaatlerinden biri de parlamenter sistemdi. Buna göre Türkiye'de sistem değişikliği olacak, dünya liderleri eski başbakanlık binasında ağırlanacaktı. Yani eski Türkiye'ye dönülecekti.
4: Koalisyon protokolü hazırlanıyor.
5: Cumhurbaşkanı 50+1 alacak. Evet. Seçilecek, sonra %1 almış Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Siz buna inanıyor musunuz?
2: Başkan Erdoğan'ın vizyoner bakış açısıyla Türkiye Devler Ligi'ne yükseldi.
1: Külliye'de aslında hem diplomatik anlamda çok önemli mesajların da içerdiği, mehter marşıyla karşıladığımız, devletlerimizin, eski devletlerimizin bayraklarının o önünden geçerek Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulleriyle beraber bir resepsiyon gerçekleştirdi. Ve Sayın Trump'ın sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırı için ve onun liderliğinden dolayı geldiğini, çünkü liderler arasında baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız en kıdemli lider esasında. Yani bir anlamda ittifakın hafızası. Bu anlamda Türkiye'nin kazanımları çok çok büyük olduğunu düşünüyorum.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tüm dünyaya örnek oldu. Beştepe kritik toplantılara ev sahipliği yaptı.
1: Türkiye tabii yani son 25 yılda AK Parti hükümetleri döneminde gerek altyapıda gerek üst yapıda, yani bunu söylememize gerek yok, çok önemli noktalara geldi. Trump'ın kendine has bir tavrı ve tutumu var. İşte uçaktan indikten sonra uçağımı beğendin mi diye Sayın Cumhurbaşkanımıza sordu. Yeni aldık falan dedi. Yani onun tavırlarına biraz alıştı artık dünya söylediklerine, ama tabii ki de bizim açımızdan iftihar unsuru Ankara'mızın her yerinde, gerek altyapısı gerek üst yapısı, Türkiye'nin her yerinde artık bunları konuşmuyoruz bile. Vatandaşlarımız bunu 20 yıldır 25 yıldır hayatlarında yaşıyorlar.
2: NATO zirvesinde yaşananlar iktidarla muhalefet arasındaki vizyon farkını bir kez daha gözler önüne serdi.
0: ABD İran'a yeni hava harekatı düzenledi. Hedefte askeri tesisler vardı. Washington harekatı en sert saldırı olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılık verildi ifadesini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin barış için kendisini aradığını da iddia etti. İran saldırılara kayıtsız kalmadı. ABD'nin Körfez'deki askeri üslerine hedef aldı. İran Sağlık Bakanlığı son iki günde düzenlenen saldırılarda 14 kişinin öldüğünü, 78 kişinin de yaralandığını açıkladı.
6: Onları çok sert vurduk. Hatta 20'ye 1 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 katı karşılık vereceğiz. Dün gece de öyle yaptık.
7: Orta Doğu'da geceyi alevler aydınlattı. ABD İran'a son zamanların en sert saldırısını düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni ve kapsamlı hava operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Hedefte İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemi savar füze sistemleri, kıyı radarları, hava savunma bataryaları, komuta kontrol merkezleri ve devrim muhafızlarına ait askeri tesisler vardı. ABD savaş uçakları ve İHA'ları Çabahar, Bender Abbas, Sirik, Cask ve Ebu Musa adası başta olmak üzere birçok noktayı bombaladı. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapnel parçalarının isabet ettiğini duyurdu. ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde Attekihan Demiryolu Köprüsü'nü de vurduğu saldırıda raylarda

0: kanser oluştuğu haberi de paylaşıldı. 80'in üzerinde hedefin vurulduğu açıklandı. Devrim muhafızlarına ait 60'tan fazla sürat botunun da imha edildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından peş peşe mesaj yayımladı. Bu saldırılar İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılıktır ifadesini kullandı ve şu uyarıyı yaptı. Tekrar olursa çok daha ağırını yapacağız. Bir başka paylaşımdaysa anlaşma artık bitti diyerek İran'a yönelik yeni operasyonların sinyalini verdi. Trump'ın paylaşımından dakikalar sonra İran'ın güneyi yeniden sarsıldı. Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Lavan Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Hava savunma sistemleri gece boyunca aralıksız devreye girdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın barış yapmak için can attığını da iddia etti.
1: Kazanabileceğimiz pek çok yol var ama askeri olarak zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı ve bir anlaşma yapmayı o kadar çok istiyorlar ki kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmaya değerler mi bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklar mı onu da bilmiyorum. Sorun da bu zaten.
0: Tahran'dan da sert açıklamalar gecikmedi. Tahran yönetimi ABD'yi açık saldırganlıkla suçladı. Ezici karşılık verilecek mesajı paylaşıldı. İran birliklerinin tam teyakkuz durumuna geçirildiği vurgulandı. Bir diğer açıklamaysa İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan geldi. Amerika zorbalık yapmanın ve sözlerden dönmenin artık bedelsiz olmadığını hala öğrenemedi. Açıkça söyleyeyim, eğer saldırırsanız karşılık görürsünüz. Boşuna çırpınmayın, yoksa daha da dibe batarsınız. Hürmüz Boğazı ancak İran'ın düzenlemeleriyle açılır. Amerikan tehditleriyle değil ifadelerini kullandı. Tahran yönetimi bu şehir yakınlarında bir ABD İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. İran saldırılara ABD'nin Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki askeri üslerini hedef alarak misilleme yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki kritik hatta yaşanan çatışmalar küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından dünyanın gözünü bir kez daha bölgeye çevirdi.
2: Zirvede alınan kararlar ve Trump'ın İran açıklamaları dünya piyasalarını nasıl etkiledi? Altında, dövizde son durum ne? A Haber muhabiri Erşan Karaca ve uzman konuğu karşımızda.
3: İyi günler ve yayınlar diliyorum Can Okanar. Haftanın dördüncü günündeyiz. Aslında en önemli başlıklardan bir tanesi hakkında yayınımızı hazırladık. Altın piyasasında ve borsada son durum ne? Çok değerli yayın konuğum, finans analisti İslam Memiş ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: Efendim şu anda haftanın dördüncü günündeyiz, evet. Ve Türkiye çok önemli bir zirveyi geride, evet, bıraktı. NATO zirvesi. Şu anda piyasalarda durum nedir?
4: Piyasalarda Trump'ın açıklamaları, özellikle jeopolitik gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapması, İran misillemeleri biraz daha savaş riskini beraberinde getirdi. Piyasalarda son iki gündür de bozulma var. Biraz daha burada risk iştahında bozulmalar olduğunu gözlemliyoruz. Dün altın tarafında, gümüş tarafında borsalarda sert satışlar vardı. Bugün kısmen bir toparlanma var ve biraz uzamayacak algısını piyasalar fiyatlamaya başladı. Dün uluslararası piyasalarda ons altın 4054 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 4100 dolar seviyesinde. Gram altın 6135 lira seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 6200 lira seviyesinde. Ama petrol fiyatları güçlü. Dün %7 civarında yükselmişti 79 dolar seviyesine kadar. Şu anda yine 79 dolar sınırına yaklaştı. Petrol fiyatları yükseldikçe petrol karşısındaki, dolar karşısındaki varlıklar yine baskı altında kalmaya devam ediyor.
3: Evet. Efendim önemli başlıklardan bir tanesi ise tam olarak yüzdelerde şaşırmamak için buradan bakarak söyleyeceğim. Borsa İstanbul tarafında dün %2'yi aşan bir sert bir geri çekilme, evet, yaşandı ve endeks 14.184 puana kadar geriledi. Evet. Bu düşüşü kalıcı bir trend geri dönüşü mü yoksa sağlıklı bir düzeltme olarak okumalıyız?
4: Orta ve uzun vadeli düşünmek lazım. Orta ve uzun vadede yine borsa tarafındaki pozitif yönlü beklentimiz devam ediyor. Yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ancak bu savaş gerilimiyle birlikte küresel borsalarda satışlar gördük. Tabii ve doğaldır. Teknik olarak mutlaka bütün küresel borsalarda bir satış dalgası yaşanır. Ve bizim borsamızda da teknik olarak bir kar satışı, bir düzeltme hareketi yaşandı. Aşağıda 13.800 puan seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıda yine destek

0: Şöyle belirtmek istiyorum. Gram altında 6.180 TL ve 6.200 TL bandında hareket ediyor. Bizler haber ekipleri olarak haftanın altın ve piyasalar nabzını tutacağız ve her gün her saat aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Can Okanar.
1: İsrail'in Gazze'de Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye ağır işkencelere maruz kaldı. Avukatı beni öldürecekler diyen Ebu Safiye'nin hayatından endişe ettiğini açıkladı.
2: İşkence, kötü muamele, aşağılama, tecrit, tedaviden mahrum bırakma. Hiçbir suçlama olmadan tutukladılar. İsrail hapishanesinde ağır işkence uyguladılar. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye'nin hayatından endişe ediliyor.
3: Ben aslen çocuk doktoruyum ve ilk olarak Kemal Advan Hastanesi'nde geçici olarak müdür yardımcılığı yaptım.
2: İşgalci İsrail, Aralık 2024'te Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni Hamas'ın komuta merkezi olarak kullandığı iddiasıyla baskın yaptı. Gazze'li doktor Ebu Safiye de Hamas üyesi olduğu iddiasıyla alıkonuldu. O tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluğu devam ediyor. İşkence ve tıbbi ihmale maruz bırakılan Ebu Safiye sağlık sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde avukatı Ebu Safiye ile görüştü. Ancak avukat Ebu Safiye'nin başı, göz çevresi, kulakları ve boynunda ciddi yaralar olduğunu gördü. Dik durmakta ve nefes almakta zorlanan Ebu Safiye, konuşurken de birkaç kez bilincini kaybetme noktasına geldi. Avukatı Ebu Safiye'nin kendisine, "Bu beni son görüşünüz olacak, beni buraya öldürmek için getirdiler, hayatta kalabileceğimi sanmıyorum, bu son" dediğini aktardı.
1: NATO Liderler Zirvesi bildiğiniz gibi Ankara'da gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Donald Trump, Starmer, Macron, Meloni gibi daha birçok lider başkentte uluslararası ölçekte çok sayıda konuyu masaya yatırdı. Liderlerin karşılama anlarına ait görüntülerse tüm dünyada ilgi uyandırdı. Mehter ve bando takımı ile Türk devletlerine ait sancaklarla yapılan karşılama töreni için vatandaşların ne düşündüğüne bakıyoruz.
4: Merhaba, Erşkan.

0: Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen NATO üyesi liderler Ankara'da NATO zirvesi için bir araya geldi. En çok konuşulansa o liderlerin karşılanma törenleriydi. Öyle ki bu törenlerde Türk devletlerine ait sancaklar dalgalandı ve liderleri ilk etapta mehter takımı karşıladı. Peki bu övünç dolu görüntüyle alakalı vatandaş ne düşünüyor?
1: Türkiye'ye yakışır bir şekilde oldu. Ben bir Türk olarak, bir Müslüman olarak övündüm. Liderimle, yani bu harika bir karşılama oldu. Bu diğer ülkelerin adına da muhteşem bir karşılama olduğu için hani Avrupa'da olsun, dünyada olsun bu yankı uyandıracağına inanıyorum. Ve ben Türk olarak da çok mutluyum bundan.
0: Liderler etkilenmişler midir karşılama?
1: Bilmez mi? Ben etkilendikten sonra onlar da etkilenmiştir. Her şey çok güzel. Muhteşem bir karşılama oldu. Her şeyle muhteşem, yani o sarayla marayla hepsiyle harika, her şey dört dörtlük oldu.
2: Tabii ki izledik, canlı bir şekilde izledik. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Benim izlerken hanımla beraber tüylerim diken diken oldu. Çok gurur duydum. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Mehter takımı zaten atmosferi zaten olağanüstü bir hale taşıdı.
3: Tabii ki o güzel bir şey. Yani Türkiye için olumlu bir adım. Türkiye'mizin çok güçlü bir yere geldiğini temsil etti Cumhurbaşkanımız.
4: Tabii ki gurur duyduk ülkemizde. İlla ki güzel bir karşılamaydı. Zaten Trump da bunu tasdikledi. Güzel bir karşılamaydı, hoşumuza gitti yani. Özümüz, yani gerçeğimiz özümüz bu. Bizim nereden geldiğimizi bilen bir insanız.

0: Yani Osmanlı torunuyuz.
1: Eyvallah.
0: O yüzden dolayı özümüzü gösterdik.
2: Bize yakışan bir şekildeydi.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Mehter takımını nasıl buldunuz?
2: Harikaydı. Türkiye'nin büyüklüğünü bir daha gördüler. Yıkamayacaklarını bir daha gördüler.
3: Güzel oldu. Kültürel bir şey sonuçta. Yani Osmanlı'dan gelen bir gelenek.
1: Evet.
3: Keyif aldık. Güzeldi. Tabii ki daha güçlü hissettik. Onlarla birlikte devletimizi. Ayrıca liderlerin burada olması da gurur verici. O da devletin başarısını gösterir sonuçta.
4: Çok güzeldi. Çok beğendim ben.
1: Öyle mi? Mehter takım hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Çok iyiydi. Ülkemizi temsil etti. Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu hissetmişlerdi.
5: Güzel olmuş yani. Türkiye için büyük bir başarı. Böyle NATO'nun burada olması, böyle şeylerle karşılanması yani güzel. Bir gurur hissettim yani.
6: Ben çok mutlu oldum bir vatandaş olarak. Çünkü ülkemizi uluslararası arenada ne diyeyim şöyle gösterilmesi açısından çok mükemmel, saygı duyulması gereken bir durum. İster AK Partili olsun, ister CHP'li olsun hiçbir fark etmez. Hepimiz aynı bayrak altında, aynı vatan toprağında yaşıyoruz. Bu bizim ülkemizin PR'ı açısından çok çok önemli bence, bir vatandaş olarak söylüyorum. Ben mutlu oldum Mehter sesi duyunca, çünkü seviyorum Osmanlı müziğini. Çok güzeldi. Ambiyans, reklam, karşılama, misafirperverlik çok güzeldi. Liderleri de izledim. Hepsi birbirinden harikaydı. Ben Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Çünkü 2002 yılında ben liseye gidiyordum. O yıllarda Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'di. NATO zirvesi de İstanbul'da oldu. Liderler geldi. O yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nda akşam yemeğinde Recep Tayyip Erdoğan eşini Emine Hanım'ı başı kapalı tesettürlü diye yemeğe davet etmediler. Cumhurbaşkanımızdan o yıllarda devlet bakidir diyerek tek başına katıldı. Aradan da 24 yıl geçti. Dün gördüğüm kadarıyla Emine Hanım'la beraber karşıladılar. Bence bu çok güzeldi. Çünkü kapalılık arkadaşlar dış görünüşte değil zihinlerdedir. Bence fevkaladenin fevkindeydi. Çok mükemmeldi. Ben çok mutlu oldum bir vatandaş olarak. Teşekkürlerimi sunuyorum. O Ankara'da atlı askerlerimizin karşılaması çok güzeldi. Trump'ın merhaba esker demesi harikaydı bence. Çok güzeldi. Devletimiz var olsun. Ölene kadar bayrağımız, sancağımız devam etsin diyorum ben.
1: Çok teşekkür ederim.
6: Devletimiz var olsun.

0: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşayan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrencinin taşıdığı ayetin yer aldığı pankart bazı öğrencilerin önünde sıra oluşturması ile engellenmeye çalışıldı.
1: Mezuniyet töreninde pankart krizi yaşandı. Ayeti engellemek için önünde sıra oldular. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrenci üzerinde Hud Suresi 112. ayetin yer aldığı bir pankart açtı. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesini gören bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturdular. Yaşanan kriz cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
0: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Ayasofya 2.1 Camii'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla bir gençlik yürüyüşü programı düzenliyor. Etkinlik öncesi açıklama yapan İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, tüm İstanbulluları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

0: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılışının yıl dönümünde gençlik yine meydanlarda buluşuyor.
1: Ayasofya'nın açılışını hep birlikte anmak üzere İstanbul'un gençleriyle, tüm İstanbullularla birlikte 10 Temmuz'da Beyazıt'tan Ayasofya'ya çok anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz.
0: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan bir gençlik yürüyüşü için geri sayım sürüyor. 10 Temmuz Cuma günü saat 21'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak etkinlik için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, tüm İstanbulluları ve gençleri etkinliğe davet etti.
1: Çok büyük bir coşkuyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya Cuma günü saat 21.00'da sizlerin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbulluları, tüm İstanbul'un gençlerini bu anlamlı buluşmamıza, yürüyüşümüze davet ediyoruz.
0: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılış yıl dönümünde Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş Ayasofya'da son bulacak.
2: Iğdır'da sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan çocuk da bir anda kendini suyun içinde buldu. Çocukların kendi imkanlarıyla kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Sulama kanalına düşen iki çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu. Iğdır'ın Karakolunlu ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuk, sulama kanalının üzerinden atlamaya çalışırken suya düştü. Onu kurtarmak isteyen arkadaşı da dengesini kaybedince kendini suda buldu. Bir süre akıntıya direnen çocuklar kenardaki otlara tutunarak sudan çıkmayı başardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya, şimdi de balık ihracatı ile dünyaya açılıyor. Kentteki tesislerde yetiştirilen somon balıkları birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Türel'den alacağız.
4: Evet Can Okanar, sizin de ifade ettiğiniz gibi kayısının başkenti olarak bilinen Malatya somon balığı ihracatıyla artık adından söz ettiriyor. Zira Malatya'da büyük bir potansiyel var. Yıllık 10 bin ton somon balığı başta Rusya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Bizler de Doğanşehir Sürgü Barajı üzerinde devasa bir balık çiftliğindeyiz. Burada 40 balık çiftliğinden oluşan, daha doğrusu burada 40 kafesten oluşan bir çiftlikteyiz. Ve 1000 tonluk bir kapasiteye sahip buradaki çiftlik. Detayları Abdurrahman Karaşık'tan öğreneceğiz. Abdurrahman Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Öncelikle merhaba demek istiyorum. A ekibine hoş geldiniz.
4: Evet, sürgün merhabalar.
5: Sürgün tanıttığınız için teşekkür ederim.
4: Abdurrahman Bey, çok büyük potansiyelden bahsediyoruz. Kayısı geçen yıl tutmamıştı ama o açığı kapatma noktasında somon balığı ihracatı büyük bir katma değer sağladı hem ülke ekonomisine hem Malatya ekonomisine. Detayları sizden alalım.
5: Evet. Kayısının yanı sıra da alabalık üretimi için çabalar harcıyoruz. Bu çabaların zayiatinde de Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız, Esnaf Kefalet Başkanımız bu konuda bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Burada yıllık Malatya çevresinde 10 bin ton balık üretiliyor. Evet. Bu 10 bin ton balığın 1000 tonunu Sürgü Barajı'nda üretiyoruz. Bunun yanı sıra Ali Dayı olarak da üretime geçiyoruz. Ali Dayı istihdam aracılığıyla 400 kişi çalışıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Biz de onun anısını yaşatmak için bayağı bir mücadele.
4: Burada şimdi büyük bir potansiyelden bahsettik. 10 bin tondan bahsettik Malatya geneli ama burada 1000 ton yetiştiriliyor bu alabalık. İşte Turgut Yaman da şu anda ekranlara taşıyor buradaki bu devasa balık çiftliğini. Malatya Anadolu'nun kendine has üslubuyla işte kayısı yetiştiren, belli başlı meyve yetiştiren illerden birisiydi. Şimdi somonla adını duyurdu. Bu fikir nereden geldi? Nasıl başladı bu?
5: Kayısımızın yanı sıra dedik ki böyle bir şeyler üretelim dedik Sürgü Barajı'nda ve diğer barajlarda da. Hani bazen kayısımız işte soğuk vuruyor, işte don vuruyor. Onun yanı sıra balık üretimine Malatya bu konuda biraz ilerlemeye çalıştı. Biz de işte büyüklerimizin sayesinde ilerlemeye çalışıyoruz onların sayesinde. İnşallah daha güzel olacak. Daha güzel şeyler üreteceğiz. Daha potansiyeli yüksek olan şeyleri üretmeye çalışacağız somon adayı olarak.
6: Evet.
5: Bir de şunu
6: da ifade edelim. Abdurrahman Bey pardon. Şu anda dalgıcımız suyun dibine daldı. Buradaki kafesin içerisinde görüyorsunuz. Somon balıklarını çıkardı. Canlı canlı biz de izliyoruz. Burada somon balıklarının bakımı yapılıyor. Yumurtlama dönemiyle birlikte işte bu iriliğe ulaştıktan sonra Karadeniz'e gönderiliyor.

0: Karadeniz'de yaklaşık bir ay deniz suyuna alıştırıldıktan sonra %70 oranında, evet %70 oranında Rusya'ya gönderiliyor. Yine Fransa, İtalya ve İngiltere de bu yelpazenin içerisinde. Görüyorsunuz dalgıcımız bizim için özel olarak dalış yaptı ve işte balıkları çıkardı. 40 burada hemen bahsetmiştik, 40 kafes var. Bizler de bir platformun üzerindeyiz. Sürgü Barajı'nın tam üstünde yer alan bir çiftlikteyiz. Tam 10 bin ton balıktan bahsettik. Malatya bu anlamda son yıllarda adından sıkça söz ettiren illerimizden birisi oldu diyebiliriz. Bu balıkların yetiştirilme sürecinde neler ortaya çıkıyor? Ne gibi zorluklar var? Ne gibi durumlar ortaya çıkıyor? Bunu da bizle paylaşır mısınız?
1: Tabii abi? Ki. Yani şimdi üretim yem de işte yem biraz şey maliyetli.
0: Evet.
1: İşte mesela balıklarımızı işte günlük 3 öğün, yeri geldiği zaman 2 öğün yemlemeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı, daha güzel balık üretmeye çalışıyoruz. Bu sağlık ürettiğimiz balıklarımızı da işte Rusya, Çin olsun oralara ihracat ediyoruz somon olarak. Daha lezzetli bir balık üretmek için mücadelemizi son hızıyla devam ettiriyoruz.
0: Tabii somon balığı genelde okyanus balığı olarak bilinir ve İskandinav ülkelerindeki başta Norveç'te üretilir.
1: Evet.
0: Malatya tatlı su biraz böyle bağlantı kurulduğunda aslında şaşırtmıyor değil açıkçası.
1: Evet tabii ki yani Malatya'daki potansiyel çok yüksek. 10 bin ton demiştik bu evet. Konuda. Bu konuda üretimlerimiz son hızla devam etmekte.
0: Evet.
1: Onun için devam, koşturmaya devam edeceğiz. Ama biz yerli üreticiler olarak dışarıdan gelen katılımcılar olduğu için biz kendi barajlarımızda yer bulmakta sıkıntı yaşıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Bunu da devlet büyüklerimize dışarıdaki olan yatırımcıları kendi bölgelerinde olan yatırımlarına teşvik edilirse buradaki yerli üreticiler de kendi bulundukları bölgelerde barajlarda üretimi daha kaliteli, daha güzel, daha bol bir şekilde üretmeye çalışacağız.
0: Abdurrahman Bey teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Turgut işte buradaki devasa çiftlikten detayları sizlerle buluşturdu. Hemen toparlamak gerekirse Can Okanar. 40 kafesin bulunduğu devasa bir balık çiftliğindeyiz. Somon balığı üretimi yapılıyor burada ve başta Rusya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kentlerine gönderiliyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Sırada yurttan kısa bir haber turu var.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Zaman zaman yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Siirt'te Kezerçayı Florya mevkiinde 18 yaşındaki bir genç baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin bölgedeki bir kum ocağına ait ekskavatörle ulaştığı genç kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ölümle burun buruna gelen gencin kurtarılma anları kameraya yansıdı. Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kavşakta dönüş yapan otomobile çarptı. Yaralanan çocuk sürücünün babasına 247.179 lira para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edildi. Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesi'nde yabancı bayraklı Martenitsa isimli kargo gemisinde bakım çalışması sırasında patlama oldu. Patlamanın gemide maddi hasara yol açtığı öğrenildi.
2: Hava sıcaklıkları artarken mutfaklarda da hafiflik alarmı verildi. Ağır yemekler rafa kalktı. Tezgahlarda ise yaz renkleri yerini aldı. Domatesten karpuza, zeytinyağlılardan içimizi serinleten içeceklere kadar yazın vazgeçilmez lezzetleri sofralarımızda. Ancak bir de bunun sağlık boyutu var. Bu sıcaklarda nasıl beslenmeliyiz? Uzmanlara sorduk.

0: yazın bereketi tezgahtan taşıyor, lezzeti ise sofralarımızdan. Sıcaklar yüzünü gösterdi. Ağır yemekler rafa kalktı.
1: Yaz sofralarının vazgeçilmezlerinin, vatandaşın tercih ettiği ürünlerin yolculuğu işte ilk bu noktada Halde başlıyor. Peki vatandaş yazın en çok neyi tercih ediyor? Halden sofralarımıza ulaşan ürünlerin serüvenini takip ediyoruz. Erhan Bey, yaz geldi, Halde'yiz. Sofralarımıza ne getiriyorsunuz bize?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi tezgahımız geniş. Domatesimiz var, fasulyelerimiz var, kavun karpuz çeşitlerimiz var. Yani yok yok.
3: Erik getiriyoruz, kiraz getiriyoruz, muz getiriyoruz. Her türlü meyveleri getiriyoruz.
0: Yaz mevsiminin gelmesiyle pazar ve manavlarda adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Kıpkırmızı domatesler, çıtır salatalıklar, kokusuyla iştah açan kavun, karpuzlar.
1: Sofralarımıza ulaşan ürünlerin serüveninde bu kez pazardayız. Peki pazarda vatandaş en çok hangi ürünleri tercih ediyor? Senin bugün pazarda tercihin ne oldu?
4: Benim pazarda bamya, dolmalık biber ve kabak domates.
1: Yaz geldi dedik, rengarenk meyveler tezgahlarda yerini aldı. Gökhan Bey'in yanındayız. Gökhan Bey, yaz geldi. Renkli renkli meyveleri dizdiniz. Bu sezon bolluk nasıl?
5: Bolluk çok güzel.
6: Zeytinyağlı dolma yaparım, yaprak sarması da yaparım. Semizotu yiyorum, hatta aldım şimdi.
1: Vatandaş en çok neyi tercih ediyor yazın?
7: Vatandaş şu an kabak, patlıcan, fasulye, bezelye. Bezelyenin de son haftalar artık. Son elvedalar bitmek üzere.
8: Ben kiraz aldım meyvelerden.
1: Küçük kızımız ne seviyor?
8: Sen ne seviyorsun
1: Meryem? Sen ne seviyorsun yazın? Karpuz seviyor musun?
9: Evet.
1: Kavun seviyor musun?
9: Biraz.
1: Ama eve gidip karpuz mu yiyeceksin?
10: Çilek de çok sever.
9: Evet, çilek seviyorum. Bir de karpuz böyle portakalı seviyorum.
1: Pazarda tercihin ne oldu?
11: Ben yaprak aldım.
1: Dolma mı yapacaksın?
11: Evet.
1: Zeytinyağlı mı?
11: Bezelye yapacağım.
1: Meyvelerden ne aldın?
11: Ben kayısıyla vişne.
12: Taze fasulye. Bezelye mesela, enginar. Güzel bir sağlıklı bir yemek diye düşünüyorum. Yoğurtlu çorba, semizotu salatası.
13: Yemeğini yaparsın, kavurmasını yaparsın, söğüş yaparsın, salatasını yaparsın, sarımsaklı cacığını yaparsın. Çok güzel olacak, çok faydalıdır. Kışın balık, yazın semiz yiyoruz, soframızdan eksik etmeyelim diyoruz.
14: Ben zeytinyağları, enginar olsun, taze fasulye.
0: Taptaze ürünler mutfakta usta ellerle buluştuğundaysa tam bir lezzet şöleni yaşanıyor.
1: Yazın gelmesiyle beraber sofralarımızda tercih ettiğimiz ürünlerde de bir hafifleme yaşanıyor. Evet, şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu rengarenk tezgahta mevsim salatadan zeytinyağlara, kavundan karpuza birçok yaz reçetesi vatandaşla buluşmak için hazır bekliyor.
15: Daha çok zeytinyağlı salatalarımızı istiyorlar ve biz soğuk çorba yapıyoruz, ayran aşı, serinletici. Bu şekilde hafif yemeklerle müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz.
0: Ürünler hem gösterişli hem de lezzetli. Ancak bunun bir de sağlık boyutu var.
1: Yaz mevsiminin vazgeçilmezleri yalnızca damak tadı açısından değil, sağlık açısından da önemli. Uzmanlar özellikle yaz aylarında mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesini ve aynı zamanda yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.
16: Sıvı alımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte çok fazla elektrolit kaybı yaşıyoruz. O yüzden su tüketimi bizim için kıymetli. Ama aynı zamanda mevsim meyvelerinden, sebzelerinden tüketmek, yeterli ve dengeli beslenmek en kıymetli şeylerden bir tanesi. Mevsimin meyvelerini ve sebzelerin rengine kapılıp bunlardan çok fazla miktar tüketmememiz lazım. Porsiyon kontrolü önemli ve kıymetli.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında otomotiv yan sanayisi 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı. Geçen senenin Ocak-Haziran döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu yılın aynı döneminde %5,4 artarak 8 milyar 86 milyon 142 bin dolara yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemindeki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 52.474 oldu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Yemeklerin vazgeçilmezi bitkisel yağlar ve balık yağları. Hepsi sofralarımıza gelmeden önce fabrikalarda yüksek ısıda rafine ediliyor. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var. 200 dereceyi aşan o yüksek sıcaklıklar yağların içindeki maddeleri doğrudan genlere zarar vermese de vücutta kanser hücrelerini tetikliyor. Üstelik böbrekleri ve erkek üreme sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. İşte bu küresel gıda tehlikesine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi bir uygulama kılavuzu yayınladı. Yeni dönemde hem tarladaki tarımsal uygulamalarda hem de fabrikadaki rafinasyon sürecinde çok sıkı önlemler alınacak. Güvenli gıda üretimi artık fidan dikim aşamasındayken başlıyor. Yeni kılavuza göre çiftçiler artık her ağacı bahçesine dikemeyecek. Yeni yatırımlarda yağ kalitesini bozan enzimleri düşük bitki çeşitleri tercih edilecek. Sadece bu kadar da değil, gübre ve su kullanımında da radikal bir değişikliğe gidiliyor. Üreticiler klor içeren gübre, pestisit ve sulama suyunu artık en alt seviyede tutmak zorunda. Çünkü klor yağda istenmeyen kimyasalları tetikliyor. Ve hasat zamanı. Meyvelerin tam vaktinde toplanması şart. Zedelenmiş, hasar görmüş ya da dalında fazla olgunlaşmış meyveler fabrikaya sokulmayacak. Özellikle zeytin üreticileri için kırmızı çizgi çekildi. Zeytinler kesinlikle toprağa değmeyecek, elle ya da makineyle havada yakalanıp hızla fabrikaya taşınacak. Kılavuzun ikinci ayağı ise doğrudan yağ fabrikalarını hedef alıyor. Türk Gıda Kodeksinin belirlediği maksimum limitlerin dışındaki hiçbir yağ piyasaya sürülemeyecek. En büyük hassasiyet ise bebek mamalarında. Bebek formüllerinde bu limitlere tavizsiz uyulacak. Fabrikalarda yağlar yüksek ısı yerine düşük termal yükle rafine edilecek. Kılavuz, pastane ve fabrika fırınlarındaki pişirme sıcaklığına da standart getiriyor. Zararlı maddelerin oluşmasını engellemek için bisküviler mümkün olan en düşük sıcaklıkta pişirilecek. Fırın içi hava sirkülasyonu homojen, yani her yerde eşit olacak.

0: olacak. Böylece ürünlerin bir köşesinin yanması ya da bölgesel olarak fazla ısıya maruz kalması önlenecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Çocuklarda solunum yolu hastalıkları sıradan bir soğuk algınlığından çok daha fazlasını anlatıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sedat Öktem, çocuklardaki hızlı solunumun akciğerlerdeki ciddi bir problemin sinyali olabileceğine dikkat çekiyor.
2: Hızlı solunumun olması, çocuğun solunumunun hızlanıyor olması akciğerlerinde ciddi bir problemin ya da hava yollarıyla ilgili ciddi bir problemin belirtisi olabiliyor. Bu nedenle hızlı solunumu olan çocukların hastaneye başvurması gerekiyor.
0: Solunumun hızı kadar kalitesi de kritik.
2: Eğer evimizde bir oksijen satürasyon aleti varsa oksijen satürasyon değerinin 92'nin altında olması problemin büyük olduğunu gösterebiliyor.
0: Profesör Doktor Sedat Öktem son olarak çocukta yüksek ateşin yönetiminde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
2: Ateş düşürücü vermek, üzerindeki fazla giysileri çıkartmak, ılık bir şeyler, sıvı gıdaların alınması, ılık bir suyla duş alınması olabiliyor.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Mutlu günler. Saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün iç kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Ve ilk saatimize başlarken her zaman olduğu gibi canlı yayın noktalarımızı ekranlarımıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Amerika ile İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın askeri tesislerini vurdu. İran'da yanıtı Körfez'deki Amerikan üslerini bombalayarak verdi. Son gelişmeleri A Haber ekibinden Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak. NATO zirvesinde dünya liderlerinin sofrasında bulunan Ege lezzeti Urla sakız enginarından lezzetli birçok yemek yapılabiliyor. Peki bu yemekler hangileri? İzmir'de Sefer Ayçe konuğuyla karşımızda olacak. Gayrimenkul alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeye hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı. Peki tapu devriyle para transferini aynı anda güvence altına alacak sistem vatandaşı nelerden koruyacak? Detayları A Haber ekibinden Erşan Karaca ve konuğundan dinleyeceğiz. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü çekildi. Tüm Süper Lig ekiplerinin ilk hafta ve son hafta maçları belli oldu. İstanbul'dan Aspor ekibinden Erdem Akbaş detayları aktaracak. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi. Ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi NATO zirvesi sırasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü malum. Külliye'de Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Suriye liderleriyle görüştü. Avrupa Birliği heyetinde kabul eden Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin canlandırılması çağrısında bulundu.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kritik NATO zirvesi kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşmede liderler ikili ilişkilerde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. İran konusunda ortaya konan İslamabad mutabakatının bölgede barışı sağlamasını temenni ettiklerini, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan'ın bir sonraki konuğu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği'de artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki gayretlerini destekleyeceklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın külliyedeki diplomasi trafiği Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le devam etti. Kabul edildi derler, Türkiye-Almanya ilişkileriyle bölgesel ve küresel

0: gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İran'da ABD arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, külliyeye çıkan bir diğer lider oldu. Başkan Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarda iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Görüşmede liderler Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini imzaladı. Başkan Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı da kabul etti. Kabul Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Külliyeye son çıkan isimler Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu. Kabulde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.
1: Amerika ile İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi demiştik. Amerikan ordusu İran'ın askeri tesislerini vurdu. İran'da yanıtı Körfez'deki Amerikan üslerini bombalayarak verdi. İran Sağlık Bakanlığı Amerika saldırılarında 14 kişinin öldüğünü duyurdu. Biz de şimdi Tahran'a gideceğiz. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da söz. Ekber.
2: Onu teşekkür ederim. Gece yapılan karşılıklı saldırıların ardından gündüz saatlerinde de yine saldırılar devam etti. Taktiki olarak son 2 saat içinde İran'ın güneyindeki bazı kentlere yönelik yine saldırılar söz konusu oldu. Gelen bilgilere İran Devlet Televizyonu'nun İran medyasının yayınladığı haberlere göre bugün az önce vurulan noktalar arasında bu şehir kenti de yer almaktadır. Bu şehirdeki nükleer tesisin hemen yakınına füzelerin isabeti ettiği ancak ana merkezin sağlam olduğu ifade edildi. Ekranda görüyoruz an itibariyle İran lideri Ayetullah hayatını kaybeden saldırılarda hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamine için an itibariyle Meşhed kentinde de bir etkinlik düzenlemektedir ve an itibariyle İran ordusuna ait savaş uçakları ABD ile İran arasında yaşanan son gelişmelerin ardından Meşhed hava sahasında güvenlik önlemlerini sağlamaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre bugün itibariyle artık Meşhed'de Ayetullah Ali Hamine'nin toprağa verilmesiyle birlikte işte bu cenaze etkinliği de bitmiş olacaktır. Esasında ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İran'da yapılan bu etkinliğe değinerek karşılıklı olarak bir hafta boyunca kimse kimseye saldırı yapmayacağını söylemişti. Ancak bu sahada olmadı ve karşılıklı olarak taraflar birbirini vurdu. Son saldırıların nasıl bir özelliği vardır? Onu onları söylemek istiyorum. Öncelikle gecedeki saldırılar sadece sınır bölgesiyle yani Hürmüz ve etrafıyla sınırlı kalmadı. İran'ın derinliklerine de saldırılar söz konusu oldu. Hatta Hazar'ın kıyısında oradan geçen bir köprüye, demir yolu köprüsüne de saldırı oldu ki İran medyasının aktardığına göre söz konusu köprü İran, Türkmenistan ve Çin'i birbirine bağlayan bir köprü o ve işte demir yolu olduğu ifade edildi. Yine Meşhed'e doğru giden demir yoluna da saldırı söz konusu oldu. Öyle ki o bölgeye gitmek isteyen insanlar otobüsle şehre götürülüyor. Diğer taraftan bu saldırıların dikkat çeken bir diğer hususu gündüz de bunun devam etmesi. Ateşkesin ardından bugüne kadar ne kadar saldırı olduysa bunlar gece ve sabah saatlerinde yapılmış ve bitmişti. İlk kez bu ateşkesten sonra gece yapılan saldırıların ardından gündüz de bu saldırılar devam etmektedir. İran'da yine buna yanıt verdi. Ve İran'da işte Ürdün'den gelen haberlere göre Ürdün hava savunma sistemi İran'dan gelen füzeleri havada imha etmeye çalışıyor. Ki Amerika Birleşik Devletleri Ürdün'deki vatandaşlarını acil bir şekilde güvenli alanlara gitmesini istedi. Oldukça gergin bir durum söz konusu. Acaba bundan sonra bu ateşkes esasında sözde ateşkes diyelim. Çünkü ne kadar ortada bir ateşkes söz konusu olsa da taraflar birbirini vurmaya devam etmişti. Ancak özellikle son iki gece bunun şiddetinin daha bir arttığını ifade edebiliriz. Bu iki gecede yaşanan olayların ardından bu ateşkes tamamıyla ortadan mı kalkacak, yoksa taraflar bir şekilde yani hem birbirini vurup hem müzakereleri mi devam edecek, bekleyip göreceğiz.
1: Ekber, çok teşekkürler.

0: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü geçtiğimiz dakikalarda belli oldu. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte toplam 18 takımın mücadele vereceği ligde derbi tarihleri ve ilk hafta maçlar hangi tarihlerde oynanacak ve kimler arasında elbette? Yayın konuğumuz A-Spor yorumcusu Onur Özkan. Onur Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Selamlar, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bazı detayları paylaşmanızı rica edeceğiz bizimle ve elbette fikstürü beğenip beğenmediğinizi de soracağız. Buyurun.
1: Tabii beğenip beğenmeme konusu çok sosyal medyada tartışmalı. Sanırım siz de takip ediyorsunuz sosyal medyayı bu anlamda. Yani önemlidir fikstür çekimleri. Bizim adımıza haber değeri taşır, heyecanlıdır ama biraz sanırım bizde farklı ve gereğinden fazla anlamlar yükleniyor fikstüre. Hani sanki fikstürün ligin tamamıyla kaderini belirlediği şeklinde bir algı var. O anlamda hani biz de merak ediyorduk fikstür nasıl olacağını, tepkileri. Tabii derbi haftaları belli oldu öncelikle. Ondan isterseniz başlamak istiyorum. Tabii burada enteresan bir farklılık var. Mesela geçtiğimiz yıllarda genellikle ilk 5 haftada İstanbul takımlarının arasındaki derbileri çok fazla şahitlik etmezdik. Fakat ligin 4. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle aslında bu anlamda açılışı yapıyoruz. Burada tabii merak edilen noktalardan bir tanesi şuydu Banu Hanım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarıda nerede oynanacağı bir tartışma konusuydu. İşte Galatasaray'ın 4 yıldır şampiyonluk sürecinde derbilerin tamamı ilk yarılarda Kadıköy'de, ikinci yarılarda Galatasaray'ın sahasında oynanmıştı. Ve Fenerbahçe'nin, özellikle Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu konuda bir tepkisi vardı. Demişti ki biz artık derbileri ikinci yarıda, Galatasaray derbisini evimizde oynamak istiyoruz demişti. Yani bu anlamda Fenerbahçe'nin istediği şey gerçekleşti. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor bu kez Beşiktaş'ı konuk edecek evinde. Yani üst üste iki derbiyi sahasında oynayacak birer hafta arayla. Ve 9. hafta az önce bahsettiğim derbi Galatasaray-Fenerbahçe. Yani bu şu anlama geliyor: 26. haftada, yani ikinci yarıda Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Bu Fenerbahçe'nin dediğim gibi istediği an. Üçüncü hafta da 15. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi oynanacak. Evet, şu anda da ilk hafta fikstürü ekrana geliyor. Henüz tarihler netleşmedi. Fikstürleriniz açıklanmadı. Onunla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama bekliyoruz. Tabii fikstür çekiminde bazı kıstaslar ve yasaklamalar da vardı. Örnek veriyorum, işte milli takımın maçları öncesi haftalarda derbi oynanması algoritmana dışarı çıkartılmıştı. İşte Avrupa'da oynayan kulüplerin bazı haftalarda eşleşmemesi, mücadele etmemesi algoritma üzerinden ayarlanmıştı. Dediğim gibi fikstür belli oldu. Bir kere herkese hayırlı olsun. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor.
0: Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Onur Bey, değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Bilgileri. Kolay gelsin.
0: Sağ olun, çok teşekkürler size de. Sayın seyirciler, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ticari ilişkileri kesme tehdidine ilk kez cevap verdi. NATO zirvesi sonrası konuşan Sanchez, Amerika tek başına bağları koparamaz, ticarette muhatap Avrupa Komisyonu'dur dedi. Trump'la ayaküstü bir sohbet de eden Sanchez, gerilimi düşüren mesajlar verdi.
2: İspanya ile görüşmedim. Korkunç bir partnerler. Onlarla ziyaretler, ticaret dahil her şeyimizi kestik. İspanya payını da vermiyor. Hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. İspanya ile hiçbir işimiz kalmadı.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik ticari yaptırım ve ilişkileri kesme tehditlerine Madrid yönetiminden ilk ve en net yanıt geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iddiaların aksine Washington'la ilişkilerin son derece sakin ve normal seyrinde olduğunu söyledi. Sanchez, ticaret savaşları başlatmak isteyen Trump'a Avrupa Birliği mevzuatını ve kurallarını hatırlattı.
4: Ben sosyal demokratım ama ticari işler devlet politikasıdır. Diğer yandan ortak ticaret politikası söz konusu olduğunda biz bir bloğuz ve müzakerelerin yürütülmesi gereken merci Avrupa Komisyonu'dur. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerine nazaran İspanya'nın ABD ile dış ticaret açığı vardır.
3: İspanya Başbakanı

0: Trump'la aralarında geçen dikkat çekici diyaloğun detaylarını da ilk kez paylaştı.
1: Trump'la ayaküstü bir sohbet ettim. Futboldan, Dünya Kupası'ndan konuştuk. Ben oynamasam da Başkan Trump'ın sevdiği golften de konuştuk. Nezaket ölçüsünde ve iyi kelimelerin kullanıldığı bir sohbetti.
0: Başbakan Sanchez, Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik savunma bütçesi eleştirilerine karşı da İspanya'nın üzerine düşeni yaptığını vurguladı. Ülkesinin 2026 kapasite hedeflerini tamamladığını ve savunma harcamalarını %2 seviyesine çıkardığını duyurdu.
1: İspanya buraya ödevlerini eksiksiz şekilde yaparak geldi. NATO görevleri kapsamında Avrupa genelinde 3000 askeri personelimiz bulunuyor. Şu an NATO'nun doğu kanadına en fazla asker konuşlandıran ülkeyiz. İspanya her zaman güvenilir bir müttefiktir.
0: Sanchez ayrıca bu zirveyi parıldatan mükemmel organizasyon için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, organizatörlere ve Ankara halkına teşekkür etti.
2: Ankara'daki tarihi NATO zirvesine damgasını vuran krizlerden biri de Amerika'nın gözünü diktiği Grönland oldu. Danimarka'nın özerk bölgesi olan Dev Adayı satın almak isteyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Grönland bizim için çok önemli ancak Danimarka için değil" dedi. Kopenhag'da Grönland'ın satışına kapıyı kapatırken NATO lideri Rutte'nin Brüksel'le çelişen açıklamalarda bulunması da dikkati çekti.
3: Birazdan büyük bir toplantımız olacak ve sorunlarımı anlatacağım. İki büyük problemimizden biri de Grönland.
1: Daha toplantıya girmeden müttefikleri uyardı. Grönland meselesini masaya getireceğinin sinyalini verdi. NATO zirvesinin ana etkinliği olan liderler toplantısı öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland krizini alevlendirecek açıklamalara imza attı.
3: Grönland ABD için çok önemli ancak Danimarka için önemli değil. Aslında Naziler Danimarka'yı bir günde işgal ettiğinde Grönland'ı bize teslim ettiler ve sonra aptalca bir şekilde onlara geri verdik. Bunu yapmamalıydık.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamera karşısına geçen Trump, Brüksel'i de hedef gösterdi. Ardından da topu Rutte'ye attı.
3: Sadece son dönemde Avrupa'yı Rusya'dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Bizimle bir ilgisi yoktu. Arada okyanusumuz var. Bu yüzden Grönland konusunda bize doğru davranmadılar. Ve Mark da bunu anlıyor.
1: Rutte'nin cevabı ise dikkat çekiciydi. Başta Danimarka olmak üzere Avrupa ülkelerinin katı duruşuyla çelişen NATO lideri bu konu üzerinde çalışıyoruz dedi.
4: Bir anlaşma yaptık. Sen ve ben Davos'ta bir anlaşmaya vardık ve bu anlaşmanın adım adım uygulanmasını sağlayacağım. Ve bu çaba Danimarka'nın anayasal konumunu değiştirip değiştirmeyeceğine kadar uzanıyor.
1: Rutte'nin o sözleri NATO liderinin Danimarka'yı Grönland'ın satışına ikna etmeye çalışacağı şeklinde yorumlanırken Kopenhag geri adım atmadı.
5: Evet, dün ABD Başkanı dinledim ve sanırım bu konudaki tutumum maalesef çok açık. Bizim tutumumuz da her zaman olduğu gibi net. Grönland elbette satılık değil. Umuyoruz ki tüm müttefiklerde dahil olmak üzere herkes Grönland halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duyacaktır.
1: Benzer bir açıklama da İzlanda'dan geldi.
5: Grönland, Grönland halkınındır. Aynı şey İzlanda için de geçerlidir ve tüm müttefikler buna saygı duymalıdır.
1: Karşılıklı söylemler ittifak içindeki Grönland çatlağını bir kez daha gözler önüne sererken Trump'ın liderler toplantısında konuyu gündeme getirmemesi dikkat çekti.
3: Birazdan büyük bir toplantımız olacak ve sorunlarımı anlatacağım. İki büyük problemimizden biri de Grönland.
2: Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Liderler Zirvesi sürpriz diyaloglar ve ilginç detaylarla gündeme damga vurdu. İşte o anlar.
0: Küs gelenler, atmosfere hayran kalanlar, tarzından taviz vermeyenler. Ankara tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Dünyayı şekillendiren konular masadaydı. Ancak zirve sadece ciddi oturumlarla değil, liderlerin ilginç halleriyle de dikkati çekti. Karşılama seremonisinde Yeniçeri birlikleri yer aldı. Mehteran takımı marşlar çaldı. O atmosfer İzlanda Başbakanı Frasto Dottir'in başını döndürdü. Aracından indi. Verdiği tepkiler dikkati çekti. ABD Başkanı Trump zaten gelişiyle büyük bir gündem

0: oluşturdu. Ancak açıklamaları da büyük etkiye neden oldu. Türkiye'ye yönelik uygulanan katsa yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu. O sırada Başkan Erdoğan'ın verdiği tepki kameraya yansıdı.
1: Çok ünlü bir adam olan Marco Rubio ile yakından çalışıyoruz. Harika bir Dışişleri Bakanı. Ayrıca Scott Bessent, Pete ve diğer herkesle birlikte yaptırımları kaldıracağız. Bunu yapmanın zamanı geldi.
0: Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasında bir süredir gerilim yaşanıyor. İki lider NATO'da nasıl karşı karşıya gelecek soruları akıllardaydı. Tansiyon yüksekti. Ayrı fotoğrafı çekildi. Meloni yerini aldı. Trump'ı gördü, göz göze gelmemek için yüzünü çevirdi. Fransa Cumhurbaşkanı ise tarzıyla dikkati çekti. Gözlükle zirveye katıldı. İki gün boyunca hiç çıkarmadı. O gözlükler selamlama sırasında Başkan Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmadı. Tarzından ödün vermeyen bir başka isim de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Her toplantıda giydiği beyaz spor ayakkabıları yine ayağındaydı. NATO Genel Sekreteri Rutte meşhur ayakkabıları yanındaki Trump'a gösterdi. Ama sadece tarzı değil, 2 metrelik uzun boyuyla da dikkatleri üzerinde topladı. Aile fotoğrafında en öndeydi. Arkasındaki liderler rahatsız olunca platformdan indi. Ancak Rutte kendisini eski yerine dönmesi için uyardı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise ilginç bir şekilde yansıdı kameralara. Cumhurbaşkanlığı külliyesine girerken yürüyüşündeki değişiklik fark edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da zirvedeydi. NATO için özel yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceledi, fotoğrafını çekti. Zirvede minik dostlar da gündem oldu. Külliyenin Ankara kedileri, anne Lokum ve yavrusu Akkız yabancı basının ilgisini topladı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ise pet su bardaklarıyla yaşadığı imtihanı sosyal medyada paylaştı. İstanbul Havalimanı'nda ilk bakışta mum sandığı şeyin ambalajlı bardak su olduğunu öğrendiğini söyledi.
2: NATO zirvesinde dünya liderlerinin sofrasında bulunan Ege lezzeti Urla sakız enginarından lezzetli birçok yemek yapılabildiğini söylemiştik. Şimdi bu yemeklerin nasıl yemekler olduğuna bakacağız. Sözü A Haber ekibinden Sefer Ayçe ve konuğuna bırakacağız. Sefer.
3: Teşekkürler Banu'ya. Evet, NATO zirvesinin gözde yemeklerinden de son yıllarda Türk mutfağının da gözde yemekler arasında Urla sakız enginarı. İşte NATO zirvesinde de bu enginar yemeği vardı. Birçok yemek yapılıyor. Neler yapılıyor? Şefimiz de bize anlatacak. Urla sakız enginarlarımızla birlikte güzel bir yemek yapacağız. Hoş geldiniz.
4: Efendim merhabalar, iyi yayınlar. NATO zirvesine damga vuran ve çok konuşulan yemek oldu, evet. Urla sakız enginarı. Biz ilk önce İzmirli şefler olarak çok mutluyuz. Neden bir kere bu yemek tercih edildi? Çok kısa ondan bahsetmem gerekiyor efendim. Enginarımız dakikalar boyunca masadaki protokol sofralarında beklediğinde rahatlıkla yenebiliyor. Yani diğer yemekler soğusa da enginar soğukken bile çok lezzetlidir. Burada hemen çiğsi var. Biz şefler NATO zirvesindeki gibi çiğsini hafiften soteleriz. Soteledikten sonra ben sotelenmiş haline şöyle biraz zeytinyağını efendim şöyle zenginleştirdim.
3: Bu çiğ haliydi şu an.
4: Evet, bu pişmiş haliydi. Çiğ soteledikten sonra.
3: Çiğ ne kadar pişiriyoruz bunu?
4: Çiğ böyle 15 dakika böyle pişirmemiz yeterli. Çünkü çok pişmesine gerek yok. Ben böyle bir tane NATO zirvesi demosu yapıyorum sizlere ve izleyenlerimize. Aslında çok basit ama dakikalar sonra bile zevkle yenebilecek bir başrolden bahsediyorum. İşte karşınızda protokolün gözdesi, Türk mutfağının ve İzmir mutfağının yüz akı Urla sakız enginarı.
3: Başka hangi yemekler yapılır enginardan?
4: Efendim enginardan dolması yapılır. Biz şefler pilavını yapıyoruz, tatlısını yapıyoruz. Evet. Envai çeşit yemeği yapılır ama Urla sakız enginarı tüm dünyaya şu an ihraç edildiği için biz iyi bir sınav verdik şefler olarak. Yani NATO zirvesinde şefler de bir sınava girdiler. Muhteşem bir ses getirdi. İnanılmaz mutluyuz.
3: Gururlu. Ve şu anda kararmaması için de siz limonlu su da
4: kullanıyorsunuz. Limonlu su da efendim enginar beklediğinde asla kararmaz. Bembeyaz bu haliyle durur. Evet. Ve sofraya gelene kadar da ömrünü korur. Dediğim gibi protokol yemeklerinde iki nüans var. Hem hafif, hem lezzetli, hem liderleri biz efendim şişirmek istemeyiz. Doyurucu olsun, sağlıklı olsun ve tabakta uzun süre bekleyebilsin.
3: Buradaki garnitürümüzde neler var?
4: Efendim garnitürümüzde mevsimsel olarak bezelyemiz var, taze arakamız, havuçumuz, mısırımız bulunuyor. Zeytinyağıyla bunu hafif böyle bir haşlıyoruz suyun içerisinde. Akabinde de enginarlarımızın üzerine gözde ekimiz
3: kadar. Sakız enginarı ötürüz. Nereden geliyor?
4: Efendim bunlar burada sakız enginarı. Evet. Şöyle enginarı
3: lezzetli olmasının sebebi
4: nedir? İzleyenlerimize de gösterelim efendim. Şöyle sudaki enginarlarımızı

0: gösterirsek. Sakızda bu çok rahat böyle açılabilir. Bakın elimle böyle biliyorum. Daha çiğ bu. Evet. O kadar güzel ve o kadar yumuşak. Ama kart menginer olduğunda bu uzun saatler pişerek anca yenebilir. Yani Urla dünyada bu anlamda öne çıkıyor. Toprağıyla, mahsulüyle, ustalığıyla göçmenlerden gelmiş bir yetiştiricilik tarzı var. Özellikle Girit göçmenlerinden, Selanik göçmenlerinden. Bu sebeple Urla yıldızı parlayan bir enginar şampiyonu oldu efendim.
1: Baby enginar, yani bunlar ufak enginarlar.
0: Tabii, şunlar zaten böldüğüm aslında baby'nin biraz irisiydi şunlar. Yani baby dediğimiz zaman küçük çanaklar aslında. Yani bu haliyle bile çok rahatlı. Bakın elimle kırıyorum. Elimle kırdığımda elma gibi yenebilir.
1: Bunların böyle ufak olması daha lezzetli mi oluyor?
0: Efendim Urla enginarında öyle bir durum söz konusu değil. Enginarlar bakın büyük de olsa çok lezzetli. Evet. Daha biz buna çatal vurumda çatal vurmadan daha oluyor. İzleyenlerimiz de görsün. Evet, NATO zirvesinin o efsanevi enginarına izninizle bir çatal vurayım efendim. Bakın. Bakın tık tık. Ayrıldık.
1: Kaç dakikada pişiriyoruz bu güzel
0: 15 dakikada
1: kıvama gelmesi için?
0: Pişiyor. Çatal battıktan sonra bir şöyle çatalla kontrol edin. Bakın çatal dokunuyorum içine dahil oluyor zaten. Evet. Çatal battıktan sonra sofraya hazır efendim.
1: Serviste de uzun süre kalabiliyor. Yani çünkü yemek uzun olduğu için değil mi?
0: Protokollerde bizim efendim şeflerin biz isteriz ki yemeğimiz beğenilsin. Misafirimiz doysun. Evet. Biz et yemeği verdiğimizde yağlı olacağı için birazdan donacaktır. Ama 20 dakika sonra 30 dakika sonra sohbetin arkasında bir çatal aldığında misafir der ki oh be hele Urla sakız enginarı ne kadar da güzelmiş der ve biz onun başarısını zaten şefler olarak aldık efendim.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Bizler çok teşekkür ederiz.
1: Evet Baunel, Urla sakız enginarı dediğimiz gibi şu anda NATO zirvesinin en gözde yemeklerinden bir tanesiydi. Tabii ki Urla'nın sakız enginarı en lezzetli enginarlardan bir tanesi. Buradan biz de yaptık. Herkese de afiyet olsun diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Havadan ihbar kontrol uçakları 2014'te Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Elektronik tarama özelliğine sahip bu uçaklar 60 saat havada kesintisiz uçuş yaparak NATO zirvesinde önemli bir rol üstlendi.
3: İhbar kontrol uçağı adı üzerinde hava sahamızın erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve aynı zamanda kontrol görevini icra eden bir platformdur. E7T uçağı olarak tanımlanan uçağımız Barış Kartal olarak da bilinir.
4: Türk hava sahası onlara emanet. Havadan ihbar kontrol uçakları 2014'te Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu uçaklar 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor.
3: Barış Kartalı uçakları terörle mücadele harekatından uluslararası tatbikatlara ve milli tatbikatlara, bunun dışında NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yelpazesinde görev yapmakta. Bunun yanında müşterek görev kapsamında da deniz kuvvetleriyle beraber, Türk Deniz Kuvvetleri ve NATO'nun deniz unsurlarıyla birlikte de çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de olsun, Baltık Denizi'nde olsun, farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak bu kapsamda çok büyük katkılar vermekteyiz.
4: Uçaklar Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan güvenlik tedbirleri kapsamında da önemli rol oynadı. Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri oldu.
3: Kesintisiz olarak 60 saat 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve Türk AVAX'ının gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olan görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor takdir edersiniz ki. Bu kapsamda personelimiz de buna hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak.
4: NATO zirvesi kapsamında havalanan uçaklar Türk hava sahasını karış karış taradı. Bölgedeki hava hareketliliğini harekat merkezine bildirdi.
3: Yaklaşık 8,5 saatlik bir uçuş öngörüyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı hazırlıklıyız.
4: Havadan ihbar kontrol uçaklarında Aselsan ve Havelsan tarafından geliştirilen en kritik yerli elektronik harp, radar ve haberleşme sistemleri bulunuyor. Üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarı bulunan uçaklar her türlü görevi %100 başarıyla yerine getiriyor.
2: Adıyaman'da kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İşçi ekiplerin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Olay sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kanalizasyon kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi göçük altında kaldı.

0: silahlı saldırı sonrası kaza yapıp hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Baran Yusuf Dağı deviren cinayetinde 7 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Beylikdüzü'nde 2 Temmuz'da 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağı deviren, otomobilinde otururken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen saldırıda kurşunlardan biri Dağı devirenin karnına isabet etti. Yaralanan genç hastaneye gitmeye çalışırken yolda bilincini kaybetmesi sonucu aracıyla duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan Dağı deviren kurtarılamadı. Olay sonrası cinayet büro ekipleri hemen harekete geçti. İstanbul ve Ağrı'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla tam 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Tetiği çeken saldırgan suçunu itiraf etti. Aramızda husumet vardı, kafenin önünde görünce rastgele ateş açtım dedi. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Amerika'nın New York kentinde bir kişi şehrin simgelerinden biri olan Brooklyn Köprüsü'ne tırmandı. Askı halatlarının üzerinde yürüdüğü belirtilen kişinin köprünün tepesinde mahsur kalması nedeniyle kurtarma operasyonu başlatıldı. Değerli izleyiciler, olay akşam saatlerinde yaşandı. Bir kişi New York kentinin tarihi yapılarından biri olan Brooklyn Köprüsü'ne izinsiz bir tırmanış gerçekleştirdi. Köprünün askı halatlarında yürüyen adam dev yapının tepesinde mahsur kaldı. Yapılan ihbarın ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgeye polis ve acil durum ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında köprünün bir bölümü de geçici olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Kazada bir kişi yaralandı.
2: Kontrolden çıktı, markete daldı. İstanbul Bağcılar'da bir sürücü akaryakıt istasyonunda yıkadığı otomobilini marketin önüne park etti. Alışveriş yaptıktan sonra tekrar direksiyon başına geçen sürücü kontağı çevirir çevirmez birden hızlanan otomobil kontrolden çıkarak marketin camından içeri girdi. Markette alışveriş yapan bir müşteri yaralandı. Yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Büyükçekmece'de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
0: Park halindeki otomobile çarpıp takla attı. İstanbul Büyükçekmece'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca çarptı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Yan dönen araçtan çıkarılan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Hatay'da sabah saatlerinde oğlaklarını otlatmaya çıkan 46 yaşındaki Naciye Kıran'dan haber alınamayınca ekipler harekete geçti. Saatler süren aramanın ardından kadın volkanik arazideki bir yarığın içinde bulundu.
0: Oğlaklarını otlatmaya çıktı, saatler sonra mağarada yaralı halde bulundu. Hatay'ın Hassa ilçesinde 46 yaşındaki Naciye Kıran sabah saatlerinde meraya çıktı. Bir süre sonra oğlaklar eve döndü, ancak Naciye Kıran yoktu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.
3: Oğlaklar sonra geldi, bakın gelmedi. Gelmeyince şüphelendim. Erzurum'un oğlakla beraber geliyordu. Aradım da ilk, yani bana göre çaldı telefon, meşgul attı. Baktım kapalı olunca aramaya geldim şeye doğru, abimgilin evine doğru. En son kuzenim dedi, işte burayı tarif etti, burada gördüm dedi. Ama geldik bir türlü aradık bulamadık. Yer yarıldı, içine mi girdi, ne oldu?
0: Naciye Kıran, volkanik arazide bir mağarada yaralı halde

0: bulundu. Hastaneye kaldırılan Naciye Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Gayrimenkul alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı demiştik. Peki tapu devriyle para transferini aynı anda güvence altına alacak sistem vatandaşı nelerden koruyacak? Detaylar A Haber ekibinden Erşen Karaca ve konuğunda.
2: İyi günler ve iyi yayınlar dileyelim. Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi. Normalde 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecekti. Fakat teknik düzeltmeler yüzünden 1 Ekim tarihine ertelendiğini belirtmiş olalım. Bu konu hakkında çok önemli bir yayın hazırladık sizler için. Yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Efendim öncelikle taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi dedik. Amaç ve beklenti ekleri nelerdir?
3: Tabii sizin aslında yayın başında belirttiğiniz gibi aslında her yıl ülkemizde 3 milyon üzerinde gayrimenkul satışı gerçekleşiyor. Taraf sayılarına baktığımızda da belki 8-10 milyona yakın vatandaşımızı yakından ilgilendiren bir uygulama. Aslında bu uygulama kısmi anlamda biraz tercihe bağlı olarak tapu takas sistemi adıyla daha önce devreye girmişti. Ama şimdiki yenilik araç satışlarında olduğu gibi artık güvenli ödeme yöntemi tapudaki alım ve satımlarda zorunlu hale geliyor. Uygulama 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Ama tabii özellikle bu uygulamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi tüketicinin güvenli bir şekilde gayrimenkul alım satım işlemini gerçekleştirirken para transferini gerçekleştirmesi. Çünkü şu hep tereddüt, alıcı tapuya gidiyor, satıcı tapuya gidiyor, tapu memuru soruyor, paranızı aldınız mı? Ya onun öncesinde parayı alması lazım, almadan aldım der, imza atarsa, satıcı parayı almazsa, bununla ilgili güven endişelerinin yaşanmaması için yani önce tapu mu önce para mı karmaşası sona eriyor. Sistem gayrimenkulün tescilde yani tapu dairesinde işleminin yapılması sonrasında para transferine aslında güvenilir hale geliyor. Onun için aslında bir güvenli ödeme yöntemi diyoruz. Ve tapu dairelerinde birçok aslında bu noktada sıkıntılar yaşanabiliyor. Parayı taşıma riski var, sayma riski var, bu paranın sahte olma riski var. Bunların bertaraf edilmesi, alıcı ve satıcının korunabilmesi için önemli bir düzenleme. Tabii biz istiyoruz ki bu düzenleme değer barışıyla beraber gelsin. Tapu harcı daha makul seviyelerle beraber olsun ki ülkemizde gerçek değer haritaları oluşabilsin. Ama sistemin en önemli avantajının dolandırıcılıkla ilgili riskleri ortadan kaldıracak olması. Çünkü artık işlem eş zamanlı olacak ve parayla tapu sistem üzerinden aslında eş zamanlı değişim gösterecek diyebiliriz. Uyuşmazsızlıkların da bu noktada azalması hedefleniyor.
2: Özellikle merak edilen konulardan bir tanesi de bu süreç, yani bu sistem, ödeme sistemi nasıl işleyecek?
3: Aslında taraflar tapu dairesinde işlem başvurusu yaparlarken gerek satıcı gerekse de alıcı banka bilgilerini sistem üzerinden aslında giriyor olacaklar. Alıcı satıcıya ödeyeceği, bu sistem üzerinden ödeyeceği parayı aslında sisteme gönderecek ve sistem o parayı bloke edecek. Satıcı alıcının bu parayı bloke ettiğinden de SMS'lerle ve sistem üzerinden haberdar olacak. Tapuda işlem yapıldığı takdirde tescil gerçekleştikten sonra para transferi otomatik olarak alıcının bloke edilen parasından satıcıya transfer edilmiş olacak. Eğer işlem bir şekilde yapılmaz, alıcı ve satıcı bu işlemden vazgeçerlerse aslında para da alıcıya iade edilmiş olacak. Yani Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün de elektronik ortamda bu sistemin içinde olduğu, güvenli ödeme yöntemi tapu takas sisteminin de sistemin içinde olduğu ve tescil çerçevesinde para transferinin güvenli ortamda gerçekleştiği bir süreç başlıyor olacak diyebiliriz.
2: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacılıklı'nın da belirtmiş olduğu gibi aslında burada nasıl işleyeceklerden ilk olarak görmüş olduğunuz gibi alıcı satış bedelini satıcıya değil güvenli ödeme sistemine yatıracak diyelim ve ekleme sistemleri ise 1 Ekim 2026 itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son 5 yılda vatandaşa önemli destek verdi. Yarısı bizden kampanyasıyla hibe ve kredi desteği verildi. Bakanlık tarafından riskli yapıları tahliye edenlere 12 milyar lira kira yardımı yapıldı.
0: İstanbul kentsel dönüşümle olası büyük depreme hazırlanıyor. 39 ilçede 427 farklı alanda güvenli yarın inşası devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son 5 yılda bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda riskli yapılar için 10 milyar 96 milyon liranın üzerinde kira yardımı yapıldı. Bu tutarın 367 milyon 584 bin 800 liralık kısmı ise riskli yapılarda ikamet eden kiracılara ödendi. Ayrıca bizzat bakanlığın kentsel dönüşüm yürüttüğü riskli alan ve rezerv yapı alanlarındaki hak sahiplerine 1 milyar 728 milyon 518 bin 715 lira kira yardımı yapıldı. Yarısı bizden kampanyası kapsamında da riskli yapılar bazında hibe ve kredi desteği hariç toplam 581 milyon 519 bin 849 lira tutarında tahliye desteği verildi. Bunun 335 milyon 65 bin lirası riskli yapılarda oturan kiracılara ödendi. Yıl sonuna kadar uzatılan yarısı bizden kampanyasıyla riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlara konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Kredi geri ödemeleri 2 yıl ödemesiz 120 ay vadeyle yapılıyor.
1: Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nde yaşamını yitiren 13 yaşındaki Zerdar Şahin'in faciadan sadece 8 gün önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar geride kalanlara hüzün dolu bir veda bıraktı.
0: Sivas'ta akıntıya kapılarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Zerda Şahin'in olaydan sadece 8 gün önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. 2 Temmuz'da Gemerek ilçesi Burhan köyünde mevsimlik işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Gülistan Şahin'le Zerda ve Gülseren Şahin ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada suya kapıldı. Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Irmakta kaybolan Zerda aynı gün bulunmuş, Gülseren Şahin'in cansız bedeni ise 5 gün sonra bulunmuştu. Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı. Yıllardır tanıdığı küçük kızı son kez güzellik merkezinde ağırlayan işletme sahibi Gülden Temur, "Saçlarını yaptım, giderken sarıldık, meğer son vedamızmış" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
4: "Saçlarını yaptım, böyle aynaya baktı, sevindi, baktı, sevindi. Sonra gideceklerdi işte. Gel bir sarılayım sana Zerda dedim. Zaten görüntülerinde var Zerda'nın sarıldığımda. Son sarılışım Zerda'ya. Çok seviyordum."
0: Güvenlik kamerasına yansıyan o son sarılış geride kalanlar için unutulmayacak bir veda olarak hafızalara kazındı.
1: Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı artıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen törenle toplam 17 mavi bayrak plajlarda göndere çekildi. Temiz deniz suyu, etkin çevre yönetimi, can güvenliği ve yüksek çevre standartlarının karşılandığı mavi bayraklı plaj sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Çevre Vakfı tarafından verilen 2026 yılı Mavi Bayrak ödüllerinde Ayvalık 17 mavi bayrak aldı. Cunda, Arkadeniz, Çamlık Paşa Limanı, Altınova Kumada, Çamlık Kapri ve Lale Adası Duba plajlarında düzenlenen törenle mavi bayraklar göndere çekildi. Kırklareli'nde bir kişi boşandığı eşi ve 4 yaşındaki kızına kurşun yağdırdı. Genç kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı. Kaçan katil zanlısı ise aranıyor.
5: Çocuk parkı silah sesleriyle yankılandı. Genç bir kadın küçük kızıyla birlikte eski eşinin kurşunlarına hedef oldu. Kırklareli'de 26 yaşındaki Çisem Çalkantı, 4 yaşındaki kızıyla birlikte gittiği çocuk parkında bir süre önce boşandığı eski eşiyle karşılaştı. Eski eş belinden çıkardığı tabancayla Çisem Çalkantı ve öz kızını kurşun yağmuruna tuttu.

0: Ağır yaralanan anne kız Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Çalkantı doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük kızsa yaşam savaşı veriyor. Saldırıdan sonra kaçan katil zanlısı eski eşin yakalanmasına çalışılıyor.
1: İstanbul Bayrampaşa'daki Esenler Otogarı'nda taksicileri arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Meslektaşlarını bıçaklayan zanlı ile babası gözaltına alındı.
2: Babasını otogardan almaya geldi. Kendisine atılan tokada bıçakla karşılık verdi. İstanbul Bayrampaşa'da bir taksi şoförü otogara gelen babasını karşılamak istedi. Ancak peronda çalışan durak taksicileriyle arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyürken duraktaki taksicilerden biri şoföre tokat attı. Kendine hakim olamayan sürücü yanındaki bıçağı çıkararak önce kendisine vuran kişiyi ardından da kavgayı ayırmaya çalışan diğer meslektaşlarını bıçakladı. Olayın ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Kaçan taksi şoförü ve babası polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
1: İstanbul'da bir genç kız zayıflamak isterken az kalsın canından oluyordu. Yediklerini midesinden çıkarmaya çalışırken diş fırçasını yuttu.
2: Zayıflamak için istifra etmeye çalışırken 13 santimlik diş fırçasını yuttu.
3: Yani şaşırdık, 13 santimlik bir diş fırçası nasıl yutar diye. Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde böyle denerken direkt olarak yutmuş.
2: Fenalaşan genç kız apar topar ameliyata alındı.
3: Bunu zaten çıkartamazdık, mecbur ameliyatla çıkartmak zorunda kaldık.
2: İstanbul'da 21 yaşındaki genç zayıflama kuruna az daha canından oluyordu. Yediklerini çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla diş fırçasını yuttu.
3: Kendi kusturmaya çalışırken yanlışlıkla mideye kaçıyor. Endoskopla almayı denemedik bilerek, mideyi yırtarız ya da yemek borusunu yırtarız diye.
2: Üzerine yemek yiyince fenalaştı. Soluğu acilde aldı.
3: Yaklaşık bir yarım saatlik ameliyat sonrasında hastayı ameliyat ederek servise aldık. İki gün sonrasında taburcu ettik, gayet iyi.
2: Genel cerrahi uzmanı Doktor Kubilay Özgür Öztütüncü, kilo problemi olan bireylerin doktora başvurması gerektiğini söyledi.
3: Genelde kendilerini kusturmak, kilo verme amaçlı insanlar bu tarz hareketlerde bulunuyor. Biz şahsen önermiyoruz. Direkt doktora başvurmaları, kilo sorunları varsa başvurularını öneririz.
1: Faydaları saymakla bitmeyen yaban mersini Karadeniz'in yüksek kesimlerinde de yetiştirilmekte. A Haber ekibinden Selman Kutlu'nun konuğuyla yapacağı canlı yayınla bu saatimizde noktalamış olacağız.
4: Doğu Karadeniz'in özellikle yüksek kesimleri, o bereketli topraklarında her türlü meyveyi, sebzeyi bulabilirsiniz ama son dönemlerde özellikle yaban mersini yetiştiriciliği artmış durumda ama muhteşem manzarada şöyle görüyorsunuz. Biz şu anda Giresun Tirebolu'dayız. Karadeniz sahili ve yaklaşık 600 akımlardayız. Yaban mersin hasadı başlamış durumda. Yanımızda da çiftçimiz, yaban mersini üreticisi Ali Memiç var. Öncelikle kolay gelsin diyelim.
5: Teşekkür ederim.
4: Yaban mersini nedir öncelikle?
5: Yaban mersini halk arasında bilinen küçük mavi bir yemiş olarak geçiyor. Yaban mersini genelde kalp sağlığına ve sindirime iyi gelen bir meyvedir.
4: Peki ne zamandır bunu ekmeye başladınız? Kaç yıldır uğraşıyorsunuz?
5: 6 senedir bu işle beraber uğraşıyoruz. Aşağı yukarı 3 senedir de güzel bir şekilde verimini ve meyvesini alıyoruz.
4: Nerelerde oluyor daha çok, yani bunun için rakım önemli mi, sahilde mi, yukarıda mı?
5: Sahil kısmından biraz daha yukarıda, 450 ile 500 rakımlar arasında oluyor ve verimli bir toprağa sahip olmuş olduğu için Karadeniz birçok alanında da yetişiyor.
4: Peki bunun özellikle tabii ki kaç senede, yani 6 sene oldu, kaç yılda verim almaya başladınız diktikten sonra?
5: Diktikten sonra 3. senesinde falan verim almaya başladık ama 5. ve 6. senesinde çok güzel bir şekilde verimliliği artmış oluyor.
4: Neler yapılıyor? Şimdi topladık, gördüğünüz gibi gerçekten çok da güzel bir görüntüsü var. Bunu topladık, neler yapıyorsunuz bundan?
5: Bu meyveden biz reçel yapıyoruz, marmelat yapıyoruz, suyunu yapıyoruz ve şu anda yeni dönemde başlamış olduğumuz sirkesi var.
4: sağlık yanından

0: çok önemli dediniz. Bu neye dayalı? Yani nelere iyi geliyor, neden iyi geliyor?
1: Şöyle, antioksidan bakımından çok zengin olmuş olduğu için C ve K vitamini var içerisinde ve lif bakımından çok zengin. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Bir de lif olduğu için sindirime çok iyi geliyor.
0: Peki büyütmeyi düşünüyor musun? Şu anda güzel tabii, Karadeniz'de arazi şartları zor. Gördüğümüz dik yamaçta bunu yapmışsınız set set yaparak. Yani düşünüyor musunuz büyütmeyi? Karşılığı nasıl yani?
1: Burada aşağı yukarı bizim 2000 fideye yakın bir şeyimiz var. Yaban mersinimiz var. Bu yaban mersinini büyütmeye tabii ki düşünüyoruz. Burası önceden başka bir tarlaydı ve biz bu tarlayı kırıp yaban mersini ektik ve verimliliği çok yüksek olduğu için ve sağlık bakımından da çok iyi gelmiş olduğu için insanlara yaban mersini üzerine geri dönüşü de güzel.
0: Şimdi şöyle de geleyim, aslında toplanışı da çok kolay, gördüğünüz gibi bel seviyesinde, böyle çok da büyümüyor galiba bu ağaçlar, bu seviyede mi kalıyor?
1: Çok büyümüyor ama kendimiz budama yöntemiyle beraber bu bel biraz seviyelerinde bırakıyoruz.
0: Şimdi ablamı çağırayım, ben sepetle beraber gelsin. Bakın, o kadar kolay ki zaten dokununca hemen kendi kopuyor. Özgür de gösteriyor size, gördüğünüz gibi. Rengi gerçekten harika. Tadına da bakalım şöyle. Tatlı gibi geliyor. Mayhoşluğu da var. Ama ferahlatıcı da bir tadı var. Yani ferahlatıyor da.
1: Şöyle yoğurtlarda, yulaflarda karıştırarak yenilebiliyor. Sporcular bunu çok beğeniyor. Smoothie'leri falan da yapılmış olduğu için sağlık bakımından gerçekten zengin.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Evet, gördüğünüz gibi o Karadeniz'in birçok lezzeti var tabii ama son dönemde özellikle parlayan yıldızlarından bir tanesi yaban mersini. Neden diyeceksiniz? Çünkü kalp ve damar hastalıklarına oldukça iyi gelen bir ürün ve Karadeniz'de artık çay, fındık bahçelerinin yanı sıra yaban mersini bahçelerinde görmeye alışıyoruz diyelim ve sözü Giresun'dan size bırakalım.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağkur emeklileri %17.76, memurlar ve memur emeklileri de %13.52 oranında artış alacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Alten Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
10: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyat

0: Ara Bodrum'a direkt uçarsın.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılmakta olup, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
4: Reklam.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bilim insanları ilginç bir bulguya imza attı. Evden çalışan kadınların daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi. Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren evden çalışma uygulamasının doğum oranları üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. İlginç araştırma Münih merkezli IFO Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapıldı. 38 ülkede yapılan çalışmalarda 28-45 yaş arası çalışanlar incelendi. Sonuçsa şaşırtıcıydı. Araştırmaya göre haftada en az bir gün evden çalışan çiftlerin ofise giden çiftlere kıyasla ortalama %14 daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi. Uzmanlar evden çalışmanın iş ve aile hayatını dengelemeyi kolaylaştırdığını söylüyor. Bu durumunda çocuk sahibi olmayı teşvik ettiği belirtiliyor.
6: Haber Radyo.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıcak bir gelişmeyle Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında takımları açılmayan ve gövde üzerine inen jet pistin ortasında alevlere teslim oldu. Uçak ülkenin güneyindeki Araksos hava üssünden havalanmıştı. Yunan F-16'sı üstten ayrılışından kısa süre sonra teknik bir arıza nedeniyle Xanthos Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında takımları açılmayan ve gövde üzerine inen savaş uçağı pistin ortasında yanmaya başladı. Havalimanında görevli itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ettiler. O anlarda havaalanı da geçici süreyle uçuş trafiğine kapatıldı. Olayda pilotun yara almadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer uçağın uğradığı hasarı belirlemek amacıyla teknik inceleme başlattı. Amerika'nın İran'a dün geceden bu yana süren saldırılarının ardından İran, Amerika'nın Körfez'deki üslerini hedef aldı. Sayın seyirciler, şimdi ekranlarınıza yansıyacak görüntüler Ürdün'den. Ürdün'de sirenlerin çalmasının ardından Amerika'nın Amman Büyükelçiliği vatandaşlarına korunaklı yerlere sığınmaları çağrısı yaptı. Ürdün ise hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen 8 füzeyi engellediğini açıkladı. Her türlü tehditle başa çıkmaya hazırız dendi. Amerika geceden bu yana İran'ın birçok bölgesini hedef almış. İran Devlet Televizyonu bir Amerikan füzesinin Uşer nükleer santralinin yakınlarını hedef aldığını açıklamıştı. Amerika'nın İran'a son saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. Amerika ile İran arasında tansiyon bir kez daha yüksek. İzlediniz. Amerikan ordusu İran'ın askeri tesislerine vurdu. İran'da yanıta Körfez'deki Amerikan üslerini bombalayarak verdi. İran Sağlık Bakanlığı Amerika saldırılarında 14 kişinin öldüğünü duyurdu. Tahran'a gideceğiz ve son durumu alacağız. Söz bir kez daha A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da. Ekber.
2: Evet, bana teşekkür ederim. Son iki gecedir karşılıklı olarak taraflar birbirlerini çok sert bir şekilde vuruyor. Ve gün içinde de takribi olarak iki saat önce de bu işte karşılaşmanın, bu birbirlerini vurma süreci devam etti. Az önce de görüntülerde izlediğimiz üzere İran'ın misillemeleri de devam etmektedir. Ürdün'e yönelik İran'ın saldırıları söz konusu. Gece saatlerinde de sabaha karşı da İran bölge ülkelerinde Kuveyt, Bahreyn ve ilginçti Katar'a yönelik de saldırıları söz konusu oldu. Ki İran'dan gelen açıklamada özellikle Katar'da erken uyarı radar sisteminin hedef alındığı ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada ise son iki gecede 170 hedefin İran'da vurulduğu ifade edildi. Ekranda da izlediğimiz üzere an itibariyle Ayetullah Ali Hamenei için Meşhed'de bir cenaze etkinliği yapılmaktadır. Ve birkaç saat sonra kendisi burada İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecektir. Geç iki sene önce hayatını kaybeden İran'ın eski Cumhurbaşkanı bu bölgede, yani İmam Rıza'nın türbesinde bir tartışmalı bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Meşhed'de defnedilmişti ve an itibariyle Ayetullah Ali Hamenei için Meşhed'de bir cenaze etkinliği söz konusu ve İran ile ABD arasında yaşanan bu son gelişmelerin ardından Meşhed'de de geniş kapsamlı güvenlik önlemi alınmış durumda. Öyle ki İran savaş uçakları İran medyasının aktardığına göre sürekli bir şekilde havada hareket ediyor. Son bu 48 saatte, yani iki gecedir yaşanan gelişmelerin bazı ilginç özellikleri söz konusu. Birincisi, bugüne kadar ateşkesten sonra en şiddetli olduğunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan İran'ın derinliklerine yönelik saldırılar da oldu. Ve üçüncüsü, gündüz saatlerinde de bu devam etti. Gündüz saatlerinde takribi olarak 2 saat

0: Önce Buşehr bölgesine de yine saldırıların söz konusu olduğuna ilişkin İran medyasının yayınladığı haber var ki senin de az önce belirttiğin üzere oradaki nükleer tesisin yakınlarına da füzelerin isabet ettiği gelen bilgiler arasında son not olarak iki tane not aktarmak istiyorum. Devrim muhafızlarından az önce bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle deniyor ki yabancıların bu bölgede yeri yoktur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'ın iradesi dışında Umman etrafından bir rota belirlemeye çalışırsa hem İran'ın yanıtıyla karşı karşıya kalacaktır. İşte ve hem bu Hürmüz'ün açılma sürecini geciktirecektir. Diğer taraftan arabulucu olan ülkeler Pakistan ve Katar'ın da iki tarafı bu saldırıların ardından tekrar da masaya getirmesi için Pakistan medyasında yer alan haberler söz konusu.
1: Ekber çok teşekkürler. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarihi NATO zirvesini Ankara'dan Washington'a dönüş yolunda değerlendirdi. NATO zirvesine övgüler yağdıran Trump, Başkan Erdoğan harikaydı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Avrupa Birliği'nden Grönland'a kadar birçok konuda kritik açıklamalarda bulundu.
2: Başkan Erdoğan harikaydı. Türkiye'deki NATO zirvesinden övgüyle bahsetti. ABD Başkanı Trump mesajlarını Ankara'dan Washington'a dönüş yolunda verdi.
3: Toplantı pek çok şeyi halletti. Çok ama çok iyi bir toplantıydı.
2: ABD Başkanı Avrupa'dan asker çekme planına ilişkin de konuştu. Çekilmeyi Grönland'a bağladı. Anlaşma yapmazsak çekeceğim mesajını verdi.
3: Pek çok şey Grönland'a bağlı olacak. Grönland konusunda çok iyi bir anlaşma yapabiliriz ve eğer yapmazsak belki de çekerim.
2: Trump, NATO zirvesinde İspanya'ya yüklenmiş, ticareti keseceğini söylemişti. ABD Başkanı, Madrid yönetiminin zirvede geri adım attığını öne sürdü.
3: İspanya'yla sorunlarım olduğunu söylemeliyim ve hala da var. Ama İspanya bugün tamamen geri adım attı. İspanya bugün çok cömert davrandı. Onlara ticareti durduracağımı söylemiştim, biliyorsunuz.
2: Trump'ın gündeminde Suriye'de vardı. Şam yönetiminin Hizbullah'la mücadelede destek olacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Şara'dan övgüyle bahsetti.
3: Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi. Başkan Hizbullah konusunda taahhütlerde bulundu. Ne dediğini söylemeyeceğim ama evet bugün harikaydı.
2: Trump'a zirveye Erdoğan için katıldığı sözleri de hatırlatıldı. NATO'dan memnun kaldınız mı sorusu yöneltildi.
3: Bence bugün çok yol kat ettiler. Bazı tavizler verdiler ve bence NATO bugün çok yol kat etti.
2: Trump, NATO-Ankara zirvesinin son derece verimli geçtiğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerden de övgüyle söz etti.
3: İki çok iyi gün geçirdik. Çok iyi bir ortak oldular. Başkan Erdoğan harikaydı.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran isimlerin başındaydı. Hiç şüphesiz İran'dan Grönland'a kadar yaptığı açıklamalarda çok konuşulacak gibi. Peki Amerika basını zirveyi nasıl gördü? Washington'da neler konuşuluyor? Detayları bu kez A Haber ekibinden İrfan Sapmaz'dan alacağız. İrfan, söz sende.
4: Merhabalar Arban. Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ziyareti Amerikan ana akım medyasında iki ana başlıkla öne çıkıyor. Birincisi Trump'ın NATO müttefiklerine sert çıkışı. İkincisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çekici sıcak mesajları. Trump daha zirve öncesinde Ankara'ya gitmesinin temel nedeninin Erdoğan olduğunu söylemişti. Fox News'e göre Trump, Erdoğan yüzünden gidiyorum diyerek Türk lideri dost ve saygı duyulan bir lider olarak tanımladı aynı çizgi. Ankara'da devam etti malum. CBS News, Trump'ın Erdoğan'a teşekkür ettiğini, onu büyük adam ve büyük lider diye nitelediğini aktardı. Trump ayrıca Türkiye için geleneksel birçok müttefikten daha fazla ABD'ye yardımcı olduğu mesajını verdi. ABD medyasından çok dikkat çeken bölümse savunma başlığı oldu. Trump, Ankara'da Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini ve F-35 programının yeniden gündeme alınabileceğini söyledi. Fox News bunu Türkiye'ye yönelik Amerikan politikasında dramatik bir dönüş olarak yazdı. Wall Street Journal ise bu adımın Trump'la ABD Kongresi arasında yeni bir gerilimin yaratabileceğini vurguladı. Çünkü Kongre Türkiye'nin S-400 sistemi nedeniyle F-35 programına dönüşüne uzun süredir karşı çıkıyor. Wall Street Journal'ın daha geniş okuması şu şekilde: Banu, Trump'ın Erdoğan'la kişisel yakınlığı Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonunu güçlendiriyor. Gazete bu yakınlığın Erdoğan'ın NATO içinde daha kolay bir alan açtığını, Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin daha düşük tonda kaldığını yazdı. Aynı gazete NATO liderlerinin zirvede asıl başarı ölçüsünü Trump'ı memnun tutmak olarak gördüğünü de belirtti. Washington Post da Türkiye'nin yükselen NATO rolünü iki unsurla açıkladı: Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi ve Trump-Erdoğan dostluğu. Habere göre Ankara artık sadece sorun çıkaran bir müttefik olarak değil, silah üretimi, bölgesel diplomasi ve NATO'nun güney kanadındaki stratejik konumu nedeniyle vazgeçilmez bir aktör olarak görülüyor. Ancak Amerikan medyasında tablo tamamen olumlu değil. Reuters ve AP zirvenin Trump'ın sert NATO çıkışları, İran savaşı, İspanya eleştirisi ve Grönland sözleriyle gölgelendiğini yazdı. Buna rağmen Trump, zirve sonunda odada büyük bir sevgi ve birlik vardı diyerek NATO içindeki görüntüyü toparlamaya çalıştı. Reuters ayrıca Erdoğan'ın zirve boyunca Trump'tan övgü aldığını ve Türkiye'nin NATO'da daha fazla yük paylaşımına hazır olduğunu söylediğini aktardı. Axios'a daha eleştirel bir dil kullandı. Haberde Trump'ın Ankara'daki zirveyi kısa sürede kendi gündemine çevirdiği, Avrupa'ya, İran'a, İspanya'ya ve Grönland'a yönelik çıkışlarının NATO gündemini bastırdığı yazıldı. Axios'a göre Trump bir yandan NATO'dan memnun olmadığını söylerken diğer yandan Erdoğan'la yakın durarak Türkiye'yi ayrıcalıklı bir müttefik gibi konumlandırdı diyebiliriz Doğan.
1: İrfan, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Bu arada NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularına esprili yanıtlar da verdi. Erdoğan, NATO liderleri Yeniçeriler ve Mehteran Birliği ile yapılan karşılama törenini nasıl buldu sorusuna, "Biz Yeniçerileri tanırız" dediler cevabını verince salonda uzun süre alkışlandı.

0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: NATO liderliğinin Yeniçerilerde Mehteran Belediye'de yapılan karşılama törenini nasıl bulduğu sorusuna verdiği yanıt salondakileri gülümsetti.
0: Güzel değil mi?
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği esprili yanıtlarla salonda uzun süre alkışlandı. Onlardan biri de ABD yasasına göre Türkiye'nin S-400'lere sahip olmama şartı yerine getirilecek mi sorusuydu.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.
1: A Haber Başkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi sordu.
0: Çok çok verimli bir toplantı oldu ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
1: Merak edilen bir diğer konu deniz yetki alanlarına ilişkin yeni adımların ne olabileceğiydi.
0: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız. Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya oturur.
1: Başkan Erdoğan Çelik Kubbe mesajı da verdi.
0: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de

0: çelik kubbe var.
1: Evet, NATO üyesi ülkelerin liderleri Ankara'da bir araya geldi. Zirvedeki her detay ayrı ayrı planlandı. Peki başkentliler zirveyi nasıl gördüler? Detaylar haberimizde.
2: Merhaba Erşkar.
3: Türkiye olmasa Türk dünyası zaten yok olacak.
4: Osmanlı torunlarıyız. Osmanlı'dan gelme bir köküz biz. Çok büyük bir ülkeyiz biz.
5: Trump'ın girişi esnasında Türk Yıldızları şovu, Yunan Başbakanı'nın girişinde çalınan Mehter Marşı. Zirvede her ayrıntı dikkat çekti.
6: Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerini ağırladı. O zirvede dikkat çeken detaylar da vardı. Türk Yıldızlarından Mehter Marşı'na, Mehter Marşı'ndan menüde yer alan yemeğe kadar tüm ayrıntılar özenle planlandı. Peki vatandaş zirveyi nasıl görüyor?
4: Ben çok sevindim. Orada hem askerimizin hem Mehter Marşı'nın çalınması Türk Cumhuriyeti'nin gücünü, kuvvetini gösterir. Uzun süreden beri bir Amerika Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi, Trump'ın hareketlerinin sempatikliği, ne bileyim Recep Tayyip Erdoğan'a durduğu duruşu, sevgisi, el hareketleri, sempatikliği, ama onlar benim hoşuma gitti.
7: İzlanda Başbakanıydı herhalde, o külliye girerken bakışları falan böyle enteresandı sanki. Erdoğan dünyada zaten kabul gören bir lider. O yüzden rahatsız ediyor herhalde diğer düşmanlarımızı mı diyeyim.
5: Külliyede liderlere Türk mutfağının yöresel lezzetleri sunuldu. Taş fırın pide, Hizan Karakovan balığı, yanık denizli yoğurdu, Kayseri mantısı, deniz levreği, tarhana, tatlılarda ise sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ikram edildi.
4: Belki o gelenler bunların hiçbirini yememiştir. Tadına bakmamışlardır. Ve Türk mutfağının Osmanlı mutfağıyla birleştiği zaman çok güzel yemekler çıkacağını düşünüyorum. Ve onlar da ilk defa böyle güzel yemekler yemiştir.
5: Zirvenin en dikkat çeken anlarından biri ise Trump'ın külliyeye girişi esnasında gerçekleşen Türk Yıldızları şovu oldu.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar kuvvetli olabileceğini düşünememiştir. Trump çünkü hayal kırıklığı uğradı Türkiye'ye gelince gördükleri karşılığında.
8: Ben bir Türk olarak Kerkük'ten geliyorum. Bütün Türk dünyasının gururudur. Bütün Avrupa bilsin ki Türkiye'siz hiçbir şey yapamazlar.
5: Vatandaşa göre zirve boyunca alınan güvenlik önlemleri yeterli.
9: Bu devlet başkanlarının gelmesi bizim Türkiye'miz için çok büyük bir gurur vesilesi.
10: Bu önlemler tabii ki alınmalı. O kadar dünya lideri geliyor. Trump geliyor. Sonuçta Erdoğan da buradadır. Macron geliyor. Bu önlemlerin ben normal olduğunu düşünüyorum.
1: Ankara tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaparken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel Eskişehir'de grup toplantısı yapınca tepkiler de kaçınılmaz oldu. Özel'e parti içinden de eleştiri sesleri yükseldi. Örneğin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum dedi.
11: O Trump ki Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir Amerikan başkanıdır.
5: Dünya gözünü Ankara'daki NATO zirvesine çevirmişken o Eskişehir'de grup toplantısı yaptı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kararına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Siyasi partilerin varoluş nedeni devleti yönetme iddiasıdır. Siyasi partiler arasındaki mücadele hesaplaşmak üzerine değil, devleti yönetmedeki farklılıkları ve alternatifleri ortaya koymaktır. Türkiye devletinin varlığını ve devamlılığını korumak, buna yönelik politikalar geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için vazgeçilmez önceliktir. NATO Devlet Başkanları Zirvesi Türkiye'de toplanırken Eskişehir'de grup toplantısı yapılmasını zamanlama olarak doğru bulmuyorum dedi.
11: Ankara'da meclis kapanınca, yollar kapanınca Ankara'da bu grup toplantısının yapılmasının fiili imkanları kalmayınca, bu grup toplantısını nerede yapalım deyince bu grubu Eskişehir'de yapmaya karar verdik.
5: CHP'den istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Katsa yaptırımları ve F-35 sürecine ilişkin

0: ilişkin olumlu mesajlar ülkemiz adına önemli gelişmelerdir dedi.
1: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gözler piyasalara çevrildi. Peki zirveden çıkan mesajların küresel ekonomi ve finans piyasalarına olası etkileri nasıl oldu? Detaylar haberimizde.

0: Tabii orta bir uzun vadede bunun geri dönüşleri ekonomik açıdan göreceğiz.
1: Küresel siyasetin kalbi bu hafta Ankara'daki NATO zirvesinde attı. Liderler birçok kritik konuyu masaya yatırdı. Zirve sonrası ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları gözleri yeniden İran'a çevirdi. Trump'ın İran'la ilgili açıklamaları piyasaları da sarstı.
0: Yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelme olasılığından sık sık bahsediyorduk. Bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oldu. Özellikle borsa tarafına yabancı yatırımcıların biraz daha ilgisinin artacağı bir dönem karşımızda olacaktır.
1: Piyasaların güvenli limanı altın zirveden gelen mesajları anında radarına aldı. Zirve öncesi jeopolitik risklerin tırmanmasıyla pozisyon alan yatırımcı, liderlerin nihai bildirisine kilitlendi. Peki büyük buluşma sonrası altın piyasalarında son durum ne?
0: Piyasalarda olumlu bir seyir vardı. O barış anlaşmasının iyimserliği vardı piyasalarda. Ama Trump'ın zirvede yapmış olduğu açıklamalar, Amerika'nın tekrar İran'ı vurması, İran'ı tekrar misilleme yapması gibi etkenler piyasalarda rüzgarı kısmen biraz daha olumsuza çevirdi gibi duruyor.
1: Altın yatırımcısı ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli?
0: Altın tarafında, gümüş tarafında, borsalarda, kripto para piyasasında %3 satışlar vardı. Altın, gümüş, diğer enstrümanlarda %1,5, %2 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Tekrar tepki alımı var. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen yürürlüğe girmesinin yıl dönümündeyiz. Biz de akademisyen Profesör Doktor Sayın Zakir Avşar'la Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemizde yaşadığımız değişiklikleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Şimdi çok önemli, hakikaten tarihi denebilecek bir zirveyi geride bıraktık. Herhalde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu zirvenin organizasyonunda bile kendini oldukça yoğun bir biçimde hissettirdiğini görebiliyordur izleyicilerimiz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun.
3: İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çıktılarından birisini de bu zirvedeki başarı olarak ele alabiliriz. Türkiye şu ana kadar bu zirveler tarihi içerisinde gerçekten de herkesin gıpta ettiği en ileri düzeydeki bir organizasyonu gerçekleştirmiş oldu. Bu organizasyonun Türkiye menfaatleri noktasında pek çok değerlendirmeler yapılıyor ve belki haberinizde de bunun ekonomi üzerindeki tesirlerini konuştuğumuz, gerçekten de ben bunu daha evvel de yazmıştım. Bunların hepsi olacak şeyler, olması gereken şeyler, çünkü Türkiye bir istikrar adası halinde neşüneva etti 8 yıldır özellikle. Bu siyasal istikrar pek çok alanda kendisini gösteriyor. Yani baktığınız zaman şöyle bir zirvede bile bu siyasal istikrarın etkisini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Türkiye'nin özellikle NATO içerisindeki konumunu sadece coğrafi ehemmiyetinden, jeopolitik ehemmiyetinden çıkaran bir takım gelişmelere baktığınız zaman bunlar da yine siyasal istikrarla beraber gerçekleşen, güçlenen, oluşan hadiseler olarak karşımıza çıkıyor. Nedir mesela? Savunma sanayinde evet 2004'ten beri bir mahkumalı faaliyet var. Türkiye'nin savunma sanayi noktasında AK Parti hükümetlerinin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunun açmış olduğu bir yol var. Ama bunun da bir realize edildiği zaman dilimi var. Bu zaman dilimi de nedir? İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte son derece kararlı, ısrarlı bir yaklaşımın ortaya konabilmesidir. Ve buna hiç kimsenin de mani olamamasıdır. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz ki belli alışkanlıklar vardı. Bu alışkanlıklar da maalesef Türkiye'yi pek çok şekilde istikrarsızlaştıracak neticeler vermeye matuf alışkanlıklarıydı. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bu istikrarsızlıkların tamamı ortadan kalktığı gibi geniş bir toplumsal uzlaşma, oydaşma da ortaya konmuş oldu. Çünkü niye? %50 artı 1 dediğimiz bir sistem var. Bu sisteme gelebilmek için, bu sisteme ulaşabilmek için ne yapmanız lazım? Toplumun bütün kesimleriyle bir asgari müşterekte bulunmanız lazım. Yani daha paylaşımcı, daha hoşgörülü, daha herkesin varlığını kabul eden bir yaklaşımı siyasetinizin içerisinde tayin etmeniz lazım. Bu olmazsa şayet siyasetiniz çok dar, kısır kalır ve toplumun tamamını kapsamaz. Bu bakımdan da AK Parti ne yapmıştır ve Sayın Cumhurbaşkanımız toplumun tamamına hitap eden bir siyasal düzlemi inşa etmiştir aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte. Bakın Cumhur İttifakı dediğimiz ittifak içerisinde bulunan siyasi partilere bunlar partilerinin programlarının dışında Türkiye'nin menfaatlerini gözeterek hareket eden siyasi partiler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Türkiye'nin menfaatini neredeyse orada hep birlikte hareket edebilmektedirler. Daha evvelki Türkiye'yi şöyle bir anımsayalım. Peki böyle bir manzarayla karşı karşıya kalabilir miydik? Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğu zaman parti menfaatlerini geride bırakacak kaç siyasal organizasyon vardı? Demek ki işte artık bu sistemin getirmiş olduğu bu işbirliği anlayışı zihniyeti de değiştiriyor ve dönüştürüyor. Türkiye'de bu zihniyet değişimi, dönüşümü gerçekleşmiştir. Ve bu değişim, dönüşüm sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış. Ne yapmıştır? Dünyaya da yansımıştır. Türkiye bir istikrarlaştırıcı güç olarak, bir barış yapıcı büyük organizasyon olarak dünyada artık tanınmaya başlanmıştır. Dünkü NATO zirvesinde liderlerin tavırları, tarzları, yaklaşımları, uslupları, meseleye katkı sağlama çabaları da yine Türkiye'nin bu noktada almış olduğu rolün neticesinde ortaya çıkmaktadır. Trump gibi bir adam dünyanın her tarafına gidiyor ve dünyanın her tarafında neredeyse tırnak içerisinde skandala sebebiyet verecek yaklaşımlar içerisinde oluyordu, öyle değil mi? Peki Türkiye'de nasıldı bu Trump? Defalarca vurgulamak durumunda kaldığı bir şey nedir o? Güçlü Türkiye, güçlü bir lider, saygın bir cumhurbaşkanı ve yine aynı şekilde saygı duyulan bir Türk halkı. Bu bakımdan da bütün bunların hepsinin temelinde ne var? İşte bu değişimi, dönüşümü gerçekleştirmiş olmamız var. Türkiye bunu başarmıştır, bunu sağlamıştır. Bu büyük değişim, dönüşüm de bugün bizi çok daha saygıdeğer bir noktaya doğru ulaştırmıştır. Evet. İşin esasına baktığımız zaman büyük bir istikrar içerisinde hareket ediyoruz ve emel ettiğimiz, arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz her ne varsa onları gerçekleştirme kabiliyetine sahip oluyoruz. Bunun somut çıktılarından bir tanesi de işte savunma sanayi. Evet, çok hocam, güncel olduğu için yani, istikrar bugünlerde çok konuştuğumuz için.
2: Siz özellikle bürokratik oligarşi ile mücadele de bu istikrar döneminin bir sonucu. Özellikle Baykar ve Bayraktar ailesinin bürokratik oligarşiye vermiş oldukları savaşa dair paylaşımları çok fazladır. Mesela savunma sanayinde bu noktaya gelip bilmemizde hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve istikrarlı bir Türkiye'nin de çok büyük önemi var herhalde.
3: Aynı şekilde demokratik Türkiye'de de çok etkisi var. Bakın ben 28 Şubat sürecinde de bir bürokrattım. Sıkıntıları çeken bürokratlar arasındaydım. Sonraki darbe vesaire girişimleri yine olduğu dönemlerde bürokrat olarak, hoca olarak Türkiye'de yaşamış bir insanım, bulunmuş bir insanım. O günleri yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Şimdi Türkiye hakikaten kabuğunu kırmış. İnsanlara en demokratik bir iklimi sunma noktasında gerçekten çok büyük bir özgürlükler adası haline gelmiş bir Türkiye'dir. İnsanlarımızın başörtüsüyle okuyamadığı günlerden bugünlere geldik. Evet. Düşününsene, bu ülkenin kız çocuklarına haydi okula diyorsunuz fakat okul kapısına geldiği zaman onlara bir takım şartlar dayatıyorsunuz. O günlerden bugünlere geldik. O yüzden söylüyorum, nerede nereye diyor ya bazen Sayın Cumhurbaşkanımız, gerçekten de o nerede nereye'nin somut müşahhas çıktılarına artık bu vesileyle hep beraber şahit oluyoruz.
2: Tabii o günlerin özlemini çekenler de var anladığımız kadarıyla. Zaman zaman kendilerini gösteriyorlar.
3: Beslenenler.
2: En son bir özel bir vakıf üniversitesinde bir gencimiz bir ayeti pankart olarak açmak istediği zaman yaşadığı müdahale hakikaten o günlerin özlemini çekenlerin var olduğunu düşündürtüyor bize. Ama artık sayıları herhalde o kadar fazla değil gibi. Ne dersiniz?
3: Bakın bunları tekil örnekler olarak artık konuşuyoruz. Daha evvelden sanki bunlar hayatımızın normali gibi her gün tezahür ediyordu. Şimdi hepimiz çok rahatlıkla bunları kınıyoruz ve bunlara dair demokrasiyi yaşatmak için hızlıca önlemleri alabiliyoruz ve kimse de bu önlemleri aldığımız için artık bizi suçlayamıyor. Öyle bir baskın, mahalle baskısı yöntemini kimse kullanamıyor. Çünkü herkes biliyor ki onlar hukuk dışı.
2: Evet. Evet, maalesef öyle. Çok şükür öyle. Böyle

0: Filistin toplumsal tabanını kendine mal etmiş bir Türkiye. Bu Türkiye'den ne vazgeçebiliriz, ne dönebiliriz, ne de geriye gidebiliriz. Yani biz bütün insanlarımız için özgürlük diye bağırırken, bütün insanlarımız için bu arzumuzu dile getirirken ve bu zemini oluşturmuşken, birilerinin kalkıp hala insanlarımıza hayatı zindan edecekleri, dar edecekleri bir sistemi elbette ki arzu edemeyiz. Bunun geriye dönüşü olmaz. Sisteme dönük eleştirileriniz varsa bunu demokratik usuller içerisinde ifade edeceksiniz. Bunun sistematiğini ortaya koyacaksınız. Bunu da yine nerede yapacaksınız? Halkla beraber yapacaksınız. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine halkla beraber geçtik. Halkımız da fevkalade memnun bu sistemden. Doğal olarak da niye? Test ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmesi aslında bunun bir test edilmesiydi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta bunun meyvelerinin çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bakın muazzam bir istikrardan bahsediyoruz Türkiye'de ama Türkiye'nin dışında da istikrarlaştırıcı bir güç olarak yine Türkiye'den bahsediyoruz. Böyle bir ülkede insanlarımız yakalamış oldukları şu huzur, refah, kalkınmışlık düzeyi içerisinde demokrasinin en iyi şekilde yaşandığı iklimi terk ederler mi? Bundan vazgeçebilirler mi? Elbette ki insanlarımız bunun daha ileri gitmesini isterler. Bu bakımdan da bu tür kriminal tiplere elbette prim vermeyeceğiz. Bunlar zaman içerisinde kendi kendilerini zaten tasfiye edecekler, yok olacaklar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Sağ olunuz, kolaylıklar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum
1: sağ
0: efendim.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Ayasofya Camii'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla bir gençlik yürüyüşü programı düzenleyecek. Yarınki etkinlik öncesi açıklama yapan İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, tüm İstanbulluları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

0: Ekber.
1: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılışının yıl dönümünde gençlik yine meydanlarda buluşuyor.
2: Ayasofya'nın açılışını hep birlikte anmak üzere İstanbul'un gençleriyle, tüm İstanbullularla birlikte 10 Temmuz'da Beyazıt'tan Ayasofya'ya çok anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz.
1: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan bir gençlik yürüyüşü için geri sayım sürüyor. 10 Temmuz Cuma günü saat 21'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak etkinlik için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, tüm İstanbulluları ve gençleri etkinliğe davet etti.
2: Çok büyük bir coşkuyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya Cuma günü saat 21.00'da sizlerin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbulluları, tüm İstanbul'un gençlerini bu anlamlı buluşmamıza, yürüyüşümüze davet ediyoruz.
1: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılış yıl dönümünde Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş Ayasofya'da son bulacak.
3: İstanbul Güngören'de 4 katlı bir bina ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edilerek mühürlendi. Yıkım kararı verilen binanın mührü iddiaya göre kırıldı. Tehlikeli olmasına rağmen daire sahipleri eşyalarını almak için içeri girdi.
1: Mührü söküp içeri girdiler. Çökme riski olan binada yaşamaya devam ediyorlar. İstanbul Güngören'de hafriyat çalışması sırasında bitişikteki binanın temeli açığa çıktı. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasarlar olduğu ve kolonların doğrudan toprak üzerinde durduğu belirlendi.
4: Bu binada oturulamaz çünkü taşıyıcı kolonlar toprak üzerinde. Hani hafif bir salıntı da bina bu tarafa yıkılabilir.
1: 4 katlı bina göçme riskine karşı tahliye edilerek mühürlendi.
4: Zemine baklar, zemin sağlam değil. Yani insanların oturacak gibi bir durumu yok. Belediye ekipleri geldi, sakince herkese söylediler. Herkes aşağı indi, sakince herkes dağıldı yani.
1: Bazıları da eşyalarını kurtarmak için mührü kırarak canlarını hiçe sayıp riskli binaya girdi.
4: Kapının şeyini açtılar, 3-4 günden beri de anca taşıyor millet yani. 3-4 tanesi boşalttı tamamıyla. Daha da var yani şeyler, alacak kişiler daha var. Ama şu anda yani sabahta geldi bir kısmı aldılar yine.
3: Bilim adamları deniz suyu sıcaklığı ile ilgili araştırmalarını tamamladı. İncelemeye göre Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 2,5 derece arttı. Uzmanlara göre bu durum birçok sorunu beraberinde getirebilir.

0: deniz suyu sıcaklığı insan sağlığından tutun da balık habitatlarına, balıkların içerisindeki ekosisteme kadar bütün dengeleri etkileyen bir durumdur.
1: Akademisyenler Türkiye'deki denizlerin sıcaklığı ile ilgili çalışma yürüttü. 50 yılın ortalamasına göre rapor hazırlandı. Rapora göre Marmara'da deniz suyu sıcaklığı ortalama 2,5 derece arttı.
0: Üç tarafı denizlerle çevrilen ülkemizdeki deniz suyu sıcaklıklarının son 50 yıldaki artış oranı ise 2,5-3 santigrat derecelere kadar çıkıyor. Ege ve Akdeniz'de son 50 yılda 1,5-2 santigrat derece ortalamaların üzerinde bir artış var. Karadeniz'de 1,3 santigrat derece bir artış söz konusu. En dramatik bulgu da Marmara Denizi'nde. Marmara Denizi'nde son 50 yılda uzun dönem ortalama deniz suyu sıcaklıklarından tam 2,5 santigrat derece bir artış rapor ediliyor.
1: Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer, deniz suyu sıcaklığının artmasının turizmden deniz ekosistemine kadar birçok konuyu etkilediğini belirtti.
0: Deniz suyunun sıcaklıklarının artması deniz ekosistemlerindeki bütün dengeyi alt üst ediyor. Yani buradaki yerli balık türlerinin ve yaşayan o canlıların göç etmesine, bunun yerine istilacı türlerin, balon balığı gibi veya işte deniz araları gibi türlerin, istilacı türlerin bu denizlerimize hücum etmesi sonucunu doğuruyor. Marmara Denizi kıyılarında gördüğümüz deniz arası saldırılarının sebeplerinden bir tanesi budur.
1: Ayrıca deniz suyunun ısınması müsilaja neden oluyor, su seviyesini artırıyor.
0: Aynı zamanda deniz suyunun sıcaklığının artması demek deniz suyu seviyesinin yükselmesi anlamına geliyor. Deniz suyu seviyesi yükseldiğinde, bir birim yükseldiğinde karadan 100 birim istila ediyor. Yani sular altında bırakıyor. 27 tane ilimizin deniz kıyısında olduğu düşünülürse deniz suyu seviyesinin yükselmesi kıyı şeridindeki bütün tarımsal turizm alanlarını etkileyeceği anlamına geliyor.
1: Birçok soruna neden olan durumun önüne geçmek için doğa ve denizler temiz tutulmalı.
0: Atık su deşarjlarının özellikle denizlerimize yapılan atık su deşarjlarının ileri biyolojik arıtma tesislerinden çıktıktan sonra yapılması gerekiyor. Bunun içinde bir de denizlerdeki koruma alanlarının büyütülmesi lazım. Mesela deniz çayırlarının bulunduğu bölgelerin koruma bölgeleri ilan edilmesi lazım.
2: Bu arada İstanbul'da beklenen yağış başladı. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Erşan Karaca'da söz. Erşan.
3: Banu Ali, iyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'a yağış için geçtiğimiz günlerde meteoroloji tam da bugüne, haftanın dördüncü gününe işaret etmişti. Ve geride bıraktığımız saatlerde ise meteorolojiden oldukça önemli bir uyarı geldi. Özellikle akşam saatlerinde başlayacak ve gece yarısına kadar devam edecek sağanak yağış İstanbul'a giriş yaptığını ifade etmiş olalım. Hemen görüntülerimizi paylaşalım sizlerle. Şu anda bizler İstanbul'dayız, Beşiktaş'tayız ve burada görmüş olduğunuz gibi sağanak yağmur henüz başlamadı. Fakat yavaş yavaş yağmurun başladığını da ifade edelim. Meteorolojiden son dakika uyarısı gelmişti ve İstanbul ve Trakya'da bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış geliyor diye bir uyarı gelmişti aslında. Nitekim Trakya bölgesinin üst kesimleri ve aynı zamanda Sakarya bölgesinde yağışın bir nevi sağanak şeklinde başlamış olduğunu belirtmiş olalım. Marmara genelinde sıcaklıkların aniden 6 derece düşmesi beklenirken ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı alarm verilmiş durumda. Peki yağışlar ne kadar sürecek? Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek ve meteorolojinin hava tahmin raporlarına göre yaz sıcaklarının ardından Marmara genelinde ani bir serinlenme yaşanacağını ifade edelim. Kuzeyden gelen serin hava dalgasıyla birlikte bölgedeki termometreler 4 ile 6 derece birden gerilecek. Öğleden sonra saatlere dikkat demiştik geçtiğimiz saatler içerisinde yaptığımız yayınlara. Nitekim de öyle oldu. Akşam saatlerinde vatandaşların tam iş çıkış saatlerinde yavaş yavaş yağış başlamış oldu. Yağışların özellikle bugün Trakya kesimi, yani Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak çok kuvvetli ve gök gürültülü şekilde etkisini göstermesi bekleniyor. AKOM ve uzmanlar yağışın başlayacağı kritik saatlerde vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını tavsiye ediyor. Peki son olarak yağışlar ne kadar sürecek? Bu konu başlığı altında bitirmek istiyorum. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre bu ani ve kuvvetli yağış dalgası bugün akşam ve gece saatlerine kadar yoğun etkisini sürdürecek ve

0: Yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'da güneşli bir havanın hakim olacağını belirtmiş olalım. Vatandaşlarımız için yeni bir uyarıda daha bulunalım. Akşam üzeri ve gece saatlerine kadar sürecek olan sağanak yağış için vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunalım. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda İstanbul'da sağanak yağış değil, yağış yavaş yavaş başladığını ifade etmiş olalım. Özellikle Avrupa yakasının üst kesimlerinde etkili olacağını da belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Banu.
1: Erşan, çok teşekkürler. Oyuncu Ece İrtem 15 Temmuz'da İstanbul'da Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda İrtem'in etil alkol zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybettiği vurgulandı.
2: Peki şimdi nereye?
3: Şimdi kısmet neyse oraya.
2: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
4: Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni alkol zehirlenmesi. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki oyuncunun ölümü hakkında maymun ısırığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Ece İrtem'in avukatı savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti. Oyuncunun ölüm nedeni otopsi sonucunun çıkmasıyla belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin etil alkol zehirlenmesi olduğu belirtildi. Otopsi raporu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO marjında lider eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşılayan Erdoğan, lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, dijital çağda çocuklarımızı koruyacak, insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur, dedi.
5: Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli dostlarım. NATO zirvesi vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Davetime icabet ederek bu buluşmayı onurlandırdınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, ben konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız. Çocuklarımız ekranı izlerken ekranda onları izliyor. Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir. Mesele milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin birkaç kilometre karelik bir vadiden karar veriyor olması. Toprağı zihin, madeni dikkat olan bu teknokolonyalizm karşısında en

0: savunmasız olanlarımız ise çocuklardır. Böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletler seyirci kalamaz. Düşünün, onayı alınmamış bir ilacı çocuğumuza verir miyiz? Dozunu doktora danışmadan belirler miyiz? Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik. Bu konuda yalnız da değiliz. Küresel bir uyanış yaşanıyor. Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Bu noktada kıymetli dostum Melania Trump'ın lider eşlerini bu gaye etrafında buluşturan geleceği birlikte şekillendirmek girişimini çok anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Ama şunu da biliyoruz ki nehir kirlenmeye devam ederken kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz. Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Tarih bize defalarca göstermiştir ki bir gücü var etmek onun sonuçlarını da sahiplenmeyi gerektirir. Bu sorumluluktan kaçan her anlayış sonunda insanlığa ağır bedeller ödetmiştir. Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre bir çocuğun kalbindeki boşluğu sevgi ve sadece insan ilişkileri gibi dolduramaz. Teknokolonyalizme karşı kanunlardan daha güçlü kalkan, sağlam bağlar kurmuş bir yürek ve sorgulayan bir akıldır. Erken yaşta bu gelişimsel kazanımları edinen çocuklar, dijital dünyanın nesnesi değil, bilinçli özneleri olur. Burada niyetimiz çocuklarımızın çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir. Bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir. Kıymetli dostlarım, sözlerimin başında 60 çocuktan bahsetmiştim. Ben bu konuşmayı yaparken 300'den fazla çocuk daha o kapıdan içeri girdi. Onları kapının ardında neyin karşılayacağı, bizlerin bugün göstereceği iradeye bağlı. Tek bir omuzun taşıyamayacağı bu sorumluluğu birlikte üstleneceğimize, çocuklarımız için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Tokat'ta kene ısırması sebebiyle Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan 4 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar havaların ısınmasıyla artan kene tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
2: Havalar ısındı. Kene tehlikesi yeniden gündemde. Tokat'ta kene ısırması nedeniyle 4 kişiye Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konuldu. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Uzmanlar özellikle bağ, bahçe ve piknik alanlarına gidenleri açık renkli kıyafet giymeleri ve pantolon paçalarını çorapların içine sokmaları yönünde uyarıyor. Kene tutulması durumunda bilinçsiz müdahale hayati risk oluşturuyor.
3: Vücudunuzun herhangi bir yerine kene yapışmışsa onu kesinlikle çıplak elle ellememeniz, en yakın sağlık kuruluşu veya hastaneye gidip o keneyi bir an önce vücudunuzdan çıkarttırmanız gerekiyor.
1: Bursa'da bir barakada mutfak tüpü patladı. Yangında alevlerin arasında kalan 60 yaşındaki Dursun Narin hayatını kaybetti.
4: Evin arkasındaki barınak yanıyor.
5: Gece yarısı yükselen alevler bir kişiyi hayattan kopardı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakadaki mutfak tüpü gece saatlerinde patladı. Mahalleyi ayağa kaldıran patlamanın ardından çıkan yangın hızla büyüdü.
4: Şu an herkes el birliğiyle mücadele içinde itfaiyeyi beklemekteyiz.
5: O sırada içeride uyuyan 60 yaşındaki Dursun Narin alev topuna dönen barakadan çıkmayı başaramadı, yanarak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yalnız yaşadığı öğrenilen Dursun Narin'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: İstanbul Şişli'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün dikkatsizliği az kalsın bir kişiyi canından ediyordu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
5: İETT otobüsü kazalarına yenisi eklendi. Görüntülerin adresi Şişli. İETT'ye bağlı özel halk otobüsü yol kenarında duran bir otomobilin sürücüsüyle konuşan yayaya çarptı. Ne olduğunu anlayamayan yaya otobüsle otomobilin arasına sıkıştı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Hafif yaralanan yaya kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
1: Van'da böbrek hastalığı nedeniyle iki evladını kaybeden Özlem Demirsoy, aynı teşhisle yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki oğlu Doruk'a böbreğini bağışladı. Minik Doruk, annesinin böbreğiyle yeniden hayata tutundu.
6: Yaşayan Özlem ve Özgen Demirdoy çifti böbrek yetmezliği nedeniyle iki çocuğunu kaybetti. Ailenin 2023 yılında dünyaya gelen çocuğu Doruk'a da doğumunun ardından aynı hastalığın teşhisi konuldu. Tedaviye rağmen iyileşemeyen bebeğe böbrek nakli kararlaştırıldı. Aile yine aynı hastalığa yakalanan Doruk'u kurtarmak için Van'la İzmir arasında tedavi sürecini sürdürdü.
7: İki yılda gidip geliyorduk zaten. Yani gidip geliyorduk ama hiç umudumuz yoktu. Yani umutsuz gidip geliyorduk.
6: Anne Özlem Demirdoy'da bebeği arasında doku ve kan uyumu tespit edildi.
8: Çocuk 3 yaşında ama 1 yaşında bir çocuk boyutlarında. Bu da cerrahi teknik olarak bizi biraz zorluyor açıkçası. Normal nakillerden biraz daha farklı teknikler kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve tabii ki bu ameliyatların da başarısı da biraz daha sorun olabiliyor açıkçası. Ama şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadık. Her şey yolunda gitti. Umarım bundan sonra da böyle gidecek. Böbreği gayet güzel çalışıyor, uyum sağladı.
6: İki evladını böbrek hastalığından kaybeden acılı anne Doruk'a kendi böbreğiyle hayat oldu.
7: Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, çok üzüldük. Aynı şeyler yaşayacağız diye.
9: Şu an bir kahraman benim için, her zaman kahraman ama şu an için tam bir kahraman. Bu çocuğa da nakil düşündüğüm zaman eşim her zaman da dedi ilk çocuk için de, ikincisi de nasip olmadı, üçüncü nasip oldu.
1: Bir aramız var, az sonra buradayız.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital Cüzdan ile sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: ağzı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılmakta olup, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
0: Reklam. Hızlı geçiş sistemi HGS Vakıf Katılım'da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Aranın ardından Dinç uçağında gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni hava harekatı düzenledi. Hedefte askeri tesisler vardı. Washington harekatı en sert saldırı olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılık verildiği ifadesini kullandı. Trump, Tahran yönetiminin barış için kendisini aradığını da iddia etti. İran saldırılara kayıtsız kalmadı. Amerika'nın Körfez'deki askeri üslerini hedef aldı. İran Sağlık Bakanlığı son iki günde düzenlenen saldırılarda 14 kişinin öldüğünü, 78 kişinin de yaralandığını açıkladı.
1: Onları çok sert vurduk. Hatta 20'ye 1 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 katı karşılık vereceğiz. Dün gece de öyle yaptık.
2: Orta Doğu'da geceyi alevler aydınlattı. ABD İran'a son zamanların en sert saldırısını düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni ve kapsamlı hava operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Hedefte İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemi savar füze sistemleri, kıyı radarları, hava savunma bataryaları, komuta kontrol merkezleri ve devrim muhafızlarına ait askeri tesisler vardı. ABD savaş uçakları ve İHA'ları Çabahar, Bender Abbas, Sirik, Cask ve Ebu Musa adası başta olmak üzere birçok noktayı bombaladı. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapnel parçalarının isabet ettiğini duyurdu. ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde Attekihan Demiryolu Köprüsü'nü de vurduğu, saldırıda raylarda hasar oluştuğu haberi de paylaşıldı. 80'in üzerinde hedefin vurulduğu açıklandı. Devrim muhafızlarına ait 60'dan fazla sürat botunun da imha edildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından peş peşe mesaj yayımladı. Bu saldırılar İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılıktır ifadesini kullandı ve şu uyarıyı yaptı. Tekrar olursa çok daha ağırını yapacağız. Bir başka paylaşımdaysa anlaşma artık bitti diyerek İran'a yönelik yeni operasyonların sinyalini verdi. Trump'ın paylaşımından dakikalar sonra İran'ın güneyi yeniden sarsıldı. Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Lavan Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Hava savunma sistemleri gece boyunca aralıksız devreye girdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın barış yapmak için can attığını da iddia etti.
1: Kazanabileceğimiz pek çok yol var ama askeri olarak zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı ve bir anlaşma yapmayı o kadar çok istiyorlar ki kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmaya değerler mi bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklar mı onu da bilmiyorum. Sorun da bu zaten.
2: Tahran'dan da sert açıklamalar gecikmedi. Tahran yönetimi ABD'yi açık saldırganlıkla suçladı. Ezici karşılık verilecek mesajı paylaşıldı. İran birliklerinin tam teyakkuz durumuna geçirildiği vurgulandı. Bir diğer açıklamaysa İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan geldi. Amerika zorbalık yapmanın ve sözlerden dönmenin artık bedelsiz olmadığını hala öğrenemedi. Açıkça söyleyeyim, eğer saldırırsanız karşılık görürsünüz. Boşuna çırpınmayın, yoksa daha da dibe batarsınız. Hürmüz Boğazı ancak İran'ın düzenlemeleriyle açılır. Amerikan tehditleriyle değil ifadelerini kullandı. Tahran yönetimi bu şehir yakınlarında bir ABD İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. İran saldırılara ABD'nin Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki askeri üslerini hedef alarak misilleme yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki kritik hatta yaşanan çatışmalar küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından dünyanın gözünü bir kez daha bölgeye çevirdi.
0: Almanya Tomahawk'larda mutlu sona ulaşıyor. Başbakan Friedrich Merz, ülkesinin Amerika'dan Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını ve bu füzelerin Almanya'da konuşlandırılacağını açıkladı. Merz aynı zamanda Kanada'ya değeri 100 milyar euroyu bulabilecek

0: 12 adet denizaltı satılacağını kaydetti.
1: Ankara'daki NATO toplantısı sırasında Amerikan hükümetiyle Tomahawk füzelerini satın alıp Almanya'ya konuşlandırma konusunda anlaştık.
2: Trump ve Merz Ankara'da el sıkıştı. Almanya Tomahawk seyir füzelerini envantere katma yolunda büyük bir adım attı. Rus tehdidi altındaki Avrupa savunma kapasitesini güçlendirmeye hız verdi. Uzun süredir süregelen Tomahawk ticaretinde sona ulaşıldı. Almanya şansölyesi Friedrich Merz, mecliste yaptığı açıklamada ABD'den alınacak seyir füzelerinin ülkede konuşlanacağını söyledi.
1: Ankara'daki NATO toplantısı sırasında Amerikan hükümetiyle Tomahawk füzelerini satın alıp Almanya'ya konuşlandırma konusunda anlaştık. Böylece savunmamızdaki önemli bir stratejik açığı kapatıyoruz ve aynı zamanda kendi sistemlerimizi geliştirip kıtaya konuşlandırmak için çalışacağız.
2: Merz Kanada'ya denizaltı ihracatı yapacaklarını da sözlerine ekledi.
1: Kanada, Alman ve Norveç yardımıyla denizaltı filosunu modernize etmeye ve TKMS şirketinden 12 denizaltı satın almaya karar verdi. Bu Almanya tarihinin en büyük savunma sözleşmesi. Anlaşmanın önümüzdeki yıllarda 100 milyar avroluk değer oluşturması bekleniyor.
2: Ankara'daki zirvenin beklenenden daha olumlu geçtiğini belirten Merz, ülkesinin savunma harcamalarını %5 seviyesine çıkaracağı sözünü verdi. Avrupa'nın güvenlik konusunda kendi göbek bağını kendi kesmesi gerektiğini söyledi.
0: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi kritik diplomatik temasların yanı sıra dikkat çeken hediyelerle de gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere Gümüş Ay adıyla özel olarak üretilen özel üretim revolver, silah ve mermi hediye etti. İşte o hediyeye ilişkin detaylar.
2: Başkentteki NATO zirvesinde diplomasi kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği özel hediyelerde çok konuşuldu. Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılan liderlere üzerine isimlerinin işlendiği özel üretim revolver, silah ve mermi hediye etti. Makine ve kimya endüstrisinin özel olarak tasarladığı Gümüşay isimli silah sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda her bir silahın üzerine liderlerin isimleri tek tek işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazır hale getirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kendisine hediye edilen revolver'ı henüz ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer ateşli bir silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolver'ın Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silah etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı. Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumundan veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Erdoğan'ın hediye ettiği silahları alan isimler arasında yer aldı. Avrupa Konseyi yetkilileri Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürülmesinin ardından güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan liderlere sadece özel tasarımlı bir silah hediye etmedi. Erdoğan liderlere ayrıca İngilizce hazırlanan biyografi kitabını imzalı mektubuyla birlikte hediye etti. Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek hazırlanan eserde Erdoğan'ın siyasi yaşamı üzerinden Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar süreçleri, reformlar ve uzun vadeli hedefler ele alınıyor. Thank you very much, thank you very much.
0: Son dakika notunu da ekranlarınıza yansıttık. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız dakikalarda bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı bildiriliyor. Elbette detayları haber merkezimize ulaştıkça biz de sizlerle paylaşacağız. NATO zirvesinin en çok merak edilen konularından biri de araları bozuk olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'nin nasıl tepki vereceği, neler yapacağıydı. Meloni

0: zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim dedi. Başkan Erdoğan'a da zirve için teşekkür etti. Peki Roma'da neler konuşuluyor? Ayrıntıları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Dündar Keşaplı'da. Dündar.
1: Banu'ya teşekkürler. Gerçekten son günlerde dünyanın gözü, özellikle NATO zirvesi ama öncesi ve sonrasında dünyanın gözü başkent Ankara'daydı. 36. NATO devlet hükümet başkanları zirvesi çok büyük bir başarıyla gerçekleştiğini söyleyebiliriz ki özellikle yakından takip eden İtalyan medyasındaki bazı arkadaşlarımız da Roma'ya dönmesiyle birlikte bölgedeki, başkent Ankara'daki izlenimleri gerçekten çok olumlu ki bunlar kritiği hiçbir zaman göz ardı etmeden yapabilen gazeteciler ama gerçekten her şeyin çok harika olduğunu söylediler. Tabii birbirinden önemli görüşmeler oldu, temaslar oldu ama bunlardan en önemlisi belki de Başbakan Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği. Doğal olarak Başkan Meloni zirvenin başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti ve görüşmelerin zirvenin çok çok başarılı geçtiğini ifade etti. Ancak diğer yandan iki lider arasında ise gerçekleştirilen görüşmede NATO'nun birliği, kolektif savunma kapasitesi ve özellikle ittifakın güney kanadının güvenliğinin ve ortak kararlılık bir kez daha teyit edildi. İki ülke arasında tabii birçok alanda işbirliği yaptığımızı da hatırlatalım ki bizim için çok önemli İtalya. Bu nedenle Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmenin bir başka anlam taşıdığını söyleyebiliriz. Bu zirve sırasında daha da işbirliğinin güçlendiğini söyleyebiliriz. İtalyan medyasında da yansıyan notlar bu şekildeydi. Görüşmede aynı zamanda Türkiye ile İtalya arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusu da ele alınırken taraftarlar savunma sanayisi gibi ve diğer konuları da ele aldı. Ancak son olarak şunu da söylemek istiyorum. Meloni-Trump arasında gerilim günlerdir, aylardır biliyorsunuz ekranlara taşıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak Başkan Meloni ise yaptıkları girişimlerinden dolayı pişman olmadığını ve hiçbir şeyden pişman değilim. Ne gerekiyorsa o şekilde hareket ediyorum, etmeye de devam edeceğim şeklinde de bu zirvenin ardından yapmış olduğu açıklamayla da bu şekilde gündemde olan polemiklere yanıt vermiş oldu. Evet, Banuel kısaca öne çıkan ve gündemde olan NATO zirvesiyle ilgili girişimleri aktardık. Yine girişimlerle birlikte olacağız. Aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul sularında.
0: Dündar çok teşekkürler. Bu yıl 36.sı Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi küresel kamuoyu tarafından da merakla takip edildi. Zirveden çıkacak kararlar elbette Çin'in de odağındaydı. Peki zirve Pekin'de nasıl yankılandı? Detayları bu kez A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek'ten dinleyeceğiz. Mehmet, söz sende.
2: Banuel, resmi makamlardan bir açıklama gelmedi ama geçtiğimiz haftalarda NATO'ya Pekin'in çok net bir uyarısı vardı. Çin tehdidi bahanesine sığınmayın diyorlardı. Bugün Çin resmi medyasında uzmanların görüşlerini manşetten okuduk. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir kez daha Çin tehdidini Ankara'da gündeme getirmesi bu makalenin konusuydu ve bu tür ifadeler acınası şeklinde yorumlandı. Çünkü NATO genel olarak Avrupa Atlantik bölgesinde faaliyet gösterirken Çin tehdidi bahanesiyle Asya Pasifik'e asker yığmak, orada faaliyet göstermek için bir bahane olduğu yönünde analizler var. Sadece Avrupa Atlantik değil, zaten Pasifik'ten de yoğun bir katılım vardı. Mesela Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik ortakları bu NATO zirvesinde oldukça yakından takip edildi. O günler içerisinde de Çin-Rusya arasında bir deniz tatbikatı vardı. Japonya karasularına da oldukça yakın bir yerden Çin tarafı denizaltıyla sahte bir başlıkla balistik füze fırlattı ve bu oldukça kapsamlı, iddialı bir denemeydi Çin açısından. İşte bu tatbikat sonrasında da NATO Genel Sekreteri Rutte bir kez daha Çin tehdidini gündeme getirdi. Ancak Pekin ve Çinli uzmanlar şunu diyor, biz kendi ulusal

0: Egemenliğimiz, güvenliğimiz ve caydırıcılığımız için bu silahları test etmek zorundayız ve geliştirmek zorundayız. Bunu tehdit olarak algılamayın ve NATO'nun Asya Pasifik'e doğru kaymasına yönelik de sert tepkiler var. Zaten genel olarak stratejik bir denklem içerisine Çin, İran, Kuzey Kore, Rusya ülkeleri konumlandırılmış durumda ve her fırsatta buraya yönelik açıklamalarda Pekin tarafından yakından takip ediliyor. Ve son olarak Ankara'daki NATO zirvesi yalnızca Avrupa güvenliğiyle sınırlı kalmadı. Bir taraftan NATO, Hint-Pasifik ortaklarıyla güvenlik bağlarını güçlendirme mesajı verdi. Diğer tarafta da Pekin bu yaklaşımı modası geçmiş soğuk savaş zihniyeti olarak da tanımlıyor. Ve Türkiye'nin özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirvede ayrıştırıcı söylemlere karşı dünya barışını savunması da yakından takdirle takip edildi. Ve Türkiye'nin de bu süreçteki dengeli duruşu Asya cephesinde çok net bir şekilde takip edildiğini belirtelim. Pekin'de öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Banuel.
1: Mehmet, çok teşekkürler. Muhalefetin yıllardır itibarsızlaştırmaya çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Dünya liderleri külliyeye hayranlıklarını gizlemedi. Zirvede yaşananlar muhalefetin külliye ile ilgili tutumunu ve eski Türkiye özlemini akıllara getirdi.
2: Bu büyük bir ülkenin vasfıdır. Aslında bununla hani parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin bununla gurur duyması gerekiyor, iftihar etmesi gerekiyor.
3: Muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde olan milletin evi yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Ana muhalefet partisinin yıllardır itibarsızlaştırmaya çalıştığı külliye dünya liderlerini kendisine hayran bıraktı. CHP külliyeyi kapatmakla tehdit etti. Seçimi kazanmaları halinde Çankaya Köşkü'ne taşınmayı vaat olarak sundu.
4: Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım.
3: Altılı Masa'nın en büyük vaatlerinden biri de parlamenter sistemdi. Buna göre Türkiye'de sistem değişikliği olacak, dünya liderleri eski başbakanlık binasında ağırlanacaktı. Yani eski Türkiye'ye dönülecekti.
5: Koalisyon protokolü hazırlanıyor.
4: Cumhurbaşkanı 50+1 alacak. Evet. Seçilecek, sonra %1 almış Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak. Siz buna inanıyor musunuz?
3: Başkan Erdoğan'ın vizyoner bakış açısıyla Türkiye Devler Ligi'ne yükseldi.
2: Külliye'de aslında hem diplomatik anlamda çok önemli mesajların da içerdiği, Mehter Marşı ile karşıladığımız, devletlerimizin, eski devletlerimizin bayraklarının o önünden geçerek Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulleriyle beraber bir resepsiyon gerçekleştirdik. Ve Sayın Trump'ın sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırı için ve onun liderliğinden dolayı geldiğini, çünkü liderler arasına baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız en kıdemli lider esasında. Yani bir anlamda ittifakın hafızası. Bu anlamda Türkiye'nin kazanımları çok çok büyük olduğunu düşünüyorum.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tüm dünyaya örnek oldu. Beştepe kritik toplantılara ev sahipliği yaptı.
2: Türkiye tabii yani son 25 yılda AK Parti hükümetleri döneminde gerek altyapıda gerek üst yapıda, yani bunu söylememize gerek yok, çok önemli noktalara geldi. Trump'ın kendine has bir tavrı ve tutumu var. İşte uçaktan indikten sonra uçağımı beğendin mi diye Sayın Cumhurbaşkanımıza sordu. Yeni aldık falan dedi. Yani onun tavırlarını biraz alıştı artık dünya söylediklerine, ama tabii ki de bizim açımızdan iftihar unsuru Ankara'mızın her yerinde, gerek altyapısı gerek üst yapısı, Türkiye'nin her yerinde artık bunları konuşmuyoruz bile. Vatandaşlarımız bunu 20 yıldır 25 yıldır hayatlarında yaşıyorlar.
3: NATO zirvesinde yaşananlar iktidarla muhalefet arasındaki vizyon farkını bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 8. yıl dönümünde dikkat çeken mesajlar verdi. Uçum, 50+1 kuralının bir seçim hesabı değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayan siyaseti zorunlu kılan demokratik bir güvence olduğunu ifade etti.

0: 9 Temmuz 2018'de uygulanmaya başlayan Türk Tipi Başkanlık Sistemi'nin bir seçim hesabı değil, demokratik güvence olduğunu söyledi. 50 artı 1'in seçim hesabı olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, başkanlık sisteminin uygulanmaya başlamasının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 9 Temmuz 2018'den 9 Temmuz 2026'ya kadar uzanan süreci anlattı. Uçum başkanlık modelinin Türkiye'deki adıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminin parlamenter sisteme göre birçok üstünlüğe sahip olduğunu söyledi ve ekledi.
1: Bu modelde Cumhurbaşkanı'nın birinci ya da ikinci turda %50'den fazla oyla seçilmesi de toplumsal ve siyasal güvence normu olarak çok önemli bir role sahip oldu. %50 artı 1 kuralı sebebiyle siyasi yelpazenin neresinde yer alırsa alsın, iddialı her parti toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı bir siyaset geliştirmeyi bir demokratik mecburiyet olarak görmeye başladı.
0: Açıklamalarında 50 artı 1 kuralına da değinen Mehmet Uçum, esas olan talep siyasetidir. Halkın ihtiyaç ve talepleri üzerinden yapılan siyasettir açıklamasını yaptı.
1: 2023 genel seçim sonuçları sistemi sorunlu gören odaklar için büyük bir derstir. Bu odaklar aslında sınıflandırılmış demokrasiden yanadır. Halkın iradesini kontrol altında tutan kurumsal egemenliği savunurlar. Halkımız kendi iradesini hedef alan bu antidemokratik yaklaşımlara geçit vermedi. Zaten pratik gösteriyor ki halka dayanan siyaseti tercih edenler ve doğru yapanlar demokratik rekabette genellikle çok daha başarılıdır. Bu vesileyle Türkiye'yi güçlendiren, demokrasimizi geliştiren, halkın gücünü artıran, demokratik sistemin işleyişinde seçmen iradesini belirleyici hale getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçişinin 8. yıl dönümü kutlu olsun.
2: Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Öğrenci affı ve IBAN düzenlemesini içeren kanun teklifleri ise ilgili komisyonların gündemine gelecek. Çerçeve yasada önemli gündem başlıklarından.
3: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
3: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
1: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
4: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
1: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayış, yeni avukatların dosyayı incelemeye başladığını belirtti.
1: Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Kabayış'ın vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi. Cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bu zamana kadar 413 kişiden DNA örneği alındı. Genç kızın babası Nizamettin Kabayış, soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yaptı. Yeni avukatların dosyayı incelediğini belirtti, bir avukatla Van'a gittiklerini söyledi.
5: Savcılıkla bir görüşme gerçekleştirdik. 3 gün içinde Roger'in hangi kameralara takıldığı ve nereye gittiğine ilişkin görüntüleri aldık. Roger'in bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var. O kısım silinmiş.
1: Nizamettin Kabayış kızının telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen kamera olduğunu belirtti. Kabayış kendilerine kameranın o dönemde bozuk olduğunu söylediklerini ifade etti. Baba kameranın tekrar incelenmesini talep etti.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde aracında kurşun yağmuruna tutulan Baran Yusuf Dağdeviren yaralı olarak hastaneye giderken kaza yaparak hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Dağdeviren'in katil zanlıları yakalandı. Olay anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.
1: Silahlı saldırı sonrası kaza yapıp hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Beylikdüzü'nde 2 Temmuz'da 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren, otomobilinde otururken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen saldırıda kurşunlardan biri Dağdeviren'in karnına isabet etti. Yaralanan genç hastaneye gitmeye çalışırken yolda bilincini kaybetmesi sonucu aracıyla duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan Dağdeviren kurtarılamadı. Olay sonrası cinayet büro ekipleri hemen harekete geçti. İstanbul ve Ağrı'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla tam 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Tetiği çeken saldırgan suçunu itiraf etti. Aramızda husumet vardı, kafenin önünde görünce rastgele ateş açtım dedi. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: İspanya'da binlerce kişinin sokaklarda boğalarla koştuğu San Fermin Festivali 7 Temmuz'daki ilk koşuyla başladı. 3 günde 5 kişinin yaralandığı tartışmalı festivalde onlarca kişi de ölümden döndü.
1: Kimi boynuz yedi. Kimi ezilmekten son anda kurtuldu. İspanya'da her yıl düzenlenen geleneksel San Fermin Festivali bir kez daha sıra dışı anlara sahne oldu.
5: Korkutucuydu, gerçekten korkutucuydu. Yani çok araştırma yaptım ve ne bekleyeceğimi az çok biliyordum. Ama o 800 kiloluk hayvanların üzerime koştuğunu görmek tahminimden çok daha korkunçtu.
1: Büyük ilgi gören festival, Pamplona Belediyesi'nin balkonundan ateşlenen fişekle başladı. 6 öküz ve 6 boğanın sokaklara salınmasıyla beyazlar giyen binlerce kişi canları pahasına kaçmaya başladı. İnsanların boğalarla sokakta koşturduğu tartışmalı festivalde her yıl olduğu gibi birçok kişi ölümden döndü. Bazıları aldığı boynuz darbesiyle yaralanırken yere kapaklanan bazı kişiler de ezilmekten son anda kurtuldu.
5: İnanılmazdı. Başlangıç noktasından biraz ilerideydik ve bir anda kalabalıkla beraber koşan boğaları gördük. Kenara atlayanlar, kaldırıma takılıp düşenler oldu. Ben de yerdeydim. Üzerimden geçen toynaklar vardı. İnanılmazdı.
1: 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinlik toplam 516 koşuya ev sahipliği yapacak. Koşuların sona ermesinin ardından da boğalar arenada matador karşısına çıkacak. ...1910'dan bu yana 16 kişinin hayatını kaybettiği festival, başta hayvanseverler ve çevre aktivistleri olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor.
2: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 Temmuz günü sünnet konvoyunun önünü kesip bahşiş almak isteyen motosikletli kurye zincirleme kazaya neden olmuştu. Sürücüye 101 bin lira idari para cezası verildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
1: Bahşiş almak isterken zincirleme kazaya neden olan kuryeye verilen ceza belli oldu. Olay 5 Temmuz günü Sakarya'nın Serdivan ilçesi

0: veren motosiklet sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakaladı. Kuryeye trafiği engellemek, tehlikeli şerit değiştirmek ve ruhsatsız tadilat gibi ihlallerden dolayı 101 bin lira ceza kesildi. Sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.
1: Elektrikte kademeli tarife ile birlikte vatandaşların serbest tüketici modeline ilgisi hızla arttı. Artık GSM operatörlerinde olduğu gibi tüketiciler de istedikleri elektrik şirketini seçip anlaşma yapabiliyor.
0: Elektrikte cep telefonu modeli resmen başladı.
2: Elektrikte yeni dönem hız kazandı. Artık GSM operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi de değiştirilebiliyor. Üstelik doğru tarife seçildiğinde faturada tasarruf etmek de mümkün. Peki bu sistem nasıl işliyor?
3: Kendi kullanımına göre en uygun tarifeyi seçmek durumunda. İster gece tarifesi, hani 3 değişik faz kullanılıyor.
4: Yani daha uygun olursa tabii ki yani kim geçmek istemez tabii ki, herkes bütçesine göre hareket ediyor.
5: Hesabıma kitabıma daha uygun seçenekleri seçmekte bana faydası olacağını düşünürüm.
0: Vatandaşlar bulundukları il dışındaki firmalarla da ikili anlaşma yapabilecek.
3: Biz istersek bulunduğumuz il dışındaki başka bir elektrik tedarik firmasından da bunu yapabiliriz. Burada tamamen ikili anlaşmalar ön planda tutulmuş.
6: Gayet iyi bir çalışma. Ben bunu evde söyleyeceğim. En kısa zamanda geçmeyi tercih ederim.
2: Elektrik şirketini değiştirmek mümkün. Peki şirket değiştirirken nelere dikkat edilmeli? En önemlisi de her vatandaş bu sisteme geçebilir mi?
3: Sözleşme serbestliği içerisinde artık tüketicilerimiz istediği firmaya geçebilirler. İstediği kademeden ücretlendirme talep edebilirler. Bunun için sadece serbest tüketici olması yeterli.
0: Kesinti ya da altyapı değişikliği riski ise tamamen ortadan kalkıyor.
3: Nasıl ki GSM operatörlerinde bir operatörü değiştirebiliyorsak, bunu da yaptığımızda da herhangi bir kesinti olmuyorsa, aynı şekilde elektrik şirketimizi değiştirdiğimizde altyapıda herhangi bir değişiklik olmayacak.
6: Şu an hangisi uygunsa o şirketi biz şey yaparız yani, tercih ederiz, evet.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son 5 yılda vatandaşa önemli destek verdi. Yarısı bizden kampanyasıyla hibe ve kredi desteği verildi. Bakanlık tarafından riskli yapıları tahliye edilenlere 12 milyar lira kira yardımı yapıldı.
0: İstanbul kentsel dönüşümle olası büyük depreme hazırlanıyor. 39 ilçede 427 farklı alanda güvenli yarın inşası devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son 5 yılda bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda riskli yapılar için 10 milyar 96 milyon liranın üzerinde kira yardımı yapıldı. Bu tutarın 367 milyon 584 bin 800 liralık kısmı ise riskli yapılarda ikamet eden kiracılara ödendi. Ayrıca bizzat bakanlığın kentsel dönüşüm yürüttüğü riskli alan ve rezerv yapı alanlarındaki hak sahiplerine 1 milyar 728 milyon 518 bin 715 lira kira yardımı yapıldı. Yarısı bizden kampanyası kapsamında da riskli yapılar bazında hibe ve kredi desteği hariç toplam 581 milyon 519 bin 849 lira tutarında tahliye desteği verildi. Bunun 335 milyon 65 bin lirası riskli yapılarda oturan kiracılara ödendi. Yıl sonuna kadar uzatılan yarısı bizden kampanyasıyla riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlara konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Kredi geri ödemeleri 2 yıl ödemesiz 120 ay vadeyle yapılıyor.
1: Bursa'da bir şüpheli park halindeki otomobili ateşe verdi. Kundaklama anı kameraya yansıdı.

0: park halindeki otomobili ateşe verip kaçtı. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kayda geçti. Motosikletle otomobile yaklaşan maskeli kişi aracı ateşe verdi. Otomobil saniyeler içinde alev topuna döndü. Şüpheli kaçtı. Kundaklama anı ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: İstanbul'da Esenler Otogarı'nda taksiciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Meslektaşlarını bıçaklayan zanlı ve babası gözaltına alındı.
0: Babasını otogardan almaya geldi. Kendisine atılan tokada bıçakla karşılık verdi. İstanbul Bayrampaşa'da bir taksi şoförü otogara gelen babasını karşılamak istedi. Ancak peronda çalışan durak taksicileriyle arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyürken duraktaki taksicilerden biri şoföre tokat attı. Kendine hakim olamayan sürücü yanındaki bıçağı çıkararak önce kendisine vuran kişiyi, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan diğer meslektaşlarını bıçakladı. Olayın ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Kaçan taksi şoförü ve babası polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
1: İstanbul Kartal'da metruk bir gecekonduda cesedi bulunan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın bir yıllık iş arkadaşı tarafından altınları için boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Altınlarını bozdurarak borçlarını ödediği belirlenen şüpheli cinayeti itiraf etti. Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
0: Metruk bir evde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni ortaya çıktı. 58 yaşındaki kadın kolundaki altınlar için katledilmiş. Gülay Polat cinayetinde gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı. İstanbul Kartal'da 4 Temmuz'da 58 yaşındaki Gülay Polat, üniversite öğrencisi oğlunu okutmak için çalıştığı tekstil atölyesine gitmek üzere evden çıktı. İddiaya göre kolundaki altın bilezik ve künyeyi almak isteyen iş arkadaşı Erkan K. onu kentsel dönüşüm alanındaki metruk bir binaya götürdü. Talihsiz kadın metruk binada önce boynu kırılarak ardından kabloyla boğularak öldürüldü. Yatağın altına gizlenen cansız bedeni ise polis bir gün sonra buldu. Olayın ardından kayıp şahıslar büro ekipleri çalışma başlattı. Gülay Polat'la en son görülen iş arkadaşı çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. İkilinin sokağa birlikte girdiği, 16 dakika sonra şüphelinin tek başına çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Tartıştık, önce boynunu kırıp kabloyla boğdum, altınları alıp borcumu ödedim dedi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.
1: İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Kazada bir kişi yaralandı.
2: Kontrolden çıktı, markete daldı. İstanbul Bağcılar'da bir sürücü akaryakıt istasyonunda yıkadığı otomobilini marketin önüne park etti. Alışveriş yaptıktan sonra tekrar direksiyon başına geçen sürücü kontağı çevirir çevirmez birden hızlanan otomobil kontrolden çıkarak marketin camından içeri girdi. Markette alışveriş yapan bir müşteri yaralandı. Yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Yazın gelmesiyle birlikte sivrisinek şikayetleri de arttı. Uzmanlar basit görünen ısırıkların alerjik tepkilere, tepkimelere yol açabileceğini söylüyor. Peki bu sivrisinek hastalıkları neler?

0: Detaylar haberimizde.
1: Basit bir ısırık tehlikeye dönüşebilir. Yaz aylarının kabusu sivrisinekler için önemli uyarılar geldi.
2: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek ısırıkları da arttı. Pek çok kişi bu ısırıkları normal bir kaşıntı olarak görse de uzmanlar bazı sivrisinek ısırıkları konusunda uyarıyor.
3: Tüm sivrisinek ısırıkları tehlikeli değil. Bazı sivrisinek türleri çok ciddi hastalıkları taşıyabiliyor.
4: Yaz geldi. Yaz kendini belli ediyor. Bu aralar tam böceklerin ve sivrisineklerin dönemi.
1: Sinek ısırığı deyip geçmemek gerekiyor. Uzmanlar bazı ısırıkların hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.
3: Yani ısırık alanında giderek artan bir kızarıklık, şişlik, ısı artışı fark ediyorsak yine ikincil enfeksiyonlar açısından bir uzmana başvurmak gerekiyor.
5: Kaşı örme yara oluşu evet. Yani birkaç ilaç var onları sürüyoruz ama onlar da zararlı büyük ihtimalle.
1: Sivrisinekler ciddi hastalıklara yol açabiliyor.
3: Bazen bu sivrisinek ısırıkları ciddi alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyorlar. Bunlar arasında da mesela ciddi nefes darlığı, özellikle göz kapaklarında, dudakta, küçük dilde şişme, bilinçte değişiklik gibi değişiklikler oluyorsa daha da önem arz ediyor.
6: Kaşınıyoruz, yapacak bir şey yok. Kolonya, limon kolonyası sürüyorum. Belki alır diye, o kadar.
0: Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarındaki yunus sürüsü drone ile görüntülendi. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen sundu.
1: Karadeniz'in serin sularında doğanın en zarif canlılarından biri süzülüyor. Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında ortaya çıkan yunus sürüsü, denizin yüzeyinde oluşturduğu zarif hareketlerle doğanın büyüleyici yanını gözler önüne seriyor. Mavi sularda sürü halinde ilerleyen yunuslar zaman zaman yüzeye çıkarak deniz ritmine ayak uyduruyor ve ardından yeniden dalgalara karışıyor. Yunusların her hareketi kusursuz bir uyum içinde. Bu birliktelik milyonlarca yıldır devam eden doğal döngünün de bir örneği. Karadeniz'in en dikkat çekici canlıları arasında yer alan yunuslar yalnızca görsel bir şölen sunmuyor. Onların varlığı deniz ekosisteminin canlılığının, mavi sulardaki yaşamın sağlıklı bir şekilde devam ettiğinin en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor.
0: Yurttan kaza haberleri peş peşe geldi. Denizli ve Karaman'da meydana gelen kazalarda maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de yaşanan otobüs kazasına ilişkin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: İki tır kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı. Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şevket Uzun'un yönetimindeki bir başka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uzun'un kullandığı tır şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Şevket Uzun tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Karaman'da ise bir motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 20 yaşındaki sürücü Zeki Ünlü ile arkasında yolcu konumunda bulunan 24 yaşındaki Aziz Talha Altun yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ekipler motosikletten savrulan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri Karaman

0: Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 7 Temmuz'da Kırıkkale'de meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün sağa sola savrularak şarampole devrildiği anlar yer aldı. Kazada yaralanan bazı yolcuların kemer takmadığı öğrenildi.
1: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde liderler ve eşlerine Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu. O lezzetlerden biri de coğrafi işaretli Hizan balı. İlçedeki bal üreticileri ürünlerinin liderlere sunulmasından çok memnun.
2: Üreticilerimizin, arıcılarımızın çalışmasının son ürünlerini bu NATO zirvesinde dünya liderlerine menü olarak bırakılması bizi çok mutlu etmiştir.
0: NATO zirvesine Türk mutfağı damgasını vurdu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde konuklara sunulan yemek menüsünde Trabzon tereyağından Hizan Karakovan balı ve taş fırın pidesine kadar Türkiye'ye ait birçok lezzet yer aldı. Dünya liderleri ve eşleri bu ürünlerin tadına baktı. Bitti Sizan Karakovan balı 2025'te coğrafi işaret aldı. Aromasını 3000 rakımlı yaylalardaki endemik bitkilerden alan balın menüde yer alması üreticilerini gururlandırdı.
3: Karakovan ballarımız dünyada bilinen bir markadır. 108 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bir yarışmada ilk sene birinci, ikinci sene ikinci olmuştur.
2: Son 3-4 yıl içerisinde İngiltere'de düzenlenen Honey Festivallerinde de dünya derecesi alındı. Ballarımız kendisini kanıtladı. Bu da hiçbir şekilde bu işin tesadüf olmadığının bir kanıtıdır. Bu bizi çok mutlu etti. Memleketimizin adının geçmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti.
0: Üreticiler coğrafi işaretli balın devlet başkanlarına sunulmasını önemli bir başarı olarak değerlendiriyor.
3: Rolin değerleri yaklaşık 1320-1330 arasında değişmektedir. Tamamen doğal olarak bu işi yapıyoruz. Kimyasal ilaçlama, hastalıklarla mücadele noktasında da yine doğal ilaçlar kullanıyoruz bunda. Kekik suyu, işte kekik yağı gibi ilaçlar kullanıyoruz.
0: Hizan Karakovan balının ihracatının artırılması için çalışmalar sürüyor.
2: Nice analizlerden geçiyor, farklı kriterlerden geçiyor. O sofralara gelebilmek için emekler veriliyor. Ben üreticilerimizin kalitesine, markasına fazlasıyla güveniyorum.
1: Güçlü muson yağmurları bu kez Arakanlı Müslümanları vurdu. Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kampında heyelan yaşandı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
4: Dağ çöktü, duvarı yıktı ve kız okulunun üzerine düştü.
0: Rohingya mülteci kampını doğal afet vurdu. Toprak kayması okulu yıktı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda muson yağmurları etkili oldu. Yağışlar toprak kaymasını da beraberinde getirdi. Çok sayıda baraka çamurun içine gömüldü. Şiddetli yağışların tetiklediği heyelan, kız çocuklarının eğitim gördüğü barakayı yerle bir etti.
4: Burası bir kız okulu. Eskiden burada bir duvar vardı. Şiddetli yağmur yağdığında dağ çöktü ve duvar da yıkıldı.
0: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Arakanlı Müslüman yaşamını yitirdi. Mülteci kampı sakinleri kısıtlı imkanlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Ardından acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, dünyanın en büyük mülteci yerleşim yeri olan Cox's Bazar'daki aşırı kalabalık kamplarda yaşıyor. Çoğu aile heyelanlara karşı son derece savunmasız. Arakanlılar bambu ve plastikten yapılmış derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
13: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
14: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk

0: kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de. DNR.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılmakta olup sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Smokin bizim işimiz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Çok uzaklardan, Çin'den bir faciayla başlayacağız. Efendim, bir ayakkabı fabrikasına çıkan yangın saniyeler içerisinde bütün fabrikayı sardı. O yangında 28 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılıyor. Yangın Çin'in Fujian eyaletine bağlı Xinjiang kentindeki bir ayakkabı fabrikasında meydana geldi. Bir atölyede başlayan yangın tüm binayı sardı. Fabrika dakikalar içinde alev topuna döndü. Olay anına ilişkin görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bakın alevler bütün binayı sarmış durumda. Çatıda mahsur kalan kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı. Sonrasında ise onları kurtarmak için çalışma yapıldı ama maalesef 28 kişinin bu yangın sırasında hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılıyor. Çok sayıda kişinin de yaralı olduğu bilgisi var. İtfaiye ekipleri alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu ancak söndürme çalışmalarının devam ettiği bilgisi açıklandı. Mehmet Seyrek Çin'de bizi bekliyor. Gidelim Mehmet'e. Bu facianın detaylarını ayrıntıdan Mehmet dinleyelim senden. Büyük bir faciadan bahsediyoruz. 28 kişinin yanarak hayatını kaybettiği bir facia. Dinleyelim senden.
1: Hikmet Öztürk, aslında Çin'in güneyinden felaket haberlerini bu hafta çokça duymaya devam ediyoruz. Tayfun Sel'de onlarca kişi hayatını kaybederken Fujian'de Jingtao köyünde bir ayakkabı fabrikası alevlere teslim oldu. Yerel saatle öğlen 12 sularında başladı yangın. Hemen ekipler bölgeye sevk edildi ama içeride işçiler mahsur kalmıştı. Onları dışarı tahliye etmek imkansız bir hale gelmişti. Artık akşam saatlerinde bölgeden bilanço gelmeye başladı. 28 kişi hayatını kaybettiği bilgisi var. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Yangın büyük ölçekte kontrol altına alındı. Ancak içeride şu an için tam kapsamlı bir araştırma çalışması bekleniyor. Şu anda Çin'de saatler 23'ü gösteriyor ve öğlen saatlerinde Chengdai kasabasına bağlı Chengdo bölgesinde bulunan bir fabrikada alevler yükseldi ve fabrikanın içerisinde artık dışarı kaçmak imkansız hale gelince çatı kata sığınmaya çalışıp oradan atlamaya çalıştığına yönelik bilgiler de aldık. Ancak ekiplerin de çabaları sonucunda 28 kişi bu faciada hayatını kaybetti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den hemen bir talimat var. Tüm imkanlarla arama kurtarma çalışmalarının seferber edilmesini istedi. Yaralıların tedavilerinde gereken tüm şartların sağlanmasını istedi ve yangının nedeni bir an önce araştırılması ve ihmal şüphesinde sorumluların tespit edilmesi talimatını verdi. Şu an için bu saatlerde dahi ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bilgisini okuyoruz Çin evet. Devlet medyasından. Peki. Hikmet Öztürk.
0: Mehmet, teşekkürler, kolay gelsin sana da. Efendim, İstanbul'dan bir haber. Zira İstanbul'da Temmuz'un ortasındayız artık. Bir yağmur etkisi var. Hem de bazı yerlerde çok şiddetli olması bekleniyordu ama o beklendiği kadar oldu mu? Hasan, önce nedir yağmur? Orası güllük gülistanlık, güneşlik bir ortamdasın şu anda. Ne oldu? İstanbul'a beklenen yağmur geldi mi, gelmedi mi? Dinleyelim senden.
2: Hikmet Öztürk, evet, bulunduğumuz yerde şu anda artık tamamen güneşin olduğunu söyleyelim. Parçalı bulutluydu ancak o bulutlar da an itibariyle artık dağıldı. İstanbul'da bugün için beklenen bir yağış vardı ve bu beklenen yağış İstanbul'da aralıklarla belli başlı lokasyonlarda yağdı. Nerelerde yağdı? Özellikle İstanbul'un Sarıyer bölgesine ciddi şekilde sağanak yağışın olduğunu ifade etmek istiyorum gün içerisinde. Ve yine aynı şekilde yine Beşiktaş bölgesinde de özellikle sahil kesimlerinde artık yağış İstanbul'da etkisini an itibariyle kaybettiğini söyleyelim. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrı Öber'le bizim bulunduğumuz lokasyon Bahçeköy. Kemerburgaz Bahçeköy yolundan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir saat öncesinde bulunduğumuz yerde deyim yerinde ise şakır şakır bir yağış varken artık bu yağış etkisini azalttığını ifade edelim. Artık tamamen de hatta durduğunu söyleyelim. Kameraman arkadaşımdan da bir rica edeyim. Size şu anda bulunduğumuz yeri ortamı da göstersin. Havayı da aynı şekilde bir göstersin. Ki zaten meteoroloji uzmanları bugün itibariyle yağışların 18'e kadar aralıklarla yağacağını ifade etmişti. Ancak sağanak şeklinde olacağını ifade etmişti. Ve şu anda saatlerde artık 18'i gösteriyor ve İstanbul'un pek çok bölgesinde artık hava bizim buradaki bulunduğumuz ortamdaki gibi artık parçalı bulutlu ve neredeyse artık bulutların da tamamen dağıldığını ifade edelim. Ki ilerleyen günlerde hava durumu nasıl olacak onu da izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Özellikle yarından itibaren hava sıcaklıklarının 5 derece birden yükseleceğini söyleyelim. Yine o kavurucu sıcaklar önümüzdeki haftalarda gelmeyecek ancak yağışta herhangi bir şekilde gözükmüyor Hikmet Özgür.
0: Peki Hasan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Evet, beklediğimiz gibi bir felaketle karşılaşmadık, onu söyleyelim en azından. Şimdi düne gideceğiz efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi NATO zirvesinde ev sahibiydi biliyorsunuz ve zirve sırasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Külliyede Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Suriye liderleriyle görüştü. Avrupa Birliği heyetini de kabul etti Erdoğan. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin canlandırılması çağrısında bulundu.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kritik NATO zirvesi kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşmede liderler ikili ilişkilerde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. İran konusunda ortaya konan İslamabad mutabakatının bölgede barışı sağlamasını temenni ettiklerini, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan'ın bir sonraki konu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği'de artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki gayretlerini destekleyeceklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın külliyedeki diplomasi trafiği Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le devam etti. Kabulde liderler Türkiye-Almanya ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İran'da ABD arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, külliyeye çıkan bir diğer lider oldu. Başkan Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarda iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Görüşmede liderler Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini imzaladı. Başkan Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı da kabul etti. Kabulde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Külliyeye son çıkan isimler Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu. Kabulde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.
0: Efendim, NATO Liderler Zirvesi devam ederken İran'ın saldırıları sonrasında başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde yanıtı ve artık savaş başladı tekrar, ateşkes bitti dedi Donald Trump ve bugün de saldırılar devam etti. İrfan bizi bekliyor, gidelim Amerika'ya. İrfan, ne oluyor şimdi, teknik olarak Amerika ile İran tekrar savaşa başladılar mı? Bugün saldırılardan sonra tamam yeter, biz artık söyleyeceğimizi söyledik, savaş ateşkese devam ediyoruz diyor İran Amerika. Nedir durum şu anda?
4: Abi, ABD Başkanı Donald Trump Ankara'dayken ilk cevap vermişti malum. O açıdan özellikle tabii Donald Trump'ın bu savaşın devam ettirmek istemediğini hep altını çiziyorum. Yine aynı

0: görüşteyim Hikmet, ama şu anda Donald Trump Amerika'daki, özellikle tabii İran tarafından, iddialara göre İran tarafından iki gemiye yöneltilen saldırının arkasından Amerika'nın cevabı geldi. O açıdan dikkat edersek hem CENTCOM açıklamalarında hem de Donald Trump'ın açıklamalarında dikkat çeken konu, karşıdan gelen saldırılara yönelik bir cevap olarak bir nitelendirme var bu anlamda. O açıdan Donald Trump'ı ben hala aynı görüşü taşıyorum. Özellikle 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Amerika'daki işte ekonomiyi hep ön plana çıkartıyorum. Dikkat edersen Hikmet, petrol fiyatlarında önceki gün yapılan saldırıların ardından işte İran'ın saldırması, iki gemi, arkasından Amerika'nın cevap vermesi, tekrar Donald Trump Ankara'dan ayrıldıktan hemen sonra yoldayken, kendisi Air Force One uçağındayken Amerikan tarafından, CENTCOM tarafından başkomutanın emriyle yeniden ikinci bir saldırının düzenlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında yaklaşık 5-6 dolarlık bir artış oldu. O açıdan Donald Trump'ın ben 3 Kasım'lara kadar bu savaşı tırmandıracağı fikrini çok paylaşmıyorum işin açıkçası. Ama tabii cevapsız da bırakmak istemiyor. Daha çok Donald Trump'ın bu saldırıları Amerika'daki petrol fiyatlarını tamamıyla dengelemeye yönelik bir saldırı olarak söyleyebilirim. O açıdan da, ama İran tarafından da baktığımız zaman İran Hürmüz'ün kontrolünü tamamıyla kendisinin elinde bulundurmak istediğini söylüyor. Donald Trump da Amerika'ya karşı, özellikle Amerikan toplumuna karşı 3 Kasım seçimleri öncesi Hürmüz'ün kontrolü İran'ın elinde olmayacak mesajı vermeye devam ediyor. Kısacası bundan sonraki süreçte büyük operasyonlar gelir mi? Ben aynı görüşteyim. Donald Trump'ın en azından 3 Kasım'a kadar ciddi bir şekilde Amerikan ordusunu riske atacak, Amerikan askerlerinin tabutlarının fotoğraflarının geleceği bir tabloyu çok fazla düşünemiyorum işin açıkçası. O açıdan Donald Trump bir anlamda Hürmüz Boğazı'nın kontrolü hala bizde, askeri anlamda bizde mesajı vererek Amerika'daki petrol fiyatlarını dengelemeye çalışıyor. Biraz önce canlı yayına çıkmadan önce de petrol fiyatlarına, önünden geçtiğim benzin istasyonlarındaki petrol fiyatlarına baktım. Yaklaşık neredeyse 4-5 dolarlık bir yükseliş var. O açıdan da bundan sonraki süreçte ben Donald Trump'ın
1: Anladım.
0: tansiyonu yükseltecek çok ciddi saldırılar için emir vereceğine çok fazla ihtimal vermiyorum.
1: Anladım. Çünkü Hark Adası'na bir hani kara harekatı cümlesi kullanıldı. İşte oraya vurulma filan cümleleri kullanıldı. Senin yorumun şu ki bugün olan oldu, bitti artık. Karşılıklı vuruştular, atıştılar. Artık bitti. Tekrar eski haline döneceksin. Öyle mi? Bunu mu anladık İrfan?
0: 3 Kasım'a kadar bu tırmanışları görebiliriz. Ama ben topyekun Amerikan askerlerinin orada bir Hark Adası başta olmak üzere, tabi askeri uzmanlarımız sürekli olarak bunun altını çiziyorlar. Bir operasyonun geleceği yönünde yorumlarda bulunuyorlar. Ama ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Donald Trump kendi ayağına sıkmış olur için açıkçası 3 Kasım seçimleri öncesi böyle bir adıma girerse.
1: Peki İrfan, teşekkürler. Kolay gelsin sana. İyi çalışmalar dilerim.
0: Kolay gelsin.
1: Şimdi efendim, biliyorsunuz Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'taki o başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane'yi için cenaze törenleri düzenleniyor. Son olarak İran'ın Meşhed kentinde son cenaze töreni düzenlenecek ve orada da defnedilecek Ali Hamane. Ve onun içinde işte binlerce insanlar, belki de yüz binler ya da milyonlar diye tabir edebiliriz. Tam olarak rakamı söylemek mümkün değil ama oldukça kalabalık insanlar eski dini liderlerini uğurlamak için şu anda sokaktalar. Bu görüntülerin canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimi söyleyeyim efendim. İran'ın Meşhed kentinde artık son cenaze töreni ve doğduğu yer orada toprağa verilecek. Ama öncesinde Ali Ayetullah Hamane için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de cenaze törenleri vardı. Yüz binlerce kişi törenler için sokaktaydı. Ağıtlar yakıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırıları protesto edildi.
2: ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'in Tahran'da başlayan cenaze töreni Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde devam etti. Yüz binlerce kişi Hamane'ye veda için sokaklara döküldü. Hamane'in cenazesi Necef'te Hazreti Ali Türbesi'ndeki törenden sonra geniş güvenlik tedbirleri altında askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya götürüldü. Hamane'in tabutuna dokunabilmek için çaba sarf edenler oldu. Bazıları atkılarını ya da kişisel eşyalarını görevlilere uzatarak tabuta değdirilmesini istedi. Yol boyunca ağıtlar yakıldı, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Hamane için Kerbela'da da Hazreti Hüseyin ve kardeşi Hazreti Abbas'ın türbelerinde tören düzenlendi. Cenaze namazı kılındı. Ayetullah Ali Hamane'yi doğduğu İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek.

Şimdi malum NATO liderler zirvesi geride kaldı ve bu NATO liderler zirvesindeki en önemli manşet Türkiye'ye F-35'lerin verilmesi ve Katar yaptırımlarının kaldırılması. Bu konuda Donald Trump çok samimi açıklamalarda bulundu ve anlaşılan o ki bu konuda da kongreden de onay alacağı benziyor. Zira kongre kanadından da iki taraftan da hem demokratlar hem cumhuriyetçiler tarafından da olumlu açıklamalar var. Fakat bu konuda en çok rahatsız olan ülke malum İsrail. Yunanistan da rahatsız oluyor ama Yunanistan'ın rahatsızlığı çok da fazla etki etmez Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat İsrail bu konuda çok rahatsız. Hatta bu satışın Türkiye'ye engellenmesi için ve Türkiye'nin F-35 programına tekrar girmesini engellemek için de çok hızlı bir şekilde harekete geçtiler. Biliyorsunuz Netanyahu önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'a gidecek, Donald Trump'la görüşmeye. En büyük neden bu. Türklere, Türkiye'ye F-35 vermeyin demek için.

0: terör. Az yayın.
1: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz.
2: İsrailli bakan itiraf etti. Türkiye karşıtı girişimler başladı.
1: F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
2: ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da katsa yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine yeşil ışık yaktı.
1: Evet, bu almamız gereken bir karar.
2: Trump'ın açıklamaları Tel Aviv'e bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 vermeyin çağrısı yaptı. İsrail'in planını ise işgalci Maliye Bakanı Smotrich duyurdu.
1: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz. F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
2: İşgalci Bakan, Başkan Erdoğan ve Türkiye korkusunu dile getirdi.
1: Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye bugünkü haliyle İsrail için çok ciddi bir tehdit. Erdoğan'ın oyunun seyrini değiştirecek silahlara erişmesine izin verilmemeli.
2: İsrail medyası da Tel Aviv'in planını yazdı. Habere göre Netanyahu 7 Temmuz'da güvenlik kabinesiyle toplantı yaptı. F-35 konusu masaya yatırıldı. Haberde Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'ye gideceği duyuruldu. Trump'la bir araya geleceği açıklandı. F-35'leri gündeme getireceği öne sürüldü. İddiaya göre Netanyahu, Trump'ın fikrini değiştirmek için elinden geleni yapacak. Başaramazsa Trump'a en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarını Türkiye'ye verin diyecek.
1: Evet, bu almamız gereken bir karar.
3: Türkiye'ye vermeyin, bize verin dedikleri o F-35'lerle katlettikleri Gazze'deki pek çok masum insan var biliyorsunuz. Ama aynı zamanda hani ölen ölüyor ama kalıcı sakatlıkları olanlar da var Gazze'de pek çok yerde. Türk Kızılay'ı da bu konuda devrede. Efendim Han Yunus'ta Filistin Kızılay Rehabilitasyon Merkezi'ni görüyorsunuz arkamda. Oradaki yaralara yardım elini uzatmak için bulunuyorlar.
2: Kimi İsrail bombardımanında uzuvlarını kaybetti. Kimi ise omurgasına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yarı felç kaldı. Tüm zorluklara rağmen Gazzeliler ayakta kalan son rehabilitasyon merkezlerinden birinde yeniden hayata tutunabilmek için mücadele ediyor. Gazze'de on binlerce Filistinli savaşın bıraktığı kalıcı sakatlıklarla yaşıyor. Çöken sağlık sistemi ve tıbbi malzeme eksikliği tedaviye erişimi her geçen gün daha da güçleştiriyor. Yetersiz koşullara rağmen Han Yunus'taki Filistin Kızılay Rehabilitasyon Merkezi yüzlerce hasta için umut olmayı sürdürüyor.
4: Buradaki herkes savaşta yaralandı ve felç ve omurilik yaralanmaları da dahil olmak üzere farklı rahatsızlıklarla yaşıyor. Ne yazık ki bunların çoğu çocuk ve genç.
2: İsrail'in sakat bıraktığı onlarca Gazze'li her gün bu merkeze gelerek uzmanlarla doktorlar eşliğinde fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon desteği alıyor.
5: Gazze dışında tıbbi tedaviye ihtiyacım var çünkü eklem sertliği ve omurga yaralanmalarından muzdaribim. Omurga stabilizasyon ameliyatı olmam gerekiyor. Ancak bu tedavi burada mevcut değil. Rehabilitasyon, kaslarımın erimesini ve daha fazla acı çekmemi önlemeye yardımcı oluyor.
2: Gazze hükümeti medya ofisine göre kentte 5400'den fazla Filistinli uzuv kaybıyla yaşıyor. 1500 kişi felçli durumdayken 1200 Filistinli ise görme yetisini kaybetmiş vaziyette. 19.000'den fazla Gazze'li günlük bakım ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyuyor.
6: Fizik tedavi ekipmanları da dahil olmak üzere tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Hastalar ayrıca Gazze'nin farklı bölgelerinden hastaneye ulaşmakta da güçlük çekiyor. Geçiş noktalarının açılmasını ve böylece gerekli rehabilitasyon malzemelerinin girişine izin verilmesini, hastaların da tedavi için yurt dışına seyahat etmelerine olanak sağlanmasını umuyoruz.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde aracında kurşun yağmuruna tutulan Baran Yusuf Dağdevren yaralı olarak hastaneye giderken kaza yaparak hayatını kaybetmişti. 21 yaşındaki Dağdevren'in katil zanlıları yakalandı. Olay anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.
2: Müzik silahlı saldırı sonrası kaza yapıp hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Baran Yusuf Dağdeviren cinayetinde 7 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Beylikdüzü'nde 2 Temmuz'da 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren, otomobilinde otururken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen saldırıda kurşunlardan biri Dağdeviren'in karnına isabet etti. Yaralanan genç hastaneye gitmeye çalışırken yolda bilincini kaybetmesi sonucu aracıyla duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan Dağdeviren kurtarılamadı. Olay sonrası cinayet büro ekipleri hemen harekete geçti. İstanbul ve Ağrı'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla tam 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Tetiği çeken saldırgan suçunu itiraf etti. Aramızda husumet vardı, kafenin önünde görünce rastgele ateş açtım dedi. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Bu düğün arabasının önünü kesmek bizim adetlerimiz arasında ama yani çok da güzel bir adet değil. Artık bunda suyu çıktı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bunun bir örneğini göreceğiz. 5 Temmuz günü yaklaşık işte bir hafta kadar önce bir sünnet konvoyu var efendim. Bir motosikletli gidip hemen konvoyun önünü kesip bahşiş almak istiyor ama o kadar hızlı bir şekilde bu hamleyi yapıyor ki gördüğünüz gibi bakın zincirleme trafik kazası meydana geliyor. Sonrasında bu durumu anlıyor, motosiklete atlayıp kaçıyor. Ama tabii ki kimliği tespit edildi, plakası tespit edildi. O sürücüye tam 101 bin lira para cezası kesildi.
2: Bahşiş almak isterken zincirleme kazaya neden olan kuryeye verilen ceza belli oldu. Olay 5 Temmuz günü Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü sünnet konvoyunu görünce önünü kesti ve bahşiş almak için araçtan indi. Trafikteki bu tehlikeli davranış kazayı da beraberinde getirdi. Kuryenin aniden durması sonucu konvoydaki 3 otomobil birbirine çarptı. Zincirleme kazada araçlardaki biri bebek 3 kişi yaralandı. Kurye kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kazaya sebebiyet veren motosiklet sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakaladı. Kuryeye trafiği engellemek, tehlikeli şerit değiştirmek ve ruhsatsız tadilat gibi ihlallerden dolayı 101 bin lira ceza kesildi. Sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu. Motosikletse 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.
3: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberine getirdi. Yurdun farklı yerlerinde meydana gelen kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.
2: Otomobil bariyere çarptı. Kaza anı kas kamerasına yansıdı. Kaza Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün şerit değiştirdiği sırada kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye gönderildi.

0: hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı seyir halindeki bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Benzer bir kaza haberi de Karaman'dan geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Adana Seyhan'da ise yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Ümmü Elsu'nun hayatını kaybettiği kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün Elsu'na çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Bu görüntülerde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden seyir halindeki otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce savrularak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ise seyir halindeki yolcu otobüsü önce bariyere ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında sürücünün de olduğu 5 ağır 15 kişi yaralandı.
1: Sakarya Karasu'da 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisi boşaltılmaya başlandı. Gemideki yükün 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor.
0: Karaya oturan kuru yük gemisindeki tonlarca gübre boşaltılıyor. Hava muhalefeti sebebiyle Karadeniz'e sürüklenerek Sakarya Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı kuru yük gemisini kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekiplerin son kontrollerinin ardından hangar kapakları açıldı. 300 ton yük taşıma kapasiteli başka bir gemi karaya oturan kuru yük gemisine yanaştırıldı. Kurulan seyyar vinçte gemideki 1 tonluk toz gübre nakliye gemisine yükleniyor. Gemideki yükün 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor. Yük boşaltma ve taşıma işlemlerinin ardından geminin yüzer hale getirilmesi ve hasar tespit edilememesi durumunda da açığa çekilmesi bekleniyor. Kamerun bandıralı 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi hava muhalefeti sebebiyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturmuş 8 kişilik mürettebat vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

0: Avrupa'nın güney ve güneydoğusunu saran orman yangınları günlerdir söndürülemiyor. İspanya, Portekiz ve Fransa başta olmak üzere ondan fazla ülkede alevlerle mücadele var. İki haftada 250 bin dönümden fazla araziyi küle çeviren yangınlara havadan ve karadan müdahale kesintisiz sürüyor.
1: İspanya, Portekiz, Fransa. Kavurucu sıcakların binlerce ölüme yol açtığı Avrupa bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kıtanın güneydoğusundaki onlarca noktadan alevler yükseliyor. Felaketin merkez üstlerinden İspanya'da, yangınların merkezinde Katalonya bölgesi var. Yaz başından bu yana 56 bin dönüm arazinin küle döndüğü afet bölgesinde 50 bin kişi tahliye edildi. Ondan fazla noktada devam eden yangınlara karşı 15 bine yakın itfaiye ve acil durum personeli sahada. İspanya'nın batı komşusu Portekiz'de de yangınlar sürüyor. Ülkenin orta kesimini saran alevler sadece Temmuz başından bu yana 150 bin dönüm araziyi küle çevirdi. 2026 boyunca çıkan yangınlarda yok olan arazi miktarının ise 300 bin dönümden fazla olduğu hesaplanıyor.

0: Önemine göre yangınların üçe katlandığı konusunda da uyarıda bulunuyor.
1: Araçlarda yaşanan herhangi bir arızada veya yaklaşan bir bakım zamanı sanayi veya yetkili servise gitme arasında kalıyor. Yetkili servislerde fiyatlar yüksek olsa da garanti seçeneği varken sanayide de fiyatlar daha uygun durumda. Peki sürücüler nereye gitmeyi tercih ediyor? İzleyeceğiz efendim.
2: Özellikle yetkili servis kendini ve karşısındaki müşteriyi koruma altına almak için karşısındaki müşteriye garanti vermek zorunda.
3: Servisteki maliyeti 20 bin liradır. Burada 10 ile 15 bin arası değişiyor.
4: Yetkili serviste garantili işlem, sanayide ise birebir ilişki ve daha uygun fiyatlar.
5: Aracınızda bir arıza tespit ettiniz ve bunun için ilk iş bir yetkili servise gittiniz. Gittiğiniz zamansa karşınıza çok ciddi bir fatura çıktı ve bu faturayı ödemeyi tercih etmediğiniz için bu sefer yolunuz doğrudan sanayiye düştü. Sanayide ise aynı servis ücretini yetkili serviste olanın neredeyse yarı fiyatına, hatta çok daha uygun bir fiyata yapabilme ve çözüme kavuşturma şansı elde ettiniz. Peki bu iki fiyat uçurumun arasında yatan sebep tam olarak ne?
6: Fiyatlar yüksek yetkili serviste. Bir de buradaki ortam daha samimi. İnsanlar sıcakkanlı. Serviste öyle muhatap bulamıyorsun yani.
7: İşçilik maliyetleri olsun, giderleri falan biraz daha yüksek olduğu için bu yüzden iki hatta üç katına kadar serviste maliyetler çıkabiliyor. Ama sanayide aynı işi biz yarı fiyatına ya da üçte bir fiyatına aynı malzemelerle yapabiliyoruz.
8: Ya genelde yapılan işçiliklerin bir kısmında garanti oluyor ama bazı parçalarda garanti maalesef olmuyor. Öyle söyleyeyim ama genelde bir şekilde garanti veriliyor. Hani
2: abi 100 bin liralık işi bizde hani kimi zaman 30 bin liraya, kimi zaman 20 bin liraya çıkabiliyor. Hani buradaki şey, söylediğim şey yine aynı şekilde geçerli. Hani adam 3 işçilik parasını fazladan önden senden alıyor ki bir daha aynı şeyden sonra yaşadığı zaman bu garantiyi verebilsin sana. Zaten önden alıyor garantinin parasını senden.
9: Abi yetkili serviste fiyatları çok fahiş. Bir de yetkili serviste direkt değişim var. Onarım yok. Yani atıyorum bir müşteri kaportu boydan gittiği zaman atıyorum tampon tamir olacak. Ama yetkili servis bunu direkt değiştiriyor.
4: Sıfır otomobil alanlar araçlarının garantisi bitene kadar yetkili servisi kullanmaya devam ediyor.
7: Şimdi sıfır bir aracınız varsa mutlaka ki garanti kapsamında olduğu için garantisi bitene kadar en azından servise gitmek en makulü.
5: Yetkili servisi tercih etme noktasında elektrikli otomobil sürücüleri benzinli ve dizel otomobil sürücülerinden bir adım daha önde. Bile ki kendi araçlarının garantisi bitse dahi yetkili servise götürmeye devam ediyorlar.
10: Servise gittiğiniz zaman aracın hem çok fazla kalması gerekiyor hem artı bize servise bir randevu almak bir hafta sürüyor. Bir hafta sonra randevu veriyor. Ustamı arıyorum, usta müsait misin? Bir saat sonra, iki saat sonra gel diyor. İşimi çözüyor.
5: Aracınızla 10 bin kilometreyi devirdiniz ve aracınızın artık yağ bakım zamanı geldi. Bunun için de önünüzde iki alternatif var. Birisi sanayiye gitmek, bir diğeri ise yetkili servise gitmek. Ancak arada çok ciddi bir fiyat uçurumu söz konusu. Öyle ki yetkili servise gittiğinizde ortalama bir yağ bakım değişimi yaklaşık 20 ila 40 bin lira arasında değişirken sanayide bu fiyat ortalaması 6 bin ila 10 bin lira arasında değişiyor. Aracınızda ne arıza var? Ne için gelmişiz sana?
2: Yıllık bakım için geldi.
5: Peki yıllık bakım için de olsa herhangi bir arıza için de olsa neden sanayi, neden yetkili servis değil?
2: Hem daha uygun hem de yaptıkları işin arkasında duruyorlar. Genelde servisler arkasında durmadığı için biz de artık servisleri götürmeyi bıraktık arabalarımıza.
11: Genel bakım vardı. Genel bakım için getirdik.
5: Peki neden yetkili servise değil de sanayiye getirdiniz aracınızı?
11: Ya araç işi biraz güven işi. Yani güvendiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz ustalara götürmek her zaman için daha iyi oluyor. Biz de bayram ustaya güvendiğimiz için buraya geliyoruz genelde.
12: Servise gitsen abi bu arabanın bakımı atıyorum 40 bin lira, 30 bin lira falan çıkıyor. Bizde çıkıyor 6-7 bin lira.
1: Van'da böbrek hastalığı nedeniyle iki evladını kaybeden Özlem Demirdoy aynı teşhiste yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki oğlu Doruk'a böbreğini bağışladı. Minik Doruk annesinin böbreğiyle yeniden hayata tutundu.

0: kanseri nedeniyle iki çocuğunu kaybettim. Ailenin 2023 yılında dünyaya gelen çocuğu Doruk'a da doğumunun ardından aynı hastalığın teşhisi konuldu. Tedaviye rağmen iyileşemeyen bebeğe böbrek nakli kararlaştırıldı. Aile yine aynı hastalığa yakalanan Doruk'u kurtarmak için Van'la İzmir arasında tedavi sürecini sürdürdü.
1: 2 yılda gidip geliyoruz zaten. Yani gidip geliyorduk ama hiç umudumuz yoktu. Yani umutsuz gidip geliyorduk.
0: Anne Özlem Demirdoy'da bebeği arasında doku ve kan uyumu tespit edildi.
2: Çocuk 3 yaşında ama 1 yaşında bir çocuk boyutlarında. Bu da cerrahi teknik olarak bizi biraz zorluyor açıkçası. Normal nakillerden biraz daha farklı teknikler kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve tabii ki bu ameliyatların da başarısı da biraz daha sorun olabiliyor açıkçası. Ama şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadık. Her şey yolunda gitti. Umarım bundan sonra da böyle gidecek. Böbreği gayet güzel çalışıyor, uyum sağladı.
0: İki evladını böbrek hastalığından kaybeden Nacula anne, Doruk'a kendi böbreğiyle hayat oldu.
1: Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, çok üzüldük. Aynı şeyler yaşayacağız diye.
3: Şu an bir kahraman benim için, her zaman kahraman ama şu an için tam bir kahraman. Bu ilk çocuğa da nakil düşündüğüm zaman, eşim her zaman da dedi ilk çocuk için de, ikincisi de nasip olmadı, üçüncü nasip oldu.
4: Muğla'da yaşayan 90 yaşındaki Rabia Semet ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmini hiç kaybetmedi. Rabia annene her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor. Günün büyük bölümünü sürüleriyle birlikte geçiriyor.

0: önünde hayvanların. 90 yaşında ama yıllara adeta meydan okuyor. Uzun yaşamanın sırrını ise az yerim, çok gezerim, bulduğum her şeyi yemem ifadeleriyle açıklıyor.
1: Yerim, çok gezerim. Bulduğumu her şeyi yiyip yiyorum ben. Hiç minnet etmem. Kendi işimi kendim yaparım.
0: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmini hiç kaybetmedi.
1: Çocuğum var, sağlam. 9'udu, biri öldü. 50 torunum var.
0: Rabia nine günün büyük bölümünü sürüleriyle birlikte geçiriyor. Her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor. Baston yerine değnek kullanan Semet, hayvanlarının peşinden yürüyerek onlara eşlik ediyor.
1: Sevmesen bu işi yapmam bu yaşta. Bu işi seviyorsun, ondan yapıyorsun bu yaşta. Bu yaşta benim işim ne? Bu arada sevmesem.
0: Gün sona eriyor, sürü ağıla dönüyor. Ancak Rabia ninenin yolculuğu, ertesi gün güneşin doğuşuyla yeniden başlıyor.
1: İyi geziyorsun, biz gezemiyoruz, biz çöktük derler. Beni, sağlığımı Allah'ıma borçluyum. Beni yaradan hayırlı ölüm versin, hayırlı günlerde yaşatsın.
2: Efendim, Süper Lig'de fikstür çekildi ve derbiler belli oldu. Dördüncü haftada Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. İlk derbi Fenerbahçe-Beşiktaş arasında. Sonrasında Trabzonspor'la Galatasaray arasında altıncı haftada bir derbi izleyeceğiz. Trabzonspor'da sekizinci haftada Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Galatasaray dokuzuncu haftada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 13. haftada Galatasaray'la bir derbi karşılaşmasını yapacak. Ve Fenerbahçe 15. haftada Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Derbiler böyleydi. Şimdi bugün de Dünya Kupası çok önemli bir karşılaşma var. Çeyrek final heyecanı artık başlıyor malum. İlk maç bu akşam Fransa ile Fas arasında. Fakat şöyle ilginç bir durum var. Fas biliyorsunuz Fransa'nın eski bir sömürgesi. Fransa'da da 2,5 milyondan fazla Faslı var. Daha önceki karşılaşmalarda, daha önceki müsabakalarda Fransa ile Fas arasında karşılaşma sonrasında ortalık karışmıştı Fransa'da. Binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Bakalım bugün nasıl bir tablo ortaya çıkacak.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu sona erdi. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Dev organizasyona ev sahipliği yapan ülke takımları turnuvaya veda

0: ederken Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika'dan birer ülke yola devam ediyor. Çeyrek finallerin ilk randevusu Fransa ile Fas arasında. Boston'da oynanacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello ve ekibi yönetecek. Futbol kamuoyu FIFA'nın bu maça tamamı aynı ülkeden 5 hakem atamasına büyük tepki gösteriyor. Bu uygulama 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez gerçekleşecek. Fransa'nın en önemli skor gücü Mbappe'nin 5 maçta 7 golü bulunuyor. Dembele ise takımına 4 golle katkı sağladı. İki takımın da karşılaşma öncesi birer eksiği var. Fransa'da Tchouaméni, Fas'ta ise İsmail Saibari'nin durumu belirsizliğini koruyor. Dünya Kupası macerasında grubundan lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i, son 16 turunda ise Paraguay'ı yenerek son 8 takım arasına kaldı. C grubunu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Fas'a son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla elemiş, daha sonra da Kanada'yı turnuva dışına itmişti. 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre.
1: Efendim, akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında otomotiv yan sanayisi 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı. Geçen senenin Ocak-Haziran döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu yılın aynı döneminde %5,4 artarak 8 milyar 86 milyon 142 bin dolara yükseldi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Smokin bizim işimiz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
14: Sizi Fuzul uyar.
13: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
12: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
2: A Haber Radyo.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
17: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Smokin bizim işimiz.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında.

0: 7 World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Canlı yayın.
6: En sert saldırısını düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni ve kapsamlı hava operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Hedefte İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemi savar füze sistemleri, kıyı radarları, hava savunma bataryaları, komuta kontrol merkezleri ve devrim muhafızlarına ait askeri tesisler vardı. ABD savaş uçakları ve İHA'ları Çabahar, Bender Abbas, Sirik, Cask ve Ebu Musa adası başta olmak üzere birçok noktayı bombaladı. İran Devlet Televizyonu Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'ne şarapnel parçalarının isabet ettiğini duyurdu. ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde Aktekehan Demiryolu Köprüsü'nü de vurduğu, saldırıda raylarda hasar oluştuğu haberi de paylaşıldı. 80'in üzerinde hedefin vurulduğu açıklandı. Devrim muhafızlarına ait 60'tan fazla sürat botunun da imha edildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından peş peşe mesaj yayımladı. Bu saldırılar İran'ın ticari gemileri vurmasına karşılıktır ifadesini kullandı. Ve şu uyarıyı yaptı. Tekrar olursa çok daha ağırını yapacağız. Bir başka paylaşımında ise anlaşma artık bitti diyerek İran'a yönelik yeni operasyonların sinyalini verdi. Trump'ın paylaşımından dakikalar sonra İran'ın güneyi yeniden sarsıldı. Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Lavan adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Hava savunma sistemleri gece boyunca aralıksız devreye girdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın barış yapmak için can attığını iddia etti.
7: Kazanabileceğimiz pek çok yol var ama askeri olarak zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı ve bir anlaşma yapmayı o kadar çok istiyorlar ki kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmaya değerler mi bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklar mı onu da bilmiyorum. Sorun da bu zaten.
6: Tahran'dan da sert açıklamalar gecikmedi. Tahran yönetimi ABD'yi açık saldırganlıkla suçladı. Ezici karşılık verilecek mesajı paylaşıldı. İran birliklerinin tam teyakkuz durumuna geçirildiği vurgulandı. Bir diğer açıklamaysa İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan geldi. Amerika zorbalık yapmanın ve sözlerden dönmenin artık bedelsiz olmadığını hala öğrenemedi. Açıkça söyleyeyim, eğer saldırırsanız karşılık görürsünüz. Boşuna çırpınmayın yoksa daha da dibe batarsınız. Hürmüz Boğazı ancak İran'ın düzenlemeleriyle açılır, Amerikan tehditleriyle değil ifadelerini kullandı. Tahran yönetimi Buşer yakınlarında bir ABD İHA'sının savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. İran saldırılara ABD'nin Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki askeri üslerini hedef alarak misilleme yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki kritik hatta yaşanan çatışmalar küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından dünyanın gözünü bir kez daha bölgeye çevirdi.

0: İşgalci İsrail'in Gazze'deki 2024 yılı koyduğu bir doktoru getireceğiz ekranlarınıza. Kemal Advan Hastanesi Müdürü efendim kendisi. Doktor Hüsam Ebu Safiye ağır şartlar altında hapishanede ağır koşullarda kalıyor ve çok ağır işkenceler yapıldığını söylüyor avukatı. Ve üstelik de burada tutulmasının tek nedeni oradaki masum insanlara, hastalara yardım etmek. Yani ne Hamas, ne başka bir şey, ne silahlı terör örgütü. Sadece masum insanları tedavi etmek suçu ve 2 yıldır da yaklaşık hapishanede ağır koşullarda kalıyor. Avukatı hayatının kaybetmesinden endişe ediyor müvekkilin.
1: İşkence, kötü muamele, aşağılama, tecrit, tedaviden mahrum bırakma. Hiçbir suçlama olmadan tutukladılar. İsrail hapishanesinde ağır işkence uyguladılar. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye'nin hayatından endişe ediliyor.
2: Ben aslen çocuk doktoruyum ve ilk olarak Kemal Advan Hastanesi'nde geçici olarak müdür yardımcılığı yaptım.
1: İşgalci İsrail, Aralık 2024'te Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne Hamas'ın komuta merkezi olarak kullandığı iddiasıyla baskın yaptı. Gazze'li doktor Ebu Safiye de Hamas üyesi olduğu iddiasıyla alıkonuldu. O tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluğu devam ediyor. İşkence ve tıbbi ihmale maruz bırakılan Ebu Safiye sağlık sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde avukatı Ebu Safiye ile görüştü. Ancak avukat Ebu Safiye'nin başı, göz çevresi, kulakları ve boynunda ciddi yaralar olduğunu gördü. Dik durmakta ve nefes almakta zorlanan Ebu Safiye, konuşurken de birkaç kez bilincini kaybetme noktasına geldi. Avukatı Ebu Safiye'nin kendisine, "Bu beni son görüşünüz olacak, beni buraya öldürmek için getirdiler, hayatta kalabileceğimi sanmıyorum, bu son" dediğini aktardı.
0: Efendim, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı kalkıştan çok kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle inişe geçiyor. İnişe geçtiği esnada alt takımları da açılmıyor ve tekerler açılmadığı için de bakın görüyorsunuz gövdesi üzerine iniş gerçekleştiriliyor. Sonrasında uçak yanmaya başladı. Ekranlarınıza gelen o görüntüyü çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın bir anda uçak alev almaya başlıyor. Ekiplerin müdahalesi sonucunda uçak söndürüldü. Pilotun sağlık durumuna ilişkin herhangi bir kötü olduğuna dair bilgi olmadığını söyleyeyim ama uçakta zayiat çok büyük. O esnada, o anlarda havaalanı geçici süreyle hava trafiğine kapatılmış. Bakın uçağın yanmaya başladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıyor. Orada pilotun da kurtarıldığı anlar ekranlarınızda işte böyle yansıyor. Olayda pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi var. Uçaktaki hasar oldukça fazla. Haberi yapan ajanstaki arkadaşlar uçağın uğradığı hasarı belirlemek amacıyla teknik inceleme başlatıldığını söylüyor ama görüntülerde belli ki uçak çok ciddi bir hasar almış. Hatta bizim tabirimizde perte dahi çıkmış olabilir. Just running across the thing. He was...

Efendim, NATO Liderler Zirvesi malum artık dün itibariyle sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Liderler Zirvesi sonrasında basın mensuplarının karşısındaydı. Açıklamalarda bulundu. Daha sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazetecilerin ilginç soruları vardı meslektaşlarımızın. Mesela Yeniçerilerle ilgili, mehter takımıyla ilgili soruları vardı. Devlet liderleri bu konuda neler söyledi diye sordular. Başkan Erdoğan esprili cevabı sonrasında bir alkış tufanı koptu salonda. İzleyelim bu anları.

Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.

0: NATO liderlerinin Yeniçerilerde mehteran bedeliyle yapılan karşılama törenini nasıl bulduğu sorusuna verdiği yanıt salondakileri gülümsetti.
1: Güzel değil mi?
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği esprili yanıtlarla salonda uzun süre alkışlandı. Onlardan biri de ABD yasasına göre Türkiye'nin S-400'lere sahip olmama şartı yerine getirilecek mi sorusuydu.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.
0: Haber Başkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi sordu.
1: Çok çok verimli bir toplantı oldu ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
0: Merak edilen bir diğer konu deniz yetki alanlarına ilişkin yeni adımların ne olabileceğiydi.
1: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız. Miçotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz.
0: Başkan Erdoğan Çelik Kubbe mesajı da verdi.
1: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var.
2: Efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarihi NATO zirvesini Ankara'dan Washington'a dönüş yolunda değerlendirdi. NATO zirvesine övgüler yağdıran Trump, Başkan Erdoğan harikaydı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Avrupa Birliği'nden Grönland'da birçok konuda kritik açıklamalarda bulundu.
3: Başkan Erdoğan harikaydı.
4: Türkiye'deki NATO zirvesinden övgüyle bahsetti. ABD Başkanı Trump mesajlarını Ankara'dan Washington'a dönüş yolunda verdi.
3: Toplantı pek çok şeyi halletti. Çok ama çok iyi bir toplantıydı.
4: ABD Başkanı Avrupa'dan asker çekme planına ilişkin de konuştu. Çekilmeyi Grönland'a bağladı. Anlaşma yapmazsak çekeceğim mesajını verdi.
3: Pek çok şey Grönland'a bağlı olacak. Grönland konusunda çok iyi bir anlaşma yapabiliriz ve eğer yapmazsak belki de çekerim.
4: Trump, NATO zirvesinde İspanya'ya yüklenmiş, ticareti keseceğini söylemişti. ABD Başkanı, Madrid yönetiminin zirvede geri adım attığını öne sürdü.
3: İspanya'yla sorunlarım olduğunu söylemeliyim ve hala da var. Ama İspanya bugün tamamen geri adım attı. İspanya bugün çok cömert davrandı. Onlara ticareti durduracağımı söylemiştim, biliyorsunuz.
4: Trump'ın gündeminde Suriye'de vardı. Şam yönetiminin Hizbullah'la mücadelede destek olacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Şara'dan övgüyle bahsetti.
3: Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi. Başkan Hizbullah konusunda taahhütlerde bulundu. Ne dediğini söylemeyeceğim ama evet bugün harikaydı.
4: Trump'a zirveye Erdoğan için katıldığı sözleri de hatırlatıldı. NATO'dan memnun kaldınız mı sorusu yöneltildi.
3: Bence bugün çok yol kat ettiler. Bazı tavizler verdiler ve bence NATO bugün çok yol kat etti.
4: Trump, NATO-Ankara zirvesinin son derece verimli geçtiğini belirtti. Türkiye ile ilişkilerden de övgüyle söz etti.
3: İki çok iyi gün geçirdik. Çok iyi bir ortak oldular. Başkan Erdoğan harikaydı.
2: Efendim NATO zirvesi sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerine hediye ettiği silah her

0: bir liderin üzerinde, şu silahın üzerinde ismi yazıyor. Kablosunu biraz sonra göreceksiniz. İşte Ankara var, NATO zirvesine atıf var. Türk yapımı efendim, Türkiye yapımı bir silah. Bu çok özel bir silah. Özel üretim bir revolver. Ve üstelik de yanında da mermiler de hediye edilmiş. Ama bütün liderler bunu ülkesine götüremedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan üstelik bu silahların ülke dışına ihracı için de bir kararname de imzaladı hatta. Daha doğrusu işte bir belge de imzaladı. Ama mesela İngiltere Başbakanı Starmer silahı ülke götüremedi, bir yasadan dolayı Türkiye'de bıraktı. Belki de ilerleyen günlerde gidecek İngiltere'ye.
1: Başkentteki NATO zirvesinde diplomasi kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği özel hediyelerde çok konuşuldu. Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılan liderlere üzerine isimlerinin işlendiği özel üretim revolver silah ve mermi hediye etti. Makine ve kimya endüstrisinin özel olarak tasarladığı Gümüşay isimli silah sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda her bir silahın üzerine liderlerin isimleri tek tek işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazır hale getirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kendisine hediye edilen revolver'ı henüz ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer ateşli bir silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolver'ın Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silah etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı. Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumundan veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Erdoğan'ın hediye ettiği silahları alan isimler arasında yer aldı. Avrupa Konseyi yetkilileri Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürülmesinin ardından güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan liderlere sadece özel tasarımlı bir silah hediye etmedi. Erdoğan liderlere ayrıca İngilizce hazırlanan biyografi kitabını imzalı mektubuyla birlikte hediye etti. Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek hazırlanan eserde Erdoğan'ın siyasi yaşamı üzerinden Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar süreçleri, reformlar ve uzun vadeli hedefler ele alınıyor. Thank you very much. Thank you very much.
0: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet törenindeki bir skandalı getireceğiz ekranlarınıza. Efendim mezuniyet töreni bu. Bir arkadaşımız, bir kardeşimiz elinde pankart açıyor. Çok net, çok güzel, tam da anlamlı bir ayet var orada. Diyor ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu kadar basit. Yani herhangi bir başka mesaj, herhangi bir içerik. Biz hukukçuyuz diyor. Hukukçu olarak da emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hud suresinin bir ayetini yazıyor. Ondan sonra etrafta bazı öğrenciler ve beraberinde de gidip bazı akademisyenler önce ellerinden o pankartı indirmek istiyorlar gencin. Sonra engelli olamıyorlar. Genç izin vermiyor pankartın indirmesine. Diğer mezun öğrenciler de o gencin pankartının önüne geçerek bu pankartın görülmesini engellemek istiyorlar. Ve o öğrencilere de bazı akademisyenler destek veriyorlar. Alkışlarıyla da sözleriyle de alkış destek veriyorlar. Tabii ki toplumun pek çok kesiminden bu yapılanlara karşı, bu çirkin davranışa karşı tepki var. Yeditepe Üniversitesi de bir açıklama yaptı kurumsal olarak. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor ama tabii samimiyeti Yeditepe Üniversitesi'nin bu çirkin davranışı sergileyen öğrencileri teşvik eden akademisyenler hakkında ne yapacak? Bir soruşturma açacak mı? O zaman daha çok belli olacak.
1: Mezuniyet töreninde pankart krizi yaşandı. Ayeti engellemek için önünde sıra oldular. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrenci üzerinde Hud suresi 112. ayetin yer aldığı bir pankart açtı. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesini gören bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturdular. Yaşanan kriz cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül,

0: sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, Araf suresinin 155. ayetinden, içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin ifadesine yer vererek, emrolunduğu gibi dost doğru ol etiketiyle paylaşımda bulundu. Yeditepe Üniversitesi'nden de konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana anayasamızın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel hakların engellenmesini doğru bulmuyoruz ifadelerine yer verildi.
1: Şimdi bu konuya AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadaki paylaşımıyla tepki gösterdi. Ömer Çelik şöyle diyor: "Emrolunduğun gibi dost doğru ol hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar." ifadesini kullanıyor Ömer Çelik. "Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar." ifadesini kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarıyla ilgili ne planlıyor? Haberimizi izleyeceğiz efendim.
2: Evet, merhaba arkadaşlar.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
0: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: Cuma günü yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
0: Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. MYK kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu bu ayın sonundaysa yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
3: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
1: İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, CHP'nin mali kayıtları ve sosyal medya harcamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fırat, sadece Tele 1 ve Halk TV'ye 112 milyon 920 bin lira ödendiğini söyledi. CHP'li Fırat, sosyal medya için ayrılan bütçenin ise 775 milyon lira olduğunu dile getirdi.
4: Çağrısı gibi algılandı ama.
5: Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş.
0: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel yönetiminin bazı medya kuruluşlarına astronomik ödemeler yaptığını söyledi. Belgesi var dedi.
5: Tele 1 var. Tele 1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Bunu ilk defa burada söylüyorum bunları, onu söyleyeyim.
0: 2024, 2025 ve 2026 yıllarında çeşitli medya şirketlerine toplam 124 milyon 68 bin 338 lira ödeme yapıldı. Listenin başında 79 milyon 220 bin lirayla Halk TV yer alırken onu 33 milyon 700 bin lirayla Tele 1 takip etti.
5: Almadık vesaire falan filan diyorlar. Bu listede şöyle bir mesele, hani bu listeden ayrı olarak şunu söyleyeyim.
6: Uzun mu bir liste?
5: Ya çok şöyle, çok uzun.

0: Birlikte tabii elbette ki.
1: Halk TV'ye 2024 yılında 24 milyon 180 bin lira, 2025 yılında 35 milyon 40 bin lira, 2026 yılında ise 20 milyon lira olmak üzere toplam 79 milyon 220 bin lira ödendi. Tele1'e ise 2024 yılında 12 milyon 900 bin lira, 2025 yılında ise 20 milyon 800 bin lira ödeme yapıldığı, toplam ödemenin 33 milyon 700 bin lira olduğu görüldü. Sadece bu iki medya kuruluşuna yapılan toplam ödeme 112 milyon 920 bin lira olarak açıklandı.
0: Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Bu sitenin şu anda Twitter'da 2500 takipçisi var.
1: Tele1'den sonra yayın hayatına başlayan Tele2'ye de CHP kasasından 3 milyon lira ödeme yapıldı. Bir Gün Gazetesi'ne 3 milyon 511 bin lira, Yurttaş TV'ye 2 milyon 406 bin lira ödendi. CHP'li Ali Haydar Fırat sosyal medya için ayrılan bütçenin 775 milyon lira olduğunu söyledi.
0: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş.
1: Fırat sözü Hain Kemal sloganına getirdi.
0: Tamamen üretilmiş bir şey. Yani hem Ekrem İmamoğlu ekibinin hem Özgür Özel ekibinin birlikte ürettiği ve birlikte dolaşma soktuğu.
2: Efendim, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gözler piyasalara çevrildi. Peki zirveden çıkan mesajların küresel ekonomi ve finans piyasalarının etkileri nasıl oldu? Haberimizde yazacağız.

0: Tabii orta bir uzun vadede bunun geri dönüşleri ekonomik açıdan göreceğiz.
1: Küresel siyasetin kalbi bu hafta Ankara'daki NATO zirvesinde attı. Liderler birçok kritik konuyu masaya yatırdı. Zirve sonrası ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları gözleri yeniden İran'a çevirdi. Trump'ın İran'la ilgili açıklamaları piyasaları da sarstı.
0: Yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelme olasılığından sık sık bahsediyorduk. Bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oldu. Özellikle borsa tarafına yabancı yatırımcıların biraz daha ilgisinin artacağı bir dönem karşımızda olacaktır.
1: Piyasaların güvenli limanı altın zirveden gelen mesajları anında radarına aldı. Zirve öncesi jeopolitik risklerin tırmanmasıyla pozisyon alan yatırımcı, liderlerin nihai bildirisine kilitlendi. Peki büyük buluşma sonrası altın piyasalarında son durum ne?
0: Piyasalarda olumlu bir seyir vardı. O barış anlaşmasının iyimserliği vardı piyasalarda. Ama Trump'ın zirvede yapmış olduğu açıklamalar, Amerika'nın tekrar İran'ı vurması, İran'ın tekrar misilleme yapması gibi etkenler piyasalarda rüzgarı kısmen biraz daha olumsuza çevirdi gibi duruyor.
1: Altın yatırımcısı ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli?
0: Altın tarafında, gümüş tarafında, borsalarda, kripto para piyasasında %3 satışlar vardı. Altın, gümüş, diğer enstrümanlarda %1,5, %2 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Tekrar tepki alımı var. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
2: İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cesedi bulunan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın bir yıllık iş arkadaşı tarafından altınları için boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Altınlarını bozdurarak borçlarını ödediği belirlenen şüpheli cinayeti itiraf etti. Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Metruk bir evde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni ortaya çıktı. 58 yaşındaki kadın kolundaki altınlar için katledilmiş. Gülay Polat cinayetinde gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı. İstanbul Kartal'da 4 Temmuz'da 58 yaşındaki Gülay Polat, üniversite öğrencisi oğlunu okutmak için çalıştığı tekstil atölyesine gitmek üzere evden çıktı. İddiaya göre kolundaki altın bilezik ve künyeyi almak isteyen iş arkadaşı Erkan K. onu kentsel dönüşüm alanındaki metruk bir binaya götürdü. Talihsiz kadın metruk binada önce boynu kırılarak ardından kabloyla boğularak öldürüldü. Yatağın altına gizlenen cansız bedeni ise polis bir gün sonra buldu. Olayın ardından kayıp şahıslar büro ekipleri çalışma başlattı. Gülay Polat'la en son görülen iş arkadaşı çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. İkilinin sokağa birlikte girdiği, 16 dakika sonra şüphelinin tek başına çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Tartıştık, önce boynunu kırıp kabloyla boğdum, altınları alıp borcumu ödedim.

0: Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaeş ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabaeş yeni avukatların dosyayı incelemeye başladığını belirtti.
0: Rojin Kabaeş'in ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor.
2: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçları elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaktır.
0: Üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Kabaeş'in vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi. Cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bu zamana kadar 413 kişiden DNA örneği alındı. Genç kızın babası Nizamettin Kabaeş, soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yaptı. Yeni avukatların dosyayı incelediğini belirtti, bir avukatla Van'a gittiklerini söyledi.
3: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. Gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
2: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
0: Nizamettin Kabaeş kızının telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen kamera olduğunu belirtti. Kabaeş kendilerine kameranın o dönemde bozuk olduğunu söylediklerini ifade etti. Baba kameranın tekrar incelenmesini talep etti.
3: Rojin'in telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. O kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
0: Öte yandan Kabaeş'in yurt dışına gönderilen cep telefonunun incelenmesi sürüyor.
2: En kritik delik bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Rojin'in telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
1: Antalya'da bir sürücü tartıştığı adamın üzerine aracını sürdü. Kapıyla araç arasına sıkışan adam ağır yaralandı. Korku dolu anlar kameraya yansıyor.
0: Tartıştığı kişinin üzerine araç sürüp kapıya sıkıştırdı. Olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşandı. İki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında taraflardan biri aracın kapılarını açmaya çalışarak vurdu. Duruma sinirlenen sürücü aracını adamın üzerine sürdü. Sürücü tartıştığı şahsı araçla bir apartmanın kapısı arasında sıkıştırdı. Ardından olay yerinden kaçtı. Adamın yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra yakalanan sürücü polis merkezine götürüldü. Şüpheli ilk ifadesinde adamın kendisine saldırdığını, olayın kaçmak isterken yaşandığını öne sürdü.
1: Çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan depozito sistemi raflarda ne yazık ki fırsatçılığa gerekçe yapıldı. Üreticilere ek maliyetlerden muaf tutulmasına rağmen ambalajlı su fiyatları bir anda katlandı. Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında ne yapmalı? Haberimizde izleyeceğiz.
4: Bu kötü bir alışkanlık, fırsatçılık. Yapılan aynen budur.
0: Depozito uygulaması başladı. Amaç çevreyi korumak, vatandaşları da teşvik etmek.
4: Bu proje o kadar yararlı bir proje ki çevre kazanacak, tüketici kazanacak, ülke kazanacak, ekonomi kazanacak.
0: Uygulamanın hemen ardından fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı içeceklere depozito uygulaması bahanesiyle zam yapıldı.
5: Çevreyi korumak için hayata geçirilen depozito sistemi bu kez raflardaki fiyatlarıyla gündemde. İddiaya göre 1 liralık depozito bedeli bazı ürünlerde çok daha yüksek fiyat artışlarıyla tüketiciye yansıdı. Peki bu artışın sebebi ne?
4: 1 Temmuz'dan itibaren içecek ürünleri su başta olmak üzere fiyatları müthiş zamlandı. 5 lira 25 kuruşa satılan yarım litre su şişeleri bir anda büyük zincir marketlerde 7 lira 25 kuruşa kadar çıktı. 2 lira birden niye zam yaptınız?
0: Ancak depozito uygulaması bu zamların gerekçesi olamaz. Çünkü depozito bedeli üreticiye yansıtılmıyor.
4: Bu zammın gerekçesi olamaz. Çünkü DEKAP uygulamasıyla birlikte çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu projeye katılanlar GECAP bedelinden muaf tutulacaklar. Bu muafiyet sağlandığına göre kendilerine yansıyan ek bir bedel ya yok ya da çok az. Kazan kazan oyununu burada çomak sokulmak isteniyor.
6: Bu da bir fırsatçılığa giriyor. Böyle bir şey olmasın bence.
7: Hiç onaylamıyorum. Gerçekten hiç onaylamıyorum. Bu suları biz çocuklarımız için özellikle çok kullanıyoruz şu anda.
0: Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında nasıl bir yol izlemeli?
4: Etiketlerde yazılması zorunlu olan fiyat değişikliği tarihine baksınlar. Yakın tarihlerinde fiyatları artan içeceklerin mutlaka fotoğraflarını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden veya Alo 175 ihbar hattı ile şikayetlerini iletmeliler. Bu zamcıları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Ticaret Bakanlığı cezalandırır, hem de tüketiciler kendi ülkelerindeki bazı firmaları boykot etmek zorunda kalabilirler.
1: Tokat'ta kene ısınması sebebiyle Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konulan 4 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar havaların ısınmasıyla artan kene tehlikesine karşı vatandaşlar uyardı.
0: Havalar ısındı. Kene tehlikesi yeniden gündemde. Tokat'ta kene ısırması nedeniyle 4 kişiye Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi konuldu. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Uzmanlar özellikle bağ, bahçe ve piknik alanlarına gidenleri açık renkli kıyafet giymeleri ve pantolon paçalarını çorapların içine sokmaları yönünde uyarıyor. Kene tutulması durumunda bilinçsiz müdahale hayati risk oluşturuyor.
8: Vücudunuzun herhangi bir yerine kene yapışmışsa onu kesinlikle çıplak elle ellememeniz, en yakın sağlık kuruluşu veya hastaneye gidip o keneyi bir an önce vücudunuzdan çıkarttırmanız gerekiyor.
1: Diyarbakır'da yaz sıcakları etkisini artırıyor. Termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken kentin simgesi tarihi 10 gözlü köprü de günün en sıcak saatlerinde sessizliğe büründü.
0: Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Normalde binlerce ziyaretçi ağırlayan tarihi 10 gözlü köprü günün en sıcak saatlerinde boş kaldı. Şehir merkezinde ise kimi gölgelik alanlara sığınıyor, kimi ise park ve bahçelerde vakit geçiriyor. Peki kavurucu sıcaklarda vatandaşlar nasıl seriniyor?
9: Diyarbakır'ın sıcaklığı zaten biliniyor. Çok biz alışkınız, alışkın olduğumuz için bize çok fazla çok etki etmiyor.
10: Sıcak havadan bunalan vatandaşlar genellikle soğuk yiyecek ve içeceklere yöneliyor. İşte o yiyeceklerden biri de tatlı soğuk baklava, vatandaşlar tercih ediyor. Kolay gelsin.
11: Sağ olun efendim. Soğuk baklava abi yazın gerçekten çok tüketilen bir üründür efendim. Yani sıcakta bunalan insanlar için birebirdir yani. Sıcakta geliyor adam yediği zaman gerçekten seriliyor yani dondurma gibi.
1: Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarındaki yunus sürüsü drone'la görüntülendi. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen sundu.
0: Karadeniz'in serin sularında doğanın en zarif canlılarından biri süzülüyor. Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında

0: Karadeniz'in en dikkat çekici canlıları arasında yer alan yunuslar yalnızca görsel bir şölen sunmuyor. Onların varlığı deniz ekosisteminin canlılığının, mavi sulardaki yaşamın sağlıklı bir şekilde devam ettiğinin en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor.
1: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz, sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağkur emeklileri %17.76, memurlar ve memur emeklileri de %13.52 oranında artış alacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Çara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
5: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Ahaber Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maç da bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
9: Bir reklam.
10: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değer.

0: gibi kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım.net, Sigortam.net.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Canlı yayın.
9: Yürekleri ağza getiren görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Yurttan kaza haberleri peş peşe geldi. Denizli ve Karaman'da meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de yaşanan otobüs kazasına ilişkin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: İki tır kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı. Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şevket Uzun'un yönetimindeki bir başka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uzun'un kullandığı tır şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Şevket Uzun tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Karaman'da ise bir motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 20 yaşındaki sürücü Zeki Ünlü ile arkasında yolcu konumunda bulunan 24 yaşındaki Aziz Talha Altun yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ekipler motosikletten savrulan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 7 Temmuz'da Kırıkkale'de meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün sağa sola savrularak şarampole devrildiği anlar yer aldı. Kazada yaralanan bazı yolcuların kemer takmadığı öğrenildi.
0: İstanbul Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
1: Park halindeki otomobile çarpıp takla attı. İstanbul Büyükçekmece'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca çarptı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Yan dönen araçtan çıkarılan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bursa'da bir şüpheli park halindeki otomobili ateşe verdi. Kundaklama anı kameraya yansıdı.

0: park halindeki otomobili ateşe verip kaçtı. Görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinde kayda geçti. Motosikletle otomobile yaklaşan maskeli kişi aracı ateşe verdi. Otomobil saniyeler içinde alev topuna döndü. Şüpheli kaçtı. Kundaklama anı ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: Batman'da yerel zincir marketlere ait depoda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.
0: Alevler bir anda yükseldi, kara duman gökyüzünü kapladı. Görüntüler Batman'dan. Organize sanayi bölgesi mevkiinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depoların birinde yangın çıktı. Alevler diğer depolara da sıçradı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürmek için zamana karşı yarış başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Batman valisi Ekrem Canalp çalışmaları yerinde inceledi. Yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınan yangın büyük çapta hasara yol açtı. Depolarda bazı forklift, kamyon ve kamyonetlerde kullanılamaz hale geldi.
1: İstanbul Esenyurt'ta kutlama sırasında patlayan havai fişek başka bir eve girdi. Komşular arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
2: Eve havai fişek girdi. Kavga çıktı. Bahçe savaş alanına döndü. İstanbul Esenyurt'ta site bahçesinde havai fişekle kutlama yapmak isteyen bir aile ortalığı birbirine kattı. Patlatılan havai fişekler komşularının evine isabet edince taraflar site bahçesinde birbirine girdi. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi.
1: İlginç görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Kars'ta akşam misafirliğe giden bir aile evlerine döndüklerinde bahçelerinde bir ayı ailesiyle karşılaşıyor efendim. Korkmuşlar ama o anları da kayda almayı da ihmal etmiyorlar. Rize'de ise ayılar evlere değil meyve bahçelerine dadandı. Bakın Karadenizler bu duruma nasıl önlem aldı?
3: Misafirliğe gittiler, evlerine döndüklerinde karşılaştıkları manzaraya hayret ettiler. Kars'ta yiyecek aramak için şehir merkezine inen Aya ailesi bir evin bahçesini mesken tuttu. Anne ayı yavrularıyla birlikte bahçede dolaşırken ev sahipleri de tehlike geçene kadar sabırla bekledi. Boz ayılar bir süre sonra bahçeden çıkıp bölgeden uzaklaştı.
4: Tamam geri çık o gider bak o gider. Neden mi
3: başladı? Rize'de ise ayılar bu kez evlere değil yaban mersini bahçelerine dadandı.
5: Allah hep zarar verdi.
6: Ayı beyefendi bir sefer vurdu buraya. Bu sene çok kötü yaptı. Nasıl kopardıysa da dalında yemi yok. Koparıp yerde yiyor yani.
3: Karadeniz zekası ise çareyi teknolojide değil, yıllar öncesinden kalan bir yöntemde buldu.
7: Bizim koyduğumuz isim Aysavar. Tarım yapılırken yaban hayvanlar zarar vermesin diye o gün dedelerimiz böyle bir yöntem geliştirdiler.
3: Suyla çalışan bu düzenek belirli aralıklarla tenekelere çarparak yüksek ses çıkarıyor.
7: Gelmiyor, ayılar gelmiyor. Bu sesi duyduğu zaman
3: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle kurulan yaban mersini bahçeleri şimdilerde ayı savar düzeneğine emanet.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Alevler bir süre sonra söndürüldü. Barakada 60 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yozgat'ta ise endüstriyel malzeme üretilen tesiste patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla giden ekipler müdahaleye başladı. Yangın büyümeden söndürülerek muhtemel bir facia önlendi. Şırnak'ta iki grup arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine giden polisin müdahalesiyle arbede sona erdi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Van Erciş'te ova gelinciklerin açmasıyla adeta kırmızıya büründü. Gelincik tarlalarındaki güzelliği görmek isteyen

0: Enler bölgeye akın ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Eşsiz doğal ve kültürel mirasıyla dikkat çeken bölge, uluslararası turizm araştırmasında önemli bir başarıya imza atarak dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi.
1: Efendim, İspanya'da binlerce kişinin sokaklarda boğalarla koştuğu festival başladı, biliyorsunuz bu festivali. Arkadan boğalar, ön tarafta insanlar koşuyorlar. Daha 3 gün oldu festival başlayalı. Şimdiye kadar 5 kişi yaralanmış. Pek çok kişinin de ölümden döndüğü anlar var. Biliyorsunuz bu festival oldukça da tartışmalı.
0: Kimi boynuz yedi. Kimi ezilmekten son anda kurtuldu. İspanya'da her yıl düzenlenen geleneksel San Fermin Festivali bir kez daha sıra dışı anlara sahne oldu.
2: Korkutucuydu. Gerçekten korkutucuydu. Yani çok araştırma yaptım ve ne bekleyeceğimi az çok biliyordum. Ama o 800 kiloluk hayvanların üzerime koştuğunu görmek tahminimden çok daha korkunçtu.
0: Büyük ilgi gören festival, Pamplona Belediyesi'nin balkonundan ateşlenen fişekle başladı. 6 öküz ve 6 boğanın sokaklara salınmasıyla beyazlar giyen binlerce kişi canları pahasına kaçmaya başladı. İnsanların boğalarla sokakta koşturduğu tartışmalı festivalde her yıl olduğu gibi birçok kişi ölümden döndü. Bazıları aldığı boynuz darbesiyle yaralanırken yere kapaklanan bazı kişiler de ezilmekten son anda kurtuldu.
2: İnanılmazdı. Başlangıç noktasından biraz ilerideydik ve bir anda kalabalıkla beraber koşan boğaları gördük. Kenara atlayanlar, kaldırıma takılıp düşenler oldu. Ben de yerdeydim. Üzerimden geçen toynaklar vardı. İnanılmazdı.
0: 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinlik toplam 516 koşuya ev sahipliği yapacak. Koşuların sona ermesinin ardından da boğalar arenada matador karşısına çıkacak. ...1910'dan bu yana 16 kişinin hayatını kaybettiği festival, başta hayvanseverler ve çevre aktivistleri olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor.
1: Çin'in güneyinde Maysak tayfunuyla birlikte başlayan şiddetli yağışlar sele dönüştü. Şehirlerin bütünüyle suya gömüldüğü felaket bölgesinde 39 kişi hayatını kaybetti. En az 9 kişi ise hala kayıp. 130 bin kişinin yerinden edildiği bölgede tahliye çalışmaları ise sürüyor.
0: Hortumlar önüne çıkanı yıkıp geçti. Şehirler su altında kaldı. Çin'in güneyini vuran Maysak tayfununun tetiklediği felaketler zincirinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların sele dönüştüğü Guangxi bölgesinde tahliye çalışmaları zorlu şartlar altında sürüyor. Su seviyesinin yer yer bir metreye ulaştığı bölgede yerleşim yerleri bütünüyle suya gömülmüş durumda.
3: Aslında Nanning kentinde çok ağır bir bilanço ortaya çıktı. Bir barajın rezervuarı patladı. Can kayıplarının çoğu bu bölgede yaşandı ve hala 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirilirken hala haber alınamayanlar var. 130 binden fazla kişiyi tahliye eden acil durum ekipleri bir yandan da kayıp olanları arıyor. Caddelerin göle döndüğü bölgede ekipler sal ve botlarla hareket edebiliyor. Uzmanlar cumartesi gününden bu yana kesintili olarak devam eden sağanak yağışın etkisini birkaç gün daha sürdürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
4: Patlamanın adresi Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi. Amonyum nitrat yüklü kamyon başka bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Sonrasında devasa patlama

yaşandı. Olayda iki kişi yaşamını yitirdi. Dört kişi ise yaralandı. Çevrede bulunan birkaç araç patlamanın etkisiyle hasar gördü. Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddeti heyelan tünel inşaatını vurdu. İnşaat sahası çöktü. Çamur seli akaryakıt tankerini ve araçları sürükledi. Sokaktakiler hızla yaklaşan tankerden can havliyle kaçtı. Panik dolanlar güvenlik kamerasına yansıdı. Heyelanda bazı işçiler hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Evler yerle bir oldu, araçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü. Şiddetli hortumun adresi Çin'in Hubei eyaleti. Saatte 260 km hıza ulaşan rüzgar önüne geleni yıktı. Kasırgada 12. katta oturan bir adam eşyayla birlikte dairesinden dışarıya savruldu. Yetkililer adamın yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Afette çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı. Görüntüler ise ABD'nin Maryland eyaletinden. Bir toplu taşıma otobüsü kontrolden çıktı. 12 aracı biçen otobüs ardından bir binaya çarptı. Onlarca kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi. ABD'nin New York kentinde bir kişi, tarihi yapılardan biri olan Brooklyn Köprüsü'ne izinsiz bir tırmanış gerçekleştirdi. Köprünün askı hatlarında yürüyen adam dev yapının tepesinde mahsur kaldı. Yapılan ihbarın ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgeye polis ve acil durum ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında köprünün bir bölümü de geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna yanardağı yeniden harekete geçti. Lav yamaçlardan aşağı akmak yerine başka bir kraterin içine döküldü. Volkanda kendi lavını geri yutuyormuş gibi görünen ender manzara izleyenleri büyüledi. Kül bulutuysa bölgedeki sivil hava trafiğini etkiledi. Catania Uluslararası Havalimanı'na varışlı seferler askıya alındı. Kalkışlarsa sınırlandırıldı.

0: Efendim yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Diplomasi trafiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafında devam ediyor. Her ne kadar NATO liderler zirvesi sona ermiş olsa da Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de görüşmeleri vardı. Karadağ Başbakanı, Slovakya Cumhurbaşkanı ve Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldi. O görüşmeleri ve Başkan Erdoğan açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı ki dün akşamki saldırıya ilişkin Donald Trump'ın yaptığı açıklama şimdiye kadarki en şiddetli saldırı ifadesi kullandı. Neler yaşanıyor iki ülke arasında detaylandıracağız birazdan. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma mesaisi devam ediyor. Pek çok il başkanı görevden alınmıştı biliyorsunuz. Tekrar yeni ihraçlar bekleniyor ki yarın MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak. O MYK toplantısında da yeni ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. Birazdan onun da ayrıntılarıyla ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım. Tüm dünyanın yakından takip ettiği NATO zirvesi malum sona erdi. Ankara'da iki gün süren yoğun diplomasi trafiğinin ardından Başkan Erdoğan bir kez daha kameralar karşısına geçti. Önemli mesajlar verdi.
1: Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
2: Tarihi NATO zirvesi bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Genel bir değerlendirmeyle başladı sözlerini. Rusya-Ukrayna savaşı da Orta Doğu'daki gelişmeler de gündemindeydi. Sıra sorulara geldi.
1: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız.
3: Sağ ol Sayın Başkanım.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmasını istemedikleri hatırlatıldı önce.
1: Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünüyoruz.

0: düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir.
1: Türkiye'nin ABD'den F-35 almasına Rusya'dan alınan S-400'lerin engel olduğu, ABD Başkanı Trump'ın bu konuda ne dediği de soruldu.
0: Bizi izlemeye devam edin. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
1: Trump Erdoğan zirvesine Katsa yaptırımlarının kaldırılması damgasını vurmuştu. Erdoğan ayrıntı verdi.
0: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner.
1: Yunanistan'dan Türkiye'nin 1995'te kabul ettiği ve savaş nedeni anlamına gelen casus belli kararıyla ilgili bir soru da geldi. Erdoğan'ın yanıtı dikkat çekiciydi.
0: Casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu.
1: Ve NATO zirvesine damga vuran mehter marşlı karşılama.
0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: Baş döndüren diplomasi trafiği zirve sonrasında da devam etti. Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'la Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı kabul etti.
2: Good morning. Merhaba asker. Merhaba asker.
1: Perşembe günü de kabuller devam etti. Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Erdoğan'ın ayrı ayrı kabul ettiği isimler arasında yer aldılar.
3: Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO zirvesi için hafta başında geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Zirve boyunca kırmızı alan olarak belirlenen birçok nokta trafiğe kapatılırken özellikle liderlerin konakladığı otellerin çevresinde kuş uçurtulmadı. Başarıyla gerçekleştirilen iki günlük zirve sonrası hayat olağan akışına döndü mü? Ankara'da son durum ne? Gelin haberimize beraber bakalım.
4: Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO liderler zirvesi için hafta başından itibaren üst düzey önlemler alındı. Zirve öncesi kamu personeline idari izin verildi. İşlek caddelerde her 50 metrede bir bekleyen polisler kritik güzergahları trafiğe kapattı. Polis özel harekat ekipleri ise zirvenin yapılacağı bölgede kuş uçurtmadı.
5: Türkiye 2 günlük bir zirveye ev sahipliği yaptı. Önce zirveye ilişkin düşüncelerinizi bir alalım.
6: Gurur duyuyoruz Türkiye'mizin böyle bir zirveye ev sahipliği yaptığı için. Oldukça büyük bir hazırlık yapıldı aslında. Tüm ülkelerin başkanları geldiği için. Sonunda tedbirler de bitti. Biz de biraz rahat ettik. Kızılay'a geldik. Zaman geçireceğiz burada biraz.
4: Yaklaşık 4 gün süren sıkı denetimlerin ardından 7-8 Temmuz'da gerçekleşen zirve sonrasıysa Ankara'da hayat normale döndü.
7: Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO zirvesi sonrası hafta başından bu yana uygulanan sıkı denetimler artık sona erdi. Yollar trafiğe açıldı. Hayat normale döndü.
8: Ankara'ya geleceğiz. Gezemiyorduk zaten. Bugün arkadaşımla birlikte etrafı geçeceğiz yani.
4: Zirve kapsamında kamu personeline verilen idari iznin de 12 Temmuz'a kadar devam etmesi trafikte yolların boş olmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde başkentte trafik yoğunluğu %30'larda seyrederken öğle saatlerinde ise bu rakam %20'lere kadar geriledi. Mevlana Bulvarı, 1017 Malazgirt Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Akay Kavşağı gibi önemli güzergahlarda trafik akışı oldukça rahat sağlandı. Trafiğin rahat seyretmesini fırsat bilen birçok Ankaralı vatandaş da park ve bahçelerde sıcak havanın keyfini çıkardı.
9: Ben de aynı düşüncedeyim abi ama şimdi gezeceğiz edeceğiz.
3: İran savaşı devam ederken Trump'ın ağzından sık sık aynı sözleri duyardık. İran bizimle anlaşmak istiyor cümlesi. Ateşkes bozulunca yine sahneye çıktı. Bakalım aynı senaryo yeni bir ateşkeste bitecek mi?
10: Az önce aradılar. Anlaşmayı çok istiyorlar. Ama bu anlaşmayı yapmaya layık olup olmadıklarından emin değilim.
1: Washington 90 hedefe saldırdı. Tahran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Trump'ın anlattığı senaryo ise yine aynıydı.
10: İran'ı çok sert vurduk. Onların saldırısının 20 katı gücünde.
1: Trump, Türkiye'den ayrılırken intikam saldırıları devredeydi.
11: Eğer anlaşma yapmak istiyorlarsa sizce neden ticari gemilere saldırdılar?
10: Çünkü biraz deliler, dürüst olmak gerekirse.
1: Anlaşmak istiyorlar tezi dünyaya ve gazetecilere ikna edici gelmedi.
10: Uçağı üssün görebilmesi için biraz erken gönderdik aynı rotadan.
11: Sizce güvenlik endişesi var mıydı?
10: Hayır, neden olsun ki?
1: Katar'ın hediye ettiği uçağı İngiltere'ye göndermesi güvenlik endişesi iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı.
12: Neden pencere perdelerimizi kapatmamızı istediklerini biliyor musunuz?
10: Çünkü tehlikeli bir uçuşta bulunuyorsunuz.
1: Trump tehdidi üstü kapalı olarak onayladı. Hürmüz yüzünden İran savaşı yeniden başlamak üzereyken Zelenski'nin Rusya'ya mesajı da çok konuşuldu.
10: Bilmiyorum, belki de Moskova'ya gider. Görüşmek için gider miydin?
13: Bu zor çünkü orada bir sürü Ukrayna drone'u var. Tehlikeli olabilir.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda İran'ın eski lideri Ali Hamaney öldürülmüştü biliyorsunuz. Ve Ali Hamaney için o tarihten bu yana bir tören düzenlenemedi. Cenaze töreni düzenlenemedi. An itibariyle Ali Hamaney için doğduğu yerde Meşhed'de ki orada defnedilecek bir cenaze merasimi düzenleniyor efendim. Görüntülerin canlı olarak ekranlarınıza geldiğini belirtelim. Tabii ki tam olarak sayı bilmiyoruz ama oldukça kalabalık. Yüz binlerce insan Ali Hamaney'in son yolculuğuna uğurlamak için Meşhed'de doğduğu yerde bir cenaze töreni, düzenlenen cenaze törenine katılıyorlar. Bakın çok daha kalabalık, net bir şekilde gözükebiliyor bu görüntüler. Gün içerisinde ise farklı yerlerde Irak'a falan gitmişti Ali Hamaney'in cenazesi. Orada bir cenaze merasimi düzenlenmişti. Bakalım gün içerisindeki cenaze merasimine.
14: ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki cenaze etkinliği dolayısıyla bir hafta boyunca tarafların birbirlerine vurmayacağını söylemişti. Ancak bu gerçekleşmedi ve son 48 saat içinde taraflar çok şiddetli bir şekilde birbirlerini hedef aldı. Yaşanan gelişmeler üzerine Ayetullah Ali Hamenei için Meşhed'de düzenlenen cenaze etkinliği kapsamında çok geniş önlemler alındı. Öyle ki savaş uçakları sürekli bir şekilde Meşhed semalarında uçtu.
4: Ateşkes beklentileri yerini yeniden füzelere bıraktı. Taraflar karşılıklı saldırılarını şiddetlendirdi. Bölgede gerilim tırmanırken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri de sıkı güvenlik önlemleri altında devam etti. Hamaney'in naaşı İran'a getirilmeden önce Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu Necef Havalimanı'nda Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin başkanlık ettiği devlet heyeti karşıladı. Şii dünyası için büyük önem taşıyan Necef'te siyasi liderler, din adamları ve binlerce kişi törenlere katıldı.
15: O tek bir kişi için ya da kendisi için şehit olmadı. Aksine yalnızca İslam için şehit oldu. İnancı, halkları ve herkesi birleştirdi. Bu nedenle bugün onun için ayağa kalkmayı, yürümeyi, yas tutmayı ve onunla gurur duymayı hak ediyor.
4: Törenlerin ardından Hamaney'in naaşı defnedilmek üzere İran'ın Meşhed kentine getirildi. Meşhed semalarında savaş uçakları devreye girerken kentte güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Binlerce kişi de Hamaney'e son görevini yerine getirmek için tören alanına akın etti.
3: NATO zirvesinin en önemli açıklamalarıydı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35'lerin verileceği ve katsa yaptırımlarının kaldırılacağı mesajları. Bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Bu bir süreç ama en azından bu sürecin başlayacağına dair açıklamalardı. F-35'lerin Türkiye satışının önündeki engelin kaldırılacağını duyan İsrail tam bir panik halinde. İsrail'den pek çok açıklamalar geldi ama bu da yetmedi. İsrail'in eli kanlı katil başbakanı Benjamin Netanyahu haftaya Amerika'ya gidiyor efendim. Donald Trump'la görüşmeye en öncelikli mesele Türkiye'ye F-35'lerin satışını engellemek.
16: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz.
4: İsrailli bakan itiraf etti. Türkiye karşıtı girişimler başladı.
16: F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
4: ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da katsa yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine yeşil ışık yaktı.
16: Evet, bu almamız gereken bir karar.
4: Trump'ın açıklamaları Tel Aviv'e bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye F-35 vermeyin çağrısı yaptı. İsrail'in planını ise işgalci Maliye Bakanı Smotrich duyurdu.
16: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz. F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
4: İşgalci Bakan Başkan Erdoğan ve Türkiye korkusunu dile getirdi.
16: Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye bugünkü haliyle İsrail için çok ciddi bir tehdit. Erdoğan'ın oyunun seyrini değiştirecek silahlara erişmesine izin verilmemeli.
4: İsrail medyası da Tel Aviv'in planını yazdı. Habere göre Netanyahu 7 Temmuz'da güvenlik kabinesiyle toplantı yaptı. F-35 konusu masaya yatırıldı. Haberde Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'ye gideceği duyuruldu. Trump'la bir araya geleceği açıklandı. F-35'leri gündeme getireceği öne sürüldü. İddiaya göre Netanyahu, Trump'ın fikrini değiştirmek için elinden geleni yapacak. Başaramazsa Trump'a en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarını Türkiye'ye verin diyecek.
16: Evet, bu almamız gereken bir karar.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın bir kez daha A takımını toplayacak. Rüşvet iddiaları ve parti disiplinine aykırı davranışlar gerekçesiyle yeni ihraç ve görevden alma kararlar masada olacak. Özgür Özel'e destek veren bazı il başkanlarının da ihraç listesinde olduğu söyleniyor. Özgür Özel cephesi ise yeni parti kararı için 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde Yargıtay'dan gelecek haberi bekliyor.
17: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
18: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz.
1: Adı rüşvet iddialarına karışanlar, parti disiplinini ihlal ettiği öne sürülenler Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının masasında olacak. CHP'de arınma süreci tüm hızıyla devam ediyor.
19: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
18: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
1: Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak yönetim yeni ihraç dosyalarını görüşecek. Parti kulislerinde Özgür Özel'e destek açıklaması yapan Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarının ihraç listesinde yer aldığı konuşuluyor.
19: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: 30'dan fazla il başkanının değiştirilmesinin ardından yeni görevden almaların da MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
20: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil.
1: Ayrıca görevden alınan ancak yerlerine henüz atama yapılmayan 21 ilden bazılarına da yeni il başkanlarının atanması bekleniyor.
21: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki örgütün içinde bir değişimi doğal olarak gerçekleştirecek. Kalkıp mesela bir il başkanı saygı sınırlarını aşar bir şekilde yok sarayın aparatı, yok hain, o kişiler zaten siyasi tercihini yapmıştır.
1: Özgür Özel ve ekibi ise 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde Yargıtay'dan çıkacak kararı odaklandı. Eğer mutlak butlan kararı Yargıtay tarafından bozulmazsa hazırlıkları tamamlanan yeni partiye geçiş sürecinin başlaması bekleniyor.
22: Özgür Özel ve ekibinin de özellikle Özgür Bey'in de Yargıtay'dan çıkacak kararı özellikle 20 Temmuz'daki o adli tatile girmeden önceki süreçte Yargıtay'dan bir karar bekliyorlar. Eğer o karar çıkmazsa ondan sonra zaten hazırlıkları zaten yapılan bir partisi var. Anadolu Birliği Partisi var. Ve o süreçte de Ağustos ayında itibariyle de yeni parti sürecini biz göreceğimizi düşünüyorum.
1: CHP'den ayrılarak Özgür Özel'le yol yürüyecek milletvekili sayısı ise şimdilik netlik kazanmış değil. Kılıçdaroğlu ekibine göre en fazla 55 milletvekili yeni partiye geçebilir.
3: Meclise önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Öğrenci affı ve İBAN düzenlemesini içeren kanun teklifleri ise ilgili komisyonların gündemine gelecek. Çerçeve yasa da önemli gündem başlıklardan.
23: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
4: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve İBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
23: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
4: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
24: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
4: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
3: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrasında sosyal medyada çok uzun bir açıklamada bulundu. Hemen ekranlarınıza getirelim, onu okuyalım. Diyor ki Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra ettiğimiz zirveye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir. Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir. Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri, liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiş, 1800 kişilik çalışma alanı, 40 montaj odası ve çok sayıda canlı yayın noktası basın mensuplarının istifadesine sunulmuştur. Zirveyi rekor bir katılımla 2500'ü aşkın basın mensubu takip etmiş, TRT koordinasyonunda 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla Ankara Zirvesi tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere medyadan teknik işlere, sağlıktan ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin hazırlık ve icrasında gösterdiği işbirliği odaklı yaklaşım ve çabaları için Genel Sekreter Sayın Mark Rutte'ye hasaten teşekkür ediyorum diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için yaptığı sosyal medya paylaşımında. Devam ediyoruz efendim. Emekli maaşlarındaki artış oranı Temmuz itibariyle belli oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? Farklar ne zaman hesaplarda olacak? Milyonlarca emeklinin merak ettiği sorular bunlar, ancak yeni aylıkları öğrenmek için maaş gününü beklemeye gerek yok. E-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Üstelik son derece basit bir formülle.

0: zamlı maaşlar böylece...
1: Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve eğitim çalışmalarının verilerini korumaya yönelik yeni bir adım attı. Tüm illere gönderilen talimatla okul internet sitelerine de bu konuda uyarılar yapıldı. Bu haberi de ekranlarınıza getireceğiz ama şimdi Çin'den çok önemli bir haber var. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında facia yaşandı. Alevlerin arasında kalan 28 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Bazı işçiler fabrikanın çatısına çıkarak kurtarılmayı bekledi.
2: Yangın saatler içinde fabrikayı sardı. Çok sayıda işçi alev kapanından çıkamadı. Çin'in Fijian eyaletindeki Jinjiang kentinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı fabrikada mahsur kalan bazı işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Uzun uğraşların ardından alevler kontrol altına alındı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde aracında kurşun yağmuruna tutulan Baran Yusuf Dağ Deviren yaralı olarak hastaneye giderken kaza yaparak hayatını kaybetmişti. 21 yaşındaki Dağ Deviren'in katil zanlıları yakalandı. Olay yağına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.
2: Silahlı saldırı sonrası kaza yapıp hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Baran Yusuf Dağ Deviren cinayetinde 7 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Beylikdüzü'nde 2 Temmuz'da 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağ Deviren, otomobilinde otururken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen saldırıda kurşunlardan biri Dağ Deviren'in karnına isabet etti. Yaralanan genç hastaneye gitmeye çalışırken yolda bilincini kaybetmesi sonucu aracıyla duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan Dağ Deviren kurtarılamadı. Olay sonrası cinayet büro ekipleri hemen harekete geçti. İstanbul ve Ağrı'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla tam 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Tetiği çeken saldırgan suçunu itiraf etti. Aramızda husumet vardı, kafenin önünde görünce rastgele ateş açtım dedi. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Gazze'de on binlerce Filistinli İsrail saldırılarının yol açtığı kalıcı sakatlıklarla yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık sistemindeki yıkım ve malzeme eksikliği nedeniyle tedaviye erişim her geçen gün zorlaşıyor. Han Yunus'taki Filistin Kızılay Rehabilitasyon Merkezi ise çocuklar ve gençler için umudun adresi olmaya çalışıyor.
2: Kimi İsrail bombardımanında uzuvlarını kaybetti. Kimi ise omurgasına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yarı felç kaldı. Tüm zorluklara rağmen Gazzeliler ayakta kalan son rehabilitasyon merkezlerinden birinde yeniden hayata tutunabilmek için mücadele ediyor. Gazze'de on binlerce Filistinli savaşın bıraktığı kalıcı sakatlıklarla yaşıyor. Çöken sağlık sistemi ve tıbbi malzeme eksikliği tedaviye erişimi her geçen gün daha da güçleştiriyor. Yetersiz koşullara rağmen Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Rehabilitasyon Merkezi yüzlerce hasta için umut olmayı sürdürüyor.
3: Buradaki herkes savaşta yaralandı ve felç ve omurilik yaralanmaları da dahil olmak üzere farklı rahatsızlıklarla yaşıyor. Ne yazık ki bunların çoğu çocuk ve genç.
2: İsrail'in sakat bıraktığı onlarca Gazze'li her gün bu merkeze gelerek uzmanlarla doktorlar eşliğinde fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon desteği alıyor.
4: Gazze dışında tıbbi tedaviye ihtiyacım var çünkü eklem sertliği ve omurga yaralanmalarından muzdaribim. Omurga stabilizasyon ameliyatı olmam gerekiyor. Ancak bu tedavi burada mevcut değil. Rehabilitasyon, kaslarımın erimesini ve daha fazla acı çekmemi önlemeye yardımcı oluyor.
2: Gazze hükümeti medya ofisine göre kentte 5400'den fazla Filistinli uzuv kaybıyla yaşıyor. 1500 kişi felçli durumdayken 1200 Filistinli ise görme

0: yetisini kaybetmiş vaziyette. 19 binden fazla Gazze'li günlük bakım ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyuyor.
1: Fizik tedavi ekipmanları da dahil olmak üzere tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Hastalar ayrıca Gazze'nin farklı bölgelerinden hastaneye ulaşmakta da güçlük çekiyorlar. Geçiş noktalarının açılmasını ve böylece gerekli rehabilitasyon malzemelerinin girişine izin verilmesini, hastaların da tedavi için yurt dışına seyahat etmeleri olanak sağlanmasını umuyoruz.
2: Efendim anlatıyoruz, dünden beri de anlatıyoruz. Başarılı bir NATO zirvesini geride bıraktık. Pek çok anlar var. Onu biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz. Çok güzel böyle magazinsel görüntüler de var. NATO zirvesini anlatacağımız bir haber gelecek ekranlarınıza. Editör not gelecek ama şimdi arkada çalışan pek çok kişiler vardı. Görünmez kahramanlar vardı. Ama müthiş bir an var ki o anın hakkını vererek bu haberi sizlere aktarmak istiyorum. Onlar da Türk yıldızları. Efsanevi Türk yıldızları. Okudun arkadaşlar. Okudun gelsin. Efsanevi Türk yıldızları. Onlar biliyorsunuz bizim işte kahramanlarımız, müthiş işler yapıyorlar. Ama bu zirvede yaptıkları bambaşkaydı. O yaptıkları manevra ekranlarınıza getireceğim. Bakın şimdi Türk yıldızları bu hareket yapabilmek için Donald Trump merhaba asker dedi, sağ ol dedi ve saniyeler içerisinde Türk yıldızları burada belirdi. Şimdi bakın bunlar uçak. Yani bir otomobil, bir araç bir yerde bekletip böyle tamam hadi sağ ol dedi, oradan yürüyelim gidelim çıkalım diye değil. Bu hareketi yapabilmeleri Türk yıldızlarının kilometrelerce mesafeden dönüşlerin gerçekleştirmeleri, kilometrelerce uzaktan buraya kadar gelebilmeleri ve ondan sonra tam da zamanda, yani Donald Trump merhaba asker dedikten kaç saniye sonra tam da bu ay yıldızının arkasından belirip hareket yapmaları gerekiyor. Saniye tuttuk efendim. Donald Trump'ın merhaba asker dedikten tam 10 saniye sonra bakın Türk yıldızları buradan beliriyor ve muhteşem hareketlerini yapıyorlar. Tekrar söyleyelim. Bunları yapanlar uçaklar ve müthiş bir senkronize gerekiyordu bunu. Ay yıldızlı şeyin arkasından, anıtın arkasından çıkıp bu hareketi yapmaları. Pek çok daha enstantane var ama bu bence en önemli enstantanelerden bir tanesiydi. Türk yıldızlarının hakkını bir kez daha burada teslim etmek istedik. Şimdi Ferhat Çiçek'in kaleminden editörün notunda nasıl bir zirve geride bıraktık ekranlarınıza getireceğiz.
3: Merhaba, Ashkar.

0: ABD Başkanı Trump'ın uçağı, Edirhaman'ın ayakkabıları, Macron'un koşusu, İzlanda Başbakanı'nın külliyeye hayran hayran bakışı. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi siyasi içeriğinin yanı sıra renkli anlara ve ayrıntılara da sahne oldu. Ankara'ya uçaklar peş peşe indi. O uçakların en dikkat çekicisi hiç kuşkusuz Trump'ın Air Force One uçağıydı. Katar'ın hediye ettiği uçakta ilk kez seyahat etti Trump. Değeri ise yaklaşık 800 milyon dolar.
1: Bu uçağın ilk uçuşu yepyeni. 800 milyon dolar yepyeni.
0: Başkan Erdoğan'la Trump'ın samimi anları da dünya gündeminde yer aldı.
2: Trump'a dokunulmasına alışık değilim. Yani başkana sarılıyor. Başkan normalde bu kadar samimi, sevecen değil. Başkanın temasa izin vermesini görmek dikkat çekici. Aralarındaki bağı gösteriyor. İlginç bir zirve bizi bekliyor. Çünkü başkan NATO liderlerine göre Erdoğan'a daha yakın.
0: NATO zirvesi öncesi Erdoğan çiftinin verdiği resepsiyonda da iz bırakan anlar yaşandı. Erdoğan çifti liderleri tek tek külliye girişinde karşıladı. Her lidere özel mehter marşı çalındı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'ya yalnız gelmek zorunda kaldı. Çünkü eşinin pasaportuna hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla el konulmuştu. Mehter takımı Trump'ın da dikkatini çekti.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi misafirperverliği ile NATO zirvesine adeta damga vurdu. NATO Genel Sekreteri organizasyonu mükemmel olarak nitelendirdi.
1: Bugün Ankara'da ki Sayın Erdoğan tarafından da muhteşem bir ev sahipliğine yapıldı. Bu zirvede yapılan taahhütlerin uygulamaya geçirilmesi kararı alındı.
0: Arnavutluk Başbakanı Edirama sahneye yine beyaz ayakkabılarıyla çıktı. NATO Genel Sekreteri Rutte meşhur ayakkabıları yanındaki Trump'a gösterdi. Bir süredir polemik yaşayan Trump'la İtalya Başbakanı Meloni'nin selamlaşmaması da ayrıca dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine gözlükle katıldı zirveye. Ocak ayındaki Davos zirvesine de gözlükle katılmıştı Macron. Trump'ın da dikkatini çekmişti bu durum.

0: Emmanuel Macron. I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened?
1: Zirvenin en dikkat çekici olaylarından biri de Çekya'dan hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan'ın katılmasıydı. İddialara göre iki isim kavgalı. Çek hükümeti zirve heyetine Cumhurbaşkanı Pavel'i dahil etmedi. Pavel konuyu yargıya taşıdı. Pavel mahkeme kararıyla zirveye katılma hakkı elde etti. Ve böylece NATO zirvesinin aile fotoğrafında hem Çekya Başbakanı hem de Çekya Cumhurbaşkanı yer aldı. Macron her katıldığı zirvede yaptığı gibi sabah koşusunu da ihmal etmedi. Ankara sokaklarında 7 kilometrelik koşu yaptı.
2: Hello. Morning.
1: Miçotakis'in zirvenin ikinci gününde yürüyüşündeki değişiklik de fark edildi. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kültürünün simgelerinden Türk kahvesini içti.
3: Türk kahvesi gerçekten çok ihtişamlı duruyor. Sanırım artık tam zamanı. Tadına bakıyorum. Acı tadı baskın olan espressodan biraz daha farklı bir lezzet. Düşündüğümden daha acıymış. İnsanın burnuna sanki doğanın kokusu geliyor gibi hissettiriyor. Türk kahvesinin özelliği içimi bittikten sonra bile keyfinin çıkarılabilmesidir. Nasıl mı? Bu fincanı ters çevirip bekliyorsunuz ve fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakıldığı söyleniyor. Uluslararası gidişatın bundan sonra ne olacağına dair birazdan fal baktırmak istiyorum.
1: Macaristan Başbakanı ise önce turist oldu, Ankara'dan önce İstanbul'a gitti. Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

0: ABD Başkanı Trump'ın konakladığı otelin güvenliğini sağlayan polis ekipleri ve ABD polisleri arasındaki samimi anlar da böyle kayda geçti. Zirvenin en iyi şekilde geçmesi, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için her türlü adım atılmıştı. Liderlere özel olarak hazırlanmış, her birinin adının yazılı olduğu kalemler verildi. Başkan Erdoğan'la Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki davette, Türk mutfağının seçkin lezzetleri dünya liderlerine ikram edildi. Anadolu'nun zengin mutfağı uluslararası vitrine taşındı. Basın mensupları için de oldukça konforlu bir alan vardı külliyede. Millet Kütüphanesi onlara tahsis edildi.
1: Burası da basın merkezi. Yaşanan bu gelişmeler ve zirve an itibariyle basın merkezinde yüzlerce basın mensubu tarafından takip ediliyor.

0: merkezinde zirveyi yoğun bir şekilde takip ediyor. Ancak basın merkezinin bir de misafiri vardı. Meşhur Ankara kedisi an itibariyle basın merkezine geldi ve o da çalışmaları yakından izliyor.
1: Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen NATO üyesi liderler Ankara'da NATO zirvesi için bir araya geldi. En çok konuşulansa o liderlerin karşılama törenleriydi. Öyle ki bu törenlerde Türk devletlerine ait sancaklar dalgalandı ve liderleri ilk etapta mehter takımı karşıladı. Peki bu övünç dolu görüntüyle alakalı vatandaş ne düşünüyor?
2: Türkiye'ye yakışır bir şekilde oldu. Ben bir Türk olarak, bir Müslüman olarak övündüm.
3: Tabii ki izledik, canlı bir şekilde izledik. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Benim izlerken hanımla beraber tüylerim diken diken oldu. Çok gurur duydum. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Mehter takımı zaten atmosferi zaten olağanüstü bir hale taşıdı.
4: Bürgemizin çok güçlü bir yere geldiğini temsil etti Cumhurbaşkanımız.
5: Tabii ki gurur duyduk ülkemizde. İlla ki güzel bir karşılamaydı. Zaten Trump da bunu tasdikledi. Güzel bir karşılamaydı, hoşumuza gitti yani. Yani Osmanlı torunuyuz.
6: Eyvallah.
5: O yüzden dolayı özümüzü gösterdik.
7: Bize yakışan bir şekildeydi. Evet.
6: Mehter takımını nasıl buldunuz?
7: Harikaydı. Türkiye'nin büyüklüğünü bir daha gördüler. Yıkamayacaklarını bir daha gördüler.
8: Tabii ki daha güçlü hissettik. Onlarla birlikte devrildik.

0: Ayrıca liderlerin burada olması da gurur verici. O da devletin başarısını gösterir sonuçta.
1: Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu hissetmişler.
2: Bir gurur hissettim yani.
3: Ben çok mutlu oldum bir vatandaş olarak. Çünkü ülkemizi uluslararası arenada, ne diyeyim, şöyle gösterimiz açısından çok mükemmel. Devletimiz var olsun. Ölene kadar bayrağımız, sancağımız devam etsin diyorum ben. Devletimiz var olsun.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital Cüzdan ile sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: İspanya, Portekiz, Fransa. Kavurucu sıcakların binlerce ölüme yol açtığı Avrupa bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kıtanın güneydoğusundaki onlarca noktadan alevler yükseliyor. Felaketin merkez üstlerinden İspanya'da, yangınların merkezinde Katalonya bölgesi var. Yaz başından bu yana 56 bin dönüm arazinin küle döndüğü afet bölgesinde 50 bin kişi tahliye edildi. Ondan fazla noktada devam eden yangınlara karşı 15 bine yakın itfaiye ve acil durum personeli sahada. İspanya'nın batı komşusu Portekiz'de de yangınlar sürüyor. Ülkenin orta kesimini saran alevler sadece Temmuz başından bu yana 150 bin dönüm araziyi küle çevirdi. 2026 boyunca çıkan yangınlarda yok olan arazi miktarının ise 300 bin dönümden fazla olduğu hesaplanıyor. Yangınların pençesindeki bir diğer Avrupa ülkesi ise Fransa. Alevlerin 8 günde 78 bin dönüme yayıldığı ülkede irili ufaklı 20'den fazla devam eden yangın var. Fransa'nın güneyi ve güneydoğusunda kümelenen orman yangınları nedeniyle 17 binden fazla kişi yerinden edildi. Yetkililer geçen senenin aynı dönemine göre yangınların 3'e katlandığı konusunda da uyarıda bulunuyor.
7: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Çağrısı gibi algılandı ama.
10: Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş.
8: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel yönetiminin bazı medya kuruluşlarına astronomik ödemeler yaptığını söyledi. Belgesi var dedi.
10: Tele1 var. Tele1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Bunu ilk defa burada söylüyorum bunları, onu söyleyeyim.
8: 2024, 2025 ve 2026 yıllarında çeşitli medya şirketlerine toplam 124 milyon 68 bin 338 lira ödeme yapıldı. Listenin başında 79 milyon 220 bin lirayla Halk TV yer alırken onu 33 milyon 700 bin lirayla Tele1 takip etti.
10: Almadık vesaire falan filan diyorlar. Bu listede şöyle bir mesele, hani bu listeden ayrı olarak şunu söyleyeyim.
11: Uzun mu bir liste?
10: Ya çok şöyle, çok uzun bir liste tabii elbette ki.
8: Halk TV'ye 2024 yılında 24 milyon 180 bin lira, 2025 yılında 35 milyon 40 bin lira, 2026 yılında ise 20 milyon lira olmak üzere toplam 79 milyon 220 bin lira öden. Tele1'e ise 2024 yılında 12 milyon 900 bin lira, 2025 yılında ise 20 milyon 800 bin lira ödeme yapıldığı, toplam ödemenin 33 milyon 700 bin lira olduğu görüldü. Sadece bu iki medya kuruluşu dışına yapılan toplam ödeme 112 milyon 920 bin lira olarak açıklandı.
10: Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Bu sitenin şu anda Twitter'da 2500 takipçisi var.
8: Tele1'den sonra yayın hayatına başlayan Tele2'ye de CHP kasasından 3 milyon lira ödeme

0: yapıldı. Bir Gün Gazetesi'ne 3 milyon 511 bin lira, Yurttaş TV'ye 2 milyon 406 bin lira ödendi. CHP'li Ali Haydar Fırat sosyal medya için ayrılan bütçenin 775 milyon lira olduğunu söyledi.
1: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş.
0: Fırat sözü hain Kemal sloganına getirdi.
1: Tamamen üretilmiş bir şey. Yani hem Ekrem İmamoğlu ekibinin hem Özgür Özel ekibinin birlikte ürettiği ve birlikte dolaşma soktuğu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Başkentteki NATO zirvesinde diplomasi kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği özel hediyelerde çok konuşuldu. Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılan liderlere üzerine isimlerinin işlendiği özel üretim revolver silah ve mermi hediye etti. Makine ve kimya endüstrisinin özel olarak tasarladığı Gümüşay isimli silah sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda her bir silahın üzerine liderlerin isimleri tek tek işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazır hale getirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kendisine hediye edilen revolver'ı henüz ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer ateşli bir silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolver'ın Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silah etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı. Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumundan veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Erdoğan'ın hediye ettiği silahları alan isimler arasında yer aldı. Avrupa Konseyi yetkilileri Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürülmesinin ardından güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan liderlere sadece özel tasarımlı bir silah hediye etmedi. Erdoğan liderlere ayrıca İngilizce hazırlanan biyografi kitabını imzalı mektubuyla birlikte hediye etti. Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek hazırlanan eserde Erdoğan'ın siyasi yaşamı üzerinden Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar süreçleri, reformlar ve uzun vadeli hedefler ele alınıyor.
3: Thank you very much, thank you very much.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Metruk bir evde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni ortaya çıktı. 58 yaşındaki kadın kolundaki altınlar için katledilmiş. Gülay Polat cinayetinde gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı. İstanbul Kartal'da 4 Temmuz'da 58 yaşındaki Gülay Polat, üniversite öğrencisi oğlunu okutmak için çalıştığı tekstil atölyesine gitmek üzere evden çıktı. İddiaya göre kolundaki altın bilezik ve künyeyi almak isteyen iş arkadaşı Erkan K. onu kentsel dönüşüm alanındaki metruk bir binaya götürdü. Talihsiz kadın metruk binada önce boynu kırılarak ardından kabloyla boğularak öldürüldü. Yatağın altına gizlenen cansız bedeni ise polis bir gün sonra buldu. Olayın ardından kayıp şahıslar büro ekipleri çalışma başlattı. Gülay Polat'la en son görülen iş arkadaşı çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. İkilinin sokağa birlikte girdiği, 16 dakika sonra şüphelinin tek başına çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Tartıştık, önce boynunu kırıp kabloyla boğdum, altınları alıp borcumu ödedim dedi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: anda Arka Plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyanın sıcak başlıklarını, sıcak gündem başlıklarını çok kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Özellikle son 2 gün kameralara yansıyan çok hoş görüntüler oldu. Onları da konuklarımızla birlikte değerlendirerek başlayacağız bugün yayınımıza. Hemen konuklarımı da takdim etmeye başlayayım. Değerli izleyiciler, gazeteci büyüğümüz Sayın Abdülkadir Selvi bizimle birlikte her zaman olduğu gibi. Sayın Selvi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Banu Hanım.
0: Çok teşekkürler. Doktor Sayın Murat Özer, siz de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Mete Sohtoğlu.
3: Hoş bulduk.
0: Sayın Sohtoğlu, hoş geldiniz.
3: Sağ olun.
0: Ayağınıza sağlık. Akademisyen, askeri stratejist Sayın Doktor Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ayağınıza
2: sağ
0: sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'ni ve marjında yaşanan görüşmeleri takip ediyoruz 2 gündür. Ekranlarınıza özel yayınlarımızla taşıdık. Şimdi de o görüntüleri ekranlara taşımaya başlayacağız. Mete Sohtoğlu ve Eray Güçler'i ben balkonun önüne almak istiyorum ve görüntüleri birlikte değerlendirmeye
3: Tabii.
0: başlayalım. Buyursunlar efendim. Buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya geldiler 2 gün önce. Külliye'de Cumhurbaşkanımız Donald Trump'ı karşıladı. Tabii öncesinde Ankara Havalimanı'nda da Cumhurbaşkanımız Donald Trump'ı karşılamıştı. Şimdi o karşılamadan görüntüler ekranlara yansıyor. Tabii iki lider çok iyi anlaşıyor. Öyle gözüküyor. Mete, senin değerlendirmelerine başlayalım.
3: Ben ilk önce bir teşekkürle başlamak durumundayım. Çünkü bu dünyada modern tarihteki en iyi tematik organizasyonlarından bir tanesiydi. Hatta ilkiydi. Bu karşılamadan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin köklerinden gelen o süreci, modern tarihe kadar olan süreç bir organizasyonda bu kadar iyi anlatılabilirdi. O yüzden gerçekten tematik olarak özellikle liderlerin alınıp atlı birliklerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kapısına getirilmesi, ki dünya basınında en çok ilgi gören özellikle Trump'ın kendi tabanında dahi vay be bizim Trump hakikaten neymiş dedirten yorumları çok okudum İngilizce. Ve ondan sonrasında bu görüntülerle ilk defa mehter takımının yer alması gerçekten iyi düşünülmüş. Ki buradan da Erhan Afyoncu Hoca'ya selamlarımı iletmek isterim. Kendisi bunu için çok uğraşmıştı. Biz de salı günü kendisiyle bir yayın münasebetiyle beraberdik. Fakat burada şu vurguyu yapmak durumundayım. Erhan Afyoncu Hoca'ya da biraz danıştım bu konuyu. Nedense bilmiyorum ama bu ABD Başkanı Trump ve Yunanistan'dan Mitsotakis'in gelişi esnasında mehter takımının daha bir coşkulu, daha bir yüksek sesli, zilleri çarptığı, davulları çaldığı, zurnaların daha yüksek
0: bütün
3: sesli.
0: Bütün görüntüleri vereceğiz. Sesi yükleyelim.
3: Bunu defalarca izledim. Yükseliyor.
0: Tekrar,
3: yani onu
0: tekrar izleyeceğiz. O görüntüleri de getireceğiz ekrana.
3: Evet. Ve de Trump'ın burada şu hareketi yapması çok önemli.
0: Merhaba Aşker.
3: Evet, ama indikten sonra dikkatinizi çekerse özellikle bizim hem Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın hem de mehter takımının olduğu bölgelere bakarak şu işareti yapması arabayı indikten sonra.
0: Vereceğiz o görüntüleri.
3: Gerçekten güzeldi.
0: Evet, Eray Hocam.
3: Gerçekten güzeldi.
0: Merhaba Aşker performansını nasıl buldunuz Donald Trump?
2: Donald Trump'ın performansı düşüktü ama Türk askerinin performansı çok yüksek.
0: Maşallah.
2: Onu söyleyeyim.
0: Ayaklarına
2: taş. Yani oradaki çok. O soul sesi zaten biz askerler o soul sesinden birliğin ne kadar eğitimli, ne kadar disiplin olduğunu anlarız. Hı hı. Hani çok net. Dolayısıyla askerlerimize gurur duyuyoruz efendim, onu söyleyelim. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim, ben Mete sağ olsun daha ayrıntılara giriyor. Çok ayrıntıya girmeden bir bütünsel koreografi içerisinde baktığımızda Türk devlet aklı bu yüzyılın en muazzam psikolojik harekatını yapmış. Çok net. Müthiş bir organizasyon, müthiş bir semboller, aktörler üzerinden, araçlar üzerinden öyle güzel tarihsel ve politik mesajlar verilmiş ki yani ben hayran kaldım. Gerçekten başta Cumhurbaşkanlığı ekibi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu NATO vesilesiyle Türk'ün tarihsel kodlarını dünyaya bir kere daha hatırlattık.
0: Evet Sayın Selvi, sizin de değerlendirmenizi alalım. Siz beğendiniz mi Merhaba Aşker performansını?
1: Çok iyiydi. Yani uzun bir yolculuktan sonra geldi. Ama muhteşem bir karşılamaydı. Cumhurbaşkanlığına döndüğü yerde atlı birliklerimiz aldı.

0: Racanın bir tarafında dikkat edin, Türk bayrağı var. Diğer tarafında Amerikan bayrağı var.
1: Duyalım bir merhaba aşka deyişini. Şimdi tören kıtasını selamlayacak
2: danışman. Arkadaki subayın yürüyüşüne bak. Buradakilerin düzenine, intizamına bak.
1: Mikrofona yaklaşıyor.
0: Evet.
1: Sesi de yük, sesi de yük geliyor arkadaşlar.
3: Merhaba Ashgar.
1: Çok, çok iyi değil mi ya? Maşallah. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, buyurun devam edin.
0: Ya, tabii şimdi burada mehterin ve yeniçerilerin olması da biz kökü mazide olan bir fatihiz.
2: Yıldızlarının geçişi de
0: zamanlama müthiş.
2: Hedefte zamanlama deriz biz buna. Şey. Milimetrik yani, çok saniyeyle. Yani
1: selamlamadan tam 10 saniye sonra.
2: İşte buna hedefte zamanlama deriz. Yani selamlamada olmaması lazımdı zaten ki sesleri duyulsun. Ses yapılıyor ve 10 saniye sonra, daha 10 adım yürümeden Türk yıldızları öyle kırmızı beyaz renkli sislerle Türk bayrağını temsil edecek şekilde. Yani işte bütün bunlar yani çok ince planlanmış, çok ince düşünülmüş.
1: Nasıl denk getiriyorlar sayın üçler?
2: Ya işte bu da askerlik mesleğinin sırrı yani. Disiplin törenin dediğimiz şey budur yani. Hedefte zamanlama.
4: Zamanlaması çok iyiydi. Mesela yemekte ilerleyen biraz dakikalarda konuşuruz ama liderlerin arabalarının arka arkaya 30 ila 1 dakika arası, 30 saniye ile 1 dakika arasında arka arkaya yanaşması ve neredeyse yarım saatte bütün 32 liderin gelmesi, getirilmesi de başlı başına bir organizasyon. İşin medya ayağını Abdülkadir abi anlatır. O bölgede değildim ben. Yani bilmediğim bir konu ama genel olarak izlediğim zaman özellikle bu karşılama töreninin, liderlerin gelişi hem dünya basınında milyarlarca dolarlık belki de reklam verseniz yapamayacağımız.
2: Yani.
4: Bir de Ankara kedileri var. Hepsine sevgilerimi iletiyorum. Evet. Hemen hemen her muhabirin bir Ankara kedisiyle ya turnikelerde ya kütüphanenin yan tarafındaki alanda ya kucağında mutlaka bir kediyle fotoğrafı var. Moscow Times gazetesinden tutun Wall Street Journal'a kadar bütün muhabirlerin bir Ankara kedisiyle kedileriyle fotoğrafı
0: lokum,
4: var.
0: Beyaz renkli lokum şey yaptı ama orada o kütüphanede ben sordum oradaki görevliye 20'yi aşkın kedi var ve onlardan görevli veteriner hekimler var.
1: Ya ne güzel. Maşallah.
0: Yani kütüphanede onlar daimi oranın personeli gibi.
2: Tabii şey çok güzel. Yani bir tarafta ecdadı temsilen Yeniçeriler, bir tarafta modern Türk ordusunu temsil eden askerlerimiz tam da üstünden Donald Trump'ın üstünden Türk ordusunun pilotlarının kullandığı o muhteşem gösteri. Bu nasıl başarılır diye soruyorsunuz. Türk ordusu yapar yani.
1: Eyvallah. Şimdi Murat Özer'in uzmanlığına ihtiyacımız olan bölüme geldik.
4: Bir de şu arabanın şu kalınlığına bir dikkatinizi çekmek isterim.
2: Kurşun getirin.
1: Onu birazdan inceleyelim.
4: Pek o görünen bir şey
1: değil. Mehteri duyalım.
4: Evet.
2: Ama kısa sürede bu kadar Türkçe öğrenmiş. Dalturam merhaba asker. Güzel yani.
1: Evet Murat Özer.
5: Şimdi bu tabii ki pek çok devlet başkanında bu şekilde karşılama töreni yapılıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bazı devlet başkanlarında atlı karşılama töreni dediğim onların hepsi oldu bugüne kadar. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir şey oldu burada. Mehterle de bazen karşılama, yani mehter biliyorsunuz bazı yerlerde etkinliklerde kullandığımız, hala kullanmaya devam ettiğimiz, hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir birimi tabii, harbiyede.
2: Tabii,
5: yani onlar askerlerimiz bizim.
2: Mehteran bölüğü var.
5: Fakat Mehteran'ın bağlı bulunduğu aslında Yeniçeri Ocağı 1826 yılında lağvedilmişti. Yani biz milli mücadeleye başladığımız tarihten 100 yıl kadar öncesinde zaten Yeniçeri Ocağı yoktu. Şimdi Yeniçeri askerleri var orada. Mehteran değil sadece. Orada oldukça büyük bir rakamda Yeniçeri Ocağı'na mensup Yeniçeri askeri üniformasıyla Türk askerleri orada görev yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, Osmanlı'nın son 100 yılında dahi olmayan bir şey o. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya biz sadece Mehteran'la, yani Osmanlı'yla değil, Osmanlı'nın yükselme döneminde var olan ocağımızla, oradaki askerlerimizle sizi karşılıyoruz. Öyle büyük bir tarihsel sürekliliği olan bir şeyle karşılıyoruz dedi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son, Osmanlı Devleti'nin de son 100 yılında artık Yeniçerilerden tamamen yani vazgeçmiş Asakir-i Mansuri-i Muhammediye diye bir bugünkü modern Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekirdeğini oluşturmuş ordudan daha önce var olan ordumuzu orada gösterdi. Bu şu demek, ben kendi tarihimle sadece Osmanlı'yla, Selçuklu'yla falan burada varım ve onunla bütün yani tam anlamıyla barışık bir devletim demedi sadece. Kendi tarihimde bir dönem ortadan kaldırmış olduğum o askerim de benim askerimdir. O da benim bir parçamdır ve ben o sayede zaten yükselme devrinde Muhaç'ı, Nibolu'yu, büyük zaferleri bu Yeniçeri askerleriyle kazandım dedi. Bu çok yüksek bir tarih şuuruyla ancak mümkün olabilir. Bakın bu sembol Cumhuriyet tarihinde değil, Osmanlı'nın son 100 yılında bile yapılabilecek bir şey değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle büyük bir tarihi kırılmayı yaşattı ki, öyle büyük bir şeyi başardı ki bu saatten sonra Bektaşi Tekkesi, Yeniçeri Ocağı, pek çok şey bizim artık bu saatten sonra gündemimize girecek. Çünkü 1826 ile beraber değişen atmosfer, modern Türkiye'nin doğuşuyla alakalı o şey, geçmişte bıraktığımız bir şeylerin üzerine bina edilmişti. Şimdi o bina edilmiş olan şeyle büyük bir tarihsel sürekliliğimiz var diyor. Tabii Mehteran takımı biliyorsunuz dünyanın en eski askeri bandosu. Bir de şu demek, Mehter bağımsızlık ve şeyin sembolüdür, devlet olmanın sembolüdür. Osman Gazi'ye Mehteran bölüğü göndermişti Selçuklu Sultanı. Yani siz artık bağımsızlık yolunda ilerleyen bir devletsiniz, bir uç beysiniz diye ilk gönderilen şey bugünkü Mehter takımının öncüsü olan şeydi. Bu ne demek? Yani şu anda orada bağımsız, güçlü bir devlet olmanın vasfını ortaya koyuyor. Çok güçlü sembol.
1: Tabii basit bir sembol değil. Yani bazıları olan bir grup da var. Osmanlı alerjisi olan bir grup da var. Hayır, herhalde Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında Yeniçeri kostümüyle Sofya'da partilere katılmış.
5: Cumhuriyet Halk Partisi, hatırlayın, Cumhuriyet Halk Partili bazı yöneticiler çocuklarımız, ilkokul çocuklarımız Mehter takımı gösteri yaptığında sırtını dönmüşlerdi. Hani ona sırtını döndüğünde sanki tarihine sırtını dönebileceğini zannediyor. Böyle bir kafa yani bir şey ne yazık ki. Evet. Tuhaf bir kafa. Ama Mehter'le alakalı şeyden çok daha güçlü bir mesaj, gerçekten bunun altını çizmemiz lazım. Neden Yeniçeri kostümü, neden kıymetli bir şey? Çok önemli bir şey söyledin. Mustafa Kemal Paşa o resepsiyona katıldığında özel olarak Yeniçeri kostümü giymişti. Tekrar ediyorum, Mustafa Kemal Paşa Yeniçeri kostümünü giydiğinde 100 yıl önce biz Yeniçeri ordusunu lav etmiş bir devlettik. Lav edilmiş bir kimliği getirip oraya koymak ne demek biliyor musunuz? Ben nizam-ı alem ülküsüne sahibim, yenilmedi demek.
1: Kulak verelim Mehter'e. Evet, şimdi bu bölümde de dinleyelim.
4: Mehteran bölümü dediniz.
2: Bayan Miçotakis'in yüzüne özellikle dikkat etmenizi istirham edeceğim.
4: Bakın bu gördüğünüz Mehteran takımı Viyana kapılarında sinir bozucu olarak karşı tarafın anılarında yer alan çok ciddi bir, sizin dediğiniz psikolojik harp ya da en
2: bu
4: büyük silah.
2: Bu devletin stratejik psikolojik harekatıydı.
4: Köz davulları, ziller çaldığı zaman karşı tarafta psikolojik olarak çöküş yaratıyor. Uygarlıkları sadece kılıçla elde ele geçiremezsiniz ya da yıkamazsınız. Bazen ritimle uygarlıkları ele geçirirsiniz. Bu gördüğünüz Mehteran takımı Mozart, Haydn, Beethoven bu ya bestecilere ilham kaynağı olmuş.
2: Türk marşının
4: notalarına girmiş
2: ve Mehter'dir yani.
4: En önemli ilham kaynağıdır. Bu sadece bize, bizim topraklarımıza özgü, bizim kültürümüze özgü değil. Avrupa medeniyetinin müziğine dahi ritimleriyle girmiş. Bir kez daha anlamaya için söyleyeyim. Beethoven, Haydn, Mozart gibi bestecilerin Mozart'a Türk marşı yazdıracak kadar müziğinden, enstrümanından, notalarından etkilemiş bir kahramanlık abidesi, bir gurur abidesi 200 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Ben kendi adıma bir kez daha emeği geçen herkese bu tematik organizasyon için teşekkür ediyorum. Güvenlik görevlilerimden ve aynı zamanda Ankaralılara da gösterdikleri bu yoğun güvenlik önlemlerine karşı sabırdan da teşekkür ediyorum. Ama bu görkemli tören Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak hepimizin göğsünü kabarttı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Peki,
1: baştan alalım, bir dinleyelim Mehter'i tekrar.
2: Özellikle Bayan Miçotakis'in yüzüne biraz daha dikkatli bakmanızı öneririm.
1: Biraz yanakları seviriyor gibi geldi bana.
2: Yani şeyle Bay Miçotakis

0: Karşılaştırdığında biraz daha bazı duygularını belli ediyor. İstese de...
1: Üzülmüş olabilirler mi mesela? Yani üzülmüşler midir? Şöyle bir şey hissediyor olabilirler. Ben geçtiğimiz birkaç ay önce Atina'daydım. Atina'da parlamento binasının önünde Yunan askerleri de geçit töreni yapıyorlar. Evet. Tam ona denk geldim. Sabah saatlerinde. O biliyorsunuz kendi kostümleriyle, özel kostümleri Yunan, eski Yunan askerinin kostümüyle bir geçit töreni yapıyorlar. Fakat şöyle bir tarihi gerçek var. Şimdi bakıyorsunuz burada, yani o Yunanlının yerine koyun kendinizi. Karşınızda, önünüzde sizi yani geçtiğiniz askerler, yani 1400'de, 1500'de, 1600'lerde var olan askerler, o askerler. Halbuki Yunan askerinin üniformasına baktık. Yani başlık Türk fesi, üzerindeki o etek Arnavut eteği. Çoraplarından ayakkabısına kadar her birisi bambaşka milletlerden toparlanmış bir şey. Bu şunu gösteriyor yani. Bugünkü mevcut Yunanistan'ın siyasi durumunu gösteriyor. O da toparlama bir şey. Çünkü dünyada Yunanistan diye bir şey yok.
2: Hayali
1: yok. Bir şeyi oluşturdular. Askerleri de öyle yani. Hani eklektik bir şey. Gerçek değil. Tarihi gerçekliği olmayan bir şey. Şimdi tarihi gerçekliği olmayan bir ülkenin bir parçası, bir başbakanı olarak orada yürüdüğünüzde yanın önünden geçtiğiniz şeyin sadece yani o köse vururken çıkan o ses 600 yaşında.
0: Evet. Yalnız şurada da şunu belirteyim ben. Hani
3: hocam biraz daha yakın.
0: Neden hani Mitsotakis, yani Yunanistan Başbakanı işte Mehteran o muhteşem Ceddin deden, neslin baban marşıyla karşılanıyor. Nasıl bir mesaj veriliyor? Benim anladığım şu, yani sizi İzmir marşıyla gönderdik, Mehter'le de karşılıyoruz demek.
2: Tabii bir de Mitsotakis'in yengeç yürüyüşü var. Artık yengeç yürüyüşü diyor yeni nesil arasında. Tabii bir siyasi liderlere kollarını böyle sallayarak protokolde yürümekte pek yakışmıyor. Moda tabirle bunun yengeç yürüyüşü deniyormuş. Onu da öğrenmiş
3: Yunan
2: olduk.
3: Yunan medyası bel fıtığının hoş azdığını değil söylüyorlar ama ben bilemiyorum.
4: Ne
3: bel fıtığı azmış.
4: Ha, öyle diyorlar evet.
0: Bir de Yunan olur medyası bizden daha fazla korse bu konuya ilgi gösterdi. Olabilir. Bilginiz
3: tabii
0: olsun.
3: Olabilir. Geçmiş olsun. Yani yapacak bir şey yok.
4: Bizim sosyal medyada da rahmetli Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki görüntüleriyle karşılaştırıyorlar.
1: Ama bir acı çekermiş gibi yürüyüşü var gerçekten. Demek ki korse takılı. Geçmiş olsun.
3: Yani geçmiş olsun ne diyeyim.
0: Yani bir aksak yürüyüşü var. Yani. Bu bir yengeçten ziyade aksak yengeç.
4: Türkiye'ye gelince fıtıkları şey artıyor.
2: Türk hekimlerine emanet edelim.
3: Çok sert oldum Sayın Selvi.
4: Ya bel fıtığı nüks eden adam topuklu ayakkabı giymez, spor ayakkabı giymez.
2: Yani.
4: Ha. Yani.
2: Tabii.
3: Siz de herkesin ayağına bakmışsınız Sayın Selvi.
4: Dostların başına bakıyorum.
1: Ama tabii şunu söyleyelim. Buradaki bütün tema barış üzerine kuruluyor. Evet. NATO bir savaş kurumu aslına bakarsanız. Bir savaş üzerine kurulmuş bir şey olsun. Ama Türkiye burada gerçekten güçlü bir barış mesajı verdi. Ve yani biz Mehteran takımımızla Yeniçeri ya da Türk askerinin bu gövde gösterisiyle yani dostlarımıza şu anda NATO üyesi olan ülkelerle bir ittifak ilişkisi içerisindeyiz. Ve doğal olarak onlar bizim düşmanımız değiller. Ortak düşmana karşı ittifak üzeri kurulmuş bir şey bu. Bir doğal olarak biz kimseye meydan okuyor falan değiliz.
3: Ama gelir biz gelmez Ankara'da Türkiye'nin başkentinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin onlara hasım olduğunu ve düşmanca tavırlar içerisinde
1: i̇şte
3: olduğunu
1: o,
3: falan iddia eden.
1: Kim hasımlık gösteriyorsa o ona gider yani. Buradaki eğer o Türk ordusunun gücü bir şey ifade ediyorsa, bir tedirginlik ifade ediyorsa o onu ilgilendirir yani. Kim alıyorsa üstüne o. Ama sonuçta biz herkese dostluk mesajı verdik. Bütün bu öyle toplantı boyunca. Yani bütün toplantı boyunca Gazze'yi mesela Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Zulme karşı bir ittifak olması gerektiğini söyledi. Yani bizim mesajımız barış dolu bir mesajdı. Ama barışmak istemeyenlere de burada çok güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Devleti'nin bir mesajı var. Olmuş.
3: Şimdi bir görüntü daha gelecek. Yine çok konuşulan görüntülerden biriydi. İzlanda Başbakanı'nın resepsiyon karşılamasındaki şaşkınlığı. İzlanda'dan gelmiş bir misafir. Çok genç bir siyasetçi. Ankara'yı bir hayli beğenmiş.
0: İzlanda'da her taraf buz. O yüzden tabii, buraya geldiğinde yani, Akdeniz iklimine yakın bir iklim.
3: 400 bin bile değil nüfusları. Çok küçük bir ülke. Kapı da açılmıyor.
4: Evet. Bizim Kadıköy'de bir mahallenin nüfusu o kadar.
3: Değil mi? O kadar işte. Anca o kadar. Sizin Çankaya kadar.
4: Ha, o kadar. Yani.
3: hanımefendi Turkuaz Havuzu yürüyüşüne başlıyor.

0: Hoşuna da gidiyor yani o şey. Mehteran filan hoşuna da gidiyor anladığım
1: kadarıyla. Hayranlıkla bakıyor.
0: Ama bir hayranlık da var yani.
1: İnanamıyor böyle.
0: Türkler şey. Neler yapmış diyor şimdi içinde.
1: Yani muhtemelen İzlanda'dan Türkiye nasıl görünüyordu acaba?
2: Hanımefendinin Instagram'da 19 bin takipçisi varmış. Zirve öncesi. Zirveden sonra 60 bini geçmiş galiba.
3: Çok
2: Türkiye
3: iyi.
2: Bir hayli bereket.
3: Türkiye'ye gelmek herkese demek ki.
4: Eminönü sirkeciye gelmiş.
1: Ama bazı bakıyorum, Türkiye yine sosyal medyada böyle müzmin muhalif tipler var. Görüyor musunuz? İşte dünyanın en zengin ülkelerinden birisinin lideri gelmiş. Bu şatafata, bu şeye falan. Ya kardeşim, İzlanda ile Türkiye nasıl mukayese ediyorsunuz ya?
2: Tabii yani.
1: Hiç mi insafınız yok? İnsafınız kurusun ya.
2: Kadıköy kadar.
1: Yani ülke. Küçücük nüfus hiç kim? Düşmanı yok, bir şey yok. Dünyanın bir ucundaki küçücük başbakan, kasaba gibi
3: başbakan
1: devletler.
3: Başbakan hayranlık duyarken, evet. Yani İzlanda başbakanı. Çünkü büyük bir medeniyetle karşılaştığını görüyor. Ve bunlar donanımlı insanlar. O hayranlık duyarken birileri hala oradan kendi devletini, kendi milletini, kendi tarihini, kendi kültürünü aşağılamak için uğraşıyor. Bu kadar aşağılık kompleksiyle nasıl yaşıyorlar hayret ediyorum.
0: Evet, bu eziklikle biraz zor yaşıyor.
3: Yani yurt dışında Ankara Kalesi'ne de gitmiş hanımefendi.
4: Fransa'da, İngiltere'de.
3: Ankara Kalesi'ni de gezmiş. Evet. Orada da Ankara Kalesi'nde esnaf çok kendisiyle ilgilenmiş.
2: Bir de hanımefendiyle dalga geçiyorlar hangi manzaraya bakmış da falan da filan da tabii. Diye yani.
3: Yani Ankara Kalesi'ne onlar da giderse hangi manzaraya bakacaklarını görürüz.
4: Yani İngiltere'de de Fransa'da da bu kendi köklerine bağlı diplomatik tören geleneği halen devam ediyor. Bizim diplomatlarımız da üst düzey liderler gittiği zaman da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, örneğin Belçika'da da diğer ülkelerde de o kendi tarihlerinden gelen birikimi onlar da törenlerine, kendi coğrafyalarının büyüklüğüne göre, teamüllerine göre yansıtmaya çalışıyor. Ama bizim bulunduğumuz sınırlar itibariyle mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nin de köklerine baktığımız zaman bunların yansıtılmasında bir şaşırılacak bir taraf yok. Bu bir tematik organizasyon. Bakın, liderlerin karşılanmasından sunulan yemeklere kadar çok ince bir planlamayla Türkiye'yi, köklerini tanıtan bir bütün olarak tematik bir organizasyon. Yani normal bir zirve yapılmadı burada. Bir tematik zirve yapıldı.
0: Ya aslında o yüzden adı her ne kadar NATO zirvesi de olsa bunun adı Türk zirvesidir yani. Türkiye zirvesidir. Bunu
4: zirve yani.
0: Bunu da buradan net anlıyor. Belki özellikle birinci gün Türkiye zirvesi yapıldı. İkinci gün NATO zirvesine geçildi. Dolayısıyla iç içe geçmiş iki zirve olmuş gibi görünüyor ve aslında ağırlığı olan Türkiye zirvesiydi yani burada. Sayın Cumhurbaşkanımızdı ve Türkiye'ydi yani bu anlamda baktığımızda. Dolayısıyla biz de analizlerimizi yaparken sadece NATO üzerinden analiz yapmadık. Yani NATO'nun aslında ikinci güne kaldığı, birinci günde Türkiye'nin olduğu bir zirve, iki zirve aslında burada yapıldı.
4: Bir de ağırlıklı hanım liderlerin özellikle beyaz krem renkli kıyafetleri benim çok dikkatimi çekti. erkek olanları da diplomatlar...
2: Kıyafetleri Mete Soyhtoğlu değerlendirsin.
4: Tabii.
2: Ayakkabıları
4: evet.
2: Abdülkadir
3: çok iyi. Kaptırdık.
4: Vardı yani. Hep mavi tonları kravatlar, beyaz gömlek. Ama mesela Türk yetkililer ya da diplomatlar daha çok böyle kırmızı ya da onun tonlarını tercih etmiş. Ama kadın liderlerde genelde hem aile fotoğrafında hemen diğer yetkililerde beyaz ya da krem özellikle tercih edilmiş. Bazılarında mavi tonlar vardı ama erkeklerde klasik mavi tonları kravat ve beyaz gömlek vardı.
3: Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanı Türk bayrağının rengi olan beyaz gömlek ve kırmızı.
4: Öyle ilginç bir detay var dikkatimi çeken.
2: Murat Bey. Küçücük bir ülkenin çok genç bir hanımefendi başbakanı, özellikle resepsiyona gelirken ki o hayranlığı çok konuşuldu. Yani siz bunun bu kadar gündeme gelmesini neye bağlıyorsunuz?
5: O Abdülkadir abi söylediği o Türkiye'de gündeme getirilmesindeki temel sebep aslında o müzmin muhalif çevrelerin ezikliğinden kaynaklandı. O bizim bu ya şimdi burayı bir türlü idrak edemiyorlar. Burası dünyada son 2000 yıl boyunca dünyayı yöneten iki büyük imparatorluğun olduğu toprak. Yani sadece Osmanlı'lık, Roma İmparatorluğu da ondan önce yüzlerce yıl yönetti. Dünyayı yöneten iki imparatorluğun bakiyesi bu topraklar. Nerede yaşadıklarını farkında değiller yani. bu kadar büyük bir medeniyetin, bu kadar büyük bir tarihi birikimin üzerine bir şey bina edilmiş yani bu burası. Şunu idrak edemediler. Yani sürekli işte kaçak saray dedi bazıları. İşte bu külliye biliyorsunuz yok bin odalı bilmem ne falan.
2: Sanki... Gerçekten gazetecilik yapan arkadaşlarım hanımefendiye sorsunlar, klozetler altın mıymış?
5: Altınmış diye. Yani hayır, bunun bütünü hepimiz bakın, Cumhurbaşkanlığı külliyesi halka açık bir yer. Pek çok resepsiyon, pek çok yerde Sayın Cumhurbaşkanımız halk kendi halkıyla birlikte o 29 Ekim kutlamalarının 30 Ağustos. Yani vatandaşlarımızın hepsi, şehit aileleri, gazilerimiz, öyle. Her meslek grubundan insanlarımız külliyeye gidiyorlar. Külliyenin içerisinde ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani herkes her şeyin farkında. O açıdan bunların tamamıyla uydurma, yalan olduğu açık. Ama böyle bir yapıyla ancak 2000 yıllık bir ülke, yani bu toprakta 2000 yıl dünya yönetmiş bir coğrafyada nasıl bir şeyle karşılayacaksınız insanları? Bu itibarla alakalı bir şey değil sadece. Dünyayı yönetiyorsunuz. Bakın dünyayı şu anda da Türkiye bölgesel bir aktör olarak dünya barışının merkezinde olan, uluslararası görüşmeleri yapılan bir yer. Yani milyonlarca kitabın olduğu bir kütüphanede, evet, basın merkezi kuruluyor. 3000 basın mensubu.
2: Daha birkaç yıl öncesine kadar dünyadan çok büyük kütüphanelerin fotoğraflarını paylaşıp aman ne kadar güzel işte gelişmiş ülke dediğim böyle olur, okumaya, kitaba ne kadar kıymet veriyorlar, bizde yok falan filan diyen güruh.
5: Şimdi bu kütüphane... Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nin kütüphanesi dünyanın en büyük ikinci ya da üçüncü kütüphanesi olması lazım şu anda kitap olarak elindeki. Bir de tabii biliyorsunuz yazma eserler de Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde artık var. Ya bir yazma eser ne demek onu bile bilmiyor olabilirler yani. Yazma bir eserin bulunması o kadar büyük kıymette bir şeydir kıymetli ki. Yani çünkü
0: biz akademisyenler için
5: yazma eser satın alabileceğiz bir şey değil.
0: El yazması eser.
5: Yazma eser varsanız siz bu toprakta, bu coğrafyada varsanız, yüzlerce yıl buradaysanız o zaman yazma eseriniz olur. Başka türlü olamaz. Yani İzlanda'nın yazma eseri olamaz.
0: Yani ecdadınız olacak ki
5: tabii.
0: Yazma yani eserleriniz açıdan, olacak yani.
5: Hanımefendi, yani İzlanda için demiyorum sadece. Norveç'ten, İsveç'ten, bu ülkelerin tamamından gelen insanlar da hayranlıkla bakacaklardır Türkiye'ye. Çünkü Türkiye hayranlıkla bakılabilecek bir yer. Türkiye'yi sevmekle alakalı bir şey bu. Bence bu insanlar Türkiye'yi sevmiyorlar. Yani Türkiye'yi sevmek gerçekten bambaşka bir şeydir. Ne kadar büyük bir şeyden mahrum olduklarının farkında değiller.
2: Emmanuel Macron ve eşi külliyedeler. Aslında Emine Hanım'ın kankası.
3: Emine Hanım, evet, gördünüz mü?
2: Emine Hanım'ın çok yakın arkadaşı, hanımefendiyle araları yani, çok iyi. Emmanuel'i de hanımefendi kadrosundan çağırıyoruz.
3: Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Macron'la konuşmalarına, ya bizim hanımlar çok iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz.
2: Tatile gideceklerdi bir ara.
5: Evet, bir ara. Bu arada Cumhurbaşkanımız elini tutuyor Macron'un. El ele bir fotoğraf veriyor. Macron bundan önce Şam'ı ziyaret etti biliyorsunuz. Orada da güneş gözlüğünü çıkarmamıştı. Çok konuşuldu bu. Niye yani, hakaret değil mi falan diye. Orada da aşağılıyor mu acaba Şam ziyaretinde? Yok, burada da aynı şekilde güneş gözlüğünü çıkarmadı. Herhalde gözünde bir problem var.
4: Can damarlarında bir sıkıntı varmış.
3: Bir kanama olduğu söyleniyor.
4: Evet, ben de
2: arpacık varsa sarımsak sürsün.
4: İşte sağlıkla ilgili bir
0: belki de var galiba. Belki de Bayan Macron'dan da kaynaklı olabilir.
2: Ha, yok, bir morluk görmedik.
0: Abi, göremezsin soldan. Gözlük var çünkü.
2: Yani sağdan soldan.
0: Zaten gözlük de bu işler içinmiş.
2: Evet, gözlükleriyle Emmanuel Macron nerede koşacak, nerede koşacak?
3: Sabah koşusunu da Seymenler Parkı'nda yaptı tabii kendisi.
2: Hiç ihmal etmiyor, güzel bir şey tabii yani.
3: Evet.
4: Burada şu detayı da vermek isterim. Önümüzdeki yıl Fransa'da da seçimler var. Tabii bunun NATO zirvesinden sonra Fransa'nın aldığı kararlar, önümüzdeki yıl Elis Sarayı'nda kim oturacak onu bilmiyoruz ama adaylara baktığımız zaman da aşırı sağcı Le Pen var. NATO'ya çok şiddetli eleştiriler.
2: Le Pen'le ilgili,
3: karar yarın açıklanacak.
4: Evet.
3: Eğer 2 yıl ceza alırsa girebiliyor. 5 yıl alırsa giremiyor.
2: Hadi bakalım, çok heyecanlı.
4: Bir başka radikal solcu var. O da diyor ki De Gaulle çizgisinde gidelim, tarafsız olalım. Evet. O yüzden önümüzdeki sene belki de Macron'un son NATO zirvesi olabilir bu. Seymenler Parkı'nda
3: koşusu. Şu andaki son zirvesi olabilir.
4: Son zirvesi olabilir yani. Eğer bir siyasette bir şey olmazsa Fransa'da değişik.
2: Macron'un yanındaki kırmızı tişörtlü Türk bıyıklı beyefendi Cumhurbaşkanımızın Fransızca Türkçe tercümanıymış. Evet. O da bir hayli yorulmuş evet. Yani bu süreçte bence.
0: Tercümanların bir görevi de spor yapmak.
2: Evet, nasıl buldunuz performansını? Eray Güçler, Macron koşuyor. Bakın yokuş yukarı koşuyor gibi gözüküyor.
0: Yokuşa gelince evet. Mikron olmuş gibi geldi sanki biraz bana. Biraz performansı düşmüş gibi geldi.
5: Ama güzel ya 50 yaşında.
0: Bizim bir tercüm, yani. Bizim tercüman daha iyi koşuyor yani. Bayağı şeydi.
2: En azından evet.
4: Bu çantalı, sırt çantalı onlar da herhalde korumalar. Biraz da teçhizat var gibi gözüküyor çantalarında.
3: Evet.
4: Biraz işleri zor. Teçhizatlı koşu.
3: Aynen.
5: Ama güzel renk.

0: Yani hı, bence de.
1: Tabii.
2: Ankara için.
1: Yani, Seymenler Parkı işte herkes öyle.
0: Ankara için de reklam. Macron da sürekli gittiği yerde benzer hareketleri yaparak gündem olmayı başarıyor yani.
2: Aynı zamanda bir mesaj da veriyor herhalde tabii burada. Yani. Ankara güvenli bir yer. Bak Şam'dan ya, kaçmadım. İki tane bomba patladı. Basın toplantısını yaptım Ahmet Eşşara'yla. Ankara'ya da gittim. Sokaklarda koşuyorum. Hiçbir sıkıntı yok da diyor. Evet. Yani. Ya da ben evet, hiçbir şeyden korkmuyorum da diyor falan belki.
0: Kendisi açısından öyle oluyor ama aynı zamanda Ankara'nın ne kadar olsa güvenli koşmaz, bir şehir olduğunu
3: tehdit olsa olur, zaten bizimkiler izin vermez. Evet. Dolayısıyla Ankara devlet başkanlarından normal sıradan vatandaşa kadar herkesin rahatlıkla günlük hayatını yaşayabileceği tabii, gayet güvenli tabii, bir ülke. Şey. Sadece Ankara'da değil, Türkiye öyle. Bunu da bütün dünya burada anlamış evet, oluyor yani. Evet.
4: Evet. Şu anda dünyanın en güvenli olan şehrinde koşuyor.
2: Evet.
0: Hamdolsun. İnşallah böyle devam eder.
2: İnşallah.
0: Hiçbir zaman inşallah bozulmaz. İstikrar kolay kazanılmıyor. Yani tabii, tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik.
2: İşte. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yıl dönümüymüş zaten değil mi evet, Sayın Selvi? Yani işte
4: şimdi
2: istikrar noktasında belki üzerine atıfta bulunulacak bir konu da bu.
4: Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi biliyorsunuz bir anayasa değişikliği ve referandumda Türk milletinin verdiği oylarla sağlandı. Buna karşı kampanya yürütenler eski parlamenter sistemin Türkiye açısından ne kadar şahane bir sistem olduğunu anlatmaya çalıştılar ama milletimiz neyin ne olduğunu bildiği için evet, onlara prim vermedi.
2: Evet. Şimdi sıradaki görüntüye de geçelim. Emmanuel Macron'un koşusundan sonra
1: Meloni'yi tarih için alıp
2: Meloni Donald Trump'la göz göze gelmemek için neler yaptı? Kime gülümsüyor? Hanımefendiyle, İzlanda Başbakanı hanımefendiyle bir yandan konuşuyorlar.
1: NATO Genel Sekreterinin Eddie Rama'nın spor ayakkabılarını evet, işaret ettiği birazdan bir görüntü var.
4: Evet.
1: Trump'a diyor ki bak Eddie Rama'nın ayakkabılarını görüyor musun gibi. Fakat Trump'ın yüz ifadesi oldukça sert. Bakın şimdi birazdan gösterecek.
2: O görüntüleri de vereceğiz bakın, birazdan da önce Meloni'yi.
1: Tabii tabii. Evet.
2: Meloni mimiklerini.
4: Meloni Trump şey gibi. Trump'la böyle köşe bıçak kaçtı. Yüz yüze gelme işte daha Trump gelmeden yüzünü öbür tarafa çevirdi.
2: Ya tabii çünkü Donald Trump hemen diyor ki benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı falan filan gibi bir
4: kesinlikle
2: şey gelebilir yani.
4: Gelmeden de Ankara'yı arayıp aile fotoğrafında beni Trump'tan uzak bir köşeye hı-hı, koyun diye ricada bulunduğu hı-hı, söyleniyor.
2: Bu sıralamaya kim karar vermiş?
4: NATO ile birlikte NATO Cumhurbaşkanlığı protokol hı-hı, hı-hı, karar veriyor. Dışişleri NATO ve Cumhurbaşkanlığı birlikte karar veriyorlar.
1: Evet. Burada yerde bayraklar yok Abdülkadir abi. Nasıl duracaklar?
0: Ülkelerin isimleri var önlerinde.
4: İsimler var. Önlerinde isim gidince var. Küçük bir şey var. Geliyor, isimleri var, kaldırıyor oradan.
1: Ha, gelince kaldırıyor.
4: Bayrak konulmuyor. Hatırlarsanız bir iki toplantıda bayrak vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk bayrağını almıştı. Hı-hı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız alana kadar onlar bayrakların yerde olmasından hiç rahatsızlık duymadılar.
4: Evet, evet,
0: yani kendi bayraklarının evet, yerde olmasından hiç problem evet, etmemişlerdi.
2: Üzerine basarız da ezeriz.
0: Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan önceki hiçbir liderimiz de sağ olsun onların da hiçbirisi bunu hı-hı, dert etmemişti. Yani. Evet. Böyle de bir gerçeğimiz var.
2: Ne diyelim şimdi?
3: Erdoğan farkı. Erdoğan farkı her yerde belli oluyor.
1: Eskiden burada bayraklar vardı çünkü hatırlıyoruz. Birkaç kere Cumhurbaşkanı alıp
3: Erdoğan alıp cebine. Ondan sonra kaldırdılar. Bayrak koymuyorlar artık. Tabela, küçük bir tabela koyuyorlar metal. Orada isimler yazıyor. Gösteriyorlar evet, da tabii daha önce şurada duracaksınız falan diye. Evet, burada i̇şte, tabii dikkat çeken ayakkabılar.
4: Edirama.
2: Evet, ayakkabı uzmanımız.
0: Ama hep spor ayakkabı giyiyor. Daha önceki programlarda da öyleydi değil mi Abdülkadir?
4: Ama ilk son gelişinde, ilk geldiğinde normal ayakkabısı vardı. Fakat aile fotoğrafının çekileceği zaman spor ayakkabısıyla geldi.
2: Yani ben çok ortopedik olduğunu da düşünmüyorum onların da. Yani anladım hangi marka olduğunu.
4: Edirama çok iyi bir ressam biliyorsunuz aynı zamanda. Sanatçıların böyle farklı şeyleri olabiliyor.
2: Yani bilemiyorum artık.
0: Bir de Trudeau'nun çorapları vardı öyle burada, bir.
2: Yani Trudeau'nun çorapları çorap, değil mi?
1: Şimdi şu espriyi yapmış. Bu aslında bir basamak aşağı inmiş. Ben buradan çektirsem mi diye arka tarafa sormuş. Arka taraftakiler de görüşünce tekrar o basamağa çıkıyor. Boy uzun olduğu için aynı seviyeye gelmeye çalışmış Edirama. Şey platformda.
0: Cumhurbaşkanımızdan bile uzun baksana.
4: Evet. Sadece uzun evet, değil aynı zamanda çok iri yapılı.
1: Tabii tabii iri yapılı. Şimdi birazdan görüntülerde göreceksiniz. Aslında bu yerde duruyor, platformun aşağısında.

0: Sonra böyle iyi oldu mu diyor geldikten sonra bakın. Ve aşağı iniyor. Boy ortalaması yüksek olunca aşağı inip tekrar yukarı
1: bence
0: çıkıyor.
1: Bence doğru bir yere bakın koymamışlar Edirama'yı.
0: Burası nasıl iyi mi? Aynı seviyede olduk mu diyor.
1: Bence en sağda ya da en solda kalmalıymış. Evet. Zaten beyefendinin İsrail'le yapmış olduğu bağlantısı nedeniyle ben kendisini şahsen bir Türk olarak, Müslüman olarak kırgınım. Ayrıca vatandaşlarımız, işte Cumhurbaşkanımızı ya da Türkiye ile iyi ilişkiler geliştiren bazı liderlere toz kondurmama eğiliminde oluyorlar. Ama mesela Pakistan'da da hükümet kim gelirse gelsin Türkiye'yi sever ve sayar. Arnavutluk'ta da bu böyledir. Yani Sali Berisha da öyleydi. Edirama'da öyle. Umuyoruz ki Sali Berisha eğer bir gün tekrar hükümete gelirse, hükümet ederse ya da hükümet değişirse İsrail'le ilişkilerini şimdi gözden geçirmeye.
2: Ama bundan sonraki yani NATO zirvesi Arnavutluk'ta yapılacağı için de önde. Evet. O
3: ikinci sırada.
0: Şöyle bir sonraki var. Ev sahibi doğru olarak. Dün Amerikan basınında doğru bu Arnavutluk'ta 2027'de düzenlenmesi planlanan zirvenin bypass edilmesi gibi bir görüşle dillendirildiği Amerikan basınında yer aldı. Şöyle bir önden bakalım. Bu görüntülerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Edirama'nın ayakkabılarına işaret ederek esprili bir şeyler söylüyor ama birazdan göreceksiniz Trump Edirama'ya, Arnavutluğa yönelik suratını dahi çevirmiyor. Çünkü bu gayri safi mil, bakın suratını dahi çevirmiyor.
1: Donald Trump.
0: Evet evet Donald bakın Trump. Şimdi geliyor Edirama. Şimdi Mark Rutte birazdan Trump'la beraber gelecek ve ayakkabılarını göstererek ortalığı yumuşatan bir espri yapmaya çalışıyor. Bakın Cumhurbaşkanı geldi, Erdoğan geldi, Mark Rutte geldi, şimdi Trump geliyor. Bakın şimdi parmağıyla gösterecek Mark Rutte. Gördünüz mü ayakkabıyı?
4: Hiç ilgilenmiyor.
0: Trump'ın yüzüne bakın. Surası sıfır ifade.
4: Hiç, çok gergin hiç geldi evet, zaten. İstemediği kızgın insanlarla aynı fotoğraf karesinde olduğu duygusuyla geldi oraya. Tabii biraz sonra şey de var. Yani Trump Starmer bir şey söylemeye çalışıyor. Onu duymuyor. Merz var. Arkada Macron var. Onlara selam vermiyor. Döndü. İşte Yeni Zelanda Başbakanı'yla bir tokalaştı zoraki. O da evet, hazır evet, değildi. Evet. Öyle bir şeyle tavırlı geldi.
0: Evet.
4: Mutlaka demiştir ya koskoca devlet başkanısın bu ayakkabıyla mı gelinir diye Trump onu söylemişti.
2: Zaten çok Arnavut kardeşlerimiz alınmasınlar. Arnavutlar bizim canımız ciğerimiz yani.
1: Elbette,
2: ama
1: elbette.
2: Arnavutluk bugünkü mevcut yönetimi itibariyle söylüyorum. Batı'nın özellikle de ABD'nin bir çok uzun bir süredir bir adeta şeyi gibi kullandı. Yani sıkıntılı, problemli ne kadar unsur varsa dünyada gördüğü ve başından atmaya çalıştığı ama atamadığı, gözden ırak tutmaya çalıştığı ama tutamadığı ne kadar yapı varsa onu Arnavutluğu bu amaçla kullanıyor. Mesela Halkın Mücahitleri örgütü vardı, İran rejim muhalifi. Irak'ta çok uzun süre onlar muhkimlerdi, Irak işgaline kadar. Sonra Irak işgalinden sonra onlar oradan çıkartılmak zorunda kaldılar. Dünyada gidecek yer aradılar. Arnavutluğa, Amerika dedi ki Arnavutluğa yerleştirelim sizi. Şimdi Arnavutluk'talar mesela. Yani bir böyle bir yer yani Arnavutluk Batı'nın gözünde böyle istediği zaman bir kullanabileceği sıkıntılı tipleri orada ikamet ettireceği bir
1: İstediği
2: yere dönüştürmüştü.
1: İstediği zaman karıştırabileceği evet. Tabii maalesef.
5: Tabii öyle. İspanya Başbakanı Sayın Sanchez'i
4: bizim de Arnavutluk'la ilişkilerimiz çok iyi.
5: Gerçekten.
4: Çok iyi ama.
1: Çok iyi. Ama yani, hükümet kim olursa olsun lazım. İyi. Evet. O biraz yani evet, da
4: bizim Balkanlarda çok yani iyi olduğumuz ülkelerden biri.
0: Devletler arası ilişkiler çok güçlü olan bir ülke. Evet. Çok güçlü olan bir ülke.
1: Son cümleleri alayım araya gideceğim.
5: Evet, burada Sayın Sanchez'e de İspanya Başbakanı'na da ne kadar karizmatik biri olduğunu ve Türk halkının ona ne kadar sempati duyduğunu da belirtmek isterim. Hakikaten evet. Çok kıymetli bir insan.
4: Sanchez'in önünü bazı gazeteciler de keserek Filistin konusundaki tavrından dolayı kendisine teşekkür ettiler.
5: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Çok zaten o aynen. Bu dönemdeki o onurlu politikası, insani politikası tarihe geçmiştir. Sayın Sanchez'i bir kere daha tebrik ediyoruz.
1: Son sözü alayım mı?
2: Evet, yani Trump'la alakalı hem kendi sosyal medyasından paylaşıldı hem de ABD medyasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin Trump'a göstermiş olduğu ilgiyi şöyle lanse ettiler. Yani dediler ki ABD dünyaya geri dönüyor.
5: Evet, evet,
2: ABD sarayda. Gücü.
5: Yani Amerika medyasında
2: ona,
5: çıktı
2: evet,
5: bu.
2: Evet, bizim ona itibar etmemizi
4: Beyaz Saray'ın paylaşımı.
5: Beyaz Saray'ın paylaşımı
2: bizim
5: yani.
2: Bizim ona itibar etmemizi kendilerinin bir tekrar dönüşü olarak gösterdiler. Bu aslında Türkiye demek ki birilerine itibar görecekse

0: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
5: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
4: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
5: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
6: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
5: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: 9 Temmuz 2018'de uygulanmaya başlayan Türk tipi başkanlık sisteminin bir seçim hesabı değil, demokratik güvence olduğunu söyledi. 50+1'in seçim hesabı olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, başkanlık sisteminin uygulanmaya başlamasının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 9 Temmuz 2018'den 9 Temmuz 2026'ya kadar uzanan süreci anlattı. Uçum, başkanlık modelinin Türkiye'deki adıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminin parlamenter sisteme göre birçok üstünlüğe sahip olduğunu söyledi ve ekledi.
5: Bu modelde Cumhurbaşkanı'nın birinci ya da ikinci turda %50'den fazla oyla seçilmesi de toplumsal ve siyasal güvence normu olarak çok önemli bir role sahip oldu. %50+1 kuralı sebebiyle siyasi yelpazenin neresinde yer alırsa alsın, iddialı her parti toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı bir siyaset geliştirmeyi bir demokratik mecburiyet olarak görmeye başladı.
7: Açıklamalarında 50+1 kuralına da değinen Mehmet Uçum, esas olan talep siyasetidir. Halkın ihtiyaç ve talepleri üzerinden yapılan siyasettir açıklamasını yaptı.
5: 2023 genel seçim sonuçları sistemi sorunlu gören odaklar için büyük bir derstir. Bu odaklar aslında sınıflandırılmış demokrasiden yanadır. Halkın iradesini kontrol altında tutan kurumsal egemenliği savunurlar. Halkımız kendi iradesini hedef alan bu antidemokratik yaklaşımlara geçit vermedi. Zaten pratik gösteriyor ki halka dayanan siyaseti tercih edenler ve doğru yapanlar demokratik rekabette genellikle çok daha başarılıdır. Bu vesileyle Türkiye'yi güçlendiren, demokrasimizi geliştiren, halkın gücünü artıran, demokratik sistemin işleyişinde seçmen iradesini belirleyici hale getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçişinin 8. yıl dönümü kutlu olsun.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Önce tapu mu, önce para mı karmaşası sona eriyor.
5: Tapuda dolandırıcılık dönemi resmen sona eriyor. Yeni güvenli ödeme sistemiyle para ve tapu aynı anda el değiştiriyor.
8: Özellikle bu uygulamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi tüketicinin güvenli bir şekilde gayrimenkul alım satım işlemini gerçekleştirirken para transferini gerçekleştirmesi.
5: İşlemler eş zamanlı yapılacak. Para ve tapu güvenli el değiştirecek.
8: Sistemin en önemli avantajının dolandırıcılıkla ilgili riskleri ortadan kaldıracak olması. Çünkü artık işlem eş zamanlı olacak ve parayla tapu sistem üzerinden aslında eş zamanlı değişim gösterecek diyebiliriz. Uyuşmazsızlıkların da bu noktada azalması hedefleniyor.
5: Sistemin işleyişi ise hem pratik hem de güvenli.
8: Alıcı, satıcıya ödeyeceği, bu sistem üzerinden ödeyeceği parayı aslında sisteme gönderecek ve sistem o parayı bloke edecek. Satıcı, alıcının bu parayı bloke ettiğinden de SMS'lerle

0: sistem üzerinden haberdar olacak. Tapuda işlem yapıldığı takdirde tescil gerçekleştikten sonra para transferi otomatik olarak alıcının bloke edilen parasından satıcıya transfer edilmiş olacak. Eğer işlem bir şekilde yapılmaz, alıcı ve satıcı bu işlemden vazgeçerlerse aslında para da alıcıya iade edilmiş olacak.
1: Yeni sistem 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Aranın ardından arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başkent Ankara malum tarihi bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. O zirvede kameralara yansıyanları konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer Sayın Abdülkadir Selvi ve Sayın Murat Özer'i barkomuzun önüne davet etmek isterim. Mert'sin resepsiyona geliş görüntüleriyle başlayacağız. Bu saat diliminde de değerlendirmelere Alman şansölye. Sizi biraz daha şöyle içeri doğru alayım Sayın Selvi. Mert malum biz onu kipasıyla
1: ağlarken
0: hatırlıyoruz.
1: Burada da bir Trump'la görüşmek için bir hamle yaptı ama başarılı olamadı. Mert. Almanlar soğukluğuyla bilinir ama Mert kipayı takınca ağladı. O şeyi yıkmıştı. Ankara'da tabii Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme de yaptı. Bizim çünkü Almanya'yla çok derinlikli bir ilişkimiz var. Fakat NATO zirvesinde özel bir ağırlığını yansıtan bir lider değildi.
0: Tabii perde arkasında Amerikalılarla Almanların da görüşmeleri olmuş zannediyorum. Tomahawk konusunda bir yeşil ışık yakılmış herhalde Almanya'ya. Bir hayli mutlular. Bunu da vurgulamakta fayda var. Evet, Murat Bey sizden de aldım.
2: Ya ben hanımı mesela çok böyle seveceğim ve güleç yüzlü bir şekilde geliyor. Emine Erdoğan hanımefendi eşlerle çok yakından ilgilendi. Ve onlara hediyeler verdi. Onları Türk mutfağını tanıttı. Yine sıfır atıkla alakalı gündeme tekrar getirdi. Yani onun gündeminde hiç çıkmıyor. O açıdan NATO zirvesi esnasında bunu da bir yani bir avantaja dönüştürdü ve bu konuyla alakalı da dünyanın gündemine yeniden getirmeyi başardı Emine Erdoğan hanımefendi ve gerçekten de eşlerle çok yakın bir diyalog içerisinde olduğunu gördük. Burada da öyle aynı şekilde çok seveceğim bir şekilde karşıladı. Onlar da çok
0: Çankaya Köşkü'nde oldu organizasyonda.
1: Evet, eşleriyle organizasyonu Emine Hanım Çankaya Köşkü'nde yaptı. İşte Atatürk'ün mekanı nasıl değerlendirilir? Atatürk'ün mekanı böyle değerlendirilir. Dünya liderlerinin eşlerine orada programlar yapıldı. Çok mutlu oldular onlar da. Çünkü bu tür toplantılarda eşler için işte alışveriş programları genellikle yapılır. Ama
0: öyle
1: Emine
0: midir?
1: Hanım tabii yani liderler toplantıdayken eşler nereye gezecekler, nerede alışveriş yapacaklar, o tür programlar yapılır ama Emine Hanım Çankaya Köşkü'nde neredeyse
2: doldurdu.
1: Orada ayrı bir NATO toplantısı yapıldı.
0: Şimdi Keir Starmer'ın da görüntüsü gelecek. İngiltere'nin koltuğunu doldurmak üzere geldiği ifade edilen Keir Starmer'ın görüntüleri de geliyor. Evet.
1: Biliyorsunuz ağlayarak.
0: Evet.
1: Veda etmişti. Şimdi çocuklarıma daha çok vakit ayıracağım demişti. Aslında Türkiye ile ilişkileri iyi olan bir başbakan Starmer. Eurofighter konusunda da bizimle işbirliği yaptı.
2: Aslında NATO'nun en önemli ülkelerinden birisi yani ABD'den sonra. Yani askeri gücü varlığı itibariyle de İngiltere son derece önemli bir ülke NATO içerisindeki en önemli. Daha doğrusu ABD'nin bütün yurt dışı operasyonlarında İngiltere daima yanında ekibisi olarak bulundu. O açıdan NATO açısından da çok kıymetli bir ülke ve Türkiye ile ilişkileri de gayet iyi şu anda.
1: Evet. Bir talihsizliği oldu. Aile fotoğrafı sırasında Trump'la

0: anlatmak için bir çaba içerisine girdi, bir şeyler anlattı ama Trump dikkat yüz vermedi. Şimdi olsun, dikkat alma.
1: Pedro Sanchez'in de gelişine bir bakalım. Evet. Arkadaşlarımız o görüntüyü de ekrana yansıtacaklar şimdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'de bir hayli fanı var.
0: Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine çok değer veriyor. Zaman zaman konuşmalarında ifade ediyor. Filistin konusundaki tavrından dolayı. Trump biliyorsunuz basın toplantısında epey bombaladı. Ama o çok şey davrandı, cool davrandı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı özel bir ilgi gösteriyor Sanchez'e.
2: Türkiye'de gerçekten çok popüler ama bu popülaritesinin tamamıyla Filistin davasıyla alakalı. İsrail karşısında net bir duruş sergilemesine borçlu. Ama Trump İspanya ile ticareti keseceğiz gibi böyle res çekti bu toplantıda da. Yani NATO üyeleri arasında da oldukça aslında netameli. Adeta içeride de ciddi bir savaş var. Bunun da en önemli göstergelerinden birisi oydu.
0: Cumhurbaşkanlığı sistemi mi olacak? Buraya Özgür Özel de davet etseydi. Hatırlarsanız Sosyalist Partiler toplantısında Sanchez de konuşmaya çalışıyor. Sanchez öbür tarafa dönüyor. O peşinden gidiyor, konuşmaya çalışıyor. Burada en azından ayaküstü iki kelime ederlerdi.
1: Aile fotoğrafını da bir ekrana taşıyalım. Ardından sıcak bir gelişme var. Ona geçeceğiz. Arkadaşlarımız da ekrana son dakika notu olarak bastılar. İran medyası İran'ın güneyinde patlamalar yaşandığı bilgisini geçiyor. Konarak, Buşehr, Çoadek ve Bender Abbas'ta patlamaların yaşandığı
0: dün de aynı yerler
1: bilgi
0: bulmuşlar.
1: Var. Aynı yerler bulunuyor. Her gün yaklaşık 70 ila 90 arasında noktayı vuruyor Amerika Birleşik Devletleri. Üzerine konuşmamız gereken en önemli başlıklardan biri bu.
0: Hanım, bu fotoğraf çatlayabilirdi. Yani Ankara'daki toplantı öncesinde NATO'da çok ciddi ayrılık rüzgarları esiyordu. NATO çatlayacak mı diye konuşuluyordu. Ancak hem burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağırlığını koyması, hem Trump'ın bu toplantıya gelmesi, hem burada önemli kararların alınmasıyla birlikte NATO kendini yenilemiş oldu bu toplantıyla birlikte. Evet.
1: Murat Bey?
2: Öyle. Yani Trump özellikle yani defalardır söylüyoruz, kendisi ifade etti, Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı asla gelmeyecekti. Çünkü NATO'nun kafasında silinmiş bir durumda yani artık Trump'ın. Ama gerçekten NATO sıfırdan ihya edilmiş gibi oldu Türkiye'nin sayesinde. Çünkü Türkiye'nin askeri varlığının ne kadar önemli olduğunu altını defalarca çizdi Trump. Boş yere çizilmiş bir şey değil aslında. Yani NATO, Türkiye varsa NATO vardır mesajını güçlü bir şekilde burada vermiş.
3: Çok ciddi jeopolitik sebepler var. Yani bunu biraz açıklamak lazım aslında. ABD'nin bu bölgedeki artık Orta Doğu ve Avrasya jeopolitiğinde, bunu sadece ben de söylemiyorum, ben uzun zamandır söylüyordum ama pek çok kıymetli uzman yurt içinden yurt dışından aynı kanaatleri belirtiyorlar. Artık ABD'nin bu bölgede kalıcı varlığını devam ettirebilmesi Türkiye'ye bağlı. Evet. Türkiye ile işbirliği yapmasına bağlı ve Amerika Avrupa'dan daha hızlı hareket ediyor. Daha hızlı inisiyatif almış durumda ve bu anlamda da ABD çantayı kaptığı gibi Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısını çaldı ve bir işbirliği yapma niyetini ortaya koydu. İşte Halkbank davası konusunun halledilmiş olması, F-110'lar artık verildi gibi, yani öyle düşünebiliriz. Orada kongreyi bypass edecek bir yol bulduklarını da Donald Trump açıkladı ilk günkü toplantıda. Çünkü bu kongreden geçmiş bir şey. Neydi onun ismi? Anlaşma. Yani biz hatta dedi ki, biz dedi bir ülkeye motor vermişsek bunun dedi bakımını da yapmak zorundayız. Yani bu şu dedi, biz kongreden bunu geçirdik, bir daha kongreye sunmamıza gerek yok. Biz bunu dedi artık vereceğiz. Yani burada artık ABD jeopolitik gerekliliklerin farkında. Bu boşluğu Türkiye'nin dolduracağının farkında ve burada kalıcı olabilmek için Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda. Çok yakında F-35'lerle ilgili önemli gelişmelerin olma ihtimali yüksek. Fakat katsa konusu tabii ABD'deki küreselcilerle ulusalcıların mücadelesinin durumuna göre şekillenecek diye çok genel bir özet yapabiliriz.
1: Peki. Sayın Servis, sizi yerinize alayım. Siz bir istirahat edin. Şimdi İran. Bu başlığı yeniden açmak durumunda kaldık. Her ne olduysa, hatta çok uzun süreli 5 ayrı durakta devam eden cenaze törenleri esnasında İran kalktı. Basra Körfezi'nde bazı tankerleri vurdu. Neden vurdu? Böyle bir neticeyle karşı karşıya kalacağını bilmiyor muydu? Amerika Birleşik Devletleri de 3 gündür saldırıyor. Hatta İran'ın petrol satışına verilen iznini de Amerika Birleşik Devletleri tarafından Donald Trump'ın Hazine Bakanı'na talimatıyla iptal edildiği de duyuruldu. Ne oluyor? Bize biraz anlatır mısınız Murat Özel?
2: İran'ı değerlendirirken İran'daki mevcut

0: rejimin kime ait olduğunu ve orada gerçek anlamda söz sahibi kimi olduğunu, o anlaşmayı imzalayan Pezeşkiyan'ın ne kadar o imzanın arkasında durabileceğini, kudretinin ne olduğunu aslında göz ardı ediyoruz. Dünya da aslında göz ardı etti. Ben o açıdan, yani burada şu anda bu neden böyle bir provokatif harekete girişti İran? Yani böyle bir şey ABD'nin bu şekilde cevap vereceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Test edilecek bir şey kalmadı çünkü yani. Kaç yani 130-140 gün buldu sanırım, değil mi? Yani bu savaşın başlangıcından itibaren ABD'nin neler yapabileceğini test etmiş durumda. Yani o açıdan ben bu tankerleri vurduğumda ABD bana nasıl bir misillemede bulunur diye bir şey düşünmesine gerek yok. Ne yapacağını biliyor. İlk defa, yani Bender Abbas Limanı önceki günden beri sürekli vuruluyor. Bender Abbas en önemli limanı biliyorsunuz. Evet, açılan yani Basra Körfezi'ne açılan en önemli liman ve bu liman artık şu ana kadar ABD petrol tesislerini, rafinerileri, petrolün sevk edilmesini sağlayacak olan yerleri vurmamaya gayret ediyordu. Şu ana kadar aslında vurmamıştı. Ama birkaç gündür artık bu şu anlama geliyor. Bunun vurulmuş olması artık aslında savaşın neticelenmediğini ve savaşın bundan sonra bu şekilde ve merhaleli bir şekilde devam edeceğini, yani uzun vadeye yayılacağını gösteriyor. Savaşın bir anda biteceğini asla düşünmemeliyiz bu saatten sonra. İran, ABD'nin bu bölgedeki varlığı kalıcı olacak gibi görünüyor, özellikle İran konusunda. Biraz önce aslında neden ABD Türkiye ile muhtaç durumda, Türkiye Orta Doğu coğrafyasında varsa Türkiye ile beraber var olacak dediğimizde aslında şu arka planda şöyle bir gerçek üzerine bunu konuşuyoruz. ABD Afganistan'ı 20 yıl boyunca işgal etti ve o işgal sonrasında o direnişi yok edemedi ve daha sonra çıkmak zorunda kaldı. Aynı şey Irak için de geçerli. Bu, şu anda Irak'ta Amerikan askerleri çok az sayıda bir varlığa sahip. Afganistan'da hiç yok. Suriye'de bekledikleri bir şey olmadı ve hiç tahmin etmedikleri bir şey gerçekleşti. Rusya, 1960'lardan 70'lerden beri var olan, Suriye'de var olan Rusya, Suriye üzerindeki tahakkümünü bitirdi. İran tahakkümü, 79'dan beri var olan tahakküm, Suriye halkının başarısı sayesinde, tabii Türk devletinin desteği sayesinde ortadan kalkmış durumda, yani İran'ın varlığı. Şimdi ABD şunu görüyor, yani ABD'deki herkes Orta Doğu'da düşman kim? Yani Amerikan çıkarları için düşman olarak gördüğümüz yapı kim? İran. Başından beri bu. İran da aynı şekilde ABD'yi tehdit olarak görüyor. Peki burada var olabilmek için gerçek düşmanla yüz yüze geldiğimizde bizim yanımızda kim durabilir? İşte bölge ülkeleri nerede? Irak'ta, Irak'a bakıyorsunuz, İran orada problem. Suriye'ye bakıyorsunuz, en büyük problem, 1 milyon yakın insan ölmüş. Lübnan aynı şekilde Hizbullah'ın varlığı, yani İran'ın oradaki varlığı, Lübnan halkı içinde problem. Öyleyse yapabilecek tek bir şey var ABD'nin. Bölge ülkeleriyle güçlü işbirliği yapabilmek. Güçlü işbirliğini kimle yapacak? Bölgenin en güçlü ülkesiyle yapacak, Türkiye ile yapacak. Evet. Doğal olarak konjonktür değişmiş. Neye göre değişmiş? Bölge halklarının iradesini ortaya koymasıyla ve Türkiye'nin bütün bu itirazlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarımı kaybetmek pahasına dahi olsa ben Suriye'de bu rejimin değişmesi ve Suriye halkının özgürleşmesi için her şeyi yapacağım diyen iradeyi koyma sayesinde değişmiş. Bu irade karşısında ne yapabilir ABD? Bundan sonra buna göre hesap etmek durumunda.
1: Peki. Mete Sohtaoğlu'nu da böyle alayım. Mete Sohtaoğlu'nun aslında belki haftalar önce Konarak ve Çabahar üzerinde yapmış olduğu bir analizin neticelerini bugün artık çok görünür olarak değerlendirebiliriz. Neden sen daha önce Konarak ve Çabahar'a vurgu yapmıştın Mete?
0: Mete'ye bir şey söyleyeceğim. Mete, açıkçası hani burada da hakkımızı teslim etmek açısından söyleyeyim. Pek çok tartışma programında katıldığımızda pek çok uzman, askeri uzman da dahil, İran'daki savaşın artık tamamen bittiğini söylemişti. Ama Mete başından beri bu savaşın bitmesinin imkansız olduğunu, çok uzun vadeli devam edeceğini ısrarla söylemişti. Şu anda gerçek bu.
1: Evet, evet. Konarak Çabahar. Konarak Çabahar neden önemlidir? Ben de konuklarıma sırtımı dönmeyeyim. Şöyle geçeyim.
2: Yani Banu Hanım, şimdi şöyle izleyicilerim için söyleyeyim. Mevsimsel şartlar Ağustos sonu, Eylül ayı başını aslında gösteriyordu. Eylül ayı başında ben A Haber'de hep bunu söylemiştim. Tekrar bir savaş döngüsüne girilecek demiştim. Şimdi buradaki bombardıman, dün geceki bombardıman bir önceki bombardımandan daha şiddetliydi. Fakat bugünkü bombardıman daha da şiddetlenecek maalesef. Bunun sebebi de şu. Bölgede bir süre önce gördüğümüz USS Baxter isimli amfibi hücum gemisi tekrar Umman Denizi açıklarında konuşlandırıldı. Fakat bu bombardımanların 3 gündür farklı bir boyutu var. Bu sefer ABD, İran'ın Körfez bölgesine misilleme yapmasını engelleyecek şekilde bombardımanlar yapıyor. Ama biz bu bombardımanlara sadece Boğaz bölgesine bakarak bir kanata varamayız. En büyük mesele şu. Dün akşam bir tane tren yolu köprüsü vuruldu. Bunu
1: kuzeyde, çok
0: Meşe'de,
1: kuzeyde.
0: Meşet
2: civarında. Yukarıda Türkmenistan, Çin, Rusya, Kazakistan'a uzanan Hazar Denizi kıyısındaki bir tren köprüsü de vurulmuş. Burası İran'ın, Rusya'nın gönderdiği varsayılan mühimmat ya da neyse bu askeri destek ya da manevi destek ne varsa bu kargoların içinde. Bunun yapıldığı demir yolları, hatları dün akşamki bombardımanlarda tamamen vurulmuş.
1: Yani artık Çin'den, Rusya'dan bir şey gelemeyecek mi?
0: Tren yolu evet, en azından.
2: Evet, ikmal gelemiyor. Ve bu bombardımanların bir başka meselesi de var. Elektrik tesisleri deyip geçiyorduk. Biz bunun için artık 3 gündür trafo, halkı kullanımına sunulan trafolar, elektrik santralleri, tesisler de vurulmaya başlandı ki özellikle bu bombardıman Hürmüz Boğazı'nın sahil şeridini kapsıyor. Burada şu varsayımı yapabiliriz. Bir dönem A Haber'de bu Çağbar yani konarak Mekran bölgesini konuşmuştuk. Ve burada aylar öncesinde Pakistan sınırında tuhaf patlamalar olduğunu, burada tanıdıklarıma Belucistan bölgesinde sorduğum zaman helikopter sesi duyduklarını ama ne olduklarını anlayamadıklarını söylemişlerdi. Hatırlayalım. Burası düz bir sahil bölgesi. Ama arka tarafında dağlar var ve çatışma seslerinin, helikopter ya da silah seslerinin bulunduğu alan Belucistan bölgesi yani Çağbar Livan'ın dağlık alan bölgesiydi. Pakistan sınırıydı. Halen de burayla ilgili sağlıklı bilgi edinme imkanımız yok. Ama burada artık Çağbar Limanı İran'ın yaptırımları deldiği Murat, Banu Hanım, Abdülkadir abi herhalde derin su limanı olarak özellikle Hindistan menşeili ya da daha önce Çin şirketlerinin üzerinde milyarlarca dolar döktüğü tek derin su limanı İran tarafında İran topraklarında ABD tarafından kullanılamaz hale getirildi. Bu ekonomik felç meselesi artık daha ciddi bir ileri boyuta gitti. Burada tabii şu iki mesele var. Birincisi İran'ı askeri güç kullanarak diplomasi masasına oturtmak. Ama ikincisi Hürmüz Boğazı'nın artık zorla askeri manada söylüyorum bunu. Zorla güç kullanarak açılması gibi yani eski uluslararası ücretsiz seri sefer rotasının şemasının oluşturulması için ABD inisiyatif almış gibi görünüyor. Bu arada İngiltere ve Fransa'yı henüz hesaba katmıyoruz. Daha önce 44 ülkede buranın kademeli olarak zorla açılması konusunda araların Türkiye'nin de bulunduğu bir grup ülke eski statüsüne dönmesi konusunda bir mutabakata varmıştı. Dün NATO bildirgesinin son maddesinde de İran'a yapılan vurguyu bir hatırlatarak arkasından daha Trump ayrılır ayrılmaz İran bombardımanının başlatılması tesadüf değil. Şu iddiada bulunabilirim. Trump'ın söylediği gibi basın mensuplarına keşke içeriği görebilseydiniz. Çok gergin bir atmosfer bekliyordum fakat o liderler birbirlerine karşı ne kadar sevecendi. Hatta bana kötü davranacağını düşündüğüm devlet başkanları bile bana çok sıcak ve saygı dolu davrandı. Çok şaşırdım. Orayı mutlaka görmeliydiniz demesinden de anladığımız İran konusunda bir siyasi uluslararası irade oluşmuş. Açık beni söyleyeyim. Bu bombardımanlar şiddetlenerek birkaç hafta daha devam edecek. Ama İsrail'deki seçimler Ekim'de, Kongre seçimleri ABD'de Kasım'da ve bu kadar tahammül sınırlarını zorlayan bir devrim muhafızlarına tahammül edeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Batı'nın ya da uluslararası güçlerin.
1: Peki.
2: Burada İran içerisini ayrı bir konuşuruz ama burada net olarak size söyleyeceğim Hürmüz Boğazı'nın egemenliğinin İran'a bırakılması gibi bir durum asla artık kabul edilmeyecek. İkincisi bu gördüğünüz bakın Ahvaz vuruldu. Bu şehir vuruldu ve bu vurulmalar askeri tesisler değil. İran'ın buradan misilleme yaptığı bütün kapasitesi vuruluyor. Dün bütün misilleme çabalarına rağmen ilk defa ben Bahreyn'in yalanlasalar da önemli değil. Bahreyn menşeli bir haber çünkü. Bahreyn hava kuvvetleri dahi bir misilleme operasyonuna katıldığına dair bilgi edindim. yavaş yavaş Körfez ülkeleri artık İran'a yönelik askeri bir tavır içerisinde

0: İkna bulunmak için ikna olunmaya başlanmış. Bir askeri koalisyon gücü oluşturulursa Hürmüz Boğazı için Tahran yönetimi şaşırmasın. Peki. Bunu önemli bir not olarak söylüyorum. Çünkü bu bombardmanlar...
1: Öyle bir durumda Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn zaten kesin olacaklar.
0: Kesin.
1: Bahreyn Suudi Arabistan'da destekli.
0: Suudi Arabistan'da destekli. Yemen'i ayrı katıyorum. Hı-hı. Yemen'de de bir kara harekat hazırlığı var.
1: Evet.
0: Suudi Arabistan'ın desteklediği güçlerin Husilere yönelik aşiretleri toparladığı çok ciddi bir kara operasyonu, hı-hı, var. Ama burası artık sahil şeridine vuruldu. Ha, şunu da göstereyim. Vurulan yer şu Hazar Denizi'nin köşe bölgesinde gördüğünüz demiryolu hatları ABD tarafından vuruldu. Bu artık ekonomik felç anlamına gelir. En iyi ihtimalle şu anki saldırı durumuna baktığımız zaman 6 ay Banu Hanım. İran'ın dayanma süresi.
1: Hatta Hamale'nin cenazesini taşıyan şey de trenle Meşed'e sevk ediliyormuş. Evet. Onlar da aksamış.
0: O da aksadı. Yani lojistik olarak İran ordusunu ya da devrim muhafızlarını besleyen her damar vuruluyor. Evet. Ama İran halkını da etkileyecek. Son olarak bir de şunu söyleyeyim.
2: Kısaca lütfen ekleyin.
0: Burada İsrail önümüzdeki dönemde Hedef Bankası'nı %100 güncellemiştir. Bakın, temenni etmekle alakası yok. Gerçekler, sağ gerçekleriyle konuşalım. İran devrim muhafızlarının üst düzey kademesi önümüzdeki gün ya da saatlerde yeni bir suikast dalgası başlatabilir. İki, Müştaba Hamane'yi de dahil edecek şekilde önümüzdeki haftaya da aylarda İsrail bir hamle yapabilir. Hı hı. Bu mutabakatın, ABD ile İran arasındaki mutabakatın, hı hı, İsrail bir tarafı değil, hı hı, ve iki ülkenin de biraz önce söylediğim seçimler öncesi olması, hı hı, sebebiyle İran daha büyük başını belaya sokabilir. Maalesef gerçekler de bunlar.
2: Evet, peki. Sizleri yerinize alayım. Bir Tahran'a uzanalım. Ne oluyor, ne bitiyor öğrenelim. Ekber Karabağ arkadaşlarımız yayın için hazırladılar. Bu arada Arakçı'yı taşıyan bir uçağın Tahran'dan havalandığına dair bir bilgi var. Onu vurgulamamız gerekiyor. En azından bir şey, iddia düzeyinde seslendirelim. Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik misillemelerin olduğu söyleniyor. İşte sen ne dedin? Bahreyn'in İran'a yönelik bir misillemesi,
0: evet,
2: olduğuna
0: dün gece
2: dair
0: katıldı,
2: veriler var. Buna başka ülkeleri de katarak bazı bu alanda uzmanlaşmış sosyal medya hesaplarının hatta başladığına dair iddiaları da gündeme getirdiklerinde vurguluyor editör arkadaşlarım. Ekber, iyi akşamlar. Nedir son durum? Lütfen paylaşır mısın bizimle?
3: Teşekkür ederim Banu. Teşekkür ederim sana, değerli konuklarına. İyi yayınlar dilerim. Evet, İran'ın güneyinden İran medyasının aktardığına göre bazı kentlerde Bender Abbas, Buje, Konarek ve bazı noktalarda patlama seslerinin geldiği ifade ediliyor. Fakat ilginçtir, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelen açıklamada Axios adına açıklamaları kaynaklara dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri ordusunun an itibariyle İran'da bir operasyonun söz konusu olmadığını belirtti. O yüzden bu patlamaların menşei biraz karışık. Neden sebep olduğu belli değil. Az önce bu şey kaymakamı konuştu. Bu patlamanın tam olarak nedeninin belli olmadığını, acaba düşman tarafından atılan bir füze miydi, yoksa hava savunma sistemlerinin devreye girmesi mi, yoksa başka sebepten mi bu meydana geldi, bu bilinmiyor yönünde ifadeler kullandı. Resmi olarak da bu saldırılar hala onaylanmış değil. Ancak dediğim üzere İran medyası ülkenin birkaç noktasında güneyinde bazı patlamaların meydana geldiğini belirtiyor. Dediğim üzere Axios, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu patlamalarla bir bağlantısının olmadığını iddia ediyor. Altını çizerek söylüyorum. Belki biraz sonra işte CENTCOM'dan açıklama gelir ve farklı bilgilere yer verilebiliyor. Esasında eğer böyle bir şey doğruysa 3 gecedir peş peşe arka arkaya bölgede çatışmaların yaşandığını o zaman ifade edebiliriz. Esasında çatışmalar sadece geceyle sınırlı kalmamıştı. Bugün gün içinde öğlen saatlerinde de yine İran'ın bazı noktalarının patlama sesleri, özellikle bu şehirde patlama sesleri geldiğine ilişkin ve vurulduğuna ilişkin İran medyasında haberler yer almıştı. Ve ilginçti, o öğlen saatlerinde yapılan saldırıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir açıklama gelmedi. Halbuki diğer saldırılarda hemen CENTCOM'dan açıklama yapılıyor. Şu nokta vuruldu ve bu sebepten dolayı vurulduğuna ilişkin açıklama yapılıyor. Fakat İran resmen Ürdün'e yönelik de 10 füzeyle saldırı yaptığını gün içinde öğle saatlerinde bir saldırı yaptığını da doğrulamış oldu. Böylelikle son 24 saatte İran'ın hedef aldığı ülke sayısının 4'e çıktığını ifade edebiliriz. Kuveyt, Bahreyn, Katar, ve Ürdün ve Katar'ın da burada vurulması dikkat çekici. Çünkü Katar aynı zamanda arabulucu ve gün içinde de yani çok tuhaf İran Dışişleri Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı telefonla da görüştü. Yani bir taraftan taraflar birbirlerini vururken daha doğrusu İran Katar

0: karşı tarafı vurarken ki İran'a gelen bilgilere göre İran Katar'daki Amerikan erken uyarı sistemini vurduğunu belirtiyor. An itibariyle izleyicilerimiz Meşhed kentini görmektedir. Ayetullah Ali Hamene'nin için artık cenaze merasimiyle ilgili son aşamaya gelindiğini söyleyebiliriz. Az önce ülke liderinin büyük oğlu Mustafa Hamene'yi babası için burada cenaze namazı kıldı. Fakat gözler her tarafta, hem başkent Tahran'da hem diğer etkinliklerde ülkeyi an itibariyle yöneten Mustafa Hamene'yi arıyordu. Ancak bu etkinlik kapsamında kendisi kamuoyu karşısına çıkmadı. Hatta öyle bir yüksek bir beklenti söz konusuydu ki Tahran'da bir arar bir kişi işte Mustafa Hamene'yi olarak anons edildi. Daha an şu anlaşıldı ki kendisi Mustafa Hamene'yi değildi, ona benzeyen bir kişiydi. Yani böyle bir yüksek bir beklenti de söz konusu. Üç oğlu bu etkinliklerde, hem Tahran'daki etkinliklerde hem diğer noktalarda hazır bulundu. Ancak Mustafa Hamene dediğim üzere büyük bir İran vatandaşlarının büyük bir beklentisine rağmen bu etkinliklere katılmadı.
1: Artık sıra defin töreninde değil mi Ekber?
0: Evet, yani birazdan defin
2: işlemi. Cenaze namazını kıldı. Doğru mu? Mustafa Hamene cenaze namazını mı kılmış?
1: Yok, Mustafa
0: Hamene Mustafa
1: abi.
3: Ha, Mustafa abisi. Üç kardeş.
0: Evet, evet. Bir büyük oğlu şey yapıldı. Esasında ciddi bir izdiham da olmuştu Meşhed kentinde. O yüzden rota değiştirildi ve helikopterle işte o cenaze bu İmam Rıza'nın türbesine taşındı. İki sene önce de ben aynı noktadaydım ve o zaman İbrahim Reis'i hayatını kaybetmişti. Hı hı. O tartışmalı bir helikopter kazası sonucu ve o İbrahim Reis'i de yine bu noktada İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi.
1: Irak'tan nasıl naklettiler cenazeleri geri?
0: Uçakla getirdiler. Uçakla getirildi. Yani. Evet, evet, uçakla geldim. Şimdi bazı tabii Meşhed'e giden yolu işte dün geceki saldırılarda hasar aldı. O yüzden bazı treni kullanan bazı vatandaşlar otobüsle Meşhed'e taşınmış oldu. İşte az önce değerli hocalarım da belirttiği üzere dün geceki saldırıların şöyle bir özelliği de söz konusuydu. Artık İran'ın derinlikleri, İran'ın altyapısına yönelik saldırılar söz konusu oldu. Biz geçtiğimiz günlerde saldırılar sadece o Körfez bölgesiyle, Hürmüz bölgesiyle sınırlı kalıyordu. Ancak dün itibariyle bu saldırıların mahiyeti, içeriği de değişmiş oldu. İran'ın derinlikleri vurulmuş oldu. Altyapısı vurulmuş oldu. Özellikle Hazar'ın kıyısında bir noktanın, yani tam işte Körfez'e ters noktasında olan bir noktanın vurulması, oradaki bir köprünün vurulması da Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yönelik ciddi bir mesaj olarak algılandı. Hatta bugün gelen bir açıklamada ülkenin güneyinde işte Mahşehir bölgesinde oradaki petrokimya tesisindeki yetkililer oradaki çalışma kapasitesini %70 düşürdü. Ki söz konusu tesise takribi olarak bir ay önce de İsrail saldırı yapmıştı. Öyle görünüyor ki İran bundan sonra altyapısına yönelik bir saldırı yapılacağını da göz önünde bulunduruyor.
2: Bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii tabii, Murat Özer'in sorusu
2: şimdi
1: var.
2: Şöyle, yani mesela Aşura törenleri esnasında hiç saldırı gerçekleşmemişti. Yani İran toplumunda matem esnasında savaşlar dahi duruyor. Çünkü çok kıymetli verdikleri, çok önemli bir zaman dilimi. Bu yani Hamane'in matemi ve cenaze törenleri esnasında Amerikan saldırılarının yoğunlaşması İran halkı üzerinde çok güçlü bir tesir oluşturdu mu? Yani bir öfkeye sebebiyet verdi mi? Bundan dolayı, matem esnasında gerçekleşmesinden dolayı.
0: Hocam şöyle söyleyeyim. Öncelikle Donald Trump'ın bir açıklaması vardı. Bu İran'daki etkinlikler öncesinde. İşte İran'daki bu etkinlikler dolayısıyla bir hafta boyunca karşılıklı olarak birbirimize saldırmayacağız. Ve ondan sonra müzakereler devam edecek. Ancak bu gerçekleşmedi ve bu 3 gün 4 gün saldırmada tekrardan saldırılar söz konusu oldu ve bugüne kadar yapılmış en şiddetli saldırıların olduğunu da ifade edebiliriz. Yani bu ateşkes sağlandıktan sonra bugüne kadar taraflar defalarca birbirlerini vurdu ki son 2 geceyi ele aldığımızda en şiddetli saldırıların bu 2 gecede olduğunu, hem İran tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sorunuza biraz detaylı gelirsem, ben bu etkinlik kapsamında Tahran'da çoğu insana mikrofon uzattım, özel haberler hazırladım. Özellikle bu etkinliğe katılan insanlarda, bu etkinliğe katılanların şöyle söyleyebilirim, %90'ından fazlası savaşın Ayetullah Ali Hamene'nin intikamını alması için devam etmesini istiyor. Hatta ben mesela illerden, ilçelerden gelen insanlara mikrofon uzattığımda onlar diyor biz cenaze için, buradaki matem için gelmemişiz. Burada işte ülke

0: liderimizin intikamını alınmasını haykırmak için gelmişiz. Yani ciddi bir kamuoyu baskısı söz konusuydu. Hatta şunu da söyleyeyim ek olarak. Mesut Pezeşkian ve aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Abbas Rakçı da bu işte etkinlikler kapsamında protesto edildi.
1: Yani çok ciddi bir katılım var Kum'daki.
2: Arakçı'ya yönelik protesto.
1: 20 milyon kişi katıldı.
2: Sebebi protesto, Arakçı'nın evet. Protesto edildiği, hatta Arakçı'ya hain diye slogan atıldı, sosyal medyaya düşmüştü. Bunlar gerçek görüntüler mi? Böyle bir
0: gerçek.
3: Evet. Neden protesto?
0: Mesut Pezeşkian'a yönelik. Amerika Birleşik Devletleri ile hükümetin uzlaşmasını istemiyor. Yani müzakere masasında oturmasını istemiyor diyorum. O kitle yani sokaklarda
2: savaşın devam etmesini istiyorlar yani.
0: İntikam alınmasını istiyor. İntikam alınmasını istiyor.
4: Ekber bu grup yani, payidari grubu mu? Başka bir grup mu var?
0: Yani onların temelini oluşturuyor. Evet evet. Yani o cepheye bağlı insanlar, yani o cepheyi temsil eden kitlerin önemli kısmının o kitleye bağlı insanlar olduğunu ifade edebilirim. Evet.
1: Mete Sohtoğlu'nun da sorusu var.
5: Ekber merhaba. Ben biraz seni ülkenin kuzey batısına götürmek istiyorum. Batı tarafına. Özellikle son bir haftadır burada başta PAK ya da PEJAK olmak üzere ayrılıkçı örgütlerin sızma yaptığına dair haberler gelmişti. Arkasından Paveh bölgesi, sınır bölgelerinde şiddetli çatışmalar vardı. Ve İran ordusunun davranışlarına baktığımız zaman da o bölgeye yönelik bir operasyon düzenlendiğine dair bir benim açıkçası görüşüm oluştu. Bütün bu bombardmanların paralelinde İran ordusu buradaki ayrılıkçı örgütlere yönelik ya da sızmalara yönelik bölgede sessiz bir operasyon mu gerçekleştiriyor PEJAK ve PAK'a karşı?
0: Evet, evet evet hocam, yapılıyor operasyonlar. Belirttiğiniz üzere geçtiğimiz günlerdeydi. Daha bu cenaze etkinliği başlamadan önce de o sıralarda da özellikle İran'ın kuzeyinden İran'a sızmaya çalışan ve İran'ın içine sızmış bazı gruplara yönelik İran devrim muhafızları ile onlar arasında çatışmalar söz konusu oldu. Hem devrim muhafızları tarafından ölen insanlar oldu, askerler oldu, hem de karşı taraftan ölenler oldu. Evet evet, bu bölgede ciddi bir çatışma söz konusu oldu. Hatta gelen bazı bilgilere göre dün akşam saatlerinde de İran bir taraftan bu Körfez ülkelerine yönelik saldırı yaparken İran kuzeyine yönelik de Erbin'e yönelik de bir saldırısının söz konusu olduğu gelen bilgiler arasında. Esasında hem bu savaş boyunca hem ateşkes boyunca İran ciddi anlamda İran kuzeyindeki bu grupların merkezlerini hedef aldı. Hatta geçtiğimiz birkaç gün önce Interpol vasıtasıyla bunların İran'a iadesini istedi. Hatta bu ülkeler, bu az önce bahsettiğiniz o örgütlerin liderlerinin sözde işte liderlerinin bulunduğu ülkelerden İran bunu istedi. İşte Almanya, işte şu an aklımda değil, bazı birkaç günde İngiltere ve bazı birkaç Avrupa ülkesi ki oralarda yaşıyorlar. Hatta Irak'ta yaşayan bazı onların liderleri de vardı. Interpol aceliyle bunların iadesini istedi. Tabii herkes biliyor ki Interpol onları yakalayıp da İran'a verecek bir hali yoktur. Ancak İran'ın hukuki olarak da
5: Çok affedersin seni böldüm ama çok önemli bir soru soracağım. Bu öldürülenler, militanlar arasında ya da sağ ele geçirilenlerin silah ya da mühimmatları İran basınında yayınlanıyor. Bunların arasında senin gördüğün kadarıyla yeni, yani son 6 ay içerisinde ABD ya da İsrail tarafından verilmiş olabileceğini düşünebildiğimiz silah ya da mühimmatlara ya da çeşitli ekipmanlara göz ucuyla baktığın zaman rastladın mı? Yani organize edilmiş, yeni silahlandırılmış ayrılıkçı örgütlerden mi bahsediyoruz? Yoksa eski bildiğimiz silah ekipmanla İran'a sızmaya çalışan örgütlerden mi?
0: Hocam Çin açıkçası doğrusunu söylemek gerekiyorsa ben silah konusunda uzman olmadığım için bilmiyorum. Ancak birkaç evet görüntü gördüm İran medyasında servis edilen bu işte ölen bu kişilerin yanında silahlarında ve hatta ele geçirilen silahlar da gördüm. Birkaçına göz attım, Kalaşnikov yani eski bildiğimiz o tiplerden de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni silahlarını tabii verdiyse benim biraz dediğim üzere bu konuda bir bilgiyi yani tam olarak bu silahlar yeni midir eski midir yani izleyicilerimizi yanıltmak istemiyorum.
3: Bu sızan gruplarla ilgili biraz detaylı bilgi verebilir misin? İki şey sormak istiyorum. Bu sızan gruplar Irak'ın neresinden sızıyorlar? Yani İran-Irak sınırının neresinden sızıyorlar? Çünkü Erbil konusunu söyledin. Yani Erbil hattı baktığınızda Erbil Kandil Irak hattı gibi görünüyor. Bir de bu sızan adı her ne kadar PEJAK olsa da aslında PKK olduğunu anlıyoruz. Bunlara karşı mı bir operasyon söz konusu?
0: Hocam burada tek bir örgütten bahsetmiyoruz. Yani PEJAK bizim çok tanıdığımız için sürekli bir şekilde onu gündeme getiriyoruz. Esasında PEJAK'tan daha etkili olan gruplar vardı. İran, Kürdistan, Demokrat

0: Partisi vardır, Kumele vardır, PAK vardır ve diğer örgütler vardır. Hatta bu İran'a yönelik savaş başlamadan önce söz konusu bu örgütler bir araya gelerek İran'ın kalkıp birlikte bir hareket etmeleri söz konusu olmuştu. Ancak daha sonra tabii biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri tüm bu hedefleri bambaşka yöne yöneldi. Artık yani İran'da bu sistemi ne kadar Donald Trump ben yönetimi devirmek istemiyorum dese de ilk başta da o maksatta gelindiğini herkes biliyor. Nitekim Netanyahu bizzat bunu kendisi açıklamıştı. Ancak daha sonra ABD'nin işte odak noktası Hürmüz oldu. An itibariyle de Hürmüz'e odaklanmış durumda. Bu gruplar genellikle Irak'tan geliyor. İran kuzeyinden geliyor. Geçtiğimiz günlerde de biz bu İran güçlerine yönelik bir pusu kurdular ki onun görüntüsünü de yayınladılar. İşte bazı devrim muhafızlar mensuplarını öldürdüler. Bunun üzerine devrim muhafızlar da o bölgede geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Hem PKK mensup hem diğer örgütlere mensup bazı kişileri öldürdü. Dediğim üzere bu ateşkes boyunca da İran hiçbir zaman o grupları bu ateşkesin bir parçası olarak görmedi. Hatta ateşkes imzalandığında ABD ile bu mutabakat zaptı imzalandığında da o Erbil'e yönelik diğer noktalara yönelik saldırılar yaptı. Belki onlarca kez hatta yüzlerce kez söz konusu grupların İran kuzeyine yönelik saldırılarının İran saldırı yaptığını ifade edebiliriz. Öyle ki mesela bazı görüntüler ben görüyorum. Kamplar orada barındıkları yerlerin tamamıyla darmadağın olmuş durumda.
1: Bir son durumu özetleyelim müsaadenizle izleyicilerimiz için. Şimdi ekranda iki ayrı görüntü var. Ekranın ortasında gördüğünüz görüntülerden sağ tarafta olanı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a son saldırılarına dair görüntüler. Son olarak Konarak, Buşehir, Çogadek ve Bender Abbas'ta bazı stratejik noktaları vurduğu ifade ediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ayın 7'si gecesi 70 küsur noktayı hedef aldılar. Dün yine 90 noktayı vurduğunu ilan etti CENTCOM. Değil mi? Bugün de yine ondan aşağı kalacaklarını düşünmüyorum. Yine benzer sayıda askeri hedef vurulacaktır. Sol taraftaki görüntü ise Hamaney'in cenaze töreninin artık son gününde kameralara yansıyan görüntüler. Görüntüler canlı olarak ekranlara yansıyor. Meşet artık son durak. Hamaney sonunda 4 ayın ardından toprağa verilebilecek. Yine milyonu aşan insanın orada olduğunu değerlendirebiliriz. Çünkü kumdaki törenlerde 20 milyonu aşkın insanın neredeyse yani iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde sokakları, caddeleri, mahalleleri doldurduğunu gördük. O da yine canlı görüntüler. Tabii şimdi İran PKK'sına ve ayrılıkçı örgütlere yönelik İran'ın birkaç gündür devam eden operasyonlar artık devam edebilecek mi, edemeyecek mi? Çünkü şu anda karşısında çok daha büyük bir düşman var İran için. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmaya başladı. Tabii buna eşlik edecek başka ülkelerde olabilir diyebiliriz. Hem onu o bilgiyi alalım hem de Abdülkadir Selvi'nin de bir sorusu var Ekber Karabağ. Onu da alalım. Ekber'den de cevabını almaya çalışalım.
2: Ekber bir bilgi kirliliği var. Bir karışıklık var. Amerikalılar biz vurmadık diyorlar. Bazı körfez ülkelerinin vurduğu söyleniyor. İran kaynakları vurulmadık diyor. Sence durum nedir orada sahada birisi olarak?
0: Değerli hocam, tabii İran medyası bazı noktaların vurulduğunu belirtiyor. Az önce İran Devlet Televizyonu'nun şöyle bir haberi söz konusu. Ben şimdi okuyorum. Bender Abbas, Kreşm, Sirt ve Cask'ta patlamalar yaşandığına ilişkin basında yer alan haberlerin doğru olmadığını İran Devlet Televizyonu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Aksiyot'ta da konuşan ABD'li yetkililer adı aklıma dediler. An itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun İran'da bir operasyonun olmadığını belirtiyor ki genelde olunca bunlar zaten açıklanıyor. Yani artık eskisi gibi değil. Saklanmaya çünkü gizli bir durum da söz konusu değil. Tabii başka noktalara yönelik mesela bu şey, şimdi devlet televizyonu diyor ya 4 noktaya saldırı olmadı. Başka noktalara olmuş mu olmamış mı biraz kafa karışıklığı. Az önce de dedim mesela bu şehirdeki o ilgili bölgenin işte kaymakamı patlamaların sebebinin tam olarak bilinmediğini belirtiyor. Bazen mesela bir mühimmat gece atılıyor. O mühimmat bir bölgeye düşüyor. Bir bakıyorsunuz birkaç saatten sonra işte patlayabiliyor. İşte belki basın bundan da yalanmış olabiliyor. Veya havada görünen bir sürekli bir şekilde şunu söyleyeyim değerli hocam. İnsansız hava aracı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olsun. Bunlar sürekli bir şekilde o bölgede hareket ediyor. Yani ateşkes olsa da olmasa da bunlar hareket ediyor.
3: İşte yani bu bunlar hava saldırısı değil de bu dronlarla yapılan saldırı olma ihtimali var mı? Bir de bu gece mi oldu Ekber?
0: Yani şimdi diyorum değerli hocamız biraz bir kafa karışıklığı söz konusu. Gerçekten böyle bir saldırı var mıdır yok mudur? Mesela bazı ajanslar diyor vardır. İran Devlet Televizyonu diyor mesela 4

0: noktayla ilgili saldırı söz konusu değildi. O yüzden var mıdır yok mudur? Ya mesela bir patlama sesi geldiyse belki bir hava İHA'ya yönelik İran hava alçak hava savunma işte hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte olabilir. Bir muhabir orada işte uzaktan bir ses duyuyorsa onu bir patlama şeklinde işte ajansına geçiyor. Belki tam olarak böyle bir yani bir Amerikan'ın bir saldırısı da olmayabilir. Tabii başka bir iddialar da var. Ben geçmek istemiyorum bu iddialar içine. Evet. Çünkü gerçekten tartışmalar.
1: Bazı körfez ülkelerinin saldırdığı yönde iddialar var. Oraya girmek istemem.
0: Yani ben oraya... Evet, ben ihtimal vermiyorum. Yani onların böyle bir riski alacağını, Kuveyt'in, Bahreyn'in böyle bir riski alabileceğini tabii ola da bile demiyorum. Böyle bir yani çünkü savaş boyunca yapmadılar bunu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığına ilişkin bazı haberler yer almıştı. Evet. İşte Suudi Arabistan'ın aynı şekilde. Ancak bu ülkeler yaptı mı yapmadı mı tam net değil dediğim üzere yani özetlemem lazımsa izleyeceğimizin kafasını karıştırmak istemiyorum. İran'daki bazı medya kuruluşları ülkenin güneyindeki bazı noktalardan patlama sesleri geldiğini belirtiyor. Axios ABD'li yetkililere dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun an itibariyle İran'ın güneyinde bir operasyonun söz konusu olmadığını belirtiyor. Özet bu.
2: Şimdi şunu da sormak gerekiyor bence. Bugün Ürdün semalarında da hava savunma sistemleri devreye girdi ve İran'dan ateşlenen bazı füzeler ve belki de insansız hava araçları engellendi. Bunu biliyoruz. Burada hedef Ürdün'deki Amerikan üsleri miydi yoksa bir sonraki ülke miydi? Bu konuya dair bir bilgi var mı?
3: Vafık üssünü...
4: Yani İsrail miydi?
3: Vafık üssü. Oradan ben onu araştırmıştım dün. Kuveyt'te, Bahreyn'de, Katar'da ve Ürdün'de bu muvaffak üssüne yönelik bir saldırı girişiminin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından olduğu Amerikan savunma sistemleri de Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından bertaraf edildiği açıklandı.
2: Yani ama hedef burada, Ürdün'deki Amerikan üsleri, İsrail.
3: Amerikan üsleri. Ama burada şunu ben Ekber için karşıt görüş demiyorum ama belirtmiyorum ama İran bu konuda şeffaf davranan bir ülke değil. Bakın dün sadece Amerika askeri hedefler dediği yerde demir yollarının vurulduğu görüntü bu. Bu İran medyasında yer almıyor. Burası Gülistan eyaleti. Biraz önce size anlattığım Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Çin'e bağlanan uluslararası demir yolunun vurulmuş hali. Bu İran medyasında örneğin tam manasıyla yer almıyor. İran'ın can damarı bu.
2: İran'ın kuzeyinde Gülistan eyaletindeki.
3: Evet, Hazar Denizi'nin yakınlarında.
2: O çok önemli stratejik demir yolu hattı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin
3: dün akşamki vuruşu.
2: Vurduğu nokta.
5: Hatta adı ne oranın?
2: 7 füze falan atmışlar.
3: Gülistan,
2: öyle
3: Akağan'dı yanlış hatırlamıyorsam köprünün ismi.
2: Evet, Akağan galiba.
3: Akağan. Ama bu bir gün sonra ortaya çıkıyor. Şimdi İran bunu ne kadar saldırı olmuyor dese de yarın gündüz değil.
5: Belki,
3: gene
5: belki şöyle bir şey olabilir ama
3: göreceğiz yani.
5: Onu özellikle şimdi bu ABD'nin elindeki MQ-9 Reaper'lar aynı zamanda saldırı da yapabiliyorlar. Yani özellikle alçak irtifadan noktasal hedefleri bu dronlarla vuruyorlar. Yani ABD ordusu saldırı yapmamış olsa bile ABD ordusuna bağlı bu dronlar İsrail'de dahildir buna. İsrail'de tabi bilmiyorum oluyor mu? Ama ABD'nin bunu böyle vurabilecek kabiliyeti var.
1: O zaman
5: belki orada bir kafa karışıklığı olabiliyor. Yani hava saldırısı değil de
3: belki de
5: dronlarla.
3: Belki de yani savaş
1: ama
3: uçakları
1: bilmiyoruz. Ama netice itibariyle yani. Amerika'nın saldırısı.
5: Tabii tabii olur. Saldırısı. Tabii. Ama bu şeyde hani şimdi bir hava saldırısındaki etki kadar çok yüksek
1: belki anlık bir şey tespit edip
5: yani.
1: Orayı vurmuş olabilir.
4: Ama tabii şu önemli yani İran'ın en kuzey doğusundaki vilayet. Evet. Yani Meşe'de yakın bir yerden bahsediyor. Şu anda bu Hamani'nin cenaze töreni için yüz binlerce insanın olduğu yerin hemen çok yakınlarında. Daha önce Meşe'de de vurmuştu zaten hatırlayacak olursanız. Bu şu anlama geliyor. Amerikan uçakları ya da Amerikan SİHA'ları her neyse İran'ı baştan sona kadar kat ediyorlar. Yani en güney ucundan işte başlayıp Murat en kuzey doğu ucuna
5: bu
4: kadar.
5: Bu da şunu gidip, gösteriyor. Hava sahasının kontrolü İran'da değil. Elinde ama değil. Şöyle de bir bilgi verdi. O da bir çelişki.
2: Ama işte bazı noktalarda hava savunma sistemleri devreye girdi
5: demek
2: falan.
5: Şimdi iki tane çelişkili bilgi var. Bir tanesi bu. Vuruluyor yani gördüğümüz kadarıyla. Diğeri de biraz önce Ekber söyledi. Yani şeydeki Irak'taki sen sordun ya. Irak'taki cenazeler nasıl getirildi? Uçakla getirildi. Nasıl götürüldü? Helikopterle götürüldü. Yani bunlar da biraz aslında durumu karıştırıyor.
1: Trump da söyledi ya. Yani cenazeleri olacağını söylediler. Biz de vurmayacağımızı söyledik. Belli ki Amerika ile o konuda bir angajmana girmişler.
2: Ama
1: bir
2: de karşılıklı olarak birbirlerini vurmayacaklardı. Yani senin cenaze törenlerin var. Her yerde milyonlarca insanın bir arada. Sen kalkıp gidip sivil ticaret gemilerine
1: işte
2: vuruyorsun.
1: İran içerisinde bir grup var. Bu grup var. Bu Arakçı'yı da protesto eden grup. Aha. O grup başından itibaren

0: itibaren biliyorsunuz anlaşma yapılmasına karşı çıkıyor, süreci sabote etmeye çalışıyor.
1: Ama o grup küçük bir grup değil.
0: Değil, belli yani ki bir etkinlikleri
1: işte
0: var.
1: Şu anda bu milyonluk gösterileri organize eden grup aslına bakarsan. Evet. Devrim muhafızlarının doğrudan militarize ettiği önemli milyonluk kitlelerden bahsediyoruz. Küçük bir grup değil.
2: Ya tabii şimdi bu payidar cephesi olmayabilir. Mossad'ın Mossad'a çalışan devşirilmiş Mossad ajanları olabilir. Da olabilir. Ya da Mossad'ın rahatlıkla manipüle edebileceği tipler de olabilir. Şimdi, bak güzel işte, kardeşim.
3: Daha vahim
2: senin
3: bir senaryo.
2: Hükümetin yanlış yapıyor.
3: Daha vahim
2: sen
3: bir senaryo.
2: Büyük şeytana karşı zafer evet. elde tabii. etmelisin. Hürmüz ne demek işte toplu işte taraflarca işte kullanılsın vesaire. Biz bunun parasını almalıyız. Ama şudur budur
1: falan
2: gibi.
1: Küçük provokatif yani bir eylemde provokasyon yapabilir. Bu, ama kalkıp ama
0: vurmak
1: yani,
0: ayrı bir olay.
1: Hürmüz boğazından geçen Suudi Arabistan tankerini evet. vurmak bir askeri yetenekle tabii, mümkün tabii. olabilir. O açıdan hani bir provokasyon varsa ki var. Hı hı. O provokasyon doğrudan devrim muhafızlarının komuta kendi kademesinde kaynaklanıyor.
0: Ama biliyorsunuz şeyin yani Kalibaf'ın devletin resmi televizyonundaki röportajını yarıda kestirdiler yani. Belli şimdi, belli bir güçleri
1: ya
0: var.
1: O açıdan el konulmuş durumda. Yani İran'da ya şöyle şu anda bütün rejime el konulmuş durum. Evet.
3: Bir, adı askeri cunta. İran askeri cunta tarafından yönetiliyor.
1: Ve şey de bilmiyoruz. İşin tuhaf tarafı da Müşteba Hamaney yani ya İmam Rıza'nın bakın İmam Rıza'nın kabri ne demek biliyor musunuz? Bütün Şii dünyasının en önemli imamlarından biri. Neden? Çünkü İran topraklarındaki en önemli kabir o. O kabre götürülüyor. Şu anda tören yapılıyor. Devrimin lideri olan Hamaney'in kabri yani cenazesi orada defnedilecek. Oranın yakınlarında hava saldırıları gerçekleştirilecek bir şeye bir provokasyona sebebiyet veriyorsunuz siz. Yani 5 gün daha durabilirsiniz. Bir durun, sabredin. Evet, evet. Yani yine vuracaksanız bu yani cenaze töreninin bitmesini beklemeyen bir irade var orada. Bir tuhaf irade var.
2: Yani şimdi bu iradenin yani Ayetullah'ına saygı için bile belki 1-2 gün sabredebilecek tabii. olması gerektiğini düşünürüm ben ve o yüzden de Mossad'ın parmağı olabileceği ihtimalini her zaman vurgu yaparım. Ya, bu arada bir harita getirdik. Bu haritada her şey çok net. Mete'den anlatmasını rica evet. edeceğim ama şimdi tabii, hocam sizin değerlendirmenizi sen bağlayayım.
4: Profesör Doktor Hasan Oktay Bey de İran'dan yeni gelmiş. Onunla da yazışıyoruz. Yani şöyle bir soru soracağım ben sevgili Ekber'e. Şimdi bu şeyi Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı protesto eden grubun toplumsal karşılığı nedir? Ne kadar yaygınlar? Çünkü çok çelişkili bilgiler de geliyor. Yani baktığımızda bir taraftan da halkın aslında şu anki rejimin yürüttüğü politikaları onaylamayan sessiz bir çoğunluk olduğundan da bahsediliyor. Yani burada sosyolojik durum nedir? Öyle diyelim.
2: Evet.
5: Ben onu şöyle söyleyeyim. İran halkı bu uzlaşmayla ilgili ne diyor? Öncelikle söyleyeyim. İran halkı gerçekten bu Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerin İran'a karşı olduğu İran'a karşı uyguladığı ambargolardan İran'da tehrin deliyor. Gerçek manada bıkmış durumda. Çünkü birebir insanların hayatını etkiliyor. Ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian seçimlere katılırken en önemli sloganı da buydu. İşte ben gideceğim Amerika Birleşik Devletleri'yle bir şekilde oturacağım, konuşacağım. Bu meseleyi çözeceğim ve ambargoları kaldıracağım. O yüzden halkın genellikle bu yani İran'dan ambargonun kalkmasına yönelik her türlü uzlaşıya destek verir. Genellik yani yüzde olarak şey yaparsak. Yani Mesut Pezeşkian yarın o yüzden Mesut Pezeşkian bu imza meselesini Muhammed Bakır Kalibaf'a bırakmadı. Halbuki yani daha önce yapılan planlamalara göre bunu Kalibaf imzalayacaktı. Mesut Pezeşkian böyle bir başarının kendi hanesine yazılmasını istedi. Ancak ülke içinde muhafazakar diyebileceğimiz İran'da usulgara deniliyor işte. O muhafazakar o biraz hani tanımlasak biraz uçta olan muhafazakarlar bu uzlaşmaya karşı çıkıyor. Karşı çıkmaklarının sebepleri de farklıdır. İşte kimisi diyor ki biz liderimizi öldüren bir katille nasıl bir işte bir uzlaşma imzaladı? Diğer diyor ki biz mesela bu uzlaşmayı yetersiz buluyor. Özellikle mesela bazı yetkililerin evet mesela Amerika ne diyor? Diyor ki evet ben senin paranı serbest bırakacağım. O parayla gelip benden Mısır alacaksın. Yani bir sürü bu konuyla ilgili mesela muhafazakar medyada, sosyal medyada fıkra niteliğinde şey, görüntüler ya şey oldu yani. Onlar eleştiriyor ya bu ne demek? Bu nasıl bir uzlaşı? Onlar uzlaşıya karşı çıkıyor. Kimler dediğim üzere muhafazakar olarak tanımlanan işte kesimin buna karşı olduğunu ifade

0: edebilirim.
1: Evet. Şu haritanın üzerinde bir o vurulan demiryolu hattının neresi olduğuna bir bakalım. Çünkü Meşhet'le çok yakın bir nokta dedi az önce Murat Özer. O hatırlatma da önemliydi. Bu arada Meşhet'ten az önce canlı yayında görüntüler geliyordu cenaze töreninden. Ekran siyaha döndü. Yayın da kesildi. Ya bir şey oldu ya özellikle kestiler.
2: Kesildi.
1: Yani o kalabalığı göstermemeyi tercih etti ya da bir sıkıntı oldu.
2: Siber saldırı da olabilir. Çünkü
1: yani, bu arada tip, görüntü gelmiş tekrar.
2: Bu tip operasyonlarda biz pek konuşmuyoruz ama.
1: Reuters haber ajansı kesmiş.
2: Evet.
1: AP'den tekrar görüntü gelmeye başlamış. Şu an Meşhet'teki son durum bu.
2: Evet. Ama burada tabii düne hemen dönmek lazım. Bu Meşhet'teki cenaze töreni öncesi Amerika Birleşik Devletleri ilk defa bu kadar derinlikte, aylar sonra ilk defa bu kadar derinlikte bir bölgeyi vurdu. Bakın birincisi Murat Özer'in işaret ettiği Meşhet, ikincisi Hazar kıyılarındaki Gülistan bölgesindeki Akyazı Köprüsü. Bu gerçekten önemli çünkü bu kadar derinliğe kadar iyi ABD İran içerisinde bir saldırı düzenlemiyordu. Ama hem bu Meşhet hem de bu köprüler meselesi, demir yolları meselesi ki ülkenin içinde de bazı demir yolları vuruldu. Onu da söyleyeyim. Sahil şeridi var ve bir de bu cenaze var. Şimdi burada mesele şu. En azından savaşta da olsa kıtal hukuku gereği bir cenaze toprağa defnedilmeden normalde saldırı düzenlenmez. Ama ABD'nin tavrına baktığımız zaman bu cenaze merasiminin düzenlenmesi ya da toprağa defnedilmesine de saygı duymadan bu bombardmanları yapıyor. Yani o kıtal hukuku dediğimiz savaş hukuku da artık yerle bir edilmiş.
1: Ama şöyle de bir durum var Mete Softoğlu. Yani cenazesi olan adam herkese saldıracak. Bunun karşılığında da cenazesi var diye kimse ona misilleme yapmayacak yani. Bu da
3: öyle
1: biraz
3: bir şey olamaz.
2: Öyle bir şey.
1: Bu da biraz saçma yani.
2: Evet. Bu sebepten dolayı da cenaze muhtemelen bu gece toprağa verilirken de daha çok şiddetlenen en azından.
3: Bu gece mi verilecek bu arada? Cenaze nasıl, ne zaman?
1: Soralım Ekber'e.
2: Ekber bu akşam
3: İmam
2: mı?
3: İmam Rıza'nın kabrinde mi? Yani o kabristana mı defnedilecek? Cenaze nereye defnedilecek?
2: Yoksa yarın cuma namazı mı beklenecek?
0: Yok, bu gece defnedilecek. Birazdan defnedilecek. Sadece o defin alanına aile üyeleri ve çok yakınları katılacaktır. Yani halkın katılması söz konusu olmayacaktır. Ki biliyorsunuz bu İran'daki Şii işte gelenek kapsamında tabutla defnedilmez. Tabuttan çıkarılır kefen bir şekilde. O yüzden bunun bu şekilde defnedilmesi yani sadece aile bireylerinin yakınlarının orada olması uygun görüldü. Tabii bugün Meşhet'te de ciddi anlamda bir güvenlik önlemi söz konusuydu. Savaş uçakları havada sürekli bir şekilde uçuyordu ki özellikle ABD ile İran arasında yaşanan bu gelişmenin ardından o savaş uçaklarının mesela Tahran'da ben pek bir havada helikopter görüyordum. Ancak genellikle işte insanlara çiçek atıyorlar diye film işte çekiyorlardı. Ancak savaş uçaklarını pek görmedim. Ancak Meşhet'te özellikle iki gece yaşanan peş peşe olayların ardından işte bu güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Bu an yeni gelişme var. Ben ona da aktarmak istiyorum.
1: Lütfen onu da paylaş, oraya gideceğiz Ekber.
0: Evet, çok kısa söyleyeceğim. Bu şehirdeki patlama sesinin nedeninin hava savunma sistemlerinin devreye girmesi olduğuna ilişkin gelen bilgiler söz konusu. Bu şehir valiliği bunu açıkladı. Diğer taraftan işte bir başka noktaya da bir işte füzenin isabet ettiğine ilişkin İran'ın bu şehirdeki bir noktaya bir füzenin isabet ettiğine ilişkin İran'ın bir haberi söz konusu.
1: Evet, yani bu şehirde 6 patlama oldu. 6 patlama oldu.
2: Bu şehirde 6 patlama oldu şimdiye kadar.
1: Bu geceden bahsediyorsun.
2: Evet, bu gece.
1: Evet.
2: 6 patlama oldu. Diğer yerlerde de patlama var. İran medyasında
1: bazıları hava savunma sisteminin sesleri, bazıları da isabet eden.
2: Tabii ki Ekber'i ben zora sokmak istemem. İran medyası bunu yavaş yavaş kabullenme gibi bir eğilimi vardır. Tecrübeliyiz İran medyasında. Reddedilir. Sonra kısmen kabul. Sonra yavaş yavaş evet böyle bir şey olduya gider. Sonra hedef göstererek İran medyası ateş püskürmeye başlar.
1: Peki. Son sözlerini alayım Ekber. Ardından araya gideceğiz. Sana da veda edelim.
0: Teşekkür ederim. Yani biraz kafa karışıklığı oldu İran'daki saldırılarla ilgili. Arkadaşlar ekrandan aldı. Ben özetlemem lazımsa. Bir taraftan İran lideri Ayatollah Ali Hameneyi'nin için son cenaze etkinliği yapılırken diğer taraftan ülkenin güneyinde işte saldırı olduğuna ilişkin bazı haberler vardır ki az önce İran resmi haber ajansı İran'a bir askeri noktanın vurulduğunu belirtiyor. Böyle görünüyor ki ne kadar taraflar arasında bir uzlaşma söz konusu.

0: doğusundan ta batısına gidecek bir güzergahtı. Hatta ben İnkılap Meydanı'nda bekledim, oradan işte araç geçecek, geçmedi. Sonra bilgi geldi işte izdiham olmasın falan diye Azadi Meydanı'nın yakısından o cenazeyi hareket ettirdiler, aracı evet. hareket ettirdiler. Bu geceye sarkmasının sebebi de oluşan izdiham ve diğer meseleler olduğunu ifade edebilir. Peki.
1: Soğutmalı tabut muhtemelen.
2: Ekber Karabağ'a çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Elbette sıcak gelişmeler oldukça kendisinin bilgilerine başvuracağız.
3: Hanım, Ekber çok teşekkürler. Vakit vardı, 30 saniye bir şey söyleyebilir miyim?
2: Peki hocam, 30 saniye lütfen. Peki,
3: yani burada Ekber'den tabii bu şeyin gece olmasının bir sebebi de şöyle ifade ediliyor bazı kaynaklar. Ali Hamenei'nin vücut parçalarının olmadığı, o yüzden bu cenazenin defin esnasında sadece birkaç parça eşyasının aslında tabut konulacağı, vücudunun bulunmadığı yönünde. O yüzden de bu defin esnasında sadece aile yakınları dışında kimsenin alınmayacağı yönünde bir bilgi var. Onu da paylaşalım. Belki yani. Gece olmasının bir sebebi de bu olabilir.
2: Tabii bu
1: şeyin yani. Cenazenin fotoğrafları var Eray Bey. Yani ceset ilk gömüldüğü yerden ben öğrenmiştim onu da. Televizyonda yayınlanacak gibi değil. Toplamışlar yani kalanları. Evet. O kadar
3: vücut,
1: ifade edeyim.
3: Bütünlüğü yok. Yani
2: peki, çok teşekkür ediyorum. Ekber'e de çok teşekkür ediyoruz. Bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında otomotiv yan sanayisi 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı. Geçen senenin Ocak-Haziran döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu yılın aynı döneminde %5,4 artarak 8 milyar 86 milyon 142 bin dolara yükseldi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kadınlarımızı bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik.
7: 2004'te başörtüsünden dolayı dışlandı. 22 yıl sonra diplomasinin merkezinde yer aldı.
8: Kadın varlığı arttıkça vicdan ve sorumluluk duygusu aynı oranda artacak ve yıkıcılık yerini inşa ve ihya etmeye bırakacaktır.
7: Takvim yaprakları 2004'ü gösteriyordu. Dünyanın gözü İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer zirve kapsamında dünya liderlerini ve eşlerini akşam yemeğinde ağırlayacaktı. O gece Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen davetiye tek kişilikti. Yani eşsizdi. Başörtüsüne tahammül edemeyen karanlık zihniyet iş başındaydı. Erdoğan'ın eşi başörtülü diye yemeğe davet edilmemişti. Başkan Erdoğan önce zirveye katılmama kararı aldı. Daha sonra devletin itibarı uluslararası kamuoyu önünde zedelenmesin diye yemeğe yalnız katıldı.
6: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
7: Erdoğan Topkapı Sarayı'nda liderlere özel yemek verdi ve liderleri Emine Erdoğan'la birlikte karşıladı. Ahmet Necdet Sezer ise o yemeğe katılmamıştı. 22 yılın ardından Türkiye bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Bir zamanlar başörtüsünden dolayı içeri alınmadığı o zirvede Emine Erdoğan ev sahibi olarak yerini aldı. Dünya liderlerini ve eşlerini bizzat karşıladı. Küresel diplomasinin tam merkezinde ve en görünür yerindeydi. Emine Erdoğan zirveye dair yaptığı açıklamada, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanlarıyla kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk dedi. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum ifadelerini kullandı.
6: Bir kurumun hastanesinde siz... Başbakanın eşini burada bu ziyarete gelmesin, burada farklı durumlar meydana çıkabilir, gerginleşme olabilir, şu olur bu olur gibi şeylerle engellemeye kalkıyorsunuz.
7: Emine Erdoğan'ın 2007 yılında TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ünlü

0: Tiyatrocu Nejat Uygur'u ziyaret etmesine de engel çıkartılmıştı.
1: Ha biz bu işin üzerine gidemez miydik? Girebilirdik. Ama orada biz sadece eşimin gözyaşlarına mahkum olarak kaldık.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye o karanlık zihniyeti geride bıraktı. Türk kadını artık diplomasinin merkezinde.
2: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: NATO zirvesindeki aile fotoğrafında bayraklar yere konulmadı. Türkiye'nin bayrak hassasiyeti herkes tarafından takdirle karşılandı. Başkent Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesi tüm dünya tarafından ilgiyle takip edildi ve Türkiye'nin zirve hazırlığı büyük övgü topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan devlet başkanları daha sonra aile fotoğrafı için alandaki yerini aldı. O esnada Türkiye'nin ülkelerin bayraklarına duyduğu saygı takdirleri beraberinde getirdi. Daha önceki zirvelerde ve toplantılarda ev sahibi ülkeler liderlerin aile fotoğrafında duracağı yeri ülkelerin bayraklarını yere koyarak belirliyordu. Hatta Başkan Erdoğan birçok kez o anlarda yerde bulunan ay yıldızlı Türk bayrağını alarak ceketinin iç cebine koymuş, bayrağı olan hassasiyetine ve sevgisine tüm dünya şahitlik etmişti. İşte Ankara'da NATO zirvesinde bu hassasiyet tüm ülkeler için uygulandı ve aile fotoğrafının çekileceği alanda liderlerin duracağı yerlere ülke bayrakları yerleştirilmedi. Zirvede liderlerin duracağı yerlerde bayrak sembolü yerine ülkelerin isimleri yer aldı. Bu hassasiyet hem liderler tarafından hem de dünya kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.
4: Canlı yayın.
5: Yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu gece itibariyle İran'da bazı noktaların yeniden vurulduğu iddiası var. Somut bilgiler de var aslında. Her ne kadar İran medyası şu aşamada büyük ölçüde inkar etse de yine bazı stratejik noktaları Amerika Birleşik Devletleri ya da belki bazı körfez ülkelerinin vurduğuna dair bilgiler haber merkezlerine ulaşıyor. Biz de şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim istiyoruz. Son iki gündür CENTCOM'dan gelen açıklamalara yeni bir açıklama eklendi mi acaba? Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için başkomutan ifadesini kullanarak açıklamalarına devam ediyor CENTCOM. Var mı sıcak bir açıklama İrfan?
6: Merhaba bana değerli konuklarımıza da merhaba. Hayır, Donald Trump'ın en son Ankara'dan gelişinden bu yana son 17 saattir İran'la ilgili herhangi bir paylaşım, daha doğrusu bir paylaşım yapmadığını kontrol ettim. Beyaz Saray'dan günlük gelen Donald Trump'ın yaptığı e-maillerime baktım. Oradan İran'la ilgili de zaten bir paylaşım da yok. Herhangi bir şey yok. CENTCOM'dan var 2 saat kadar önce. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı Orta Doğu'daki bir üsten havalanıyor demiş sadece. Onun dışında herhangi bir şey yok. Buradan şunu anlıyoruz. Kontrollü bir tırmanmayı Donald Trump'ı planlıyor. O açıdan da şu anda tırmandırıcı açıklamaların yapılmamasını ben buna bağlıyorum biraz. Çünkü petrol fiyatları 80 dolarlara kadar yükseldi bana. Evet. Arkasından 1-2 dolar kadar düştü. Petrol fiyatlarını hemen yayına katılmadan önce de benzin istasyonlarının önünden geçerken fiyatlara baktığımda yaklaşık işte dünden bu yana bir 5-6 dolarlık bir tırmanış vardı. 2 dolarlık tekrar bir tırmanış düştü. Biraz etkiledi tabii petrol piyasalarını. O açıdan da Donald Trump şayet bunu devam ettirirse bu petrol fiyatları inanılmaz şekilde tekrar yükselebilir. Bunu kontrol altına almaya çalıştığını düşünüyorum. Malum her zaman konuştuğumuz gibi 3 Kasım ara seçimleri var. Ama tabii diğer taraftan da özellikle de askeri çevreler, istihbarat çevrelerindeki yansımaları da biraz aktarmak istiyorum. Fox News'te emekli General Jack Kane diyor ki daha sert İran Hürmüz'ü stratejik baskı aracı olarak kullanıyor. Eğer geri adım atmazsa ABD'nin askeri tırmanması neredeyse kaçınılmaz. Bu yaklaşım Pentagon'a yakın çevrelerde İran'a maliyet ödetmeden caydırıcılık kurulamaz gibi bir görüşe hakim.
5: Bu arada CNN International'da Pakistan'ın İran ve Amerika'yı yine masaya getirmeye, masada buluşmaya yönelik bir çalışma başlattığına dair bir haber paylaşımında bulunmuş. Mutlaka böyle bir gayret vardır ama taraflar bir araya gelecek mi gelemeyecek mi bunu bilmiyoruz tabii şu aşamada. Metin'in de ekleyecekleri
3: var. Şimdi olan bir şüphelimiz vardı, özür dilerim bölüyorum ama muhtemelen bir İsrail parmağı bu gece hissediliyor olabilir. Çünkü ilk suikast, hedefli suikast haberi geldi.
5: Hedefli suikast.
3: Evet.

0: İran Devrim Muhafızları Vali Asır İl Sözleşme Danışmanı, ismini vermeyeyim, Ahvaz'da Huzistan eyaletinde hedef alındığına dair bir bilgi var. Bu bombardıman olarak düşündüğümüz, hava saldırısı olarak değerlendirdiğimiz belki de bombardımanlar hedefli bir suikast dalgası olabilir. Evet. Muhtemelen bir suikast dalgasıyla İran şu an karşı karşıya.
1: Ahvaz dedin değil mi?
0: Şu an Ahvaz Huzistan eyaletinden bir suikast haberi geldi hedefli. Bu diğer vurulan yerlerde de askeri hedef olup olmadığına dair bilgi yok. Örneğin bu şehirde en az 6 tane patlama oldu diyoruz. Ama bu patlamalar bir binanın bir daireyi mi hedef aldı, bir askeri tesisi mi ya da radarı, işte ne bileyim onun gibi bir kompleksi mi?
2: Ya da belki
0: mi,
2: bir kişiyi.
0: Bir kişiyi mi hedef aldı bilmiyoruz. Ama bu ihtimal önemli. İlk suikast haberi aylar sonra İran'dan geldi. Resmi ajanstan falan değil zaten. Onların böyle haber falan geçmezler. Muhtemelen bir suikast dalgası İran'da başlatılmış olabilir.
1: Bu arada
0: bir
1: sıcak görüntüler geldi. Onları analiz etmeye de başlayacağız. Eray Hocam'ı da ben Barko'ya rica edeceğim. İrfan, CENTCOM'dan var mı yeni bir açıklama? Sadece
3: şu
1: hala,
3: anda yok.
1: Hala,
3: yok
1: hala bir F-16 kalkış yaptı. Bu mu yani?
3: Doğrudur, doğrudur. Başka hiçbir açıklama.
1: Bu sessizlik.
0: Ama Körfez üzerinde ABD'nin AVAX uçakları uçuyor.
1: Bu sıcak görüntüleri artık yorumlamaya başlamamız lazım. Arkadaşlar bu görüntü nereden? Çahadar'daki liman.
0: Çahabar ve Şahdar.
1: Çahabar.
0: Evet.
1: Çahabar'daki liman.
0: İki gündür vuruluyor.
1: Peki bu görüntü nereden?
0: Şahber bölgesi.
1: Şahber.
0: Evet, yavaş yavaş görüntüleri geliyor çünkü yangınlardan dolayı bölge halkı da artık bunları çekebiliyor. Neticede burada tabii İran'ın içerisinde de muhtemelen artık bir Mossad varlığını İran'da kabul etmesi gerekiyor ya da rejim muhalifi olanlar var.
4: Şunu söyleyeyim, bu şeyler drone saldırısına benzemiyor. Yani daha hava büyük saldırısına
1: evet, evet. Daha hocam, buyurmaz tabii mısınız ki görüntülerin önüne geçelim biraz,
4: biraz da tabii yani saldırıların bütününe baktığımızda bir tablo ortaya çıkıyor. Biraz da aslında onu ifade etmek lazım. Dün gece zaten ayın 7'si akşamı Donald Trump çok güçlü şekilde vuracağız ifadesini belirtti. Ben tablonun bütününe baktığımda yani ABD yeni bir savaş stratejisini uygulamaya koymuş gibi bir kanaat oluştu. Tabii iki gün içerisinde netleşir bu. O da şu, yani konvansiyonel topyekün harp yerine İran'ı uzun süreli, yani normal harptan, 40 günlük harptan daha uzun süreli bir süreç içerisinde yıpratıp işte bu şekilde vuruş, taktik vuruşlar. Aslında bunlar her ne kadar hani hava saldırıları olsa da aslında taktik vuruşlar. Yani yüksek yoğunluklu konvansiyonel harbe göre daha taktik vuruşlar. Peki nerede sıralanıyor? Ağırlıklı olarak Körfez bölgesinde.
1: Evet, Körfez bölgesinde. Ama şimdi az önce Mete Sohtoğlu'nun paylaştığı bir bilgi vardı. Bu Çahabar evet. Limanı bir koyda anladığımız kadarıyla evet. Ve derin bir koy değil mi Mete Sohtoğlu?
0: Derin su limanı.
4: Derin su limanı. Evet. Yani o derin su önemli.
1: Pakistan sınırına çok yakın bir nokta.
4: Doğru.
1: Yani
4: doğru.
1: Muhtemelen İran buradan rahat rahat işte Hint gemileri, Çin gemilerini yükleme yapıp
4: evet.
1: Çok hızlı bir şekilde de bu gemilerin İran karasularından çıkıp işte Pakistan ve Hindistan tarafına doğru seyir haline geçmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ablukasını da bypass edebilen bir
4: doğru.
1: noktaydı.
4: Doğru.
1: İşte burası Çahabar. Bakın sınıra ne kadar yakın.
4: Doğru.
1: Yani şimdi Amerikan gemilerinin şurada olduğu değerlendirilecek olursa, hatta buranın daha da açık.
4: O zaman göremeyebilirler.
1: Yani şuraya müdahale etmeleri ya da şuradan çıkmaya çalışan
4: şöyle bir de bir sana katkı sunayım.
1: Zordu.
4: Buradan ilk çıkışlarına bazı saha bilgileri var. Çıkan gemilerin ya da giren gemilerin, İran gemilerinin radar sistemlerini kapattığı için elektromanyetik dalga yaymadıklarından dolayı ABD gemilerinin, savaş gemilerinin ilk etapta bunları tespit edemediği yönünde.
1: Şimdi az önceki alevli görüntülerde işte buradan değil mi? Çahabar limanını vurmuş.
0: Evet. Şimdi biraz önce hepimizin
1: buraya gelen bir boru hattı var mıydı peki, yoksa depolar?
0: Çahabar derin su limanı o sahil bölgesinden Kark Adası'na bombalanmasına karşı sahilden bir boru hattı yapmıştı İran. Fakat şimdi İsrail Kanal 11 televizyonu bir son dakika bilgisi geçiyor. Kışkırtma haberi de olabilir ama hepimize değindik bir şekilde. Kanal 11 televizyonu İsrail'de Körfez ülkelerinin, muhtemelen Kuveyt ve Bahreyn'in İran'a karşı ortak bir saldırı operasyonu başlattığını iddia ediyor. Kuveyt'teki Arapça hesaplarda, tanıklarda kendi ülke topraklarından füze fırlatmaları olduğunu bildiriyor. Belki de savaş yeni bir cephe kazanmış olabilir.
4: Bir daha söyler misin?
0: İsrail Kanal 11 televizyonu Körfez ülkelerinin, muhtemelen başta Kuveyt ve Bahreyn olmak üzere, İran'a karşı ortak bir saldırı operasyonu başlattığını iddia ediyor. Kuveyt'teki yerel tanıklar da ya da halk da füze fırlatmalarını bildiriyor. Bu savaşın yeni bir cephe kazandığı anlamına da gelebilir diyerek tamamlayayım.
1: Çabahar Limanı, alevler yükseliyor. Demek ki
4: zaten gördüğümüz kadarıyla burada arka plandaki siyasi amaçlardan bir tanesi üzerinde Amerika ve İsrail de ortaklaşmış durumda. ABD de Körfez ülkelerinin İran'a karşı bir topyekün savaşa girmesini istiyor. İsrail de anladığımız kadarıyla. Çünkü ABD yalnız savaşmak istemiyor. Bölge ülkeleriyle birlikte savaşmak istiyor. Dolayısıyla şimdi baktığımızda bu yıpratma stratejisi içerisinde ABD'nin hem dikkat edin nereleri vuruyor, ekonomik tesisleri vuruyor ama aynı zamanda askeri tesisleri vuruyor. Bir de Rusya ve Çin'den gelebilecek yardımları kesmek maksadıyla Hazar Denizi kıyısındaki kritik yerleri vurmaya başladı. Şimdi bakın şöyle söyleyelim, burada tansiyonu da çok yüksek değerlendirmemek gerekir ama bu uzadıkça, devam ettikçe İran'ı bir süre sonra sıkıntıya sokabilecek, içeride de bir takım hareketlenmelere sebep olabilecek çok farklı bir strateji. Yani konvansiyonel harp olsa, işte topyekün harp olsa İran halkı daha konsolide olur. Ama şimdi burada şurada bilmem vuruluyor, burası vuruluyor. Yani böyle bir arı, bir arının bir vücudu sokması gibi. Öldürmez ama devam ederse öldürür. Yani öyle düşünün. Bu sessiz ama sinsi bir stratejidir. Ve bu kapsamda da gördüğümüz kadarıyla Körfez ülkelerini bu savaşın içerisine en azından taktik seviyede sokabilmek için de bir çaba var. Hani hakikaten değişik bir savaş stratejisi. Şimdi burada da ABD çok bir anda binlerce mühimmat harcamadığı için ve bunu da ikmal edebildiği için de bu yıpratma savaşının lojistiğini de sağlayabilecek durumda.
2: Ama mesela Kuveyt'in bu saldırıya, Çabahar mesela limandaki saldırı yapma ihtimali sıfır.
4: Sıfır. Evet.
2: Çünkü Kuveyt Basra Körfezi'nin ucunda. Yani Kuveyt'ten kalkan, Kuveyt'te Amerikan üsleri var bu arada tabii. Önce Kuveyt'teki Amerikan üslerini de vurdular. Oradan Amerikan üslerinden, Kuveyt'teki Amerikan üslerinden saldırıya iştirak edilmiş olabilir. Bugüne kadar Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırılarda Amerika'nın Amerikan üslerinin hiçbir şekilde kullanılmasına izin vermemişlerdi. Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri buna müsaade etmemişlerdi. Ama bu şu saatten itibaren sonra, yani Kuveyt'teki üsler vurulduktan sonra Kuveyt'teki Amerikan üsleri de buna bir misilleme olarak cevap vermiş olabilir ama Kuveyt'ten kalkıp Çabahar'ı vurma ihtimali yok. Ama Ahvaz'ı vurabilir yani. Hem Ahvaz çok daha yakın bir yer. O açıdan mümkün, mümkün mü?
1: Şimdi zaten Mete ne dedi? Füzelerin ateşlendiğine dair bilgiler var dedi Kuveyt
4: tarafında. Ama olsun, gene Kuveyt'ten tutup da
1: Kuveyt oraya gitmez. Yani. Çabahar'ı vuramaz ama yani.
4: Kuveyt tabii daha kuzeyde.
2: Ama Ahvaz'daki eğer saldırı gerçek ise Ahvaz'daki saldırı Kuveyt'ten gerçekleşmiş olabilir. Ahvaz da çok kıymetli bir yer. İran topraklarının stratejik bir yer. Neden?
1: Neden?
2: Çünkü toplumunun çok önemli bir kısmı Arap. Ve hem Irak hem de Kuveyt bölgedeki, yani Ahvaz Araplarını başından itibaren çok, yani çok çok uzun bir süredir, belki 50-60 yıllık bir süredir İran işgali altında olduğunu ve o toprakların Arap toprağı olduğu iddiasını sürdürüyordu. Hatta Ahvaz'ın ayrılmasını isteyen ayrılıkçı Arap, İranlı Araplar, muhalif Araplar Kuveyt'te ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet yürütüyorlar. Yani merkezleri oradaydı.
1: Orada bir bilgi Mete bir görsel hazırladı. Evet, arkadaşlarımız
0: biraz önce siz değinmiştiniz. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın uçağı Türkiye olduğunu düşündüğümüz bir istikamete doğru bu patlamaların esnasında havalanmış durumda.
1: Sonra
0: gene de ihtiyatlı konuşmakta fayda var.
1: Kapanmış mı?
0: Şu an havalandı, Tahran'dan havalanmış durumda. Türkiye hava sahasına kırmızı uçak, çok dikkatli bakarsanız görünüyordur diye düşünüyorum. Biraz şöyle teknolojiyi kullanarak büyüteyim. Şu gördüğünüz kırmızı uçak havalanmış durumda bu patlama haberlerinin esnasında. Her ne kadar İran Devlet Televizyonu yalanlansa da İran Dışişleri Bakanı uçağa kalkmış. Acil bir müzakere turu ya da bir belki haberimizin olmayacağı bir görüşme için Ankara'ya geliyor olabilir. Anladım. Bunu da bir ihtimal olarak, somut bir bilgi olarak paylaşayım dedim.
4: Bir de enteresan bir bilgi var. Bu ABD ile İran görüşmelerinde İran tarafı ABD, İran'ın dondurmuş varlıklarının Rusya'ya aktarılmasını, onun üzerinden İran'a aktarılmasını talep ettiğine dair de bir bilgi var.
1: Sayın Selvi, sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi Bahreyn ve Kuveyt'in bir misilleme operasyonu başlatabilmiş olabileceğine dair iddialar var. Peki bu Körfez ülkelerinden de Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten böylesi bir operasyona çok hevesli olduğunu biz aylardır zaman zaman konuşuyoruz. Peki bu ülkeler

0: de bu işin içine girerse nasıl bir tablo ortaya çıkar?
1: Şimdi buradaki bir irade, özellikle de İsrail'in desteklediği bir irade, bu savaşı İran'la Körfez ülkeleri savaşına dönüştürmek istiyor. Hatırlarsanız Kurban Bayramı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Körfez ülkelerine bir tur yapmıştı ve orada bir de toplantı yaptılar. Orada Türkiye'nin tüm çabası bu savaş İsrail-Amerika-İran savaşı olarak kalabilir ama bu savaş kesinlikle bir Körfez ve İran savaşına dönüşmemeli.
2: Yani bir Arap-İran savaşına dönüşmemeli.
1: İslam dünyası açısından bu aynı Kerbela olayında olduğu gibi yüzyıllarca devam edecek, etkisi devam edecek bir felakete yol açabilir. Çünkü bu bir Arap-Acem savaşına dönüşebilir diye bir çaba gösterildi. Hatta orada Körfez ülkelerinin başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazılarında da artık bu İran'a karşı topyekun hareket edelim kanaati vardı. Ama Türkiye'nin çabalarıyla bu önlenmiş oldu. Şimdi burada da çok ciddi bir bilgi kirliliği var.
0: Evet.
1: Yani vuruldu mu vurulmadı. Bir patlama olduğu belli. Şimdi kim vurdu? Amerikalılar biz vurmadık diyorlar. Bu Körfez ülkeleri isimleri ön plana çıkarılıyor. Özellikle veriliyor. Tabii bunu bir an önce bu bilgi kirliliğinin giderilmesi lazım. Çünkü bir irade bu savaşın İran'la Körfez ülkeleri arasında devam etmesi.
3: İki şeyin sabrı tükeniyor. Bakın, bir Körfez ülkelerinin sabrı tükeniyor. İki, İran içerisindeki bir kısım halkın sabrı tükeniyor. Yani bunlar nerede kesişecek bunu göreceğiz ama ABD'nin de
0: bir
3: çabası
0: bir kısım
3: bu.
0: Halktan kastettiğiniz kimdir?
3: Yani işte o
0: muhalifleri mi kastediyorsunuz?
3: Evet, muhalifleri. Ama bakın, burada muhalifler deyip de aslında bu işi basite indirgememek lazım. Benim aldığım bilgiler İran içerisindeki yani şöyle bir durum var. Hani muhalif demek yani burada rejimi savunan dar bir gruba karşı muhalefet. İran'a karşı muhalefet değil. Ya da ABD'yi sevenler değil bakın. Yani burada bu işin sorumluluğunu yükledikleri o dar kesim diyebileceğimiz o molla, velayeti fakih sistemi içerisinde yer alan rejim savunucularına yönelik İran halkının bir tepkisi var. Ama bu ABD'ye de tepki gösteriyor bunlar. Yani şey değil, hani onları sevmiyoruz, ABD'yi seviyoruz ikilemi değil. Hayır, bugüne gelmesinin, işte yıllardır ambargoların uygulanmasının bize karşı bu perişan halimizi sebep olan rejimin şu anki savunucuları, veliaht-ı fakih içerisindeki molla grubu olarak gören büyük bir kesim var. Dolayısıyla bunların da tansiyonu giderek yükseliyor. Hakikaten bölgede yeni bir gerilimin adımları atılmış durumda, öyle diyelim. Bunu hem savaş açısından düşünün, yıpratma savaşı, taktik ve operatif seviyede savaş, ama aynı zamanda bir sosyolojik savaş da veriliyor.
0: Yani şu anki soru, İran'a şu an kim saldırıyor sorusu, cevabını
3: arıyoruz. İki tane cevabı var bunun. Ya Körfez ülkelerinden bir saldırı vardır, ya da işte Mossad ve ABD'ye bağlı işte drone sistemleriyle saldırılar yapılmıştı.
0: Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, bunların biri ya da birkaçı birden.
4: Körfez ülkelerinin İran'a yönelik bir saldırıya şu anda girebilmeleri ihtimal dışı.
0: İhtimal dışı diyorsun.
4: Kesinlikle. Eğer öyle bir şey yapılacaksa bu Körfez işbirliğinin, yani Körfez'deki ülkelerin tamamının ortak iradesiyle mümkün
3: bu da
4: olabilir.
3: Tabii belirleyici olan burada Arabistan
4: zaten,
3: olur.
4: Burada zaten Türkiye Abdülkadir abin dediği gibi başından itibaren buna, bu iş bu noktaya dönmesin diye çok uğraştı.
0: Çok uğraştı.
4: Riyad'daki toplantı esnasında hatırlayın, Hakan Fidan o esnada İran füzesi Riyad'daki otelin hemen önüne düştü.
0: Evet.
4: Şimdi orada hani bunun savaşı kim provoke ediyor dediğimizde hatırlayalım. Dışişleri Bakanımız Arakçı'yı aradı. Dedi ki biz burada başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. Arap-Acem savaşı çıkmasın, buna dönmesin diye uğraşıyoruz. Sizin yaptığınıza bak, nedir bu dediğinde Arakçı cevapsız kalmıştı. Çünkü başından itibaren şunu söylüyoruz, onu tekrar söyleyelim. Ne Arakçı'nın ne Pezeşkiyan'ın şu anda İran'daki askeri yönetim üzerinde herhangi bir nüfuz alanının olmadığı, doğal olarak Trump'la yapılan o ateşkes anlaşmasının altındaki imzanın da gerçekte bir kıymetinin olmadığını bugünkü bu olay gösteriyor. Evet.
0: İşte o anlaşma sürecinde de Pezeşkiyan gitti, Müçteba Hamaney ile görüştü sözde ve Müçteba Hamaney'in bu işten çok memnun olmasa bile işte halkın isteğinin bu olduğu argümanına saygı gösterdiği ve bu barış anlaşmasına giden süreci

0: kerhen he dediği.
1: Evet dediği.
2: Ameli adına işte yapılan açıklamada da öyleydi. Öyleydi yani öyleydi. Ben istemiyordum ama işte Cumhurbaşkanı bu konuda beni ikna etmeye çalıştı. Hadi bakalım görelim ne olacak tamam. Tarzında bir ama açıklamaydı.
0: Yani buna hiçbir şans vermediler o zaman. Yani gidip turbadan sivil ticari gemilere saldırıp bu süreci baltalayacak evet. hareketlerde yine devrim muhafızlarından gelmiş gibi gözüküyor evet. yani. Eğer arkasında şimdi, Mossad faktörü yoksa. Evet.
3: Biraz galiba tarihi bir gece gene tanıklık ediyoruz. Çünkü ABD'li bir televizyon kuruluşuna göre üst düzey İsrailli yetkililer Trump'tan İran'a yönelik İsrail saldırılarını derhal yeniden başlatma izni talep ediyor. Ve ABD Başkanı Trump'ın şu anda Beyaz Saray Durum Odası'nda bir istihbarat briefingi aldığına dair Türkiye saatiyle saat 9.10 sularında bir haber var. Ortadan kaybolmasının sebebinin bu olduğu ve bir de gene İran'da İran Meclis Başkanı Kalibaf'a yakın bir kişi kaynak görüşmelere aşina bir kaynakta İran'ın yeni füze saldırı dalgası başlattığını ve bazı Arap ülkelerinin limanlarının hedefler arasında yer aldığı mesajını paylaşmış ve burada İran'ın galiba anladığım kadarıyla değerlendirmesine göre bu geceki İran'a yönelik saldırılara yanıt olarak bir füze saldırısının İran tarafından başlatıldığını ama ilk değerlendirmelere göre de Kuveyt ve Bahreyn'in katıldığı yönünde Tahran yönetiminde bir görüş olduğunu da paylaşmış.
0: Bu da enteresan. Şimdi o Amerikan medyasının geçtiği haberi tekrar etmeni rica ediyorum.
3: CNN International.
0: CNN International'da diyorlar ki Başkan Donald Trump durum odasında evet, İsrail tarafı
3: briefing'i alıyor.
0: Yeniden İran'a saldırabilmek için Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın yeşil ışık vermesi adına evet. bazı girişimlerde bulunmuşlar. Donald Trump da şu anda bunu değerlendiriyor. Doğru mu?
3: Doğrudur. Durum odasında istihbarat briefingi alıyormuş Amerikalı yetkililerden ve saat 9'da bu haber ulaştı. Ben de yeni gördüm ve muhtemelen bir buçuk saat midir artık bilmiyorum ne kadar uzun sürüyor. Halen orada olduğuna göre bir istihbarat değerlendirmesi yapıyor ama İsrail resmi olarak saldırıların yeniden başlatılması konusunda ABD Başkanı Trump'tan yeşil ışık bekliyor ya da aldı şu an saldırıyor. Bunu bilmiyoruz.
2: Ya şimdi burada beni kuşkulandıran buyurun. Bir şey de var. İsrail medyası sürekli olarak İran'a Bahreyn ve Kuveyt saldırıyor diye haberler geçiyor. Yani İsrail medyası bunu ön plana çıkarıyorsa ben bundan kuşkulanırım şimdi.
0: Tabii ama bir de tabii, şu körfez. Var. İran medyası da diyor ki Mete Sohtoğlu. İran medyası da İran'da kendilerine yönelik saldırıların Kuveyt ve Bahreyn kaynaklı olduğuna dair bir kanaatin oluştuğunu haberleştirmiş evet. durumdalar.
2: Yani zaten yani orada bir grup bir şey. Neyse ilginç bir şekilde İsrail'le ortaklaşa çalışıyor. Tabii. Paslaşıyorlar. Zaten asıl rahatsızlık verici nokta
3: i̇şte
2: da burası.
3: Kadir abi parçalanma dediğim zaten benim aylardır oydu. Herkes böyle Türkiye'de bir kısım kişi devrim muhafızlarını tek bir yapı sanıyor.
1: Evet, iki gruba ayrıldık.
3: Şu an siyasetçilerin sesi çıkmıyor. Yani. Yani ben İran'ı generaller yönetiyor ama
2: İran'ın
3: kim bu generaller?
2: Devrim muhafızları.
3: İşte kim bu?
1: Devrim muhafızlarının da hangi iki kanat? Gruba ayrıldıklarına dair bu tabii, konuda tabii. Bir bilgi
2: yani
1: var.
2: Yani belli ki bu grup İsrail'le birlikte hareket eden bir grup ve bunlar savaşın devam etmesini istiyorlar. İsrail de istiyor, bunlar da istiyor. Evet,
4: yani ama tabii savaşın çok... şu seyirde devam etmesini istiyor. ABD'nin savaşta doğrudan aktif olarak rol almamasını mümkünse Körfez ülkelerinin İran'la savaş.
2: İşte bu tarihi bir fitneye neden.
4: Evet, yani bu fitne kime yarar? Bu fitne bir İsrail'e yarar. Bu fitne kim? İki, velayeti fakih düşüncesine sahip olan ve gerçekten fanatik bir şekilde bir mezhep savaşını nasıl Suriye'de kışkırttılar, 1 milyon insanın ölümüne sebep verdiler. Irak'ta aynı şekilde benzerini yaptılar. Hiçbir şekilde İslam dünyasının hayrına olmayan ama kendi fanatik dünyası içerisinde bir anlam ifade eden bir taraf da var. İran'ın içerisinde de böyle bir taraf var. Ve bu taraf dediğiniz gibi ne yazık ki İsrail'e müşterek çalışıyor. Tarihte de birlikte çalıştılar. Hatırlayalım yani çok önemli bir tarihi vaka olduğu
0: Kasım
4: için.
0: Kasım Süleyman'ı öldükten sonra aramışlar ya Trump'ı merak etmeyin biz sizin üstleri vuruyormuş gibi yapacağız ama isabet ettiremeyeceğiz.
3: Öyleydi Banu Hanım hepsini gördük. Hepsini gördük.
4: Böyle bir müştereklik ne zaman var? İlk defa mı var? Devrimden hemen sonra hatırlayalım. İran-Irak savaşı esnasında İran kontra skandalıyla patlak verdi zaten. İsrail, Amerikan silahlarının İsrail üzerinden İran'a sevk edildiğini ve Irak'a karşı İsrail tarafından

0: beslenildiğini İran'daki devrim muhafızlarının. Ne zaman oldu bu? 1980 ile 88 arasında oldu. 86'da da patlak verdi bu hadise. Evet, evet. Bu yeni bir şey değil. Bu ilişki yeni bir ilişki değil yani.
1: Destekleyecek bir örnek vereyim. Hakikaten şimdi askeri olarak baktığımızda vurulan hedeflerin analizlerini yapıyoruz. İran'ın bazı hedefleri gerçekten askeri anlamda hiçbir değeri olmayan anlamsız hedefler. İşte tankeri vuruyor mesela. İki tane tanker vurdu şimdi. Yani bu...
2: Yani hiçbir manası.
3: Hiçbir manası. Hiçbir manası. Kasım Süleyman'ı öldüğü zaman 9 milyar doları aldık deyip biz söyleyince yani şurada düşman ilan ettiler. Kendileri kabul etti.
1: İstiyorum ben. Yani
3: para aldılar yani.
1: Politik açıdan sizler çok daha iyi değerlendirirsiniz ama yani. Askeri açıdan hakikaten anlamsız, gereksiz. Yani İran'a bir şimdi şöyle bir saldırı yaptığınız zaman askerlikte böyledir. Yaptığınız hedefi vurduğunuzda size bir fayda sağlaması lazım. Hiçbir faydası olmuyor. Yani oradaki tankerin vurulmasının İran'a hiçbir faydası
2: Eray
1: yok
2: hocam,
1: yani.
2: Bir de gitmiş, ama sadece gitmiş süreci sabote eder.
1: İşte süreci sabote edecek siyasi saldırı.
2: Tankerin güvertesini vurmuş, tanker yürümeye devam etmiş, çıkmış tabii. Körfez'den yani. Hani durdurmaya yönelik bir atış olsa onu bile becerememişsin.
1: Neyse yani ama sonuçta işte süreci zehirler. Hedef alınan yani hedefe konulan şey nesne aslında askeri açıdan değeri olmayan, İran'ın harp gücüne bir katkı sağlamayan, politik hedeflerini desteklemeyen hedefler. Yani bundan vazgeçmesi lazım İran'ın.
0: Ama ateşkesi sabote eder.
1: Yani... Başka türlü şeyler de söyleyip burada durumu da ajite etmek istemiyorum ama İran'ın hakikaten bu durumu kontrol altına alması lazım. İran'ın varlığını, bu durumu kontrol altına alabilme kabiliyeti verilecek. Bak bu kadar açık söyleyeyim.
2: Şimdi devrim muhafızlarının son açıklamalarından biri bu. Diyor ki Amerika'nın saldırılarına misilleme olarak kritik Amerikan askeri üslerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldık. Amerika'nın yeni bir saldırısı halinde bölgedeki diğer Amerikan üsleri de vurulacak. Amerika ordusuna verilecek herhangi bir destek silahlı kuvvetler için meşru bir hedeftir. Demiş devrim muhafızları. İşte rutin açıklamalarından biri.
1: O yüzden mi gidip tankeri
2: yani
1: vurdunuz yani?
2: Yani zaten bu saldırılar öncesinde gittiler tankeri.
1: O yüzden mi gidip
2: Amerika
1: o tankerleri vurdunuz? Yani şimdi bunlar
2: neyse, ben size
1: o
2: şunu
1: çünkü
2: soracağım.
1: Niye söylüyorum biliyor musunuz? O tetikledi bakın. Yani bir sükunet hali vardı. Bir anda iş tekrar alevlendi. Yani hiç gerek yoktu
2: hocam
1: ona.
2: Ben şunu soracağım şimdi size. Şimdi Kuveyt'te, Bahreyn'de Amerikan üsleri var. 3 aşağı 5 yukarı Amerikan üslerini hedef aldığı saldırılar gerçekleşti. Şu ana kadar İran. Şimdi Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırdıysa ya da İran tarafında Kuveyt ve Bahreyn bana saldırdı algısı oturduysa bu sefer sadece Amerikan üslerine değil başka stratejik gördüğü başka hedefleri de misilleme için, intikam için vurmaya başlayabilir. İşte
0: evet, limanları vuracağız.
2: Abdülkadir Selvi'nin bahsetmiş olduğu
1: limanlardan
2: tehlike
1: enerji
2: aslında
1: tesisleri.
2: Burada ortaya çıkıyor.
1: Bakın
2: yani
1: gitti Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini vurdu. Yani ne gerek var? Şimdi baktığınızda Sayın Dışişleri Bakanımız oradayken otelin dibine İran füzesi düşmesinin nasıl bir askeri faydası var? Yani bunu İran'ın oturup içeride çok iyi değerlendirmesi. Tamam savaş, bakın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının hiçbir haklı gerekçesi yok. Bundan mutabıkız. Ama İran da buna karşı düzgün savaşmalı.
0: Bir devlet
1: yani savaşacaksan
0: yok.
1: Yani tabii, işi böyle farklı
0: yok
1: noktalara çekecek, savaşı büyütecek, Orta Doğu İran gerilimi yaratacak, orta ya da işte bir mezhepsel çatışmaya yol açabilecek tarzlardan uzak durmak gerekir.
0: Ama şimdi bu makul bir devlet için söylenebilir. İran'da gerçekten bir devlet aklının olmadığı çok aşikar. Ya Suriye'de 1 milyon insan hayatını kaybetti. İran devrim muhafızları doğrudan savaşa taraf oldu. Peki İran bunu neyle izah etti? Niçin biz oradayız? Seyide Zeynep türbesini korumak için. Yani bir türbeyi koruyabilmek için 1 milyon insan öldürülür mü? Ne stratejik bir hedef var, ne İsrail'e karşı orada bir mukavemet oluşturulması hedef. Hiçbir stratejik, hiçbir taktik hedef yok. Tek bir şey gösteriyor, bir türbeyi korumak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama buna inanıyor, sorun o. Şimdi, buna inanıyor. O açıdan hani sorduğunuz soru çok makul, rasyonel. Niçin böyle bir gidip de ateşkesi bozacak saçma sapan bir eylem yapıyor? Ama ona saldıran adamın öyle bir düşüncesi yok. Rasyonel bir zekası yok.
2: O zaman çıksınlar Irak'tan Kuveyt'e yürüsünler yani FETÖ çıksınlar falan yani artık bugün gelinen nokta bu.
1: Hayır burada yani, şimdi artık yani, bak haklısınız. Murat Bey'in şu söylediği
2: yani
1: artık
2: o yani Irak'ta Basra bölgesi zaten Şia yoğun bir bölge. Kimse onlara dur demez. Hatta katılımlar da olur. Yürüsünler Kuveyt'e ele geçirsinler o zaman.
3: Çok affedersiniz. Bir şey söyleyebilir miyim kısa?
2: Bu bakış açısıyla
3: baktığımızda. İçimde kalan bir şeydir bu. Beşar Esad'a Suriye'de İran 50 milyar dolar para verdi. Yıllarca silah verdi. Pakistan'dan, Yemen'den, oradan buradan Şii milisler getirdi. Esad Hanedanı son 40 yıla Suriye'de damgasını vurdu diktatörlüğüyle. İran madem bu kadar yakınında, bu kadar beslediği, büyüttüğü

0: Suriye'yi sömürdü, silahlı adamlar getirdi. İsrail'e neden saldırtmadı? Burunun dibindeydi.
1: Çok iyi anlaştılar İsrail'le.
0: Başka hiçbir şey söylemiyorum.
2: Yani Suriye'nin toprakları Golan Tepeleri 67'den beri işgal altında. Ya, yeni değil yani 67'den beri işgal altında. Bir tane kurşun sıkılmadı. Yani.
0: Esad rejimi devrildiği zaman Şam'da, izleyicilerimiz hatırlamaz belki, burada Şam'da ele geçirilen istihbarat belgelerini yayınladım ben. WhatsApp'tan, bilmemlerden Esad'ın muhaberatıyla yazışmalarının görüntülerini yayınladım ben burada. Hala mı insanlar anlamıyor? Esad'ı 50 milyar dolar desteklediler. Bir o kadar da alacağı varken rejim devrildi. Ve bir kurşun sıkmadı Esad. Daha beteri anlaşmayla Lübnan sınırını boşalttı.
2: Derin muhafızları yani, sıkmadı. Orada de, derin muhafızları da oradaydı.
0: Bu kadar yani. Şimdi, konuşulacak hiçbir şey yok.
3: İran, bu arada sıcak İran'ın, bir gelişme
0: ama
3: var.
0: Beşer ne?
3: Özür diliyorum. Beklendiği üzere Netanyahu, tamam, Donald Trump'a aramış bir görüşme gerçekleştirmişler. Evet. Şimdi arkadaşlarım
1: Türkiye'ye gelirken de uçakta aramıştı. Şimdi dönüşte de aradı. Demek ki F-35 konusunda bir seferberlik ilan etmiş
3: durumda. Evet, Netanyahu'nun ofisi diyor ki Netanyahu ve Trump arasındaki devam eden temasın bir parçası olarak ikili bu akşam bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi ve çeşitli alanlarda ülkeleri arasındaki koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştılar. Trump Netanyahu'yu Körfez'deki Amerikan eylemleri hakkında bilgilendirdi. Netanyahu ise Erdoğan ve ortaklarının İsrail devletinin varlığına karşı yaptığı açıklamaların ciddiyetini ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerinin korunması gerekliliğini vurguladı falan.
1: Türkiye İran'da var. Şikayet etmiştir. Erdoğan evet, şikayet etmiştir. F-35 evet, vermeyin demişler. Artık yani F-35 için gidip zannediyorum Beyaz Saray'ın karşısına çadır açıp eylem yapacak. Açlık grevine geçecek.
3: Zaten İsrail medyası diyor ki ayın 7'si itibariyle yani Donald Trump işte katsayı arttırımları, F-35 ve benzeri evet, açıklamaları birinci yaptıktan gün hemen sonra güvenlik kabinesini toplamış Bibi. Ardından da işte önümüzdeki hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ı ziyaret etmesinin gerektiği noktasında bir mutabakata varılmış ki herhalde İsrail medyası haftaya Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceğini belki haberleştirmiş.
1: Ama bu arada şu oldu, Amerikan Savaş Bakanı Hegseth gidecekti İsrail'e, sonra onu da iptal ettiler. Belli ki bu Netanyahu'nun bu tavrından dolayı Amerikan yönetiminde de bir rahatsızlık oluşmuş durumda.
3: Evet, şimdi hocam bunlar İran hedefindeki Amerikan üsleri. Şimdi Ürdün'deki üst hedef alanı
4: bugün içerisinde. Ben bir dikkatimi çeken tabii bir hocam, konu var da. Önümüzdeki buyurun, günlerde bunu konuşacağız. Demin Murat Bey'in girizgah yaptığı konu. Yani şunu bekliyorduk aslında. İşte bakın bir ateşkes, 9 Nisan'da bir ateşkes gerçekleşti. Yani silahlar sustu, sonra tekrar geri başladı ama İran içerisindeki bu kontrolsüz grupları İran'ın kontrol altına alacağını düşünüyorduk. Ama bu olmadı.
3: Olmadı.
4: Olmadı. Yani bakın yani bu çok tehlikeli bir şey. Yani İran içinde de ciddi ayrışmalar var. Körfez ülkelerinin bir tepkisi doğal olarak, haklı olarak var. Yani bu şekilde bir savaş yürütülmez. Yani siz savaşı ABD'ye karşı mı yürütüyorsunuz? Yoksa herkese karşı mı? O zaman herkes size karşı düşmanlaşmaya başlar. Hakikaten bu çok kritik ve hassas ve şeyde o 40 günlük savaştan daha tehlikeli bir sürece doğru durum gelişiyor. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü bunu önümüzdeki günlerde konuşacağız.
3: Ama şimdi şu durum çok tehlikeli yani. Kuveyt ve Bahreyn avuç içi kadar ülkeler. Burada işte tamam Amerikan üsleri var. Genellikle İran bu Amerikan üslerine hedef aldığını ifade ettiği saldırılar gerçekleştiriyor. Kimisi engelleniyor, kimisi engellenemiyor. Üslerin içerisine doğru, bir takım isabetler oluyor. Doğru. Ama şimdi eğer İran'da kendisine yönelik saldırıların arkasında Kuveyt ve Bahreyn'in olduğuna dair bir algı yerleştiyse
2: yani işgal gerçekleşir.
3: Bunlar saldırsa ya da saldırmasa da fark etmez. Yani eğer böyle bir algı varsa o zaman İran Bahreyn'de sivil hedefleri, sivilleri etkileyebilecek saldırılara Arap toplumunu yani hedef alabilecek saldırılara da başladığı takdirde ne olur? İşte bu çok tehlikeli bir şey.
4: Bakın
3: ne
4: demin işte bak benim söylediğimi söylüyorsun işte.
3: Tamam hakikaten hocam,
4: yani burada çok daha yani o 40 günlük savaştan o yüksek yoğunluklu konvansiyonel savaştan çok daha sıkıntılı, çok daha tehlikeli bir duruma girdik. Sebebi şudur. Ben bunu teknik olarak açıklayayım size senin sorduğun soruyu. Bakın yani yıpratma savaşlarından bir barış çıkmaz. Bunu ben baştan beri hep söylüyordum. İki, yıpratma savaşlarının iki tane etkisi olur. Bir, savaş genişler. Bu hep böyle olmuştur. Yani aynı bakın bu durum Ukrayna Savaşı'nda da öyledir. Yani bir savaşı genişletir. Çünkü yenişemem hali savaşı genişletir. İki, başka yöntemler kullanılmaya başlar. Sabotajlar, suikastler, işte ne bileyim casusluk faaliyetleri, siber saldırılar, elektronik harp gibi halkın yani iki tarafın halkının azim ve iradesini kıracak asimetrik yöntemler gelişmeye başlar. Bu sıkıntılı. Çünkü İran dediğiniz devletin içerisindeki yaşayan gruplar çok farklı noktalara savaşı taşıyabilirler. Yine Orta Doğu'daki gruplar çok farklı. Bu da işte istenmeyen o mezhepsel şeye doğru körüklenir.
2: Efendim, cehennemin kapıları açılır yani.
3: Evet.
2: Cehennemin kapıları
4: yani, açılır. Evet, çok aynen öyle.
2: Suriye cehennemin kapıları, çok daha kanlı bir savaş.
4: Ben ilk
2: çok
4: defa bu kadar, daha önceden çok fazla bunu mümkün görmüyordum ama ilk defa bu kadar yakın olduğunu hissetmeye başladım. Şöyle ki yani düşün nasıl olur? İşte devletler hayır. Bu savaşlar kurumsal devlet yapılarını da zayıflattığı için alt toplumsal gruplar bu sefer kendileri hareket etmeye başlar. Otonom hareket etmeye başlar. Gördükleri her şeye saldırmaya başlarlar. Bu iyi değil. Yani en tehlikelisi de bu işte cehennemin kapılarının açılmaya başlar dediği Murat Bey'in de ben de katılıyorum. İş buna doğru gidebilir. İnşallah bir an önce durur.
3: Şimdi hocam buradaki üslere işte mesela 10-15 şahit drone'u yolluyordu. Bir iki de füze atıyordu. İş bitiyordu. Bir kısmı engelleniyordu. Bir iki tanesi düşüyordu. Tamam. Ama İsrail'e yönelik saldırılarının kapsamını ve yoğunluğunu biliyorsunuz. Şimdi diyelim ki tek bir ülkeyi, diyelim ki Bahreyn'i hedef aldı İran ve çoklu füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu çok tehlikeli bir
4: ben
3: şey.
4: Ben sana daha tehlikelisini söyleyeyim
3: çok,
4: mi?
3: Çok hocam,
4: daha tehlikelisini
3: hocam,
4: söyleyeyim.
3: Ben şu anda hakikaten bak, korkuyorum. Uzun zamandır bak, bu kadar
4: daha tehlikesini
3: bir yaşamadım.
4: Buradaki yaklaşık işte 15-20 bin füzenin İran'ın içerisindeki belli grupların eline geçip merkezi yönetimi dinlemediklerini düşünün.
3: Hocam bir de İsrail'i hedef alan füzeler orta menzilli balistik füzeler. Buralara çok daha kısa menzilli füzelerle
4: ya
3: ulaşabilir.
4: Işte ne diyorum?
2: Zaten savaş boyunca hatırlayın. Toplam İsrail'e atılan füzenin en az 10 katı fazlası Körfez ülkelerine atıldı zaten. Tabii,
3: tabii. Ama onlara mesela 1-2 tane atıyordu. Birkaç tane de şahit drone'u yolluyordu.
2: Yani yani orada çok ciddi anlamda şey durdurdular hava savunma sistemleri. Yani Bahreyn küçücük ufacık bir ada zaten ülkesi. Evet. Doğal olarak oradaki Amerikan hava savunma sistemleri Bahreyn'e düşebilecek bir şeyi engelleyebilir. Ama Bahreyn çok daha hani cehennemin kapıları açılır derken şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bahreyn'e, Bahreyn'de yönetimi devirmeye yönelik İran'ın bir müdahalesi başarılı olur mu? Olur. Çünkü Bahreyn halkının çok önemli bir kısmı zaten Şii ve İran yanlısı. Ama bu diğer ülkelerde özellikle Kuveyt gibi ülkelerdeyse tam tersi bir şeye sebebiyet verir. Yani Sünni ve Şii savaşına dönüşür. Zaten söylediğiniz gibi Kuveyt Irak tarafından biliyorsunuz 6 saatte işgal edildi
3: tabii,
2: yani.
3: Tabii.
2: Yani Irak'ın güneyindeki Basra, Necef, Kerbela'daki Şii gruplar Kuveyt'i onlar işgal etmeye yeltenseler onlar dahi bunu başarabilirler. Ama bu Irak'ın kuzeyi ile güneyi arasında çok ciddi yeniden büyük bir mezhep savaşı dalgasına sebebiyet verir. Ya
3: arada,
2: o açıdan çok büyür yani olay.
3: Aynen Mete Sohtoğlu'nun dediği gibi oldu. İran Konarak Limanı'nda donanmamız vuruldu diyerek isabet aldığını kabul ettiği bir habere imza attı İran medyası.
4: Muhtemelen bu gece İran'ın karşılığı olacaktır. İki saat içerisinde bekleyelim.
0: Şimdi ortak olarak akşam saatlerine biz yayına girmeden bir saat önce Körfez ülkeleri adına ortak bir açıklama yayınlandı. Ülkede gördüğünüz, burada gördüğünüz bütün bayrakta olan Körfez ülkeleri herhangi bir Körfez ülkesine, dün akşamki saldırıdan sonra yayınlandı bu, herhangi bir Körfez ülkesine bundan sonra bir saldırı olması durumunda Körfez ülkeleri ortak olarak bir askeri cevap verecek açıklamasını geçti Suudi Arabistan yarı resmi televizyon kanalı. Bu ortak açıklamaya dikkatinizi çekerim bayraklara. Bu bayraklar Kuveyt'i, Bahreyn'i, Katar'ı, Suudi Arabistan'ı, Umman'ı ve diğer bütün Körfez ülkelerini kapsıyor. Ürdün'ü de kapsıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bayrak var mı? Ürdün var galiba. Körfez ülkeleri ortak bir askeri cevap verme niyetinde. Bu iş farklı bir yere gidiyor bu akşam.
4: Dediğimiz gibi.
0: Bir not
4: yani
0: şeyim ben.
4: Çok daha farklı bir gerilim ve daha tehlikeli bir sürece
2: ve bunu sadece Türkiye
4: maalesef
2: durdurabilirdi.
0: Evet.
2: Türkiye'nin bütün gayreti bu olmasın.
4: Olmasın dedi. Evet.
2: Yani ama bu gayretin de bir sınırı var.
4: Sınırı
2: yani
4: var.
2: Gerçekten.
3: Sınırı var ama ben eminim ki şu anda Türk dışişleri harıl harıl çalışıyor.
2: Harıl harıl buna çalışıyor. Harıl harıl
4: muhtemelen çalışıyordur. Biraz önce Mete Arakçı. Bey'in söylediği Arakçı da Türkiye'ye geliyor.
5: Muhtemelen
4: yani bunu önleyebilecekse sadece Türkiye önleyebilir. Lütfen bu koalisyonu, o oluşmaya başlayan koalisyonu durdurun diye büyük bir ihtimal. Yoksa evet. Durum ciddi yani. Çok, durum çok, kritik. Çok, çok, her an şimdi bu

0: bizim şey İran bizim donanmamız vuruldu diye karşılık vermeye başladıklarından bu gece belki Orta Doğu ülkelerinden İran'a yönelik bir takım karşılıklar gelebilir. O iş Orta Doğu İran savaşına dönüşüyor.
1: Sayın Selvi, var mı sizin elinizde yeni bir bilgi?
2: Ya şimdi giderek İran bilgileri artık paylaşmaya başladı. Belli ki onlar da artık gizlemeyecekler bunu. Fakat iş şöyle bir noktaya doğru gidiyor. Körfez beklenenden çok daha sert bir tepki verebilir. Çünkü bu açıklama oldukça önemli. Şu ana kadar yapılan saldırılarda Körfez'den ortak açıklama yapılmıyordu. Şimdi ortak açıklama yapılıyor. İran'ın bu gece içerisinde misilleme yapacağı artık konuşulmaya başladı. Hatta İran içerisinde bazı gruplar İran buna sessiz kalamaz, mutlaka cevap vermesi gerekir diyorlar. Endişe ettiğim o tehlikeli bir tırmanış yaşanacak, evet, yani öyle çok gözüküyor.
3: Yani sivillerin öldüğü İran saldırısında Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sivillerin öldüğü bir saldırı gerçekleşirse o zaman Arap dünyasındaki atmosfer tamamen değişir. Yani tamamen bu artık iş tamamen kopar. Zaten şu anda aslına bakarsanız biz küçük ülkelerden bahsediyoruz. Coğrafi olarak küçük ülkelerden bahsediyoruz. Yoksa askeri kapasitesi ve ekonomik gücü itibariyle çok büyük ülkelerden bahsediyoruz.
0: Her birinde F-15'ler var.
3: Yani Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler dünya ekonomisinin çok önemli büyük ekonomilerinden bahsediyoruz. Onlar küçük bir coğrafi olsalar da bu savaşı sürdürebilecek ekonomik güce sahipler.
0: Yüksek, Murat Bey bakın. Yani küçücük Katar'da F-15 filoları var yani.
1: Eurofighter'lar var.
0: Abi Eurofighter'lar var, F-15'ler var. Dünyanın yani o filmlerde izlediğiniz Amerikan uçakları.
1: Çok çevik hani, uçaklar.
0: Ve çok, çok sayıda var bildiğim kadarıyla.
3: Suudi Arabistan'da çok çok daha fazla.
0: Yüzün üzerinde hele Arabistan silah deposu yani. Ya şimdi tutun bir de şuna bakın. Dikkat edin, tarihteye bakın. Bakın Ürdün bile buna cevap veriyor şimdi. Çünkü Ürdün de vuruldu bu 40 günlük savaşta. Ürdün de İran füzelerinden nasibini aldı. Dolayısıyla artık gördüğüm kadarıyla umarım Türkiye bunu durdurabilir. Yani bütün Orta Doğu ülkeleri İran'a karşı birleşmiş gibi bir şey var.
2: İlk kez ortak açıklama yaptılar. İlk kez ortak açıklama yaptılar. Bu çok önemli. Bu kime yarar? Bu kime yarar? Sadece İsrail'e.
0: Sadece İsrail'e.
2: İsrail'i çok rahatlatır bu. Ve bu çok büyük bir tuzak. Yani bir yandan Amerika ile ve efendim İsrail ile savaşırken İslam dünyası İran'ın yanında yer aldı. Ama şimdi Körfez'de bir savaş olduğunda işte o korktuğumuz Arap-Acem savaşı başlar. Bakın Suudi Arabistan bu savaşta vurulmasına rağmen Hamane'nin cenaze törenine katıldı. Suudi Arabistan için çok önemli bir adımdır. Yani bu kararı almak çok...
0: Devlet, hakikaten Suudi Arabistan'ı tebrik ediyorum. Devlet aklıyla hareket ediyor.
2: Tabii ama bunun kıymetini...
0: Ama bunun bir sınırı var yani. Şimdi yani nereye kadar...
3: Cenaze töreninde dahi siz gelen heyetleri, ayetleri slogan gibi kullanıp yani...
2: Laf sokarsanız
3: Suud heyeti geldiğinde münafıklarla alakalı ayet okutuyorsunuz. Türkiye heyeti geldiğinde yerinde oturanlarla savaşanlar bir değildir. Siz yani siz başkasınız, siz oturanlardansınız. Biz savaşanlardanız ayetini okuyorsunuz. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Bir devlet böyle şeylere
2: misafirlerine özellikle de cenazeye, taziyeye gelenlere bunu yapar mı?
3: Yapar mı? Bu olabilecek bir şey değil. Ya bu onu bak başından beri şunu söylemeye çalışıyorum. Konuştuğumuz gibi bir rasyonel devlet aktı sürekli söyleniyor. İran 3000 yaşında devlettir. Evet, İran 3000 yaşında devlet de bu ayetullahlar o devlet içerisinde normal bir rasyonel aklı temsil etmiyorlar. Emin olun Şah Rıza Pehlevi ya da Kaçarlar dönemi dahi bir monarşi olmasına rağmen bir devlet refleksiyle hareket eden yapılardı. Burada tam bir fanatizm var. O fanatizm zaten bugün İran'ı bu noktaya getirdi.
1: Evet. Metin'in ekleyecekleri var galiba.
4: Ben bir kez daha söyleyeyim. Bir körfez bildirisini ilk defa duyurmuş olduk haberde. İran saldırılarına karşı taviz gösterilmeyecek. İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez İşbirliği
1: Ne zaman yapıyorlar bu açıklamayı?
4: Akşamüstü yapalım. Bugün. Biz saat farkından dolayı şimdi görüyoruz. Akşam saatlerine yayına başladığımız
3: Umman
4: saatlerde.
3: Umman da var galiba onun için.
4: Evet. Birazdan da sevgili Hüseyin bayrakları gösterirler.
0: Yok ben gördüğüm kadarıyla
4: altı ülke
0: bütün
4: var.
0: Orta Doğu ülkeleri
4: katılmışlar. İran saldırılarına karşı taviz yok. İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yönelik saldırılarını kınıyoruz. Körfez tankerlerine yönelik İran saldırıları seyir güvenliği ve emniyetine yönelik kabul edilemez bir saldırı.

0: Körfez İşbirliği Teşkilatı üyeleri İran saldırılarına karşı tek cephede durarak karşılık verecektir. Herhangi bir Körfez ülkesine yönelik saldırı tüm Körfez ülkelerine doğrudan bir saldırıdır. İran'ın saldırılarından ve sonuçlarından tamamen sorumlu olduğunu işaret ediyor ve bunlardan sorumlu tutuyoruz. Hürmüz Boğazı konusunda tek taraflı mekanizmalara veya düzenlemelere karşı çıkıyoruz denilerek işte Körfez ülkeleri bayraklarını koyarak Suudi Arabistan merkezde olmak üzere Körfez medyası şu an bu Körfez teşkilatının, işbirliği teşkilatının
1: yani
0: resmi açıklamasını.
1: Yani Suudi Arabistan, Bahreyn evet. var ama en önemlisi Umman'da var. Evet. Yani.
2: Umman neden bugüne Umman'a kadar... dikkat çektiniz?
1: Efendim?
2: Neden Umman'a dikkat çekiyorsunuz?
1: Umman şu ana kadar hep daha tarafsız ve evet. hatta İran'a daha yakın duran bir evet. pozisyonu vardı.
3: Arabulucu gibiydi. Amerika'yla evet, müzakerelerin bir kısmında
4: ama şöyle bir şey var. Tabii. Artık Orta Doğu ülkeleri bir şey karar vermişler.
1: Evet, müzakere merkezi.
4: Bir de şöyle ama yani bir Orta Doğu ülkeleri topyekun bir şey karar vermişler de artık bazı ülkelerin onun dışında kalma şansları evet. yok. Evet. Ya o zaman sorgularlar yani, tamam evet. mı? Dolayısıyla bu gece çok kritik bir gece olacak, oluyor. Hı hı. Ama çok daha farklı bir yöntemle daha ciddi bir krizin, ben bir adım sonrasını söyleyeyim. Demin söyledim ya, savaş evet. genişleyebilir yıpratma savaşlarında diye. İşte o zaman İran'ın belki bazı yerleri işgal girişimleri falan da olabilir. Yani bak, yani bu ileriden güvenlik sağlama bahanesiyle farklı şekillerde de Irak'a girme ya da işte Kuveyt'e girme gibi bir takım denemeler de olabilir. Buna karşı yani, da ne yapılabilir?
3: Ben o kadar cesaret edebileceklerini evet. zannettim.
0: Ama Hürmüz Abdülkadir abi zorla açılacak. O belli artık. He. Askeri olarak açılacak.
1: O olabilir.
0: Muhtemelen.
1: O olabilir. Ama tabii bir Körfez Arap-Acem savaşına dönüşmesi halinde evet. buna ne Mısır bir gane kalabilir, ne evet. Suriye bu saatten sonra, ne Lübnan bir gane kalabilir. Bambaşka bir şey olur. Zaten Lübnan, hatırlayacak olursanız, Arap Birliği toplantısında açık ve net bir şekilde Lübnan'ın hükümetinin yanındayız. Kime karşı? İran destekli Hizbullah'a karşı Lübnan hükümetinin yanındayız diye ortak açıklama yaptılar. O açıdan bambaşka bir şeye evrilir ve bu sonuçta Suriye'de olduğu gibi mezhep savaşına dönüşür. Bu gerçekten büyük bir felaket. Bunu gerçekten durdurabilecek evet. tek ülke Türkiye. O açıdan Türkiye bu işi, yani eğer Körfez ülkelerine yönelik bir saldırı, bir taciz, bir sivil katliam olmazsa Türkiye'nin eli evet. güçlü olur, durdurabilir. Ama aksi halde böyle bir şey olursa Allah muhafaza, evet. o zaman Türkiye de buna bir şey
2: Allah
1: yapamaz.
2: Allah Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, MİT Müsteşarımızın ve Hariciye'nin topyekün evet. Dilinin tesirini amin. Artırsın amin. Diyelim. Yardımcısı demeyecek olsun. Başka bir şey yok. Yani Orta Doğu'nun karıştığı bir denklemde kutsal mescitlerimizi hedef alan her türlü saldırıya da açık hale gelineceğini endişesini taşırım ben. Aynen. Çünkü kim kime dumduma bir ortam oluşacak aynen. olursa Allah korusun İsrail'in her türlü saldırısı da söz konusu olabilir. Yani çok tehlikeli tamam. bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Allah büyüklerimizi dilinin tesirini artırsın amin. Diyelim yani.
4: Yani o bugün birazdan netleşir. Bir iki saat içerisinde iki şey netleşir. Bir, Arakçı Türkiye'ye mi geliyor? Bu çok evet. çok önemli. Bunu yakından takip edeceğiz. İkincisi de İran'ın yani donanmamız vuruldu, karşılık verecekler mi ki? Büyük ihtimal vereceklerdir. Benim kanaatim o. Füze buna karşılıkta Orta Doğu ülkeleri karşılık verecek mi? Bu gece hakikaten uyuyamayacağız anladığımız
2: kadarıyla. Ya donanmadan kadarını. Kastettikleri de ne? Ben onu da anlayabilmiş efendim? Değilim. Hani Amerika Birleşik Devletleri'ne göre donanma bütün donanma yok edilmişti. Evet. Yok edilen donanmanın bugün 60 parça sürat teknesini vurduğunu iddia ediyor aynen. CENTCOM. Bugün de diyor ki işte Konarak Limanı'nda donanmamız vuruldu. İran tarafı. Yani bu hangi donanma? Gemilerin mahiyeti nedir? Kapasitesi nedir?
0: Sürat botlarını donanma diye kabul
4: donanma
0: ediyor.
4: Diye evet. kabul ediyorlar. Yani o onlar öyle düşünüyorlar.
3: Ama evet. şöyle olur. Savaşta ilk önce gerçekler ölür.
2: Yani işte. Evet. Yani hakikaten demek. Çok tehlikeli bir tabloyla evet, karşı karşıyayız. Yani, bilmiyorum.
4: Çok kritik bir yayın yapıyoruz şu an.
2: Yani hakikaten öyle. Şimdi arkadaşlar Hürmüz Boğazı gemi trafiğini verdiler ama bunun çok fazla da bir şeyi yok. Önemi yok şu aşamada. Çünkü İran'ın her an Kuveyt'i, Bahreyn'i ve belki başka Körfez ülkelerini kendine yönelik saldırılardan sorumlu tuttuğu için misillemelerini
4: biraz önce
2: hedefi,
4: yayınladınız ya işte.
2: Hedefi yapabileceğini.
4: Devrim muhafızlarının açıklamaları.
2: Evet, evet.
4: Bu anlama geliyor yani.
2: Evet, öyle gözüküyor. Maalesef. Var mı yeni bir bilgi Mete?
0: Vallahi şu an İran'ın rivayete göre diyorum çünkü somut bir bilgi yok. Bir füze saldırısı başlattığına dair Körfez'e haber.

0: Eller var. Ama bu Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın açıklamasını lütfen unutmayın. Bu Körfez'den aylardır gelen topyekün ilk bildiri ve direkt İran'ın eğer bir daha saldırısına maruz kalınırsa Körfez ülkeleri olarak askeri olarak cevap vereceklerine dair ilk ihtarını yayınladı.
1: Yani toplu cevap verecek.
0: Evet, toplu olarak cevap vereceklerine.
1: Ortak hareket eden bildiriler yayınlamışlardı. Evet. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili vesaire.
2: Ama evet, saldırılarının durdurulması. Ama vereceklerini ilk kez deklare ediyorlar.
0: Askeri bir işbirliği mekanizması olduğunu da unutmayalım. Körfez İşbirliği Teşkilatı para pul peşinde olan bir teşkilat değil. Çok hatırlayacaksınız ilk İran saldırısı olduğu zaman, Bahreyn vurulduğu zaman Suudi Arabistan birlikleri o köprüyü geçerek Bahreyn'de konuşlanmıştı hava savunma sistemleriyle.
1: Tabii Bahreyn Suudi Arabistan demek.
0: Yani onu da vurgulayayım.
1: Yani Bahreyn'deki sultanın iktidarda kalması Suudi Arabistan sayesinde mümkün.
2: Yoksa İran
1: başka türlü bir şey yok. Ve zaten tek kara bağlantı Suudi Arabistan. Evet.
0: Ama NATO zirvesinin arkasından gelmesine ben bir kez daha dikkat çekeyim. Yayının başında hepimiz burada söyledik, bir irade var bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik. Bir uluslararası iradenin şu an Körfez'de yansımasını ben sadece dillendirdim resmi bir bildiri üzerinden. Ama bu geceden itibaren Hürmüz'de hakikaten satranç oyunu gibi hamleler gelecek.
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump belki Hark'ı işgal edebiliriz demişti.
0: Evet.
3: Böyle bir beklenti içerisine girmeli miyiz? İşgal ederler mi hakikaten?
2: Petrol dolum tesislerinin olduğu yer çok önemli çünkü İran açısından.
4: Ya burada tabii vuruşlara baktığımızda biraz önce yayınlandı ya. Yani hep kıyı şeridindeki yerler vuruluyor. Bunun bir anlamı da aslında Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek için devrim muhafızlarının bulunduğu alanların yok edilmeye çalışıldığı, bu alandaki İran askeri gücünün kırılmaya çalışıldığı şeklinde askeri açıdan yorumlayabiliriz. Dolayısıyla burada şimdi Hark Adası'na yönelik bir askeri operasyon yapılabilir mi? Yani şöyle bir şey var, bunu yapabilirler ama burada kalıcı olmaları çok zor. Çünkü İran'ın elindeki kısa menzilli taktik füzelerle buradaki çıkarılacak ABD askerlerini koruyamazlar. Yani burada vururlar yani. Dolayısıyla bu
1: ama
4: her
1: zaman bir... insansızlaştırabilirler adayı. Efendim? Adayı insansız hale
4: getirebilirler. Ya ne olur? Kendileri vururlar.
1: Evet.
4: Kendileri vururlar, bu sefer İran hiçbir şekilde petrol ihraç edemez hale gelir. Evet. Yani bakın bu şey çok önemli bir noktaya geldik. Eğer tutar da İran burada Körfez ülkelerini karşısına alıp Körfez ülkeleriyle karşı karşıya bir savaşa girerse İran artık petrol tesisi falan kalmaz. Enerji tesisleri de kalmaz. İran taş devrine dönmeye başlar.
3: Yani siz...
4: İran da buna karşılık cevap verir bak. Bunları bu hale getirmeye çalışır ama yani hakikaten çok İran'ın o eski gücü kalır. Yani şöyle bir şey düşünün. Elinde füzesi var ama başka da bir şey yok. Yani atacak bir şey de kalmaz. Yani bu İran için de çok büyük bir risk. Anladığım kadarıyla İran harekete geçmiş durumda, acilen Türkiye'ye geliyor.
0: Banu Hanım, sizin söylediğiniz görüşme istinaden Netanyahu'nun ofisinden yeni bir açıklama yapıldı 59 saniye önce. Netanyahu ve Trump arasında yeni ek bir telefon görüşmesi daha yapılmış. Bu akşam iki lider arasında ek bir görüşme gerçekleşti ve bu görüşmelerde ülkeler arasında devam eden koordinasyonla ilgili görüşüldü. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu Körfez'deki Amerikan hamleleri konusunda bilgilendirdi ve İran'la ilgili bir takım görüşmeler yapıldı. Ek görüşmeden bahsediyorum. Aynı gece ikinci görüşme. Biraz önce, yaklaşık bir dakika önce resmi olarak duyuruldu.
3: Yani o zaman tablo şu: durum odasında Donald Trump kurmayları ve genelkurmaydan yetkililerle birlikte toplantı halinde. Durmadan da İsrail'den bunu arıyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle yapalım falan filan diyorlar. Yani sürekli İsrail'i...
4: İş neye döndü şu an? İş neye döndü biliyor musun?
3: Yani İsrail tarafı diyor ki madem sen ateşkesi iptal ettin, madem İran'ı vuruyorsun o zaman ben de vurayım. Bak elimde şu şu şu hedefler de var. Belki şu şu işte önemli isimlerin ben şu anda nerelerde olduklarını biliyorum. Madem ateşkesi iptal ettim ben de bari bunları etkisiz hale getireyim falan diye onayını mı bekliyor?
4: Şu an ortam çok ısındı, bir tek kıvılcıma bakıyor. Şu anki bulunduğumuz dakikalar, saatler bunu gösteriyor.
2: Tek hakikaten, bir kıvılcıma bak.
4: Tek bir, bu kıvılcım büyük ihtimal İsrail olacak. Onun için 3 defadır görüşüyorlar filan. Bir ortak hareket, yeni hareket planı yapıp yeni bir saldırı planı. Ben kanaatimi söyleyeyim. Yani İsrail'i uzun zamandır takip ettiğimiz için aynı 28 Şubat'taki gibi böyle Ali Hamenei'nin öldürülmesi gibi farklı bir asimetrik şeyle başlatıp tekrar bir Orta Doğu'da bir Orta Doğu savaşı çıkarmak niyetinde
3: anladığımız kadarıyla. Duyum var anlaşılan. Ahvaz'da devrim muhafızlarının önde gelen isimlerinden birinin
4: hedef alındığı. Onu ben de doğruladım. İran'dan gelen bilgi, evet, öyle bir suikast olmuş.
3: Eğer bunun benzerleri de oldu.

0: Yüzse mesela çoklu saldırılarda.
1: Ama başka şeyler de var. Yani şöyle bir bilgi de var. İran devrim muhafızları arasında da bir gerilim varmış. Yani öyle de bir durum var. Bir takım çatışma ihtimallerinden bahsediliyor. Tabii bir bilgi kirliliği de var. Onu da söyleyelim. Yani bunlar teyide muhtaç bilgiler. Önce onu da söyleyeyim. Yani ama şöyle bir şey var. İran savaşı ile ilgili bir şey ortaya çıktığında birkaç saat içerisinde de doğrulanıyor. Yani ben

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran gibi iki düşmanınız var. Hasbelkader altınızdaki adamlardan birilerinin talimatıyla da birkaç ticari gemi vurulmuş. Amerika Birleşik Devletleri sizi vurmaya başlamış ve Körfez ülkeleri de topyekun size karşı savaşa girmek üzere. Siz komutan olarak ne yaparsınız? Rasyonel akıl, kurmay akıl ne yapar? Hemen şey demeyin yani, bunlar da rasyonel akıl falan, ne gezer falan filan deyip kestirip atmayın. Normalde İran'ın yapması gereken nedir şu anda?
1: Yavaş yavaş bir İsrail İHA'sı yaklaşıyordu.
2: Bir cisim yaklaşıyor. Yani şöyle ama birinci, önce onu söyleyeyim sonra yani şey, evet, bir rasyonel akıl yok yani. Çünkü muhtemelen söyleyeceğim şey olmayacak. Yani süratle bütün politik kurumlarını harekete geçirip Körfez ülkelerine götürüp, durun kardeş biz bu savaşı istemiyoruz. Bir yanlış anlaşılma oldu. Neyse bunu diplomatik olarak çözelim. Bu işi daha fazla yükseltmeyelim deyip İsrail'i panzehir olmaları lazım. Yani İsrail'i nötrlemeleri lazım. Ama bu rasyonel akıl İran'da şu an gördüğüm kadarıyla yok. Keşke dediğimi yapsalar. Bak buradan söylüyorum. Yani bir an önce İsrail'in, İran'ın bütün devlet kurumları, Müşteba Hamaney dahil bak. Bir an önce arasınlar.
3: Var mı yok mu bilmiyoruz ki Müşteba Hamaney?
2: Ya ne var olduğunu.
3: Yani rasyonel akıl, siz savaşın ortasında 125 gün boyunca defnetmediğiniz lideri dünyada, kendi ülkenizde 6 şehirde, bir de Irak'ta da başka bir ülkeye götürüp 2 tane Necef'te, Kerbela'da gezdirir misiniz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama yani şöyle, insan neden bunu böyle bir şey yapar? Yani bu bize ne sağlayacak?
4: Bunu İran rejimi Hamaney'in ölümü üzerinden kendini yeniden formatladı. Yani iki şey var. Diyorlar ki biz bu savaşı kazandık. Hürmüz'ün kontrolü de bizdeki, çok yanlış bir yaklaşım. Hürmüz'ün kontrolü o Hürmüz'de kıyı olan ülkelerde ortak. İkincisi, bu savaşla birlikte biz iç bölünmelerimizi giderdik. O doğru. O savaş sürecinde çok motive oldu. İran halkı devletine sahip çıktı. Oyuna gelmedi. Bu çok alkışlanacak bir durum ama şimdi onu bir de Hamaney'in cenazesi üzerinden, yani cenazeyi gezdirerek Hümeyni'ye yapmadıklarını Hamaney'e yaptılar. Rejimi yeniden formatlıyorlar. Böylece kendileri bir 10 yıl daha rahat edeceklerini, 20 yıl daha rahat edeceklerini düşünüyorlar.
3: Hatırlayalım. Yani şu savaştan hemen önce İran sokaklarında Hamaney'e ölüm diye slogan atıyordu milyonlar. Evet. Tahran'da, Şiraz'da, İsfahan'da. Şimdi o insanlar bu Hamaney'in cenazesi dolaştırıldığında, ya evet biz hata etmişiz, aslında Hamaney çok mübarek şahsiyetti, yaptığımız şeylerden tövbe ediyoruz biz der mi mesela? Öyle mi düşünüyor?
4: İşte şöyle, ideolojik devletler böyle. Yani cenazeyi dahi kullanırlar. Dikkat ederseniz Hamaney'in eli havaya, yumruğu sıkılı heykellerini yaptılar. Onu meydanlara yerleştirdiler. Diyorlar ki vurulduğu sırada eli sıkılıydı ve Amerika'ya karşı bunu yaptı diye. Yani onu dahi bir propaganda unsuru
2: yok,
4: olarak
2: bakın, aldığımız rejim bilgiler, kullanıyor. Hamaney'in, Ali Hamaney'in vücut bütünlüğü kalmamış yani. Hani bırakın elini sıkmayı,
4: dikkat edin işte devrim meydanında falan hep o vardı.
2: Bunlar hepsi yani, uydurma yani.
4: O kadar organize ki rejim kendini bunun üzerinden yeniden şey yapıyor.
2: Yani ben tekrar edeyim, burada tarihi bir yayın yapıyoruz. Hakikaten şunu söyleyeyim, yani dostça ve gerçekten samimiyetle söylüyorum. İran devlet aklı bir an önce bütün siyasi ve bürokratik kanallarını harekete geçirip bir an önce bu ülkelere, Orta Doğu ülkelerine hemen aramalı. Onlarla derhal birilerini göndermeli. Yani bu mevzunun İsrail'in işine geldiğini, Orta Doğu İran savaşının sadece İsrail'e yarayacağını söylemeliler. Ve bu konuda çözüm için her türlü nasıl diyelim, her türlü şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtmeliler. Yani bakın, İran artık bu noktada Amerika ve İsrail'in oyununa gelmemelidir. Bir an önce Orta Doğu ülkelerle kesinlikle karşı karşıya gelmemelidir. Yanlış yerleri vurmamalıdır. Yani şu ana kadar çok sayıda yanlış yeri de vurdu şimdi İran, bunu da söyleyelim. Ama daha bir işin bu noktada büyümemesi adına bir an önce İran'ın bütün, ama kimi varsa bürokratik kanalları, siyasi kanalları, dışişleri, herkes harekete geçmelidir. Ve bunu bir an önce yapmalılar.
3: Mesela Körfez'deki Kuveyt'te Amerikan üssü var, vurdu savaşın başına. Türkiye'ye gönderilen, atılan 3 tane füzenin tek bir makul açıklaması var mı? Siz bir asker gözüyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi savaşın bitmesi için, savaşın yayılmaması için her türlü gayreti sarf eden ülkeye 3 defa füze niye atarsınız?
2: Ya işte Sayın Dışişleri

0: Bakanımız Arabistan'dayken yani onun kaldığı otelin yanına füze atmak ne demek? Yani, Sayın Dışişleri Bakanımız niçin orada işte duruyor? Yapmayın, etmeyin. Aman Körfez, bakın sakin olun. Bunu diplomatik olarak çözelim. İşte yani görüşmelerle çözülsün. Bunun için uğraşırken yani dediğiniz gibi şimdi haklısınız. Çok sayıda şey var. Ama şu an artık öyle bir noktaya geldik ki şu saatler, şu dakikalar itibariyle yani buradan resmen çağrı yapıyoruz. Yani İran, Körfez ülkeleri lütfen görüşün. Yani bakın bu işi İsrail'in ekmeğine yağ sürecek bir Orta Doğu Savaşı'na döndürmeden yani bu işi çözmek noktasında irade gösterin.
1: Evet, ne dedi İran tarafa? Biz vurmadık.
0: Can Azerbaycan'a saldırmanın yani ne alemi var?
1: Körfez bunun hesabını
0: yani
1: sorduğu zaman siz de biz vurmadık mı diyecekler yani. Biz vurmadık. Biz vurmadık diyen
2: Allah
1: bir grup
2: aşkına,
1: var.
2: Yani,
1: bir de vuran bir grup
2: haritaya
1: var.
2: Bakalım Azerbaycan'a giden füze. Yani Katar'ı vurmak istiyorsan nasıl Azerbaycan'a atarsın yanlışlıkla? Yani. Nasıl Türkiye'ye yanlışlıkla?
0: Yok, yok. Ya orada yanlışlık olmaz efendim. Yani
2: böyle bir şey olabilir
0: mi? Askeri sistem o kadar sapmaz yani, tamam mı? Yani ya bir şehirler arası belki İran'ın hani teknoloji yani burada İsrail'in noktasal vurulabiliyorsa bakın, öyle bir şey doğru değil. Orada başka bir şeyler var.
3: Evet. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın bazı atamalar yapması gerekiyor. Yapamayacak. Neden biliyor musunuz? Devrim muhafızları bunu engelleyecek. Biz uzun süredir, ya lütfen sözü meclisten dışarı, bir şey kaçıyor Türkiye'de. İran bildiğimiz ya da eleştirdiğimiz ya da bazı kesimler tarafından beğenilen yönetim biçiminde değil. Hı hı. İran'a bir askeri junta yönetiyor şu an. Hı hı. Generallerin sesinin gür çıktığı, sivillerin dar bir alanda paslaştığı bir yönetim biçimi var tuhaf. Şu an generaller yönetiyor. İran ekonomisi dediğinizde ekonominin %70'i devrim muhafızlarının kontrolündeki Hatem el Enbiya'da. İran'a bir yaptırım uygulandığı zaman İran halkı bedelini ödüyor. Yaptırım getirilenler Hatem el Enbiya, devrim muhafızlarının şirketlerine yaptırım getiriliyor. %70'ini ekonominin generaller çocuk, tutuyor.
2: Çocukları da Amerika'da.
3: Çocukları İngiltere'de kimin makyaj estetik yaptırırken İran halkı zulüm çekiyor. Hepsi. Gerçekler
1: Kasım
3: bu.
2: Kasım Süleyman'ın ailesi,
1: da
2: öyle. Yeğenleri böyle hepsi.
3: Estetikli İngiltere'de miydi neydi? Fotoğraflarını göstermezsiniz yani. O kadar estetikli yani.
0: Ya burada tabii belki hani Türkiye eminim bu gece çok yoğun bir mesai harcıyordur. Eminim yani Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız dahil. Yani burada Rusya'nın da Rusya ve Çin'in de İran'a makul olması konusunda baskı yapması gerektiği bir döneme olduğunu da hatırlatmak isterim.
2: Ama şimdi biz diyoruz ki bak makul davran diyoruz. Ya cenaze töreninde Hümeyni'nin oğluna aynı şekilde ayetle böyle göndermeli şey yapınca adam töreni yarıda bırakıp çıktı gitti yani. Ayeti dinleme devamını dinlemedi. Hümeyni'nin oğlu bu. Yani devrimi yapan liderin oğlu ve Ayetullah yani. Bir seyit o da. Ya ona bunu yapıyorsunuz. Siz
1: ona ne mesajı verdiler?
2: İşte o da aynı şekilde yani ya savaşanlar ve oturanlar ayetini ona da okudular. Türkiye'de okudukları gibi. Hani siz yerinizde oturuyorsunuz biz savaşıyoruz şeklinde. Adamı tahammül edemedi çıktı. Ayetini dinlemedi.
4: Şimdi Arakçı'nın Tahran'dan devlet uçağıyla ayrıldığı bilgilerini İran'da artık teyit etmeye başladı.
1: İran teyit etmeye başladı. Ama nereye gittiğine dair kesin bir bilgi yok henüz.
0: Evet, rotayı takip edebiliyor musun Mete? Mete Bey.
3: Yok ben şey atıyorum. Netanyahu ikinci kez görüştü.
0: Rotayı takip edebiliyor musun?
4: İran hükümetine ait bir Avro RJ85 uçağı diyorlar. Zannediyorum takip edilebilir.
1: Yani ya İslamabad ya Ankara'ya
0: gelir. Tracking sistemlerinden birazdan bakarız yani.
1: Evet. Son 4 dakika içerisindeyiz. Herkesin kısa kısa değerlendirmelerini alarak noktalayalım bugün de programı. Hakikaten çok tehlikeli.
0: Yani şöyle söyleyelim biraz optimistik konuşalım isterseniz.
1: Kısaca
0: şu ana kadar
1: hocam,
0: hiç yani çok doğal olarak hani analizde yani verilerden çok olumlu bir gidişat olmadığını ifade ettik. Yani inşallah yine Türkiye'nin de katkısıyla bir kere daha bu gerilim biraz diner. İnşallah. Ama dinse bile artık Orta Doğu ülkelerinde İran'a karşı oluşmuş olan birlik bozulmaz. Yani bunun kıymeti
2: husumet çok, de bitmez.
0: Husumet de bitmez ama en azından evet husumet bitmez. Bir, yani tansiyon düşse bile bunu herkes özellikle İran tarafının çok kıymete alması, dikkate alması gerektiğini söyleyebilirim.
1: Peki. Mete Sohtoğlu.
3: Ben şöyle söyleyeyim kısaca. Birkaç hafta daha bu bombardımanlar kim düzenliyorsa ABD ya da İsrail muhtemelen belki devreye girecek. Körfez ülkelerinin de artık bu resmi bildiriden sonra İran'a yönelik kendi aralarında ABD destekli ya da desteksiz hava saldırıları yapması olası. Ama neticede ben gene Ağustos sonu Eylül ayı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran'ın misilleme yapma kapasitesini sıfıra indireceği, çok daha şiddetli, belki sınırlı, kısa süreli ya da birkaç gün sürecek ama bugüne kadar görülmedik boyutta İran'ın bir daha füze atamayacağı, körfezi bir hale getireceği nihai bir son vuruş için hazırlık yaptığını düşünüyorum. Bu müzakereler meselesinde bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Hürmüz Boğazı'nda da İran'ın bir adım geri adım atacağını da düşünmüyorum. Çünkü ben İran'ın yönetiminde Trump'ın muhatap olduğu kişilerin siyasetçiler ya da diplomatlar değil, devrim muhafızlarının muhafazakar olarak bildiğimiz payidari cephesi üyeleri olduğunu görüyorum.
1: Peki.
3: Ve İran'daki o dönüşüm olmadığı sürece pragmatist, yani batıyla oturan konuşan bir yönetim en azından anayasal çerçevede rekabet edip birbirini tasfiye etmediği sürece İran'da bir huzur, peki, gelmesi de mümkün değil.
1: Peki Murat Özer.
2: Şimdi yani bu ABD-İran savaşından bağımsız bir şekilde söylüyorum. Körfez ülkelerin tamamının bütün gelir kaynağı Hürmüz'den sağlanıyor. Evet. İran'ın bir oldu bittiye getirip Hürmüz'de bütün artık bu saatten sonra benim tahakküm mü olacaktır bu saatten sonra demesi zaten temel bir savaş sebebidir. Hatırlayalım, İran-Irak savaşının temel sebebi Şaddül Arap su yoluydu yani. Yani zaten Arap dünyası ile İran arasında petrolün sevk edilmesiyle ilgili sorun savaşlarla devam etmişti. Bir savaş gerekçesiydi. Şimdi sadece Irak'ın değil bütün körfezin aynı şekilde bir tahakküm altında alınacak olması, ABD İran'la savaşmayacak olsa bile, hı hı, ve bu savaş tamamen bitecek olsa bile, eğer İran Hürmüz üzerinde tahakküm kurmaya, hı hı, devam ederse, hı hı, savaş zaten kaçınılmazdır.
1: Evet. Sayın Selvi, son söz.
4: Şimdi eğer bir Körfez ve İran savaşı başlarsa bu sadece bir Arap-Acem savaşı olmaz. Bu aynı zamanda İsrail'in savaşı olur. Buradan tek yarlı çıkan İsrail olur.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah bir son cümle. İnşallah şu saatlerde İran yönetimi, yani Müşteba Hamaney ve ekibinden bir biraz daha tansiyonu düşürecek bir açıklama gelmesi de olumlu olur. Umarım bunu yaparlar. Bu gerilimi arttırmama niyeti olduklarını söylemeleri bile fayda sağlar diye ben de buradan bir çağrıda bulunayım.
1: Peki, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum sizlere değerlendirmeleriniz için. Sıcak bir gündem başlığını değerlendirmek ve olasılıkları masaya koymak durumunda kaldığımız bir gece. Hakikaten çok tehlikeli görünen bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakalım ne olacak? Bekleyip göreceğiz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Çağrısı gibi algılandı ama.
8: Halk TV'ye 779.220.000 lira verilmiş.
9: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel yönetiminin bazı medya kuruluşlarına astronomik ödemeler yaptığını söyledi. Belgesi var dedi.
8: Tele 1 var. Tele 1'e 33.700.000 verilmiş. Bunu ilk defa burada söylüyorum bunları, onu söyleyeyim.
9: 2024, 2025 ve 2026 yıllarında çeşitli medya şirketlerine toplam 124.068.338 lira ödeme yapıldı. Listenin başında 79.220.000 lirayla Halk TV yer alırken onu 33.700.000 lirayla Tele 1 takip etti.
8: Almadık vesaire falan filan diyorlar. Bu listede şöyle bir mesele, hani bu listeden ayrı olarak şunu söyleyeyim.
10: Uzun mu bir liste?
8: Ya çok şöyle, çok uzun bir liste tabii elbette ki.
9: Halk TV'ye 2024 yılında 24.180.000 lira, 2025 yılında 35.040.000 lira, 2026 yılında ise 20 milyon lira olmak üzere toplam 79.220.000 lira öden. Tele 1'e ise 2024 yılında 12.900.000 lira, 2025 yılında ise 20.800.000 lira ödeme yapıldığı, toplam ödemenin 33.700.000 lira olduğu görüldü. Sadece bu iki medya kuruluşu yapılan toplam ödeme 112.920.000 lira olarak açıklandı.
8: Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Bu sitenin şu anda Twitter'da 2500 takipçisi var.
9: Tele1'den sonra yayın hayatına başlayan Tele2'ye de CHP kasasından 3 milyon lira ödeme yapıldı. Bir Gün gazetesine 3 milyon 511 bin lira, Yurttaş TV'ye 2 milyon 406 bin lira ödendi. CHP'li Ali Haydar Fırat sosyal medya için ayrılan bütçenin 775 milyon lira olduğunu söyledi.
8: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş.
9: Fırat sözü hain Kemal sloganına getirdi.
8: Tamamen üretilmiş bir şey. Yani hem Ekrem İmamoğlu ekibinin hem Özgür Özel ekibinin birlikte ürettiği ve birlikte dolaşma soktuğu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Kabayiş'in vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi. Cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bu zamana kadar 413 kişiden DNA örneği alındı. Genç kızın babası Nizamettin Kabayiş, soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yaptı. Yeni avukatların dosyayı incelediğini belirtti, bir avukatla Van'a gittiklerini söyledi.
11: Savcılıkla bir görüşme gerçekleştirdik. 3 gün içinde Rojin'in hangi kameralara takıldığı ve nereye gittiğine ilişkin görüntüleri aldık. Rojin bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var. O kısım silinmiş.
9: Nizamettin Kabayiş kızının telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen kamera olduğunu belirtti. Kabayiş kendilerine kameranın o dönemde bozuk olduğunu söylediklerini ifade etti. Baba kameranın tekrar incelenmesini talep etti.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: CHP Genel Merkezi Özgür Özel döneminde yapılan harcamaları mercek altına aldı. İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarına 775 milyon lira aktarıldı, tespit edildi. Kredi kartı aidatları bu kez fahiş oranlardaki artışlarla gündemde. 5000 liraya yaklaşan rakamlar söz konusu. Üstelik kullanıcıların çoğu bunun farkında bile değil. Çalışma vizesiyle yurt dışına gitme hayali kuran onlarca kişi dolandırıcıların tuzağına düştü. Her birinden binlerce euro ücret alındı, firma sahibi ise ortada yok. Dolandırıldığını iddia edenler arasında firma sahibinin kardeşi bile vardı. Ateşkes beklentileri yerini yeniden füzelere bıraktı. Taraflar karşılıklı saldırılarını şiddetlendirdi. Bölgede gerilim tırmanırken İran dini lideri Hamane için düzenlenen cenaze törenleri ise dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz bugün de. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene dek yine hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Konuklarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Onlar gündemi değerlendirecekler. Gündeme dair son bilgileri paylaşacak yine sahadaki A Haber muhabirleri. Ama öncesinde şöyle bir Türkiye ve dünya gündemine kısa kısa göz atacağız haberlerimizde ki ilk ve en önemli başlıklardan birisi bir kez daha İran. Malum ateşkesin bozulduğunun açıklanması üzerine saldırılar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hem İran'a yönelik saldırılar hem de İran'ın saldırıları ama ilginçtir. Bir kez daha Donald Trump yine açıklamalarıyla gündemde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri aralıksız bir şekilde İran'a saldırmasına rağmen Donald Trump hala o eskiden olduğu gibi

0: İran bizimle anlaşmak istiyor demeye başladı.
1: Az önce aradılar, anlaşmayı çok istiyorlar ama bu anlaşmayı yapmaya layık olup olmadıklarından emin değilim.
2: Washington 90 hedefe saldırdı. Tahran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Trump'ın anlattığı senaryo ise yine aynıydı.
1: İran'ı çok sert vurduk. Onların saldırısının 20 katı gücünde.
2: Trump, Türkiye'den ayrılırken intikam saldırıları devredeydi.
3: Eğer anlaşma yapmak istiyorlarsa sizce neden ticari gemilere saldırdılar?
1: Çünkü biraz deliler, dürüst olmak gerekirse.
2: Anlaşmak istiyorlar tezi dünyaya ve gazetecilere ikna edici gelmedi. Tüm bunlar olurken Hamaney'in cenazesi Kerbela'daydı. Törene 4 milyondan fazla katılım vardı. İran, Hamaney'in ofisinin vurulmuş haline dair yeni görüntüler de paylaştı. Cenaze Irak'tan İran'a dönerken jetler de eşlik etti. Kalibaf, eğer saldırırsanız karşılık görürsünüz. Hürmüz ancak İran'ın düzenlemeleriyle açılır sözleriyle çatışmanın asıl sebebini de açıklamış oldu.
1: Uçağı üssün görebilmesi için biraz erken gönderdik aynı rotadan.
3: Sizce güvenlik endişesi var mıydı?
1: Hayır, neden olsun ki?
2: Katar'ın hediye ettiği uçağı İngiltere'ye göndermesi güvenlik endişesi iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı.
4: Neden pencere perdelerimizi kapatmamızı istediklerini biliyor musunuz?
1: Çünkü tehlikeli bir uçuşta bulunuyorsunuz.
2: Trump tehdidi üstü kapalı olarak onayladı. Hürmüz yüzünden İran savaşı yeniden başlamak üzereyken Zelenski'nin Rusya'ya mesajı da çok konuşuldu.
1: Bilmiyorum, belki de Moskova'ya gider. Görüşmek için gider miydin?
5: Bu zor çünkü orada bir sürü Ukrayna drone'u var. Tehlikeli olabilir.
0: Birazdan bu cephede, yani Körfez'de yaşananlara biraz daha yakından bakacağız. Ama öncesinde Türkiye gündemine dönelim. Malum tüm dünyanın gözü başkent Ankara'daydı. Yani Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan, başkent Ankara'nın ilk kez ev sahipliğinde yapılan NATO zirvesini konuşuyordu. Ama bu sırada CHP'de de bazı hareketlilikler yaşandı. Şimdi onlardan en dikkat çekenlerden birisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden A takımını toplayacak olması. Haliyle bu toplantıda da yeni kararların, özellikle de ihraç kararlarının alınması bekleniyor.
6: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
7: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz.
2: Adı rüşvet iddialarına karışanlar, parti disiplinini ihlal ettiği öne sürülenler Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının masasında olacak. CHP'de arınma süreci tüm hızıyla devam ediyor.
8: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
9: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
2: Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak yönetim yeni ihraç dosyalarını görüşecek. Parti kulislerinde Özgür Özel'e destek açıklaması yapan Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarının ihraç listesinde yer aldığı konuşuluyor.
10: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
2: 30'dan fazla il başkanının değiştirilmesinin ardından yeni görevden almaların da MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
11: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil.
2: Ayrıca görevden alınan ancak yerlerine henüz atama yapılmayan 21 ilden bazılarına da yeni il başkanlarının atanması bekleniyor.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki örgütün içinde bir değişimi doğal olarak gerçekleştirecek. Kalkıp mesela bir il başkanı saygı sınırlarını aşar bir şekilde yok sarayın aparatı, yok hain, o kişiler zaten siyasi tercihini yapmıştır.
2: Özgür Özel ve ekibi ise 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde Yargıtay'dan çıkacak kararı odaklandı. Eğer mutlak butlan kararı Yargıtay tarafından bozulmazsa hazırlıkları tamamlanan yeni partiye geçiş sürecinin başlaması açıklaması bekleniyor.
13: Özgür Özel ve ekibinin de özellikle Özgür Bey'in de Yargıtay'dan çıkacak kararı, özellikle 20 Temmuz'daki o adli tatile girmeden önceki süreçte Yargıtay'dan bir karar bekliyorlar. Eğer o karar çıkmazsa ondan sonra zaten hazırlıkları zaten yapılan bir partisi var. Anadolu Birliği Partisi var. Ve o süreçte de Ağustos ayının itibariyle de yeni parti sürecini biz göreceğimizi düşünüyorum.
2: CHP'den ayrılarak Özgür Özel'le yol yürüyecek milletvekili sayısı ise şimdilik netlik kazanmış değil. Kılıçdaroğlu ekibine göre en fazla 55 milletvekili yeni partiye geçebilir.
0: Bu aralar CHP medyası da bir hayli karışmış durumda. Neden? Özellikle hemen her fırsatta özgür basın, özgür medya sloganları atan gazeteciler, televizyonlar, hatta sosyal medya gazetecileri CHP Genel Merkezi'nden ne kadar para alıyormuş bir bir ortaya çıktı. Üstelik bunu ortaya çıkaran kişi de bir CHP'li.
14: Geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı televizyon kanallarıyla protokolü vardı. Biz onlara belli bir bedel öderdik. Bu sefer sosyal medyaya büyük paralar ödenmiş.
2: Özgür Özel döneminde milyonlarca liranın objektif yayın yaptığını iddia eden televizyonculara ve sosyal medya trollerine aktarıldığını iddia etti.
15: 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya. 775 milyon.
2: İddianın sahibi CHP'nin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat. Fırat'a göre sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmak, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisini övmek için harcanan paranın toplamı 775 milyon lira. Bu paranın partide kaynağı yok. Çünkü ödemeler doğrudan genel merkez üzerinden yapılmamış.
15: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya. 775 milyon. Belli şirketler var. O şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış.
2: Fırat Özel'in genel başkanlık yaptığı 3 yılda medyaya yapılan resmi ödemelerin dökümünü de paylaştı. Yaklaşık 80 milyon liralık ödeme ile listenin ilk sırasında Halk TV yer aldı. Halk TV'yi yaklaşık 34 milyon liralık ödeme ile Tele1, 3 milyon liralık destekle Tele2 takip etti.
15: Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş. Tele1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Tele2'ye de yine 3 milyonluk bir para yardımında bulunmuş vesaire falan. Bunlar resmi.
2: Ödemeler sadece bilinen televizyon kanallarıyla sınırlı olmadı. İnternet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına da milyonlarca lira aktarıldığı iddia edildi. Onlardan biri de sadece 2500 takipçisi olan Baba Ocağı adlı internet sitesi oldu. Baba Ocağı adlı siteye yıllık 60 milyon lira verildiği öne sürüldü.
15: Baba Ocağı diye bir internet sitesi duydun mu?
16: Hayır, ben de
15: duymamıştım. Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Ben haberini görmedim bugüne kadar.
2: Bu iddiaya Baba Ocağı internet sitesinden yanıt geldi. Site yetkilileri CHP'ye elinizde belge varsa paylaşın çağrısı yaptı.
17: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
2: CHP kayıtlarına göre Özgür Özel döneminde medya kuruluşlarına toplam 124 milyon 68 bin 338 lira ödeme yapıldığı da öne sürüldü. Hatta CHP'nin idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyordu. Ancak beklenen açıklama son anda iptal edildi. Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu da iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle anlaşma yaptıklarını doğrulayan Mahiroğlu, benzer bir anlaşmanın Özgür Özel yönetimi döneminde de sürdüğünü ifade etti.
18: Alanımızdaki yayınlarımızın getirisiyle ödeyebileceğimiz giderlerimizin olabileceği reklam alanında ciddi bir şekilde bir darboğaz mücadelesi içerisindeyiz. Bulunduğumuz bir ekonomik yapı içerisinde gelir ve gider dengesini tutturmaya çalışıyorum.
2: Ben kanalı aldığım günden bugüne kadar devletten ya da hükümetten bana karşı hiçbir şekilde baskı, tehdit, şantaj gelmedi. Ama ben bugün Kemal Bey'in şantaj ve tehdidine maruz kalmış durumdayım sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasında kendilerini destek vermeye zorladığını iddia etti. Açıkça bizi destekleyin yoksa gereği yapılır diyorlar ifadesini kullandı.
0: Savaş ya da barış, en çok etkilediği nokta malum piyasalar, özellikle altın, petrol ve diğerleri.

Geride bıraktığımız gün başkenti Ankara'da tamamlanan NATO zirvesi ise belki de piyasaların en çok hareketleneceği beklentisinin oluştuğu noktalardan birisiydi. Peki ne oldu? Özellikle ekonomi ve finans piyasaları da bir etkileşim söz konusu mu? Uzmanlar ne diyor? Bakalım.

0: Tabii orta ve uzun vadede bunun geri dönüşleri ekonomik açıdan göreceğiz.
1: Küresel siyasetin kalbi bu hafta Ankara'daki NATO zirvesinde attı. Liderler birçok kritik konuyu masaya yatırdı. Zirve sonrası ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları gözleri yeniden İran'a çevirdi. Trump'ın İran'la ilgili açıklamaları piyasaları da sarstı.
0: Yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelme olasılığından sık sık bahsediyorduk. Bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oldu. Özellikle borsa tarafına yabancı yatırımcıların biraz daha ilgisinin artacağı bir dönem karşımızda olacaktır.
1: Piyasaların güvenli limanı altın, zirveden gelen mesajları anında radarına aldı. Zirve öncesi jeopolitik risklerin tırmanmasıyla pozisyon alan yatırımcı, liderlerin nihai bildirisine kilitlendi. Peki büyük buluşma sonrası altın piyasalarında son durum ne?
0: Piyasalarda olumlu bir seyir vardı. O barış anlaşmasının iyimserliği vardı piyasalarda. Ama Trump'ın zirvede yapmış olduğu açıklamalar, Amerika'nın tekrar İran'ı vurması, İran'ın tekrar misilleme yapması gibi etkenler piyasalarda rüzgarı kısmen biraz daha olumsuza çevirdi gibi duruyor.
1: Altın yatırımcısı ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli?
0: Altın tarafında, gümüş tarafında, borsalarda, kripto para piyasasında %3 satışlar vardı. Altın, gümüş, diğer enstrümanlarda %1,5, %2 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Tekrar tepki alımı var. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
2: Tabii özellikle şu saatlerde bile Körfez'de yaşananlar, Hürmüz'de yaşananlar piyasaların biraz daha yine hareketleneceğinin en azından göstergesi. Herkesin yakından takip ettiği petrol fiyatları tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden saldırmasıyla yükselişe geçmişti. Donald Trump'ın açıklamaları ve Körfez'deki bu son açıklamalarla birlikte biraz daha hareketlenmiş durumda. Rakamları takip edeceğiz ama önce altında gelinen son duruma bakalım. Ons altın geride bıraktığımız günü bir yükselişle tamamladı. 4.123 dolarla. Şimdi devam edelim. Gram altına bakalım. Gram altında da yine bir yükseliş söz konusuydu. 6.213 Türk lirasıyla gram altında günü kapattı. Çeyrek altına bakalım. Çeyrek altında yine yükselişte kapattı. 10.187 Türk lirası. Ve son olarak da Cumhuriyet altınına baktığımızda 41.814 Türk lirasıyla Cumhuriyet altını da günü kapattı. Ama savaş görünen o ki devam ediyor. Ateşkes tamamen bitecek mi, bitmeyecek mi? Açıklamalara baktığımızda bu hala muamma. Ama yaşananlar sonucunda piyasaların bariz etkilendiği de ortada. Şimdi dönelim yeniden Türkiye'ye. Özellikle de kendi cebimize bakalım. Kredi kartı aidatları. Pek çoğumuz farkında bile değiliz. Ama bazı bankalar kredi kartı aidatlarındaki fahiş zamlarla gündemde. Çünkü 5.000 liraya yaklaşan rakamlar söz konusu.
3: Bankanız sizden kredi kartı aidat ücreti alıyor mu?
4: Alıyor.
5: Vallahi çok yüksek. İnşallah bir revize olur.
6: Kredi kartı aidatında çok ciddi, çok büyük bir pasta var.
3: Ekstresini inceleyen büyük şok yaşadı. Kredi kartlarının aidat bedelleri rekor seviyelere ulaştı. Üstelik bu fahiş artışı sadece ödeme kalemlerini inceleyenler fark etti. Birçok banka kullanıcılara bildirim de yapmadı.
6: Yaklaşık 100 milyon kredi kartı kullanıcısından bu ücretlendirmeler yapılıyor.
3: Kredi kartı aidatlarına zam geldi. Öyle ki bankalarının yeni düzenlemesiyle birlikte yıllık aidatlar 4.800 liraya kadar çıktı. Üstelik bankalar bu durumu müşterilerine söylemeden ekstralarına yansıtarak yapıyorlar. Yıllık kart aidatınız şu anda ne kadar?
7: 4.800 civarı. Bu kadar geleceğini tahmin etmiyordum yani. Bayağı yükseldi.
6: Burada tüketiciyi mutlaka bilgilendirmeleri, aramaları, onayını da almaları gerekir.
3: Kredi kartı aidatlarına %70'e varan oranda zam geldi. Hatta kullanılmayan kredi kartları için bile aidat bedeli çıktı. Bazı bankalarsa iade için başvurana harcama

0: taahhüdü şartı getirdi.
1: Tüketicilerimiz de ekstrelerini kontrol etsinler. Kart aidatlarına bir zam, bir artış gelmiş ise mutlaka hemen itirazlarını yapsınlar.
0: Peki bu kredi kartı aidatlarını ödemek zorunda mıyız? Şöyle ki bankalar müşterileriyle birlikte anlaşma yaptığı esnada bilgi vermeleri gerekiyor. Eğer bilgi vermeden kredi kartı ekstrasına ekleme yaparlarsa işte o zaman tüketici de bunu geri isteyebilir.
1: Banka bunu kabul etmez ise o zaman şunu yapabilir tüketici: ben hesabımı kapatıyorum dediği takdirde banka büyük bir oranda bu kart aidatını geri iade ediyor. Buna rağmen iade olmazsa o zaman miktara göre 186 bin liraya kadar tüketici hakem heyetlerine e-devlet uygulamasından herhangi bir ücret ve masraf ödemeden başvuru yaparak kart aidatının iadesini talep edebilirler.
2: Dolandırıcılar yine iş başındaydı. Bu kez hedeflerinde banka hesaplarındaki kendilerini savcı ya da polis olarak tanıtanlar değil ya da umreye götüreceğiz diyenler değil, çalışma vizesiyle yurt dışına gitme hayali kuranlar vardı ve maalesef dolandırıcıların tuzağına düştüler. Her birinden binlerce euro ücret alındı ama vize bir türlü çıkmadı. Firma sahibi ise ortada yok.
3: Eşim ve ben ikimiz de mühendisiz. Biz bu adamın vaatlerine güvenerek her ikimiz de istifalarımızı verip işimizden ayrıldık.
4: İş vizesi vaadiyle umut sattı. Binlerce euro para aldı. Ancak sıra vizeye gelince sırra kadem bastı.
5: Öğrendiğim şey, hiç kimse için hiçbir şekilde hiçbir bilgi paylaşımı yapmamış Hollanda hükümetine.
6: Bu süre zarfında ben de beyaz yaka işimden istifa ettim.
0: İddiaya göre 30'un üzerinde mağdur Hollanda'da iş vizesi alabilmek adına sosyal medyada reklamını gördükleri bir firmayla anlaştı. Firma kendilerine birkaç ay içerisinde Hollanda'da iş sahibi olabilecekleri vaadi vermişti. Ve kişi başı en az 2000 eurodan 10 bin euroya kadar para aldı.
5: Bize 16 bin euro dedi. İlk aşamada 8 bin euroyu talep etti. Kalan 8 bin euroyu da buraya geldiğinizde verirsiniz dedi.
0: Siz 8 bin euroyu gönderdiniz, doğru mu?
5: Evet, 8 bin euro gönderdik.
7: İş vaadiyle geldi Hollanda'dan. Sözleşmeler imzalatıldı.
0: Ne kadar yatırdınız?
7: Ücretin tamamını, yani 4 bin euro. 2 ay içerisinde buraya geleceksiniz denildi. Sonra 2 ay içerisinde baktık ki hiçbir gelişme yok. Bizi oyalıyor sürekli.
3: Artık biz bir noktadan sonra şüphelenmeye başladık kendisinden.
0: Dolandırıldığını anlayan mağdurlar internet sitesi üzerinden veya cep telefonu üzerinden firmaya çok kez ulaşmaya çalıştı. Ancak bir türlü yanıt alamadılar. Öyle ki oluşturulan mağdur grubunda firma sahibinin kardeşi bile vardı.
8: Çok fazla şikayet alıyordum. Çok fazla bana o kişiyi soruyorlardı. Çocuklarımın aynı soy isimle zikredilmesini istemediğim için ve ben de mağdur olduğum için soy ismimi değiştirme kararı aldım.
0: Abiniz sizden ne kadar para aldı?
8: Benden 3000 euro para aldı ama bu süreç içerisinde kaybım 160 bin euroya yakındı.
4: Parası da çalışma vizesi hayalleri de yarım kalanlar hem Hollanda hem de Türkiye üzerinden suç duyurusunda bulundu.
3: Hem bu mağduriyetimin giderilmesi açısından hem de hukuki sürecin hızlanması açısından bir an önce her şeyin açığa kavuşmasını talep ediyorum.
4: ATV Haber iddiaların hedefindeki kişiyi de aradı ancak aramalara yanıt alamadı.
2: Havai fişeklerin tehlikesi hepimizin malumu. Özellikle görüntüsü, eğlencesinin güzel olduğu bilinse de tehlikesinin büyük olduğu malum. Kontrollü ve uygun yerlerde kullanılması gerekiyor. Peki bir mahalle arasında bir sokakta havai fişek patlatırsa ne olur? Ya bir yangın çıkar, ya bir can kaybı ya da yaralanma yaşanır ya da o havai fişek işte Esenyurt'ta yaşandığı gibi bir daireden içeri girer ve günün sonunda büyük bir kavga çıkar.
9: Eve havai fişek girdi, kavga çıktı, bahçe savaş alanına döndü. İstanbul Esenyurt'ta site bahçesinde havai fişekte kutlama yapmak isteyen bir aile ortalığı birbirine kattı. Patlatılan havai fişekler komşularının evine isabet edince taraflar site bahçesinde birbirine girdi. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'la ilgili soruşturma devam ediyor. Baba Nizamettin Kabayış, yeni avukatların dosyayı incelemeye başladığını ifade etti. Nedir peki son gelişmeler, dinleyelim.
10: Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor.
11: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçları elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaktır.
10: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Kabayış'ın vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi. Cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bu zamana kadar 413 kişiden DNA örneği alındı. Genç kızın babası Nizamettin Kabayış, soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yaptı. Yeni avukatların dosyayı incelediğini belirtti, bir avukatla Van'a gittiklerini söyledi.
12: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. Gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
11: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
10: Nizamettin Kabayış kızının telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen kamera olduğunu belirtti. Kabayış kendilerine kameranın o dönemde bozuk olduğunu söylediklerini ifade etti. Baba kameranın tekrar incelenmesini talep etti.
12: Rojin'in telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. Kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
10: Öte yandan Kabayış'ın yurt dışına gönderilen cep telefonunun incelenmesi sürüyor.
11: En kritik delik bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Rojin'in telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
2: San Fermin Festivali, İspanya'nın meşhur o sokaklarında boğaların koşuşturduğu festival. Yine renkli görüntülerle başladı ama her zaman olduğu gibi tabii yaralananlar var. 7 Temmuz'daki ilk koşuyla birlikte ortaya çıkan tablo 3 günde 5 kişinin yaralandığı yönünde. Bu hala tartışılan bir festival olmaya devam ediyor. Çünkü yaralananlar olduğu gibi ölümden dönenler de vardı. Hem de kıl payı.
10: Kimi boynuz yedi. Kimi ezilmekten son anda kurtuldu. İspanya'da her yıl düzenlenen geleneksel San Fermin Festivali bir kez daha sıra dışı anlara sahne oldu.
13: Korkutucuydu. Gerçekten korkutucuydu. Yani çok araştırma yaptım ve ne bekleyeceğimi az çok biliyordum. Ama o 800 kiloluk hayvanların üzerime koştuğunu görmek tahminimden çok daha korkunçtu.
10: Büyük ilgi gören festival, Pamplona Belediyesi'nin balkonundan ateşlenen fişekle başladı. 6 öküz ve 6 boğanın sokaklara salınmasıyla beyazlar giyen binlerce kişi canları pahasına kaçmaya başladı. İnsanların boğalarla sokakta koşturduğu tartışmalı festivalde her yıl olduğu gibi birçok kişi ölümden döndü. Bazıları aldığı boynuz darbesiyle yaralanırken yere kapaklanan bazı kişiler de ezilmekten son anda kurtuldu.
13: İnanılmazdı. Başlangıç noktasından biraz ilerideydik ve bir anda kalabalıkla beraber koşan boğaları gördük.

0: Atlayanlar, kaldırıma takılıp düşenler oldu. Ben de yerdeydim. Üzerimden geçen toynaklar vardı. İnanılmazdı.
1: 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinlik toplam 516 koşuya ev sahipliği yapacak. Koşuların sona ermesinin ardından da boğalar arenada Matador karşısına çıkacak. ...1910'dan bu yana 16 kişinin hayatını kaybettiği festival, başta hayvanseverler ve çevre aktivistleri olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor.
2: Peki yurtta ve dünyada başka neler yaşandı? Şimdi öne çıkan haberlerden derlediğimiz kısa bir haber turumuz var sırada.
3: İşçiler cayır cayır yanmamak için çatıya çıktı. Yanıkları önlemek isteyen itfaiye onlara su sıktı. Ayakkabı firmasında başlayan yangın kısa sürede faciaya döndü. Yanıcı malzeme fazla olunca alevleri kontrol altına almak hiç de kolay olmadı. Yunan F-16 savaş uçağı iniş takımı bozulunca gövdesi üzerinde sürüklenerek alev aldı. Pilot acil inişin hemen ardından indi ve yara almadan kurtulmayı başardı. Filipinler'de Canlaon volkanı harekete geçti. Devasa patlama gökyüzünde 2-3 kilometre yükseklikte bir kül bulutu demekti. Adada yaşayanlar endişeli. Kurye sokağa teslimat yapmak için girdi. Karşısına bir leopar çıkınca ne yapacağını bilemedi. Yaralanan sürücü panikle koşmaya devam etti. Sakinleştikten sonra da hastaneye kaldırıldı. Kim olduğu bilinmeyen kişi Brooklyn Köprüsü'nün taşıyıcı halatlarına çıktı. Yetkililer onu yakalamak için eve dönüş saati trafiğini durdurunca olan bölge halkına oldu. Yoğunluk kilometrelerce öteye ulaştı. Sel mağduru Çin, servis ettiği görüntülerle ülkenin itibarını yeniden inşa etmeye çalışıyor. Mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için kullanılan cihazın adı Nuh'un gemisi. Tek seferde 500 kişiyi taşıyabiliyor.
4: As we head into the thick of
3: anne sıcak havada çocuklarını oyalamak için yaratıcı bir yol buldu. Onları kaldırımda sanat eserlerine çevirdi. Hortumla ıslanan çocuklar hem serinledi hem de ortaya çıkan kareleri ölümsüzleştirdi. Tek şikayetleri suyun hemen buharlaşıvermesi.
5: One family in Iowa has been utilizing their hose to both stay cool and
3: Muğla Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki sitelere yaklaşan alevler için yürütülen hummalı çalışma saatlerce sürdü. Güzel haberi ise Bodrum Belediye Başkanı verdi.
6: Çok şükür ki yangını tamamıyla kontrol altına aldık.
3: Hatay'da bir kişinin denize girip boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Suda çırpınan 19 yaşındaki genç sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya ulaştırıldı. Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi riskiyle hastaneye kaldırılan Dursun Almamış hayatını kaybetti. Cenazede bulaş riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.
7: Sizin hayatınızın riske girmemesi için uzak durmanız gerekiyor. Tam
3: Edirne'de besici Zeki Pamuklu'nun ineği 300 buzağa doğurdu.
8: Veterineri çağırdık. Dedi en az 2. Bekledik bir oldu 3.
3: Nadiren görülen bu doğumun ardından 3 buzağa da sağlıklı şekilde ilk adımlarını attı.
9: Çok şükür Rabbimize 300 verdi.
3: Çiftçi Pamuklu'nun sevinci ise daha da arttı.
8: Mutluluğundan diyecek yok şimdi. Bu civarda duyulmuş şey değil.
10: Ya Allah'ım ya Rabbim ya Melike ya. Nasıl atarsın onu ya?
3: İzmir'de yanlışlıkla çöpe atılan

0: Para dolu poşeti bulmak için yapılmayan kalmadı.
1: Ben para getirdikten sonra çöp diye atıyor, konteynere götürüyor.
2: Paralar almaya geliyorum dedim. Eve para getirmiştim. Dedi ne parası deyince ağlamaya başladı eşim.
0: İçinde 400 bin lira olan poşet için atık toplama merkezine gidildi.
2: Konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde parayı aramaya koyulduk.
0: Ancak o poşet çöp kamyonuyla gitmemiş, konteynerin yanına konulmuştu.
2: Çöp konteynerini karıştırdık, bulduk paraları orada.
0: Sinop açıklarında Karadeniz'in mavi sularında görülen yunus sürüsü izleyenleri hayran bıraktı. Yunuslar zaman zaman su yüzeyine de çıktı. O anlar drone kamerasına yansıdı.
3: Şimdi gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Aslında tüm gözler evet NATO'daydı. Bir yandan da şimdi yeniden Körfez'e çevrildi ama ülkemizde geride bıraktığımız gün utanç verici bir olay daha yaşandı. Utanç verici çünkü Kur'an-ı Kerim'in kutsal ayetini, Hud suresinin 112. ayetinin rahatsız ettiği birilerinin olduğu ortaya çıktı. Nerede? Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde. Öğrenciler mi? Değil sadece. Ve onların bu rahatsızlıklarını alkışlayan akademisyenlerin de olduğu ortaya çıktı. Bazı mezuniyet törenlerini biliriz. Hakaretler olan flamalar taşırlar, pankartlar taşırlar. Türlü sapkınlıkları içeren, terör örgütü sempatizanlıklarını içeren pankartlar taşırlar. Onlara ses çıkarmazlar. Ama bir hukuk fakültesi öğrencisinin emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti kerimesini elinde tutmasından rahatsız olanlar var. Dedik ya, mezuniyet töreni oldukça önemli. Yani ifade özgürlüğünün, inanç özgürlüğünü en çok savunması gereken akademisyenler ve onların yetiştirdiği öğrencilerin olması gereken bir yerden bahsediyoruz. Maalesef bu yakışıksız ve bu utanç verici manzara Türkiye'nin yaşamış olduğu geçmişindeki acı tecrübeleri bir kez daha hatırlattı. Üzerinde duruyoruz çünkü bu olay son zamanlarda arttı. Başörtüsünden rahatsız olanların sayısı arttı ya da bu tür olaylar arttı. Türkiye'den gitsinler, ölsünler diyenlerin sayısı arttı. Haliyle aklımıza bazı şeyler geliyor. O gelenleri konuşacağız ama önce Yeditepe Üniversitesi'nde yaşananları bir izleyelim, ardından konuklarımızla birlikte değerlendirelim.
4: Mezuniyet töreninde pankart krizi yaşandı. Ayeti engellemek için önünde sıra oldular. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrenci üzerinde Hud suresi 112. ayetin yer aldığı bir pankart açtı. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ifadesini gören bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturdular. Yaşanan kriz cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Çelik mesajında bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, Araf suresinin 155. ayetinden, "İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin?" ifadesine yer vererek, emrolunduğu gibi dost doğru ol etiketiyle paylaşımda bulundu. Yeditepe Üniversitesi'nden de konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana anayasamızın temel ilkelerine milli ve manevi

0: değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel hakların engellenmesini doğru bulmuyoruz ifadelerine yer verildi.
1: Dedik ya, maalesef utanç verici bir olaya daha şahit olduk. Son zamanlarda bu olayların sayısı arttı. Neden arttı? Bunun altında ne yatıyor? Elbette ki sorulması gereken bazı sorular var. Gösterilmesi gereken tepkiler de var. Ama birilerinin öğrenmesi gereken de bazı şeyler var. Bunları da konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gerçekliklerle yüzleşmenin belki de tekrar hatırlatılması gerekiyor. Müslümanların, neredeyse ülke nüfusunun tamamına yakının Müslümanların yaşamış olduğu bir ülke olduğunu hatırlatmakta fayda var. Dinimizin ya da bu ülkemizde hiç kimsenin inanmak için zorlanmadığı bir süreci yaşıyoruz. İnananın da inanmayanın da özgürce yaşadığı gerçeğiyle yaşıyoruz. Birilerine göre bu böyle değil. Bundan yıllar öncesinde bile bu görüşlerini zaten dile getiriyordu. Bakın, hukuk fakültesi öğrencileri, yani adil olması gereken en önemli isimler. Kimi avukat olacak, hak arayışında bulunacak. Kimisi savcı olacak, yine adaleti arayacak. Ve kimi de hakim olacak ve adaletli kararlar verecek. Burada inançlı olup olmamasıyla ilgili bir durumdan bahsetmiyoruz. Ama burada esas sorun ayet-i kerimeden rahatsız olunması. Öğrencilerin belki cahilce girişmiş olduğu bu eyleme kerli ferli akademisyenlerin alkış tutması. Bir kez daha ifade edelim. İnanmayabilirsiniz. İnanç özgürlüğünü sizler herkesten daha çok savunursunuz bu ülkede. İnanmayabilirsiniz ama Kur'an-ı Kerim'e, ayet-i kerimeye, Yüce Allah'ın emirlerine ya da bu dinin değerlerine hakaret edemezsiniz, saygısızlık yapamazsınız. Oradaki gencin de aslında bireysel özgürlüğüyle birlikte kendine düstur edindiği bir ayet-i kerimeyi orada açması kimi neden rahatsız eder bilemiyoruz. Zira 25 yıldır bu ülkede irtica gelecek, şeriat gelecek, işte padişahlık gelecek diyenlerin nasıl hayal kırıklıklarına uğradıklarını an be an her yıl her seçimde takip ettiysek şimdi de takip ediyoruz. Yaşananları değerlendireceğiz. Kıymetli akademisyenler de var. Onlarla birlikte Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Canan Tercan, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Tayyip Bey.
1: Doçent Doktor Kemal Olçar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Keleş, bizlerle birlikte hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler ve Mustafa Ertekin de bugün bizlerle olacak, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Tayyip Bey, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi yaşanan bu olaya aslında söylenecek çok fazla söz var. Öğrencilere çok yüklenmek istemiyorum ama daha çok tepki gösterilmesi gereken belki de onların bu cahilce girişmiş oldukları hareketi alkışlayan isimler, akademisyenlerden bahsediyoruz. Şimdi bu görüntüyü görünce hukuk fakültesi öğrencilerinden birisinin ayet-i kerimeyi açmasını, hatırlatmasından rahatsız olanları görünce bizim aklımıza bir açıklama geldi. Fikri Sağlar, CHP'li bir siyasetçiydi. CHP'li siyasetçiyken onun sarf etmiş olduğu bazı sözler vardı. Hazırsa arkadaşlarımdan rica edeceğim, bir onu izleyelim.
6: Turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Turbanlı bir...
1: Evet, bu yıllar önce söylenmiş bir sözdü. Şimdi onun bugüne yansımaları var. Demek ki o zihniyetin herhalde akıl aldığı yerlerden birisi. Ama unuttukları bir şey var. Ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi, emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesinde de, ayet-i kerimesinde de Yüce Allah aslında

0: bunu yapanlar bir de utanmadan bunları alıp sosyal medyada evet. yayınlıyorlar. Başörtülere yönelik saldırılar.
1: Şimdi böyle bir tablo karşısında şunu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten hep söylerim, birkaç yıldır aşağı yukarı üzerinde durduğum bir konulardan bir tanesi gerçekleşmiş bu yemin töreninde. Diyorum ki Türkiye'mizin bütün coğrafyanın üzerinde farklı açılardan, farklı perspektiflerden, farklı değerler üzerinden bir ateş yakılmak isteniyor aslında. Yapılmak istenen bugün politik alanda da, siyasal alanda da Özgür Özel'in sokak çağrıları düşünün. Başörtüsü üzerinden yapılan efendim bir takım girişimler. Bundan hatırlayalım, seçimler öncesinde de bunları çıkarmışlardı. Ama bir şey var ki kutsal değerlerimiz üzerinden, bir ayet üzerinden, Hud suresi 112'ye üzerinden böyle bir şeyi çocukların açmasından hangi karanlık örümcek zihniyet rahatsız olur, bunu sorgulamak lazım. Niçin rahatsız oluyorsunuz? Yani emrolunduğu gibi dost doğru ol, ya kötü bir mana mı taşıyor?
0: Yani onu aslında soracağım.
1: Evet.
0: Emrolunduğun gibi dost doğru ol.
1: Tabii.
0: Ayet kelimesi.
1: Şimdi burada
0: insanı neden rahatsız eder?
1: Neden rahatsız eder? Onun devamı da var. Diyor ki hak ve adalet ölçülerini aşmayın diyor. Şimdi burada hukuk fakültesinden mezun olmuş
0: efendim, aslında gurur duyulması
1: gereken bir şey ve gerekli mi? Olan da bir şey. Aslında bunların bir hatırlatılması, bu değerlerin hatırlatılması sadece bir pankartla değil yüreklere kazınması gerekirken, bunlardan rahatsız olup da efendim önlemeye çalışan, vandallık yapan bir kesime alkış tutan zihniyeti buradan bir kınamak istiyorum öncelikle. Çünkü emrolunduğu gibi dost doğru ol, bir hukuk adalet dağıtacak bir fakültede mezun olanlar için düstur edilmesi gereken bir aslında anlayış.
0: Yani aslında oradaki akademisyenlerin, yani bu
1: alkışlaması gerekir, bu
0: alkış tutanların gurur duyması gerekir ki evet. Ya ne güzel bir öğrenci yetiştirmişiz ki inancının da yani diğerin emrini de biliyor ve bunu da arkadaşlarına hatırlatıyor. Bu düsturda olan bir öğrenci yetiştirmişiz diye gurur duyup alkışlaması gerekirken o ayet-i kerimenin önünü kapatmaya çalışanları alkışlayanlar.
1: Bakın bir millet, bir devlet, devletin ayakta kalması, millet bilincinin ilelebet payidar olabilmesi için efendim kendi milli düşüncesi, bunun yanında dini değerleri, kutsal değerlerinin efendim taşıyor olması ve toplumsal değerlerin yaşatılıyor olması gerekir. Şimdi burada bir öyleyse emrolunduğu gibi dost doğru ol sözünden rahatsızlık duyan örümcek kafaların demek ki bir şeyi var, bir amacı, hedefi var. Ne yapılmak isteniyor? Efendim bunları kutsal değerlerimizi, kutsal söylemlerimizi efendim bir anda bakıyorsunuz ki hassasiyetlerimizi kaşıyarak bir toplumsal siyasal bir mesele haline getirmek istiyorlar. Burada bunlar efendim dini anlayışımız, efendim bizim kutsal değerimiz, bir süremiz bu ya. Bunu politik alana getirmek kadar kötü. Bunları efendim karalamak kadar vizyonsuzluk olabilir mi? Şimdi akademisyen diyoruz, hoca diyoruz, evet. Ama içimizdeki bu içimize sinmiş diyeyim artık, bize yakışmayan dini değerlerimizi efendim farkında olmayan anlayışı da ara sıra söylemek lazım, bunları da hatırlatmak lazım topluma. Şimdi burada yaşanan şey, bana kalırsa bir gazeteci olarak şöyle söylüyorum. Aslında yüreklere her dakika kazımamız gereken bir söylem. Doğru olmak, güzel olmak, adaletli olmak, hakkaniyetli olmak. Yani bunlar bizim zaten efendim sadece dini değerlerimizin emrettiği şeyler olarak kabul ediyoruz. Ama topluma da zerk edilmesi gereken, topluma da bunların yaygınlaştırılması gereken değerler.
0: Akademide aktif görev alan iki kıymetli isim de bizlerle tabii. birlikte. Şimdi hocalarıma şunu da aslında sormak istiyorum. Şimdi şurada belki işte bir uyarı yapılabilir. Arkadaşlar ya hani hiç kimse pankart açmayacak

0: Yani hiçbir şekilde öğrenciler pankart açmayacaktı gibi bir uyarı yapılmış olabilir. Bunu normal karşılarız. Hani ama şimdi orada evet bir diyalog zemini oluşuyor ve birileri gelip ayet-i kerimenin önünü kapatıyor. Tamam, buraya kadar da hiç kimse pankart açmayacak. Daha masum yaklaşmaya çalışalım. Ama bunun önünün kapatılmasını alkışlayan insanlar var orada.
1: Evet.
0: Şimdi bilmiyorum, ayet-i kerime mi rahatsız etti onları acaba diye sormadan da geçemeyeceğim. Canan Hocam, önce sizin yorumunuzu alayım, ardından Kemal Hocam sizin kıymetli yorumlarınıza
1: başlayalım. Canan Hocam bana baktı, sen başta gibi anladın.
0: Evet. Ortak soru.
2: Evet. Tamam, ortak soru. Şimdi akademi tabii ki siyasetten ayrı bir alan. Dolayısıyla sağcısı olur, solcusu olur, Müslümana olur, farklı dinlerden, farklı ırklardan, farklı etnik kökenlerden öğrenciler gelir. Ve biz oraya girdiğimizde artık ideolojik kimliğimizi çıkartırız. Bir akademisyen kimliğiyle hareket ederiz ki biz de hani emri olunduğun gibi dost doğru ol. Biz de herkese adaletli bir şekilde davranmalıyız. Not verirken, ders anlatırken ne biliyorsak en iyi şekilde yetiştirmek isteriz. Hem bilgi anlamında hem de karakter anlamında bir şeyler katmak isteriz çocuklara. Dolayısıyla ama çocuklara dedim, tabii bunu da altını özellikle çiziyorum. Bunlar çocuk. Dolayısıyla biz istemesek de bazen aşırı hareketler yapabilirler, sağcılar olabilir, solcular olabilir, farklı görüşler olabilir. Fakat biz akademisyenler olarak orayı bir eğitim merkezi olarak konumlandırmak durumundayız. Yani ne alkış tutanla alkış tutabiliriz ne de herhangi bir öğrenciyi kınayabiliriz. Dolayısıyla yapılan tabii ki aslında siyaseti akademiye sokmaktır ki Türkiye evet. Bunun acısını çok büyük çekti. Şimdi maalesef biz yakın tarihimizden çok fazla bahsetmiyoruz. Fakat 80'lere döndüğümüzde sağ sol ayrışması vardı. İnsanlar üniversiteye gidemiyorlardı. Ben hatırlıyorum, ben işte üniversiteye gidiyorum, artık seneler geçmiş. Annem hala şey, aman ha kızım, ne sağ ne sol. Sadece de dersine çalış. Sadece kimse bir şey derse de dinleme yoluna git. Öyle bir korku var ki, çünkü insanlar çok büyük kayıplar vermişler. Binlerce gencimiz ölmüş. Niçin? Hiç için. O kadar ciddi ideolojik sapmalar olmuş ki. Şimdi ideoloji önemlidir, fakat asıl önemli olan şey nedir? Kimlik. Kimlik nedir? Vatan, devlet, inançlar, hani gelenek dediğimiz budur. Ondan sonra istediğinizi düşünebilirsiniz ya da yapabilirsiniz. Ancak siz eğer gençleri bunu üniversitede adapte etmeye başlarsanız, o zaman siz artık bir eğitim kurumu değil, bir ideoloji kurumu olmaya başlarsınız.
0: Yani öğrenci i̇şte yetiştirmez, aksine öğrencileri birbirine düşman edersiniz.
2: Yani şimdi öyle bir durumdalar ki öğrenciler, genel olarak söylüyorum. Tabii ki çok farklı olanları da vardır, fakat ben 10 yıldır akademide aktif ders veriyorum. Pek çok üniversitede eş zamanlı verdim. Evet, kendi üniversitemde 10 yıldır veriyorum. Fakat aynı zamanda farklı yerlerde de bulundum. Ve pek çok bölüm okudum. İşte sosyoloji, uluslararası ilişkiler, yan dal, çap vesaire. Dolayısıyla farklı bölümlerdeki öğrencilerin tutumlarını da biliyorum. İşte uluslararası ilişkiler öğrencisiyle sosyoloji öğrencisi çok farklıdır mesela. Siyaset birimi öğrencisi daha ideolojik bakar. Ama sosyoloji öğrencisi daha böyle soft bakar. İşte bütün kimliklere eşit davranalım, önünü açalım. Aman ne olacak, herkes ne isterse yapsın. İşte siyasetçi de der ki öğrenci, ya herkese ne istersen yapsın derse burası kaos olur, devlet alır gider, yapamayız gibi. Dolayısıyla siz şimdi bu ham beyinleri, o ham taze beyinleri kitaplarla, söylemlerinizle, ideolojilerinizle çok rahat etkileyebilirsiniz. Çünkü hoca kimliğiniz var. Öğrencilerin, malum o yaştaki öğrencilerin idol aldıkları hocalar vardır ve onların sözüyle, onların kıyafetleriyle, onların perspektifiyle hareket etme eğilimi var. Dolayısıyla evet, olabilir, çocuk bunu yazmış, içinden gelmiş, tamam. Ha, o güzel bir şekilde işte burayı siyasetten uzak tutalım diyebilirsiniz, ama siz bir tarafı tutamazsınız. Siz orada her zaman eğitim merkezidir burası. Bu perspektiften ilerliyoruz arkadaşlar. Sağ ol arkadaşım, güzel bir pankart açmışsın. Hani çünkü bir ayet. Farklı bir şey açsa bunu diyemeyiz, ama bir ayet varsa ayete saygımızdan,
0: yani değil mi, en azından
2: o farklı.
0: En
2: onu azından ayrı tutuyorum. Ayet olduğu için ayrı tutuyorum. Ayet olduğu için ayrı tutuyorum. Ama orada siyasi bir pankart da açılabilirdi. Fakat şu var tabii. Şimdi siz dini bir söylemle geldiğinizde, bir çocuk olarak, öğrenci olarak, şimdi biz öğrenciye çocuk diyoruz. Hani evet, çok olgunlar, bizden daha mantıklı olanlar da var aralarında, fakat genel olarak biraz daha heyecanlılar, öyle söyleyeyim. Daha soğukkanlılıktan uzak.
0: Karl Marx'ın orada bir sözü yer alsaydı.
2: Şimdi onu anlatacağım.
0: Şimdi
2: şu pankartın
0: orada
2: açılması
0: tepki,
2: tamam.
0: Görür müydü?
2: Şunu izah etmek istiyorum. Şimdi bu çocuk bunu açtı. Güzel. Bu çocuk bunu açınca diğer taraftaki de

0: bunun karşısına ters bir şey açacak. Bu sefer hadi bunlar birbirine girecekler. Yani bu çocuk pozitif bir şey yapıyor. Evet, onay ayetimiz yani, elhamdülillah Müslümanız. Fakat bu onu açtığında diğeri bir şey diyecek. Bu sefer o sen benim pankartıma bir şey dedin diye hop gruplaşacaklar. Sonra bu ciddi anlamda hakikaten rahatsız edici bir boyuta geldi.
1: Masumane baktığımız yer burası. Evet, öğrencilerin ilk uyarıları da bu nedenle olmuş olabilir. Alınan bir karar vardır. Ya hiçbir pankart açılmayacak. Çünkü sen açtığında işte karşıdan inançsız birisi de gelir. Sana karşı bu pankartı açar. Ama bizim zaten takıldığımız nokta, yani evet öğrenciler bu uyarıyı yaptı. Sonrasında kaldırılabilir ama organize bir şekilde
0: önü kapatılıyor. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. İlgili fikirlerimizi törenden sonra kendi arkadaşlarımıza, kendi gruplarımıza paylaşabiliriz diyerek nazik bir şekilde. Çünkü idare bu. Moderatörlüğü siz tabii daha iyi biliyorsunuz. Hani burada da bir sürü fikirler tartışıyor. İnsanlar birbirine giriyor. Ama burada moderatör önemli. Yoksa herkes her şeyi söyleyebilir. Ama bir usul, bir yol vardır. Tabii ki akademik kimlik burada çok önemli. Çünkü siz orayı dizayn edebilirsiniz. Sükuneti siz sağlayabilirsiniz. Öğrencilerin bunu yapması beklenmez. Dolayısıyla orada asıl beklenen tabii ki akademisyenlerin daha tarafsız, daha merkez odaklı. Odağımız nedir? Mezuniyet törenidir. Tamam arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Çok başarılı bir dönem geçirdiniz. Umarım hepinizin hayatı çok başarılı olur diyerek güzel bir şekilde ortalığı toparlamak olmalıydı diye düşünüyorum.
1: Gelen sözü tepkiler hocam var. Hocam yorumlarınızı alacağım ama tepkilerle birlikte müsaadenizle hemen. O markomuzu da verebilirse arkadaşlarım. İstanbul Valisi de, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de önemli mesajlar verdiler o tepkilerinde. Şöyle, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki, bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar dedi özetle. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. İstanbul Valisi Davut Gül yine bir ayet-i kerimeyle cevap verdi. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bize helak edecek misin diye emrolunduğun gibi dost doğru ol etiketiyle o da paylaştı. Ayet-i kerimeye de atıfta bulundu. Yeditepe Üniversitesi'nden açıklama geldi. Yeditepe Üniversitesi dedi ki, kurulduğu günden bu yana anayasamızın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır üniversitemiz. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel haklarının engellenmesini doğru bulmuyoruz. Hatta açıklamasının devamında bazı dipnotları da var, onları da birazdan belirleyeceğim. Acaba bugün bu utancı alkışlayanlar ona da tepki gösterecekler mi diye de soracağız. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan bir açıklama geldi. YÖK dedi ki, kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Şimdi Yeditepe Üniversitesi diyor ki, bizim yani bu bilgimiz dahilinde olan bir şey. Biz herkese saygı duyarız. Hatta milli ve manevi değerlerimize, inanç hürriyetine, akademik özgürlüğe, sadakatle de bağlıyız. Olay spontane gelişmiştir. Yani oradaki öğrenciler ve akademisyenlerden dem vuruyor.
0: Şu dikkat çekici yalnız burada. Şimdi olay spontane gelişmiş ama alkış spontane. Orada alkış çocuğun açtığı pankarta mı, ayete mi? Böyle bir soru işareti var.
1: İşte,
0: yani bu çok manipülatif açıkçası, izaha muhtaç bir durum.
1: Ayet-i kerimenin orada görünmesinden rahatsız olanlar için de aslında bir ipucu vermiş Yeditepe Üniversitesi. Yeditepe Üniversitesi'nin şimdi o açıklamasına da bir yandan erişmeye çalışıyorum. Yani diyor ki, bizim diyor, hatta üniversitemizin girişinde diyor, hemen okuyorum, bazı sosyal medya mecralarında iftira edildiği şekilde üniversitemizin İslam dini karşıtı bir duruşu veya tutumu asla mevzu bahis olmayıp yerleşkemizdeki ana binaların giriş kapılarında kurulduğumuz günden beri küfi harflerle Allah Celle Celaluhu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazmaktadır diyor. Şimdi ayet-i kerimenin orada görünmesinden rahatsız olanlar her gün o kapıdan içeri giderken Halil'e neden rahatsız olmuyor diye onlara sormak lazım.

0: günün sonunda amaçlarının ne olduğu şüphesiz ki çok da masum olmadıkları ortaya çıkacaktır ama Kemal Hocam buyurun.
1: Ya şimdi ben biraz daha farklı bakıyorum konuya. Şimdi bu bir komedyen var diye Deniz Göktaş mı ne ismi? Bu arkadaşın yaptığıyla bu hemen hemen benziyor. Neden benziyor? Çünkü şöyle bir şey var. Ben kutsal kitabımızı sıradan bir neşriyat olarak görmeyenler dedim. O yüzden sahnede konu olmasını istemiyorum. Ve daha doğrusu yani bir komedyenin diline düşmesini istemem. Dalga geçilmesini haşa asla tasvip edemem. Tarafım o konuda. O yüzden hukuk fakültesi öğrencilerinin özellikle bu pankart üzerinde yazmış olduğu ayeti kerimi protesto etmeyi de kabul edemem. Orada tarafım. Dolayısıyla önünün kapatılmasını da kabul edemem. Ben bunu şeyle açıklayamıyorum. Her şeye mesafemiz aynı. İşte her türlü düşünce, fikir elbette ki o ayrı bir akademik fikirdir ama söz konusu kutsal kitabımız olunca, peygamberimiz ve yaradanımız olunca orada duruyorum. Durma ihtiyacı hissediyorum. Vicdanım öyle emrediyor bana. Ve içindeki manaya baktığınız zaman, meale baktığınız zaman, ben ilahiyatçı değilim ama sıradan bir inananım. İnancı tam olan biri olarak biraz okuma yaptığımda şu şey karşıma çıkıyor. Bu ayet-i kerimde. Diyor ki, Mustafa Hocam da bahsettiler bir miktar. Yani diyor ki, size bir istikamet veriyor. Doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkaniyet. Şimdi oradaki temaya da çok uygun. Yani bambaşka bence bir de. Ayet-i kerim yok orada. Temaya uygun ve inancın ve bunlar evrensel değerler, ahlaki değerler. İkincisi der ki mesela dengeli olun, mealden çıkan bir şey denge. Yani aşırılığa kaçmayın diyor. En önemlisi de üçüncü meal. Der ki ilahi gözetim altındasınız. Ey hakimler, ey savcılar, ey savunan avukatlar. Hani vicdanen karar veriyorsunuz ya. Değil mi? Karşınızdaki insanın suçlu mu suçsuz mu olduğunu vicdanen karar veriyorsunuz ya. Unutmayın o vicdanı da gözeten, hakkıyla gözeten bir yaradan var. Dolayısıyla meal o kadar anlamlı ki temaya, o sahneye o kadar çok yakışıyor ki. Siz de ifade buyurdunuz. Machiavelli'nin bir sözü olsaydı, Victor Hugo'nun bir sözü olsaydı, Montesquieu'nun bir sözü olsaydı ya da işte aydınlanma çağı diye 15. 16. yüzyıl Avrupa düşünürlerinin sözü olsaydı bu tepki verilir miydi? Ya tersine da alkış verilirdi. Ama İmam Gazali'nin bir sözü olsa, Farabi'nin bir sözü olsa, Bruni'nin bir sözü olsa ya da İbn Haldun'un bir sözü olsa aşırı tepki veriyorsunuz.
0: Çünkü başında bu, İslam alimi
1: evet,
0: ibaresi.
1: Başında o var çünkü. Ben o yüzden burada tarafsız kalma niyetinde değilim. Açık söyleyeyim bu konuyu.
0: Evet.
1: O yüzden meali üzerinden. O biraz önceki Fikri Sağlar mıydı beyefendinin adı? O der diyor ki, dedi ki daha doğrusu bir başörtülü hakimin karşısına çıktığımda, bakın başörtülü hakimin karşısına çıktığımda benim hakkımı savunacağından endişem var. Hayır beyefendi. İşte bu zihniyet çıkarsa hakim olarak o kürsüye o zaman benim hakkımı kimse korumaz.
0: Aksine bence
1: anlatabildim yani, mi demek istedim?
0: Yani ve onun gibi düşünenlerin
1: bunu protesto edenler gibi bir zihniyet çıkarsa ben bu sefer Anadolu'dan çıkmış bağır yanık insanların hakkının korunacağına inanmam. Ama o başörtülü ve bu ayet-i kerimin gereğini yapan biraz önce mealini açıklamaya çalıştım hususta tam ve dürüst olan hakim başörtülü başörtüsüz fark etmez. Çıktığında rahatlarım ben. Çünkü benim derdim monşerleri korumak değil. İstanbul elitlerini korumak değil. Büyük sermayedarları korumak değil. Benim derdim Anadolu'da, Çorum'da, Hakkari'de, ne bileyim Sinop'ta, orada burada yaşayan köydeki Anadolu insanıdır. Benim hamurum o. Onlar bir hakim karşısına çıktığında tam adaleti almak istiyorlarsa işte bu ayet-i kerimin gereğini yerine getirenler oturması gerekiyor diye. Bana göre o yüzden tarafsız olamıyorum diyorum. Akademisyenim, hocayım, bütün inanç sahipleriyle ilgili öğrencilerimiz var. Derslerimizi ona göre anlatırız ama benim bir tarafım var. O tarafta bu taraftır. Yoksa bunu böyle bir açık fikirlilik, özgürlükler, o komedyenin, o şarlatanın sahnede anlatıp da güldürdüğü kitle var ya, o kitle bu alkışlayan kitleyle aynı kitle. İsmen aynı olmayabilir. Ama şeyleri aynı, cinsleri aynı, fikirleri aynı. Aynı grubun meyvesi bunlar. O yüzden alkışlıyorlar şakır şakır.
0: Tabii.
1: Sen bir ayet-i kerimin önünü kapatacak, kapatıldığı için alkışlıyorlar. Hocam dedi ya acaba onu mu alkışlıyorlar? Ya önünü kapattığı için alkışlıyorlar işte. Çok net.

0: burada biraz öfkeleneceğiz.
1: Ve bu akademisyenler o öğrencilere adil olmayı öğretecekler.
0: İşte onu söylüyorum.
1: Yani Allah'ın adil olmayı emrettiği ayet-i kerimesini hatırlatan öğrencilerin önünün kapatılmasına, ayet-i kerimenin önünün kapatılmasını kendilerine hak gören o isimler bu öğrencilere ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde farklı üniversitelerde, farklı yerlerde adaletli olmaktan bahsedecekler, hakkaniyetli olmaktan bahsedecekler. İfade özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü savunmayı öğretecekler. İşte orada kafamızda evet. soru işaretleri oluşuyor. Yeni mi? Yeni değil. Bakın son zamanlarda birkaç olay daha var. Şimdi sen kimsin? Buralar bizim yallah diyor birisi. Hani birisi diyorum ben. Sen kimsin? Buralar bizim yallah. Biri bunu söylüyor. Öbürü mümkünse bütün kapanlar kapatılsın, imha edilsin diyor. Bir diğeri başımıza gelen bütün kötülükler dinciler yüzünden gelmiyor mu diye bir soru soruyor. Şimdi bu sadece yani psikolojik olarak bir rahatsızlıkla ifade edilebilecek. Ya bu kadar tepki göreceğimi o niyette söylememiştim. Ya ama benim babaannem de başı örtülü diye geçiştirilerek savunulacak şeyler değil. Bu hastalıklı bir zihniyetin ürünü. 28 Şubat sürecinde biz benzerlerini yaşadık. İbrahim Keleş, benim aklıma direkt şey geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde hemşirelik meslek yüksekokulunda birinciliği elde eden bir kız öğrenci hanımefendinin, bir öğrencinin sırf başı örtülü diye o kürsüye çıkarılmadığı, yine bir imam hatip öğrencisinin başı örtülü diye birincilik aldığı kürsüye çıkarılmadığı o görüntüler geldi. Ya 2026 yılındayız. Geride bıraktığımız gün Türkiye'deki özgürlüklerin ne derece artık hangi dereceye geldiğini gösteren bir NATO zirvesi gerçekleşti bu ülkede. 25 yıl önce, 22 yıl önce başı örtülü diye NATO'daki o zirveye adeta alınmayan değerli hanımefendi Emine Erdoğan İstanbul'daki ya. NATO zirvesinde o davette başı örtülü diye alınmamıştı.
0: 2004 yılında.
1: 2004 yılında. Ama geride bıraktığımız gün o ifade özgürlüğünün, o inanç özgürlüğünün, demokrasinin sözde beşiği olan o Avrupa ülkelerinin her biri gördü ki Türkiye'de gerçekten başı örtülü polis de var, başörtülü komutan da var, vali de var, bakan da var ve başı açık olan insanlar da var. Ve Türkiye'de kimse kimseden bu yüzden rahatsızlık duymuyor. Yani başı örtülü insanlar, başı örtülü olmayan insanlardan rahatsızlık duymuyor. Birlikte görev yapabiliyorlar. Bir hakimin vermiş olduğu karardan rahatsızlık duymuyorlar. Yani bu hastalıklı zihniyeti birileri hortlatmaya çalışıyorsa burada bir organizasyon aramalı mıyız yoksa böyle bireysel değerlendirmemiz gereken bir eylem mi?
0: Yani burada iki türlü bakabiliriz. Benim değerlendirmem şöyle. Tamam, bunların içlerinde bireysel olarak içlerindeki nefreti kusmuş olanlar var. Bunlar bireysel yapmış olabilirler. Ancak bunların bu konuşmalarına meydan açan, fırsat veren, fikir birliği taşıyanlar birey değiller. Başka birileri. Başka birileri bunlara bir şeyler anlatıyor. Bakın bizim milli toplumumuzun sinir uçları vardır.
1: Bir şey daha buraya belki ilave edebiliriz. Zonguldak'ta yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, hafızların
1: evet. icazet töreni var. Bundan rahatsız olan birileri anında organize olmuş, pankartlar bile yapılmış ve şehirde yürüyüşe geçmişlerdi.
0: Evet. Yani neden rahatsızlık? O çocuklar kaç sene uğraştılar hafız olabilmek için, gece gündüz hem de, ve hafız oldular. Onların icazet töreninden neden rahatsızlık duyuruyor? Ama biz bunları 28 Şubat'ta çok çok şeyler gördük. 2007 yılında e-muhtıra verildi bu hükümete. E-muhtırayı verenler gerekçelerinden bir tanesi neydi? Şanlıurfa'da ve Denizli'de yöresel kıyafet giymiş kız çocukları

0: Kadının kutlu doğum haftasına katılan görüntüleri üzerinden resmen darbe gerekçesi sayıldı bu. Şimdi de aynı zihniyet aynı şekilde de devam ediyor. Yani bunu yapan o şu an ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. O şahıslar bireysel olarak yapmış olabilirler ama bu aralar arka arkaya geliyorsa burada başka bir şey aramamız lazım. Bizim ülkemizde mevsimleri biz 4 bilirdik ama bazı dönemlerde biz 5 mevsim, 6 mevsim yaşardık. Mesela Ekim ayı geldiği zaman irtica mevsimi başlardı Türkiye'de. Üniversiteler açılırdı ve irtica haberleri okumaya başlardı. Ha, irtica mevsimi açıldı denirdi. Mart ayı geldiğinde bazı suikastler mevsimi gelirdi. Nisan ayında, Mart ayında, Nisan ayında ayaklanma haberleri gelirdi. Mesela Nevruz ciddi bir sıkıntıydı. Nevruz'da terör örgütü meydanlara inerdi. İstanbul'da ve ülkemizin bazı şehirlerinde böyle ayaklanma provaları yapılırdı. Nisan gelirdi, Ermeni meselesi gündemimiz olurdu. Nelerle uğraşıyorduk biz?
1: Hocam siz bunu deyince aklıma geldi. Yine Özgür Özel'in 2013 yılında vermiş olduğu bir röportaj vardı. Gerçi AK Parti kurulduğu günden bu yana bu iddialar hep oldu da işte bakın bu seçimde değil önümüzdeki seçimde göreceksiniz. İşte önümüzdeki seçimde sistem değişecek, işte padişahlık gelecek, işte irtica gelecek.
2: İran
1: işte,
2: olacaksınız diyorlardı.
1: İran olacaksınız tabii diyenler vardı. Özgür Özel'in 2013'te vermiş olduğu bir röportajda kullandığı ifade aynen şu. O 2023'ün gizli ajandasında 2023'te ne olacak biliyor musunuz diyor. Bir bakın bakalım kadınlar milletvekili seçilebilecek mi? Başörtülü ya da başörtüsüz hani. Kadınlar araba kullanabilecek mi? 2013'te yani evet. Bu bir vizyon mudur, bir öngörü müdür bilmiyorum ama 2026 yılındayız ve yaşamış olduğumuz Türkiye bu. Şunu sanırım birilerinin öğrenmesi gerekiyor. İnanıp inanmayabilirsiniz. Yani ateist de olabilirsiniz. Farklı bir dine mensup da olabilirsiniz. Ama bu size benim kutsalıma, benim inancıma hakaret etme, benim inancımı dalga geçme, alay konusu etme ya da bir komedi malzemesi yapma hakkı vermez. Bunun adı ne ifade özgürlüğüdür ne de başlı başına bir özgürlüktür. Bunun farkında olmayanlar var anladığımız kadarıyla. Bizim inancımız, bizim kültürümüz birlikte yaşayın diye emrediyor bize. Yani birlikte yaşamayı öğretiyor. Biz bu insanların hiçbirine ya gidin Avrupa'ya, gidin Hindistan'a, gidin işte Japonya'ya evet. demiyoruz. Ama o insanlar bu memleketi kendilerinin görüyor ve kendinden başkasına yaşam hakkı tanımıyor.
2: Tahir Bey ben İmha bir edilsin. Kadın olarak burada bir söz alabilir miyim? Şimdi evet bunlar münferit ve çok yersiz, çok seviyesiz olaylar. Fakat toplum geneline baktığımızda, üniversiteye baktığımızda biz bunları açtık. Bizim sosyal hayatımızın içerisinde böyle bir şey yok. İşte kim sakallı, kim sakalsız, kimin saçı var, kimin yok, kim kapalı, kim böyle bir şey yok ki. Kafelere gidin, sokaklara gidin, alışveriş merkezlerine gidin, televizyonu açın. Yok. Bunlar münferit olaylar fakat abartılıyor. Şöyle abartılıyor. Sanki hakikaten bu...
3: Köpürtülüyor sanki
2: köpürtülüp biraz. Köpürtülüp aslında toplum etkili yani insanları etkilemek için kullanılıyorlar. Öyle söyleyebiliriz. Yani kitleyi büyük gösterip daha da büyütme amaçlı. Ama gerçekte böyle bir şey yok. İşte üniversitede akademisyeniz hocam da gayet iyi biliyor. Böyle bir şey mevzusu yok zaten. Öğrenciler çok mutlu. Ya böyle
1: ama
2: bir bölünme
1: olduğunu görüyoruz hocam. Şu
3: var. Sokakta var yalnız hocam. Sokak çağrıları var. Yapanlar sokakta var siyasiler.
2: Bakın ideolojik kutuplaşmalardan bahsetmiyorum. Halkın genelinden yani kadın günlerine bakalım. Bizim toplumumuzda iki tane öğe vardır. Birincisi kadınlar eğer ev hanımıysa gün yaparlar. İkincisi nedir? Cumaları Kur'an okurlar. Aynı kadın grubu gider gün grubunda açık olsun kapalı olsun fark etmez. İşte müziğini dinler, yemeğini yer, poğaçasını yer. Ertesi gün gider cuma günü hepsi kafasını kapatır. Kur'an'ını okur. Evet. Ama toplum içerisinde normal, hani genele baktığımızda ondan bahsediyorum ben. Tabii ki ideolojik kutuplaşmalar var, ayrışmalar, uç noktalarda
1: yani
2: var, siyasi var.
1: Şu, biz fakat, bunu açtık Türkiye Cumhuriyeti
2: yok,
1: olarak.
2: Dün NATO, ya iki gündür NATO'da konuşuyoruz biz artık, ya bu level'ları aşağı.

0: yıl çok oldu. Dolayısıyla toplumda böyle bir ayrışma vardır ve biz taraf tutalımdan ziyade, ya biz bunları açtık, biz Türk'üz yani, biz bizde bunlar mevzu olmamalı da.
1: Varmış gibi gösterenler var. Bunu neden söylüyoruz? İşte biraz önce o öğrencileri alkışlayan doçent, profesör, artık unvanı her neyse, evet, akademisyenler var. Bir, yani dinimizle alay eden bir sahne şovmeni, yani bir şovmeni sahip çıkanlar var. Biraz önceki o göstermiş olduğumuz o hakaretlere edenleri, o hadsizlikleri sergileyenlere sahip çıkan siyasetçiler var bu ülkede, gazeteciler var bu ülkede ve akademisyenler var.
0: İşte yani ilericilik diyoruz ya, ilericilik nedir? Bunun altını doldurmak gerekiyor. Hani bir zamanlar şöyleydi, ben küçükken gericilikle itham ediliyorlardı belli gruplar. Aslında gerici nedir? Topluma ayak uyduran mıdır? Bunları önemseyip toplumu ayrıştıranlar mıdır? Geri götürenler midir? Kutuplaşmalar geride kaldı. Global dünyada insanlar artık ekonomiden bahsediyorlar. Evet. Savunma sanayiden bahsediyorlar. Yurt dışına gidip geziler yapıyorlar. Modayı takip ediyorlar. Dolayısıyla artık standart bir hayat. Evet, herkesin bir hayat ideolojisi vardır. Kendi çapında yaşar, fakat bu diğerini rahatsız etmeyecek şekilde dizayn edilir. Olması gereken de budur.
2: Ama bir taraftan da hocam bazı tabiyeci ilim yapanlar, bilim adamları genelde bu tür mütedeyyin grupları güruh diye ifade edenlerdi. Hatta ohlokrasi diye bir şey uydurdular. Güruhun, evet, değil mi? Bu ifadeleri tanıyacaksınız.
3: Kirli zihniyetler.
2: Evet. Şimdi bakıyorsunuz tanımladığı aslında topluluk, grup, güruh. Tırnak içinde söylüyorum. Evet, grup yer değiştirdi. Yani
1: demeyelim, bir güruh.
2: Güruh diyelim. Diyor, ifade ediyorlardı mütedeyyinler. Halbuki bakın burada kutsal ifadesi var. Kutsal. Bak, annelerimiz kutsaldır. Değil mi? Türk toplumunda, Müslüman camiasında kutsal, kutlu, mukaddes demektir. Değil mi? Peygamberimiz mukaddes bir değerdir. Kur'an-ı Kerim mukaddestir. Ne demek biliyor musunuz bunlar? Dokunulmaz.
3: Dokunulmaz.
2: Bak, tabii. Dokunulmaz demektir. Yani çatal dilli, gevrek ağzı bir komedyenin ağzına malzeme olmaz. Bak, kutsal ifadesini bunlara öğretmek gerekiyor.
3: Tahir Bey, bir ilavede bulunabilir miyim?
1: Tabii ki. Bu arada Canan Hocam'ın hani altını çizdiği nokta çok önemli. Onu bir çok kez önemli, daha tabii, ifade edelim. Türkiye'de bu sorunlar yok. Yani Türkiye'de toplumun böyle derdi yok. Biz bunları çoktan aştık. Birilerinin bilgisi
0: ciddi belki unutmuşlardı. Ciddi anlamda olsaydı bizim üniversitedeki sınıflarımızda, evet, olurdu. Kızlar kafeye gidiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar.
2: Tabii hep yan
0: böyle, yani hiç böyle bir şey yok. Ya da hocalar açığı var, kapalı, kimse ki ilgilendirmiyor da zaten, evet, işim yok benim.
2: Toplumda da yok bu hakikaten.
0: İşte onu anlatıyor. Ama öyle olsa da
2: üniversitede yok, toplumda
3: tartışılsın
2: yok.
3: Tartışılsın isteyenler var. Yani,
0: işte, o yüzden getirerek İbrahim Hoca'ya sordunuz gibi ya, gösterip böyle
2: ya, örgütlü mü diye.
4: Sordu da bir cevabını vermeye fırsat kalırsa
2: o yüzden açtım
4: yani
2: hocam sizi, buyurun.
4: Eklemeler çok oldu.
2: Örgütlü gerçekten. Zincir örgütlü gibi olduğunu söyleyelim. Bunlar tesadüf şeyler
1: i̇şte
2: değil.
1: Onu demek istiyorum. Yani bir güruh, bir avuç bu hadsizlikleri, bu ahlaksızlıkları, çünkü bize emredilen bunu ifade ediyor. Diyor ki, emrolunduğun gibi dosdoğru ol, adil. Ben seninle bu ülkede yaşıyorum. Bundan rahatsız değilim. Sen inançsız olabilirsin. Ben şimdi rahatsız değilim ama Bey, günüm, sen ben inançlı olduğum için benden tabii rahatsızsın. Şimdi bunun için sürekli bize Batı'yı böyle işaret ederler, demokrasinin beşiği diye.
3: Günün formatına da uygun bir aslında şey. Bir,
1: tam da hukuk fakültesi öğrencilerinin.
3: Hukuk fakültesi, hukuk fakültesinde adalet dağıtacak, yani bir yargılama yapacak, adalet dağıtacak insanların bir kere vicdanının efendim hür olması lazım. Vicdanıyla yapması lazım. Şimdi bundan niye rahatsız olurlar bunu anlamadım ama.
1: Hocam başta ifade etti ya.
3: Evet.
1: Yani. Evet. Burada İbn Sina desek,
3: evet,
1: işte İbn Haldun desek yine rahatsız olacaklar. Neden? Hı-hı. İslam alimi. Batı da bunun bir en net göstergesi. Bugün insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü vesaire de dünyaları yıkanlar, konu Müslümanlara denk geldiğinde, konu Müslümanlara gelince, Kur'an-ı Kerim'e denk gelince, ki günümüzün en büyük sorunsalı Gazze, konu Gazze olunca çağın diktatörü kesiliyorlar. Bu İngiltere'de de böyle, bu Almanya'da da böyle, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle. Bakın, Harvard'da yaşanan bir olay var. Yorumlarınızı alacağım ama.
3: Tamam.
1: Onu da bir izleyelim. Ardından değerlendirelim.
5: dünyanın en saygın ve başarılı üniversitelerinden Harvard'da Kur'an-ı Kerim okunurken, İstanbul'daki özel bir üniversitede üzerinde ayet yazılı pankart kaldırılmak istendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilginin, öğrenmenin ve düşüncenin merkezi olarak gösterilen Harvard Üniversitesi'nde geçen ay yapılan mezuniyet töreninde tarihi anlar yaşandı.
6: Allahu nuru semavati vel ard. مثل نوره كمشكات فيها مصباح.
5: Müslüman öğrenci Süheyla Muktar mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'deki Alak suresinin ilk ayetlerini okudu.
6: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
5: Oku mesajıyla başlayan ayetlerde İslam dininde bilginin ve öğrenmenin önemine vurgu yapıldı. Dünyanın en iyi 5 üniversitesinden biri olan Harvard'da ayetler saygıyla dinlendi.
6: اقرأ وربك الأكرم.
5: Harvard'da bunlar yaşanırken dünya sıralamasında ilk 1500'de bile yer almayan İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi'nde ise üzerinde ayet yazılı pankarta tahammül edilemedi. Bir öğrenci mezuniyet fotoğrafı çekimleri sırasında emrolunduğu gibi dost doğru ol yazılı pankart açtı. İşte bu görüntüler bir grup öğrenciyi rahatsız edince kriz çıktı. Pankartın kaldırılması istendi. İslam ülkesi Türkiye'de yaşanan çirkin olay infiale neden olurken sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
1: Şimdi bir yanda dünyada akademik sıralamalarda ilk sırada yer alan Harvard Üniversitesi var. Orada Kur'an-ı Kerim'e duyulan saygı, diğer yanda da işte kendini en aydın, en entelektüel, en çağdaş, en ilerici, en özgürlükçü görenlerin alkışladığı, alkış tuttuğu bir platform var. İrfan Sapmaz, kolay gelsin, hoş geldin.
7: Merhabalar Tahir, değerli hocalarına da merhabalar. Evet, üzülerek izliyorum.
1: Ya Amerika'ya şöyle bir utanç vesikasıyla bazı akademisyenlerin sergilediği utanç vesikasıyla gelmek istemezdik ama yani Amerika'daki bir üniversitenin ülkemize ki bu şahıslara örnek olması talebiyle değil ya da benzetmesiyle gelmek istemezdik ama ne oldu orada?
7: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri değişik bir ülke. Evet, menfi yönleri de çok ama müsbet yönleri de çok. Mesela Harvard gibi bir üniversiteden bahsediyoruz. Orada bir genç kız, gördüğünüz gibi işte bir dönem Türkiye'de türban sorundu. Şimdi orada çıkıp çok önemli bir ilk ayetle, İkra Bismillahirrahmanirrahim Halak ayetiyle bir mesaj veriyor Harvard Üniversitesi'nde. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar normal şeyler. Bu açıdan biraz ben Türkiye'de mesaj olsun diye Amerika'daki bu sistemi biraz anlatmak istiyorum. Mesela işte ben hem Beyaz Saray hem Pentagon muhabiriyim, bildiğiniz gibi. Pentagon'dan bahsediyorum. Helal gıdanın satıldığı yer vardır. Orada çalışan insanlar da vardır. Başı kapalı kadınlar da var. Pentagon'dan bahsediyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ben şu ana kadar 8. seneye giriyorum yaklaşık. Bir türban meselesinin bir sorun edildiğini hatırlamıyorum. O açıdan ben şimdi biraz olaya çok Türkiye açısından, şimdi biraz Amerika'da bir de şimdi Türkiye'de işte ya şu 93 milyonluk bir Türkiye'den bahsediyoruz. Çoğunluğunun Müslüman olduğu %95, %96 ya da 97 camilerin fazla olmasından bahsediliyor. Hemen ben size Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kilise sayısını bahsetmek istiyorum. 350 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nde 358 bin kilise var. Ben işte Pentagon'a yakın bir bölgede oturuyorum. Arlington'da genç çocuklar kiliselerden eve geliyor, kapıyı çalıyor genç çocuklar 17-18 yaşında. Diyor ki ben Hristiyanım, geldim size anlatmak istiyorum diyor. Biz de buyur diyoruz, içeriye geçiyoruz. Buyurun,
1: ben rahatsız olanlar var mı İrfan, Amerikalılar? Yani
7: Hayır asla.
1: Bunu akademik kürsülerinde böyle protestoya dönüştürenler var mı?
7: Hayır, ben şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde yaşıyorum, Washington DC bölgesinde. Amerika'nın en önemli üniversitelerinin bulunduğu bir bölgede yaşıyorum. Ki çok yakın ilişki içerisindeyim, aynı zamanda işte doktora çalışmalarımı yürütüyorum. O açıdan üniversite de çok görüyorum ben. Birçok dinden, kimse kimsenin dinine karışmaz burada. Bu işler zorlamayla olacak iş değil. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, ben size hemen biraz rakam vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 3,5 milyon Müslüman var. Hristiyanlardan Amerika'daki bu toplam 3,5 milyon Müslümanın %88'i Hristiyan geçmişten geliyor. Pew Araştırma Merkezi'nin resmi rakamlarından bahsediyorum. %28'i Protestan, %15'i Katolik olarak, %9'u da ateist kabul eden kendisi insanlar İslam dinine geçmişler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a girip bakabilir herkes, en çok satan kitapların başında Hazreti Mevlana'nın, işte bunlar burada Rumi diyorlar, kitabı geliyor. Neden? O hoşgörüden dolayı. Aç, Amerikan toplumu buna aç. Amerika bir gün çökerse bu kültür sıkıntısından çökecek diye düşünüyorum ben Amerika Birleşik Devletleri. İnsanlar arayış içerisinde. Onun için İslam dinine inanılmaz bir geçiş var. Özellikle Gazze meselesinden sonra inanılmaz bir şekilde İslam dinini kabul edenler var. Ben bazı zaman görüyorum, işte eşimle yürürken de sokaklarda görüyorum. Diyorum ki ya bunlar, işte yürürken geçen evin etrafında yürüyoruz. Bir kadın, bir Amerikalı bir kadın gördüm. Başı kapalı. İşte bizde burada bir alışkanlık vardır. Hemen nasılsınız, iyi misiniz diye böyle bir hal hatır sorulur. Tabii bu İslam'ın emri aslında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese selam verir. Biz de bu selamı vermeye çalışıyoruz. Önemli değil hangi dine sahip olduğu. Kadınla tanıştık. Burası benim evim dedi. Buyurun, ben de Amerikalıyım. Sonradan Müslüman oldum. Bizi de görünce çok mutlu oldu. Türkiye'den olduğumuzu da görünce de çok mutlu oldu. Anlattı, işte benim dedi ailem de Müslüman oldular dedi. İnanılmaz şekilde mutlu oldular. Şimdi Amerika'da bunları görüp de, işte bazılarının hevesidir Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip yaşamak. Sanki buraya geldiği zaman onların istediği hayat burada var. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir kültürel yozlaşma var. Onun için insanlar İslam dinine geçmeye çalışıyorlar.
1: Ama rakamları aktardım size. Akademide bizlerin, tabii ki burada da kıymetli akademisyenler var, kıymetli hocalarımız var. Türkiye'de üniversitelerde görev yapan, öğrenciler yetiştiren, bu ülkenin geleceklerini yetiştiren kıymetli akademisyenlerimiz var. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Lakin dedik ya, içlerinde bir güruh var. Bir güruh var ki işte eğitimde eşitlikten vesaire, ifade özgürlüğünde, inanç özgürlüğünde bir laf söylenecekse onlardan hızlı ortaya çıkanlar olmaz, ama şu Harvard'daki görüntüyü yani alıp o akademisyenlere, o güruha hani böyle ders diye izletmekte fayda var. Bakın, burası dünyanın en iyi, son araştırmalarda da böyle, en iyi üniversitesi, en yüksek puana ulaşmış üniversitesi ve hep de ilk beşteydi. Ve orada şöyle baktığımızda her renkten insan var, her inançtan insan var, ve işte bir yanda kefiyesiyle bir öğrenci görüyorum, diğer yanda da kürsüde ayet-i kerimeyi dile getiren yine başörtülü bir öğrenciyi görüyoruz, Alak suresini okuyor. Haliyle orada büyük beğeni toplarken, büyük takdir toplarken yani, bu görüntü Türkiye'de maalesef 2026'ya geldiğimiz şu dönemde özgürlüklerin belki de en özgür bir şekilde yaşandığı Türkiye'de yaşanan manzara utanç vericiydi. En azından bu konuyla ilgili senin de görüşlerini almış olduk İrfan Sapmaz. Ama tabii Amerika'yı masum kılmıyor bu. Gazze konusundaki engellemelerini biliyoruz. Oradaki akademisyenlere, öğrencilerle neler yaptıklarını. Ama şu görüntü belki de dediğim gibi o birilerine ders niteliğinde izletilmesi gereken görüntüler. İrfan Sapmaz.
7: Hayır, şunu söylemek istiyorum son olarak.
1: Evet.
7: Evet, şunu söylemek istiyorum kısaca. Allah isteseydi herkes zaten inanırdı. Peygamber Efendimiz'e bu yönde Cenab-ı Allah'ın bir de mesajı var. Onun için cennetlikler cennetlik amel üzeredir. Cehennemlikler de cehennemlik amel üzeredir diyor Peygamber Efendimiz. Onun için ben onlara hidayet diliyorum. Onlar orada o ayeti taşıyan insanlarla karşı karşıya geldiklerini zannediyorlar. Ama onlar Allah'ın ayetiyle karşı karşıya geldiklerinin farkında değil. Onun için diyor ki bir Allah dostu, son söz olarak çok özür diliyorum. Evet, şimdi onun için diyor ki eğer Cenab-ı Allah bir kuluna bir ceza verirse ve o cezanın o kuluna o cezayı neden verdiğini bildirmez.

0: verirse esas ceza odur diyor. Bildirse çünkü çıkacak o sıkıntının içinden. Evet. O sorunun içinden. Allah hidayet versin. Başka bir şey diyemiyorum.
1: Amin. Amin. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum paylaştığın bilgilerden dolayı. İbrahim Keleş, gerçekten de öyle bir manzaraya denk geldik ki. Yani Amerika'dan bu yayını şöyle bir olayla kıyaslamada alacağımızı hele 2026'nın Türkiye'sinde hiç düşünmezdik. Belki 28 Şubat'ta o süreçlerde olsaydı bir şeyler anımsatırdı ama ülkemize yakışmayan görüntülere maalesef maruz kalıyoruz. Bazı taşkınlıklara, bazı ahlaksızlıklara maruz kalıyoruz. Bugün orada başka bir pankart açılsaydı, LGBT ile ilgili bir pankart açılsaydı mesela, ya da işte Gandhi'nin bir sözü açılsaydı, ya da Konfüçyüs'ün bir sözü açılsaydı, ya da işte Ekrem İmamoğlu'nun diyor ya, ben yargılanmam,
2: ben size
1: yargılarım.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
1: O söz açılsaydı muhtemelen aynı tepki olmayacak.
2: O pankartın altına Hud suresi 112. ayet değil de Mustafa Kemal yazsalardı kimse itiraz etmez.
1: Şimdi bu çok önemli bir noktaya değindiniz. Mesela şimdi bu insanlar, yani bu öğrenciler yarın çıkacaklar görevlerine başladıklarında avukat, hakim ya da savcı olarak adalet mülkün temelidir. Evet. Sözünün altında görev yapacaklar. İşte adalet bir devletin temelidir
2: sözü. Hazreti Ömer'in sözü.
1: Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunu dile getirmiş. Ama Hazreti Ömer'e de atfediliyor. Dediğiniz gibi şu belki Hud suresi 112. ayet ibaresi olmasaydı, hani illa bir isim olmasına gerek yok, o olmasaydı bile bambaşka bir süreç tabii, görecektik.
2: Tabii, belki. Tabii.
1: Şimdi bakın, son özetinizi alayım. İran'la ilgili gelişmeler var, ona döneceğim.
2: Lütfen ekleme yapmayın sözüme. Şimdi Hud suresinin 112. ayeti indiği zaman Peygamber Efendimiz diyor ki bu ayet beni çok yaşlandırdı. Neden diye soruyorlar da diyor ki bunun sorumluluğu o kadar fazla ki diyor. Hud suresinin yani 120 ayetlik bir sure de 112. ayeti diyor ki senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana emredildiği gibi dost doğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Bu ayet aslında bizim sadece Peygamber Efendimiz'e değil, onun ümmeti olan Allah'ın yoluna giden insanların tamamına söylenmiş bir sözdü. Ben Hud suresini bu arada 120 ayetini okudum. Biraz evvel İrfan Sapmaz da anlattı. Anlattığı bazı şeyler, yani Allah dileseydi sizin yerinizi başka bir kavim de getirirdi sözü de bu ayette, bu sure içerisinde geçen ayetlerden. Hud suresi hakikaten böyle iyi olmanın ve kötü olmanın karşılıklarını çok net olarak anlatıyor. Peygamberlerden bahsediyor. Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Hud'dan bahsediyor. Nuh peygamberden bahsediyor.
1: Yani açıp okuduklarında Hud suresinin mealini ya da tefsirini, bu ayet-i kerimeden korkulacak bir şey olmadığını aslında oradaki,
2: yani bir insan anlayacak. Olarak bir insan olarak Allah tarafından böyle bir ayetle muhatap alınmak hakikaten ne kadar büyük bir üzerine çöküyor. Yani Peygamber Efendimizin o beni yaşlandırdı demesinin sebebi emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu artık yani gelen buyruk, gelen emir sıradan bir amirden değil, Cenab-ı Hak'tan geliyor. Bunun altında ezilir insan. Ve tüm insanlığa da dost doğru olun diyor. Şimdi gelelim diğer, ben not aldım da biraz tarihte de siz
1: kısa bir özet rica edeceğim.
2: Fikri sahaların o başörtülü bir hakimin doğru, adil bir karar vereceğine inanmıyorum sözü var ya. Keşke şunları da söylemiş olsaydı. 1960 darbesini yapıyorlar. Adnan Menderes ve Demokrat Parti vekillerini içeriye koyuyorlar. Sonra onlara bir tane hukuk

0: hukuki dayanak lazım. Kimler gelebilir oraya? İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 11 tane profesör ki içlerinde bugün bile ismi anıldığında ordinarius profesör. Profesörler var ve onlar geliyorlar hukukun belki de birinci hukuk fakültesi birinci sınıfta öğrencilere öğretilen ilkelerden birincisi şudur. Kanunlar makablinde işlemez. Yani geriye doğru işletemezsin kanunu. Ve bu 11 profesör darbecilere bunun cevazını veriyorlar. Diyorlar ki geriye işletebilirsiniz. Ondan sonra Adnan Menderes'i neyle suçladılar? Nelerle suçladılar? Ve idam edildi. Yine 28 Şubat'ın bir ünlü savcısı vardı. O zaman Refah Partisi'nin kapatılması, sonra Fazilet Partisi'nin kapatılması ile ilgili davalar açılmıştı da. Sonrasında o savcı dedi ki, ben dedi o davaları dedi medyanın gazına gelerek açtım dedi. Yargıya bakabiliyor musunuz? 2008 yılında AK Parti ile alakalı kapatma davası açan savcı da gazete kültürleri üzerinden kapatma davası açmıştı. Deliller bunlar.
1: Hocam bir zamanların Türkiye'si eğer özetleyeceksek Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında yer alan bir şiiri okuması nedeniyle bu ülkede evet. Belediye başkanlığından alınıp cezaevine atıldığını hepimiz biliyoruz. Birileri bugün işte bu süreci yolsuzluk ve rüşvetle cezaevinde bulunanlarla kıyaslasa da bir zamanların Türkiye'sinde okuduğunuz şiirde bir cami geçiyor diye, bir ayet geçiyor diye, bir hadis-i şerif geçiyor diye yargılanıyordunuz.
0: Evet.
1: Bugün şu manzara ibretlik bir görüntü. Birileri tarafından evet toplumda işte böyle bir ayrışma, yani Canan Hanım'ın altını çizdiği nokta çok önemli. Toplumun genelinde böyle bir şey yok. Biz bunları çoktan aştık. Evet. Ama aşamayanlar var. İçerisindeki o
2: kaşıyanlar var.
1: Hastalıklı zihniyeti hortlatmaya meraklı birileri var. Destekçi bulamayacaklar.
0: Rejiden bir şey isteyeceğim. Çok bir resim. Kraliçe öldü ya, Kraliçe Elizabeth'in başörtülü bir resmi var. Böyle alttan bağlanmış bir resmi var. O resmi sosyal medyada paylaştılar. Kim bu diye. Neler dediler neler. O kadın kraliçe olduğunu bilmiyorlar. Başında başörtü var ya. Oradan dolayı ne kadar saldırıya uğradı o resim. Kraliçenin bundan haberi yok tabii. Ve biz 1960 darbesinde hukuk garabetinin zirvesine şahitlik ettik.
1: Maalesef.
0: Adnan Menderes rahmetli başbakanımız kürsüde kendisini savunuyor. Ve en sonunda da yani bunlarla mı diyor suçlanıyoruz. O zaman savcı Egesel bir açıklaması, bir konuşması var. Diyor ki sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor. Yargı bu. Yargı bu. O yüzden adalet diyeceksek emrolunduğun gibi dost doğru ol. Adaletin temel terazisi. Temel dayanağı odur.
1: Şüphesiz yani alınacak mesajlar çok fazla var ama emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti kimseyi korkutmasın. Ayet-i kerime kimseyi korkutmasın. İslam kimseyi korkutmasın. Dinimiz bize doğruluktan kastı Allah-u Teala'nın adaletli olun, hoşgörülü olun, merhametli olun, iyi bir insan olun, iyilik yapın, akrabayı gözetin, yoksulu gözetin, evet. Yardıma ihtiyacı olanları gözetin ve tabii bunların yanı sıra ibadetlerimiz yoksa Allah-u Teala sizi bu ülkeden kovun diye bir emirle yönlendirmiyor. Yani ayet-i kerimelerde bu yok. Dinimizde de yeri yok. Son bir cümle rica edeceğim.
2: İnsanlığın zaten şu anda insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey dost doğru olma meselesidir. Evet. Şimdi bakın Gazze'de yaşanan soykırım, efendim savaşlar, dünyada paradigmaların değiştiği bir yerde doğru bir eksene gelmek için bu ayetin aslında yüreklere kazınmış olması lazım. Bu yüreklerde hissetmek lazım. O bakımdan şuna da çok dikkat etmek lazım. Bir saniyelik bir şey söyleyeceğim. Bakın Türkiye'mizin üzerinde karanlık bir elin efendim kargaşa ve tartışmadan siyasal sonuç çıkar.

0: manevraları var. Bunlara alet olmamak lazım. İnançlarımıza, değerlerimize, devletimize, milletimize çok daha sıkı sarılmamız lazım. Bu elleri, uzanan bu elleri kırmak için.
1: Özetle aşın artık bunları. Yani bunlar tabii, aşın bugün bunları, Türkiye'sinde tabii. Yani size tutunacak malzeme olacak şeyler değil diyelim. Evet. Devam edeceğiz yine Türkiye gündemine bakmaya ama İran'da da önemli gelişmeler var. Ekber, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim Deniz.
1: Ekber, Körfez hiç olmadığı kadar karışık bir durumda ama öncesinde şöyle bir bilgi gelmişti. Meşet'te bir terör saldırısı iddiası vardı. Nedir bu? Çünkü Meşet haliyle şu dakikalarda çok önemli bir nokta.
2: Evet, evet. Evet, Meşet'te an itibariyle Ayetullah Ali Hamenei'nin cenazesi orada defnedildi birkaç dakika önce. Gün içinde orada etkinlik vardı Ayetullah Ali Hamenei ile ilgili. Hı. Cenaze namazını da Ayetullah Ali Hamenei'nin oğlu, büyük oğlu Mustafa Hamenei kıldı. Ancak beklentilerin aksine an itibariyle ülkeyi yöneten Mustafa Hamenei ne Tahran'daki ve ne diğer şehirlerdeki etkinliklere katılmadı. Büyük bir beklenti söz konusuydu. Gün içinde geniş güvenlik önlemleri alındı bu meşette. Özellikle ABD ile İran arasında son 48 saattir yaşanan gelişmelerin ardından savaş uçakları sürekli bir şekilde Meşet samalarında hareket etti. O olayla ilgili esasında İran medyası ilk başta onu bir terör olayı olarak değerlendirmişti. Ancak resmi açıklama geldi. Söz konusu olayın bir terör olayı olmadığı, işte alandan, yani o türbe ve bu etkinliğin yapıldığı alandan takribi olarak 17 kilometre uzaklıkta olduğu ve bir kişisel husumetten kaynaklandığına ilişkin resmi yetkililerden açıklama yapıldı. İki kişi de bu kapsamda hayatını kaybetti. Tabii yani bu etkinlikle birlikte Ayetullah Ali Hamenei dediğim üzere az önce birkaç dakika önce defnedilmiş oldu. Ve bundan sonra İran'da yeni bir sürecin başlayacağını ifade edebiliriz. Tabii Körfez'de de ciddi karşı durumlar yaşanmaktadır, çatışmalar yaşanmaktadır. Akşam saatlerinde İran medyası bölgede bazı noktalarda patlama sesleri falan duyulduğuna ilişkin haberler geçmişti. Gelen resmi açıklamada sadece iki bölgede saldırı olduğu ifade edildi. Konarak bölgesinde orada deniz kuvvetlerine ait işte noktaların vurulduğu, yine bu şehrin çevresindeki bir askeri alanın vurulduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Tabii İran medyası daha fazla alanın vurulduğunu belirtiyor ve ilginçtir ki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM akşam saatlerinde yapılan bu saldırıları üstlenmedi. Esasında öğlen saatlerinde de yine İran'daki bazı noktalarda saldırılar olmuştu ve o saldırıları CENTCOM üstlenmemişti. Ve bu da kafada bir insanların kafasında soru işaretleri gündeme getirdi. Çünkü genellikle CENTCOM bu saldırıları yaptığında çok kısa süre içinde bunları üstlenirdi. Örnek vermek gerekiyorsa dün akşam saatlerinde tam da bu saatte CENTCOM'un operasyonu söz konusuydu. İran'da 90 nokta vuruldu ve hemen üstlendi. O yüzden bu gün içinde ve akşam saatlerinde İran'a yapılan saldırıları kim yaptı? Bu bir soru işareti.
1: Ekber, dün de konuşmuştuk. Özellikle saldırıların gerçekleştiği noktalar dikkat çekiciydi. Şimdi ülkenin en doğusundaki sahil bölgelerinden birisi vurulmuştu. Pakistan sınırına yakın olan neredeyse Hürmüz'ün artık girişi diyebileceğimiz bir yer. Ebu Musa'ya yönelik bir saldırı söz konusuydu. Yine bugün Huzistan herhalde o bölgeye yönelik bir saldırı olduğuna yönelik iddialar vardı. Yani neredeyse dün seninle de konuşmuştuk. İsfahan'da acaba saldırı altında mı diye iddialar gündeme gelmişti. İran bunu yalanladı ama bu bölgelerin vurulması nasıl değerlendirilebilir?
2: Tabii şöyle söyleyeyim, son saldırıların şöyle bir özelliği vardı. Esasında bu saldırılar yeni değil. Biz ne kadar ABD ile İran arasında bir ateşkes süreci söz konusu olsa da sürekli bir şekilde neredeyse her hafta taraflar birbirini bu bölgede vurdu. Ancak bugüne kadar çatışmalar Hürmüz ve etrafıyla, Körfez etrafıyla sınırlı kalmıştı. İlk kez İran'ın derinliklerine yönelik saldırılar söz konusu oldu. Öyle ki sadece bu bölge değil, aynı zamanda Hazar'ın kıyısında bulunan Gülistan ilinde o bölgeden geçip o bölgedeki bir köprü, demir yolu köprüsü de hedef alınmış oldu. Yine az

0: Ancak bu kez o söz konusu iki ülkeyle birlikte Katar'a yönelik ve aynı zamanda Ürdün'e yönelik de saldırıları oldu. Ürdün'ü öğlen saatlerinde de vurdu. 10 füze Ürdün'e doğru İran tarafından fırlatıldı.
1: Ama İsrail'e yönelik bir saldırı yoktu herhalde, değil mi Ekber?
0: Yok, İsrail olmadı. İsrail olmadı.
1: Peki Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyorum paylaştığın bilgilerden dolayı. Türkiye'de malum gündemi bir şekilde meşgul edenler oldu, o yüzden seni biraz beklettik. Sana kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi Kemal Hocam, müsaadenizle hemen sizi şöyle bir analiz ekranımıza almak istiyorum. Çünkü ardı ardına önemli gelişmelerden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu o noktalara bakıyoruz. Tam da İran'ın böyle kaşınabilecek noktalardan hep bahsederdik ya, evet. Ayrılıkçıların söz konusu olduğu, olabileceği o noktalar. İran'ın saldırılarına bakıyoruz, yine benzer bir durum. Şöyle, hatta şu haritada sanırım daha net görünecektir. Ama bir de ilginç bir durum var. Bir ilginç durum, Körfez ülkelerinden gelen ortak açıklama. Suudi medyasına da düştü.
2: Körfez İşbirliği Konseyi'nin açıklaması.
1: Evet, yani
2: ilginç bir açıklama, evet.
1: Bugüne yani benzerini görmedik.
2: Evet.
1: Diyor ki İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez İşbirliği ülkelerine yönelik saldırılarını kınıyoruz. Körfez tankerlerine yönelik İran saldırıları seyir güvenliği ve emniyetine yönelik kabul edilemez bir saldırıdır ve Körfez ülkeleri, en önemli cümle bu, İran karşı saldırılarına karşı tek cephede durarak karşılık verecektir. Karşılık verecektir'i nasıl anlamalıyız? Askeri olarak mı?
2: Askeri olarak, evet. Şimdi vurulan yerleri şöyle bir şey yapalım.
1: Hemen.
2: Notlardan da bakalım şöyle.
1: Biri burası.
2: Kunerek, evet. Şu Huzistan.
1: Huzistan.
2: Evet, şurası, şu bölge. Kritik bölge.
1: Gülistan bölgesi en kuzey.
2: Evet, kuzeyde. Hı-hı. Şimdi bir de şurada şey var. Sirik. Küçük ama işaretleyelim. Bandera Bassin aynı yerde.
1: Ebu Musa.
2: Evet, şu adalar, değil mi?
1: Evet.
2: Ondan sonra hatta şuraya da bir tane yerleşti. Yani şu bölge ve güney kuzeydeki bölgeler bir şekilde ateş altına alındı. Bir de Meşet'te bir terör saldırısı bugün.
1: İddiası vardı,
2: var.
1: Bir
2: ama
1: saldırı
2: yine de
1: olmadığı
2: bir,
1: ifade.
2: Yani ben çünkü dün akşamki yayında, Ankara'daki yayında Meşet'e işaret etmiştim. Dikkat edin demiştim. 9 Temmuz kritik bir gün. Orada bir şey olabilir.
1: Hamaneyn defnedilecek.
2: Evet, onu işaret ederek söylemiştim ama yine de şöyle koymayalım, o değil mi? Spekülasyon.
1: Şöyle diyor İran, yapılan resmi açıklamada olayın bir terör eylemi olmadığı belirtiliyor ve olay türbeden 17 kilometre uzakta yaşanmış bir
2: O zaman
1: bir
2: öyle kalsın,
1: olaymış.
2: Boş bırakalım. Yarın öbür gün açığa çıkar. Yani vurduğu bölgeler, dikkat ederseniz eğer, kıyılarda bir derinlik var kuzeyde. Şimdi iki tane ifade var. Sayın Trump'ın ifadesi var. Trump ne diyor? Bir, deniz yolunu açacağız. Herhalde değiştirdik değil mi şeyi? Deniz yolunu açacağız diyor. Hı hı. Deniz yolu dediği bu. Şurası açılacak. Hem dışarıya hem içeriye. Nasıl açacaksınız? Şimdi bunun bir, değil mi, taktik olarak en azından ya da yapılabilirliği söz konusu mu? Evet, yapılabilir.
1: Şu bölgede vurulmuş hocam.
2: Heh, tamam.
1: İran şehir.
2: Tamam, güzel.
1: Beluş bölgesi.
2: Belucistan zaten,
1: evet,
2: komple şuraya kadar vurulmuş. Huzistan şu bölge. Şurası Kürdistan bölgesi, biliyorsunuz. Şimdi deniz yolu açılacak talimatını dün akşam verdi adam. Yani dedi ki deniz yolunu açın. Şimdi Pentagon çalışıyor. Bunu unutmayın. Bu deniz yolu nasıl açılacak? Taktisyenler şimdi bununla uğraşıyor. Nasıl açabiliriz? Amfibi mi yapalım? Havadan mı saldıralım? Şu kıyılarda ne var biliyor musunuz? Özellikle bakın şu şeyden bakayım. Kunerek dediğimiz bölge. Şurada Cabahar'ın yanında askeri havalimanı var orada. Sivil uçaklar da inip kalkıyor. Birbirine karışmış durumda. Orada askeri havalimanı vuruldu. Şimdi kıyıda çok tam kıyı kasabası gibi 28-30 bin nüfuslu bir yer aslında. Ama askeri havalimanı var orada. Burada Cabahar dediğimiz bölgede üçlü bir üs var. Deniz üssü var. Nedir o? Amerika, Çin, Rusya ve İran'ın ortak kullandığı bir üs bölgesi var. Deniz üssü var orada. Yani bütün gemiler, çeşitli çaplı gemiler yanaşıp gidebiliyor. Hemen bu tarafındaki Kunerek'te, yani batısındaki askeri havalimanı var. Şimdi burada ne var? Bandar Abbas'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın karargahı var.
1: Hı hı.
2: Yani devrim muhafızlarının. Hemen altında Cask'a kadar uzanan iki lokasyonda

0: Birinci Deniz Kuvvetleri, İkinci Deniz Kuvvetleri komutanlıkları var. Yani adam, yani Amerika Birleşik Devletleri şu bölgedeki deniz unsurlarını, tersaneleri takviye yapılabilecek ihtimaline karşı o bölgeleri bombalıyor. Yani helikopterler inip kalkmasın, uçaklar inip kalkmasın, gemiler yanaşmasın diye. Şimdi bu bölgeyi de bombalıyor.
1: Daha önce de vurmuştu sanki bu bölgeleri.
0: Vurmamış. Ama yapıyorlar, tamir ediyorlar. Hı. Bir şekilde onarıyorlar ve o bölgede tahkimat var çok yoğun. Bunları vurmak suretiyle kıyı şeridinde Abluka'nın da desteklendiği yer olan bu bölge, yani Abluka'nın yönetildiği, İran tarafından uygulanan Abluka'nın yönetildiği komutanlıkları, karargahları ve stratejik askeri tesisleri vuruyor.
1: Şimdi yani İran'ın Hürmüz'e müdahale edebileceği,
0: evet, deniz yollarını yeri... açın diye talimat verdi ya şimdi. Hı hı. Açık açık söyledi.
1: Evet.
0: Deniz yollarını açın dedi. Bir talimat daha verdi. Hark Adası'nı alın. Şu bölgeyi. Yani Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk sahası ta Afganistan'dan Kuzey Afrika'ya kadar Orta Doğu ya. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na CENTCOM'a dedi ki deniz yollarını açın. Birinci emrim bu. İkinci emrim Hark Adası'nı alın. Açık söyledi bunu. Sonra Hegseth'te dedi ki Rutte görüşmesinde, yani genel sekreter görüşmesinde dedi ki Hegseth ağzından bir çırpıda bu yetmez, derinlikte taarruz yapacağız dedi.
1: İçeriye.
0: Hayda. Derinlikte taarruz. Şimdi bütün bu harekatların maksadı, şu bölgede yapılacak harekatın maksadı deniz yollarının açılması. Derinlikte taarruz hangi maksatla yapılıyor? Derinlik neresi? Tahran, Meşet. Meşet neresi? Hamene'nin doğduğu yer ve bugün de gömüldüğü yer. Psikolojik olarak İran halkının sinir uçlarını temas ettiği nokta, psikolojik harbi bir şekilde kazanabileceği lokasyon Meşet.
1: Türbeyi mi bombalayacak?
0: Hayır. Uranyum var kayıp biliyorsunuz. O nerede olabilir şu anda? Tahran'da değil. Tahran başkent. Hı hı. Dolayısıyla orada sembolik bir anlam var. Yani hedef olabilir. Meşet bence bu Türkmenistan sınırındaki o hemen hemen en büyük şehirlerinden bir tanesi. Çok büyük ihtimalle aradaki Mossad ajanları, işbirlikçiler, şunlar bunlar yana yana bu uranyumu arıyorlar 450 kilogramlık. O belki Meşet'te bir yerde çok ciddi korunaklı bir lokasyonda saklı. Çünkü Meşet'i İranlılar kutsal şehir ilan ettiler. Evet. Bundan sonra. Dediler ki Meşet dokunulmaz bir kutsal şehirdir. Bunu söylediler ama işte buraya Amerikalıların dokunmasıyla beraber İran halkı çok büyük bir tepki gösterecek. Devrim muhafızları belki çığırından çıkacak. İşte getirip de bu kutsal diye şehir, kutsal şehir diye ilan ettikleri noktaya 450 kilogramlık bir uranyumu sakladılar diye düşünüyor Amerikalılar. O yüzden buraya ufak ufak yanaşıyorlar.
1: Meşet hedef olabilir. O zaman şöyle
0: bir
1: buraya
0: numaralı hedef,
1: bir ünlem bırakabiliriz.
0: Evet, derinlikte taarruz deyince Hegseth bir anda çıktı. Mesela oturuyordu. Hiçbir şey söylemiyor. Gayet bakınıyor sağına sonuna. Trump konuşuyor, anlatıyor filan. O dedi ki işte harptır, deniz yolları filan derken derinlikte de taarruz yapacağız dedi. Bu çıkış şöyle bir çok kontrollü bir çıkış değildi.
1: İhtimali değerlendirebilir miyiz? Yani şimdi bu vurulan bölgelere baktığımızda benim aklıma geliyor. İran'ı bölme parçalama üzerine kurulu senaryolarda işliyordu.
0: Baştan itibaren öyle. Evet.
1: Vurulan bölgelerde yani ayrılıkçı grupların olduğunu biliyoruz. Yani şu Gülistan bölgesinde de varlar.
0: Kuzey, evet.
1: Evet, kuzeyde. Haliyle İran ordusunu, devrim muhafızlarını bu bölgelerde de zayıflatmaya yönelik bir yanda da şeyler mi var?
0: Askeri anlamda söyleyeyim askeri bu cümleyi. İran ordusunu parçalara bölmek. Yani hı, İran ordusunu sıklet merkezi yapmasını engellemek, ağırlık merkezini dağıtmak. Bu şu demek, cephe açarsınız. Hı hı. İç cephe. Yani şu bölgede bir cephe açarsınız. Devrim muhafızları birinci ordusu buraya. Şuradan bir cephe açarsınız. Belucistan cephesi şöyle diyelim. Ondan sonra şu iki numaralı cephe, bir numaralı cephe. Tahran korunması gereken bir yer Meşet'le beraber. Burada bir ordu, üçüncü ordu. Burada bir cephe. Zaten şurası komple bir cephe. Şöyle o da geldi ama şöyle yapalım. Şurası bir cephe. Dört ne oldu? Pardon, çok özür dilerim. Şöyle yapalım. Karıştı biraz. Dört. Şimdi dört cepheye, zaten dört tane ordusu var devrim muhafızlarının. Teşekkürler. Dört ordusu var. Dört orduyu böldüğünüz

0: andan itibaren emir komuta birliği dağılacak. O mozaik falan dediğimiz sistem füze taarruzları için geçerli. Yani atışlar için geçerli. Ama böyle bir harpte herhangi bir lokasyondan girdiğinde düşünün. Burada bir saldırı var, bir ordu burada. Bir ordu Tahran Meşet'i koruyor, hava taarruzlarına falan ya da işte Delta Force harekatlarına karşı. İki tane ordu da hem Cabahar bölgesinden hem de Hürmüz derinliklerinden yapılacak bir amfibi harekat ya da uçak birlik harekatına karşı bir şekilde bekliyor. Orduyu bölmüş oluyorsunuz. O yüzden peki, çok rahat bir şekilde İran'ın parçalanmasına sebep olacak bir harekat çeşidi gibi duruyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden tek başına mı bahsedeceğiz yoksa
0: İsrail'le beraber?
1: İsrail'i de bir kenara bırakıyorum. Şimdi Canan hocama tam
0: ben de tam
1: onu ilgili görüş alacaktım. Yani Körfez ülkelerinin bu açıklaması. Böyle yine diplomatik bir tepki olarak kalabilecek bir açıklama gibi mi yorumlanmalı? Yoksa Körfez ülkelerinin hep birden tek bir ağızdan ki Katar'ı hep mesela ayrı tutardık. Dün de konuşmuştuk burada konuklarımıza, dedik ki ya Kuveyt ve Bahreyn şimdi Katar arabulucu, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bir şekilde dengeyi kurdu. Genellikle saldırılar Bahreyn'e ve Kuveyt'e yapılıyor. Ama şimdi arabulucu Katar'a yönelik yapılan bir saldırı, Ürdün'e yönelik yapılan bir saldırı ve gelen o son açıklamadaki o cümle. Yani bir kez daha ifade edeyim izleyicilerimiz için, saldırıları kınıyoruz, kabul edilemez. Körfez İşbirliği ülkeleri İran saldırılarına karşı tek cephede durarak karşılık verecektir. Bu karşılık
2: çok askeri bir karşılık. Çok riskli bir süreç. İran'dan yapılan açıklama neydi peki? Ona da bakalım. O da diyor ki petrol ve gaz tesislerinize dikkat edin, artık kırmızı çizgimiz yok dedi İran. Onun üzerine bu açıklama geldi. Yani İran da çok sert girdi olaya, bunu da belirtmek gerekiyor. Önümüzdeki süreç çok hararetli bir süreç ama şu enteresan, şimdi NATO geçti. NATO içerisinde bir madde çok önemliydi. Rusya ve terörle mücadele. Şimdi terör derken neyi kastediyorlar? Geçtiğimiz günlerde şunu görmüştük. Biz neyi gördük? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın devrim muhafızlarını terör listesine alma girişimini görmüştük. Hatırlayalım. Hatta işte devrim muhafızları resmi bir yapıdır. Devletle birlikte çalışıyor. Bir terör değildir. Tartışıyorduk. Fakat aslında bu bildirgeyle birlikte başka bir şey mi amaçlanıyor? Sorusu da akıllara geliyor tabii ki. Şimdi Körfez'le ilgili neler olabilir? Körfez ülkeleri tabii ki olaydan rahatsızlar. Amerika ile birlikte hareket etmek istiyorlar ama ben toplu bir hareketi, tabii hocam çok daha iyi izah edecektir askeri bir...
1: Yani Körfez'in sabrı taştığı noktasına mı geldi?
2: Şimdi şöyle, 60 günlük bir süreç var. Fakat bu süre içerisinde bir ilerleme gördük mü? Görmedik. Kısmi atışları gördük karşılıklı ve bu kısmi atışlar içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin ısrarla vurguladığı şey neydi? Biz onların füze kapasitelerini yok ettik, askeri savunma alanlarını, füze bataryalarını ve benzeri askeri unsurlarını yok ettik. Artık onların savunma kapasitesi çok düştü diye defaatle vurgulayan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Yani aslında bu süre içerisinde elini kuvvetlendiren bir Amerika da var diyebiliriz. 60 günle alakalı nükleer varlıklarla ilgili bir gelişme oldu mu, henüz olmadı. Fakat bir taraftan da diplomatik olarak farklı opsiyonların yolu açılmaya mı çalışılıyor? Bunu biz dün de bayağı tartıştık televizyonda. Çünkü neden? NATO'ya neden özellikle böyle bir madde eklendi ve altı dolu olmayan... Şimdi terör tabiri ne demek? Terörist dediğinizde neyi kastediyorsunuz? Neye göre, kime göre terörist? Hizbullah'ı da terör altında konumlandırabilirler. Dolayısıyla çok tehlikeli bir süreç de var.
1: Yani NATO'nun ardından Körfez'den böyle bir açıklama, birlik mesajı verilmesi. Çünkü diyor ki herhangi bir Körfez ülkesine yönelik saldırı tüm Körfez ülkelerine doğrudan bir...
2: Şimdi burada saldırdı. Çok fazla senaryo gündeme geliyor. Şimdi Hürmüz'ün açık kalmasının garantilenmesi de yine NATO'da önemli bir maddeydi. Daha önce de G7'de bu çok fazla konuşulmuştu. Ve ülkeler burada askeri unsurlarını bulundurmak istiyorlar Hürmüz'ün açık kalması adına. Peki Hürmüz açık kaldı, oraya askeri unsurlar geldi. Sahte bayrak operasyonları oldu diyelim ki, bu ülkelerin gemilerine bir takım saldırılar düzenlendi. NATO'nun 5. maddesi işleyecek mi? Bunu bir terör saldırısı olarak mı görecekler? Ya da ülkelerin egemenliğine bir saldırı olarak mı nitelendirecekler? Yani aslında çok fazla ihtimal de var. Ha, bu olacak demiyoruz, fakat çok muallak bir süreçte NATO ile birlikte başladı. Bunu da belirtmek gerekiyor.

0: ya.
1: Sayın Keleş, bir askeri birliktelik görür müyüz Körfez için?
2: Yani şimdi Canan Hocamızın cümleleriyle birlikte düşünüyorum ve NATO'nun petrol arz güvenliği konusundaki hassasiyeti var. Körfez'in açık olması konusunda bir hassasiyet var. Yani maddeler içerisinde bunlar da geçiyor. Bu başka şeylere de yönelebilir. Yani ne olabilir? Mesela mayın temizleme için NATO üyesi ülkelerden gemiler istenebilir. Sonra o Körfez'in açılması için Trump'ın daha önce talepte bulunduğu ama reddedilen, kabul edilmeyen talepler bu defa karşılıksız kalmayabilir. İşte o zaman işin rengi çok daha büyüyor. NATO dediğimiz zaman 32 tane ülke var. Her birinden birer bölük katılmış olsa işin rengi bambaşka olacak. Yani burada Körfez ülkelerinin son açıklaması ve son cümlesi hakikaten bir, yani bir karşılık vereceklerinden bahsediyorlar.
1: Yani buradaki karşılık ben böyle diplomatik bir dil mi diye düşünüyorum ama yani ülkeler İran saldırılarına karşı tek cephede durarak karşılık verecektir. Herhangi bir Körfez ülkesine yönelik saldırı tüm Körfez ülkelerine doğrudan bir saldırıdır. İran'ın saldırılarından ve sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz. Hürmüz Boğazı konusunda tek taraflı mekanizmalara veya düzenlemelere karşı çıkıyoruz.
2: Yani NATO'nun 5. maddesi gibi. Birimiz evet. hepimiz birimiz için. Aynı yani bu sefer Körfez ülkelerinin bu ateşkesten evvel bir tek Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ve Amerika ile birlikte bazı hareketlerde bulunmuşlardı. Hatta kimliği belirsiz savaş uçakları İran'da bazı hedefleri de vurmuştu. Orada kime ait olduğu söylenmemişti ama hepimizin tahmin ettiği şey şuydu. Burada Birleşik Arap Emirlikleri söz konusuydu. İsrail'le de zaten yakın ilişkileri var. Yani Körfez eğer bu işin içerisine silahlı güçleriyle girerse, ordularıyla girerse bu iş daha başka boyutlara doğru gidebilir. Yani hepimizin söylemeye dilimizin varmadığı durumlar gerçekleşebilir.
1: Hocam, o nedenle bakıyorum kimler var diye. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri,
2: Kuveyt, Bahreyn.
1: Kuveyt var, Bahreyn var ve Umman var.
2: Umman'la İran'ın arası iyi.
1: Ama son zamanlarda İran'ın hedefindeydi.
2: Yani Bahreyn de var orada. Bahreyn'i de sayalım. Yukarıda evet. Bahreyn var. Katar'ın yukarısında. Bir de burada başka bir şey daha var. Biraz evvel Kemal Olçar hocamız bir önceki haritada İran'ın mevcut askeri gücü ve 4 tane ordusundan bahsetti ama bu orduların kara ordusu olduğunu ben düşünüyorum. Kara ordularıyla alakalı eğer Amerika ve İsrail birlikte hareket edip oraya sadece bir hava indirme değil, güçlü bir ordu göndermek zorundalar. Irak'a 150 bin kişilik bir asker yığmışlardı 2003 yılında. Hı hı. Eğer İran söz konusuysa ve mutlak bir dönüşüm gerçekleştirmek istiyorlarsa, yani rejim değişikliği hedefini gerçekleştirmek istiyorlarsa oraya yığacakları asker sayısı çok fazla olması lazım. Şu ana kadar öyle bir niyetlerini görmedik.
1: Peki.
2: Geçen gün Trump da Türkiye'de Ankara'da yaptığı açıklamada kara operasyonu düşünmüyoruz demişti. O nedenle ben
1: ama derinlemesine bir hava operasyonu.
2: Derinlemesine hava harekatı yapılır ama ondan bir netice bugüne kadar alamadılar.
1: Peki.
3: Ama bundan sonra Venezuela'yı örnek gösterdi ya hocam, nokta operasyonu gibi.
2: Venezuela ile İran çok farklı.
1: Peki artık ateşkesten bahsetmeyi sanırım bir evet. kenara bırakacağız evet. gibi. Sayın Ertekin, son olarak sizde de kısa bir söz isteyeceğim.
4: Tabii ki burada NATO zirvesinde de öne çıkan başlıklardan birisi tabii ki Trump'ın söylemleri. Hı hı. Yani pislikler olarak yorumladı, anlaşılmaz olarak yorumladı. ve hakikaten yalancı gibi ifadeler kullandı. Dolayısıyla bugün Pezeşkiyan'da bir cevap verdi. Şimdi İran üzerinde ve Orta Doğu'da aslında neler oluyor bakmak lazım. Bizim ortaya koyduğumuz perspektifin ötesinde aslında stratejik bir kararlar var. Bunlardan bir tanesi savaş sonrası Orta Doğu'da Washington'un Suriye'yi şey yapması, istikrara kavuşturarak bölgede İran nüfusunu azaltması yönünde görüşmeler oldu. Şimdi NATO'nun da Hürmüz'e kadar uzanması, ki ilgi şey etki alanında olmamasına rağmen Hürmüz'e kadar uzanmasının temel sebebinin birisi tabii bu jeopolitikte Türkiye'nin NATO üyesi ülke olması ve Türkiye'yi de ilgilendiren meselelerin olması. Dolayısıyla alınan kararların içerisinde aslında asıl niyeti ölçmek lazım. Bir kere İran'ın şeylerini Hizbullah kullandığı uç unsurları, mesela Hizbullah gibi unsurları bir kere etkisizleştirmek, Lübnan'ın istikrara kavuşturulması, Hürmüz'ün efendim bir Hürmüz'ün alternatif ulaşım hattı olarak devletlerce kullanılması ve yeni ulaşım hatları, yeni sevkiyat hatlarının bulunması noktasında bölgedeki çalışmalar sürerken tabii ki bu sancılı bir döneme doğru geçişi de kuvvetlendiriyor. Ben her zaman geçen bütün yayınlarımızda da ifade ettim. Bu süreç böyle efendim 60 günlük ateşkesle, efendim bu süreç kısa görüşmelerle bitecek bir mesele değildir. Çünkü enerji hatları ve 3.0 diye adlandırdığımız, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dünyadaki konumlanma, 1992'de Sovyet Sosyalistler Birliği'nin dağılmasından ikinci aşama, üçüncü aşamada da Kore, Çin, Rusya eksenindeki efendim bütünleşmeyi, birleşmeyi koruyan, bu anlayışa haiz olan bir NATO perspektifi var. Dolayısıyla İran'ın tabii ki Rusya ile, Çin ile olan, Kore ile olan ilişkilerini de sınırlandırmak amacıyla bu bölgeye istikrarı getirilmesi amaçlanıyor. Çok kolay kolay, Tahir Bey, bunu üzülerek söylüyorum.
1: Süremizi nokta alacağız.
4: Bu, son bir cümle. Şunu söyleyeyim. İran'da suların durulmayacağını, bilakis daha artacağını ve NATO'nun da bu perspektifin içerisinde yer almaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada önemli bir hatırlatma. Lübnan konusu önemli çünkü yarın Başkan Erdoğan, artık bugün Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanını da kabul edecek. İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleşmiş olacak. Böylece kıymetli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam, Mustafa Hocam, Canan Hocam, Kemal Hocam, kıymetli değerlendirmeniz için. Bizler noktalıyoruz. Birazdan Sinan Tatlı gelişmelerle karşınızda olacak ama önce Dünya Kupası'nın Fransa ve Fas arasında oynanan çeyrek final müsabakasının özetini getireceğiz ekranlarınızda.
0: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı, Fransa ile Fas Boston'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatli'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan, dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor.

Fransa'yı Fas karşısında öne taşıdığı Kylian Mbappe. Dembele ikinci gol atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0'ı yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı Unai'ye. Unai vurdu Maignan. İyi yer tuttu Maignan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu Barcola. Köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Burak Daman'larında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede savunma işbirliklerinden ikili temaslara kadar birçok başlıkta önemli adımların atıldığının altını çizdi. Başkan Erdoğan Türkiye ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir ifadesini kullandı.
1: Tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Atılan kritik adımlara dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan zirvenin başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin küresel güvenlikteki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Zirve kapsamında birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Birleşik Krallık'ta güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmasının imzalandığını, Kanada ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, görüşmelerin özellikle Milli Muharip Uçak Kağan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında Türkiye'nin beklentilerine uygun somut sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındığını belirterek, yapay zeka, siber güvenlik, hava ve füze savunması gibi alanlarda işbirliğinin artırılacağını da kaydetti. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca, zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Zirvenin yalnızca liderleri buluşturan bir organizasyon olmadığını vurgulayan Yayman, NATO zirvesinde Türkiye yüzyılının startı verildi dedi.
2: NATO zirvesi tarihi bir zirveydi. Sadece NATO'da liderlerin toplanmasından öte NATO'nun geleceğinin konuşulduğu, dünyaya yeni bir stratejik vizyonla bakıldığı bir zirve olması bakımından çok tarihiydi, anlamlıydı.
3: Ankara'daki kritik NATO zirvesinin önemine değindi ve ekledi.
2: Ben bu zirveyi sadece NATO liderlerinin toplandığı bir zirve olarak görmüyorum. NATO'nun ve dünyanın geleceğinin tartışıldığı, konuşulduğu, NATO 3.0'ın gündeme geldiği ve dünyadaki savaşların adaletle son bulması ve adaletin tesis edilmesi bakımından çok önemli bir zirve olarak görüyorum.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin ev sahipliğinde başkentte düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi.
2: Cumhurbaşkanımız diyordu ki 21.

0: yüzyıl Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacak diye. Aslında NATO zirvesi bunun çok önemli göstergelerinden bir tanesi oldu. Bir anlamda NATO, Türkiye yüzyılının startının verildiği, başlangıcının verildiği bir an oldu.
1: Yayman, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'la NATO'nun gündemini belirleyen bir ülke haline geldiğini vurguladı.
0: Türkiye sürekli NATO'nun gündemindeydi. NATO Türkiye'nin gündemini belirliyordu. Bu zaman zaman farklı bir biçimde ortaya çıkıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la NATO'nun gündemini belirleyen bir ülke haline geldi. Bu zirve tarihe, Türkiye'nin yükselişinin zirvesi olarak geçecek ve herkes bununla gurur duyacak.
1: Hüseyin Yayman, zirvede liderlerin mehter marşıyla karşılanmasından rahatsız olan muhalefeti eleştirdi.
0: Bazıları mehter marşından rahatsız oluyor. Ya yani Amerikan başkanının mutlu olduğu marştan sen rahatsız oluyorsan lütfen bir kendine bir çeki düzen ver. Titre ve kendine gel.

0: 2017 yılında dönemin başörtülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na alınmayınca diplomatik kriz yaşandı. 2026'nın NATO zirvesinde ise Hollanda Başbakanı Rob Jetten'i başörtülü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş karşıladı. Peki bu karşılamayla Hollanda'ya diplomatik bir mesaj mı verilmek istendi? İzleyelim.
1: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Hollanda Başbakanı Rob Jetten'ı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş karşıladı. Peki karşılama heyetinde Aile Bakanı'nın yer almasıyla Hollanda'ya diplomatik bir mesaj mı verilmek istendi? 2017 yılında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, anayasa referandumu süreci kapsamında Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere karayoluyla Hollanda'nın Rotterdam şehrine gitmişti. Ancak Hollanda makamları diplomatik teamülleri hiçe sayarak Bakan Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişine izin vermemiş ve aracının önünü keserek kendisini saatlerce sokakta bekletmişti.
2: Siz bana izin verene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum.
3: Gitmediğiniz takdirde başka uygulamalar yapılacaktır. Mesela sizi içeri atabilirler.
2: İstediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz.
1: Yaşanan bu ağır diplomatik krizin gecesinde Fatma Betül Sayankaya, Hollanda polisi tarafından ülkeye alınmamış, istenmeyen kişi ilan edilerek polis eskortu eşliğinde Almanya sınırına götürülmüş ve sınır dışı edilmişti.
2: Buradan tüm dünyaya sesleneceğim biraz sonra. Yaptığınız antidemokratik uygulamayla Hollanda olarak siz ifade özgürlüğünü, hareket özgürlüğünü, her türlü demokratik hakkıma şu anda ihlal ediyorsunuz.
1: Aradan geçen yılların ardından bir Hollanda başbakanının Türkiye'de yine bir aile bakanı tarafından karşılanması Hollanda'ya verilen diplomatik bir mesaj olarak yorumlandı.
2: Hareket özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Ben kendi ülkemin vatandaşlarına gideceğim.
0: Türkiye, tüm dünyanın övgüyle söz ettiği tarihi bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Liderler aile fotoğrafı için yerini aldığında bir detay dikkatlerden kaçmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrak hassasiyeti aile fotoğrafı alanına da yansıdı. Liderlerin duracağı yerlerde ülkelerin bayrakları değil, isimleri yer aldı.
1: NATO zirvesindeki aile fotoğrafında bayraklar yere konulmadı. Türkiye'nin bayrak hassasiyeti herkes tarafından takdirle karşılandı. Başkent Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesi tüm dünya tarafından ilgiyle takip edildi ve Türkiye'nin zirve hazırlığı büyük övgü topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan devlet başkanları daha sonra aile fotoğrafı için alandaki yerini aldı. O esnada Türkiye'nin ülkelerin bayraklarına duyduğu saygı takdirleri beraberinde getirdi. Daha önceki zirvelerde ve toplantılarda ev sahibi ülkeler, liderlerin aile fotoğrafında duracağı yeri ülkelerin bayraklarını yere koyarak belirliyordu. Hatta Başkan Erdoğan birçok kez o anlarda yerde bulunan ay yıldızlı Türk bayrağını alarak ceketinin iç cebine koymuş, bayrağı olan hassasiyetine ve sevgisine tüm dünya şahitlik etmişti. İşte Ankara'da NATO zirvesinde bu hassasiyet tüm ülkeler için uygulandı ve aile fotoğrafının çekileceği alanda liderlerin duracağı yerlere ülke bayrakları yerleştirilmedi. Zirvede liderlerin duracağı yerlerde bayrak sembolü yerine ülkelerin isimleri yer aldı. Bu hassasiyet hem liderler tarafından hem de dünya kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.
0: Dünyanın konuştuğu Ankara'daki NATO zirvesinin güvenlik zafiyeti yaşanmadan sorunsuz geçmesi için 3 aşama ve 3 kuşaklı bir eylem planı devreye sokuldu. Sahada 56.288 personel görev aldı. Kontroller sırasında başka suçlardan aranan 4.412 kişi yakalandı. Görünmeyen birçok tehdit eyleme dönüşmeden önlendi.
4: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler.
5: Dünya liderlerinden tam not alan Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin güvenlik zafiyeti yaşanmadan sorunsuz geçmesi için 3 aşama ve 3 kuşaklı bir eylem planı hayata geçirildi. Zirvenin kalbinin attığı Ankara, komşu iller, sınır ve sahil illeriyle komşu şehirlerde kurulan sessiz ama etkili bir kalkanla korundu.
6: Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı.
5: Eylem planının ilk kuşağında zirve alanı ve güzergahlar, ikinci kuşağında havalimanı, otel, terminal, tren garı ve ana geçiş noktaları, üçüncü kuşağında ise şehir geneli, raylı sistemler, pasaport ve kimlik kontrolleri yer aldı. Eylem planının ilk aşamasında ise bir ay öncesinden istihbarat faaliyetleri ve tedbirlerin hayata geçirilmesi var. Sınır güvenliği önlemleri ve arama noktaları artırılırken konaklama denetimleri sıkılaştırıldı. İkinci aşamada bir hafta öncesinde siber devriyeler ve yüz tanıma sistemleriyle teknolojiyi en üst seviyede kullanarak siber dijital denetimler yapıldı. Üçüncü aşama son 72 saatte ise her konuda tüm önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli araçlar ve kişiler yakın takibe alındı. Zirve alanında ve etrafında görünür ve görünmez koruma kalkanları oluşturuldu.
6: İzleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik.
5: Sahada toplam 56.288 personel görev aldı. Kontrol ve uygulamalar sırasında başka suçlardan aranan 4.412 şahıs yakalandı. Ankara'da 29 Haziran 12 Temmuz arasında sabit ve mobil uygulama noktaları oluşturuldu. Havalimanları, terminaller, tren garları, yoğun geçiş güzergahları ve riskli alanlarda kontroller artırıldı. Siber güvenlik tedbirlerinde 640 personel görev yaptı.
6: Aklınıza gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor.
5: Zirveyle ilgili dezenformasyon, kara propaganda ve manipülatif paylaşım yapan 2663 sosyal medya hesabı tespit edildi. Sokakta 56 bin polis jandarma görev aldı. Küresel düzeyde kadrolu NATO eylemcileri tespit edilerek vatandaşı oldukları ülke emniyetlerine bildirildi. Sınır ötesi önlemler de alındı. Yüz tanıma kameraları yüzden fazla noktaya yerleştirildi. Görünmeyen pek çok tehdit eyleme dönüşmeden önlendi. Acil müdahale timleri son anda endişe ve paniğe yol açabilecek tehditleri sessizce bertaraf etti. Zirve hazırlık sürecinde önceki zirveler masaya yatırıldı. Bu zirvelerdeki zafiyetler tespit edildi, önlemler geliştirildi. Sahada görevli 56 bin silahlı İçişleri personeline zirveye özel yelek ve özel kart dağıtıldı. Olası sızmalar alınan tedbirlerle önlendi.
4: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.
0: 2004'teki NATO zirvesinde başörtülü olduğu için dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından dışlanmak istenen Emine Erdoğan, 22 yıl sonra Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesinde diplomasinin merkezinde yer aldı. Şimdi bir nereden nereye hikayesini ekranlara getiriyoruz.
7: Kadınlarımızı

0: bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik.
1: 2004'te başörtüsünden dolayı dışlandı. 22 yıl sonra diplomasinin merkezinde yer aldı.
2: Kadın varlığı arttıkça vicdan ve sorumluluk duygusu aynı oranda artacak ve yıkıcılık yerini inşa ve ihya etmeye bırakacaktır.
1: Takvim yaprakları 2004'ü gösteriyordu. Dünyanın gözü İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer zirve kapsamında dünya liderlerini ve eşlerini akşam yemeğinde ağırlayacaktı. O gece Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen davetiye tek kişilikti. Yani eşsizdi. Başörtüsüne tahammül edemeyen karanlık zihniyet iş başındaydı. Erdoğan'ın eşi başörtülü diye yemeğe davet edilmemişti. Başkan Erdoğan önce zirveye katılmama kararı aldı. Daha sonra devletin itibarı uluslararası kamuoyu önünde zedelenmesin diye yemeğe yalnız katıldı.
0: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
1: Erdoğan Topkapı Sarayı'nda liderlere özel yemek verdi ve liderleri Emine Erdoğan'la birlikte karşıladı. Ahmet Necdet Sezer ise o yemeğe katılmamıştı. 22 yılın ardından Türkiye bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Bir zamanlar başörtüsünden dolayı içeri alınmadığı o zirvede Emine Erdoğan ev sahibi olarak yerini aldı. Dünya liderlerini ve eşlerini bizzat karşıladı. Küresel diplomasinin tam merkezinde ve en görünür yerindeydi. Emine Erdoğan zirveye dair yaptığı açıklamada, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanlarıyla kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk dedi. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum ifadelerini kullandı.
3: Bir kurumun hastanesinde siz başbakanın eşini burada bu ziyarete gelmesin, burada farklı durumlar meydana çıkabilir, gerginleşme olabilir, şu olur bu olur gibi şeylerle engellemeye kalkıyorsunuz.
1: Emine Erdoğan'ın 2007 yılında TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'u ziyaret etmesine de engel çıkartılmıştı.
3: Ha biz bu işin üzerine gidemez miydik? Gidebilirdik. Ama orada biz sadece eşimin gözyaşlarına mahkum olarak kaldık.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye o karanlık zihniyeti geride bıraktı. Türk kadını artık diplomasinin merkezinde.
0: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
4: Arap Baharı sonrası süreçte Türkiye dış politikada yalnızlaştığı eleştirisinde bulunan muhalefetin iddialarına Ankara'daki NATO zirvesi adeta bir yanıt niteliğinde oldu. Türkiye aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen, bölgesel aktörlerle diyalog kurabilen, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika'da etkin diplomasi yürüten çok boyutlu dış politikasıyla ön plana çıkıyor.
5: Diplomaside son 7-8 yıl içinde diplomaside en doğru tavrı ve söylemi geliştiren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi soru şu: dış politikayı ben mi bilmiyorum, sen mi bilmiyorsun?
6: Türkiye'nin dış politikada, diplomaside yalnız olduğunu ileri sürmesi için çıldırmış olması ya da cinnet geçirmesi gerekiyor.
7: Muhalefet aslında Türkiye yalnız kaldı demekle başından beri ya beni bağışlasın tabir ama yalan söylüyordu ve bunun gerçek olmadığını biz yurt dışındaki zirvelerde görüyorduk. Şimdi NATO zirvesiyle bir de artık böyle göz hizasında, kol mesafesinde muhalefette kendi gördü.
1: Yıllar boyunca muhalefetin en temel dış politika eleştirilerinden biri Türkiye dış politikada yalnızlaştı söylemiydi. Ancak Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2026 NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu yeniden gündeme taşıdı.
6: Dünyanın hiçbir yerinde bizim muhalefetimiz gibi bu tarz eleştirileri yapan muhalefet kalmadı. Özellikle Batı medyasına baktıklarında da bu organizasyon

0: Tokyo'nun starı Türkiye ve Türkiye istediklerini önemli ölçüde elde etti.
1: Türkiye etkin diplomatik gücüyle Karadeniz'den Orta Doğu'ya, savunma sanayinden enerji güvenliğine kadar birçok başlıkta karar vericilerin merkezinde yer alıyor.
2: Bu fotoğrafı görmelerine rağmen Türkiye diplomasi dış politikada yalnız denilirse bu artık bir delilik alametidir. Bu bir akıl yitirmişliğin alameti haline gelir. O bakımdan da ben bu yalanı bu saatten sonra sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Muazzam, müthiş bir zirve oldu. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Dünya Türkiye'nin misafirperverlerini konuşuyor. Dünya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız liderliğini konuşuyor. Güçlü Türkiye'yi konuşuyor. Dolayısıyla artık Türkiye'nin mottosu değişmiştir. Güçlü liderlik, güçlü Türkiye.
0: Aslında muhalefet niteliği bile taşımayan, tamamen ülke karşıtlığını barındıran bir tarz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla muhalefetin bu bakış açısının aslında buraya gelen yabancılara anlatılması durumunda son derecede müstehsi bir, açıkçası, gülümsemeyle karşılanabileceğinin farkında olmak gerekiyor.
1: Türkiye aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen, bölgesel aktörlerle diyalog kurabilen, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika'da etkin diplomasi yürüten çok boyutlu dış politika yürütüyor.
0: Bakın, biz Rusya-Ukrayna savaşında denge rolünü üstlendik. Bir NATO üyesi olarak bunu yaptık. Hem arabuluculuk rolümüzü üstleniyoruz ki bu NATO zirvesinde de bunu yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO'nun savaşın devam ettirilmesi ve buna finansman sağlanması, Ukrayna'ya destek verilmesi yönündeki rolünün bir anlamda devamında Rusya ile temaslarında açık kalması yönünde çok ciddi anlamda bir talepte bulundu.
2: Karşılanma, Türkiye övgüler, başta Trump'ı olmak üzere müthiş bir ev sahipliği, Erdoğan'ın güçlü liderliği. Dolayısıyla bugünden itibaren artık Ankara diplomasinin de merkezidir. Ve bu zirve, NATO zirvesi, zirvelerin zirvesi olarak tanımlanıyor.
3: NATO zirvesinde liderlerle ikili görüşmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spahić, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile külliyede görüştü. Erdoğan, 3 ülkeyle de ilişkileri ilerletmek için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini dile getirdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan külliyede ilk olarak Karadağ Başbakanı Milorko Spahić'i kabul etti. Görüşmede Türkiye-Karadağ ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterildiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti. Erdoğan, Spahić'in ardından Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Slovakya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını dile getirdi. Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiklerini, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi amacıyla çalıştıklarını vurguladı. Erdoğan'ın külliyedeki son konuğu Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Kabulde Türkiye-Arnavutluk ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ilişkileri

0: birini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Genel kurulda 12. yargı paketi görüşülecek. Öğrenci affı ve İBAN düzenlemesini içeren kanun teklifleri ise ilgili komisyonların gündemine gelecek. Çerçeve yasada önemli gündem başlıklarından.
2: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
0: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve İBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
2: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
0: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
3: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
0: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 8. yıl dönümünde dikkat çeken mesajlar verdi. Uçum, 50+1 kuralının bir seçim hesabı değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, siyaseti zorunlu kılan demokratik bir güvence olduğunu vurguladı.

0: 9 Temmuz 2018'de uygulanmaya başlayan Türk Tipi Başkanlık Sistemi'nin bir seçim hesabı değil, demokratik güvence olduğunu söyledi. 50+1'in seçim hesabı olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, başkanlık sisteminin uygulanmaya başlamasının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 9 Temmuz 2018'den 9 Temmuz 2026'ya kadar uzanan süreci anlattı. Uçum başkanlık modelinin Türkiye'deki adıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminin parlamenter sisteme göre birçok üstünlüğe sahip olduğunu söyledi ve ekledi.
1: Bu modelde Cumhurbaşkanı'nın birinci ya da ikinci turda %50'den fazla oyla seçilmesi de toplumsal ve siyasal güvence normu olarak çok önemli bir role sahip oldu. %50+1 kuralı sebebiyle siyasi yelpazenin neresinde yer alırsa alsın, iddialı her parti toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı bir siyaset geliştirmeyi bir demokratik mecburiyet olarak görmeye başladı.
0: Açıklamalarında 50+1 kuralına da değinen Mehmet Uçum, esas olan talep siyasetidir. Halkın ihtiyaç ve talepleri üzerinden yapılan siyasettir açıklamasını yaptı.
1: 2023 genel seçim sonuçları sistemi sorunlu gören odaklar için büyük bir derstir. Bu odaklar aslında sınıflandırılmış demokrasiden yanadır. Halkın iradesini kontrol altında tutan kurumsal egemenliği savunurlar. Halkımız kendi iradesini hedef alan bu antidemokratik yaklaşımlara geçit vermedi. Zaten pratik gösteriyor ki halka dayanan siyaseti tercih edenler ve doğru yapanlar demokratik rekabette genellikle çok daha başarılıdır. Bu vesileyle Türkiye'yi güçlendiren, demokrasimizi geliştiren, halkın gücünü artıran, demokratik sistemin işleyişinde seçmen iradesini belirleyici hale getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçişinin 8. yıl dönümü kutlu olsun.
2: CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26

0: daha görevden alındı. Sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni İraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne planlanıyor? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
1: Arkadaşlar. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
2: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana Muhalefet Partisi'nde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
1: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Cuma günü yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
1: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
2: Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. MYK kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu bu ayın sonundaysa yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
1: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
2: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve eğitim çalışanlarının kişisel verilerini korumaya yönelik yeni bir adım attı. Tüm illere gönderilen talimatla okul internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kişisel veri içeren paylaşımlara kısıtlama getirildi. Düzenleme ile fenomen öğretmen içerikleri de daha sıkı denetime tabi tutulacak.
3: ESPRI, İrlanda Türkçesi. ESPRI diyeceksin, anladın mı beni seni cahil?
4: Bir şey sorabilirim.
5: Saçmaysa sorma.
4: Kaçma.
5: Sorma o zaman.
4: Öptüm.
2: Fenomen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın radarına girdi. Bakanlık tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderdi. Bu kapsamda alınacak tedbirlerle okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak.
6: Hamburger yiyelim mi?
2: Uygulamayla öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, sınav listeleri, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık bilgileri, disiplin bilgileri, veli bilgileri, personel iletişim bilgileriyle öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içeriklere kısıtlama getirildi. Bu durumda öğrencilerin bu gibi durumlarıyla ilgili bilgilendirmeleri okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayınlanamayacak.
7: Bana gelip diyor ki gidelim buralardan. Yani bu ne demek? Benimle evlenir misin demek?
2: Söz konusu platformlarda daha önce yayınlanmış olan ve kişisel veri içeren liste, belge, fotoğraf, video, duyuruyla dosyalar okul veya kurum müdürlüklerince gözden geçirilecek. Kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık erişimden kaldırılacak. Fotoğraf ve video çekimi veya paylaşımı yapılması gereken durumlarda çekim ve paylaşım amacı, paylaşım yapılacak ortam, saklama süresi ve kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek.
3: ESPRI diyeceksin, anladın mı beni seni cahil?
0: Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşananlar infiale yol açtı. Bir öğrencinin açtığı üzerinde ayet yazılı pankart kaldırılmak istendi. Başarılı olamayan provokatör grup daha sonra pankartın önüne geçerek görülmesini engellemeye çalıştı. Yükseköğretim Kurulu skandalla ilgili soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le İstanbul Valisi Davut Gül de

0: Bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturdular. Yaşanan kriz cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Çelik mesajında bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, Araf suresinin 155. ayetinden, içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin ifadesine yer vererek, emrolunduğu gibi dost doğru ol etiketiyle paylaşımda bulundu. Yeditepe Üniversitesi'nden de konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana anayasamızın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel hakların engellenmesini doğru bulmuyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
1: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla bir gençlik yürüyüşü düzenleyecek. Bugün yapılacak yürüyüş öncesi açıklamada bulunan İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, tüm İstanbulluları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

0: Ekber.
1: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılışının yıl dönümünde gençlik yine meydanlarda buluşuyor.
2: Ayasofya'nın açılışını hep birlikte anmak üzere İstanbul'un gençleriyle, tüm İstanbullularla birlikte 10 Temmuz'da Beyazıt'tan Ayasofya'ya çok anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz.
1: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan bir gençlik yürüyüşü için geri sayım sürüyor. 10 Temmuz Cuma günü saat 21'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak etkinlik için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, tüm İstanbulluları ve gençleri etkinliğe davet etti.
2: Çok büyük bir coşkuyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya Cuma günü saat 21.00'da sizlerin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbulluları, tüm İstanbul'un gençlerini bu anlamlı buluşmamıza, yürüyüşümüze davet ediyoruz.
1: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılış yıl dönümünde Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş Ayasofya'da son bulacak.
3: Gazze'de on binlerce Filistinli İsrail saldırılarının yol açtığı kalıcı engellerle yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık sistemindeki yıkım ve malzeme eksikliği nedeniyle tedaviye erişim her geçen gün zorlaşıyor. Han Yunus'taki Filistin Kızılay Rehabilitasyon Merkezi ise çocuklar ve gençler için umudun adresi olmaya çalışıyor.
1: Kimi İsrail bombardımanında uzuvlarını kaybetti. Kimi ise omurgasına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yarı felç kaldı. Tüm zorluklara rağmen Gazzeliler ayakta kalan son rehabilitasyon merkezlerinden birinde yeniden hayata tutunabilmek için mücadele ediyor. Gazze'de on binlerce Filistinli savaşın bıraktığı kalıcı sakatlıklarla yaşıyor. Çöken sağlık sistemi ve tıbbi malzeme eksikliği tedaviye erişimi her geçen gün daha da güçleştiriyor. Yetersiz koşullara rağmen Han Yunus'taki Filistin Kızılay Rehabilitasyon Merkezi yüzlerce hasta için umut olmayı sürdürüyor.
4: Buradaki herkes savaşta yaralandı ve felç ve omurilik yaralanmaları da dahil olmak üzere farklı rahatsızlıklarla yaşıyor. Ne yazık ki bunların çoğu çocuk ve genç.
1: İsrail'in sakat bıraktığı onlarca Gazze'li her gün bu merkeze gelerek uzmanlarla doktorlar eşliğinde fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon desteği alıyor.
5: Gazze dışında tıbbi tedaviye ihtiyacım var çünkü eklem sertliği ve omurga yaralanmalarından muzdaribim. Omurga stabilizasyon ameliyatı olmam gerekiyor. Ancak bu

0: Tedavi burada mevcut değil. Rehabilitasyon, kaslarımın erimesini ve daha fazla acı çekmemi önlemeye yardımcı oluyor.
1: Gazze hükümeti medya ofisine göre kentte 5400'den fazla Filistinli uzuv kaybıyla yaşıyor. 1500 kişi felçli durumdayken 1200 Filistinli ise görme yetisini kaybetmiş vaziyette. 19.000'den fazla Gazze'li günlük bakım ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyuyor.
2: Fizik tedavi ekipmanları da dahil olmak üzere tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Hastalar ayrıca Gazze'nin farklı bölgelerinden hastaneye ulaşmakta da güçlük çekiyor. Geçiş noktalarının açılmasını ve böylece gerekli rehabilitasyon malzemelerinin girişine izin verilmesini, hastaların da tedavi için yurt dışına seyahat etmelerine olanak sağlanmasını umuyoruz.
3: Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında facia yaşandı. Alevlerin arasında kalan 28 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Bazı işçiler fabrikanın çatısına çıkarak kurtarılmayı bekledi.
1: Yangın saatler içinde fabrikayı sardı. Çok sayıda işçi alev kapanından çıkamadı. Çin'in Fijian eyaletindeki Jinjiang kentinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı fabrikada mahsur kalan bazı işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Uzun uğraşların ardından alevler kontrol altına alındı.
3: Güçlü muson yağmurları bu sefer Arakanlı Müslümanları vurdu. Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kampında heyelan olduğu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
0: Dağ çöktü, duvarı yıktı ve kız okulunun üzerine düştü.
1: Rohingya mülteci kampını doğal afet vurdu. Toprak kayması okulu yıktı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda muson yağmurları etkili oldu. Yağışlar toprak kaymasını da beraberinde getirdi. Çok sayıda baraka çamurun içine gömüldü. Şiddetli yağışların tetiklediği heyelan kız çocuklarının eğitim gördüğü barakayı yerle bir etti.
0: Burası bir kız okulu. Eskiden burada bir duvar vardı. Şiddetli yağmur yağdığında dağ çöktü ve duvar da yıkıldı.
1: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Arakanlı Müslüman yaşamını yitirdi. Mülteci kampı sakinleri kısıtlı imkanlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Ardından acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, dünyanın en büyük mülteci yerleşim yeri olan Cox's Bazar'daki aşırı kalabalık kamplarda yaşıyor. Çoğu aile heyelanlara karşı son derece savunmasız. Arakanlılar bambu ve plastikten yapılmış derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabaiş, yeni avukatların dosyayı incelemeye başladığını belirtti.
1: Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor.
2: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçlar elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaktır.
1: Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Kabaiş'in vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi. Cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bu zamana kadar 413 kişiden DNA örneği alındı.

0: Genç kızın babası Nizamettin Kabayış, soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yaptı. Yeni avukatların dosyayı incelediğini belirtti, bir avukatla Van'a gittiklerini söyledi.
1: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. Gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
2: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
0: Nizamettin Kabayış kızının telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen kamera olduğunu belirtti. Kabayış kendilerine kameranın o dönemde bozuk olduğunu söylediklerini ifade etti. Baba kameranın tekrar incelenmesini talep etti.
1: Rojin'in telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. O kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
0: Öte yandan Kabayış'ın yurt dışına gönderilen cep telefonunun incelenmesi sürüyor.
2: En kritik delik bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Rojin'in telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde aracında kurşun yağmuruna tutulan Baran Yusuf Dağ Deviren yaralı olarak hastaneye giderken kaza yaparak hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Dağ Deviren'in katil zanlıları yakalandı. Olay anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.
0: Silahlı saldırı sonrası kaza yapıp hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Baran Yusuf Dağ Deviren cinayetinde 7 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Beylikdüzü'nde 2 Temmuz'da 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağ Deviren, otomobilinde otururken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen saldırıda kurşunlardan biri Dağ Deviren'in karnına isabet etti. Yaralanan genç hastaneye gitmeye çalışırken yolda bilincini kaybetmesi sonucu aracıyla duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan Dağ Deviren kurtarılamadı. Olay sonrası cinayet büro ekipleri hemen harekete geçti. İstanbul ve Ağrı'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla tam 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Tetiği çeken saldırgan suçunu itiraf etti. Aramızda husumet vardı, kafenin önünde görünce rastgele ateş açtım dedi. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Hatay'da sabah saatlerinde oğlaklarını otlatmaya çıkan 46 yaşındaki Naciye Kıran'dan haber alınamayınca ekipler harekete geçti. Saatler süren aramanın ardından kadın volkanik arazideki bir yarığın içinde bulundu.
0: Oğlaklarını otlatmaya çıktı, saatler sonra mağarada yaralı halde bulundu. Hatay'ın Hassa ilçesinde 46 yaşındaki Naciye Kıran sabah saatlerinde meraya çıktı. Bir süre sonra oğlaklar eve döndü. Ancak Naciye Kıran yoktu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.
4: Oğlaklar sonra geldi, bakın gelmedi. Gelmeyince şüphelendim. Her gün oğlakla beraber geliyordu. Aradım da ilk, yani bana göre çaldı telefon, meşgul attı. Baktım kapalı olunca aramaya geldim şeye doğru, abim gelin evine doğru. En son kuzenim dedi, işte burayı tarif etti, burada gördüm dedi. Ama geldik bir türlü aradık bulamadık. Yer yarıldı, Çin'e mi girdi, ne oldu?
0: Naciye Kıran, volkanik arazide bir mağarada yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Naciye Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Adana'da boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşi Çiğdem Er'i bıçaklayarak ağır yaralayan

0: Gökhan Eğer tutuklandı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Çiğdem Er'in durumu ciddiyetini koruyor.
1: 16 yıllık eşini bıçakladı. Boşanma aşamasında olan çift arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti. Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 16 yıllık evli Çiğdem Er ve Gökhan Er çifti yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine Çiğdem Er boşanma davası açtı. Gökhan Er'in barışmak için eşini rahatsız etmesi nedeniyle Çiğdem Er uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre şüpheli, karara rağmen 2 Temmuz gecesi eşinin evine gitti. Çıkan tartışmada Çiğdem Er'i defalarca bıçakladı. Sırtından ve karaciğerinden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Er'in hayati tehlikesi devam ediyor. Olay sonrası gözaltına alınan Gökhan Er ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 Temmuz günü sünnet konvoyunun önünü keserek bahşiş almak isteyen motosikletli kurye zincirleme kazaya neden olmuştu. Sürücüye 101 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
1: Bahşiş almak isterken zincirleme kazaya neden olan kuryeye verilen ceza belli oldu. Olay 5 Temmuz günü Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü sünnet konvoyunu görünce önünü kesti ve bahşiş almak için araçtan indi. Trafikteki bu tehlikeli davranış kazayı da beraberinde getirdi. Kuryenin aniden durması sonucu konvoydaki 3 otomobil birbirine çarptı. Zincirleme kazada araçlardaki biri bebek 3 kişi yaralandı. Kurye kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kazaya sebebiyet veren motosiklet sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakaladı. Kuryeye trafiği engellemek, tehlikeli şerit değiştirmek ve ruhsatsız tadilat gibi ihlallerden dolayı 101 bin lira ceza kesildi. Sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu. Motosikletse 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.
0: Diyarbakır'da yaz sıcakları etkisini artırıyor. Termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken kentin simgesi tarihi 10 gözlü köprü de günün en sıcak saatlerinde sessizliğe büründü.
1: Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Normalde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi 10 gözlü köprü günün en sıcak saatlerinde boş kaldı. Şehir merkezinde ise kimi gölgelik alanlara sığınıyor, kimi ise park ve bahçelerde vakit geçiriyor. Peki kavurucu sıcaklarda vatandaşlar nasıl seriniyor?
2: Diyarbakır'ın sıcaklığı zaten biliniyor. Çok biz alışkınız. Alışkın olduğumuz için bize çok fazla çok etki etmiyor.
3: Sıcak havadan bunalan vatandaşlar genellikle soğuk yiyecek ve içeceklere yöneliyor. İşte o yiyeceklerden biri de tatlı soğuk baklava vatandaşlar tercih ediyor. Kolay gelsin.
4: Sağ olun efendim. Soğuk baklava abi yazın gerçekten çok tüketilen bir üründür efendim. Yani sıcakta bunalan insanlar için birebirdir yani. Sıcakta geliyor adam yediği zaman gerçekten seriliyor yani dondurma gibi.
0: Bilim adamları deniz suyu sıcaklığı ile ilgili araştırmalarını tamamladı. İncelemeye göre Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 2,5 derece arttı. Uzmanlara göre bu durum birçok sorunu beraberinde getiriyor. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
5: Deniz suyu sıcaklığı insan sağlığından tutun da balık habitatlarına, balıkların içerisindeki ekosisteme kadar bütün dengeleri etkileyen bir durumdur.
1: Akademisyenler Türkiye'deki denizlerin sıcaklığı ile ilgili çalışma yürüttü. 50 yılın ortalama

0: Ajansı'na göre rapor hazırlandı. Rapora göre Marmara'da deniz suyu sıcaklığı ortalama 2,5 derece arttı.
1: 3 tarafı denizlerle çevrilen ülkemizdeki deniz suyu sıcaklıklarının son 50 yıldaki artış oranı ise 2,5-3 santigrat derecelere kadar çıkıyor. Ege ve Akdeniz'de son 50 yılda 1,5-2 santigrat derece ortalamaların üzerinde bir artış var. Karadeniz'de 1,3 santigrat derece bir artış söz konusu. En dramatik bulgu da Marmara Denizi'nde. Marmara Denizi'nde son 50 yılda uzun dönem ortalama deniz suyu sıcaklıklarından tam 2,5 santigrat derece bir artış rapor ediliyor.
0: Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer, deniz suyu sıcaklığının artmasının turizmden deniz ekosistemine kadar birçok konuyu etkilediğini belirtti.
1: Deniz suyunun sıcaklıklarının artması deniz ekosistemlerindeki bütün dengeyi alt üst ediyor. Yani buradaki yerli balık türlerinin ve yaşayan o canlıların göç etmesine, bunun yerine istilacı türlerin, balon balığı gibi veya işte deniz anaları gibi türlerin, istilacı türlerin bu denizlerimize hücum etmesi sonucunu doğuruyor. Marmara Denizi kıyılarında gördüğümüz deniz anası saldırılarının sebeplerinden bir tanesi budur.
0: Ayrıca deniz suyunun ısınması müsilaja neden oluyor, su seviyesini artırıyor.
1: Aynı zamanda deniz suyunun sıcaklığının artması demek deniz suyu seviyesinin yükselmesi anlamına geliyor. Deniz suyu seviyesi yükseldiğinde, bir birim yükseldiğinde karadan 100 birim istila ediyor. Yani sular altında bırakıyor. 27 tane ilimizin deniz kıyısında olduğu düşünülürse deniz suyu seviyesinin yükselmesi kıyı şeridindeki bütün tarımsal turizm alanlarını etkileyeceği anlamına geliyor.
0: Birçok soruna neden olan durumun önüne geçmek için doğa ve denizler temiz tutulmalı.
1: Atık su deşarjlarının özellikle denizlerimize yapılan atık su deşarjlarının ileri biyolojik arıtma tesislerinden çıktıktan sonra yapılması gerekiyor. Bunun içinde bir de denizlerdeki koruma alanlarının büyütülmesi lazım. Mesela deniz çayırlarının bulunduğu bölgelerin koruma bölgeleri ilan edilmesi lazım.

0: İyi akşamlar, saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyanın sıcak başlıklarını, sıcak gündem başlıklarını çok kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Özellikle son 2 gün kameralara yansıyan çok hoş görüntüler oldu. Onları da konuklarımızla birlikte değerlendirerek başlayacağız bugün yayınımıza. Hemen konuklarımı takdim etmeye başlayayım. Değerli izleyiciler, gazeteci büyüğümüz Sayın Abdülkadir Selvi bizimle birlikte her zaman olduğu gibi. Sayın Selvi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Bahane Hanım.
0: Çok teşekkürler. Doktor Sayın Murat Özer, siz de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Mete Sohtoğlu.
3: Hoş bulduk.
0: Sayın Sohtoğlu hoş geldiniz.
3: Sağ olun.
0: Ayağınıza sağlık. Akademisyen, askeri stratejist Sayın Doktor Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'ni ve marjında yaşanan görüşmeleri takip ediyoruz 2 gündür. Ekranlarınıza özel yayınlarımızla taşıdık. Şimdi de o görüntüleri ekranlara taşımaya başlayacağız. Mete Sohtoğlu ve Eray Güçler'i ben balkonun önüne almak istiyorum ve görüntüleri birlikte değerlendirmeye tabii başlayalım. Buyursunlar efendim. Buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya geldiler 2 gün önce. Külliye'de Cumhurbaşkanımız Donald Trump'ı karşıladı. Tabii öncesinde Ankara Havalimanı'nda da Cumhurbaşkanımız Donald Trump'ı karşılamıştı. Şimdi o karşılamadan görüntüler ekranlara yansıyor. Tabii iki lider çok iyi anlaşıyor. Öyle gözüküyor. Mete, senin değerlendirmelerine başlayalım.
3: Anladım. Ben ilk önce bir teşekkürle başlamak durumundayım. Çünkü bu dünyada modern tarihteki en iyi tematik organizasyonlarından bir tanesiydi. Hatta ilkiydi. Bu karşılamadan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin köklerinden gelen o süreci, modern tarihe kadar olan süreç bir organizasyonda bu kadar iyi anlatılabilirdi. O yüzden

0: Gerçekten tematik olarak özellikle liderlerin alınıp atlı birliklerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kapısına getirilmesi ki dünya basınında en çok ilgi gören özellikle Trump'ın kendi tabanında dahi vay be bizim Trump hakikaten neymiş dedirten yorumları çok okudum İngilizce. Ve ondan sonrasında bu görüntülerle ilk defa mehter takımının yer alması gerçekten iyi düşünülmüş ki buradan da Erhan Afyoncu Hoca'ya selamlarımı iletmek isterim. Kendisi bunu için çok uğraşmıştı. Biz de salı günü kendisiyle bir yayın münasebetiyle beraberdik. Fakat burada şu vurguyu yapmak durumundayım. Erhan Afyoncu Hoca'ya da biraz danıştım bu konuyu. Nedense bilmiyorum ama bu ABD Başkanı Trump ve Yunanistan'dan Mitsotakis'in gelişi esnasında mehter takımının daha bir coşkulu, daha bir yüksek sesli, zilleri çarptığı, davulları çaldığı, zurnaların daha yüksek sesli.
1: Bütün görüntüleri vereceğiz. Sesi yükleyelim.
0: Bunu defalarca izledim. Yükseliyor.
1: Tekrar,
0: yani onu
1: tekrar izleyeceğiz. O görüntüleri de getireceğiz ekrana.
0: Evet. Ve de Trump'ın burada şu hareketi yapması çok önemli.
1: Merhaba Aşker.
0: Evet ama indikten sonra dikkatinizi çekerse özellikle bizim hem Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın hem de mehter takımının olduğu bölgelere bakarak şu işareti yapması arabayı indikten sonra.
1: Vereceğiz o görüntüleri.
0: Gerçekten güzeldi.
1: Evet Eray Hocam.
0: Gerçekten güzeldi.
1: Merhaba Aşker performansını nasıl buldunuz Donald Trump?
2: Donald Trump'ın performansı düşüktü ama Türk askerinin performansı çok yüksek.
1: Maşallah.
2: Onu söyleyeyim.
1: Ayaklarına taş.
2: Yani oradaki o soul sesi zaten biz askerler o soul sesinden birliğin ne kadar eğitimli, ne kadar disiplinli olduğunu anlarız. Hani çok net. Dolayısıyla askerlerimize gurur duyuyoruz efendim, onu söyleyelim. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim, ben Mete sağ olsun daha ayrıntılara giriyor. Çok ayrıntıya girmeden bir bütünsel kareografi içerisinde baktığımızda Türk devlet aklı bu yüzyılın en muazzam psikolojik harekatını yapmış. Çok net. Müthiş bir organizasyon, müthiş bir semboller, aktörler üzerinden, araçlar üzerinden öyle güzel tarihsel ve politik mesajlar verilmiş ki yani ben hayran kaldım. Gerçekten başta Cumhurbaşkanlığı ekibi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu NATO vesilesiyle Türk'ün tarihsel kodlarını dünyaya bir kere daha hatırlattık.
1: Evet Sayın Selvi, sizin de değerlendirmenizi alalım. Siz beğendiniz mi Merhaba Aşker performansını?
3: Çok iyiydi. Yani uzun bir yolculuktan sonra geldi. Ama muhteşem bir karşılamaydı. Cumhurbaşkanlığına döndüğü yerde atlı birliklerimiz aldı. Aracının bir tarafında dikkat edin Türk bayrağı var. Diğer tarafında Amerikan bayrağı var.
1: Duyalım bir merhaba Aşker deyişini. Şimdi tören kıtasını selamlayacak Donald Trump.
2: Arkadaki subayın yürüyüşüne bakın. Buradakilerin düzenine, intizamına bakın.
1: Mikrofona yaklaşıyor.
3: Evet.
1: Sesi de ilk geliyor arkadaşlar.
4: Merhaba Aşker.
1: Çok, çok iyi değil mi? Maşallah. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, buyurun devam
3: edin. Tabii şimdi burada mehterin ve yeniçerilerin olması da biz kökü mazide olan bir fatihiz.
2: Yıldızlarının geçişi de
3: zamanlama müthiş.
2: Hedefte zamanlama deriz biz buna. Milimetrik yani çok saniyeyle. Yani
1: selamlamadan tam 10 saniye sonra
2: İşte buna hedefte zamanlama deriz. Yani selamlamada olmaması lazımdı zaten ki sesleri duyulsun. Ses yapılıyor ve 10 saniye sonra daha 10 adım yürümeden Türk yıldızları öyle kırmızı beyaz renkli sislerle Türk bayrağını temsil edecek şekilde. Yani işte bütün bunlar yani çok ince planlanmış, çok ince düşünülmüş.
1: Nasıl denk getiriyorlar Sayın Hitler?
2: Ya işte bu da askerlik mesleğinin sırrı yani. Disiplin Törenin dediğimiz şey budur yani. Hedefte zamanlama.
0: Zamanlaması çok iyi değil. Mesela yemekte ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama liderlerin arabalarının arka arkaya 30 ila 1 dakika arası, 30 saniye ile 1 dakika arasında arka arkaya yanaşması ve neredeyse yarım saatte bütün 32 liderin gelmesi, getirilmesi de başlı başına bir organizasyon. İşin medya ayağını Abdülkadir abi anlatır. O bölgede değildim ben. Yani bilmediğim bir konu ama genel olarak izlediğim zaman